0: Süleyman'la sohbetimiz devam ediyor. Milli takımla ilgili ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Süleyman? Yavaşça Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Buyurun.
1: Hemen bir kelime söyleyeyim. Sevgili Aygün, şimdi haberleri dinlerken ne dedi? İspanya Yeşil Bruno Adaları'yla berabere kaldı, evet. Avrupa şampiyonu.
0: Evet.
1: Hani düşünsene bizim Yeşil Bruno Adası'yla berabere kaldığımızı veyahut da yenildiğimizi. Allah Allah, haritada yerini bilmediğimiz ülkeye yenildik. Bizim haritada, ama İspanya Avrupa şampiyonu, metiyeler düzdüğümüz, yani gelmiş geçmiş en iyi pas yapan milli takım olarak gördüğümüz, kimsenin kolay kolay yenemeyeceği olarak düşündüğümüz takım Yeşil Bruno Adalarına bir puan veriyor. Yani aynısı bizim başımıza gelseydi, aman tanrım neler oldu bilemiyorum, ama futbolun içinde bunların olduğunu, mühim olan turnuvanın ilerleyişinde sağlıklı ve başarılı gitmemiz olduğunu kabul edelim ve görelim lütfen.
0: Evet, yavaş yavaş.
1: İspanya yine kupayı alır, özür dilerim. Hı. İspanya yine kupayı alır ve Bruno Adaları hikayesinde unutur gider.
0: Evet Aygün abi, kolay gelsin. Süleyman abi, saygılar, selam. Hep takdir takip ediyorum. Benim sorum, niye başkanımız hocayı ve oyuncular açıklamıyor? Keşke Saadettin başkanımız devam etseydi. Şimdiye kadar hoca da oyuncular gelmişti. Almanya Oberhausen'den Güngör Gülmez. Evet, dün Fenerbahçe yönetim kurulu toplantısı vardı. Görev dağılımı yapıldı. Oradan başlayalım istersen sevgili Süleyman. Açıklamayla ilgili neler söylersin? Dün kulüp bir açıklama yaptı bununla ilgili de.
1: Evet, yani bekleniyordu zaten. Yani akış normal hızında ve normal seyrinde devam ediyor. Ben bugün Aykut Kocaman'ın açıklanmasını bekliyorum. Ama tabii burada teknik heyetin açıklanması konusunda biraz ayağı frende gitti yönetim kurulu. Onu da kabul etmek lazım. Çünkü neden? Biraz tepki oluştu. Burada hani erken Aykut Hoca'yı yıpratmamak için zaten seçimde bunu koz olarak kullanmadı. Ve hem menfi hem müsbet anlamda zikretmedi de çok hocanın adını, ama şimdi bence görüşmelerinde de devam etti. Çok dünya devi bir teknik adamla da görüştüklerini biliyorum. Yani Sayın Barış Köktürk'ün bizzat gidip konuştuğunu biliyorum, olumsuz yanıt aldığını biliyorum. Ondan sonra seçildikten sonra bir kez daha konuşulduğunu biliyorum, ama o iş olmayacak ve %99 Sayın Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin başına gelecek. Şimdi
0: %1 peki ne olacak? %99, %1 ihtimal de önemli bir ihtimal.
1: %1 ihtimal de yani bence onu bilmiyoruz işte ne olacağını. Eğer o çok adı geçen dev teknik adam kabul etmedi tabii ki, şu ana kadar etseydi zaten açıklanırdı veya zikredilirdi. Ama unutmamak lazım ki Aziz Yıldırım Mourinho kartını oynayan da Aziz Yıldırım'dı. İlk Mourinho'yu zikreden Sayın Aziz Yıldırım'dı, ama Sayın Ali Koç ondan daha atik davrandı, gitti anlaştı, seçimi de o şekilde kazandı. Yani Montella'yı getiren bir başkan çok önemli, başka dünya büyüğü, dünya devi bir teknik adamı da getirebilecek yetenekli kabiliyette. Ama ben bu süre içinde birçok Fenerbahçe'nin kaderinde etkili olan önemli kişilerle konuştum, hem şu anki yönetime de yakın olan hem eski yönetimlere de yakın olan, hepsi aynısını söyledi. Yani bu kadar kısa dönemde, bu kadar sıkışık bir maç trafiğinde, Dünya Kupası da varken bir yabancı teknik adamla macera aramak gerçekten çok riskli Fenerbahçe için denildi. Çünkü bu yönetimin bir yılı var ve baktığı zaman bu ayın sonunda, Haziran sonunda sezonu açmak zorunda. Topuk Yaylası kampı var 10 günlük. Onun ardından 5 Temmuz 16 Temmuz arasında Avusturya kampı var. Orada 3 maç oynayacak. Onun ardından da 21-22'si de Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. Ön eleme maçı oynayacak. Yani bu kadar sıkışık bir trafikte hepsini bir ay içinde bitirmek zorunda. Hem transferleri yapacak, hem iş transferi konuşacak, hem kiradan dönenleri konuşacak. Tüm bunların sonucunda da şampiyon bir Fenerbahçe yaratacak. O yüzden zamana karşı oynuyor yönetim ve yeni gelecek teknik adamın bu süreçte takımı tanıyan, bilen birisine ihtiyacı var. O da bence Aykut Kocaman'ı işaret ediyor bu düşünceler, bu bilgiler. Çünkü Aykut Hoca'nın defalarca yan yana geldik. Her zaman Fenerbahçe hakkında yorumları olduğuna bizzat değil şahidim. En son seçimde bile bizim basın odasına geldi ve orada 40 dakika kadar konuştuk. Sohbet ettik, yani orada bile yani Fenerbahçe hakkında görüşlerini, düşüncelerini öğrenebiliyorsun, anlayabiliyorsun. Fenerbahçe'yi her zaman yakından takip ediyor. Şimdi 6 yıl Fenerbahçe hiçbir takım çalıştırmadı deniyor. Yani ya futbolu mu unutacak yani? Yani sen ben televizyondan seyrederek futbol hakkında derin yorumlar yapabiliyoruz da Aykut Kocaman gibi deneyimli bir teknik adamın futboldan kopması mümkün olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? İlla ki televizyondan da seyrediyor, bilgi de alıyor, o çalıştıran teknik adam hakkında da görüşleri var, yönetimsel anlamda da görüşleri var,

0: tanıyacak. Ancak televizyondan hızlı seyredilmiş maçlarla bir takımı tanımak mümkün değil. İçsel sorunlarını anlayamayacak. Ederson problemini anlatamazsın mesela. Semedo, Mert Müldür problemini anlatamazsın. Sıddıkı Şerif, Nene problemini anlatamazsın yeni gelecek yabancı hocaya. Değil mi? Yani evet. Burada ama senin yerli hocan, yerli teknik adam zaten bunları biliyor. Bunların içinde. Fenerbahçe'nin içinde zaten bu insanlar. İsmail Kartal olsun, Aykut Kocaman olsun bunlar. Dolayısıyla hem bilgi anlamında hem de çözüm üretme anlamında şu an için elinde bulunan en önemli çilingirler yani. O yüzden de Fenerbahçe bu dönem onu değerlendirmek zorunda. Ha, sonunda zafer olur mu, şampiyonluk olur mu, mutluluk olur mu? O tabi soru işareti. Herkes ister şampiyon yapmayı ama netice itibariyle bu bir yolculuk. Çok uzun bir yolculuk. Yani baharı var, kışı var, yazı var. Sonunda Mayıs'ta mutluluğa ulaşma veya ulaşmama var. O yüzden de bir yola çıkıyorsun, planlar yapıyorsun. Bazen onlar oluyor, bazen olmuyor hesap anlamında. Tutuyor, bazen de tutmuyor. Ne malum Aykut Kocaman'la gelip de şampiyonluk yaşayıp 4 yıl üst üste şampiyon olmayacağını aynı Okan Buruk gibi. Ne malum yani? İmkansız mı yani? Böyle bir şeyi yapabilecek yeteneği, kabiliyeti yok mu diye görülüyor Aykut Kocaman. Olabilir de bunlar futbolun içinde var. Aykut Kocaman da bu tür yeteneklere sahip insan. Fenerbahçe'de böyle birini arıyor. Böyle bir hikaye yazmak istiyor. Buna ihtiyacı var camianın, taraftarların. Herkesin ihtiyacı var. O yüzden de bir denenmesinde bence yarar yok işte. Çünkü Jesus geldi, olmadı. Mourinho geldi, olmadı. İsmail Kartal iki defa geldi, olmadı. O yüzden bence Tedesco ile olmadı. Onun için bence yeni yönetimin seçimine, kararına Fenerbahçelilerin saygı duyması ve destek olması gerekiyor. Şimdi daha gelmeden eleştirirsen yok defans oynatıyor, yok işte şunu oynatmadı, bunu oynatmadı. Yerden yere vurursan, şehre efsaneleriyle yıpratırsan, aynı şeyleri söyleyip tekrar düşmek istemiyorum ama çok şehir efsanesi üretiliyor bizde oyuncular hakkında, teknik adamlar hakkında. Olmayan hikayeler yazılıyor gerçekmiş gibi. Onlar da ağır şekilde yıpratıyor başlamadan insanlar. Çünkü bu tür sıkıntılarla, bu tür ağır eleştirilerle, bu tür dedikodularla başlayan yolculuklarda mutluluk biraz zor geliyor. Çünkü kafanın üzerinde böyle kılıç bekler gibi bir durum var. İki beraberlikte o kılıç inip senin kafanı koparabilir. O yüzden bunları yapmayalım. Hiçbir takımın taraftarları, teknik direktörlerine, başkanlarına, futbolcularına bu tür davranmasınlar. O stresi yüklediğiniz zaman o stresin altında oyuncunu, teknik adamını, başkanını eziyorsun. Oradan başarı hikayesi gelmesi giderek zorlaşıyor. Hep destek, tam destek diyorsun. Hep lafta kalıyor bunlar. Her zaman destek verirsen yolculuğun sonunda başarısı olursa zaten gönderiyorsun. En ağır şekilde eleştiriyorsun. Yerden yere vuruyorsun. Ama yolculuk hikayesi yazılırken burada sert eleştiriler ve daha yolun başında yok edişler, başına ezmeler olması bence takıma da, taraftarlara da, herkese de büyük hasar veriyor, zarar veriyor, mutsuzluk getiriyor.
1: Kısa bir ara. Aradan sonra Süleyman Altı sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, gazeteci Süleyman Arat'la sohbetimiz devam ediyor. Aygün abicim, İzmir'den Halil Bayram ben diyorum. Süleyman abi saygılar diyorum ama oynattığı futboldan keyif almıyoruz biz Aykut Kocaman'ı diyor. Oynattığı futboldan diyor.
0: Yani elindeki kadroya göre şekilleniyor her şey. Hayatta da öyle değil midir arkadaşlar? Yani kadrona göre olur. Şimdi mesela Aykut Kocaman'ın eleştiriyoruz mesela Vardar'a elendiğinde kadrosuna bir bakalım, çok iyi bir kadro muydu acaba? Ahmet Han köse oynuyordu gol noktasında, santrafor noktasında. Yani şimdi bir de bu kadroya bakalım, acaba bu kadroyu eline alsa çok daha iyi hale getirir mi getirmez mi, bir de öyle görelim bakalım. Yani şimdi ne kadar, o zaman şartlar öyleydi, bütçeler öyleydi, ona göre kadrolar yapılıyordu. Şimdi ona, şimdi artık her aldığın oyuncu 20 milyon eurolar bandında. Avrupa'nın çok seçkin oyuncularından bahsediyoruz. Brezilya milli takımının kalecisi sende, Portekiz milli takımının sağ beki sende, değil mi? Yani gelecek vadeden Archie Brown sende, tecrübeli Skriniar sende, öyle değil mi? Yani baktığın zaman Kante sende, Guendouzi sende, Asensio sende. Şimdi böyle bir takımı acaba Aykut Hoca ne, daha mı iyi çalıştırır? Yoksa yani baktığın zaman en iyi oyuncun Valbuena'lı Kirtelli, Ahmet Han Köseli bir Fenerbahçe mi daha yıldızlar topluluğuydu ve onu kötü oynattı, bunu da kötü oynatır mı diye bakmamız lazım. Bilemiyorum. Biraz pesimist bakıyoruz. Daha yola çıkılmadan, tren gardan hareket etmeden trenin makinistini tokatlarsan

0: o tren hedefine varamaz arkadaşlar. O yüzden oynatı futbolda bir görelim bakalım. Yani bir görev verirsin. Çünkü burada bunu görev veren yönetim, öyle değil mi? Bu yönetim evet. sorumluluk alıyor ve bu yönetim bir risk alıyor Aykut Kocaman'ı getirirken. O yönetimin aldığı risk onu ya mutlu edecek veyahut da bir dahaki seçimde 2027'de seçim var. Seneye bugünlerde Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilecek. Bugünlerde Aykut Kocaman'ı seçti diye, başarısız oldu diye belki de bu yönetim seçim kaybedecek. O yüzden o riski alana saygı duymamız lazım, beklememiz lazım diye düşünüyorum ben nacizane.
1: Süleyman, tabii gelen sorulara baktığımız zaman da biraz da transfere de dönmek istiyorum.
0: Evet.
1: Neler söylersin transferlerle ilgili? Bilgiler var mı? Neler söylersin?
0: Özellikle şunu söyleyeyim, demin unuttum. Benim düşünceme göre Sayın Ali Koç 2018'de göreve geldiğinde Aykut Kocaman'dı takımın başında, biliyorsunuz. Bir ay bekledi cevap. Ve bir ayın sonunda seninle çalışmayacağız denildi ve Filip Koku getirildi.
1: Evet.
0: Eğer Filip Koku getirilmeseydi, Aykut Kocaman'la devam edilseydi, Fenerbahçe o sene belki şampiyon olurdu, olamazdı, onu bilemem. Ama bir kere bu kadar büyük transferler yapmazdı. O sene biliyorsunuz 10 mu 12 mi transfer yapıldı. Gırtlağa kadar para harcandı. Onun ardından çok büyük başarısızlıklar geldi. Baş aşağı gitti takım. Onları düzeltmek için hepsine para verip gönderildi. Seneye yeni oyuncular alındı. Bunları yaşamazdı en azından. Mali anlamda bir girdaba girmezdi. Fenerbahçe ve Aykut Kocaman'la en kötü ikinci, üçüncü olurdu bu takım. En kötü. Belki de şampiyon da olabilirdi. O yüzden Sayın Ali Koç'un en büyük hatası bana göre, yani benim düşünceme göre en büyük hatası Aykut Kocaman'ı gönderip yerine Filip Koku'yu getirmek oldu. Gönderirken de çok ağır kelimeler gönderildi, biliyorsun. Ona bilgiler verildi böyle, evet. Havullara darmalar, işte veri hırsızlıkları bilmem ne filan gibi, Aykut Kocaman gibi bir karaktere bu tür şeylerin söylenmesi de onu çok üzdü ve bir daha da yolları kesişmedi. O tür ithamlar olmasaydı belki Aykut Kocaman'la tekrar deneme yapabilirdi Sayın Ali Koç. Hatanın neresinden dönürsek ya, ama bu olaylar kırdığı için geri dönüşü olmadı. Şimdi bu takım zaten iyi bir takım. Bu takımın kadrosu daha yetenekli oyuncularla kurulu. Bir türlü burada sevgi bağı ve sevgi köprüsü oluşamadı. Ama şimdi oluşabilir Sayın Aykut Kocaman'la birlikte. Onun düşünceleriyle yepyeni bir oluşum oluşacak ve başarı gelebilecek. Şimdi eksik noktaları zaten herkes biliyor. Gökte uçan kuş bile Fenerbahçe'nin santrofora ihtiyacı olduğunu biliyor. O nedenle bir kere santrofor alınacak. Vedat Muriç alındı, biliyoruz. Onun da önce teknik adam açıklanacak, ardından da Vedat Muriç açıklanacak diye bilgi var bende. Onun ardından da fiyatını indirmek için Gyurassi ile konuşulduğunu biliyorum. Dolayısıyla da hem Vedat Muriç hem de Gyurassi Fenerbahçe'de oynayacak bu sene. Gol sorunu bu şekilde çözülmüş olacak. Zaten kadrosuna baktığım zaman az önce saydık, Asensio'lardan, Kante'lerden, Gendüzi'lerden, Kerem Aktürkoğulları'ndan, Skriniar'dan, kaleci Ederson'a kadar, Semedo'ya kadar çok önemli oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Bu dokunuşlarla bir stoper arandığını biliyorum. Fransa Ligi'nden arandığı söylendi bana. Ama oyuncunun adını bilmiyorum, açık söyleyeyim. Dolayısıyla bir stoper, iki golcü. Bu şekilde ben Şampiyonlar Ligi maçına kadar gidileceğini düşünüyorum. Çünkü oralarda hem Avusturya'da 3 maça oynanacak, ardından Şampiyonlar Ligi ilk maçı oynanacak. Onun ardından eksiklere göre Aykut Hoca'nın söyleyeceği, eğer Aykut Hoca gelirse tabii ki, o kadar inanmışız ki Aykut Hoca'nın söyleyeceği diyorum. Aykut Hoca'nın söyleyeceği diyerek devam edelim o zaman. Aykut Hoca'nın söyleyeceği eksik noktaya da bir transfer yapılır ve bu transfer kapanır diye düşünüyorum. Çünkü onu da alalım, bunu da alalım, oraya da bunu alalım dediği zaman bu işin iç altından kalkılmıyor. Belki işte iç kendi kadro içinden çözümler bulabilir. Belki bilmiyoruz kafasından ne var. Kenardan hep seyredip fikri olduğunu söyledim Aykut Hoca'nın. Belki de Oğuz'u kullanacak sağ kanatta. Ne bileyim, daha fazla Levent'i kullanacak. Ve belki de bir sol bek alınmasını isteyecek acil. Çünkü Archie Brown'a da teklifler var. Osterwalde'ye de teklifler var. Belki onlarla bir yol ayrımı olacak. İşte buralarda şekillenecek en geç Şampiyonlar Ligi ön elenmesi maçında oynanacağı 21-22 Temmuz'a kadar Fenerbahçe'de her şey şekillenecek. Çünkü Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında İskoç temsilcisi Herat'la oynayacak veya Gornik, Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla oynayacağız. Ben bu iki takımı da eler diye tahmin ediyorum kağıt üstünde baktığın zaman, ama futbol kağıt üstünde oynamıyor. Bunları elerse bir sonraki rakibimiz biraz daha zor olacak. Onu da elerse bir sonraki rakibimiz iyice zor olacak. O yüzden de Fenerbahçe'nin seçeceği yeni teknik adam yapacağı transferlerle ben bu sene yolunun farklı olacağını ve

0: aydınlanacağını düşünüyorum ama tabii görüşeceğiz hep beraber.
1: İyi yayınlar Aygün abi. Fenerbahçe taraftayım. Bu takıma iki tane stoper, iki tane santrofor alınırsa şampiyon olur. Macera gerek yok demiş Almanya Frankfurt'tan Ramazan.
0: Ramazan Bey'le aynı görüşteyim ben de. Yani zaten geçen sene de hatırlarsan Aygün senin programına defalarca söyledim. Belki 50 defa, belki 100 defa söylemişizdir. Fenerbahçe'nin özellikle devre arasında söyledim yani. Birinci sırada elzem olan, çünkü o zaman santraforu vardı, En-Nesyri vardı takımdaydı, John Duran da vardı. Birinci elzem olan sol stopere ihtiyacı var dedim. Yani Osterwalder'den sol stoper yaratmak bence Fenerbahçe'ye yaramadı. Çünkü çok hızlı, bir kere o en iyi yönü Osterwalder'in ama çok hatalar yapıyor. Duruş hataları, pozisyon hataları yapıyor. Skriniar'ı da zora sokuyor. Onu da iyi daha iyi oynamasına engel oluyor. Skriniar'la uyumlu olacak bir sol stoper alınmalı. Osterwalder de sol beke gelmeli şeklinde söylemiştim defalarca. Ama ne sol stoper alındı ne de golcü alındı. Golcü alınmayı bırak, iki golcü birden gönderildi. O da şampiyonluğun kaybedilmesine mal oldu Fenerbahçe'ye. Ama şimdi bu görülüyor. Çünkü o kadar çok analiz yapıldı, o kadar çok görüş belirtildi ki bunun üzerine. Artık gökte uçan kuş bile Fenerbahçe'nin neresinde, hangi mevkisinde eksik olduğunu biliyor. Bir sol stopere ihtiyaç olduğu aşikar. Bir tane
1: çok yaşa
0: veya çok teşekkür ederim. İki tane golcüye ihtiyacı var. Bir de sağ kanata ihtiyacı var. İşte bu yeni transferler Vedat Muriç ile golcü problemini, Jurassic ile de hem sağ kanat hem de golcü problemini çözecektir. Kerem Aktürkoğlu etkisi de var zaten. Aykut Hoca onu çok daha iyi kullanır diye düşünüyorum. Kulübede bekleyecek olan Nene, Musabba, belki onlarla da bir yol ayrımı yaşanabilir. Bunlarla çok güzel bir harmanlayarak bir yeni bir Fenerbahçe yaratacağını düşünüyorum ben açıkçası.
1: Selam Aygün abi, Süleyman Arat'ı sorabilir misin demiş. Fenerbahçe bu 4 sene teknik direktörüne destek olmadı mı? Suç taraftarda mı oldu şimdi? Bence en az suçlu taraftar, ne dediyseler yaptılar, bir Galatasaray olarak söylüyorum diye. Katılıyor musun?
0: Valla teknik direktörde de suç var, taraftarda suç var bence. Ben fikrimi açıkça söyleyen birisiyim. Yani Fenerbahçe taraftarı eski durumunda değil. Bir kere seyirci durumunda, taraftar durumunda değil. Yani maça tezahüratlar ve tempolarla, alkışlarla eskiden bir ıslıkları olurdu. Biz kulağımızı kapatırdık yani.
1: Evet.
0: Yani rakip atak yaparken veya bir hakemin kararından sonra inanılmaz bir ıslık olurdu. Mesela onlar yok artık Fenerbahçe stadında. Seyreden bir taraftar var ve mutsuz bir taraftar var. Top bir hatalı pas yaptığın zaman hemen uğulduyan, bir gol yenildiğinde hemen küsen ve omurdamaya başlayan, yine bu sene o sene mi diye korkuyla, panikle şey yapan bir taraftar kitlesi var. O çünkü takıma zarar veren en önemli unsurlardan biri. Fenerbahçe en önemli gücü 12 numaralı oyuncusudur. Yani taraftarıdır. Ama 12 numaralı oyuncusundan yoksun çıkıyor son 4-5 yıldır. Taraftar demek sadece kombin almak, her maça gelmek değildir yani. Taraftar 90 dakika destekleyen, gerideyken sahaya enerjisini veren, kötü oynayan oyuncusunu itekleyen, bunlardır yani. Aynı sorun Beşiktaş'ta da var bakın. Beşiktaş'ın kapalısı ölüyü diriltirdi eskiden. En kötü oynayan oyuncuyu bile şahlandırırdı. Ama şimdi öyle bir durumu yok Beşiktaş'ın da. İşte stadın ambiyansının ne kadar güzel olduğunu gördük aslında. Son oynanan Avrupa Ligi finalinde Alman takımının bayraklarıyla kale arkasının ne hale geldiğini gördük. Sanki kendimi Almanya'da gibi hissettim ama Beşiktaş'ın maçlarında kale arkaları şey gibi, cenaze evi gibi sessiz sakin duruyor. Eskiden öyle miydi? Besteler, marşlar. Fenerbahçe taraftarı da öyleydi, çok güçlüydü. Her maçta etkisini ortaya koyan, takımını kazandıran taraftardı. Şimdi küsen, darılan, susan, homurdayan taraftar haline dönüştü. Kim zarar veriyor, kim kaybediyor? Takdiri dinleyenlere bırakıyorum ben. Ama benim görüşüm, tabii teknik adam seçimleri, oyuncu seçimleri, bunlar da hatalı oldu. Ama taraftar da eski gücünde olmadığı gerçeğini de kabul edelim. Eğer bu bir bütünse, birleşik kaplar misali ise herkesin kendi üzerine düşen suçu ve sorumluluğu alması gerekiyor bence. Biz daha ne yapalım diyemeyiz taraftar olarak baktığımız zaman. Veyahut da elimizden gelen buydu, daha ne yapalım diyemeyiz. Ya yönetici transferini yapacak, yönetici birlik beraberliği sağlayacak, yönetici elinden gelen gayreti gösterip iyi bir yönetimle iyi bir teknik adam seçimi yapacak. Taraftar takımını destekleyecek, kombinesini alacak, formasını alacak, maçına gelecek. Futbolcu da kendisine sunulan değeri, kendisine sunulan maddi imkanı, karşılığını sahada en iyi futbol oynayarak verecek. Ama Fenerbahçe'de 12 yıla uzanan bir şampiyonluk özlemi bu kadar yaranın derinleşmesine sebep oluyor. Diğer takımlarımızda da aynı sorunlar var. Beşiktaş'ta da aynı durum.

0: da 6. hafta istifa diye bağırmaya başlayan bir taraftar kitlesi. Kime zarar veriyor bu taraftar kitlesi? Sonucuna baktığın zaman 6. haftada ligden kopan, Avrupa'dan uzaklaşan bir Beşiktaş'ı 4 senedir izliyoruz. Kime yazık oluyor? Kime ziyan oluyor? Kulübe ziyan oluyor. Taraftar taraftarlığını bilecek, sorumluluğunu bilecek bence diye düşünüyorum ben.
1: Tabii biraz da taraftarın da demin de söylediğim sorumlu bilecek. Takımı çok fazla yuvalaması da maalesef futbolcuları olumsuz etkiliyor.
0: Tabii ki onu anlatmaya gayret ettim. Evet. Elimden geldi.
1: Söylemek istediğin oydu zaten. Ha?
0: Tabii.
1: Evet, şöyle bakıyorum mesajlara. Genellikle zaten söylemiş olduğun şeyler 3 aşağı 5 yukarı gelen mesajlarda onlar var sevgili Süleyman. Taraftar grupları ilgili zaten konuştun. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Süleyman?
0: Dün akşam basketbol maçındaydım ben, Fenerbahçe Beşiktaş maçındaydım. Orada Sayın Aziz Yıldırım salona geldi. Kızı Naz'la birlikte içeri girdi. Çok klas bir
1: Yaz'la
0: birlikte çok klas bir ceket giymişti. Lacivert de mavi arası, böyle hoş bir tondu. Sayın yanında da Sayın Serdar Adalı vardı. Hı hı. İşte kızıyla beraber ilerlerken durdu ve eliyle Serdar Adalı'ya lütfen buyurun dedi. O da siz buyurun lütfen dedi, büyümüşsünüz gibi Serdar Adalı da. Olmaz, sen misafirsin dedi ve onu öne aldı. Salona birlikte girdiler. Serdar Adalı da ayakta kaldı. Sayın Aziz Yıldırım oturmadan, o da oturmadı. Yani bunlar görmeyi özlediğimiz, hayal ettiğimiz hep böyle güzel görüntüler. Ben onun görüntülerini çektim, kendi YouTube kanalımda paylaştım. Şu ana kadar 150 bin kişi izledi o
1: çok
0: görüntüyü.
1: Çok güzel. Süleyman Arap YouTube kanalını takip edelim arkadaşlar.
0: Efendim. Ve altına sevgili Aygün, çok teşekkür ederim böyle bir şey yaptığın için. Altına da öyle güzel yorumlar geldi ki, işte ben Beşiktaşlıyım, Aziz Yıldırım'ı çok seviyorum. Türk futboluna kazandırdığı değerler var, statlar var, salonlar var, tesisler var. Onun göreve gelmesi bizi de çok mutlu etti. Süleyman Sabah'a duyduğu saygıdan ötürü Sayın Aziz Yıldırım'ı çok takdir ediyorum diye. Yani insanların vakti varsa bir saniyeliğine YouTube kanalıma girip onun altındaki yorumları okuması nelere hasret, nelere aç olduğumuzu bize gösteriyor. En küçük bir güzel görüntü bile bizi çok böyle mutlu edip coşturabiliyor. Keşke aynı şekilde Galatasaray Fenerbahçe maçlarında da benzer görüntüler olsa, başkan kapıda karşılansa, beraber yan yana oturulsa, o diğer oturmadan öbürü oturmasa, kötü bir tezahürat olmasa. Keşke bunlar yaşansa.
1: Doğru. Çok teşekkürler sevgili Süleyman, yayına bağlandığın için, yayınımıza bağlandığın
0: için. Ben teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. İyi bir hafta olsun hepimize.
1: Evet, hattımızda Fenerbahçe yazarı ve muhabiri sevgili Süleyman Arat vardı. Süleyman Arat'ı biliyorsunuz. Süleyman Arat YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ayhan Şensoy'la Derin Pas başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 16 Haziran Salı, saatler 18.33'ü gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. 2026 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Amelli futbol takımında da Paraguay maçı hazırlıkları sürüyor. Birazdan Amerika Birleşik Devletleri'ne Amelli futbol takımının kamp merkezine bağlanacağız. Oradaki gelişmeleri aktaracağız. Tabi bugün milli takıma dair en çok konuşulan konu hiç kuşku yok ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Fatih Terim'e verdiği yanıttı. Sosyal medyada da çok fazlasıyla tartışıldı, gündem oldu. Bu konuyu da program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Bugün Dünya Kupası'nda 22'de Fransa-Senegal maçı var. Gece 01'de Irak-Norveç mücadelesi olacak grubunda. J grubunda ise gece 4'te Arjantin Cezayir'i ile karşılaşacak. Sabah 07'de ise Avusturya-Ürdün maçları bizleri bekliyor. Akşam seansında Fransa-Senegal maçı saat 22'de. Bunu hatırlatayım. Yine Dünya Kupası'nda böyle güzel hikayeler var. Hepsini program içerisinde sizlerle paylaşacağım değerli dinleyenler. Kulüplerde ise bugün Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek futboldan sorumlu, hatta transferden sorumlu Abdullah Kavukçu ve teknik direktörü Okan Buruk'un bir toplantısı vardı Kemerburgaz'da. O toplantıda neler konuşuldu? Galatasaray önümüzdeki günlerde transfer konusunda neler bekliyor? Saat 19.15'te bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. 19.40'da ise Beşiktaş'la alakalı bir bağlantımız olacak. Beşiktaş'ta şu an Fransa'da, İtalya'da birçok oyuncuyla temas halinde. Bugüne dair ilerleyen bir transfer var mı? Transfer konusunda Beşiktaş nasıl bir yol izliyor? Şu ana kadar kimlerle görüşüldü? Hepsini sizlerle paylaşacağız. Fenerbahçe'de yarın teknik direktör konusunun açıklığa kavuşması bekleniyor. Büyük ihtimalle Aykut Kocaman olacak. Fenerbahçe'yi yakından takip eden birçok gazeteci de Aykut Kocaman ismini yazdı. Ve Sarı Lacivertliler dün görev dağılımı yaptı yeni yönetim. Bu görev dağılımının ardından da transferde harekete geçti. Fenerbahçeli yetkililer yarın Almanya'da Borussia Dortmund kulübüyle görüşecekler. Sergi Girassi için Malang Suar konusunda önemli bir gelişme var. İtalya Ligi'nden yeni bir stoper gündeme geldi Fenerbahçe'de. O Fenerbahçe'nin de oldukça hareketli bir döneme girdiğini söyleyebiliriz artık. Faaliyet zamanı Sarı Lacivertli takımda dün görev dağılımı yapıldı yönetim içerisinde. Bugünden itibaren de çalışmalar başladı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la ilgili bir haber paylaşacağım sizlerle. Ertuğrul Bey'e Aziz Yıldırım'ın bir telefon ettiği ve telefonda özellikle yabancı kuralı konusunda ısrarcı ve ricacı olduğu yönünde bir bilgi var. Onu sizlerle paylaşacağım. Tabi Trabzonspor'un yeni transferi Cabral dün Yeşilburnu Adaları İspanya maçında gösterdiği performansla dikkat çekti. Yani Trabzonspor bu transferi Dünya Kupası öncesi yapması da büyük bir avantaj. Çünkü eminim dünkü maçtan sonra veyahut da Yeşilburnu Adaları'nın bundan sonraki gruplarda göstereceği performansla toplamda 11,5 milyon euroya mal olan o transfer belki daha yüksek bir maliyete yol açabilirdi. Böyle büyük turnuvalarda oyuncuların gösterdiği performansla birden fiyatları katlanabiliyor değerli dinleyenler. Genel hatlarıyla gündem bu şekilde. Şöyle dünyaya da baktığımda artık herkesin gözü kulağı Amerika, Meksika, Kanada'da. Dünya futbolunda 22. Dünya Kupası'nın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor ve grup maçları da yavaş yavaş, grup maçlarında ilk maçlara sonuna doğru geliyoruz. İşte sabah gece saatlerinde son dünya şampiyonu Arjantin sahne alacak. Turnuvanın favorilerinden Fransa bu akşam 22'de Senegal ile karşılaşacak ve artık tüm takımları da görme fırsatımız olacak. Değerli dinleyenler, WhatsApp hattımızı hatırlatayım. 0538 052 14 87. Sizler de soru ve görüşlerinizle programa katılabilirsiniz değerli dinleyenler.
Hemen İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarıyla başlamak isterim. Önce Fatih Hoca'nın açıklamasını hatırlatayım. Fatih Hoca, Fatih Terim, kişisel YouTube kanalında Dünya Kupası'ndaki Avustralya mağlubiyeti sonrası bir yayın yaptı ve orada bir saate yakın bir videoydu. Orada genel hatlarıyla aslında çok detaylı bir değerlendirmesi vardı. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu rahatsız eden kısım şurası. Halkımızdan ricam ya lütfen hesap pardon. Halkımızdan ricam lütfen hesap her zaman sorulur. Turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen taraf olalım dedi. Yani öldürmeyin diyor Fatih Hoca. Oradaki herkese moral olmamız lazım. Onlar bizim canımız. Bizden daha fazla üzülüp bizden daha fazla düşünüyorlardır. Üzülmeyi de, sevinmeyi de, hatta hesap sormayı da turnuva sonrasına bırakmalıyız dedi. Ve bugün basının karşısına geçti. Arizona'da milli takımın kamp merkezinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve tabii milli takımın genel durumuyla ilgili bir açıklaması vardı ama en çok konuşulan kısım şurası. Şenol hocama teşekkür

0: Ediyorum. Bugün kendisiyle de konuştum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince konuşmasının başlangıcı ve son paragrafına kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyordum ama İmparator lakabını işte bu halk verdi ona diyor. İmparatora yakışan şekilde o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü imparator ise lakabınız ya, orada gizemli şeylerden bahsedip bunları da konuşacağımız zaman gelecek. İki maç daha bekleyelim, hesap sorarız. Yani kimden hesap soracaksın? Bu Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız? Bari söyleyin de öyle hazırlık yapalım diyor. O hesap verecek yani, diye eklemiş. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine diyor. Yani şahsi fikrim benim. Burada çok böyle abartılacak bir şey yok. Fatih Hoca'nın da genel hatlarıyla yaptığı açıklamanın tamamında yol gösterici taraflar da vardı. Geçmişten yaşadığı deneyimleri de paylaştı. Ve nihayetinde orada da işte 2-3 cümlesi seçilip İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yanlış lanse edilmiş diye düşünüyorum. O da izlerken, dinlerken sırf oraya takılmış. Tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun biraz böyle hani racon kesme kısmında o tarafları seviyor yani. Bunu zaten pek de gizlemiyor basın toplantılarında da, kamuoyunda böyle. Geçmişte Trabzonspor başkanı yaptığında da birçok davranışına şahitlik ettik hep beraber. Bunu iyi ya da kötü bir şey olarak söylemiyorum. Yani tarzı o şekilde İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Ve tabii eminim o da çok üzüldü. Yani şey maçından sonra, Avustralya yenilgisinden sonra. Çünkü kendisi 18 Temmuz'da MetLife'da biz final oynayacağız mottosuyla, parolasıyla gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Nihayetinde de bu hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Orada alınması gereken çok fazla mesaj varken İbrahim Hacı Osmanoğlu gitmiş. Kendisini rahatsız eden yere takılmış. Ama bazen de böyle rahatsız edici eleştiriler de olabilir. Burada Fatih Hoca'nın dediği, ben Fatih Hoca'yı da savunmuyorum ki Fatih Hoca da geçmişte eleştirdiğimiz çok şeyi tanıklık ettik. Yani Fatih Hoca döneminde de eleştirdiğimiz çok şey oldu ama Fatih Terim döneminde, geçmişte. Bugün gelinen noktada böyle bu kadar abartılı bir şekilde cevap verilecek bir durum görmedim ben Fatih Terim'in açıklamasında. Kamuoyunda da genel kanı bu şekilde. Hani işte şey diyorlar bazı yazarlar, yanlış lanse edilmiş diye. Yanlış lanse edilme yok aslında. İbrahim Hacı Osmanoğlu kendisi dinlemiş zaten o videodaki açıklamaları ve kendisi o tartışmaya yani başlattı. Bir danışmanın ya da etrafındaki birinin uyarmasıyla olan bir şey değil. Ha, etrafındaki danışmanı işte artık basın sorumlusu kimse şunu diyebilirdi: ya Sayın Başkan, burada çok fazla takılacak bir şey yok. Ya isterseniz buraya hiç girmeyelim de diyebilirdi. Ha, bir de şöyle bir durum var. Bunu danışman ya da basın danışmanı söylediği halde kişiler uygulayamayabiliyor. Yani işte İbrahim Hacı Osmanoğlu'da üslup tarz itibariyle böyle pek butuk konularda danışmanını, basın danışmanını ya da işte basın sorumlusunu pek dinleyecek biri gibi durmuyor. Dışarıdan bir gözle söylüyorum bunu. Şimdi Arizona'ya gidelim. TVNET'ten Vahittin Çiçek kampı, milli takımı yerinde takip ediyor. Vahittin, merhaba.
1: Merhabalar abi, selamlar.
0: Nasıl milli takımda hava? Tabii yenilgi sonrası birden böyle hedefte olan bazı oyuncular var. Montella çok eleştirildi. Buradaki yansıma biraz böyle hayal kırıklığıyla beraber eleştiriler de sert oldu. Ama oradaki hava nasıl? Oradaki havayı merak ediyorum. Şu an eminim antrenmanlarda oyuncularla sohbet etme şansınız oluyor. Zaman zaman böyle basına açık söyleşiler de
1: Tabii.
0: oluyor.
1: Dün vardı bir antrenman, Avustralya maçı sonrası. İlk antrenmandı. Önemli bir nokta bu aslında. Yani ilk kez antrenmana çıktı milli futbolcular maçtan sonra ve o da basına çıktı. Şunu söyleyeyim Ayhan. Çok ciddi bir ortam vardı. Miami'deki Avustralya maçından önce, Arizona'daki ve Avustralya maçından önce Kanada'daki antrenmanlar bu kadar ciddi değildi. Yani ya da basına açık kısmında 15 dakika bir basına açık antrenman vardı. Basına açık kısmında çok netti. Yani bunu gördüğümü söyleyebilirim. Hani bunun ana sebebi bir, tabii ki basına açık olması. Artık bence

0: 2002 Dünya Kupası'na giden büyüklerimiz şöyle söylemişti. Milli takım basından çok uzaktı. İnşallah bu kadar uzak olmaz şu an itibariyle, ama bence uzaklaşmaya çalışacak gibi bir durum söz konusu milli takım açısından. Bunların sebeplerinden biri bence eleştiriler tabii ki. Hacı Osmanoğlu'ndan bahsettin sen, ona değineyim ben. Yani başkan bir anda ya, yani başkan açıklama yapacak diye bize bir gün önceden haber verildi tabii ki gruba. Milli takım iletişim grubuna. Bu iletişim grubundan sonra da ben de seninle aynı fikirdeyim bu noktada. İbrahim Hacı Osmanoğlu gidip de bir basın danışmanı böyle yazmış, şöyle yazmış gibi bir cümleler kullanabilecek durumda olmayan bir insan. Bunları tercih etmeyen bir insan. Ama bir iki tane etrafındaki danışmanı diyebilirsiniz, yakını diyebilirsiniz. Ellerinde bir iki tane kağıt vardı. Bazı şeyleri yazmışlar. Bence Hacı Osmanoğlu da buna baktı. Ama kendi istediği tarzda anlatmış olma ihtimali çok yüksek. Bence bazı kelimeleri ağır ifadeler kullandı. Şöyle küçük bir detay da vereyim. Basın toplantı, antrenman bitti giderken bütün basın mensupları milli takımı alkışladılar. Bence önemli bir detay bu. Ben futbolcularda birazcık şaşırdı.
1: Futbolculardan
0: Beklemiyorum
1: bir tepki geldi mi siz orada alkışlarken?
0: aslında. Yok, sadece dönüp baktılar. Hani ekstra bir alkışmış, ekstra bir el sallamaymış gibi bir durum söz konusu olmadı. Basın mensupları burada bir 20 kişi varız herhalde. Bütün medya mensupları olarak. Bu noktada milli futbolcularımız da buradaki o basınla o kadar eleştirmiyor. Bunu bence ayırması gerekiyor. Burada Arizona'da bulunan basın mensupları o kadar da eleştiri yağmuruna tutmuyor. Tutabilir. Bence Paraguay maçından sonra net bir şekilde tutabilir. Bizden uzaklaşmak bence doğru bir hareket olmayacak. Basın mensubu açısından söylüyorum bunu.
1: Şimdi White'in çok güzel bir şey söyledin. Dedin ki Avustralya maçı öncesi daha böyle ılımlıydı oyuncular, daha böyle yakınlardı ama maçtan sonra da ciddi bir mesafe koydular basına diyorsun. Yani bu oyuncuların kendi tercihi mi yoksa federasyonun talebi mi? Hani buna dair
0: Bence
1: bir
0: tamamen
1: izlenimin var mı?
0: yok, federasyonla alakalı bir durum ben söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Bence tamamen birazcık kendi tercihleri. Şunu söyleyelim. Hani sosyal medyada Riva'daki kampları hatırlayalım. İlk futbolcular antrenmana çıkarken eğlenerek çıkarlar. Hani bizim arkadaşlarımız da görüntü alır. 5'e 2 antrenman yaparken çok keyiflidir. Birbirleriyle şakalaşırlar çok fazla. Ama dünkü antrenmanda şakalaşma unsuruna dair hiçbir şey yoktu. Sıfırdı. Hani birbirleriyle alakalı bir durum. Bunun bence tek sebebi basın açık bir antrenman. Kötü bir poz vermeyelim. Hani eğlenceli bir poz vermeyelim ki, yani siz bir de yenildiniz, eğleniyorsunuz
1: Ha,
0: cümlesini
1: sosyal
0: duyurmak.
1: medyaya düşer görüntü, bir de başımıza oradan iş almayalım düşüncesi olmuş
0: Kesinlikle o
1: olabilir.
0: yüzden. Kesinlikle o yüzden olduğunu düşünüyorum ben. Belki bir tık daha keyifli bir ortam vardı. Bunu göremedik tabii ki biz de.
1: White'in peki ben bugün dikkatimi çeken o son antrenmanda Eren Elmalı normal saç modeline dönmüş. Merih Demirer'in o milliyetçi bıyık bırakma çok eleştirilmişti. İşte eşi yabancı, şöyle böyle gereksiz milliyetçilik kasıyor diye çok fazla eleştiri vardı sosyal medyada Merih Demirel'e. O da bıyıkları kesmiş. Bu baskılardan dolayı mı oldu sence bu?
0: Bence baskılardan dolayı oldu. Yani oyuncular şunu düşündü. Galibiyetle başlasaydılar bence çok keyifli. Başka futbolculardan da farklı saç stilleri ya da farklı sakal stilleri görme ihtimalimiz yüksekti. Ama oyuncular yenilince şunu düşündü. Ya hem yeniliyorsunuz hem şov yapıyorsunuz. Bizim ülkemizde çok fazla kullanılan tabiridir bu. Ama gitmeden önce de şunu diyordu sosyal medyada bunu yazanlar. Ben öyle gördüm. İnsanlar Dünya Kupası'na giderken farklı saç stilleri gidiyor. Bakalım bizim futbolcular ne yapacak? Bence güzel şeyler yapmaları lazım. Bir Ümit Davala yapması lazım. Yani belki Ronaldo, Brezilyalı Ronaldo gibi bir şey yapılabilir mi? Cümleler kullanılıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada Eren Elmalı hemen saçını değiştirdi. Bence bu dakika itibariyle yensek de gruptan çıksak da o saç stiline dönmez. Merih de bence o bıyığa dönmez. Kolay kolay.
1: Biraz şey gitti gibi yani hani tabiri caizse halk arasında biraz argo bir ifade kullanacağım ama biraz gazı kaçtı sanki böyle o heves de
0: Tabii.
1: kaçtı gibi.
0: Tabii canım. Yani kesinlikle öyle bir durum söz konusu burada. Bence bugün gece 12'de bir basın toplantısı gerçekleştirilecek. Türkiye saatiyle. Bu Arizona saatiyle
1: Kimler
0: verilmesi.
1: katılıyor basın toplantısına?
0: Uğurcan Çakır'la Samet Akaydın gelecek basın toplantısına. İki önemli futbolcu bir noktada. Uğurcan Çakır'la oraya katılacağız. Bence çok doğru sorularla doğru cevaplar alabileceğimiz bir basın toplantısı olabilir.
1: Samet de net konuşur, iyi konuşur yani.
0: Tabii. Hem Samet bence iyi konuşur hem de Uğurcan iyi konuşur. O yüzden önemli bir basın toplantısı olacak bizim açımızdan. Bence Paraguay maçının nasıl bir ilerleyişle gittiğini göreceğiz.
1: Vaktin peki 11'de bir değişiklik bekliyor musun? Kampı yerinde takip eden bazı meslektaşlarımız işte zaten Kenan'ı hepimiz 11'de bekliyoruz ama Kenan'ın 11'de olması halinde Barış mı yedek kulübesine gidecek, Kerem mi kulübe gidecek yoksa ikisi de mi gidecek, Deniz Gül mü oynayacak, ona dair bir fikrin, bilgin var mı?
0: Hocadan kolay kolay bir gerçek bir 9 numara, kültürel bir 9 numara sahaya direkt 11 atacağını hala düşünmüyor. Avrupa Şampiyonası'nda da yerinden takip ettim Almanya'da. Orada da Portekiz maçı sonrası yine böyle eleştiriler vardı. Orada da çıkıp sürekli bir forvet sorusu soruluyordu. Hoca da asla bir forvet oynatmadı. Ben kolay kolay beklemiyorum. Eğer Deniz Gül'ü direkt 11'de görürsem ben kendim adıma çok şaşırdım. 2 senedir milli takımı takip eden, Montella'nın döneminde milli takımı takip eden bir gazeteci olarak. Kenan'ı ben %100 ilk 11'de bekliyorum. Gibi bir durum. Arda'yı sağ kanatta değil tamamen 10 numarada bekliyorum.
1: Burada ya bence olsun. Arda'yı hakikaten artık orada sağ kanatta oynatmamamız lazım. Yani onun en verimli olduğu yer orta saha. Buna da hani ben Avustralya maçında White'in en çok kızdığım nokta hocaya oydu. Yani Arda'nın verimliliğini düşürüyoruz orada biz. Sağ taraf atın.
0: Tabii ki. Çünkü Arda çok güçlü, Barış gibi çok güçlü bir oyuncu değil. Alıp topu sürebilme ihtimali yok. Arda'yı biz ortada topla buluşturacağız. Bir uzun topla Barış'ı, Kenan'ı, Kerem'i karşı karşıya bırakacak bir oyuncu. Yani biz bunu başarabilseydik eğer bence. Hoca da şunu düşündü. Arda'yı tamam sağ kanat gibi ama ben ortaya çekiyorum. Zeki Okan'ı da kullanıyorum. Bir yerden sonra da oyun sıkışıyor. O yüzden Arda'yı ben 10 numarada, Kenan'ı solda. Burada hocanın vereceği karar şu. Eğer gerçekten demeçleri ciddiye alacaksa Deniz Gül'ü bekleyebiliriz. Ya da Can Uzun'u. Ha, yok hala bildiğini okuyacaksa hoca neredeyse birebir aynı 11 görebiliriz. Sadece bu noktada Hakan mı, İsmail mi, Orkun mu hangisi oynamayacak? Bu soru işareti. Bunu bence hoca bile zor kararını verecek.
1: TVNet'ten Vahittin Çiçek konuğumuzdu. Vahittin milli takımın Arizona'daki kampından gelişmeleri aktardı. Çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim abi, iyi yayınlar.
1: Evet değerli dinleyenler, milli futbol takımına dair gelişmeler bu şekilde. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
2: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 18.57 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487 değerli dinleyenler. Şimdi Ralf Rangnick, Avusturya milli takımının teknik direktörü, Yeşilburnu Adaları'nın oynadığı oyunu gördük diyor İspanya karşısında. Türkiye-Avustralya maçında hepimiz gördük. Bu durum maçların FIFA dünya sıralamasıyla kazanılmadığını bize gösteriyor. İlk dakikadan itibaren çok konsantre bir şekilde oynamamız lazım demiş Avusturya teknik direktörü Ralf Rangnick. Çok değerli bir futbol adamı. Bence hani bizim çok böyle favori olarak çıktığımız bir maçta oyun olarak kötü bir performans ortaya koymamız... Türkiye'de sosyal medya malum cehennem gibi yani insanın en mutlu anını bile böyle tüketebilecek, zihinsel açıdan bitirebilecek bir yer. Mümkün olduğunca da bakmamak lazım aslında. Yani özellikle böyle popüler işler yapan kişiler için söylüyorum bunu. Ama işin diğer tarafında da ya bununla mücadele edebilecek konumda olması lazım. İşte milli futbol takımı seviyesinde oynayabilen bir oyuncunun mücadele edemiyorsa da bununla mücadele edebilecek desteği alması lazım diye düşünüyorum. Tabii biraz hevesler kırılmış gibi şu an oyuncular. En azından az önce Vahit'in de anlattıklarına dayanarak söylüyorum bunu. Buradan ayağa kalkmak, buradan tekrar motive bir şekilde turnuvanın tadını çıkarabilecek bir şekilde geri dönmek için bizim ne yapıp ne edip Paraguay maçına iyi hazırlanıp maçın her anının planlamasını iyi yapması lazım. Teknik heyet ve orada alacağımız galibiyetle tekrar da geri dönebiliriz. İşte 2002 Dünya Kupası zaten
3: katıldığımız ve hatırladığımız Dünya Kupası olarak karşımızda. Şu an başka da bir geçmişe dair veri veremiyoruz. O dönemde Brezilya maçı kötü başlamıştı. Hatta Costa Rica maçında da skor 1-1'di ve son dakikalarda o maç, o turnuvanın özet görüntülerini de izledim. Maçlar nasıl geçmiş diye geçen fırsat bulup. Costa Rica maçının son bölümünde Rüştü Reçber'i geçip Costa Rica'lı oyuncu topu dışarı göndermişti. Golü kaçırıyor. Yani o gol aslında o gün eleniyorduk mesela. Costa Rica maçından sonra eleniyorduk. Çin maçı artık bizim için şeydi. Formalite maçına dönüşecekti. Sonra dünya üçüncüsü olarak geri geldik. Hala da böyle çok umutsuz olmaya gerek yok. Ve oyuncuların da bu kadar moral olarak düşmelerinin, yani buradan çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Eminim A Milli Futbol takımının ekibinde orada psikolojik olarak destek veren bir yetkili de vardır. Yetkin biri vardır o kadroda. Umarım buradan çıkarız. Paraguay cephesi de tabii bu maça çok özen gösteriyor. Paraguay'ın genç oyuncularından Julian Enkiso'nun bir açıklaması var. Bizim için çok şey olacak, yani zor bir maç olacak. Çünkü Türkiye'de ilk maçı sürpriz bir şekilde kaybetti. Onlar da kazanmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla çok iyi bir şekilde hazırlanmamız lazım önümüzdeki sürede ve o maçı ne yapıp ne edip kazanmamız gerekiyor diyor. Yani Paraguay'da bizim gibi şu an, onlar da büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Çünkü Paraguay 16 maçta 10 gol yemişti sadece Güney Amerika elemelerinde. Bir de Güney Amerika elemeleri öyle zor bir yerde, kolay bir yerde değil. Brezilya'sı var, Uruguay, Kolombiya, Arjantin'le oynuyorsunuz. 16 maç oynamışsınız. Sadece 10 gol yemişsiniz. Ve iç sahada Uruguay, Brezilya, Arjantin hepsini mağlup etmişsiniz. Çok havalı bir şekilde gidiyorsunuz Dünya Kupası'na. Bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 gol yiyorsunuz. Paraguay'ın da şeyi kırıldı. O şevki kırıldı. Yani onlar da bizim gibi şu an. İki yaralı takımın, iki böyle hevesi kaçan takımın mücadelesi olacak. Umarım cumartesi sabahına kadar daha iyi hazırlanan, daha iyi plan yapan hocanın bizim hocamız olacağı bir maç olur. Beklentisindeyim. Birkaç mesajla devam edeceğim. Turnuva öncesi reklamlarda oynayıp sosyal medyada yayınlar açıp eğlenen bir topçu grubu başarısız bir sonuç sonrası yine aynı sosyal medya tepkilerine göğüs gelmeyi bilmesi gerek demiş. Ben de o taraftayım. Yani sonuçta milyon euro kazanan oyuncular diyor. Hakaret olmadığı sürece eleştiri, tepki olabilir. İşte Türkiye'de kabul edelim, halkın da böyle çok mutlu edecek gelişme pek olmuyor. Yani işte Türk halkı için bu böyle bir bu yaz bir motivasyondu. Dünya Kupası'nda orada elde edeceğimiz başarılarla bir mutluluk yaşamak. En azından maç günü, kazanılacak bir maçın ardından, bir galibiyetin ardından dertlerimize kısa da 2 saatine de 3 saatine de olsa ara verecektik. Biraz onun da etkisi olduğu kanaatindeyim. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.07 yaptık. Bir dinleyici mesajı var. Onu hemen okumak istiyorum. Milli takımımız özelinde değil, Avrupa takımlarının çoğunluğunda sürpriz sonuçlar oldu. Bunun sebepleri arasında kıta değişimi, rakım farkları, hava şartları, kalitesiz sahalar gibi sonuçlar etkilemiş olabilir mi demiş. Tabii ki bunlar hepsi bir faktör olabilir. Bir de Avrupa'nın Avrupa kulüplerinde, yani Avrupa'nın ülkelerinde, yani Dünya Kupası'na Avrupa'dan giden ülkelerdeki birçok oyuncu sezonu 55-60 maçla tamamladı. Bence onun da yorgunluğu olabilir. Üst düzey takımlarda oynayan çok oyuncu var Avrupa'dan. Bunun sıkıntısında yaşıyor olabilirler. Konsantre olamayabilirler. Yine rakım farkı, hava sıcaklığı kolay değil. Bizim milli takım özelinde tabii bizim 3 maçımızın da Amerika'da akşam olması değerli. Hani diğer ülkelere göre pek o konuda şeyimiz yok, bahanemiz yok. Sabah saatlerinde oynanan maçların çoğu o bölgede akşam saati olarak, Türkiye'de sabah saati oynanan orada akşam saati olarak geçiyor. İspanya milli takımını ben biraz buna bağlıyorum dün Yeşilburnalıları karşısında ve hoca da genelde böyle yıldız oyuncuları, işte Yamal'la Williams ikinci yarı oyuna girdi Yeşilburnalıları karşısında. Hoca De La Fuente nasılsa kazanır.

0: biraz düşüncesi de biraz etkili gibiydi maç başı kadrosuna baktığımızda. Tabii ki bir İspanya milli takımının Yamal'la Nico Williams'a sığınacak durumda olmadığını, yani bunların yoktu, bunlar 11'de olmadığı için kazanamadı demiyorum ama bu faktörlerin hepsi etkili oluyor Dünya Kupası boyunca. İlk defa katılan ve hani bunun kıymetini bilen, işte biraz tesadüflerin sonucu o turnuvada yer alan takımlar da bunun hakkını daha iyi veriyorlar gördüğüm kadarıyla. Bir başka dinleyicimiz de diyor, ülkenin en büyük sıkıntısı ekonomi. Vallahi kimsenin milli takımın kimsenin derdi olmadığı kanaatindeyim milli takımın, demiş bir taksici dinleyicimiz. Az önce anlatmaya çalıştığım da oydu aslında. İşte ülkede böyle çok insanları mutlu edecek gelişme pek olmadığından biraz sporla, milli takımla, Dünya Kupası'yla keyif almak, mutlu olmak, hayata tutunmak, böyle bir eğlence olarak da bakıyor vatandaşımız, insanımız. Nihayetinde orada da işler yolunda gitmeyince bir anda öfke oraya kayıyor. Diğer taraftaki öfke de oraya kayabiliyor. Tepkiler de çok sert olabiliyor. Bunların hepsi tetikliyor diye düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş milli takım kısmını kapatacağım. Bakıyorum başka mesaj da var mı? Özellikle Vincenzo Montella'ya dair çok eleştiri var ama yani birçoğuna da katılmıyorum aslında. İşte bir maçta olmadı. Yapmak istediği planları sahaya yansıtamadı. O da eminim bundan çok ders almıştır. A milli futbol takımının başında Portekiz maçı çok kötü geçmişti. Konya'daki İspanya maçı çok kötü geçmişti. Euro 2024 Portekiz, 2026 Dünya Kupası elemeleri İspanya maçı ve bu maç. Hiçbir şekilde hani kenarda hoca olmasa da olabilir diyebileceğimiz maçlardı bu 3 maç. Etkinliğini hiç hissedemedik Vincenzo Montella'nın, ki geçmişte yani görev yaptığı süre zarfında yaptığı iyi şeyleri de hep öven biri olarak söylüyorum bunu. Bu maç da öyleydi ve hoca maalesef böyle kenardan genel izleyici gibi tüm 90 dakikayı, 102 dakikayı takip etti. Umarım Paraguay maçına daha iyi hesap kitap yapılmıştır. Rakibin zaafları üzerine bizim eksilerimiz, artılarımız hepsi değerlendirilip güzel bir planla çıkarız ve maçtan da galip ayrılırız. Dünya Kupası'na bizim için yeni bir başlangıç olur. Belki 3 puan bile yetecek üçüncülük için. Diğer gruplara baktığımızda çok güçsüz diyebileceğimiz takım var. Mesela Curaçao'nun olduğu grupta muhtemelen üçüncü takım çıkacaktır. Yani şeye bakıyorum, Suudi Arabistan dün Uruguay karşısında, ben Uruguay'ın bir şekilde maçı kazanacağını düşünüyordum. Suudi Arabistan 80'e kadar maçı 1-0 önde götürdü. Oralarda böyle hani iki beraberlik, bir mağlubiyet yaşayacak takımlar olabilir ve üçüncü olan takımın 2 puanla bitireceği bazı gruplar, bitirebileceği gruplar var. Dolayısıyla biz bir maç kazanırsak ve o maçta da bir Paraguay maçı olması lazım ki ilk üçü içinde yer almamız için maçı mutlaka kazanmamız lazım. Amerika'yı kaybetsek bile üçüncü olarak yola devam edebiliriz 3 puanla. Çok da böyle enseyi karartmayalım derim. Cumartesiye daha 4 gün var. Hatta 3,5 gün var maçın, Paraguay maçına. Biraz da böyle oyuncuları artık eleştirmeyi bırakalım ve destek mesajları da atabiliyorsanız atın derim. Hani ya da hiçbir şey yapmayın yani, mümkünse. Artık Avustralya maçına dair söylenmesi gereken her şey söylendi diye düşünüyorum. Dünya Kupası deneme yanılma yönteminin uygulanacağı yer midir diyor Emre Bey sormuş, ama burada deneme yanılmadan ziyade o plan niye işlemedi kısmı. Bence deneme yanılma yöntemi olacak bir şey yoktu. Yani genelde Vincenzo Montella'nın tercih ettiği bir düzen vardı. Son maçlarda, özellikle Dünya Kupası eleme maçlarında Arda Güler daha çok 10 numara olarak sahaya çıkmıştı. Ben Arda Güler'i sağ açıkta verimliliğinin düştüğünü düşünüyorum. Zaten Real Madrid'de de orta alanda oynamaya başladıktan sonra daha etkin bir hal aldı. Ve ilk 11 oyuncusu oldu. Geçmişte hatırlayacaksınız, Ancelotti de daha çok onu sağ açık olarak oynatıyordu. Ancelotti döneminde Real Madrid'de. Yani Arda Güler'e de sorsanız o da mutlaka ortalanda, merkezde oynamayı tercih edecektir ki bu sene de işte 6-8 olarak görev yaptığı maçlar daha iyi oldu Real Madrid'de. İşte geriden oyun kurup topu alıp oyunu rahatlatması, araya bıraktığı toplar, Kylian Mbappe'ye yaptığı asistler, Vinicius'a yaptığı asistler. Dolayısıyla onun içinde en makul yer Arda Güler için 10 numara mevki gibi şu anki bizim milli takımda. Paraguay karşısına da bunu düşünerek çıkacağını düşünüyorum Vincenzo Montella'nın. Avrupa ülkeleriyle sürpriz sonuçları yaşadı ancak maçlara baktığımız zaman kalecilerin performansları iyiydi. Kaçan goller çoktu demiş. Biz de maalesef pozisyon bulmakta sorun yaşadık. Bence üst düzey Avrupa ülkeleri takımlarının oynadıkları ülkeyle bizim oynadığımız ülke arasında ciddi bir fark vardı diyor dinleyicimiz. Avrupa takımlarının yorgunluktan ziyade motivasyon ve disiplinsizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Almanya gibi olmak gerek demiş. Almanya tabii bırakmadı maçın ve rakip de kabul edelim Almanya'nın rakibi şu ana kadar Dünya Kupası'nda mücadele eden takımlar içerisindeki en güçsüzü 48. sıradaki takım. Yani Almanya çok rakip olacak bir takım değil çünkü Trendyol 1. Lig'den 4 oyuncusu var Kursağ'ın 11'inde. Öyle bir takımdan bahsediyoruz. Tabii onları da küçümsemek için söylemedim bunu ama bir hakikat, bir gerçek de var. Almanya'da bunu çok iyi fırsata çevirdi. Evet, şimdi Fenerbahçe'den haberlerle devam edeceğim. Bu TRT Spiker kısmı çok konuşuldu. Mesajlar da gelmiş. Onu da paylaşayım. Dün gece sabaha yakın İran Yeni Zelanda maçının spikeri sevgili Murat Çimen'di TRT Spor'da. Uzun yıllardır da orada görev yapıyor ve maçın ilk 5 dakikalık bölümünde oyun ben şeyi izlemedim. Şimdi geceydi maç ve sabah Twitter'da gördüm bunu. Ve çok büyük tepki almış işte. İş dünyasından, sanat dünyasından herkes eleştirmiş. TRT spikeri böyle nasıl bir hata yapabilir diye. İlk 4 dakikada Yeni Zelanda ve İran'ı ataklarında takımları karıştırıyor, oyuncuları karıştırıyor. Ve bu da sosyal medyada çok büyük tepki aldığından dolayı TRT öğle saatlerinde bir açıklama yaptı. Murat Çimen'in turnuvada artık maç anlatmayacağını ve geri çekildiğini duyurdu. Tabii ki insan hata yapabilir ya, bu hani hepimizin başına gelebilir. Her işte başımıza gelebilir. Ya bu kadar da hani linçi, tabii ki linçe dönüşünce ben biraz daha şey tarafında oluyorum. O linç yenen tarafına geçmek istiyorum. Çünkü bu kadara da gerek yok. Hani şu bir mesleki bir hata var. Tamam, kabul edilemeyecek bir hata. Hani işten atın, bu liyakatsız orada çalışmasın. Ya buna karar verecek olan bilemedim ya. Bu kadar da birinin hani ekmeğiyle oynayacak duruma gelince de biraz ister istemez vicdanen rahatsız oluyor insan. Ama Murat Çimen artık Dünya Kupası'nda maç anlatmayacak. Burada Murat Çimen gibi spikerlerin tabii ki daha dikkat etmesi lazım. Günümüzde her şey internet elimizin altında. Yani maç öncesi her şeyi geçtim. En azından takımların forması üzerinden bir not alırsın. İşte kırmızı forma şu takım, siyah forma bu takım diye. Orada isimler aklına gelmediğinde dahi atak geliştirirken pozisyon sırasında o takımın atak geliştirdiğini söyleyebilirsin. Üzücü ve büyük bir hata olmuş. Onu da aktarmış olayım sizlere.
1: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.20 yaptık. Erdem Açık Göz telefon hattında. Erdem merhaba.
2: Merhabalar Ayhan, iyi yayınlar. Herkese mutlu akşamlar.
0: Çok teşekkürler. Bugün Galatasaray'da bir toplantı vardı. Sayın Başkan Dursun Özbek, Okan Hoca, Abdullah Kavukçu, transfer evet. Konusu görüşüldü. Toplantıda neler konuşuldu? Yeni bilgiler var mı? Sana sormak isterim sana.
2: Tabii. Öncelikle Ayhan şuradan başlamak istiyorum konuya. Galatasaray'da belli başlı planlamalar daha aslında yeni oturdu. Hem transfer komitesinde transferin başında kim olacak, futbol AŞ'nin başında kim olacak konuları tartışılıyordu. Dursun Özbek başkan o alana, Kemer Burgaz'a özellikle bir yöneticiyi daha atama niyeti vardı. Aslında bu da yönetimdeki bazı dengeleri değiştirdi ama sonrasında şu andaki mevcut konuma gelecek olursak da artık transferden sorumlu olacak kişi de belli oldu. Sportif AŞ'deki isimlerin de aslında birçoğunun belli olduğunu

0: söylemiş olalım. Artık açıklama yapacak Dursun Aydın Özbek konuyla ilgili. Ve sonrasında da artık transferle ilgili de zaten görüşmeler, futbolcular hakkında bilgi alımları devam ediyordu. Ama mevcutta hareketle ilgili artık, yani transfer harekatı...
1: Abdullah Kavukçu devam ediyor mu peki?
0: Evet, şimdi Abdullah Kavukçu normalde futbol AŞ'nin başında geçtiğimiz sezonda olduğu gibi Ayhan tek başına olmayı istiyordu. Yani Okan Buruk, Abdullah Kavukçu ve aynı şekilde hem transfer süreçlerinin tamamında Dursun Özbek'le birlikte geçtiğimiz sezon olduğu gibi bir yol haritası çizmeyi düşünüyordu öncesinde. Sonra başkan acaba hani Sportif AŞ'ye bir ismi daha mı eklesek diye düşündü. Abdullah Kavukçu da buna aslında sıcak bakmadığını, futbol AŞ'nin başında geçtiğimiz sezonda yaşanan düzenin, olan düzenin devam etmesi gerektiği hakkında bir fikir beyan etti. Artık başkan da bu fikre artık sıcak baktığını söyleyelim. Bugün de senin de bahsetmiş olduğun gibi saatler 3'ü gösterdiğinde Abdullah Kavukçu, Okan Buruk ve Dursun Aydın Özbek başkan bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıdaki konu aslında bu yaşanan süreçle ilgili de bazı durumların netlik kazandığına da kendilerine toplantıda izah ettiği bilgisi var. Şimdi görüşme gerçekleşti. Bu görüşme, transfer görüşmeleri zaten belli aralıklarla gerçekleşiyordu ama Dursun Aydın Özbek tarafına da Abdullah Kavukçu tarafına da menajerler hem o tarafa oyuncu öneriyorlardı hem Abdullah Kavukçu tarafına giden isimler vardı. Şimdi yine aynı şekilde geçtiğimiz sezon olduğu gibi tüm oyuncuları bu üçlü olarak değerlendirme yapacak üç isim ve sonrasında da harekete geçilecek demiştik ki bugün de ilk görüşme gerçekleşmiş oldu net olarak, yani harita, bir yol haritası çizilmesi adına. Bugün de gerçekleşen toplantıda hem gardinin hem diğer menajerlerin sunmuş olduğu oyuncular bir ele alındı. Bu oyuncularla bu menajerlere talimat gereği, yani bilgi alma durumu gerçekleşti ve Okan Hoca'nın istemiş olduğu ilk ana hedefteki isimler belirlendi. Bu isimlere de Dursun Aydın Özbey'in onayıyla da artık resmi olarak oyuncularla zaten temas halindeydi, bilgi alınıyordu. Kulüpleriyle de artık temasa geçileceğini söyleyelim. Artık bu dakikadan sonra Galatasaray'da resmi görüşmeler ne zaman sonuçlanır onu bilemiyoruz. Tabii ki süreç uzun da olabilir.
1: Gündemdeki oyuncular var Erdem. İşte evet. Kepren Turan ve Lens forması giyen 22 yaşındaki stoper Samson Baydo. Aynı evet. Menajer bu oyunculara
0: ona
1: bakıyormuş.
0: Ona şöyle bir bilgi vereyim.
1: Ben yarın İstanbul'da bunlarla bir görüşme yapılacak mı?
0: Evet, dinleyenlere özel, dediğim gibi buradan da ekstradan tekrar şu bilgiyi aktaralım. Yarın bununla ilgili bir görüşme gerçekleşeceğini söyleyelim. Kemerburgaz Medin Oktay tesislerinde bir görüşme gerçekleşecek. Menajeri, Turam'ın menajeri orada olacak. Oyuncunun menajeriyle görüştükten sonra kulübüyle de resmi temaslara geçilecek. Bu bölgede bu oyunculardan yanı sıra başkanın da kendisinin de istediği oyuncular var. Kamavinga ismi ön planda başkan tarafından. Bu üç isim de şu anda Galatasaray'ın resmi temasları olduğu listedeki isimlerden 3 tanesi. Santrafor bölgesi için bir Mauro Icardi belirsizliği var. Onun da menajeriyle görüştüm ben. Menajerinin de almış olduğum bilgi herhangi bir şekilde bir sürenin net olmadığı ama başkanla olan görüşmelerinin devam ettiği, bir orta yol bulma durumunda olduğu bilgisi vardı. Ama kulüp tarafından da menajerin vasıtasıyla Mauro Icardi'nin oynama garantisi istediğini yenileyerek ve Dursun Aydın Özbek tarafından da bu isteğinin kabul edilmediğini kendisine artık bildirdi. Artık bundan sonra Mauro Icardi eğer Galatasaray'da forma giymek istiyorum ben, şartlar ne olursa olsun olacağım derse Galatasaray'da devam eder. Ama ben bu ihtimalin ilk seferde de ilk zamanlarda da söylediğim gibi uzak olduğunu düşünüyorum. Ama Mauro Icardi'nin de burada mutlu olduğunu düşünecek olursak, gelecek tekliflerinde Mauro Icardi'ye Galatasaray'ın vermiş olduğu tekliflerin altında kalacağını da düşünürsek, Mauro Icardi'nin aslında kalıp kalmama arasında ikilemde olduğunu, sürecinde o şekilde uzun kaldığını söyleyelim ki bu durumda da Ayhan,
1: John Duran ve Vlahovic'i soran dinleyicilerimiz var Erdem.
0: Anlayamadım.
1: John Duran ve Vlahovic'i soran dinleyicilerimiz var.
0: Evet, onu söyleyecektim ben de zaten. Burada birinci plan Mauro Icardi kalsa da kalmasa da aslında Galatasaray'da Dursun Özbek'te, Okan Hoca'da hem maliyet açısından

0: talebin de Galatasaray tarafından kabul edildiği bir durum var. Kiralık olarak Galatasaray'da forma giyecek. Satın alma opsiyonu zorunlu değil. Böyle bir durumun olduğunu söyleyelim. Mauro Icardi kalsa da kalmasa da Ayhan, John Duran ismini değerlendirecek.
1: O zaman Vlahovic gündemde yok diyebilir miyiz?
0: Vlahovic'in şöyle bir durumu söz konusu. Galatasaray o bölge için o kadar miktarda bir ücret vermek istemiyor. Çünkü eğer ki zaten Osimhen'le ilgili bir parantez açacağım birazdan hatırlatırsan. Osimhen'in Galatasaray'da kalmaya devam ederse, ki bazı istihbaratlarım var ne olur ne biter bunu süreç gösterir bize, ama Vlahovic ismi Galatasaray'da şu an için sonraki planda, yani ikinci üçüncü.
1: Osimhen giderse gündeme gelecek diyorsun yani.
0: Efendim?
1: Osimhen giderse gündeme gelir diyorsun Vlahovic.
0: Şöyle bir parantez açmış olayım Victor Osimhen'e. Ben Victor Osimhen'in Galatasaraylı olan sözleşmeyi imza attığı gün aslında, eğer ki Victor Osimhen'in 5 büyük kulüpten, daha doğrusu aslında kendi istemiş olduğu 5 tane kulüp vardı. Bunlardan bir tanesi Arsenal, Chelsea, Barcelona gibi kulüpler. Bu kulüplerden Galatasaray'a, daha doğrusu Victor Osimhen'e talip olmaları durumunda Ayhan, transferine Galatasaray'ın yani elinden geldiğince nasıl diyeyim, kolaylık sağlayacağını Galatasaray ilk imza atarken Victor Osimhen'e verilmiş bir söz var. Şimdi onu ben söyleyeyim direkt. Buradan da yola çıkacak olursak, eğer ki Victor Osimhen'e bir teklif gelirse, eğer ki Victor Osimhen de Galatasaray'dan bu teklife sıcak bakarak ayrılmak isterse, böyle bir seçeneğin şu anda mevcut olduğunu söyleyeyim. Bunu bize zaman gösterecek. Süreç nasıl tamamlanır, ne olur bilmiyorum. Galatasaray yöneticileri ne kadar da olsa biz satmıyoruz dese de Victor Osimhen istemesi durumunda Galatasaray'dan ayrılabilir. O zaman diğer isimler gündeme gelir santrafor bölgesinde Galatasaray'da.
1: Son olarak da şunu sorayım bir yerden. Bugünkü toplantıda böyle bizimle paylaşacağın çok ekstra bir bilgi varsa sevinirim. Hani
0: bugün yani en önemli bilgi zaten şuydu. Artık transfer komitesinde olacak isimler, dediğim gibi süreci takip etmişsiniz de, bunu zaten ilk haberlerinde ben yapmıştım. Şöyle bir durum söz konusuydu. Yönetim içerisinde iki bölünmüşlük vardı. Bir taraf Şampiyonlar Ligi üzerine bir kadro kuralım fikri vardı. Bir diğer tarafta maliyet az olsun, vadi projesini tamamlayalım diyen yöneticiler vardı. Bugünkü toplantıda artık Galatasaray'da transfer komitesinin kimin olacağı, Galatasaray'da hangi tarafta başkanın olacağı soru işaretiydi. Başkan Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir kadro kuralım, yolumuza bu şekilde devam edelim diye bir karar verdi. O yüzden dolayı gündeme gelecek Abdullah Kavukçu'nun sürekli kendisinin de beyan ettiği, hayalim dediği oyuncular: Bruno Fernandes, Van Dijk, Thuram. Bu üç isim başkan tarafından da eklenen Kamavinga var. Bu dört ismi de ekleyecek olursak Galatasaray ana bölgelere gerçekten çilek diyebileceğimiz, çilek tabiriyle söyleyeceğimiz transferleri yapmak için artık bugünden itibaren almış olduğu kararla harekete geçmiş olacak. Galatasaray'ın gündemi artık bugünden itibaren başlıyor desek de aslında yanlış olmaz Ayhan.
1: Erdem Açıkgöz, çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. İyi akşamlar diliyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim, sana da iyi yayınlar, iyi akşamlar.
2: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 19.43 yaptık. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT Spor'dan Fırat Günayar telefon attığında. Fırat abi merhaba.
3: Merhaba Ayhan, kolay gelsin yayınlar.
1: Çok teşekkürler abi vakit ayırdığın için. Beşiktaş'ta bir süredir tabi hoca açıklandıktan sonra transferde de hareketlilik devam ediyor, ama şu ana kadar tabi anlaşılan isim varsa da ben bilmiyorum. Sende bir isim var mı? Beşiktaş şu ana kadar transfer görüşmelerinde nasıl bir mesafe kat etti? Nasıl değerlendiriyorsun diye sormak isterim.
3: Ya anlaşılan bir isim yok. Beşiktaş biraz tabii o konuda çok da işi kolay değil. Çünkü Dünya Kupası var. Dünya Kupası olduğu için Beşiktaş biraz daha iyi oyuncuları gittiği için, en azından yönetimin söylediğini söyleyebiliriz. İyi oyuncuları gidildiği için hep daha görüşme halinde. Yani çok fazla haber çıkıyor. Geldi, geliyor, şu olmak üzere, bu alındı, şu oldu vesaire gibi. Böyle çok bitmek üzere olan bir transfer yok. Hala görüşmeler devam ediyor.

0: kaleciyle ilgili ciddi birkaç tane hamle yapılacak gibi gözüküyor. Sol bek arayışları devam ediyor. Ama netice itibariyle henüz bitme aşamasında gelecek denen bir oyuncu da açık konuşalım yok ortada. Hala görüşmeler devam ediyor. Önder Özen'in oluşturduğu bir liste var. İtalyanının da birkaç tane farklı oyuncu istediğini biliyoruz. O yüzden de burada Beşiktaş'ın biraz daha sanki transfer işi biraz daha şey olacak, süre alacak gibi gözüküyor. O yüzden de beklenti, yani Beşiktaş taraftar tabii takımdan dolayı sürekli bir, yani takımın halinden dolayı sürekli bir hızlı yapılsın, hemen olsun. Kura çekiliyor bildiğin gibi yarında.
1: Evet abi.
0: 23'ünde maç var. O maça da bir an önce yetişsin istiyor ama şu anda henüz böyle bir somut bitiyor, bitmek üzere bir durum söz konusu değil.
1: Sezon açılışını ne zaman yapıyor Beşiktaş?
0: Sezon açılışını 23 Temmuz'da maç var. Bir ay önce sezon açılışı yapacaklar. Yani aslında
1: bir hafta sonra açılış var, yani sezon açılışı var.
0: Evet. Bir hafta 10 gün içerisinde Beşiktaş bir açılış yapacak ama o sezon açılışı zaten çok önemli değil. Asıl önemli olan kamp. Yani çünkü senin de bildiğin gibi normalde sezon açılır ve bir hafta İstanbul'da durulur. O bir haftalık süreçte işte oyuncuların testleri yapılır, sağlık kontrolleri yapılır, onlar yapılır, bunlar yapılır. Asıl hikaye kamp. Beşiktaş Bratislava'ya gidecek. Orada 15 günlük bir kamp yapacak. Asıl tabii oraya kimler yetişecek, o önemli. Ama benim düşüncem oraya böyle 2'den 3'ten fazla, 3 bile bence fazla, 2'den 3'ten fazla oyuncu yetişeceğini zannetmiyorum ben. Yani arıyor Beşiktaş evet, ama şu anda dediğim gibi Dünya Kupası işleri bayağı yavaşlatmış vaziyette. Çünkü birçok oyuncu, işte en yakın örnek Trossard Belçika'da oynuyor. Maçları çıkıyor ve Dünya Kupası sonrasını işaret etmiş vaziyette. Yani o tarz oyuncular var. Dünya Kupası sonrası görüşülebilecek ve alınabilecek. O yüzden de Beşiktaş biraz kampa da böyle tam kadro falan gideceğini açıkçası çok fazla düşünmüyorum.
1: Şimdi Fırat abi, Beşiktaş ilk 11'e en az 5 oyuncu almak istiyor gördüğüm kadarıyla. Bir ilk 11'den bahsediyorum. Eldeki 11'den de 3 sağlam oyuncu diyebileceğimiz Agbadu, Oh ve Orkun Kökçü Dünya Kupası'nda. Hani bu durumda Beşiktaş'ı biraz o önlemede zorlayacak gibi geliyor bana bu tabloda. Ne dersin?
0: Çok zor maç zaten. Yani o tabii ki Beşiktaş onunla ilgili oradan iyi bir skorla sezonu iyi başlangıç yapmak isteyecek ama tabii gelecek rakibe de göre değişen bir durum, ama Beşiktaş'ın o maça çok güçlü, çok iyi, çok ideal bir kadroyla çıkmayacağı belli. Bunu söyleyince tabii ki moraller biraz bozuluyor ama burada Beşiktaş biraz hocanın oynatacağı oyuna güveniyor anladığım kadarıyla. Yani hocanın ortaya koyacağı oyunu, çünkü çok yoğun bir antrenman programı hazırlamış durumda. Stres odaklı bir oyun oynadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla orada biraz hocanın ortaya koyacağı oyuna Beşiktaş güveniyor. Yoksa kadro anlamında böyle ben 5 dedim ama normalde 6 hatta 7. İlk 11'e neredeyse 7 tane oyuncu almayı planlıyor Beşiktaş. Ama bu 7 oyuncunun 2 tanesi, hadi 3 tanesi, en iyi ihtimal 3 tanesi o maçta sahada olur gibi gözüküyor. O yüzden de Orkun'un tabii durumu, milli takım ne kadar ilerleyecek, Oh'un durumu nasıl olacak, Agbadu, bunların hepsi Dünya Kupası'nda ve Dünya Kupası sonrası bu oyuncular dinlenecekler, doğal olarak izin de alacaklar. Gerçekten de biraz eksik bir kadroyla Beşiktaş o maça çıkacak gibi gözüküyor ama dediğim gibi Beşiktaş'ın planlamasında hocanın ortaya koyacağı bir oyun inşa edeceğini düşünüyor Beşiktaş. Ve o oyunla belli başlı oyuncuların da iyi performans göstereceğini düşünüyorlar. Çerni mesela bunlardan biri. Yani normal şartlarda Sergen Yalçın kalsaydı Çerni ile yollar ayrılacaktı. Mesela Çerni şu anda ana planda ilk 11 gözüküyor. İşte ne bileyim, Ersin %100 gidecekti. Mesela Beşiktaş Ersin'i tutmaya çalışıyor. Yani böyle Sergen Yalçın ayrılmasıyla beraber bazı değişiklikler oldu planlamada doğal olarak. O yüzden de biraz mevcut takımdaki oyuncularla ilgili de Beşiktaş'ın anladığım kadarıyla beklentisi var. Yani
1: Semih Kılıçsoy'u da ekleyebiliriz galiba o isimlere.
0: Bir kez daha tekrarlar mısın?
1: Semih Kılıçsoy'u da ekleyebiliriz galiba o isimlere.
0: Ya şöyle tam isim olarak bak şunu söyleyebilirim. Çerni o isimlerden biri gibi gözüküyor. Calo o isimlerden biri gibi gözüküyor. Ersin kaleci alacaklar ama o kalecinin yetişme hali, ki bugün de Sercan'la yaptığımız programda konuştuk, duymuşsundur. Belki Nübel ismi biraz görüşülüyor. Nübel'le, Alexander Nübel'le görüşüyor. Bayern Münih'in yedek kalecisi. O da Stuttgart'ta yedek, Stuttgart'taki kiralıktı. Bu sene Bayern'den çıkış yapacak gibi gözüküyor. Aslında kaleci arıyorlar ama Ersin en azından ikinci kaleci olarak kalsın istiyor. Jalo'dan bir performans bekliyorlar. Chelsea'den bekliyorlar. Oğlu tabii ki ilk 18 için yedek olarak düşünüyorlar. Bir ana forvet düşünüyorlar. Yani orada belli başlı oyunculardan biz verim alabiliriz aslında kafası da var. Hocanın oynatacağı yeni oyunla beraber. Ama tabii ki burada asıl olan şey bence Beşiktaş'ın gelecek sezon başarılı olup olmayacağını belirleyecek şey tabii ki hocanın planı ama asıl bence ligde etki gösterecek şey forvet ve sol ön transferi. Yani Beşiktaş yönetiminin, Beşiktaş hocasının, işte Beşiktaş'ın geleceğini de bence bu iki mevkinin göstereceği performans belirleyecek. Çünkü Beşiktaş'ın neredeyse 5 yıldır iyi bir sol ön oyuncusu yok. Beşiktaş'ın uzun süredir de yine forvet, çok iyi bir forvet oyuncusu yok. En son Abubakar geldi. O yüzden de bu iki mevkinin çok belirleyici olacağını düşünüyorum ben. Ama bu iki mevkiyle ilgili de çok hızlı hareket bekliyor muyum? Beklemiyorum.
1: Son olarak da şunu sormak istiyorum Fırat abi. Bu Monakolu sol bek ve İtalya'dan çok fazla oyuncu yazılıyor Beşiktaş'a. İtalya'dan transfer bekliyor musun? Vincenzo İtalyan'ın da talebi var sanırım.
0: Var İtalya'dan. Zaten hocanın da kendi verdiği bir liste var. Yani Önder Özen'in bir listesi var. Graf'ın bir listesi var ki bunlar ortak, hani hangisi olur diye bir ortak faydada buluşmaya çalışır ve hocanın istekleri var. Hocanın da istediği İtalya'dan oyuncular var. Burada tabii sol bek olsun, mesela bugün Tavares ismi çıkmış. Belki görmüşsündür. Tavares'in olacağını düşünmüyorum. Tavares falan olmaz bu saatten sonra. Ama işte bu Otaro konusunda, Monaco'daki sol bek konusunda, Kasum Otaro konusunda mesela ciddiler. Onu istiyorlar. Ama burada hep bir pazarlıklar var. Çünkü Beşiktaş'ın istediği oyuncular hep 12, 13, 15 milyon euro bandında. Yani o yüzden de Beşiktaş bir şekilde pazarlık yaparak bu rakamları daha aşağı çekerek almaya çalışıyor. Ama bence İtalya'dan mutlaka bir ya da iki tane oyuncu olacaktır. Çünkü hocanın da özellikle belirttiği ve istediği oyuncular mevcut orada.
1: Konuğumuz TRT Spor'dan Fırat Günayer'di. Fırat abi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun.
2: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 19.56 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Değerli dinleyenler, az önce Fırat Günayar'la yaptığımız bağlantıda da bahsetmişti. Yarın Avrupa Kupalarında kura çekimi yapılacak. 3 temsilcimizin rakipleri belli olacak. Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçları 21, 22 ve 28, 29 Temmuz'da. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak maçlar. Yani bir ay, bir haftalık bir süre var. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Hearts'la Górnik Zabrze, Polonya takımı Górnik Zabrze. Hatırlayacaksınız, geçen sene de çok iyi bir sezon geçirmişlerdi. Hearts da keza son maçta Celtic'e karşı İskoçya Ligi şampiyonluğunu kaybetmişti. Beşiktaş'ın rakipleri ise Benfica, Victoria Pilsen, Midtjylland, PAOK, Anderlecht, Pafos ve Maccabi Tel Aviv. Baktığında zor takımlar Beşiktaş'ı bekliyor. Yarın da kura çekiminde rakipler belli olacak. Şimdi Fenerbahçe'deki gelişmelerle devam edelim. Fenerbahçe'de aslında son 2 aydır Sergi Ciras ile menajer aracıyla bir temas kuruldu. Oyuncu, eski yönetim, Saadettin Saran yönetiminin de temas kurduğu bir oyuncuydu ve görüşmelerde belli bir aşamaya getirilmişti transfer. Nihayetinde sonrasında seçim öncesi başkan adayları hem Hakan Safi hem de seçimi kazanan Aziz Yıldırım bu oyuncunun transferine sıcak bakmışlardı. Sergi Cirasi'ye 3 yıllık kontrat teklif etti Fenerbahçe, yıllık 10 milyon eurodan. Oyuncu bunu kabul etti ve bugün de Fenerbahçe yönetimi Almanya'ya bir çıkarma yaptı. Şu sıralarda mı ya da yapıldı mı ona dair çok bir bilgim yok ama bugün Almanya'da Borussia Dortmund'lu yetkililerle Fenerbahçeli yetkililer bir görüşme gerçekleştirecekler bonservis bedeli konusunda. Dortmund kapıyı 40 milyon eurodan açmıştı. Fenerbahçe'de 30 milyon euro seviyesinde bir rakama bu transferi bitirmeye çalışıyor. Tabii orta noktada belki bir buluşma olacaktır diye düşünüyorum. Oyuncu da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Yani

Fenerbahçe'ye yakın diyebileceğimiz isimlerden biri Sergi Girassi. Dortmund'da da adını tüm futbol kamuoyuna duyurdu. Aslında Stuttgart'ta da iyi bir çıkış yakalamıştı. Oradan Dortmund'a transferi gerçekleşmişti. 30 yaşında ve teknik ekip, yani teknik direktör Aykut Kocaman'ın da istediği bir oyuncuymuş. Yarın da Fenerbahçe yönetiminin Aziz Yıldırım'ın başkanlığında Aykut Kocaman'ın açıklaması bekleniyor öğle saatlerinde. Cuma günü de bir imza töreni bekleniyor Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'la Sayın Aziz Yıldırım'ın katılacağı yeni döneme dair. Fenerbahçe 23 Haziran'da sezonu açacak ve önünde de bir aylık bir süreç var. Şampiyonlar Ligi ikinci döneme turu maçına. Kampa da forveti götürmek istiyor Sarı Lacivertler. Sergi Girassi konusunda çok ısrarlı bir tutum sergiliyor Fenerbahçe. Herhalde yani ilk görüşmeden bir sonuç çıkmayabilir ama 2-3 gün içerisinde, belki 3-4 gün içerisinde bir nihai karar göreceğiz. Fenerbahçe'nin Sergi Girassi transfer görüşmesinde. Yine Vedat Muriç'in de sezonun ilk kampına katılması bekleniyor. Vedat Muriç konusunda da Perşembe günü bir sonuç alınabileceğini söylediği yetkililer. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına iki forvetle birden başlamanın hesaplarını yapıyor. Bakalım Sarı Lacivertler bunu başarabilecek mi? Bugün İtalyan basınında bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'de uzun süredir bir stoper arayışı var. Malang Sarr bonservis elinde olan bir oyuncu. Malang Sarr'a Fenerbahçe'nin teklifi 4,5 milyon, 5 milyon euro seviyesindeydi. Hatta bir imza parası da verilme durumu vardı ama Malang Sarr'ın talebi 8 milyon euroymuş. Yıllık 8 milyon euro. O yüzden farklı isimleri de düşünmeye başladı Fenerbahçe. Sassuolo forması giyen Tarık Muharemovic, Bosna Hersekli stoper. Bosna Hersek milli takımıyla Dünya Kupası'nda da yer alıyor, mücadele ediyor. Ve Sarı Lacivertlilerin 23 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğini yazdı Calcio Mercato adlı haber portalı. Ve Şampiyonlar Ligi eleme turu maçları öncesinde sol ayaklı bir stoper aradığı için Muharremovic'in de bu kriteri karşıladığı paylaşılmış bu haberde. Tabii Malang Sarr ve Manchester City'den Nathan Ake de Fenerbahçe'nin görüştüğü isimler. Bu isimlere Boşnak Muharremovic de eklenmiş oldu Fenerbahçe'de. Bakalım hangisinden yana bir tercih yapacak. Genç bir stoper mi alacak? Muharremovic 23 yaşında. Malang Sarr biraz daha orta yaş diyebileceğimiz durumda ve Nathan Ake ise artık kariyerinin son dönemine yaklaşan bir oyuncu. Fenerbahçe bu bölgede bir takviye yapacak. Forvet bölgesi ve savunma bölgesini güçlendirmek istiyor yeni sezon öncesi Sarı Lacivertliler. Şöyle Fenerbahçe kısmında not aldığım başka haberler de var ama yarış vakti geldi mi diye de soruyorum. Biraz daha varmış yarışa. Malang Sarr da 27 yaşına gelmiş bu arada. Chelsea, Monaco, Porto ve Nice gibi takımlarda forma giydi ama ya böyle çok da hani işte başlangıç noktasında çok böyle üst düzey bir stoper olarak lanse edilmişti ama o sıçramayı da gerçekleştiremedi. Yani bonservis elinde dahi olsa 8 milyon euro bana biraz fazla abartı geldi. Nice'de oynarken aldığı ücret 2,7 milyon euroymuş. Yazılanlar o şekilde. Bakalım Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekibi bu konuda hangi oyuncudan yana karar kılacak değerli dinleyenler. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili son haberimizde 3 yerli oyuncu Sarı Lacivertlerin gündeminde yer aldığına dair bir haber. Sarı Lacivertler bu Milliyet'in haberiydi sanırım. Sidiki Şerif'i kiralık olarak bir takıma göndermek istiyor. Bu bağlamda da Arda Okan Kurtulan ki Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Göztepe'nin oyuncusu Bertuğ Yıldırım Başakşehir'de ve Ümit Aktağ da Alanyaspor'da kariyerine devam ediyor. Sarı Lacivertler bu 3 oyuncuyu kadrosuna katmak istiyormuş.
Arda Okan transferi gerçekleşirse Nelson Semedo'yu

0: Ile yollar ayrılabilir denilmiş bir sağ bek arayışı olduğunu zaten dün Beril Böke de bahsetmişti. O da Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor, programımıza bağlanmıştı. Ama Arda Okan A planında, yani birinci sağ bek mi olacak, tabi o bir soru işareti. Şimdi Nelson Semedo'nun gönderilme ihtimalinden bahsedilmiş bu haberde. Sağ bekte Mert Müldür Arda Okan'la girmeyi hedefliyor denilmiş haberde. O da bana ilginç geldi. Hani bugün Fenerbahçelilere sorsanız Arda Okan'la Mert Müldür sağ bek mevki için yeterli mi diye, eminim birçoğu katılmaz buna. Yani %50 en azından oraya daha yüksek profilde bir oyuncu gerektiğini savunabilir düşüncesindeyim. Ama tabii ki karar verici merci yönetim ve teknik heyet olacak Fenerbahçe'de. Bu 3 oyuncu için Arda Okan, yine Bertu Yıldırım ve Ümit Aktağ için görüşmeleri Oğuz Çetin'in yürüteceğine dair bir bilgi var. Oğuz Çetin de Fenerbahçe'nin futbol akıllarından biri olarak göreve başlamıştı Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesiyle. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım değerli dinleyenler. Fenerbahçeliler tabi kombineyi soruyorlar, ne zaman satışa çıkacak diye. Ben 18 Haziran diyebiliyorum. 18 ya da o 17 ya da 18 Haziran, yani yarın ya da perşembe gün satış gerçekleşecek gibi, kombine kart satışları başlayacak gibi Fenerbahçe'de. Onu bir de yine de bir kontrol edeyim, yanlış da bilgilendirmek istemem, ama zaten sosyal medyadan da Fenerbahçe kulübü bunun duyurusunu yapacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe kısmını da kapatacağız, ama yarıştan sonra devam edelim.
1: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.12 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487, değerli dinleyenler. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Dünya Kupası'ndan Türkiye dışındaki diğer ülkelerle ilgili haberlerle devam edeceğim. İran milli takımı Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalarak başladı Dünya Kupası'nda. Zaten turnuva öncesi katılıp katılmayacağı tartışma konusuydu. Kampı Meksika'da yapmak zorunda kaldı. Arizona'da eyaletindeki Tucson'da vize ve lojistik sorunlar nedeniyle izin verilmemişti kamp yapmasına ve Meksika'nın Tijuana kentine hazırlıklarını sürdürüyor İran milli takımı. Maç için Amerika'ya geliyor ve tekrar oraya dönüyor. Dolayısıyla bu durumdan da oldukça rahatsızlar. İran milli takımı teknik direktörü Kalenoy Yeni Zelanda maçının ardından yaptığı açıklamada şöyle demiş: geliş zamanımızı geciktirdiler. Şimdi de toparlanmamız için zaman tanımadan bizi erken yollamaya zorluyorlar. Durumu giderek zorlaştırıyorlar demiş. Önümüze her seferinde yeni engeller çıkarıyor Amerika, ama elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor bu turnuvada diyor. Dürüst olmak gerekirse neden önceden bunu bildirmediklerini bilmiyorum diyor. Dün dinlenme fırsatı vermemişler Amerika'da. Maçın ardından hemen ülkeyi terk etmelerini istemiş yetkililer ve Meksika'ya dönmek zorunda kaldı İran milli takımı. Mehdi Taremi de bu durumu bir felaket olarak değerlendirmiş. Oyuncular, teknik ekip ve herkes çok büyük stres altında. Gerekli desteği alamıyoruz. FIFA'nın bize çok daha fazla yardım etmesini bekliyordum ama olmadı demiş Mehdi Taremi. Çok sorun yaşadık Amerika'da diyor. Çok kötü ve takımımızı olumsuz etkiliyor bu tablo. Sadece barış istiyoruz. FIFA'nın özünde de barış ve neşe gibi değerler var zaten, ama bunu şu ana kadar pek göremedik diyor. Mehdi Taremi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun maç sonrasında İran soyunma odasına gelerek konuyu bizzat görüştüğünde sözlerine ekledi ve yardım etmek istiyor Infantino ama bu başka şeylere de bağlı demiş. Dün Gianni Infantino da dün de demeyeyim, aslında sabaha yakın oynandı maç. 2-2 biten karşılaşmanın ardından soyunma odasına inip İran milli takımı oyuncularını kutlamış mücadelelerinden dolayı. Onlara teşekkür ediyor. En sonunda hep beraber alkışlıyorlar, uğurluyorlar, ama biraz hani İşte sizin yanınızdayım diye bir medya PR çalışması gibi geldi bana. Neden bunu söylüyorum? İranlı yetkililer, teknik direktör, oyuncular başka bir şey söylüyor. Yani Amerika'da bir gün maçtan sonra kalmasına dahi izin vermiyor. Amerikalı yetkililer bir an önce ülkeyi terk edin diyorlar. çok pardon. Bu durumda da hani İran milli takımı için bir keyiften, şölenden ziyade eziyete dönüştü. Bugün BBC'de bir haber toparlanmıştı. Dün İran, hep dün diyorum tabii, sabaha karşı oynandı maç. İran Yeni Zelanda maçı öncesinde maçın oynandığı stadın etrafında da böyle İranlılar ikiye bölünmüş. Bu bizi temsil etmiyor, bu mevcut yönetimin takımı diye eleştiriler var. İran'da yaşayan Amerikalıların ikiye bölündüğü aktarılmış, ama yine tribünde ciddi bir İran'a destek vardı bu arada. Onu da altını çizeyim. Çok sayıda böyle bayraklar, formalı insanlar. Tabii İran'dan birilerinin girişine pek izin verilmedi. Belki sırf böyle Amerika'ya karşı olup işte farklı ülkelerden de İran formasıyla, İran bayrağıyla maça gitmiş taraftar da, futbol sever de olabilir. Ama oradaki Amerika'da yaşayan İranlılar da hani mini takım konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları bu bizi temsil etmiyor, bu işte mevcut yönetimi temsil eden bir takım diyor. Mehdi Tanami de bambaşka bir ifade kullanıyor. Bizim siyasette işimiz yok, biz İran milli takım olarak ülkeyi temsil ediyoruz, herkesi temsil ediyoruz diyor. Her açıdan sıkıntılı, tartışmalı bir turnuva. İran milli takımı için Yeni Zelanda karşısında bir puanla startı verdiler. Irak milli takımından bir haberle devam edeceğim. Irak milli takımı 40 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldı ve bu gece 01'de Norveç'te karşılaşacaklar. Bu grupta Fransa-Senegal maçı 22'de. Irak milli takımında bir oyuncu dikkat çekici. İsmi Zidane İkbal. Hollanda Ligi'nde forma giyiyor. Manchester United'da altyapısında yetişmiş. Babası Pakistanlı, annesi Iraklı. İngiltere'de dünyaya geliyor. Manchester United altyapısından 2023 yazında Utrecht'e transfer oluyor ve tabii Irak milli takımını seçmiş. Kendisine bir talep gelince, benim için doğru karardı. İngiltere, Pakistan ve Irak arasında tercih yapma şansı olan İkbal, Irak forması giymek benim ve ailem için en doğru karardı. Kariyerim için en doğru adımı attığımı düşünüyorum diyor. Pakistan'a karşı da büyük bir bağlılığım var demiş. Çünkü soyadım İkbal, babam Pakistanlı ve onun soyadını taşıyorum. Onlara da büyük saygım var. Annem Iraklı. Bu yüzden kramponumun birinde Irak bayrağı var, birinde Pakistan bayrağı var diyor ve Zidane İkbal Pakistan asıllı olup Dünya Kupası'nda forma giyecek ilk oyuncu olarak da bu gece Norveç maçında tarihe geçecek. Maça 11'de başlaması bekleniyor. Onun için de farklı bir heyecan olacak. Mesut Özil'i örnek alıyormuş. Futbolda benim gibi Mesut Özil olan ve her zaman kendime örnek aldım diyor. Mesut Özil tabii birçok böyle gurbetçi Müslüman oyuncunun yani idol olarak radarına girmiş bir isim. Bakalım o da bu turnuvada nasıl bir performans sergileyecek. Zidane İkbal muhtemelen babası da Zidane hayranıydı ki ismini Zidane koymuş. Onu da bu turnuvada bu gözle bakacağız, izleyeceğiz, takip edeceğiz. Şimdi su molaları ile ilgili bir haber var. Tabii bu konuda da çok böyle farklı medya kuruluşlarında, uluslararası medyada haberler gördüm. Nasıl işte taç atışı 5 saniyede yapılması gerekiyorsa, 10 saniyede oyuncu değişikliği yapılması gerekiyorsa, kaleci 8 saniyede top elinden çıkarması gerekiyorsa, su molası da 3 dakika değil 1 dakika olabilirdi diye bir görüş hakim. Futbolcuların sağlığı için olduğunu bize hani FIFA lanse etti, ama işin diğer kısmında reklam açısından da böyle çok ciddi gelir sağladığına dair bir haber okudum. Fox'un haberine göre şu ana kadar maçlarda, su molalarında elde edilen reklam geliri 300 milyon doları geçmiş. Her su molası 3 dakika sürüyor ve FIFA'nın reklam kurallarına göre 4 adet 30 saniyelik reklam yayınlanabilir. FIFA her molanın başlangıcında 20 saniye, bitiminde ise 30 saniye reklam verilmesini zorunlu kıldı. Ancak takipçisi olmadı.

FIFA ihlallere rağmen kanalları cezalandırmayacağını açıklamış. Orada bir özgürlük de bırakmış. 104 maçın yayın hakkı için 485 milyon dolar ödeyen Fox sadece su molası reklamlarından bile bu paranın önemli kısmını çıkarmış. Dolayısıyla yayıncılar da bu konudan memnun. Gördüğüm kadarıyla bizim yayıncı TRT'de veriyor maçlarda su molasında reklam anlaşmaları yapmış. Tabii ki zaten bunun yasa dışı bir tarafı yok. Yasal bir tablo var önümüzde. Hani burada eleştirecek bir şey yok. Ama tamamen FIFA'nın gelir arttırmaya dayalı bir yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da paylaşmış olalım. Bazı sağlıkçılarla da konuştum. Hani sporcu sağlığı konusunda uzmanlara da sordum bu soruyu. Yani 3 dakika biraz abartı olmuş diyen var. Yani 1-1,5 dakika idealdi. Biraz burada işte Amerika'nın da isteğini kırmamış FIFA diyen var. Tabii şu ana kadar hani turnuva öncesi biraz şeyde endişe vardı, yani sıcak havalarda oynanacak Dünya Kupası oyuncu sağlığını risk atacak bir durum olabilir mi kısmında bir endişe vardı. Çok şükür şu ana kadar da bir sorun yaşanmadı ama yavaş yavaş da yaz tabii kendini daha da hissettirecektir önümüzdeki günlerde. Turnuvanın bitmesine de 32 gün var daha. Umarım herhangi bir sağlık problemi de yaşanmaz. Dünya Kupası ve Meksika deyince herhalde akla gelen ilk isim Guillermo Ochoa olsa gerek. Benim aklıma ilk o geliyor vallahi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. O da 6. Dünya Kupası'ymış. 6. Dünya Kupası ve 2026 Dünya Kupası'nın ardından profesyonel kariyerini sonlandıracağını açıklamış Ochoa. Açıklamaları da şu şekilde. 40 yaşına gelmiş bu arada. Meksika milli takım olmadan bir kariyer hayal edemiyorum. Eğer milli takım olmasaydı futbol hayatımın nasıl şekilleneceğini bilmiyorum. Artık milli takım yolculuğum sona erdi ve bu nedenle futbolu sürdürmek için bir sebep göremiyorum. Sahada elimden geleni her şeyi yaptım. Tüm gücümü ortaya koydum. İçim rahat, başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Yaşadıklarımdan dolayı büyük gurur duyuyorum demiş. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 yıllarında düzenlenen FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer alarak bu organizasyonda 6 kez boy gösterme başarısı gösterdi. Ronaldo ve Messi de 2006'dan itibaren var. Dolayısıyla 3 oyuncu bu alanda rekoru paylaşıyor. Ochoa gerçi maç kadroda yer aldı ama oynamadı. Güney Afrika maçında. Bence birkaç dakika da olsa hoca şans verir. Sonuçta onu güzel bir şekilde uğurlayacaklardır. Ochoa, Ronaldo ve Messi'nin de 6 Dünya Kupalık rekorunu herhalde bir futbolcunun kırması zor olacak gibi. Bakalım. Tabii dünyada da artık böyle rekorlar daha kolay kırılır hale geldi. Onu da es geçmeyelim. Şimdi Dünya Kupası'na dair paylaşmadığım başka bir haber var mı diye de notlarıma bakıyorum. Bugün birçok medya kuruluşuna da baktım yayın öncesi ve hani dikkatimi çeken haberleri de sizler için derledim. Son haberimizde Almanya'nın kamp yaptığı bölgede futbolcular zehirli bir yılan görmüşler ve Joshua Kimmich diyor ki çok ürküttü bizi bu diyor. Kimmich'in açıklaması şu şekilde: dün bir yılan gördük ve zehirli olduğu söylendi. Isırılmanız halinde hemen hastaneye gitmeniz gerekiyormuş. Yetkililer öyle söylüyor. Oldukça zehirliymiş diyor yılan. Ve çok tehlikeliymiş. Bu yüzden burada hayvanlardan uzak durmaya çalışıyoruz diyor. Çok ilginç bir haberdi bu, dikkatimi çekti. Benim de hani en çok korktuğum da hani en sevmediğim hayvandır yılan bu arada. Kimmich'i çok iyi anlıyorum bu konuda. Dünya Kupası'na dair bugün öne çıkanlar da bu şekildeydi değerli dinleyenler. Son bölümde birkaç Avrupa'daki transfer piyasasına dair haberleri aktarmak isterim. Nico Paz Real Madrid'e dönmek istedi, Real Madrid'in geri almak istediğini çok konuştuk, yazdı İspanyol basını, İtalyan basını, ama Arjantinli oyuncu Como'da kalmak istediğini bildirmiş. Real Madrid, hatırlayacaksınız, Como'ya opsiyonlu bir şekilde satmıştı. Geri alabilir, yani işte 20 milyon euroya geri alabilirim gibi madde de koydurmuştu yanlış hatırlamıyorsam, ama oyuncu

0: Real Madrid'e dönmek istemiyormuş. Kariyerini Como'da sürdürmek istiyormuş değerli dinleyenler. Ole Gunnar Solskjaer hakkında bir haber var. BBC Sport geçti. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hatırlıyorsunuz bildiğim kadarıyla takım çalıştırmadı Ole Gunnar Solskjaer ve şu anda da İsviçre Town'un gündeminde iki aday varmış. Gary O'Neill ve Ole Gunnar Solskjaer. Bakalım İsviçre Town hangisinden yana tercih yapacak hoca konusunda. Dün Yeşilburnu Adaları'nın kalecisi çok konuşuldu. Kaleci Vozinha maçtan sonra ağladı ve çok da böyle duygusal anlar yaşadı. Hatta annesinin vize sorunu nedeniyle turnuvaya gelemediğini söyledi. Maç öncesi sanırım takip sayısı Instagram'da bir 8-10 bin civarıydı. Şu an Instagram'da 6 milyon takipçisi varmış. Yani herhalde son 24 saatte dünyada en çok konuşulan ve en popüler olan, en ünlüsü son 24 saatin Vozinha, Yeşilburnu Adaları kalecisi. O da rüya gibi bir dünya kupası geçiriyor 40 yaşında. Hayat onu bir anlamda bu dönem ödüllendirdi diyebiliriz değerli dinleyenler. Türkiye'den bir transfer haberiyle bu akşam programı kapatacağım. Trendyol 1. Lig takımlarından Vanspor, Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozancan Kökçü'yü kadrosuna kattı. Dün Salim Manav da bunun Ajans Spor'da haberini vermişti. Volendam'da geçen sezon 31 maçta süre alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 gol 2 asistlik katkı yapmıştı. Yeni sezonda Orkun Kökçü bir ayrılık yaşanmazsa Beşiktaş'ta, abisi de bir alt ligde Trendyol 1. Lig'de Vanspor forması giyecek değerli dinleyenler. Radyo Spor'da bugün 2 saatlik derin pas kuşağının sonuna geldik. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendirdik, yorumladık. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum ve güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam görüşmek üzere.
1: Şensoy'la Derin Pas sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları, Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
4: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Yaklaşık 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Soru, görüş, yorum, öneri hepsini bekliyoruz. WhatsApp hattımız açık her zaman olduğu gibi. 0538-052-1487 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Ercan abi hoş geldin yayınımıza.
5: Hoş bulduk. Herkese iyi günler.
4: Şimdi tabii gündemde Dünya Kupası var ama kulüplerimizden de haberlerimiz olacak. Bazı kıpırdanmalar var. Kulüplerde de haberler gelmeye devam ediyor. Onları da konuşacağız. Milli maça daha bayağı bir zaman var. O yüzden zannediyorum ki kulüp haberleri biraz daha fazla ilgi çekebilir. Ama tabii ki Dünya Kupası ile başlayalım. Çünkü dünyanın gündeminde, adı üzerinde Dünya Kupası var. Şimdi dün İspanya'da sahne aldı. Bizim gibi onların da net bir 9 numarası yok. İşte Oyarzabal oynuyor onlarda. Biz de Kerem Aktürkoğlu oynuyor. Evet. Hemen hemen benzer bir şekilde sahaya diziliyoruz. Onlar da savunmayı aşamadılar. Biz de savunmayı aşamadık ilk maçımızda. Dün seyrederken ya iki takım arasında çok da bir fark görmedim aslında. Biz çok yerdik milli takımımızı.
5: Evet.
4: Alınan mağlubiyetin ardından. Ama İspanya cephesine baktığımızda hemen hemen aynı istatistiklerle onlar da oynadılar. Onlar da gol atamadılar. dünkü mücadelede. Sen nasıl değerlendireceksin öncelikle İspanya'yı? İspanya ile başlayalım.
5: 17 şut girişimi var demiş Fuente, İspanya teknik direktörü. Bizim de fena değildi, 30'du.
4: Bizim de 30'du.
5: Şu var, şut atabilirsin. Önemli olan çerçeveyi bulmak.
4: Evet.
5: İspanya bulamadı bunu, başaramadı. Sonra İspanya Avrupa şampiyonu olduğu kadroda bir yerde Yamal sağ kanat, solda Williams, iki çok süratli ve Yamal gibi de teknik kapasitesi mükemmel bir oyuncu var. Onlar dün sakatlıktan yeni çıktıkları için Yamal son 20 dakika, Williams da son 8 dakikada oyuna girdi. Her şeye rağmen İspanya'nın Yeşilburun Adaları karşısında daha önce sonucu bulması gerekiyor. Neden? CV'sinde Avrupa şampiyonu yazıyor. Son Avrupa şampiyonu. Bunu başaramadı. İspanya'nın hücum bölgesindeki oyunu çok hızlı değildi. Benim gördüğüm bu. Ya hızlı o tek topları yapabilen bir İspanya takımını net olarak biliyoruz. Onlar gerçekleştirilemedi. Çok iyi savunma yapan ve iyi oynayan kalecisiyle de Yeşilburun Adaları Dünya Kupaları tarihine geçen yine sonuçlardan birini aldı. Geçen hafta kupa başlamadan önce seninle yaptığımız programda da söylediğim gibi Dünya Kupalarında her maçta her sonuç çıkabilir. Özellikle de grup maçlarında.
4: Evet.
5: Ya bu Dünya Kupalarını 1930'da Jules Rimet Dünya Kupası adı Jules Rimet düzenlediği için öyle başlıyor. Bugüne kadar böyle çok enteresan sonuçlar çıkmıştır. Yani gruptan çıkana kadar bayağı üzülebilirsin de. Mesela hiç kazanamadan gruptan çıkan 1982'de İtalya Dünya Kupası'nı aldı. Yani gruptan çıkarken zorlanma, puan kaybı, belki mağlubiyet. Geçen Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin açılış maçında kendisi Suudi Arabistan'a yenildi.
4: Sonra ne oldu?
5: Sonra da Dünya Kupası'nı aldı.
4: Evet.
5: Ya bunları
4: oluyor bunlar.
5: Dünya Kupası tarihinde ve maçların kültüründe bu var. Bunu kabul edelim.
4: Portekiz Avrupa şampiyonu olduğunda gruptaki bütün maçlarını beraber bitirmişti. Yerin dibine sokulmuştu mesela.
5: Tabii Avrupa basın, şampiyonu
4: oldu. Avrupa şampiyonu olmuştu. Basın mahvetmişti onları.
5: Evet. Bu yüzden hemen ilk maçtan sonra mahvolduk, bittik, nasıl olur? Ya o zaman eleştirilecekse şu anda Avrupa şampiyonunun bayağı eleştirilmesi lazım ki baktım İspanya medyasına eleştiriliyor.
4: Tabii doğal.
5: Çünkü dünya futbolunda ilk kez kupaya katılmış Yeşilburun Adaları'nı yenemiyorsun. Afrika temsilcisi. Şimdi Yeşilburun Adaları oraya kendi tırnaklarını kazıyarak emeğiyle geldi. Yani Nijerya yok. Kamerun yok. Kim var? Yeşilburun Adaları var. Yeşilburun Adaları ilk defa katılıyor olabilir ama Afrika futboluna damga vurmuş yıllarca. Hatta domine etmiş takımlar diyebiliriz değil mi? Nijerya'ya.
4: Kamerun'a. Diyebiliriz.
5: Rahatlıkla diyebiliriz. O takımlar yok. Onların yerine Yeşilburun Adaları var. Bu yüzden sürpriz mi arıyorsun? Evet. Sürprizdir bu.
4: Sürprizdir. Bizim mağlubiyetimiz de sürpriz bence.
5: Gruptaki güç dengelerine baktığımızda kağıt üzerine göre sürpriz ama.
4: Kağıt üstünde tabii ki.
5: Onu net olarak söyleyebiliriz Mehmet bence.
4: Ya kağıt bu üzerine sürpriz.
5: Maçlar çünkü sahada kazanılıyor.
4: Şimdi dün ya aklıma geldi biraz hani voleybol programında da konuşurken şimdi şey çok abartılıyor bizde. İşte onların kadro değeri bizim onda birimiz. Biz nasıl işte böyle yenilebiliriz Avustralya'ya gibi yorumlar gördüm. Şimdi onda biri demek şu demek değil. Rakip senin onda birin kadar yetenekli değil. Yani mesela sen 100 metreyi 12 saniyede koşuyorsan adam 120 saniyede koşmuyor. O da 13 saniyede koşuyor.
5: Evet.
4: Yani arada çok küçük farklar var. Bu çok küçük farklar maddiyata döküldüğünde çok olağanüstü farklarmış gibi görünüyor. Ama öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok. İşte sen 10 kilo kaldırabiliyorsan diyelim o adam da 9,5 kaldırabiliyor.
5: Halterde mesela.
4: Halterde. Ama
5: müthiş farklar yok.
4: Müthiş farklar yok. Sonuçta futbol bu. 11 kişi ve 6-6,5 dönümlük bir arazide oynanıyor.
5: Ve şöyle bir şey var. Sen depar atıyorsun. Toplu ya da driplingde bayağı iyisin. O da senin

0: yarın kadar iyi ama o da atabiliyor.
1: O da atıyor.
0: Onun da driblingi var. Ya da o da şut pozisyonunda topa vurabiliyor. Hı hı. Çünkü Dünya Kupası'na katılmış yani ya. Bunları düşüneceksin.
1: Tabii tabii, gücü onda biri değil mesela. Maddi değeri onda biri olabilir ama gücü onda bir değil. İşte onu anlamamız lazım biraz da. Gücü senden biraz düşük bir takım. Yenmen lazım mı? Yenmen lazım ama yenemeyebiliyorsun.
0: O gücü de maça hazırlanma, motivasyon, kendini konsantrasyon anlamında bayağı yukarı çekerek, hı hı, o gücü belki gol yiyene kadar kapatabilir, seni zorlayabilir. Gol de atamazsan maçı kaybediyorsun.
1: O zaman maçı riske ediyorsun, sıkıntıya sokuyorsun. İşte bunlar iyi değerlendirilmesi gereken örnekler diye düşünüyorum. Mesela işte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray iki kere Liverpool'u yendi ama Anfield'a gittiğinde çok kötü bir oyun oldu, ortaya çıktı mesela Galatasaray için. Değil mi? Yani maçtan maça değişen performanslar da olabilir. Senin kötü günün olabilir, rakibin iyi günü olabilir. Sen kötü hazırlanmışsındır, rakip iyi analiz yapmıştır vesaire. Bunları mutlaka ama mutlaka göz önünde bulundurmak gerekir diye düşünüyorum. Yani eleştiri yaparken de biraz Kantar'ın topuzunu kaçırmamak lazım.
0: Tabii. Aynı kanaatteyim. Yani bireysel anlamda, hı hı, oyuncularla ilgili eleştiri demeyeyim, değerlendirme yapabilirsin.
1: Değerlendirme yapabilirsin. Tabii
0: yani
1: aynen
0: eleştiri,
1: öyle.
0: Şimdi şu var. Yapıcı eleştiri var. Oyuncunun saçıyla başıyla ilgili yıkıcı eleştiriler var. Onlar beni ilgilendirmez mesela. Ben performansına bakarım oyuncu.
1: İşte rating uğruna oralara girenler de oldu. Çocuklar bıyık kesmiş, saçını boyatmış mesela.
0: Sadece, mesela. Ben sadece oyuncunun ne yapmış? Mesela performans anlamında Barış bu maçta kötüydü. 45 dakika.
1: Evet. Ama yarın iyi olmayacağı anlamına gelmiyor bu.
0: Evet.
1: Bunu bilmek, böyle anlatmak lazım.
0: Merih tek hamlede kaldı mesela.
1: Gibi.
0: Hı-hı. Rakip geliyor, ondan daha süratli. Tek hamlede kaldı. Devre dışı kaldı. Ya bu tek hamlede kalmaması için ne yapılabilirdi? Daha önce gidip orada faul yapabilir miydi? Ya da başka bir oyuncu onu anlayıp rakibi kovalayabilir miydi? Ama bu tarz hatalar olmasa futbol adlı güzel oyunda golü yersin Mehmet.
1: Bir de şu var Ercan abi, yani şimdi skor yorumculuğu çok kolay bir şey. Şimdi ben gördüm, çok da üzüldüm. Mesela eski milli oyuncuları gördüm ben. Yerden, evet, yere vuruyorlar oyuncuları. Ama insan da üzülüyor. Şimdi evet, reyting uğruna bu iş biraz da reyting, biraz da şov. İşin şov kısmına da tamam biraz kaçsınlar ama çok da bel altı kaçmanın anlamı yok diye düşünüyorum. Mesela maç bitti. Maç bittikten sonra diyorlar ki Merih niye oynadı? Suudi Arabistan'da işte.
0: Maç bitmiş zaten.
1: Suudi Arabistan'da zaten işte seviye belli. Niye Ozan Kabak oynamadı? Ozan oynasa yine yenilsek aynı yorumcu eminim şunu diyecekti: Merih kadar tecrübeli bir oyuncu varken Ozan niye oynadı?
0: Ya olay diyecekti. Bireysellikten çok, bireysel tamam, oyuncuların saha içi performanslarına bakıp değerlendirme yapılsın. Ben buna karşı değilim. Yapabilirsin o eleştiriyi, yorumu. Ama bizim olayımız takımın sistemiyle ilgili. Neden başarılı olamıyoruz? Nerelerde hata yaptık? Nasıl düzelebiliriz? Bunlar... Yani yerden yere vurabilirsin takımı. Ay, o tarz yorumları yapanlar da, ben bir şey diyemem onlara. Onlar da böyle yorum yapıyor.
1: Onların kendi yorumu. Kendi
0: düşünceleri. O düşüncelere de saygı duyuyorum ama ben öyle kendi açımdan bakayım. O bir şey kazandırmıyor zaten. Ne kazandıracak ki?
1: Bize bir şey kazandırmaz.
0: Takım iki maçını da kazanabilir, iki maçını da kaybedebilir. Sadece birinden bir puan da alabilir. Şimdi böyle ihtimaller de var. Ne yapacaksınız o zaman? Bu bir Dünya Kupası, bu bir turnuva.
1: Hala lider olma şansımız da var.
0: Var.
1: Elenme şansımız da var. İhtimalimiz de var.
0: İki tane durumumuz var. Sonra tabii ki umarım atlayacağız inşallah, tur atlarsak. Karşılaşacağımız rakip de yine zorlu.
1: Dünya Kupası bu, zorlu
0: Dünya
1: olacak.
0: Dünya Kupası
1: tabii.
0: Hep karşına zorlu takımlar geliyor. Onu elesek ne diyecekler? Mesela Almanya'yı eledik. Geldi, tur atladık. Ne olacak bu eleştiriler?
1: Bir şey demeyecekler. O gün öyle gerekiyordu. Bunları dedik. Bundan işte bugün de bunları diyoruz diyecekler. Aferin diyoruz diyecekler.
0: Elensek de biz zaten belliydi eleneceğimiz.
1: Belliydi. Ya işte o yorumcular da biraz enteresan gerçekten. Evet, Batı bir reklama gidelim demişti. Biraz sonra gidebiliriz reklama zannediyorum. Bir iki tane de yorum okuyayım. Bu çocuklar değil mi Avrupa Şampiyonası'nda işte Milletler Ligi'nde A grubuna yükselen demiş bir dinleyicimiz.
0: Doğru.
1: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na giden bu çocuklar değil mi? Benim
0: bunların
1: için fark etmez.
0: Bunların hepsini düşünelim.
1: Evet, bunları yapan
0: şimdi
1: da onlar.
0: Milletler Ligi'nde A grubuna yükseliyorsun. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndasın. Her Dünya Kupası, 24 yılda bir katıldığı Dünya Kupası'nda mutlaka yarı final oynayacaksın diye bir sözleşme de yok. İyi sonuçlar alabilirsin. Ya da kötü sonuçlar alabilirsin. Ya futbolu uzun yıllar takip edenler bu oyunda bazen işlerin istesen bile istediğin gibi gitmediğini biliyorlar. Olmaz bazen.
1: Bak mesela buna katılırım. Böyle bir mesela düşünmüş, taşınmış dinleyicimiz diyor ki ben Montella'yı eleştiriyorum. Neden eleştiriyorum? B planı yok diyor. Her maç aynı oyunla oynuyor.
0: Evet. Dikkat çeken husus bu zaten.
1: Evet, bak mesela bu yapıcı bir eleştiri, doğru bir eleştiri bence. Katılıyorum buna. Yani. %90 topa sahip olsan ne olur diyor. Ki bunun örneğini Celtic Barcelona Şampiyonlar Ligi maçında görmüştük.
0: Gördük. 2-1 Celtic kazandı. %78-80 topla oynama.
1: Hatta 89 dercan abi Barcelona.
0: Evet,
1: 89'a 11.
0: Bravo, doğru. Barcelona ama yenildi.
1: Yenildi. Peki kendi evinde.
0: Dün İspanya maçı olduğu gibi de rakip yarı sahada oynadı. Stoperleri bile Santabor bölgesinde mücadele ediyordu.
1: Ne oldu? Gol oldu mu? Olmadı.
0: Olmadı.
1: Olmadı. Vedat'a döneyim, bir aramıza gidelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Yorumlar da geliyor. Özellikle yurt dışından bayağı mesaj geldi Ercan abi. Şimdi hemen bir bakayım. Vancouver'dan Tarık Bey yazmış. İyi yayınlar demiş. Maçtaydım, canlı gözle izledim demiş. Ne şanslı, ne mutlu size. Benim tek korkum oynanan futbol, yoksa yenilmek de var, yenmek de. Futbol pek tatmin etmemiş dinleyicimizi, Tarık Bey'i.
0: Ya bu genel anlamda Avustralya'nın böyle oynayacağı bir ay önceden belli. Bu takım böyle oynuyor. 5-4-1.
1: Sen bunu zaten anlatmıştın bize.
0: Evet. Böyle oynayan bir takıma karşı nasıl gol atarsın? Dün İspanya mesela aynı şekilde oynayan, yine kapanan Yeşilburnu adalarına gol atamadı.
1: Atamadı.
0: Fakat gol yemedi.
1: Biz yedik.
0: O hem de iki gol yedik. Bu tabii ki şöyle bir dezavantaj olacak. Dünya Kupası'nda gruplarda genel averaj yok. Takımların birbirleriyle oynadığı maçlardaki ikili averaja bakıyor. Bu da bizim psikolojik olarak bayağı etkilenmemize yol açacak. Ha, dünkü maçta Paraguay'ın moralleri, hafta sonundaki maçta Paraguay'ın moralleri yerlerdeyken Amerika'ya 4-1 kaybetmiş. Ki Dünya Kupası elemelerinde iyi sonuçlar almış. Kalesinde az gol görmüş. Ama Dünya Kupası'na büyük bir bozgunla başlıyor Paraguay. Avustralya bizi yendiği anda, maç bittiği anda bütün Paraguaylı oyuncular
1: ümitlendi.
0: Onlar da bizim milli maçı şimdi final maçı olarak görecekler. Bunu kabul edelim. Ya Paraguay da aynı bizim düşündüğümüzü düşünüyor. Ya biz Paraguay'ı yendik, Amerika ile berabere kaldık mesela. 4 puan.
1: 4 puan.
0: Paraguay 0 puanda kalıyor. Biz herhalde bir 3'ün içinde yer alacağız.
1: Evet, 4 puanla en iyi 3'lerden biri oluruz, en kötü oluruz.
0: İhtimalimiz çok yüksek.
1: Çok yüksek olur.
0: Bunu kabul edelim. Bu yüzden bayağı zorlu bir final oynayacağız. Ya da biz tabii Amerika'yı yenersek hiçbir şey bizi ilgilendirmiyor. Çıkıyoruz zaten 6 puanla.
1: Tam bir final.
0: Tam bir final olacak.
1: Paraguay maçı.
0: Aynı duyguları.
1: Paraguay da yaşayacak ama.
0: Yaşıyor zaten.
1: Onlar da diyecek ki final. Biz nasıl diyorsak onlar için de final. Onlar da kaybeder.
0: Tabii Dünya Kupası.
1: Adana'dan Cihan Bey demiş ki neden demiş her turnuvanın ilk maçını kaybediyoruz da sonra hep gruptan nasıl çıkarız hesapları yapıyoruz, rahat rahat izleyemiyoruz demiş.
0: Yaş o.
1: Adana'ya selamlar.
0: Teşekkür ederiz. Turnuva takımı olmak ayrı, her takımda turnuva takımı olamıyor.

0: turnuvalar içinde bazı takımlar işte Almanyalar, Fransalar, Brezilyalar mesela Brezilya'da açılış maçını kazanamadı. Fakat şöyle bir gerçek var. Kazanamadı ama kaybetmedi. Ya biz Avustralya ile bir bir berabere kalsaydık maçtan sonra işte nasıl olur yenemeyiz falan diye konuşan çok da olacaktı. Buna eminim. Ama bir puan almış olacaktık. Yani yarınki Paraguay maçına biraz daha özgüvenli çıkacaktı. Çünkü Paraguay mutlaka bizi yenmek için onları sahaya çıkacaktı.
1: Hesaplar
0: Defansif
1: değişecek,
0: anlamda
1: değil
0: hesaplar
1: mi?
0: değişecekti tabii. Her maçın kendine has bir stratejik özelliği var. Dinleyicimiz çok güzel bir yorum yapmış. Bizim bir tek Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tek galibiyetimiz Gürcistan'a karşı. 1954'te Dünya Kupası ile başladığımız uluslararası turnuvalarda o maratonda Almanya'ya 4-1 kaybederek hep yenilmişiz açılış maçlarında.
1: İşte dinleyicimiz de bunu soruyor. Niye rahat rahat izleyemiyoruz
0: İşte
1: diyor.
0: 1954'ten bu yana gelen problem.
1: Bir dinleyicimiz de Almanya'nın formasını nasıl buldunuz demiş.
0: Almanya daha önce de giymişti bu tarz bir formayı hatırlarsan.
1: Evet.
0: Güzel forma. Her zaman o hatta klasikleşmiş olarak da değerlendirebiliriz. Daha
1: Ben
0: önce de giymişlerdi çünkü.
1: bence
0: Aynı
1: klasik.
0: tarz, değil mi?
1: Evet. Klasik forma. Hatta bu
0: Bu o klasiğin biraz daha modernize edilmiş hali.
1: işte modern retro.
0: Ama bravo, modern retro.
1: Modernize edilmiş retro forma. Ben beğendim
0: Güzel
1: açıkçası.
0: forma.
1: Güzel forma. Başka yorumlar da hemen geliyor, yurt dışından gelen yorumlara bakayım biraz. Şimdi New Jersey'den Zafer Bey demiş ki hocamız geç ve hatalı değişiklikler yaptı, canımı bu sıktı demiş. Tempo yapmamız, rakibi bunaltmamız gerekiyorken tempomuz, baskımız yoktu, oyun yavaştı demiş. Katılıyor
0: Oyun
1: musun?
0: yavaş, doğru, güzel bir belirleme bu. Yorgunluk şöyledir: bir sezon boyunca lig oynamak, kupa oynamak, onun dışında Galatasaraylı oyuncular mesela Şampiyonlar Ligi'nde ekstra 12 maç oynamak. Bunları milli takımda kondisyon kazanılmaz. Bunu kabul edelim. Milli takımı etkilediği kesin. Biraz bir de şimdi Arizona'da ne yapıyorsun? Kamp yapıyorsun. Kamp yeri neresi? Arizona çöl.
1: Çöl.
0: 40 derece. Akşam düşüyor, orada antrenman yapıyorsun. Vancouver'la Arizona arasında bayağı bir fark var iklim anlamında. Bu ister istemez sizin o biyolojik ritminizi biraz etkilemiş olabilir. Onu da kabul edelim. Bunu da geçtiğimiz
1: Katılıyorum.
0: yayınlarda söylemiştik. Ya biz direkt olarak, ya FIFA diyor ki işte siz sonradan geldiniz. Doğru. Sonradan oynanan maçlarla biz Dünya Kupası'na katılmıştık. Bu yüzden biz size burayı ayarladık. Tamam. Biz de tamam diyoruz. Ama biz biraz daha maliyetimizi kendi açımızdan yaparak biz Vancouver'da bir kamp yeri ayarladık Kanada'da. Ya da haritaya baktık, daha serin olan bir yerde, Kuzey Amerika'da, Vancouver'a daha yakın olan bir yerde de madem öyle oynayacağız, ama üssümüz Kuzey Amerika'nın daha serin olan bir yeri olacak. Ya Arizona dediğin yerde gündüz bittin.
1: Kurudun.
0: Ya klima ortamından dışarı çıkamazsın gündüz. Onu söyleyeyim.
1: Bir de Ercan abi, şimdi beni etkileyen noktalardan biri de mesela bizim maçta da oldu, İspanya maçında da oldu, bunu hissediyorsun. Tam bir ritim yakalamışsın, hop reklam molası. O da çok çok kötü bir şey futbolda. Yani tam ritim yakalamışsın, devrenin ortası, sağlı sollu geleceğim, bunaltacağım, diyor ki hakem cüt düdük, hadi gidin diyor kenara, diyor televizyonlar reklam girsin. Ya böyle futbol yok ki.
0: Oyunun sihrini bozuyor. Senin
1: Kesinlikle.
0: tempon iyiyse temponun düşmesini sağlıyor.
1: Aynen.
0: Kötü oynuyorsan

0: Şunu böyle yap, bunu böyle yap.
1: Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Savunmayı uyarıyor. Kaleciye diyor ki oyunu elinle kur. Ayağı boş ver diyor. Elinle hemen topu çıkar diyor mesela. Ya da sağ kanat savunmaya diyor ki ataklara artık çıkmıyorsun diyor. Şu adamı kontrol etmen lazım diyor. Bunlar önemli taktikler değil mi? Orta alanda diyor tek topu bırakıyoruz. Biraz daha geriye yaslanıyoruz diyor mesela.
0: Mesela.
1: Çünkü diyor orta alanda diyor çok temasla oynadığımız zaman çok top kaybı yaşadık diyor. Biraz daha geriye yaslanacağız, biz karşılayacağız onları diyor mesela rakibi. Bu taktikler alındıktan sonra 3 dakikada alınır bu taktikler.
0: Ne olacak sonra, devamı?
1: Karşı takım iyiyken kötü gidiyor.
0: Ya bir de şu var, hani siz bu kadar İFAB'la ortak çalışıyorsunuz oyunu hızlandırmak için, yok işte taç 5 saniyede atılır, oyuncu 10 saniyede çıkar. Kendinizle çelişiyorsunuz, 3 dakika oyunu durduruyorsun mesela.
1: Ve sıkıcı oluyor.
0: Oyunu yavaşlatan bizzat sensin bu reklam molalarıyla.
1: Ya reklam molaları maalesef, maalesef.
0: Yani o bayağı etkiledi takımları. Ya bizi de etkilediğini ben dün hissettim. İspanya'yı da hissettim. Yani İspanya tam bir ritim yakalıyor. Rakibi boğacak. Belki de pozisyonlar gelecek üst üste. O sırada düdük hop 3 dakika mola. Ya bu futbolun akışkanlığına aykırı bence.
1: Evet, basketbol ya da voleybolla ilgisi yok bunun.
0: Evet, kesinlikle.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Bu bir dahaki Dünya Kupası'nda olur mu? Bu gidişle futbola bunu ya da lig maçlarında böyle bir şey yapacaklar mı? Pek sanmıyorum.
0: Yok. Amerika tamamen sponsorluk ve reklam gelirleriyle bu tarz endüstrileri çevirdiği için Amerika'nın başka bir ekonomisi var.
1: Düşünsene o reklam arasını Amerika'da.
0: Çok büyük
1: bence
0: paralar.
1: Milyonlarca dolar dönüyor
0: çok
1: orada.
0: Büyük paralar dönüyor.
1: Super Bowl'daki o reklamları ne kadar pahalı ve bütün dünyada çok önemli olan şirketlerin oralara reklam verdiğini biliyoruz. Aynı işi Dünya Kupası'nda da meydana getirmek istediler ve bu yüzden de böyle bir olay ortaya çıktı. Uzun bir sürede çünkü.
0: Katılıyorum. Ya 3 dakika bayağı, yani 104 tane maç var. Ercan abi, yani o toplam 104 maçın 2 devreden düşün 6 dakika.
1: Evet.
0: 624 dakika reklamda. 624 dakika Amerika'da reklam maç ortasında kaç milyar dolar eder? Milyon doları geçtim. Çok büyük paralar dönüyor orada. Bizim aklımızın alamayacağı paralar dönüyor.
1: Evet.
0: Şimdi Yeşilburun adalarında Cabral, Trabzon'un yeni aldığı futbolcuydu. Yorumunuz nedir?
1: Çok iyiydi bence.
0: Beğendik değil mi?
1: Ben beğendim.
0: Cabral'a değiniriz yarış arası.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün gündeme düşen bir başka konu Fatih Terim'in yanlış anlaşılması oldu Ercan abi.
1: Evet.
0: Sayın Hacı Osmanoğlu Fatih Terim'i bir hayli yanlış anladı ve Fatih Terim'e bir cevap verdi. Fatih Terim ise son derece birleştirici bir değerlendirme yapmıştı. Aslında nasıl aksettirildi Sayın Başkan'a bunu bilemiyorum açıkçası, ama Fatih Terim'in sözlerinde en ufak bir yanlış ben şahsen göremedim. Fatih Terim'e de Sayın Hacı Osmanoğlu cevap verdi. Fatih Terim ne demişti? Fatih Terim'in tam olarak söylediğini okuyayım izin verirsen.
1: Hay hay.
0: Diyor ki Fatih Terim, halkımızdan ricam ya lütfen hesap her zaman sorulur. Turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen olalım. Öldürmeyin yani futbolcuları. Oradaki herkes, herkese moral olmamız lazım. Onlar bizim canımız. Bizden daha fazla üzülüp bizden daha fazla düşünüyorlar. Üzülmeyi de, sevinmeyi de, hatta hesap soracaksak hesap sormayı da turnuvanın sonrasına bırakmalıyız diyor. Şimdi burada çok birleştirici bir konuşma. Yani hesap sorma zamanı şimdi değil. Yani hesap sormak isteyen varsa illa turnuva bitsin öyle hesap sor diyor Fatih Terim. Sayın Başkan'ı bu bence yanlış aksettirildi. Sayın Başkan da diyor ki yani Fatih Terim'e yakıştıramadım

0: bu ifadeyi neden böyle konuştu bilemiyorum diyor. Aradınız mı diyorlar Fatih derim. Yok, arama gereği de hissetmedim diyor. Ya ben yanlış anlaşıldığını düşünüyorum Fatih Terim.
1: Bence dinlememiş.
0: Bence de ona yanlış aksettirilmiş. Evet, bence dinlememiş.
1: Öyle
0: evet.
1: Bir konu var. Tabii eleştirme konusuna gelince ben şuna dikkat ederim. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli futbolla ilgili bir eleştiri yaptıklarında can kulağıyla dinlerim. Ne olursa olsun. Artık futbola yıllarını vermiş, çok büyük maçlar oynamış, şampiyonluklar kazanmış, yönettikleri takımlarla, futbolculuk dönemi de öyle diye düşünelim. Ne derse, ki ağır bir eleştiri yok, onu da söyleyeyim.
0: Evet.
1: Kesinlikle ağır bir eleştiri yok. Ya, o da diyor ki, maçlar bitsin. Bunun nedenini öğrenmek ya da hesap sormak isteyen maçlar bittikten sonra ben de yapmayacağım onu diyor. Sormak isteyen varsa yapsın diyor.
0: Maçtan işte turnuva bitsin şimdiden oyuncuların moralini bozmayalım. Onlar bizden daha çok üzülüyorlar diyor Fatih Terim.
1: En çok üzülenlerden zaten onlar, futbolcular
0: tabii,
1: üzülüyor.
0: Teknik onlar direktör. Üzülüyor. Teknik direktör.
1: Kim üzülecek? Ya biz de üzülüyoruz ama onlar saha içinde bir de çıkıyorlar, emek veriyorlar. İyi ya da kötü. Evet. Kötü oynaya, oyuncuların kötü oynama hakkı vardır. Şimdi, bu Dünya Kupası da olabilir. Lig maçı da olabilir. O, yok, o gün olmaz. Olmadığımız bir gündü. Belki bu turnuvada da olmayacak. Olmaz, günlerimiz devam edecek. Ya formsuz gideceğiz.
0: Yani belki eleneceğiz ikinci maçın sonunda, bilemeyiz.
1: Ne yapalım? Bu Dünya Kupası da böyle oldu diyeceğiz.
0: Orada hesap hani sorulacaksa, turnuva sonrası sorulur noktasına takılmış anladığım kadarıyla Sayın Başkan. Orada Fatih Terim şunu demek istiyor aslında, yani eleştirilecekse ya da bir analiz yapılacaksa turnuva sonrası artık yapılır. Çünkü turnuva başladı.
1: Ya, turnuva başladı bak, turnuva biter. Şey yok.
0: Evet.
1: Takım döner, oyuncular gelir, teknik direktör gelir. Ne konuşulacaksa herkes konuşur ve değerlendirme yapılır. Şu anda böyle konuşmanın bir anlamı var mı? Bence yok. Ki Fatih Terim ağır bir eleştiride bulunmuş değil.
0: Yok, eleştiri yapmıyor zaten. Hesap sorulacaksa, hesap sormak isteyen varsa diyor, turnuva sonrasını beklesin diyor.
1: Yani şu anda doğal bir cümle değil mi? Ne var burada?
0: Çok doğal bir cümle. Ya şu anda çocukları üzmenin, strese sokmanın yeri yok diyor Fatih Terim. Sayın Başkan da diyor ki, yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız, ya orada gizemli şeylerden bahsedip bunları da konuşacağımız zaman gelecek, iki maç daha bekleyelim, hesap sorarız demeyeceksin diyor. Kimden hesap soracaksın diyor. Fatih Terim duruşuna, bilgeliğine yakışmadı. Başkandan mı, çocuklardan mı, teknik ekipten mi hesap soracaksınız? Bari söyleyin de hazırlık yapsın, o hesap verecek. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine diyor.
1: O ya yani şey mi demeliydi Fatih Hoca orada? Eleştiri yapılacaksa, turnuva sonrası yapılsa yine aynı şeyleri mi söyleyeceksin o zaman? Burada bir kelime bu.
0: Kelimeye takılmış. Olarak. Kelimeye takılmış. Sayın Hacı Osmanoğlu anladığım kadarıyla. Uf. Yani o çok gereksiz bir polemik oldu
1: çok.
0: Bence bu ikili arasında.
1: Yanlış anlaşılmadan kaynaklanan, yani yanlış anlaşılma açık ve net.
0: Sayın Başkan,
1: turnuva bitsin diyor.
0: Bunu aksettirmeleri lazımdı doğru şekilde bence. Yanında mutlaka vardır bunu bizim gibi anlayan birileri.
1: Vardır tabii canım.
0: Yanlış aksettirilmiş.
1: Bakın olmadı, sizi nasıl eleştirmiş, şudur budur diye de söylenmiş olabilir.
0: Şimdi çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde sırtlanlar var, akbabalar var. Sırtlanlar aşağıdan sürü halinde saldırırlar. Akbabalar da yukarıdan süzerler. Kavga edip hayal kırıklığına uğrayan var mı? Zayıf noktada olan biri var mı? İnip de kapayım diye. Bütün ekibi motive etme anlamında da çok iyi oldu. Bu kadar mı akbaba sırtlan varmış içimizde? İlk maçtı, bekleyip böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren.
1: Yani o çölü de FIFA seçti.
0: Arizona'yı.
1: Arizona'yı. Ya yani biz paramızı vereceğiz, kampımızı şuraya alıyoruz. Bu parayı biz vereceğiz diyebilirdik mesela.
0: İşte eleştirenlere de
1: onu da söyleyeyim,
0: farklı ifadeler kullanmış kendi o bildiğimiz üslubuyla Sayın Hacı Osmanoğlu. Ama çok gereksiz bir polemik oldu, bunu söyleyelim.
1: Bence de.
0: Evet, eleştiriler de geliyor. FIFA'nın Dünya Kupası'nda aldığı kararlar bizim Süper Lig'de de geçerli olacak mı demiş bir dinleyici.
1: Kurallar, evet.
0: Kurallar geçerli olacak.
1: Zaten bir yazın ligimiz başladığı için su molası var. Ama bu tabii FIFA gibi 3 dakika mı olacak? Onu bilemeyeceğim.
0: Hı hı.
1: Değil mi? Su molası zaten var.
0: Su molası var.
1: Bir süre gidiyor su molası.
0: Evet, orada
1: ya, Eylül ayının sonuna kadar gidiyor.
0: Reklam verilmez belki.
1: Ya su molası 30-45 saniye arası bir şey oluyor. Az.
0: Şimdi
1: ya, evet. Şampiyonlar Ligi'nde Aralık'ta su molası verecek halin yok. Onun yok, çay molası mı vereceksin?
0: Öyle çay molası. Orada da ısınma molası olsun. TFF Başkanı Fatih Terim'in başkanlığa oynadığına dair duyum almıştır diyor. O yüzden alınmıştır diyor. Bir dinleyin.
1: Normal değil mi oynasa ya da seçilse? Ya Şenol Güneş Federasyon Başkanı oldu. Ya da Mustafa Denizli. Ya, da Fatih Terim. Ne diyeceğiz? Vay, nasıl oldu mu diyeceğiz? Nereden geldi bu isimler?
0: Futbolun içinden.
1: Hem oynadılar hem teknik direktörlük yaptılar.
0: Onlardan daha iyi de kimse bilemez futbolu Türkiye'de.
1: Öyle değil mi?
0: Hı hı. Evet, yani TFF başkanlığıyla ilgili de bir hareketlenme olabilir şeklinde duyumlarım var benim. Mustafa Eröğüt ismini duydum. Fatih Terim'in ismi yine ya kulislerde konuşuluyor diyeyim. Ama tabii daha seçime de var. Şimdi erken bir seçim mi olur olmaz mı? Yoksa sadece bunlar işte kuliste konuşulan konular olarak mı kalır, bunu bilemiyorum, ama Mustafa Eröğüt ve Fatih Terim isimlerini ben federasyon başkanlığı için birkaç yerden duydum. Bu isimlerin de çalışma yapıyor olması son derece doğal.
1: Ha, neden olmasın? Yani kulislerde olur, seçim yaklaşmadan önce de bir durum değerlendirmesi yapılabilir. Kesinlikle. Her şey olabilir.
0: Olabilir, olabilir tabii ki.
1: Böyledir ya, futbol federasyonunda gidersin. Başarı tabii ki Dünya Kupası'nda kötü sonuçlar alırsan bütün her şeyi futbol federasyonuna yıkacak halin yok. Ama sorunlardan biri de tabii ki yönetim.
0: Yanlış giden bir şey varsa hesap sorulması doğaldır demiş bir dinleyicimiz.
1: Bir de turnuva bittikten sonra konuşulursun. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Şöyle olması lazım, böyle olması lazım diye bir konuşma var mı orada? Yok.
0: Şimdi dinleyicimiz demiş ki Dünya Kupalarında, Avrupa Şampiyonalarında futbolcuların takımlarını spikerler söylemiyor. Biz öğrenmek istiyoruz, merak ediyoruz demiş bir dinleyicimiz de. Teşekkür ediyoruz mesajı için. Dün evet TRT'den bir arkadaşımız da bayağı bir eleştirildi. Geçmiş olsun diyelim, bir iş kazası yaşadı. Basireti bağlandı. Canlı yayın kazası. Geçmiş olsun diyelim kendisine de. Onu yazan çünkü dinleyicilerimiz de bir hayli fazla. Şimdi bakalım başka. Evet. Bu yoruma katılıyorum. Federasyon başkanlığı makamı futbolu en iyi şekilde yönetme makamıdır. Ona buna laf yetiştirme makamı değildir demiş dinleyicimiz de.
1: Sakince hazırlanmamız lazım Paraguay maçına.
0: Evet, biraz ortam gerildi. Gereksiz bir gerginlik var şu anda. Ama daha zaman var o gerginliği de yumuşatmak. Hem yorumculara hem de federasyona, Montella'ya ve ekibine düşüyor diye düşünüyorum. Oyuncuların saçı, bıyığı, her şeyi çok eleştirildi. Mağlup olduktan sonra her şey göze batar Ercan abi.
1: Her şey. Ele bizde ya yani dün acaba İspanya sence bence en eleştirilmesi gereken takım şu anda İspanya biliyor musun?
0: Avrupa şampiyonu değil mi?
1: Avrupa şampiyonu, Dünya Kupası'nın en büyük favorisi. Onları düşünebiliyor musun?

0: Eleştiri var ama bizim kadar sert mi bilemedim. Yani çok bakmadım. O kadar ayrıntılı bakmadım. Eleştirileri gördüm ben de. Ama ümitlerini kesmemişler tabii.
1: Tabii.
0: İlerleyen maçlarda biz zaten gruptan çıkarız noktasındalar. Evet, eleştiriyorlar ama bizim kadar sert eleştiriler, her şey bitti şeklinde eleştiriler görmedim ben İspanya basınında.
1: Yine puan aldılar canım. Bir puanları var.
0: Puanları var. İki maç daha kazanır 7 puanla lider olurlar yine. Yani o düşünceleri var en azından.
1: Bir de o sakatlar iyileşti.
0: Ne sakatlar iyileşti.
1: Onları gördük.
0: Süre aldılar. Bunları da görmüş
1: Hatta
0: olduk.
1: espri bile yapmışlar. Real Madrid'in Dünya Kupası'nda gönderdiği hiç oyuncu yoktu biliyorsun. İspanya milli takımı
0: hı
1: için.
0: hı. Evet,
1: İspanya
0: yoktu.
1: milli takım. Kukure'yi aldı Real Madrid. Onun esprisini de
0: Ha,
1: yapmışlardı.
0: Kukuria.
1: Artık bir Real Madridli var milli takımda diye.
0: Kukuria da bir ay önce Real Madrid'e gideceğim ve saçlarımı keserim demişti.
1: O doğru mu değil mi?
0: Valla öyle bir ifade var. Herhalde doğrudur diye düşünüyorum ben ya.
1: Ay doğrudur olsa bilmiyorum Real
0: Ya
1: Madrid.
0: para bilmiyorum, ben de bakayım. Gerçekten öyle bir ifadesi İspanya'da var mı? Bu arada da reklama gidelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz çok dikkatli. Futbolculardaki fiziksel değişimi görmüş. Diyor ki birileri diyor Merih'e bıyığını kestirmiş, Eren Elmalı'nın saçları da düzleştirilmiş diyor. Barış Alper'in saçları ne olacak? Vallahi ben görmedim
1: Barış'ın
0: son
1: hep
0: halini.
1: aynıydı, görmedim de sarı. Yine sarıydı işte
0: Yani
1: sezonu.
0: evet, yani Galatasaray'da da sarıydı. Daha açık sarı yaparak Dünya Kupası'na
1: Evet,
0: gitmişti.
1: sarıydı, alışık. Ona lig boyunca
0: Değişmez.
1: kimse bir şey demedi.
0: Değişmeyebilir yani, değişmez. Sanki
1: Belki
0: biliyormuşum gibi.
1: kendileri karar verdi böyle bir olaya da, değil mi?
0: Kendileri de karar vermiş olabilir.
1: Eleştirileri gördüler.
0: Evet.
1: Onlar da rahatsız oldu bence. Öyle bir karar verdiler.
0: Ama bu kadar moralsiz de maça çıkmak iyi değil. Yani bu takıma
1: Değil
0: bir
1: tabii
0: moral
1: canım.
0: vermemiz lazım. Bu eleştirilerin, tamam eleştirdik ama daha 3 gün var. Bu 3 gün boyunca şu çocuklara moral vermek de lazım diye düşünüyorum.
1: Yani belli saatlerde mesela sosyal medyaya erişim ya da cep telefonu kullanma, belli saatlerde aile yakınları varsa arama. İspanya böyle bir modele geçmişti mesela bir turnuvada ki bunda da oyuncuların bayağı mutlu olduğu gözükmüş. Ya yani belli işte eşini ararsın.
0: Doğru.
1: Hele maçtan önce bayağı dış dünyaya kapanmış bir İspanya olmuştu geçen turnuvaların birinde. Aynı düşüncelere geçmek lazım.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Artık yani sadece bu maç çünkü çok final bizim için bu maç.
0: Paraguay maçı saat 6'da cumartesi sabahı.
1: Ya cumartesi olması yine seyredilme ihtimalini arttırıyor tabii.
0: Artırıyor.
1: Ya perşembe olsa sabah 6'da bayağı
0: Yok, o
1: sıkıntı olurdu.
0: olmazdı. Ya iki maçımız da aslında iyi zamanda denk geldi Ercan abi.
1: Abi
0: Hafta
1: Amerika
0: sonunda denk
1: maçı
0: geldi.
1: biraz üzgün, saati zor.
0: 5. Giderek geriye doğru geliyoruz.
1: Evet.
0: Ya gruptan çıkalım da, onlar da bir şey olmaz. Çekilir, sabah kalkılır, izlenir.
1: Ondan sonra gruptan çıkınca da zaten bu sabah 5'lerin biraz azalacağı kanaatindeyim. Akışta.
0: Olabilir.
1: Çünkü eleme maçları başlıyor artık.
0: Daha iyi saatlere denk gelebilir Avrupa için. Amerika Avustralya maçının hangi sonucu bize olumlu gelir?
1: Avustralya'nın Amerika'yı yenmesi nasıl olur? Karıştırır mı? Ama Avustralya
0: O zaman
1: çıkar.
0: Avustralya 6 yapar. Ya
1: Hiçbir sonucu olumlu gelmiyor. Berabere kalsalar. Ya biz yenemedikten sonra
0: biz 2 maçı kazanacağız.
1: gerisine bakmayacağız bence.
0: Avustralya Amerika berabere, Paraguay Avustralya berabere bitecek. O zaman biz grup lideriyiz.
1: Evet.
0: En iyi sonuçlar böyle. Yani bizim kazanmamız 2 maçı diğer maçlarında berabere bitmiş. Bizim
1: İhtimaller arasında ama
0: çok
1: düşük.
0: çok işimize yarar.
1: Tabii ihtimaller arasında futbol bu.
0: Şimdi Kerem niye fiziksel olarak yüksek oyuncuların arasında oynadı demiş bir dinleyicimiz. Ya biz topu yere indiririz diye düşündük herhalde.
1: Ama yüksek top oynamayı tercih etmemiz bir hata oldu.

0: Topu yere indiririz. Verkaç deneriz. Boş alan buluruz. Bunlar bayağı düşünülmüş. Aşırı düşünülmüş hatta. Hı hı. Ama 15 dakika geçtikten sonra oyunun nasıl gideceğini, işte orada B plana müdahale. Hemen 15 dakika sonra evet, biraz daha hücumu değiştirmemiz gerekiyor.
1: Daha fazla şut opsiyonu yaratmamız gerekiyordu bence. Yani duvar olacak birine ihtiyaç vardı ceza sahasında. Çünkü tamamen ceza sahasına çekilmiş bir takım gördük. Bütün oyuncularıyla ceza sahası içinde kapandılar.
0: Dün de Yeşilburnu Adaları kapandı öyle.
1: Dün de onlar kapandı. Ve gol yemediler. Avustralya'da gol yemedi.
0: Onlar da her maç böyle her maç kapanan takımlar başarılı olamaz. 3 maç başarılı olur. 4. maçta bir bakmışsın elenmiş gitmiş. Bu oyunun varlığında gol atmak çok önemli.
1: Bir dinleyicimiz de Almanya'dan yazmış. Hakan Bey, bence psikolojiyi yönetemedik. Uçarız kaçarız, yarı final final oynarız derken bu psikoloji bizde baskı yarattı demiş.
0: Baskı yarattı, katılıyorum. Yani yolculuğumuzun öncesindeki uğurlanma bile bizden oyuncuların bayağı bizden büyük şeyler bekleniyor duygusuna kapılmasına yol açtı. Hı hı. Uğurlanma çok güzel. Moral verici olarak gözüktü. Fakat yenilince ters tepti işte.
1: İşte yenilince her şey göze batıyor. Az önce söylemiştim bunu. Kazansaydık saçlarda güzel görünürdü. Merih'in işte oynaması da güzel görünürdü. Kerem de çok iyi
0: tabii.
1: görünürdü gözümüze. Skor iyi olmayınca her şey göze batıyor.
0: Şu anda şunu konuşuyorduk. Biz Paraguay'dan 3 puan alsak çok iyi olur. Artık grup liderliği maçı oynarız. Ya da grup lideri oluruz. Kazansaydık tabii. Evet. 1 puan alsaydık. Paraguay'ı yenersek çok rahatlayacağız diye konuşurduk.
1: Şimdi bak, sen böyle deyince aklıma bir yorum geldi. Şimdi mesela kazansaydık maçı Montella dahi olacaktı. Şöyle yorumlar yapılabilirdi mesela Montella için. İşte stoperler 2 metre araya kısa oyuncuyu koyduk. Pırpır aralarından dolandı. Tabii. Golü attı.
0: Bir de
1: dahi Montella diyecektik.
0: Cezayı üstünde frikik kazandık. İkinci golü attık.
1: İşte.
0: Faule durdurdular. Neden evet. durduramıyorlar? Çabuk çünkü oyuncularımız.
1: Evet. Ya o yüzden ya skora göre yorum yapmak kadar kolay bir şey yok.
0: Ya şimdi ayırmak lazım. Skor sever olmamalı, spor sever olmalıyız.
1: Bakıyorum Vedat'a, zaman geldi mi yeni konulara gireyim mi diye. Ben deyim. Tamam. Bakalım. Oyuncuların kültürlerini, gelenek göreneklerini de dünyaya tanıtmak için bir fırsat. Ama bizim oyuncularımız pek bu fırsatı iyi değerlendiremedi diye düşünüyorum demiş. Saçlarıyla olsun demiş, tavırlarıyla olsun demiş bir dinleyicimiz, görüşünü yazmış.
0: Evet.
1: Evet, azimli olmalıyız, inançlı olmalıyız, savaşmalıyız demiş bir dinleyicimiz. Evet, konuştuk dünkü spikeri. Evet, Oyarzabal'ın 60 dakika mı 36 dakika mı ayağına top değmedi Ercan abi?
0: 36 ilk.
1: 36 değil mi ilk yarıda?
0: Hesaplar öyleydi, evet. İspanya'da tabii bu futboluyla Avrupa şampiyonu oldu. Şunu düşünmemiz lazım. Oyarzabal konusunu değerlendirirken. İki kanat oyuncusu 11'de başlamadı. Yamal sakat, Williams sakat, sonradan oyuna girdiler. O da etkili olamayacakları dakikalarda. Oyarzabal oyuncularla beraber gol pozisyonlarında etkili bir oyuncuydu.
1: Hı hı.
0: Dünkü hücum deneyimleri arasında kaybolması kanatlardan o istediği desteği alamamasına da yol açtı büyük bir ihtimalle. Çünkü dikkat ettim, İspanya'da yüksek top oynamaya başladı. Şut atmak istediler. Şut girişimleri var. Ama şutların etkili şuta pek alışık göremedim İspanya'yı. Top çerçeveyi bir türlü bulmadı.
1: Bulmadı. Şimdi Dünya Kupası organizasyonunu beğenmemiş Yasin Bey. Hiç keyifli değil demiş. Ben de hala giremedim o havaya. Dünya Kupası havası saatlerden de olabilir.
0: Bence saatlerle biraz ilgisi var.
1: Bütün maçları da izleyemiyorum tabii. Saatler biraz ters.
0: Enteresan saatlerle gece 4'te maçlar var.
1: Evet, yani izleyemiyoruz bütün maçları da. Bir de bazı maçların kalitesi de gerçekten düşük olabiliyor.
0: Evet, yavaş maçlar izledik.
1: Bu da,
0: İyi maçlar da izledik.
1: Bu da etkili olabiliyor bu havaya giremememizde. Ama mesela en güzel anlardan biri ya da en flash anlardan biri diyeyim. Amerika'nın saldırısına uğrayan İran'ın Amerika'nın göbeğinde Los Angeles'ta dev bayrağını, ülke bayrağını açmış olmasıydı.
0: O var. İki de gol attı. Yenilmedi.
1: Evet, Yeni Zelanda.
0: Moral motivasyon olarak da bayağı yükseldiler o yüzden.
1: Evet.
0: Puanını da aldı.
1: Puanını da aldı.
0: Çünkü İran hemen maçı da oynuyor ve Meksika'ya geri dönüyor. Hiç geri dinlenme dönüyor. Yok.
1: Hı hı.
0: Hemen
1: ülkede kalmasına izin verilmiyor.
0: Verilmiyor. Hemen stat maçtan sonra oyuncular duşlarını alıyorlar, giyiniyorlar. Otobüs, havaalanı tekrar Meksika'ya dönüyorlar. Bu da tabii ki bir takım için biraz dinlenirsin değil mi? Ferahlamak istersin. Uçakta dinleniyorlar.
1: İran gruptan çıksın isterim.
0: Ben de isterim. O da tarihi bir olay oldu. Artık Cuma günü barış anlaşmasına yakın mutabakat imzalanacak İsviçre'de.
1: Hı hı.
0: Hem onun morali de oldu tabii ki.
1: Evet. Tazminat da ödenecek galiba.
0: Galiba öyle konuşuluyor.
1: Büyük bir tazminat olacak, evet. İran.
0: Bu yüzden de Dünya Kupası'nda aldıkları bu sonuç tabii ki büyük bir, İran'da da futbola büyük bir ilgi var.
1: Hı hı.
0: Bu tabii yüzden tabii. De bayağı mutlu olmuşlardır.
1: Şimdi 24 yıl sonra bizi Dünya Kupası'na götüren bu çocukları yerden göğe çıkaran medya mensupları ilk mağlubiyetten sonra yerden yere vuruyorlar. Adalet budun neresinde demiş.
0: Ya bu bir klasik.
1: Kadir Bey.
0: Öyle değil mi? Klasik bu.
1: Klasik.
0: Ya Kadir Bey de bunu gayet iyi biliyor. Biz maalesef böyle oluyor bizde.
1: Evet, biz...
0: Ya ben mesela öyle düşünmem. Sen de düşünmezsin.
1: Yok, ben de düşünmem.
0: Çünkü ben Dünya Kupası, Avrupa Kupası sadece futbolda değil. Yani takım sporlarında hepsini izlemeye çalışırım. Ve mağlubiyetleri bu tarz spor dallarında doğal karşılayanlardım. Arada çok az fark oluyor çünkü. Avrupa Şampiyonası'nda voleybolda da rakibinle senin aranda fark çok az oluyor yeri geldiğinde. Ya da basketbolda.
1: Evet. Şimdi A milli takımımız büyük turnuvalarda, Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Kupaları tarihinde boy gösterdiği 9 edisyonun 8'inde çıktığı ilk maçı kaybetmiş Ercan abi.
0: Evet,
1: dinleyicimiz maalesef. Uğur Bey aktarmış bize.
0: Moralimizi, başında söyledik tabii.
1: Moralimizi bozan noktalardan biri de bu demiş.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Almanya'dan dinleyicimiz demiş ki Metin Bey Dortmund'dan yazmış, 4 puan alıp gruptan çıkacağımızı düşünüyorum demiş.
0: Hedef, evet, o hedefe yakın olmalıyız. Teşekkür ederiz yorum için.
1: 2006 Dünya Kupası'ndan sonra hiçbir Dünya Kupası bana tat vermiyor demiş bir dinleyicimiz de. 2006 başka, bambaşka bir seviyeydi.
0: Şimdi eleme maçlarıyla unutulmayacak maçların yaşanacağı kanaatindeyim. Dünya Kupaları tarihi öyledir çünkü. Mutlaka eleme üzerine oynanan maçlarda onları göreceğiz.
1: 2006'nın oyuncu kalitesi çok üst düzeydeydi.
0: Şimdi tabii biraz klasik bir cümle kullanmak isterim. Atletizm ne kadar yükseldikçe oyunun içinde sanatçı diye adlandırdığımız o iyi bilekli, rakibi rahatlıkla geçen, estetik hareketleri uygulayan oyuncu sayısı azalıyor.
1: Hı hı.
0: Ya dün Yamal girdi, hemen farkı gördük mesela.
1: Fark etti değil mi? Oyuna bir izleme keyfi geldi.
0: Bir anda tehlikeler çoğalmaya başladı. Böyle oyuncular daha fazlaydı. Daha önceki Dünya Kupalarında.
1: Evet. Ya 2006'nın kadrosu bambaşkaydı. Hatta bir ara reklam arasında ben açayım da birkaç örnek vereyim. 2006 benim de yani zihnimde yer etmiş bir Dünya Kupası'dır. Muazzam kadrolar vardı. İtalya'nın, Hollanda'nın, diğer ülkelerin müthiş kadroları vardı. Şu anda o kadrolar yok. Çalışma hayatımdan dolayı hep 6'da kalkıyorum. Benim için 6 olması iyi demiş. Dinleyicimiz evet. 6 güzel bir saat demiş. Herkes için tabii iyi olmayabiliyor. Dinleyicimiz için iyi.
0: Çalıştığı büyük metropollerde yaşayan değerli dinleyicilerimiz için şu yorumu yapabiliriz.

0: İş yerleri özellikle İstanbul'da çok uzakta olan iş yerlerinde çalışanlar var. Onlar tabii 5.30-6'da kalkan çok. Bunu biliyoruz.
1: Montella'nın kadro tercihi eleştirilebilir demiş bir dinleyicimiz. Ozan'ın oynaması daha iyi olabilirdi demiş. Can oynayabilirdi demiş. Kendi görüşlerini yazmış. Teşekkür ediyoruz. Herkes farklı düşünebilir tabii ki. Elenirsek Seattle'da milli formayı giyip gezemeyeceğim, bu bana biraz üzüntü veriyor demiş.
0: Yapacak bir şey yok. Yapacak gerçekten bir şey yok.
1: Bakalım. Şimdi neden başkan istifa etsin? Hangi başarısızlıkta TFF başkanı istifa etti bugüne kadar demiş dinleyicimiz. Daha iki maç var.
0: İki maç var. Evet. O konuları bence sadece Paraguay maçına kilitlenelim.
1: Bence de biz maça bakalım. Yani insanlar birbirine laf yetiştirmesin.
0: Hakem belli olmuş, onu söyleyeyim. El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecekmiş maçı. Paraguay maçını.
1: Hayırlı olsun. Çok fazla hakem eleştirisi bir ilk maçta oldu. İngilizcesi tartışıldı hakemin. 4-3 kırmızı kart gösteren hakem.
0: Meksika Güney Afrika maçını diyorsun, değil mi?
1: Evet, açılış maçı. Onun dışında böyle çok göze batan bir hakem performansı hatırlamıyorum
0: Ben de
1: Enercan abi.
0: hatırlamıyorum. Hiç
1: Çok
0: konuşulmadı bile.
1: konuşulmadı.
0: Evet. Hiç konuşulmadı
1: Öyle bir
0: bile.
1: şey olmadı, evet. Şimdi bakıyorum. Evet, Fatih Terim'e niye tepki gösterdiğini anlayamadık demiş.
0: Biz de onu konuştuk,
1: Evet, onu
0: değerlendirdik.
1: da değerlendirdik. Biz de anlam veremedik ki Sayın Hacı Osmanoğlu'nun bu tepkisi çok da yerinde bir tepki değildi bize göre. Şimdi tabii milli takıma, Dünya Kupası'na geleceğim. Biraz da kulüp haberlerine bakmak istiyorum. Kulüp haberlerinde de bazı gelişmeler var. Onları da paylaşayım. Tekrar Dünya Kupası'na döneriz. Şimdi Galatasaray'ın Rashford'u takip ettiği haberleri düştü bugün birkaç hesaba. Rashford Barcelona'da kalacak gibi görünüyordu. Barcelona paramız yok dedi. Sonra Gordon'a 70 verdi. Ortalık bir karıştı. Ne oluyor
0: Dedik.
1: dedik. Şimdi 30 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlemiş durumda. Manchester United Rashford için. Bu transfer bugün mesela Fanatik'te yer aldı bu haber. Olabilir
0: Alman
1: deniyor.
0: medyasında birkaç yerde okuduğum haber var. Rashford'la ilgili. Dünya Kupası sonrası Bayern Münih büyük bir ihtimal Rashford'la anlaşacak. Haberin özü bu.
1: Chelsea haberlerini de okudum ben.
0: Evet, o da
1: Chelsea
0: doğru.
1: de okundu. Benim tarafımdan Bayern haberi de okundu. Galatasaray'ı da bugün Fanatik yazdı mesela.
0: Evet, Kukurea da Real Madrid'de. Onu da
1: Kukureya Real
0: biliyorum.
1: Madrid'de. İyi oyuncu Rashford. Benim beğendiğim bir oyuncu. Ama 28 yaşına geldi. Bence hak ettiği değeri de bir türlü göremedim. Ya da şöyle söyleyeyim, hak ettiği süreleri de sanki oynayamadı gibi de geliyor bana.
0: Evet, ya şimdi onun tabii takım tercihine bağlı. Nereyi seçecek, nerede mutlu olacak? Bu transfer hemen olup bitecek bir transfer değil. Dünya Kupası'nı beklememiz gerekiyor bitmesine.
1: Şimdi Malang Sar daha önce birçok takımla ismi yazıldı. Malang Sar Fenerbahçe'nin radarında haberi var. Ve Malang Sar'ın da 8 milyon euroluk bir maaş talep ettiği
0: Söyleniyor.
1: söyleniyor.
0: Şimdi Sar da olsun, az önce vurguladığınız gibi Rashford da olsun. Dünyada dikkat edersen takımların da transferlerinde büyük bir heyecan yok. Bir Kukure'ye 2 gündür konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Mesela Bernardo'yu konuşuyoruz.
1: Bernardo Silva gitti.
0: Real Madrid.
1: Real Madrid'e
0: Evet.
1: gitti.
0: Konate
1: Konate
0: yine
1: gitti.
0: aynı şekilde. Yani en hızlı takımlardan biri
1: Real Madrid.
0: Real Madrid ile ülkemizde Trabzonspor.
1: Trabzonspor'da hızlı. Real Madrid'de bayağı hızlı. Sayın Başkan Perez. Seçimi kazandıktan sonra hızlıca bu operasyonları bitiriyor.
0: Daha önceden oyuncu temsilcileriyle konuşup transferleri gerçekleştirmeyi başardılar.
1: Şimdi Malang Sarr, Chelsea, Monaco, Porto ve Nice formaları giymişti. Dikkat çeken bir isim Malang Sarr. Fizik gücüyle de dikkat çeken bir isim. 8 milyon euro da bayağı bir yüksek maaş talebi olmuş Malang Sarr'ın.
0: Tam bir Türkiye transferi istiyor olmuş.
1: Türkiye transferi, yani Lens ona ne veriyor ki? 8 istiyor buradan mesela.
0: Ya 2'ye bile ulaştığını sanmıyorum. Bunu öyle söyleyebilirim.
1: Muhtemelen Skriniar'la kıyasladılar. Skriniar'ın maaşıyla dediler ki eş olsun maaş.
0: Evet, Skriniar'ı ama Paris Saint-Germain'den aldın.
1: Malang Sarr'ın bakıyorum maaşı ne kadar Ercan abi? 2.1.
0: Yaklaşmışız tahmine.
1: Nokta atış. Yani bonuslarla 2.35 oluyor diyorlar.
0: Bayağı yaklaşmışız
1: tahmine. Yani çarpı 4 istiyor neredeyse. Ya da çarpı 3.5 diyelim.
0: Bu transfere sıcak bakılır mı bilemeyeceğim.
1: Çok yüksek maliyet Malang Sarr. Bir haberde Beşiktaş'tan Lukumi, Kolombiyalı stoper, benim de beğendiğim stoperlerden biri. Evet. Italiano'nun da tabii yakından tanıdığı isimlerden biri. Italiano'nun gündemine gelmiş. Lukumi'yi de çok istediği söyleniyor. Italiano'nun 27 yaşında John Lukumi'yi valla olursa iyi bir takviye olur. Bologna'nın Kolombiyalı stoperi.
0: Evet, şimdi dünya futbolunu şöyle bir değerlendirelim Mehmet, stoper mevkilerini. Bir değişim var. O değişimi gerçekleştirmek istiyorlar. Farkında mısın bilmiyorum. Mutlaka sen de izlediğinde. Stoperler genel anlamda biraz ağır oluyorlar ya. Uzun ve ağır. Biraz onu değiştirmek istiyorlar. Çabukluğu arıyorlar stoperlerde. Ya bu yeni çok hızlanan oyunda o ağırlık bayağı göze batıyor. Bulabilirlerse artık stoperler de o tam atlet diyebileceğimiz çabuk, rakiple iyi koşu atabilen,
1: evet,
0: oyuncular gibi olabilirler bundan sonraki dönemlerde. Bazı takımların, ki üst düzey takımların, bu olayda başrolü çekeceğine eminim.
1: Mesela bu Dünya Kupası'nda ilk maçında parladı, bundan sonra da parlayabilecek bir isim var. Bence o isim de Singo. Maçın oyuncusu seçildi.
0: Evet.
1: Asisti yaptı 90'da.
0: Çok yüksek reyting aldı, bir de puanlaması çok yüksek.
1: Çok yüksek reyting aldı. O atletizmin kralı. Singo da var mesela.
0: Ve stoper oynadı.
1: Ve de stoper oynadı. Ama hücuma da çıktı.
0: Hücuma da çıktı tabii. Bazı stoperlerin artık orta alan ve hücum desteğini de bayağı yükseltmesi gerektiğini görüyoruz. Yani stoper sadece orta alana destek vermek için ileri çıkacak değil. Maçın içinde bile 1. dakikadan 90 dakikaya kadar, son anlara kadar yine forvete de destek vermek zorunda. Öyle stoperden o görevleri isteyen teknik direktör sayıları da çoğalıyor.
1: Böyle 1-2 maç daha oynarsa Singo mesela Galatasaray'da kalmayabilir.
0: İyi bir teklif alırsa tutamazsın tabii. Ya yani evet. İyi bir bonservis verirler.
1: Napoli'nin şu anda radarında diye biliyorum ben.
0: Evet.
1: Singo. Yani bir tane daha maç oynadı böyle. Maçın oyuncusu oldu. Ratingi 8.5. Bitirdi maçı.
0: Tur atladılar ya da.
1: Tur atladılar. Üst tura çıktılar.
0: Yine iyi oynadı.
1: Yine iyi oynadı. 55'i bastırır alır.
0: Evet.
1: Böyle bir şey de, böyle bir ihtimal de masada var. İşte Dünya Kupası bazen oyuncu satmak açısından da sizin belki de isteklerinizin üzerinde getiri sağlayacak potansiyeli sunuyor değil mi?
0: O potansiyeli sunuyor. Bir de bu oyuncular büyük maçlar oynuyorlar.
1: Doğru.
0: Diyor ki büyük maçlarda böyle oyun çıkarsa ben bu oyuncuyla ilgili çok iyi hayaller kurabilirim. Bize çok faydası olabilir. Düşüncesi ön plana çıkıyor.
1: Kesinlikle. Lukumi diyorduk. Bir ön görüşmede gerçekleşmiş, takvimin haberine göre iyi bir oyuncu gerçekten. 22 milyon euro piyasa değeri olan bir oyuncu.
0: Yüksek tabii.
1: 10 milyonluk bir teklif yapacakmış Beşiktaş ama 10 milyona Lukumi'yi bırakacağını Bologna'nın düşünmüyorum.
0: Evet. Yani arada bayağı bir fark var.
1: Yani pazarlık

0: ancak orada başlayabilir. Arada 15'te bitebilir, 16'da bitebilir belki.
1: Ya da daha değişik olabilir.
0: Takas mı?
1: Yok, satın alma.
0: Ha, kiralama.
1: Zorunlu, evet, kiralama. Hmm. Daha sonra da o ödemenin biraz taksitlere bölünmesi. Öyle bir düşünceye doğru gidebilirler. Tabii bu Bologna'nın işine gelir mi? Bana sorarsan gelmez.
0: Şimdi zaten Genk'ten 8 milyona gelmişti 2022 yılında.
1: Ya şimdi 10 milyon euro olmaz.
0: 10 olmaz. 10-12 de olmaz. Bunun bir 15'i var eğer bitecekse. Çok rahat 15'i var. Bologna ile de 43 maça çıktı Lukumi. Evet, Cabral'ı nasıl buldun Ercan abi?
1: Ben iyi buldum.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Beğendik.
1: Rakiplerle mücadelesi olsun. Ayaklarını da beğendim. Kapasite anlamında temiz. İyi bir transfer yapmış Trabzonspor.
0: Bunu da gördük ve Dünya Kupası öncesinde bitirmesi de bu transferi bence işlerine yarayacak. Çünkü prim yapıyor oyuncu.
1: Oyuncu bir prim yapıyor. Mesela İspanya'ya inmediler. Hı hı. Oyuncu hem prim yapıyor. Hem de bizim ligimizde kesin iş yapacağını gösterdi bence.
0: Scout ekibi iyi çalışıyor.
1: Çok iyi çalışmışlar. İyi yani bulmuşlar. İspanya karşısında Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncuyu alıyorsun.
0: Emeği geçenleri de tebrik edelim. John Duran hala masada Galatasaray'da. 4,5 milyon euro, 4-5 milyon euro arasında bir maliyetle bitebileceği söyleniyor John Duran'ın. Uzun süredir masada hala ama Galatasaray Icardi'den haber bekliyor. 10+4'ün de Galatasaray 10+2+2 şeklinde revize edilebileceğini düşünüyor. Bana gelen haberler böyle.
1: Olur mu o değişim? Bekliyorum ben de. Şimdiye kadar olmayacağı yolunda 4 kere açıklama yapıldı. 3 de değil.
0: 4 değil mi?
1: 4 oldu.
0: 4 kere 4 açıklama geldi.
1: Bekliyoruz hep.
0: 10+4+2+2 şöyle Galatasaray'ın talebi 10 tamam yaş sınırı olmayan artı 2 2000 ve sonrası doğumlu. İşte diğer artı 2 de 23 yaş altı.
1: Diğer kulüpler buna nasıl bakacak, o önemli. Bayağı kulüpler birliği içinde bu değerlendirilip çoğunluk olarak böyle bir karara varılırsa tekrar bir başvuruda bulunabilir diye düşünüyorum.
0: Ama işte bir yani netlik kazandı gibi konu ama bir yandan da Türkiye'de de güven olmuyor. Federasyona ya hala insanlar değişebileceğini de düşünüyorlar. Normalde dediğin gibi 4 kere açıklandı. Bir netlik vardır bu işte. Değil mi? 4 kere bir şey açıklanıyorsa.
1: Hayır olmayacak diye.
0: Evet. Ama hala
1: bir ısrar var tabii.
0: Bir ısrar var. Hala bir güvensizlik var federasyon. Değiştirilir bilir hala diye düşünenler var. Tabii bazı çekinceler de var John Duran hakkında. İşte disiplinsiz tavırları vesaire. O kamburuk idare edebiliriz demiş. Haberler tabii en azından böyle.
1: John Duran ya bilmiyorum da bana biraz şey geldi. Problemli oyuncu ya.
0: Şimdi Ercan abi
1: ya bu problemi devam ettirebilirse bir kayıp olur.
0: Şimdi 22 yaşındasın. Çok yüksek bir bonservis bedeliyle Suudi Arabistan'a gittin. Orada olmadı, Türkiye'ye geldin. Olmadı, Rusya'ya gittin. Olmadı, tekrar Türkiye'ye geleceksin ya da işte Türkiye olmazsa başka bir ülkeye gideceksin. Önemli değil orası. Olmadı, olmadı, olmadılar çok senin kariyerinde, CV'nde.
1: Bir de 22 yaşında.
0: Bir de 22 yaşında. Ya burada sorun demek ki oyuncuda.
1: E tabi. Yani şöyle bir tanımlama yapabiliriz. Sorunlu oyuncu demek. Olmuyor çünkü.
0: Olmuyor. Bir türlü olmuyor yani. Farklı ülkelerde farklı takımlar, farklı teknik direktörler, farklı yöneticiler hepsi verim almaya çalışmış.
1: Ya her sene
0: ama bir türlü olmamış.
1: O sene bu sene bu sefer düzelecek diye beklenecek bir oyuncu mu? O tartışmaya açık çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılacaksın. Sorunlu oyuncu başına bela alırsa ne olacak? Yabancı çünkü. Çok iyi düşünülmesi gerekir. Hı-hı.
0: Şimdi su molalarıyla ilgili Almanya'da zannediyorum su molalarında reklam girmiyormuş Ercan abi. O kesintiye uğramıyormuş Almanya'da.

0: yayıncı kuruluş. Böyle bir mesaj geldi dinleyicimizden. Ama televizyonlar çok ciddi para kazanıyorlarmış tüm dünyada. Zaten Amerika'da çok kazanılacağını söylemiştik. Milyar dolar muhtemelen oradaki yayıncı kuruluş kazanıyor ama diğer ülkelerdeki yayıncılar da kazanıyor.
1: Televizyoncular da zaten memnunlardır. Yani biz de meslek olarak düşünelim, gayet memnunuz oluruz. Çünkü Dünya Kupası'nın bir de ekstra zamlı oluyor reklamları.
0: Ben yönetici olsam memnun olurum.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ya kurum kazanıyor dersin.
0: Kurum kazanıyor. Mertens haberleri günlerdir var. Antrenörlük istemiyormuş ama direktörlük istiyormuş. Hani Okan Buruk'un ekibine katılabilir mi Mertens şeklinde çok son dönemde konuşulan bir konu vardı.
1: Evet, hayali demek antrenör olmak değil şu anda.
0: Direktörlük.
1: Yani direktörlük, temsilcilik.
0: Temsilcilik mi? Olabilir. Hala o konuda da bir belirsizlik var merak eden dinleyicilerimize. Bunu da aktaralım. Çünkü Dries Mertens konusu da merak edilen bir konu. Futbol aklı çok yüksek bir oyuncu. İdi, artık oyuncu değil. Bir futbol insanı diyelim. Gerçekten futbolu çok iyi bilen, çok iyi düşünen, çabuk karar veren bir isim.
1: Evet.
0: Okan Buruk'un ekibine katılırsa Galatasaray'a faydalı olur diyenler çoktu ama bu yönde bir tasarrufu şu an için yokmuş. Mertens'in bu bilgiyi de verelim. Sevgili dinleyicilerimize. Rakiplerimiz tabii ki, Avrupa'daki rakiplerimiz Ercan abi. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ikinci eleme turu kura çekimleri yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
1: Sessiz ve sakince bir kura çekimi değil
0: çok,
1: mi? Dünya Kupası oynanırken.
0: Çok sessiz. Birçok dinleyicimizin haberi yoktur eminim bundan.
1: Evet.
0: Yarın bu kuralar çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir ikinci eleme turunda mücadele edecek. İkinci eleme turu maçları Şampiyonlar Ligi'nde 21-22, 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23-30 Temmuz'da oynanacak.
1: 23 Temmuz yine.
0: Hı hı.
1: Yazın göbeği.
0: Fenerbahçe İskoçya'dan Hearts ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek.
1: Hearts son hafta kaybetti.
0: Şampiyonluğu. Çok talihsizlerdi.
1: Evet, Glasgow Rangers şampiyon oldu.
0: Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri Braga, Olympiakos, Midland veya Kopenhag.
1: Hepsi zor.
0: Ferencvaros, Victoria Pilsen, Karabağ, Maccabi, Anderlecht, Pafos, Rangers veya Celtic. Bayağı zor Ercan abi.
1: Çok zor.
0: Hepsi zor.
1: Hepsi zor. İsrail takımı çıkınca Türkiye'de oynayamıyorsun zaten.
0: Hı hı.
1: Tarafsız sahada iki takımda.
0: Tarafsız sahada.
1: İki maçta. Ya bilemem.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Beşiktaş'ın rakiplerini saydık az önce. Avrupa Ligi'ndeki olası rakipler bir kez daha söyleyelim. Braga, Olympiakos, Midland, Kopenhag, Ferencvaros, Victoria Pilsen, Karabağ, Maccabi, Anderlecht, Pafos, Rangers veya Celtic. Zor.
1: Çok zor.
0: Başakşehir'e bakalım. Başakşehir turnuvaya ikinci eleme turundan başlayacak. Muhtemel rakiplerinin büyük bir bölümü de turnuvanın birinci eleme turunda karşı karşıya gelecek ve düşük katsayılı takımların kazananları olacak. Doğrudan ikinci turda eşleşebileceği seri başı olmayan takımlar şöyle: Astana, Helsinki, Mostar, Letonya temsilcisi RFS, Žalgiris Vilnius, Kuzey Makedonya ekibi Şkendiya ve Brann.
1: Bütçe olarak bayağı aşağıda olan takımlar.
0: Evet, yani burada biraz Beşiktaş'ın rakipleri sıkıntılı Ercan abi.
1: Evet. O da kura şansı, bazı takımlar var tabii, kura şansına bağlı.
0: Yani burada en oynamak istemeyeceğin takım Kopenhag olabilir.
1: Braga.
0: Braga olabilir. Yani o Rangers veya Celtic, onlarla da oynamasan iyi olur bence. Yani hazır değilken.
1: Evet, iki takım da belirli futbol ekolüne sahip takımlar.
0: Evet, evet.
1: Bunu kabul edelim rahatlıkla.
0: Durum budur. Orkun Kökçü'nün abiyi Ozan Can da Vanspor'a transfer olmuş.
1: Günün enteresan haberlerinden biri.
0: Değil mi? Ozan Can birincilik ekiplerinden Vanspor'a
1: başarılar dilerim.
0: Transfer olduğum. O da orta sahada oynuyor Orkun gibi. Ozan Can Kökçü 27 yaşında. Hayırlı olsun diyelim.
1: Hayırlı olsun, başarılar diliyorum.
0: Başarılar. Şimdi Fenerbahçe'de de sol bek konusu bir sürüncemede gibi. Çünkü Archie Brown'un durumu bekleniyor. Archie Brown'un ayrılabileceği konuşuluyordu çünkü. Ayrılık halinde ise Marsilya forması giyen Emerson Palmieri gündemine girebilirmiş Fenerbahçe'nin sabah gazetesi.
1: Archie Brown tabii Premier Lig'de teklifler olduğu söylendi.
0: Evet.
1: Ama tabii bu gelişim nedir?
0: Bildiği bilik.
1: Değil mi?
0: Evet. Bunun da hala zamanı var gibi. Yani bu transferin de zamanı
1: bence
0: var
1: de
0: gibi. Şimdi Galatasaray Zaniolo'ya veda etti. Zaniolo Galatasaray'a veda etti. Bologna, işte Udinese biz aldık dedi. Ama bugün Zaniolo'nun menajeri Vigorelli maaş konusunda henüz anlaşma sağlanamadı. Oyuncu hayal kırıklığı yaşıyor şeklinde bir paylaşım yaptı. Yani işlem bitti diyordu işte hem Udinese hem Galatasaray hem Zaniolo cephesi. Ama sonra Vigorelli dedi ki maaş konusu netlik kazanmadı. Şu anda
1: onu değerlendirdi.
0: Evet, %100 bir anlaşma söz konusu değil dedi. Bu da kafalarda soru işaretleri yarattı. Ama çözülecek.
1: Ben sana olayın esasını o zaman şöyle değerlendireyim. Daha anlaşma net olarak olmamış.
0: Öyle bir görüntü var.
1: Çünkü dünkü açıklamayla bugünkü açıklama arasında ister istemez fark oluyor.
0: Fark var. Şimdi Fenerbahçe'de yerli oyuncu rotasyonunu geliştirme çabaları dikkat çekiyor gazetelerin haberlerinde. Ümit Aktağ, Bertuğ Yıldırım ve Arda Okan Kurtulan. Bu üç isim zaten bu sezonun dikkat çeken isimleri. Fenerbahçe bu üç oyuncuyu listesine almış. Ancak bu üç oyuncunun maliyeti de 40 milyon euroya ulaşıyor. Bu bütçe Fenerbahçe'yi zorlar mı, zorlamaz mı, takas yoluna gidebilir miyiz şeklinde Fenerbahçe'nin de arayışları var.
1: Yerli oyuncu diyorsun. Yerli oyuncuya evet önem verelim diyorsun. Tabii ki Türkiye piyasasının bu yabancı olayında bir kısıtlamaya doğru. Ya 10 artı 2. Gidince yerli oyuncu piyasası da bunu arttıracak.
0: Hı hı.
1: Bu gayet doğal.
0: Yani yerli oyuncu piyasası da artacak.
1: Artacak tabii. Yani 3'ü alabileceğin bir oyuncuyu belki 5,5'ü alacaksın.
0: Hı hı.
1: Öyle gözüküyor.
0: Şimdi mesela bunun tam tersi, bizdeki uygulamanın tam tersi bir uygulama voleybolda yapıldı. Voleybolda Türk oyuncular çok pahalı olduğu için bir oyuncu, yabancı bir oyuncuyu daha maç kadrosuna yazabilecek takımlar önümüzdeki sezon.
1: Neden? Değerli oyuncularımız var. Hı. Ve aşağı yukarı büyük bir çoğunluğu da milli takım kadrosunda.
0: Evet, ve de çok pahalılar.
1: Normal değil mi?
0: Normal olarak. Kulüplerde ayakta kalabilsinler diye bir tane ekstra yabancı hakkı tanıdı Türkiye Voleybol Federasyonu önümüzdeki sezon takımlara. Çünkü mesela aynı kalitedeki yerli oyuncu 10 liraysa yabancıyı sen 6'ya 7'ye alabiliyorsun.
1: Belki 5'e alırsın.
0: Belki 5'e alıyorsun yabancı oyuncu. Ama yerli oldu mu çok pahalı oluyor. Şimdi Nelson Semedo'yla da Fenerbahçe'nin yolları ayrılabilir deniyor haberde.
1: Ben de okudum onu. Semedo çok büyük fayda sağladı mı sağlayamadı.
0: Benim beklentimin altında kaldı. Yani çünkü Semedo çok tecrübeli, Premier Lig tecrübesi olan, yani kendini ispat etmiş bir oyuncu.
1: Büyük maçları çok oynamış.
0: Çok oynamış bir oyuncu, evet. Ya fark yaratmasını bekledim.
1: O işte dediğim beklentileri karşılayamadı derken fark yaratamadı.
0: Evet, fark yaratamadı. Yani ben işte Premier Lig oyuncusuyum dedirtemedi bize performansıyla.
1: Evet.
0: Çünkü ben Nelson Semedo

0: geldiğinde dedim ki ligin en iyi sağ beki Semedo olur. Ya yani kağıt üzerinde böyle düşündürdü. Ama sonra gerçek mevkisi sağ bek olmayan Şalay'ı ligin en iyi sağ beki oldu mesela.
1: Evet ya, ben %100 seninle aynı kanaatteyim. Evet, bu sene en çok ses getiren bir oyuncu geldi diye düşünmüştüm Türkiye'ye, bizim ligimize. Hı hı.
0: Bu üç yerlinin de maliyetinin dediğim gibi 40 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Yerli rotasyonunda
1: bütçeye
0: da...
1: Bütçeye baktığın zaman Mehmet, sözünü kestiğim için özür dilerim. Hı. Yüksek bir meblağ.
0: Yüksek. İrfan Can Kahveci, Çağlar Soyuncu ve İsmail Yüksek'in de takımda kalması hedefleniyor Fenerbahçe'de. Haberler böyle.
1: Evet.
0: Yani çünkü yerliye ihtiyaç bir hali fazla.
1: Bu sene böyle.
0: Bu sene böyle. Şimdi yeniden Dünya Kupası'na dönelim istiyorum. Dünya Kupası ile ilgili haberlere yeniden dönelim. Montella'nın ilk 11'de iki değişiklik yapacağı haberleri var Ercan abi, görmüşsündür.
1: Gördüm.
0: Şimdi bu değişiklikler acaba neler getirecek? Şimdi Kenan Yıldız ikinci yarıda oynamıştı. İlk 11'de başlayacak.
1: Evet, kimi kesecek?
0: Kenan başlarsa herhalde Barış'ı keser.
1: Barış'ı sağ alıp bir kesintiye gider mi?
0: O da olabilir. Barış'ı sağ alıp Kenan'ı sola alabilir. Kenan girerse kim çıkar? Bugünkü kadrodan düşünelim. Bir diğer isim de Deniz Gül.
1: Heh, Deniz Gül. O zaman Kerem'i herhalde kesecek.
0: Kerem kesecek.
1: Deniz Gül oynayacak. Belki Barış sağda, solda Kenan olacak. Kerem'i de kesecek. Ne dersin?
0: Şimdi Kenan, şöyle bir beklenti var. İlk 11 beklentisi: Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim, Eren Elmalı savunma dörtlüsü.
1: Evet. O zaman Ferdi'yi mi kesti?
0: Ferdi şimdi Hürriyet'te böyle bir ilk 11 belirlenmiş. Evet. Ama Ferdi'yi niye kestiler onu bilmiyorum. Ferdi'de var mı bir sorun?
1: Bence yok. Sence var mı?
0: Bence de yok. Bu muhtemelen bir yanlışlık var. Ferdi diyelim biz. Zeki'nin de performansını ben ikinci yarıda bayağı düşük gördüm. Yorgun gördüm Mercan abi.
1: Savunmaya çağırdım olmayınca yoruldu.
0: Değil mi? Yani evet. Zeki'de bir
1: devre dışı kaldı.
0: İkinci yarıda bayağı bir düşme gördüm ben.
1: Devre dışı kaldı.
0: Devre dışı kaldı. Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Hürriyet Arda'yı sağa koymuş. Kenan'ı sola, 10 numaraya Orkun'u koymuş. Öne de Deniz Gül'ü koymuş mesela. Böyle olabilir mi?
1: Düşük bir ihtimal.
0: Arda da solda o kadar verimli oluyor mu?
1: Olmuyor. Arda 10 numara pozisyon değil mi? Biraz serbest, hı-hı, olarak oynaması Arda'nın daha iyi değil mi?
0: Bence öyle.
1: Ya Kenan diyelim ki solda oynayacak. Hakan, Orkun, Arda. Arda biraz daha ceza sahasına yakın. Hı-hı. Solda Kenan, sağda Barış, ortada Deniz daha mantıklı.
0: Bana öyle, senin dediğin bana mantıklı geliyor.
1: Sanki, değil mi?
0: Evet. Yani sağda Barış, solda Kenan. Barış her ne kadar kötü oynamış olsa da ilk maçında, ikinci maçında da kötü oynayacak demek değil bu.
1: Evet ya, şu var.
0: Sağ kanatta ideal bir isim.
1: Mehmet, karşılıklı bir fikir tartışması yapalım. Oyunu domine edecek bir düşüncede Deniz iş yapar. Oyunu domine edeceğiz değil mi?
0: Evet.
1: Fakat Paraguay bu imkanı vermezse, o zaman santrforun da devre dışı kalıyor. Domine edemezsin oyunu. Dünya Kupası'nda da oyun üstünlüğünü almak hiç kolay değil. Ki Paraguay böyle bir takım değil.
0: Hı hı. Avusturya'ya kadar kapanmayacağını düşünüyorum.
1: Üstümüze gelecekler. Ya onu söyleyeyim.
0: Hı hı.
1: Çünkü o oyun yapısını seven bir takım Avustralya'ya göre.
0: Bu da bizim işimizi kolaylaştırabilir belki. Kenan'la, Barış'la, hızlı oyuncularla.
1: Olabilir.
0: Önde Deniz'le. Şimdilik böyle bir beklenti var. Ama hala maça da 3 gün var. Değişebilir. Ama beklenti, biz yine söyleyelim, kalede Uğurcan, sağda

0: Hakan da öyle. Gerçi bu maça özeldir herhalde, Avustralya maçına. Sakatlıktan çıktıkları için. Hakan sakatlıktan çıktı.
1: Doğru. Bu sene 24 maçı var zaten Hakan'ın.
0: Ritmini beğenmedim ben Hakan'ın. Sen beğendin mi?
1: Yok. Yok.
0: Neden? Çünkü daha oyuncu yeni çıkıyor.
1: Şimdi Barış ve Hakan ilk 11'de oynayacak diye bir kural mı var? Eleştiri yapmıyorsunuz demiş bir dinleyici.
0: Öyle bir kural yok gerçekten.
1: Öyle bir kural yok.
0: Barış'ın fiziğinden faydalanır mı diye düşündüm. Hakan konusunu şimdi söyledik zaten.
1: Devamlılığını ben göremedim Hakan'ın.
0: Evet, Barış da ilk maçta doğru dinleyicimiz. 45 dakika sonra oyundan alındı. Ama şunu söylemem lazım. Çok etkisizdi. Bu formsuzluk mu? Rakibe bağlı mı? Bunu bilemiyorum.
1: Rakip fizikliydi. Onun etkisi mi bilemiyorum.
0: Karşısında İtalyano vardı. İsmi oyuncunun. O pek fırsat vermedi Barış'a. Bunu kabul edelim.
1: Ama işte her maç aynı olmayacaktır.
0: Bayağı iyi oynadı. Savunmaları yıprattığı maçları da unutmayalım tabii. Burada teknik direktör kararı önemli. O anlayacak. Formsuz mu? Yoksa o maça mı bağlı? O daha iyi biliyor.
1: Şimdi Abdülkerim'in yerine başka biri oynamalı demiş. Tekirdağ'dan İsmail Bey. Tabii herkesin düşüncesi ilk 11'i sayınca değişiyor.
0: Değişiyor tabii.
1: Farklı planlamalar olabilir. Yani 4-1-4-1 de olabilir diye düşünüyorum ben ama hani Paraguay...
0: Ama Montella'nın
1: ne kadar gelecek üstümüze?
0: Mehmet, ya B planı diyorsun ya, bizim oyun planımız hep aynı. Bir değişik oynamıyoruz.
1: Eleştirilerden biri de bu. Montella hep aynı oyun oynatıyor deniyor.
0: Hep aynı, oyunumuz aynı.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, bir dinleyicimiz diyor ki Orkun'u keser, Barış sağ kanada geçer, orta sahaya da Arda gelir diyor onun numarası.
0: İhtimallerden biri.
1: İhtimallerden
0: biri. Onu konuştuk biz daha önce. Evet. İhtimallerden biri.
1: Şimdi Hakan takımı yapıyor diyor bir dinleyicimiz.
0: Yok canım.
1: Zannetmiyorum ya. Böyle bir iki yerden cılız ses geldi Hakan'ın milli takım kadrosuna müdahil olduğu yönünde de zannetmiyorum yani. Montella buna izin vermez.
0: Yani bu, o kadar da değil.
1: Kamp boyunca reklam çektiler, çalışmadılar demiş.
0: Tekrar söyleyelim.
1: Planlama yapılmıştır ona göre.
0: Ya kampta artık kondisyon kazanamıyorsun sezon sonu. Oyun taktiğini geliştirme üzerine kurulu bir çalışma sistemi olacak.
1: Evet. Barış'ı neden forvet düşünmüyoruz? Güzel bir yaklaşım. Mesela Barış'ı forvet olarak da düşünebiliriz.
0: O da olabilir.
1: Yani Galatasaray'da oynamış olduğu maçlar var böyle. Forvet olarak. Milli takımda da oynadı ama kötü oynadı diye hatırladığım bir maç var.
0: Ya bizim klasik yakalayamadık. Birçok ülkede de var. İşte İspanya'da Oyarzabal oynuyor. İki kanat iyi oynadığı zaman Williams'la Yamal sakatlı olmadıklarında Oyarzabal iş yapıyor mesela, değil mi?
1: Hı hı.
0: Bizde ama o golü hissedecek oyuncu sayısı yok. Gol duygusunu pozisyonlarda.
1: Beşiktaşlıyım. Orkun oynamasa da sorun olmaz demiş Doğuş Bey. Önemli olan kazanmak demiş.
0: Kazanmak tabii.
1: Zeki Ozan, Abdülkerim Ferdi. Savunmayı böyle yapmış dinleyicimiz. İsmail Orkun. Hakan'ı kesmiş. Kenan Arda Barış Denizgül şeklinde bir 11 yapmış.
0: Bu tabii birçok oyuncuyu bir anda kesmek iyi olur mu olmaz mı? Bir şey diyemeyeceğim buna.
1: Kerem'i kesmiş.
0: Değil mi?
1: Hakan'ı kesmiş, bir de Merih Demiral'ı kesmiş.
0: Üç oyuncu birden.
1: Üç oyuncu iki.
0: Savunmayla oynanır mı? Yapar mı onu? Pek o savunmayla oynadığını görmedim ben. Sen?
1: Yani yapacağını düşünmüyorum ben de. Ama Ozan ismini söyleyen çok oldu maçtan sonra.
0: Tabii ki izleyenler şu görüntüyü gördüler. Tek hamlede oyundan düştü ya Merih.
1: Evet. Ya çok yediğimiz goller...

0: İnanılmaz basit gerçekten. İki gol yedik. İkisi de birbirinden kolay, basit. Yani tek hamlede oyundan düşüyoruz. Çok net pozisyon veriyoruz.
1: Şut atma imkanı. Rakibe şut atma imkanını verdiğin anda Yeşilburnu örnek verelim. Nasıl kapandılar? Avustralya'ya örnek verelim. Biz 30 şut attık ama bir topumuz sadece direkten döndü değil mi? 30 şutta Abdülkerim.
0: Bir tane. Evet.
1: O kadar şut atıyorsan başarı oranının da yüksek olması lazım. Dün de İspanya 17 şut atıyor ama yok.
0: Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki kondisyon kazanamayız ama konsantrasyonu kaybediyoruz reklamlar yüzünden demiş.
1: Onu ayarlamışlardı ama sen söyledin mi bunu?
0: Onun planlaması yapılıyor artık günümüzde. Sadece bizim oyuncularımız reklamda oynamadı ki.
1: Bütün dünya oynadı.
0: Bütün dünyadaki oyuncular
1: ama
0: oynadı.
1: Ama bizimkiler kaybettiyse bir şey diyemeyeceğim tabii. Yani. Kaysanmıyorum. En çok üzülen onlardır futbolcular. Teknik direktör, tekrar söylüyorum.
0: Şimdi bu mantıkla bakarsak İspanya hep denize girdi ya da Belçika Mısır yenemediği için herhalde özgürlük heykeline gitti turistik geziye demiş dinleyicimiz.
1: Tabii yani. Ya. İlk maçlarda kimler ne puanlar kaybettiler.
0: Favori olarak gösterilen ülkeler değil mi? İspanya. Brezilya kazanamadı.
1: Tabii.
0: İspanya kazanamadı. Kazanamadılar yani. Böyle bir durum da var. Bugün de izlenecek bir maç var. Türkiye saatiyle 22 tam saat Ercan abi. Fransa-Senegal. İzlenir.
1: Futbol kalitesi anlamında yüksek iki takım.
0: Bir beklentim var benim bu maçtan.
1: İyi maç olabilir bence.
0: Fransa-Senegal yani her maç izlenir demem. Ama bu maç izlenir. Bana kalırsa. Ha, uyku tutmadı ben devam edeyim diyenler için alternatif bol gol beklediğim maç Irak-Norveç maçı.
1: Irak'ın kadrosunun bir sürpriz yapar mı diye düşünmeden edemiyorum. Aklıma...
0: Bakalım.
1: Ya öyle fikirler geliyor ama Norveç'te inanılmaz bir forvet var.
0: Evet.
1: Ya bir forvet attı çok korkutucu.
0: Çok güçlü, çok güçlü. Ama bugün mesela Fransa-Senegal güzel maç.
1: Ben de tavsiye edebilirim o maçı tabii.
0: Değil mi? O maç izlenebilecek bir mücadele diye düşünüyorum. Tam 22'de saati hiç fena değil o maçın.
1: Fransa'nın da takım olarak nasıl turnuvaya baktığını, ya ilk maçların zorluğunu onlar da yaşayabilirler mi? Olabilir.
0: Tabii ki olabilir. İlk maçın zorluğu. Yani ilk maçlar her zaman zordur deriz turnuvalarda. Şimdi dinleyicimiz demiş ki Merih'in video kanalına neredeyse tüm takım ikili üçlü gruplar halinde video çekti. Bu da mı planlıydı acaba? Ya o videoyla da siz maç mağlubiyeti bu videoya bağlıyorsak artık sahaya çıkmayalım o zaman. Yani video çektik yenilelim mi dediler.
1: Dünyada
0: yani.
1: Sistem artık iyice değişmiş.
0: Konsantrasyon mu kayboluyor?
1: İyice sistem değişmiş durumda.
0: Hatta yani. Bilakis herkes çok eğlenmiş. Bence daha birleştirici olmuş o videolar.
1: Yani muhabbet etmişler, konuşmuşlar.
0: Evet. Yani video çektiler, güldüler, eğlendiler. Kötü mü yansıdılar?
1: Gülmesinler mi? Eğlen maçtan önce.
0: Ki maçtan hemen önce değil, bayağı erken çekilmiş.
1: Erken galiba çekilmiş onlar. Tabii canım. Erken çekilmiş, prodüksiyona
0: muhtemelen girmiş. Amerika'ya gidilmeden önce çekilmiş.
1: Tabii. Öyle gözüküyor.
0: Öyle gözüküyor. Bu arada prodüksiyonu yapılmış. Sonra servis edilmiş. Yani bunlara yenilgileri bağlayamayız diye düşünüyorum. Bir lakaytlık var diye düşünüyorum demiş dinleyicimiz.
1: Olabilir. Ben ya tabii orada olmadığım için sen de orada değilsin. Yani önemli olan orada olmak.
0: Ya lakaytlık... olma ihtimalini düşük görüyorum. Niye düşük görüyorum Ercan abi? Bu futbolcular belki de hayatlarında bir kere daha Dünya Kupası görmeyecekler. Yani o konsantrasyon bir şekilde ister istemez sağlanır diye düşünüyorum.
1: Ben de.
0: Dünya Kupası bu.
1: Ya bir de genç bir takımız, yine görebilirler de.
0: Hani her gün gittiğimiz bir organizasyon değil. Yani bu maçı hani iyi konsantre olamadım, kötü oynadım diyebilecekleri bir ortam oluşmaz diye düşünüyorum ben Dünya Kupası'nda. Çok zor.
1: Hep en iyisini nasıl yaparız diye konuşulur.
0: Evet.
1: Öyle düşünenlerdenim ben de.
0: Defansımız ağır kalıyor, kontradan gol yiyoruz demiş.
1: O görünen bir konu. iyi bir yorum yapmış.
0: Hem Abdülkerim hem Merih.
1: Değerli değil. Çabuk oyuncular karşısında çaresiz kalabiliyoruz.
0: Diğer ülkeler de berabere kaldı ama onlar kaybetmedi.
1: Puan aldı tabii.
0: Puan almak önemli. Çünkü bizim handikapımız şu oldu. Grubun zayıf takımı bizden 3 puan öne geçti şu anda. Ve Dekili Averaj da...
1: Zayıf takımı olarak değerlendirilen takım diyelim. Evet. Daha da geliştirelim.
0: Aynen. Ama diğer takımlar berabere kaldılar. En azından aynı puandalar. Biz geriye düştük şu anda.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki hayat 24 saat, maç 90 dakika, antrenman 2 saat. Oyuncuları eleştirenler 24 saat aynı işimi yapıyor. Bırakın çocukları eğlensin, oynasınlar. İngiltere'den Erkan Bey.
1: Evet, dinleyicimizin görüşü.
0: Şimdi Montella'nın şu performansı sizi tatmin ediyor mu? Demiş Ercan abi, bir dinleyicimiz. Yani o B planı olmaması ya da B planı var, biz mi fark edemiyoruz? B planı mutlaka vardır bir teknik direktörün de, çok ince bir B planı belki, bizim net olarak göremediğimiz bir B planı.
1: Vardır.
0: Evet.
1: Ama net olarak biz de tabii bunu yaşayamadık.
0: Yaşayamadık ya da yani plana sadık kal, bir şekilde ben bu maçı çözerim mi dedi, bilemiyorum ki. Avustralya maçı pek de öyle bir görüntü vermedi.
1: Çözüme kapalı olarak gözüktü maç.
0: Evet, çözüme kapalı. Şimdi Ozan ilk golde Merih'in yediği çalımı yemezdi demiş dinleyicimiz. Ya bu biraz falcılığa bakar. Belki de başka bir hata yapacaktı. Başka bir
1: top
0: gol
1: kaybedecekti.
0: Yedirtecekti. Yani o
1: oyuncular ya, yediği çalım, o anlık meseleler bunlar futbolda.
0: Kesinlikle. Anlık meseleler. Şimdi çok bahaneye sığınıyoruz demiş. Reklam çekebilir, video çekebilir oyuncu. Bu maçı çok da etkilemez demiş bir dinleyicimiz. Atilla Bey.
1: Evet.
0: Gücümüz yetmedi, bu kadar basit demiş.
1: Olmadı, kötü oynadık.
0: Japonya'ya, tabii Japonya'ya oynasaydık daha kötü olurdu demiş bir başka dinleyicimiz. Sonu. Dinamik bir takım Japonya, o yüzden herhalde.
1: Hep dinamik.
0: Bu yorumu yaptı.
1: Oyun tarzları o zaten. Kanatları iyi kullanıyorlar. Sakat oyuncuları fazla olmasına rağmen kanatlarda. Oyun tarzları bu. Dinamizm üzerine kurulu.
0: Şimdi biz geçen hafta seninle konuşurken en dikkat çekici maç olarak o maçı seçmiştik. Hollanda-Japonya maçını seçmiştik.
1: Ki öyle oldu.
0: Onu soracağım. Tatmin etti mi seni? Gerçekten beklentileri
1: futbol sever olarak karşıladı mı? Benim beklentilerimi karşıladı.
0: Benimkini de karşıladı. Yani ilk yarı 0-0, ikinci yarı 4 gol, karşılıklı goller.
1: Ya boy avantajını bile, ki Hollanda daha uzun takım, Japonya golü kafayla attı biliyorsun beraber.
0: Evet. Evet. Yani Japonya, peki Japonya teknik direktörünün sürekli not alıyor olması.
1: Evet.
0: O bayağı sosyal medyada konu oldu.
1: Bütün hataları ya da yaptıklarını hepsini bir not olarak önüne aldığı kağıtta yazdı.
0: Yazdı, sonra iletti oyuncularına. Fena maç olmadı o maç. Peki şu ana kadar o maç dışında dikkatini çeken bir mücadele oldu. Mesela Curaçao maçı senin dediğin gibi oldu. Farklı bir tane dedin, 7-1 bitti.
1: Evet, tek taraflı bir
0: Almanya Curaçao.
1: Brezilya Fas maçı, Fas açısından iyi bence. İyi bir maç.
0: Fas da iyi takım ama.
1: Evet.
0: Taş gibi takım Fas. Gerçekten iyi takım.
1: Ekvador maçı enteresan bir maç. İki topu direkten döndü Ekvador'un. Fil dişi maçı.
0: Evet.
1: Fil dişi de döndü bitti. Ama 1-0 kazandı fil dişi. Ekvador'un yenilmesine rağmen oyunun içinde bazı anlardaki oynadığı topu beğendim, onu söyleyeyim. Belçika Mısır maçı, zaman zaman o maçın süratini beğendim dün akşam oynarak. Ki çok sıcak bir havaya rağmen süratli anlar ve çabuk atağa çıkışlar vardı. Ama tabii Amerika'nın çok etkili oynadığını söyleyebilirim.
0: Paraguay maçı biraz

0: Gözleri korkuttu mu Amerika'nın performansı?
1: Bu, ev sahibi olarak evet. Ya ben ev sahibiyim ve çıkıp iyi de oynarım mesajı verdi.
0: Yani iyi futbol gördük Amerika'dan gerçekten. Ama Amerika Türkiye maçı güzel maç olur, gollü maç olur diye düşünüyorum ben.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Şu maçı bir atlatalım. Paraguay maçını.
1: Olumlu atlatalım abi.
0: Olumlu, olumlu tabii. Olumlu atlatalım. Galip gelerek atlatalım. Sonrasında 6 gün sonra da Amerika ile oynayacağız. Ya o maç güzel bir maç olur, keyifli bir maç olur. Saati ters ama iyi bir maç seyrettirir iki takım da bize diye düşünüyorum. Hele kazanırsak biz.
1: Evet.
0: Hele bir de kazanalım. Tadından yenmez gerçekten. Teknik direktör etkisi dediğiniz bir maç oldu mu demiş bir dinleyicimiz.
1: Dün akşam mesela Yeşilburnu Adaları'nın teknik direktörü dediklerinin hepsini yaptılar. Kusursuz bir savunma değil mi?
0: Avustralya için de diyebiliriz.
1: Avustralya bizi çok iyi çalışmış. Yani o evet. Bayağı çalışmışlar bizi.
0: Bayağı gömüldüler.
1: Orta alanı ezberlemişler. Oyuncularımızı bireysel ele almışlar, bakmışlar. Nasıl etkisiz hale getirebiliriz?
0: Yani teknik evet. Direktör galibiyeti diyebileceğimiz bence maçlardan biri de o maçtı.
1: Mesela Fas'ın da teknik direktörü Brezilya'yı devre dışı bıraktı bence. Hı hı.
0: Şimdi
1: Hollanda daha iyi oynayabilir mi diye düşünmeden edemedim maçı seyrederken. Çünkü Hollanda'nın isim olarak da bayağı üst düzey kalitede oyuncuları var.
0: İstatistiksel anlamda da bir daha üstünlerdi Japonya'ya.
1: Yani. Daha iyi oynayabilirler.
0: Kazanmaya da yakınlardı. Evet. Daha iyi oynayabilirler miydi? Neden olmasın? Neden olmasın yine? Olabilir.
1: Irak'ın kadrosuna baktık. Yani şunu söyleyeyim. Irak'ta İyi savunma yapamazsa fark yiyebilir. Kurasao gibi olabilir.
0: Olabilir. Olabilir. Bir de ben Ercan abi yorumunu almak istiyorum. Henüz ilk maçında kovulan teknik direktör Tunus'un teknik direktörü müydü? Sabri Lamucci. Dünya Kupaları tarihinde ilk kez ilk maçın ardından kovulan bir teknik direktör oldu.
1: Bu, tarihe öyle geçti.
0: Ya ikinci maçın ardından kovulanlar vardı ama Sabri Lamucci'nin de ilk maçın ardından kovulmuş olması, görevine son verilmiş olması da biraz bana enteresan geldi ya.
1: Şu olabilir Mehmet, şöyle bir yorumum var. Kamp döneminde bazı problemler yaşanmış olabilir.
0: Muhtemelen öncesi var bunun. Çünkü bir maçta hemen.
1: Ya maçla vardır bağlantısı. Hadi şu maçı vardır. Oynayalım belki düşüncesi. Belki toparlanır. O ön plana çıkmıştır ama tahmin ediyorum kampla ilgili bazı problemler yaşandı.
0: Geçmişe dayalı. Şimdi ben baktım. Tarihte bunun örnekleri var mı? İlk maçın ardından görevine son verilen tek isim olmayı başardı.
1: Evet. Lamucci.
0: 98'de tanıdık bir isim. Carlos Alberto Parreira. İkinci maçın ardından görevine son verilmiş. Suudi Arabistan teknik direktörüyken 1998'de.
1: Fransa'da yapılan Dünya Kupası'nda.
0: Güney Kore teknik direktörü yine 1998'de. Cha Bum-kun ikinci maçın ardından yine gönderilmiş. Evet. İkinci maç.
1: İlk maçta olmadı. İkinci maçta da olmayınca biz seninle tamamlamayacağız diyorlar Dünya Kupası'nı. Doğru mu? Bence yanlış. Turnuvaya gelmiş artık.
0: Güney Kore'den Tunus'a geçelim. Henry Kasperçak, hatırlarsın Ercan abi.
1: Evet.
0: O da Tunus'un teknik direktörüyken yine 98 yılında Tunus'ta var demek ki bir şeyler. Sabri Lamucci bir maç, Henry Kasperçak da iki maçın ardından 98'de gönderilmiş.
1: Böyle kararlar alıyorlar.
0: Tunuslular biraz hızlılar bu konuda. Dünya Kupaları esnasında gönderilen teknik direktörler de bunlar.
1: Demek dünya futbolun her alanında, turnuvalarda bile oluyor teknik direktör ayrılması.
0: Teknik direktörler evet erkenden ayrılabiliyorlar. Şimdi bu akşamki maçtan beklentiniz nedir diye sormuş dinleyicimiz. Dedik iyi maç olur dedik biz.
1: Ben
0: Fransa,
1: de iyi
0: Senegal.
1: Maç olur dedim. Hatta
0: iyi kadrolar var.
1: İki takımda da gerçekten

0: gerçekten yıldız diyebileceğimiz oyuncular var, özellikle Fransa'da. Geçtiğimiz Dünya Kupası'nda finalisti. Ama ilk maç bu. Dün İspanya'nın başına gelenleri de biliyoruz. Bu akşam Fransa'nın başına gelir mi? Senegal maçında göreceğiz bunu.
1: Aslında biraz geç oynamak da işlerine gelmiş olabilir Ercan abi. Yani çünkü bakarsın işte Türkiye kazanamadı. Favori ülkelerden evet. biriydi.
0: İspanya
1: kazanamadı. Brezilya kazanamadı. Sen Fransız oyuncusun dersin ki ya bir dakika bir şeyler oluyor.
0: Biraz daha ciddi ve konsantrasyonu yüksek çıkabilir Fransa maçı.
1: Evet. Yani biraz gevşersek bize ceza kesebilirler. Herkes çünkü bundan nasibini aldı. Bizim de başımız derde girmesin diyebilir Fransız oyuncular.
0: Fransa'nın kadrosu da İspanya gibi çok iyi.
1: Evet. Ama Senegal'i de küçümsememek lazım.
0: Tabii ki.
1: Bertu forvet sorunumuzu çözemez miydi demiş Volkan Bey.
0: Almadı bile kadroyu.
1: Evet.
0: O yüzden bir şey diyemem.
1: Deniz Gül bundan
0: Deniz'i
1: sonra.
0: Deniz'i tercih etti.
1: Deniz'i tercih etti. Yok şu olmuş yok bu olmuş demeyelim. Sosyal medyadan etkilenmeyelim. Köstek olmayalım. Desteğe devam demiş dinleyicimiz. Çok evet. doğru bir yorum yapmış. Biz de bunu söylüyoruz zaten. Topu çok yavaş çeviriyoruz. Bu konuyu da konuştuk. Bu dikkat çeken bayağı konuştuk. Bir konuydu.
0: Ve kaptırdığımız anda savunmada kötü yakalanmak Dünya Kupası'nda olmuyor işte.
1: Hı hı. Bakalım. Biz niye gönderemiyoruz ilk maçın ardından? Göndermeyelim zaten. O doğru bir şey değil. Değil mi Montella? Niye canım, gönderelim?
0: Tabii.
1: İlk maçın ardından.
0: Ya ben güzel bir olay değil o.
1: Onu hiç güzel bir olay değil evet. Zaten Montella ile biz Uluslar Ligi'nde A grubuna çıkmışız. Değil mi? 24
0: yıl sonra Dünya Kupası'na
1: katılmışız. Bir maç kaybetti diye. Yani bunlar doğru kararlar. Açıkçası değil diye düşünüyorum. Evet Ercan abi ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler. Yani, herkese iyi akşamlar.
1: Dinleyicilerimize de ben teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten çok yoğun mesaj geldi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizleri yalnız bırakmadılar burada. Yarın yine karşınızda olacağız sevgili dinleyiciler. Yarın yine aynı saatte 15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

Futbolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 17 Haziran 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Tabii ki Dünya Kupası'nı bu programda da ağırlıklı olarak konuşacağız. Şu anda saat tam 7'de Dünya Kupası J grubunda Avusturya-Ürdün maçı var. Maç henüz başlamadı. Maç önü seremoni yapıldı. Şimdi futbolcular bir arada birkaç dakika içinde Avusturya-Ürdün karşılaşması başlayacak. Biz de tabii ki bir taraftan hem maçı burada takip edeceğiz hem de dün oynanan ya da sabaha karşı oynanan karşılaşmaları konuşacağız. Aslında şu ana kadar oynanan 3 karşılaşmadan da bayağı bir malzeme çıktı. Sondan başlayalım. Arjantin-Cezayir sabaha karşı 4'te başladı ve Arjantin turnuvaya 3-0'lık bir galibiyetle başlamayı başardı. Bir önceki Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan önünde bir mağlubiyet almıştı Arjantin. Bu sefer Cezayir önünde sürprize izin vermedi. Ve Lionel Messi ilk 11'de başladığı karşılaşmayı hat-trick'le tamamladı. 3 golün 3'ü de Lionel Messi'den geldi. Turnuvada şu ana kadar hat-trick yapan tek isim Arjantinli oyuncu. 3 golünün ikisi ceza sahası dışından attığı şutlarla geldi ki ikisi de gerçekten çok güzel goller. Diğer golünde de McAllister'ın şutunda kaleci topu sektirdi. Seken topa ceza sahası içinde koşusunu yaptı. Messi kaleci sağa uçarken o kalecinin soluna doğru topu gönderdi ve o şekilde gol olmuş oldu ve Dünya Kupası tarihine geçti. Lionel Messi attığı 3 golle Klose'yi, Dünya Kupası'ları tarihinin en golcü oyuncusunu yakaladı. Yaptığı hat-trick'le Dünya Kupası tarihinin hat-trick yapan en yaşlı oyuncusu oldu. Birçok rekor dün hem Messi tarafından hem Mbappe tarafından kırıldı. Onlardan hepsinden bahsedeceğiz. Diğer tarafta gece 1'de Irak'la Norveç karşı karşıya geldiler. Norveç maçın favorisi olarak çıktı. 4-1 kazandı. Ama kazanırken bölüm bölümde zorlandığını okudum açıkçası sabah baktığım yorumlarda. 29'da Haaland öne geçti Norveç. 39'da Hüseyin'in golü Irak'a beraberliği getirdi. 43'te bir kez daha sahne alan Haaland ki 43'teki golde de Irak savunmasının büyük bir hatası var. Geriden topla çıkmaya çalışırken Haaland araya giriyor ve golünü atıyor. İlk golde de soldan yapılan ortada arka direkte çok iyi uzanıyor topa. O şekilde golü atıyor Haaland. İlk Dünya Kupası maçında o da 2 gole ulaşmış oldu. 76'da Östigard'ın golü, duran top golü Norveç 3-1'i buluyor. Ve 90+6'da da Hüseyin'in kendi kalesine attığı golle Norveç mücadeleyi 4-1 kazanıyor. Gece akşam 22'de Fransa'nın karşılaşması vardı. Fransa'da Senegal'le oynadı. Zor bir maç aslında kağıt üzerinde Fransa için ki ilk yarısı gerçekten zorlu geçti Fransa açısından. İlk yarıda pozisyon üretmekte, şut çekmekte, rakip ceza sahasına girmekte bir hayli zorlanan, hatta kendi kalesinde de pozisyonlar veren bir Fransa gördük. Orada da Jackson'ın direkten dönen topu, Sar'ın yine kaçırdığı ceza sahası içinde net bir pozisyon var. Senegal gole daha yakın olan taraftı. Ama gol çıkmadı. Devreye 0-0'lık eşitlikle girildi. İkinci yarıda da bu sefer Fransa vitesi yükseltmeyi başardı. Golden önce Olise ile ve Mbappe ile girdi. İki net pozisyon var. İki karşı karşıya atak var Fransa'nın. Oralarda zaten gol geliyorum diyordu. Senegal ilk yarıdaki görüntüsünden uzaktı. Nitekim 66'da Olise'nin ara pasında Mbappe tekte çok iyi bir vuruş yaptı. İlk pozisyonda yapamadığını bu pozisyonda yaptı ve Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. Attığı bu golle Fransa futbol tarihinin en golcü unvanını egale etti Giroud'la. Ve son bölümde 90+6'da attığı golle de o rekoru kırdı. Şu anda Mbappe 27 yaşında Fransa futbol tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Platini gibi, Henry gibi, işte Giroud rekor ondaydı. Onun gibi isimleri geride bırakmayı başardı. Şimdi önünde Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu olma
durumu var. Gerçi orada da Messi pek Mbappe'yi rahat bırakmayacak gibi gözüküyor. Ama Mbappe bu formuyla da gerçekten çok şeyler vaat ediyor. Diğer gol Fransa'da Barcola'dan geldi. O da 80'de oyuna girdi. Topla ilk buluşmasında, ilk Dünya Kupası maçında golü atmayı başardı. 90+5'te de Mbaye, Paris Saint Germain'in genç yıldız adayı. O da Senegal adına maçın tek golünü kaydetti. Ama tabii Senegal için yeterli olmadı bu gol. Şimdi Avusturya-Ürdün maçı az önce başladı. 4 dakika geride kalmış durumda. 0-0'lık eşitlik var bu karşılaşmayla birlikte. Günün maçları Amerika saatiyle en azından sona erecek. Ve bugün de artık yavaş yavaş ilk maçlar sona erecek. Bugün de merakla beklenen takımlar tabii sahaya çıkacak. Mesela Portekiz, Cristiano Ronaldo dün bu sabaha karşı Messi'nin hat-trick'inden sonra bakalım Ronaldo nasıl bir maç çıkaracak. Onlar da Demokratik Kongo Cumhuriyeti önünde olacaklar. Saat 23'te İngiltere-Hırvatistan'la oynayacak turnuvanın şu ana kadarki en sert maçlarından biri olması muhtemel bu mücadelenin. Onu söylemek lazım. Gece 2'de Gana-Panama ve 5'te de Özbekistan-Kolombiya karşılaşmaları var Dünya Kupası'nda. Ertesi günde artık yeni maçlar, yeni hafta başlayacak. Orada da 19'da Çekya-Güney Afrika mücadelesi bültende gözüküyor. Evet, Dünya Kupası ile ilgili gündem bu şekilde. Peki kulüp gündemlerinde neler var? Fenerbahçe'de hala teknik direktör belli olmuş değil. Ama bugün gelen bazı haberlere, iddialara göre Aykut Kocaman ismi resmi olarak açıklanabilir. Açıklanmama sebebine dair de dün birkaç yorum gördüm. Belki vaktimiz olursa onlardan tabii ki bahsedeceğiz. Beşiktaş'ta transfer konusunda hareketlilik var.

konuşulabilir. Zanyolo'nun menajeri Udinese transferi için bir açıklama yaptı. O da enteresan bir çıkış oldu. Ondan bahsedebiliriz. Genel olarak bir çırpıda bahsedeceğim gelişmeler bunlar kulüp takımlarında. Avrupa çapında da Milan'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Ruben Amorim son olarak Manchester United'ı çalıştırıyordu. Aslında Milan'ın pek gündeminde değildi haberlere baktığımda ama birkaç gündür yazıldı. Hemen resmi açıklamada geldi İtalyan takımından. Bakalım nasıl bir birliktelik olacak Milan-Ruben Amorim birlikteliği, onu da hep beraber göreceğiz diyelim. Aramızı verelim, aradan sonra da maçları konuşmaya başlayalım.

0: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak, E5 üzeri Topkapı'da.
4: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
5: Her zaman Kiyalı.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
6: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
8: Bankam, bank, kartıma bin.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
12: Donuyoruz Yüksel abi.
11: Bu havada.
12: İnternette donuyoruz.
11: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
13: Fiber hızında hep edin, havadan karada çekerim.
14: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
13: Fiber hızında hep edin, havadan karada çekerim.
15: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
16: Türkcell gücünde 5G.
11: Şak diye internet, tak diye evinizde.
17: Radyo Spor. Reklam.
18: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
19: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda Dünya Kupası maçlarını konuşmaya başlayacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Keyfin yerinde mi?
1: Vallahi güzel geceydi. Yani herkes şovunu yaptı.
0: Beklenen isimler.
1: Beklenen isimler. Dünyanın önemli golcüleri. Messi de kapanışı, daha doğrusu hani daha kapanmadı da Arnautovic 4 gol falan atmazsa bu karşılaşmada. Yani. Öyle bir şey olmazsa. Hani Messi şovuyla şeyi tamamladık. Geceyi tamamladık. Messi'nin hat-trick'i tabii, hani bakıyorum şöyle, insanlar duygusal da yaklaşıyor. Messi'nin gol atmasına artık. Tribünler işte Messi'ye karşı olan sevgi. O gol attığı zaman insanlar bayağı mutlu oluyor. O da tabii çok mutlu oluyor. Dünya Kupası'na acayip bir giriş yaptı. İnanılmaz bir giriş. Şimdi okudum ben de gelirken. 200 kez kendi milli takım formasını giyen oyunculardan biri oluyor.
0: Tarihte 3. isim. Cristiano Ronaldo en çok giyen. Aynen, bir de galiba Suudi bir oyuncu.
1: Aynen, 228 kez giymiş Cristiano Ronaldo. İşte Messi de dün 200. kez formayı giydi. Öyle bir şeyle başladı. Maçtan önce 6 Dünya Kupası'nda oynayan tek oyuncu olma şeyi. Ne derler? Zaten alacaktı onu. Onu aldı. 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayan oyuncu.
0: İlk oyuncu.
1: Bu da inanılmaz.
0: Ronaldo da egale edecek bugün oynarsa da.
1: Evet. Onun yanında Dünya Kupaları tarihinde en çok gol atan oyunculardan biri oldu değil mi? 16 golle.
0: Tabii Klose'yi yakaladı, egale etti. Klose'nin rekoru.
1: Yani daha ne yapacak bu adam? Bir şey daha var galiba.
0: Dünya Kupası'nı hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu. 38 yaş, 357 gün, doğum gününe de bir şey kalmamış. Messi'nin rekor da Cristiano Ronaldo'ya aitmiş. 33 yaş, 130 günde bu rekoru hani 5,5 yaşla falan kırıyor. Roger Milla'nın 2 gollük en yaşlı oyuncu rekorunu yine geride bırakmış. O da Roger Milla 30 yaş, 34 günken bir maçta duble yapan en yaşlı oyuncuyken Messi işte 38 yaş 357 günde bunu başarmış. 2 gol attığında yani.
1: İlk ve son golü çok güzel.
0: Cezasız dışı goller.
1: Dışından goller. Çok iyi yerlere vuruşlar. Tabii hani Messi gibi bir isim o kadar boş bırakılmaması lazım ama futbol bu işte. O alanları zaman zaman buluyorsunuz. Messi de affetmemiş.
0: Orada tabii takım arkadaşları da herhalde onların hareketliliği, onların koşuları da Messi'yi sürekli boşa çıkartıyor. Hani evet. Takım arkadaşları olmasa Messi bu kadar da herhalde boşta bırakılacak oyuncu değil zaten. Onun etkisi olduğunu düşünüyorum ben.
1: %100 öyle. Bunun yanında Arjantin'le alakalı olarak hep söylemiştik yani iyi takımlar. Takım olgusunu oluşturmuş durumdalar. Hani Arjantin takımı içerisinde rol paylaşımı konusunda ya da başka bir konuda sıkıntı yok gibi gözüküyor. Yani gene 2022'de olduğu gibi Messi'nin etrafında kenetlenmiş bir takım var. İşte De Paul hani Messi'nin için rekorlar önemli değil. O takımı ön plana çıkartıyor. Bu da bizim için önemli. Yani bunu geçirmiş Messi takım arkadaşlarına. Zaten öyle olmasa 2022'deki şampiyonluk da gelmezdi. Şimdi 2022'de Suudi Arabistan yenilgisiyle başlamışlardı. Burada rahat bir galibiyetle başladılar. Zaten daha önceki karşılaşmalarda da ya iyi sonuçlar alıyorlardı. Hani belki biraz zayıf rakiplerle oynuyorlardı ama sonuçlar iyiydi hep. Yani özgüveni yüksek. Artık winner olmuş. Rollerin iyi dağıtıldığı. Yetenek havuzunun da bayağı iyi olduğu bir takım. Arjantin. Bakalım nereye kadar gidecekler. Hani bir tempo sorunları olduğunu düşünüyorum ben gene. O tempo sorunları iyi savunma yaparlarsa büyük bir problem olmaz. Çünkü her halükarda onların da yine her karşılaşmada gol atabilecek bir skor gücü var. İyi savunma yaptıkları zaman problem olmaz. Fakat işte savunmada da işte Romero'nun sakatlığı dendi. Ondan sonra Emiliano Martinez pek formda değil dendi. Beklerle alakalı bir şeyler yazıldı, çizildi. Tabii onu daha çok izleyerek göreceğiz. Ama şu an için tabii rüya gibi bir başlangıç. Bunun yanında belki bu Dünya Kupası'nda Ronaldo için, Messi için, o yaşa yakın oyuncular için 3 günde bir değil, böyle 5-6 günde bir karşılaşma oynanması da bir avantaj yaratabilir. Şimdi Messi'nin şeyini düşünsene, moralini düşünsene. Yani Messi gibi bir adamı böyle adeta hani şey yapıyorsun, en iyi haline getiriyorsun. O halde şu an Messi. Yani müthiş morallenmiştir. Müthiş özgüven kazanmasına gerek var mı dersen bence var. Her sporcu o özgüveni ister. Hani vurduğunun gol olması son derece önemli. O bakımdan da hani Arjantin için rüya gibi bir gece oldu.
0: Tempo sorun dedin. İlk yarıda Arjantin sadece 4 şut çekebilmiş. Tek isabet bulabilmiş. O da Messi'nin golü, bu arada Avusturya müthiş bir gol attı bu. Turnuvada ceza sahası dışından bayağı gol oldu. Bu da Schmidt sanıyorum Avusturya'da dakikalar 21'i gösteriyor. Ceza sahası dışından merkeze doğru bir noktadan kendi sağına doğru acayip sert, ayak içi gibi de ama sert de gitti top. Çok iyi bir vuruşla Schmidt olması lazım. Ekranda gelirse teyit edeceğim. Avusturya'yı 1-0 öne geçirdi. Topa daha fazla sahip olan takım olarak gözüküyordu ilk bölümde.
1: Evet, Schmidt atmış.
0: Avusturya Schmidt golü atan isim oldu. Sola doğru gelişen bir atak. Merkeze bir pas. Sağına çekiyor ve plaseymiş aslında. Ama iyi gidiyor top. Boş kalıyor.
1: Sert ama merkezde. Yani plase de sert yani. Evet, ayak içi ayak ama içi. Çok sert yani.
0: Kaleci zaten uzanamıyor bile. Ancak izlemekle yetiniyor Ürdün filebekçisi. Ve Avusturya bir

0: 1-0 öne geçti. Beklendiği gibi oldu diyebiliriz. Gerçi şimdi maçın istatistiklerine bir taraftan bakıyorum. Bu gole kadar aslında isabetli şutu yokmuş Avusturya'nın. Ürdün 2 isabetli şutu gözüküyor. Tabii nasıl şutlar, şimdi tam maçı da sürekli takip edemedik dikkatli şekilde ama Ürdün'ün 2 isabetli şutu gözükürken Avusturya ilk isabette ceza sahası dışından golü attı. Ben Arjantin istatistiğinden bahsediyordum. Cezayir önünde ilk yarıda sadece 4 şut, tek isabet gol, gol beklentisi sadece 0-20. Rakip ceza sahasında Arjantin 4 kez topla buluşabilirken Cezayir 9 kez buluşmuş. Daha iyi gözüken taraf. Korneri yok Arjantin'in, Cezayir'in 2 korneri var. Ama işte Arjantin yakın Messi farkıyla biliyorsun öne geçti.
1: Yani bu istatistikler hep yakın oluyor Arjantin'de. Öyle örnek veriyorum. Hani topla oynuyorlar ama bakıyorsun üretkenlik konusunda daha az üretmiş Arjantin. Topla oynamasına göre, yani maçtaki dominasyonuna göre. Bu genelde Arjantin maçlarında olan bir şey. Çok sürpriz değil.
0: Bu maçta da ilk yarıdaki XG işte 0.30 toplamı da önündeki kaynak 0.29 diyor. Dünya Kupası yani bu Dünya Kupası'nın en düşük XG üretilen ilk yarısı olmuş. Sıkıcı gözüken bir ilk yarı. İkinci yarıda da bu arada Arjantin sadece 6 şut atmış rakip kaleye. 5 isabet bulmuş. O 5 isabette 2 gol buldu. Zaten Messi'nin ikinci golünde isabetli şutu McAllister atıyor. Seken topu Messi atıyor.
1: Rakibin XG'si kaç?
0: Toplam
1: tüm maç boyunca?
0: Tüm maç boyunca 0.31. Arjantin'in 1.23.
1: 0.31 işte. Yani Arjantin'in iyi tarafı bu.
0: Arjantin'in kalesine isabetli şut gelmiyor, evet, maç boyunca. Evet. 7 şutun hiçbir isabetli değil.
1: Cezayir yetenekli bir takım. Yetenek havuzu öyle çok sınırlı olan bir takım değil.
0: Mahrez girdi oyuna ikinci yarı mesela.
1: Ama dün hani senle hazırlık karşılaşmalarını söylerken şunu demiştik. Arjantin gol yemiyor. Hani özellikle zayıf rakipler karşısında. İşte gol yemediğin zaman bu iş böyle. Hani biz de mesela Avustralya'dan gol yemesek belki biz de bir tane araya sıkıştırabilirdik. En kötü bir puan alırdık. Bunu işte Arjantin uzun süredir farklı bir seviyede yapıyor. Bayağı uzun süredir yapıyorlar bunu yani. Hani
0: mesela hücum istatistiği, rakip ceza sahası topla buluşma, maç toplamı sadece 12 Arjantin'in. Yani bu hücum attığı için çok düşük. Yani 12. Rakibi de 12 kere girmiş. Ama işte Messi'nin girmesine gerek var mı derseniz hayır. İki tane ceza sahası dışından gole atıyor. Aslında bizim için de geçerliydi bu. Bizim de böyle Messi gibi değil ama ceza sahası dışından şut yeteneği çok iyi olan Orkun, Hakan, Arda gibi oyuncularımız var. Denediler. Abdülkerim hatta en çok yaklaşan oyuncu oldu değil mi? Stoperimiz. Direğe de nişanladı kalecinin çelmesiyle. Biz atamadık. Çözemedik rakibi. Rakip bizi çözdü. İşte bazen de böyle oluyor. Peki şimdi Arjantin maçıyla ilgili bir de McAllister'ın maç sonu röportajından bir ifade benim de dikkatimi çekti. Sen Depol'dan bahsettin. McAllister da diyor ki onun eskisi gibi olmadığını söylüyorlar ama bu gece herkes Messi'nin hala en iyisi olduğunu gördü. Ve biz de onun etrafında şekillenmiş bir takımız diyor. Depol'un dediği de işte rekorlar Messi'nin umurunda değil. Onun önceliği takım ve bu bizim için inanılmaz diyor. Herkesin bir Messi'ye saygı duruşunda bulunduğunu zaten sağ içindeki tavırlardan anlıyorsunuz. Bir de sağ dışındaki bu açıklamalarla da pekişiyor aslında. Messi'nin o takımın içindeki statüsü gerçekten şu an çok farklı bir seviyede. Maçı tabii biz 90 dakika takip edemedik sabaha karşı oynandığı için ama takip edenlerden gördüğüm kadarıyla yine aslında Messi'yi Sinan Yılmaz galiba yazmış. Hani minimum efor harcatarak etrafındaki oyunculara o fiziksel yükü vererek Messi'den en iyisini yine almayı başardı diye yazmış Scaloni için ki zaten Messi ancak bu şekilde efektif kullanabilirsiniz. Yani Messi bu yaşında artık öyle pres yapayım sürekli topsuz koşu atayım durumunda değil. O hatlar arasında bekliyor, süzüyor, nerede ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Gerektiği yerde tabii ki hareketleniyor ama bunu minimum enerjiyle yapıyor. Acayip bir teknoloji.
1: Uzun süredir böyle. Hani ta bizim seninle konuştuğumuz Messi koşmuyor zamanlarından beri. Sen onu söyleyeli kaç sene oldu hatırlamıyorum bile artık. Yani hani Messi için hani Luis Enrique'nin Mbappé'den istediklerini isteyemezsiniz. Öyle bir dünya yok yani. Bunu o zaman seninle de tartışmıştık. Yani bu adam senin tarif ettiğin gibi artık iş bitirmek için sahada. Onu da hala üst seviyede yapabiliyor.
0: Aynen, yaptığı müddetçe de herhangi bir problem Yok. Mesela hani yine örnek olacak. Ama Icardi Galatasaray'da da o da çok koşmuyor artık fizik olarak belli bir seviyenin altında ama mesela Icardi'nin durumu çok insanlara şey yapıyor, geçmiyor. Takım onu taşımıyor ya da Osimhen olduğu için mi bilmiyorum. Icardi mesela eleştiriliyor benzer durumda. Bir gol de atıyor bir de adam aslında bakarsan ama olmuyor orada bir uyumsuzluk var ama Messi'de öyle bir şey yok. Messi hem atıyor hem attırıyor. Bir oyun aklı,
1: Ama
0: oyun içinde
1: pozisyonların
0: sürekli.
1: bence farklı olması da çok etkili. Şimdi Messi savunmanın önünde konumluyor kendini. Yani savunmanın kucağında oynamıyor. Biraz kaçıyor savunmadan doğal olarak. Sen dedin ya hatlar arasında. Ama Icardi stoperlerle birebir oynamak. Yani o fiziki mücadeleye girmek zorunda. Topla buluştuğu zaman da Icardi'nin aksiyon alamadığını görüyorsun. Yani top ayağına dolaşıyor, istediği pası veremiyor. Messi'de öyle bir durum yok.
0: Dribling yeteneği Icardi'nin o kadar yüksek değil. Messi
1: Evet.
0: alıp götürüp
1: Evet.
0: kendine
1: Icardi'nin
0: şut
1: hiç
0: imkanı
1: yüksek
0: yapıyor.
1: olmadı. Bir de şimdi fazla kilolar, sakatlık, ondan sonra tutulamayan bir form. Öyle olduğu zaman yani top Icardi'nin ayağına geldiği zaman olmuyor yani orada o problem olan. Yoksa dediğin gibi yani Icardi de skor üretiyor mu? Üretiyor. Ama onun dışında çok büyük fark var eski Icardi ile arasında.
0: Az önce Messi koşmuyor dedik. Bir arkadaşım WhatsApp grubundan beni etiketlemiş. Messi koşmuyor diyebilir miyiz diye. Programı dinliyor. Yoksa denk mi geldi? Çok anlamadım. Amerika'da şu an
1: Dinliyordur
0: arkadaşım.
1: büyük ihtimalle.
0: Amerika'da belki açmıştır dinliyordur şimdi. Yazar dinliyorsa denk geldiyse de acayip bir denk gelme oldu. Evet, Arjantin'de başladık. Cezayir önünde 3-0'lık galibiyet geldi. Bakalım diğer maçlarda Arjantin neler yapacak. Bir önceki turnuvadan farklı başladı, galibiyette başladı. Araya gidelim, 7.31 saatlerimiz. Aradan sonra bir Irak-Norveç yapalım, geriye doğru gidelim. Ondan sonra da tabii ki Fransa maçında Mbappé'yi bayağı konuşuruz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu devam edecek. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: Efendim Zaire, Dünya Kupalarının zayıf takımı. 1974 Dünya Kupası. Tabii ki farklı mağlubiyetler alıyor. Bu mağlubiyetlerden biri Yugoslavya'ya. 9-0 yeniliyor ve Brezilya ile oynuyorlar. Brezilya karşısında ne yapacak? Yine bir 9-10 olacak mı? Zaire Devlet Başkanı takımı arıyor. Aman diyor, ne yapıyorsunuz? Sakın bu maçta da böyle farklı mağlup olursanız ülkeye dönüşte sizi zor şartlar bekleyebilir. Zaire işte böyle bir baskı altında bütün oyuncular sahaya çıkıyorlar. Rakip Brezilya, maç 2-0. Son bölümlere daha gidilmiyor. Maçın bitmesine süre var. Her an 5-6 olabilir. Bir serbest vuruş oluyor. Vepu o serbest vuruşta barajın arasından bir anda çıkıyor, topa vuruyor. Hakem de şaşırıyor. Ne yapıyorsun diyor. Çünkü düdük çalmış. Zaireli bir oyuncu çıkıyor, topa vuruyor. Vepu. Fakat yıllar sonra gerçek ortaya çıkıyor. O stres, o baskı farkın daha da artmasına engel olan Vepu bir protesto yapıyor. Bizi nasıl tehdit edersiniz diye. Bunu tabii ki devlet yönetimine söylüyor ve mücadelede Brezilya bir gol daha atıyor ama Vepu'nun bu hareketi yıllar sonra da ona sorulduğunda olsa tekrar yaparım diyor. Bu protesto mu yoksa zaman geçirmemi, bana göre bir protesto.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır. Radyo Spor! Radyo Spor!
4: Reklam.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Radyo Spor!
8: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.
9: Bursa'nın Next.
10: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne ister ister ol.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
11: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
12: Jilet, erkek için en iyisi.
11: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
13: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
14: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
15: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
16: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
17: Türkanlar.
16: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
17: Bilyoner.
18: Bankam.com Bank kartım hadi.
19: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Radyo Spor. Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
3: Günaydın değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Betül Hakemez ben. Hemen şöyle bir 3 büyük ilimizde trafik görüntüsüne hızlıca bakalım. İstanbul'da kent geneli yoğunluk oranı %70'li seviyelerde. Trafik yoğunluğuna neden olan bir kazayla alakalı uyarımız var. O da TEM'de Gazi Osman Paşa Sapağı'nda meydana geldi. Kaza Edirne yönünde motosiklet var maalesef, yaralanmalı bir kaza. Yoğunluğu kısa sürüyor Akşemsettin Viyadüğü'nde. Köprüler Avrupa Asya geçişinde tabii sabah saati olduğu için sakin ama trafik yoğunluğu Asya Avrupa istikametli olarak devam ediyor. TEM'deyseniz hatta Samandıra'dan aralıklarla köprüye doğru yoğunluk yaşayacaksınız. E5'te ise Bostancı'da bir çalışmanın etkisiyle birlikte trafik Cevizli Bostancı hattında oldukça yoğun olduğu gibi Uzunçayır'dan itibaren hem köprünün hem de tünelin yine trafiği yoğun görünüyor. Ankara'ya dönüyorum. Trafik yoğunluk oranı kent genelinde %50'lerde. Bir kaza uyarımız var. O da Samsun yolunda Akköprü'ye doğru devam ederken Fatih Köprüsü'ne gelmeden geride. Yalnız bulunduğu bölgeye etkisi bir hayli yüksek oldu. Çevre yolunda da yine trafik yoğunluğu yaşandığını görüyoruz. Eğer istikametiniz İstanbul tarafı ise Pursaklar'dan sonra özellikle trafik yoğun olacak. Gelelim İzmir'e. İzmir'de kent geneli sabah trafiği şu an %30'lu seviyelere kadar

0: hiç böyle çok ciddi trafik sıkıntısı yaşanmadığını, bir iki bölgede sadece sorun olduğunu, bir kaza uyarısı da bulunmadığını aktaralım. Tabii ki daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz eğer Radyo Trafik İstanbul, Ankara veyahut İzmir'i dinlerseniz, takip ederseniz. Radyo Trafik uygulamasını cep telefonlarınıza ücretsiz şekilde indirerek de yine yolların durumunu buradan gözlemleyebilirsiniz. İyi günler diliyorum efendim.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. Radyo.

0: 7.40 saatlerimiz şu anda Dünya Kupası'nda Avusturya-Ürdün maçı oynanıyor. Saat 7'de başladı, dakikalar 38'i gösteriyor. Avusturya Şimid'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Ürdün şu ana kadar 3 isabetli şut gönderdi Avusturya kalesine ama bu şutlardan gol çıkaramadı. Avusturya'nın hala tek isabetli şutu gözüküyor Şimid'in pozisyonu. Tek golü var XG olarak Ürdün şu anda daha önde. Hatta bir topu da direkten dönmüş istatistiğe göre. Onu da kaçırmışız biz. Ürdün bir topu direkten dönmüş. Öyle çok kolay bir maç geçmeyecek gibi gözüküyor Avusturya için. Peki biz Arjantin-Cezayir maçını konuştuk. Gece bir de Irak'la Norveç karşı karşıya geldiler. Norveç uzun bir aranın ardından Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. Haaland için tabii ki ilk Dünya Kupası maçıydı. Ve o da başlangıcı 2 golle yapmayı başardı Irak önünde ilk yarıda. Önce Wolf'un ortasında arka direkte topa çok iyi dokundu. Çok iyi bir koşu, tam Haaland'lık bir gol. İkinci golde de pres yaparken Irak geriden topla çıkıyordu ve sağ stoperin kaleciye verdiği pas yavaş kaldı. Kaleci de pek anlayamadı topun yavaş kaldığını. Hamle yapmakta gecikti. Haaland araya girdi. Hemen kale ağzında topu ağlarla buluşturdu. İkinci gol öncesi tabii kalesinde bir gol de gördü Norveç. 39'da skor 1-1'e gelmişti. İran attı golü göremedim bu arada. Güzel bir gol denmiş. Sen görebildin mi Ali abi?
1: Yok, ben de görmedim.
0: Haaland'ın gollerini gördüm de İran'ki paylaşılmamıştı benim takip ettiklerim arasında.
1: Aynen, ben de orada niye koymamışlar o golü? Haaland'ınkileri izledim.
0: Okuduğum kadarıyla evet iyi denilmiş ama hani bakarız birazdan nasıl bir gol olduğuna. İlk yarı 2-1 Norveç üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarıda uzun süre yine 2-1 gidiyor skor. 73'te Norveç 4 değişiklik birden yapıyor. Turnuvada bilmiyorum daha önce tek seferde 4 değişiklik yapan hoca olmuş muydu ama Norveç yapıyor. O değişikliklerden 3 dakika sonra da oyuna o giren isimlerden biri olan Østigard, bir savunma oyuncusu, Odegaard'ın kornerinde Norveç adına farkı 2'ye çıkarıyor. Norveç orada rahatlıyor. Son bölümde de 90+6'da da Hüseyin'in kendi kalesine attığı gol. Galiba ilk golü atan oyuncu bu sefer kendi kalesini buluyor ve mücadele 4-1'lik Norveç galibiyetiyle sona eriyor. Norveç için beklenen başlangıç buydu. Farklı bir galibiyet. Sonuçta averajın da kritik olabileceği bir Dünya Kupası üçüncülük ihtimalinde en iyi üçüncülerden biri olmak için averajı da ihtiyaç duyulabileceğini dün Ali abi bahsetti. Çok da doğru yaptı. Norveç'te 3 farklı bir galibiyette başlangıcı yapmış oldu.
1: Evet, Senegal'deki farklı mağlup olunca Norveç açısından şimdi grupta işler istediği noktaya geldi. Şimdi Senegal tabii oynadığı zaman grubun en zayıf halkası Irak'la. Onlar da farklı yenmeye çalışacaklar ama -2'den başlayacaklar. O yüzden Norveç'in 3 gol bulması onlar adına önemliydi. Aslında tabii karşılaşmayı takip etmedik ama dün hani maçtan önce şöyle bir Irak takımı incelendiğinde zaten Irak'la alakalı olarak da pek umut verici şeyler söylenmiyordu. Yani kupadaki en zayıf takımlardan biri olduğu dile getiriliyordu. Dün Norveç'in elim önümdeki istatistiklerde 5 tane büyük fırsat yakaladığını görüyorum. Bu rakam Irak'ta sadece bir gol beklentileri de birinin altında kalmış. Evet, 11 tane şut çekmişler Norveç kalesine ama

0: isabetli şut ve genelde gol beklentisi düşük kalmış. Pas isabet oranları %81'de kalmış. Hani çok da garip değil bu skor. Onu söylemek gerekiyor. Zaten çok zor bir gruptalardı. Şimdi Fransa ile Senegal ile de oynayacaklar. Yani Irak'ın zaten işi çok zordu. O şekilde devam edecek gibi gözüküyor.
1: Evet. O zaman bu maçla ilgili bir de şöyle bir not okudum. Onu da tabii notlarım arasına almadım ama Norveç'te Haaland'ın babası, Sørloth'un babası, bir de bir oyuncunun daha babası, o 98'deki Dünya Kupası'nda
0: gördüm onu
1: forma
0: ben de,
1: giymişler. Evet. Oğullar da işte o Dünya Kupası'ndan 28 yıl sonra Torsvelt'ti galiba diğer oyuncu, Norveçli. Bu üç ismin babaları forma giyerken şimdi oğullar olarak onlar da Dünya Kupası'nda boy göstermişler. Bu da tabii çok büyük bir gurur olsa gerek. Torsvelt de 73'te oyuna girmiş. Sørloth zaten maça ilk 11'de başlamıştı. Haaland da ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı. Peki dünün en yine konuşulan karşılaşmalarından biri oldu Fransa-Senegal mücadelesi. İki farklı yarı izledik dünkü karşılaşmada. Fransa ilk yarıda adeta uyur gezer moddaydı. Pek fazla risk almadı Didier Deschamps. Aslında hücum hattına baktığında inanılmaz şeyler vaat eden bir hücum hattı. Çok heyecan verici. Olise, Dembele, Mbappe, solda Doué, merkezde Rabiot gibi bir isim. Bekte Theo Hernandez var bir tarafta. Ama hücumda ne var derseniz ilk yarı boyunca Fransa'da pek bir şey yok. İlk yarıda sadece tek şut çekiyor Fransa. İlk 15 dakikada şutu yok. Dünya Kupası tarihinde 66'dan bu yana ikinci kez bir maçın ilk 15 dakikasını boş geçmiş Fransa, ki ikinci kez Deschamps dönemine denk geliyor. 2022'de Tunus maçında da benzer bir istatistik varmış. İlk yarı boyunca tek şut yine Fransa'nın 66'dan bu yanaki en kısır ilk yarılarından biri. Dünya Kupası finalinde 2022'de ilk yarı sıfır şut, hiç şutları yokmuş. 2018'de finalde yine Hırvatistan maçı ilk yarı sadece bir şutları varmış. Dünkü Senegal maçı da ilk yarı bir şut var. İlk yarı istatistik olarak da Deschamps'ın Fransa'sı tarihin en belki bu anlamda kötü istatistiklerini yapan takım. Çok kötü bir Fransa. Senegal çok daha hareketli gözüktü. Daha net gol pozisyonları bulan taraf oldu. Jackson ve Sarr'la pozisyonlara girdi. Sarr da aslında çok iyi bir oyuncu da o son dokunuşlarda sıkıntı yaşadı. Kale ağzından vurduğu şut üstten avuta gitti. Jackson'ın şutu bence iyiydi. Güzel bir noktaya gitti. Biraz hatta şansı yaver gitse top orada Menyan'a çarpıp kaleye de girebilirdi. Dışarı çıkmayı tercih etti top. O Senegal'in şanssızlığı oldu. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı dokunuş yapmadı. Şey olarak, oyuncu değişikliği olarak Deschamps. Yoksa Olise'yi daha çok merkeze alıp Dembele'yi biraz daha sağa attı. İlk yarıda da aslında Olise çok merkeze girdi. Hatta geriden oyun kurmaya da çalıştı sıklıkla. Bayern'de alışık olduğumuz görüntünün dışında bir kullanım vardı Olise. İkinci yarıda yine merkezde kullandı onu ama aması Olise maçı çözmeyi başardı. Aslında daha önce de çözebilirdi. İkinci yarının başında karşı karşıya pozisyon kaçırdı. Mbappe kaçırdı. Orada Fransa gollere yaklaştı ve ikinci yarının pek ilk yarı gibi geçmeyeceğinin sinyallerini de daha İkinci yarının başlarında almıştık. Senegal eski ilk yarıdaki etkinliğinde değildi. Ve nitekim 66'da da Olise'nin Mbappe'yi kaçırmasıyla birlikte Mbappe bu sefer affetmedi. Kalecinin sağından topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Mbappe için de Dünya Kupası oldu mu farklı bir mod açılıyor. Dün o modu yine açtı. Kylian Mbappe ilk yarı o da pek ortada yoktu. İkinci yarı çok net bir karşı karşıyayı kaçırdı önce. Ama ayarı yaptı ikinci pozisyonda.
0: Gol attı. Bazı pozisyonlar topu kontrol etmekte de zorlandı yani.
1: Evet.
0: Hani acemi bir oyuncu gibi iki pozisyonda.
1: Çok güzel bir ara pası gelmişti Dembele'den galiba ilk yarıda. Çok kötü bir ilk dokunuşta ayağından açıldı dediğin gibi. Şuta dönüştüremedi o hata. Ama ikinci yarı eski ayarlarına döndü Mbappe. Hatta sondaki gol tabii çok daha olağanüstü bir gol. Ceza sahası dışından. Kalecinin de üzerinden golü atıyor. Benim de tahmin oyunundaki 2-1'lik skor Mbappe'nin golüyle güme gidiyor. Ali abinin 3-1'lik skoru Mbappe'nin o golüyle geliyor değil mi?
0: Evet, ben 3-1 diye düşünmüştüm karşılaşmayı.
1: Evet, bir de Barcola tabii dünün öne çıkan ismi oldu. 80'de ilk oyuncu değişikliği olarak tercih edildi. Mesela Cherki'den önce Barcola'yı tercih etti Deschamps. Barcola da Rabiot'un pasında, o da çok iyi bir çapraz koşuyla hareketlendi. İyi bir plas, aşırtmayla, plase dediği aşırtmayla farkı 2'ye çıkardı. 90+5'te Mbaye'nin golü, PSG'li oyuncu 2-1 oldu ama işte sonrasında Mbappe hemen golü atıp maçı bitiren isim oldu ve o da Fransa futbol tarihine geçti. Dün attığı 2 golle birlikte Olivier Giroud'u geride bıraktı. 58 gol olmuş. Kylian Mbappe daha 27 yaşında bu rekoru kırdı. Önünde istese 10 yıl daha var. Dünya Kupası'nda da büyük ihtimal bu turnuvada rekoru kıracak. Acayip bir noktaya götürüyor işi. Milli takımlar bazında Mbappe.
0: Bu 15. Dünya Kupası karşılaşmasıydı. 14. golü oldu. Dünya Kupalarında değil mi? 14 maçta 12 golü vardı. Aha. 15 maçta 14 gole yükseldi.
1: Bu arada benim kaynağımda 12. maçı.
0: 12. maçı olamaz. 7'şer tane maç oynadı çünkü Dünya Kupası'nda. 2 Dünya Kupası'nda oynadı. 2 Dünya Kupası'nda da finale çıktı. 7'şer maç. Toplam 14 yapar. 12 golü vardı. Bu 15. maçıydı. 14. gol oldu.
1: Tamam, yani benim kaynağım öyle göstermiyor da bakacağım, ben de kontrol edeceğim şimdi.
0: Kontrol et. Senin kaynağını düzeltelim. Düzeltme ver kaynağını.
1: Haklısın. Dünya Kupası 7 tabii, evet. 14.
0: Hı hı. O belli canım zaten. 2 Dünya Kupası oynadığı için ikisinde de finale yükseldi ya.
1: Hani belki arada oynamamıştır.
0: Yok, şeydir. Yok. 14 maçı var. 12 golü vardı.
1: Niye bu benim kaynak çok yanlış yazmış direkt ya. 11 maç yazmış. Güveniyoruz, alıyoruz notlarımız arasına. Peki var mı başka ekleyeceğin?
0: Valla yani Senegal takımı da bence beklenildiği gibi çıktı. Bana sorarsan. Fransa milli takımı da. Yani dün karşılaşmayı izlerken çünkü Fransa'nın ben hazırlık mücadelelerini takip etmiştim. Hazırlık karşılaşmalarında da yani Fransa son derece ağır, son derece yavaş hücum eden, böyle hiçbir şeyi acele getirmeyen bir havası vardı. İşte bir maçı kaybettiler biliyorsun. Öteki maçı da 3-1 kazanmışlardı hazırlık döneminde. Şimdi dün mesela Fransa milli takımını izleyen, yani ilk yarıda Doué ile Dembele oyunda mıydı değil miydi anlamadı. Hadi Mbappe'yi iki pozisyonda gördün. O lise senin dediğin gibi bir pozisyonda işte çok geriye geldi. Belki topla buluşamadığı için oyun kurmaya çalıştı. Fakat hani Doué ile Dembele adeta yokları oynadılar. Oyarzabal'ın bir başka şeyi, versiyonu gibiydiler. İlk yarı bitti bu arada Mert.
1: Evet, 1-0 Avusturya Ürdün önünde üstünlüğünü korudu.
0: Evet. Ürdün fena oynamadı. Ben de az önce biraz takip ettim bir 5-6 dakika kadar. Fena değillerdi o bölümde. Ama 3. bölgede biraz orada da kararlarda ve yaratıcılıkta sıkıntı yaşadılar. Yoksa Avusturya'nın üzerine gittiler. Onun dışında bakıyorsun mesela Koundé ile Hernandez dün ileri çıktı mı ilk yarıda? Neredeyse hiç çıkmadılar. Yani bu tamamen bence taktiksel anlayışla alakalı. Bu da ne demek? Biz turnuva oynuyoruz. Senegal karşılaşması. Grubun kağıt üzerindeki en zor rakibi. Biz kazayla başlamayalım. Bir kazaya kurban gitmeyelim anlayışı. Yoksa hani Fransa'nın elindeki kadro tempoyu yükseltemez mi? Yükseltebilir. Fransa rakibini ileri itemez mi? İleri de itebilir. Ama onları tercih etmediler. Gerçekten senin anlattığın gibi adeta ağır çekimde bir Fransa milli takımı izledik. Diğer tarafta Senegal'in maç başlangıcı çok iyiydi. İlk 5-6 dakika gerçekten iyi başladılar. Zaten bir korner atarak başladılar maça. Ama ondan sonra Senegal takımının da ciddi anlamda işte genelde bu sorun oluyor. Karar verme ve bazı fundamental eksikleri olduğunu görüyorsun izlediğin zaman. Şimdi Fransa dün karşılaşmayı nasıl çözdü? Aslına bakarsanız yani müthiş iki tane arapası izledik. Yani iki tane koşu var ama paslar, Rabiot ile Olise'nin pası Yani ikisi de 10 üzerinden 10'luk paslardı.
1: Hatta ilk golden önceydi herhalde. O lise yine Mbappe'yi çok iyi kaçırdı da Mbappe

0: Mbappe orada koşuyu mu ayarlayamadı? Ayağını mı koordine edemedi? O da iyi bir pastı spiker. Ondan da bayağı dikilendi.
1: Doğru söylüyorsun. Peki bütün maç boyunca Senegal'den öyle pas çıktı mı?
0: Yani öyle bir pas tane atacak bir oyuncu...
1: İşte yok. Aslında var biraz. Ndiaye var. Everton'da. Evet. Araya gitmemiz lazımmış diye. Batıkan çok agresif yaklaştı. Hemen mi gitmemiz gerekiyor? Sanırım hemen gitmemiz gerekiyor.
0: 30 saniye.
1: 30 saniye. Yani bütün maç boyunca Senegal'den öyle bir oyunu akıl koyan oyuncu görmedik. Evet atletler, evet iyi işler yapmaya çalışıyorlar fakat olmuyor. Aradaki bence o kumaş farkı diyeyim ben, fundamental farkı direkt olarak sonuca da yansıdı.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi
1: Bilyoner. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
3: güzeli. OPEC Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi OPEC'liler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik OPEC Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
4: Siz de fırsatları kaçırmayın.
5: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.

0: Karan Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7 ile 9 saatlerimiz Fransa-Senegal mücadelesini konuşuyoruz. Fransa'da Mbappe maçın yıldızı oldu. Gerçi maçın oyuncusu ödülü Michael Olise'ye gitmiş. Olise'de ilk golde asisti yapan isimdi. Mbappe'de maç sonu Olise ile oynamanın rahatlığından bahsediyordu. O koşuları yaptığında o pası Olise'den alabileceğini bildiğinden bahsediyordu. Didier Deschamps Mbappe'yi övdü. Onun çok fazla eleştirildiğinden, haksız yere eleştirildiğinden bahsetti. Her an oyunu değiştirebilecek bir yeteneğe sahip olduğunu dile getirdi ki gerçekten öyle anlık bir patlama, bir koşu, bir çapraz koşu stoperini ekarte etti. Diğer stoper de tabii ki arka tarafından koştuğu için Mbappe'nin farkında değildi. O hareketsiz kaldı. Bu tarz oyuncular bir koşuyla gerçekten işleri değiştirebiliyorlar. Mbappe de Fransa ile bunu çok sıklıkla başarıyor.
1: Ama Mbappe'nin genelde zaten eleştirildiği konu saha içerisindeki oyunu değil. Hani saha içerisindeki oyununun zaten seviyesi ortada, bugüne kadar yaptıkları ortada. İşte sen az önce Mbappe'yle giriş yaparken bu yaşta Fransa milli takımının tarihindeki, yani bahsettiğimiz takım Fransa milli takımı, en golcü oyuncu olduğunu söylüyorsun. Ondan sonra dönüyoruz diyoruz ki bu Dünya Kupası'nda büyük ihtimalle Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu olacak. Real Madrid'de attığı gol sayısı ortada. Yani saha içerisinde tabii ki eleştirildi Mbappe ama asıl darbeyi saha dışından, işte takım arkadaşlarına yaklaşımından, oradan yiyor. Biraz rol modeline benziyor o konuda.
0: Dayanamadın değil mi?
1: Dayanamadım. Yapacak bir şey yok.
0: Peki dün bir pozisyon oldu. Mbappe ile Sadio Mane ceza sahası içinde karşı karşıya geldiler. Mbappe yine koşusunu attı. Topu kurtardı Mane'den. Mane'nin bir müdahalesi oldu. Hakem korneri gösterdi önce. Sonra VAR pozisyonu inceledi ve hakem Fagani'yi kenara çağırdı. Burada bir ihlal olabilir. Siyah beyaz bir hata tespit etti ki çağırdı hakemi. Hakem izledi pozisyonu. Biz de ekran başında tekrarlarını izledik. Ne düşündün izlerken pozisyon için? Ben mesela şöyle düşündüm. Kendimi yorumunu söyleyeyim. Ya bunun için mi çağırdın VAR'a dedim. Ya bunun neresi siyah beyaz bir hata? Hani bir müdahale ufaktan var. Görüyorum. Ama
1: ayak ayağı var mı sence?
0: Ya işte bacak ayağı var herhalde. Bacağı mı?
1: Bence ayak ayağı yok.
0: İşte bacaktan
1: bacak
0: var.
1: Bacak var. Aynen.
0: Ben dedim ki hani bu ya varlık bir şey değil ama hani VAR'a da çağırdıktan sonra bir müdahalede var mı? Var herhalde, verir diye düşündüm ama vermedi. Ben takdir ettim mesela hakemi izlerken vermemesi için.
1: Bence ekran başındaki herkes senin gibi hissetti. Yani Fransız olmayan herkes.
0: İşte ben şimdi yurt dışından hakem yorumlarına baktım. Herkes clear penalty, clear penalty, eski hakem yorumcuları falan öyle denmiş. Dün Murat Feriz Tanırlı'ya baktım, o iyi demiş yani. Doğru karar gibi. Hani varlık bir şey değil demiş. Onu görünce
1: hem varlık bir şey değil hem de penaltı olduğunu da düşünmüyorum ben açıkçası. Hani o pozisyonla, o müdahaleyle Mbappe avantajını kaybetti gibi bir şey bence yok o pozisyonda. Hakemi de çok beğendim bu arada. Bir tek şeyi hata yaptı yalnız.
0: Ayağa basmayı kendi gözünün önünde görmedi. İsmail Asar'ın ilk yarıdaki pozisyonu, onu hatırlıyorum ben de. Hata devam etti. Fransa hücuma çıktı. Tam gözünün önünde net bir basma, sarı kart, fauldü. Faul dayı vermedi orada. Benim aklıma kaldı. Sen hangisinden bahsediyorsun?
1: Bence VAR'a gittikten sonraki hareketi gerçekten kafa karıştırıcıydı.
0: Ha, penaltı zannetti.
1: Eliyle işaret etti. Hani doğal olarak böyle gösterince ben de penaltı diye düşündüm.
0: Önce bir penaltı yok gibi bir şey yapması lazım değil mi?
1: Böyle aynen
0: yok,
1: öyle. Hani, aynen
0: o
1: öyle.
0: Hareketi bildiniz.
1: Aynen öyle. Spiker arkadaşımız da yanıldı. Tribünler de yanıldı dediği gibi. Ben de ekran başında anlamadım. Ne yaptı şimdi? Penaltı mı verdi dedim böyle. Ondan sonra bir anlamadık. Bir boşluk oldu. Ondan sonra anlaşıldı. Bir tek orada bence bir vücut dilinde hata vardı. Ama onun dışında bütün kararlarında çok sakin. En sevdiğim hakem tarzı. Sakin, kendinden emin. Hiçbir aceleye getirmiyor hiçbir kararını. O bakımdan ben bayağı beğendim hakemi. VAR pozisyonunda da doğru olduğunu düşünüyorum. Yani o tarz penaltıların çok hafif olduğunu düşünenlerdenim hala futbolda. 3-5 kişi kaldık. Böyle o kale artık teslim edilmek üzere futbolda. Ama ben hala hani orada müdahale var mı? Var ama Mbappe'nin bütün avantajını yok ettirecek ya da o pozisyonda tamamen işte Mane'ye avantaj sağlayacak bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Yani normal bir temas olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben kararı doğru buldum ama biliyorsun genelde benim penaltılarla ilgili düşüncelerim hakem hocalarının tersine çıkıyor yani. Bu da hayatın gerçeği şu an.
0: Ben sabah takip ettiğim hesaplardan biri herhalde The Athletic olması lazım. Eski Premier Lig hakemi Graham Scott'ın pozisyonla ilgili yorumunu paylaşmış. İlk açıda, ikinci açıda, üçüncü açıda hepsinde penaltı gözüküyor
1: Dünyada
0: demiş.
1: da, Mars'ta da, Ay'da da her yerde penaltı diyor yani.
0: Evet ve hatta bu hakem miydi? Notlarım arasında yok da biri şey demiş, hani bu çok bariz bir hata, son Dünya Kupası maçı olabilir, hani cezaya girebilir bu hakem
1: Nasıl
0: diyen
1: bir
0: bir
1: Fransız lobisi var kardeşim?
0: hakem yorumcusu da çıktı. Onu da gördüm. Bu hakem de olabilir yine. Graham Scott eski hakem. Kendi bu ismin de yorumu olabilir. Sonra baktım böyle birkaç. Yine benzer hakem yorumları gördüm. Hani penaltı olması gerektiğine dair. Bir de hoşuna gitmeyecek ama Arjantin maçında da Messi'ye kırmızı kart gösterebilecek bir pozisyondan
1: Onu
0: bahsedilmiş.
1: gördüm. Messi'nin tabanı birinin baldırında.
0: Evet.
1: Onu gördüm.
0: Fotoğrafı görünce
1: Fotoğrafı
0: zaten
1: gördüm.
0: kırmızı kart izlerken tabii çok kırmızı
1: Sen
0: kartlık
1: pozisyonu gördün mü?
0: videoyu gördüm
1: Hmm.
0: sonrasında. Gerçekten
1: Kırmızı kart mı?
0: arkadan
1: Şiddet var mı?
0: çok öyle gaddarlık, ayak yere basmıyor
1: O zaman
0: havada.
1: geçelim.
0: Ama hani ona da işte kırmızı kart olmalı diyenler var. Tabii bunlar lobilerin işi mi? İşte sen az önce Fransa lobisi dedin, burada Portekiz lobisinin işi mi? İşte Arjantin anti Messi timinin işi mi bilmiyorum ama orada da öyle bir tartışma olmuş. Şu ana kadar kırmızı kart sadece tek bir maçta.
1: İlk karşılaşmada çıktı.
0: İlk maç 3
1: Meksika
0: kırmızı kart. Başka da
1: Güney
0: kırmızı
1: Afrika
0: kart
1: maçında.
0: çıkmadı.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Önceki Dünya
0: düşünüyorum.
1: Kupaları dörder kartla tamamlamıştı. Daha
0: Son iki
1: tabii
0: Dünya Kupası.
1: bu Dünya Kupası'nda diğer Dünya Kupalarına göre çok daha fazla maç olduğu için o geçilir.
0: Şu ana kadar iki penaltı düdüğü
1: İki
0: çalınmış.
1: penaltı mı çalındı?
0: Onu gördüm. İşte VAR uyardı, 3 olabilirdi ama olmadı. İki penaltı. VAR'ın çok fazla devreye girmediği sanki bir turnuva oluyor.
1: Doğru.
0: Onu söyleyebiliriz. Yani bu pozisyonda da bence girmese çok daha yerinde olurdu. Orada bir vakit kaybı oldu.
1: Hakem kamerası güzeldi. Pozisyondan sonra onu bir verdiler. Hakem pozisyonu görüyor. Etrafındaki oyuncular video oyunu gibiydi. Gördün mü o pozisyonu?
0: Yani hakem açılarını gördüm de hani öyle bir
1: Ha.
0: etki şey olmadı.
1: Hemen karşısında 3-4 tane oyuncu geldi. Olise ellerini açıyor. Öteki bakıyor böyle hakeme. Hemen böyle hakeme. O hakem kamerası benim hoşuma gitti. Penaltı pozisyonu
0: Evet,
1: sonrası
0: farklı bir açı sunuyor bize.
1: oyuncuların reaksiyonları.
0: Ben dünkü maç için ilk yarı en az 5 dakika uzar bahsi önermiştim.
1: Daha doğru o da
0: 6
1: geldi.
0: dakika uzatma verildi. Şansım o işte Sarı'nın ayağına basılan pozisyonda hakem faul çalmadı. Oyun devam etti. Tam Fransa ciddi bir atak yapacakken durdurdu hakem de bu arada orada. O tedavi oldu. Kenarda bekledi
1: Doğru.
0: falan. O sayede benim bahiste rahat geldi ama mesela Avusturya maçında baktım. İlk yarı 4 dakikalık bir uzatma gelmiş az önce Avusturya-Ürdün.
1: Ona da mı öyle, o şekilde?
0: Bir şey demedim. Buna
1: Ha.
0: ben Avusturya gol yemeden kazanır dedim.
1: Ha. Ben de buna ilk yarı bir demiştim.
0: Ha, sen rahatsın artık bu
1: Ben
0: saatten
1: rahatım
0: sonra.
1: artık.
0: Ben düşüneyim. Arnautovic oyuna giriyor bu arada.
1: Evet.
0: İkinci yarının başında.
1: Kral girsin. O da 37 yaşında. Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak ama Avusturya'nın biraz daha iyi işler yapması gerekiyor ikinci yarıda. Yani bir şey olabilir burada.
0: Sürpriz
1: Maç.
0: gelebilir mi?
1: Evet. Dengeye gelebilir bir anda.
0: Zaten Arnautovic'i 46'da hemen oyun almak eğer sakatlık yoksa o hocanın da Ragnik'in de pek memnun olmadığının bir göstergesidir.
1: Ragnik zaten karşılaşma öncesi kupalarda örnek verdi. Bizim maçı da o örnekler arasına koydu. Hani bu da bu karşılaşmada nasıl oynamamız gerektiğini net bir şekilde gösteriyor dedi. Biraz daha Avusturya'nın şeyi arttırması gerekiyor gibi.
0: Valla hücum istatistiklerinde Ürdün 8'e 6 şutlarda önde. İsabette 3'e 1 önde. Direkten dönen bir şutu var.
1: Evet.
0: XG'de 0.39'a 0.27 önde. Rakip ceza sahasında topla buluşmada 18-15 Avusturya ama 15 de fena değil.
1: İşte dengede gidiyor maç yani. Hani
0: Ürdün
1: öyle bir
0: için.
1: Avusturya bir üstünlüğü yok yani. Hani
0: Topa daha fazla sahip gözüküyor.

0: Ben de bu karşılaşma için biliyorsun çok yüksek oranlı bir şey söylemiştim.
1: Ha, evet.
0: O da
1: Baktım bir kere
0: baya
1: olmadı.
0: ilgi çekti. 41 oranı vardı. Her iki takımın da her devrede üçer korner kullanması gerekiyordu. 3-2-3-2 bitti. Baya yaklaştı. Özellikle Fransa maçında ilk yarının son anda Senegal'in girdiği pozisyonda iki kez korner olma ihtimali vardı. Hem orada oyuncu çizgiye inerken Fransız oyuncu müdahale edebilseydi korner olacaktı. Hem de ayağın içiyle out attı ya. Mesela daha böyle kaleye bulan bir şut olsa belki kaleci dokunacak. Korner olacaktı. Çoğu kişi de akıllı bir şekilde hani ikişer kornerden almış.
1: Onun oranı kaçtı
0: Onun
1: mesela?
0: da 7 idi oranı.
1: İyi.
0: Oradan da bayağı insan kazanmış. O hoşuma gitti. Dün o bakımdan da şeydi, iyiydi yani. Bir tane tweet attım. Bayağı 100 bine yakın görüntülenme aldı tweet.
1: Ciddi mi?
0: Evet, ne
1: Ha, ben
0: hikmetse.
1: bakmadım sonra. Tweetini gördüm
0: Aynen.
1: de
0: Bayağı şey oldu
1: bu
0: yani.
1: kadar ilgi çekeceğini ben de
0: İnsanların ilgisini
1: düşünmemiştim.
0: çekti.
1: Peki birkaç mesaj okuyalım. Şu ana kadar dinleyici mesajlarına pek yer veremedik. Mehmet Bey demiş ki üçüncülük puan sıraması ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Son durum nedir demiş ama şu an çok erken yani üçüncülük tablosu için.
0: Ben gene de söyleyeyim.
1: Yani sen dün bakmıştın da hani şu an üçüncülük için hala çok erken daha başlamayan gruplar var. Bugün bitecek artık ilk karşılaşmalar. Ama hala bir bahsetsin. Atilla Tükkal o da pozisyon penaltıydı ama Mbappe almayı beceremedi. Mertens olsaydı demiş. Hiç, o
0: Ne demiş?
1: pozisyonda Mertens olsaydı o pozisyonda 3 tane penaltı çıkarırdı demiş. Mbappe de fena değil o konularda. Mbappe'yi de küçümsemeyin. Günaydınlar. Hem sabah yayınınızı yapıp hem Dünya Kupası maçı izlemek rüya gibidir demiş. Valla maçı
0: Yo,
1: öyle
0: izleyemiyoruz canım.
1: izleyemiyoruz. Ali abinin zaten şu an arkası dönük gibi böyle sola dönmesi gerekiyor. Ben ekrana doğruyum ama konuştukça hani iki şeyi de aynı anda insan yapmakta zorlanıyor. Maçtan ben pek bir şey anlamadım şu ana kadar onu söyleyeyim. İstatistiklerden bakıp farkına varıyorum. Ama milli maç olsa daha farklı bir hava olurdu tabii ki. Merhaba iyi yayınlar diliyorum demiş Ozan Ün. Portekiz maçında kesin penaltı olur. Ronaldo da penaltıyı atar diye bir mesaj
0: Şu
1: göndermiş.
0: an hala 3 grupta tabii karşılaşmalar başlamadı. Bir tanesi canlı olması lazım. 2 grupta mı başlamadı? Ürdün var çünkü. Evet, 2 grupta.
1: Kevele.
0: 2 grupta başlamadı. Biz hala sonuncuyuz. Daha tabii maçını oynamamışlar var. Ama 2 fark yediğimiz için işte Senegal mesela o da 2 fark yedi ama gol attığı için bizden yukarıda mesela. Şu an öyle. Yani aslında galip gelemeyen 4 takım gözüküyor. Çekya, Ekvator, daha doğrusu mağlup olan hepsi tek farkla mağlup olmuş. Senegal ve biz 2 farkla mağlup olduk. Biz gol atamadığımız için şu an yokuz. Diğer takımların puanı var. Yani Hollanda, Belçika, Brezilya, Katar, İspanya hepsi birer puanda gözüküyor. Ama daha çok erken tabii bunun için. Genel ara ara söyleriz ama. Burada önemli olan 12 gruptaki üçüncüler arasında ilk 8'e girmek. Orada da puan eşitliğinde genel averaja bakılacak. İşte o yüzden de attığınız, yediğiniz her golün ciddi anlamda bir önemi var. Dünya Kupası'nda eğer grubu üçüncü bitirirseniz.
1: Birazdan milli takım oyuncuları Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın'ın dün ya da bu sabaha karşı ya da gece işte düzenlediği basın toplantısından detayları da paylaşacağız. Onu da hatırlatayım. Zeki Bey dinleyicimiz Fransa maçındaki penaltı pozisyonunda spiker hakemin penaltı kararını yanlış ifade ettiği için dünkü olaydan dolayı da bayağı panik yaptı kendini izah etmek adına demiş. Öyle bir hissiyatım olmadı ama artık evet hata yapınca da insanlar işi biraz espriye de vurdu. Mesela Cezayir maçında da galiba spiker böyle birkaç Cezayir diyeceğine Fas mı demiş. Böyle bir dili sürçmüş ya da yanlış karıştırmış anlık. TRT'nin o açıklamasından sonra tabii biraz fazla dikkat ediliyor ama TRT'nin açıklamasından sonra dün öğlen de bahsettik. Biraz daha bir yumuşama oldu sanki spiker arkadaşımız için de onu da ekleyeyim.
0: Ama yani yumuşama oldu da adam işini kaybettikten sonra ne olacak? Çünkü 2 gün konuşulur. Üçüncü günde
1: Gol
0: çok
1: oldu.
0: güzel
1: Ürdün
0: gol oldu.
1: attı.
0: Evet, çok güzel gol oldu.
1: Dakika 50. Ürdün 1-1'i yakaladı. Az önce de yine soldan tehlikeli bir atak geliştirdi Ürdün. Savunma arkasına sakmıştı. Ortada Avusturya uzaklaştırmıştı. Şimdi 50'de Avusturya önünde beraberliği buldu. Tribündeki Ürdünlü futbol

0: haberler de ekrana geliyor. Ürdünlü golü atan oyuncu da sakin
1: Olvan.
0: diyor. Olvan secdeye yattılar gol sevincinde takım olarak. Kaç numara? 9 numara değil mi? Olvan. Sol açık gibi gözüküyor bu pozisyonda. Hızlı bir hücum.
1: Direkt hücumlara gittiğini söylemiştik dün.
0: Ürdün
1: Hat-trick'te hatırlarsan.
0: soldan geliyor. Önünde stoper ya da bek var. Uzak
1: Ama
0: kalıyor.
1: çok iyi vuruş.
0: Uzak kalıyor ve sağına çekip rahat bir plaseyle ceza sahasına girdikten
1: Bir şey
0: sonra.
1: diyeceğim. Rahat bir plase deme Mert ya. Yani plase rahat da plase çok kaliteli.
0: Hayır.
1: Heh.
0: Plase kaliteli ama yani savunmacının alakası yok oyuncuyla.
1: Evet
0: Çok
1: evet.
0: rahat açıyı kendi ayarladı, vurdu.
1: Aynen.
0: Vuruş güzel ama
1: Aynen.
0: rahat vurdu. Zorlayabilirdi Avusturya savunmacısı ama uzak kaldı. Uzak kalınca da affetmedi. Ürdünlü oyuncu. Bu Beşiktaşlı mıydı senin dediğin?
1: Evet
0: Ürdün.
1: Sellami. Sellami
0: Sellami
1: hocam
0: Ürdün.
1: sakin olun dedi.
0: 11 numaralı formayı kaldırdı golü atan oyuncu.
1: Büyük ihtimalle bir sakatlık vardır.
0: Evet, bir sakatlık vesaire. Olarak herhalde arkadaşını andı Ürdünlü futbolcular da. Evet, Avusturya-Ürdün mücadelesi dakikalar şu anda 51. 1-1'lik eşitlik bulunuyor. Avusturya ilk yarıda Şimid'in ceza sahası dışından plasesiyle öne geçmişti. Şimdi Ali Olvan ceza sahası içinden bir plaseyle yine aynı köşeye, aynı kale, aynı ayakla çekilen bir şut ve yine gol. Maç 1-1'e geldi. Bakalım
1: Ama
0: Avusturya buradan
1: daha az önce
0: dönebilecek mi?
1: söyledik yani. Hani buraya gelebilir dedik maç.
0: Benim bahsim de gitti. Avusturya gol
1: Ha
0: yemeden
1: gol yemeden.
0: kazanır. Bu gece aslında 3'te 3'tüm. Fransa maçı.
1: E tamam %75'te iyidir. 4'te
0: Norveç'te
1: 3.
0: Haaland gol atar. Norveç kazanır. Arjantin maçında da 2-3 gol dedim. Çok golle bir maç olmaz dedim. O da 3-0. Tam sınırda bitti. Bu maç olmadı. Olur tabii, dediğin gibi 4'te 4 olsa daha iyiydi de. Burada kaybettik. Senin ilk yarı bir güzel bir bahis olmuş. Peki, dinleyici mesajları okuyordum. Onlardan biraz bahsedeyim. Emre Salman Mbappe nefretinden bahsetmiş. Burak dinleyicimiz, akşamki hakemi Türkiye'ye getirirseniz bütün sorunları çözer demiş. Tabii bu hakemin kolay faul düdük çalmaması da hoşuma gitti benim. Benim bir hakemde en dikkat ettiğim nokta oyunun akışını sağlaması, kolay faul düdüğü çalmaması. Kesinlikle Fagani bunu başardı. Bazı faulle de atladı maalesef. O hataları da yaptı. Ama oyunun temposu için güzel oldu. Bir izleyici olarak ben yönetiminden çok memnun kaldım. Messi'nin toplam kaç gol oldu diye bizi Google veya yapay zeka olarak kullanmış
1: 16.
0: dinleyicimiz. 16 gol. Klose'yi yakaladı Dünya Kupaları tarihinde. Bir gol daha atarsa onu da geride bırakacak.
1: Messi 6 Dünya Kupası 16 gol. Mbappe 3 Dünya Kupası 15 gol.
0: 14 gol.
1: 14 gol.
0: 14
1: 14
0: gol.
1: 15 maç 14 gol.
0: Maç başına golde Fonten, Just Fonten 1958,
1: Ama zaten o bir kupada 13 falan gol attı.
0: 6 maç 13 gol
1: Evet,
0: gibi bir
1: aynen.
0: şey. Onun istatistiğine zaten yaklaşabilecek herhalde bir isim yoktur. Bilmiyorum. Orada istatistik hakim değilim ama tahminim o yönde, liderdir. Ama modern zamanda Mbappe'nin istatistiği gerçekten çok olağanüstü. Günaydın demiş dinleyicimiz Zafer Yıldız. İran Ürdün kadar istemedik ilk maçı demiş. Eleştirdiler bu yönde milli takım için.
1: Yani bence Afrika'dan ve şeyden gelen takımlar, Asya'dan gelen takımlar, yani Asya elemelerinden gelen takımlar şu ana kadar sınıfı geçti.
0: Zaten düne kadar Asya'dan gelenlerin mağlubiyeti yoktu.
1: Doğru.
0: Ama dün ne oldu?
1: Irak.
0: Ha, Irak
1: Irak işte yani.
0: kaybetti.
1: Irak zaten bekleniyordu öyle söyleyeyim hani. Bekleniyordu ama şimdi mesela şu Ürdün takımını izliyorsun. Beklentilerin üzerinde. Orası kesin. İran takımı beklentilerin üzerinde çıktı. İşte Kapever de beklentilerin üzerinde mücadele etti. Afrika'dan puanı aldı. Hani genel olarak bir tek hayal kırıklığını şu ana kadar, yani hayal kırıklığı dememek lazım. Çünkü beklenildiği gibi demek lazım. Düzelteyim. Yani Irak düşünüldüğü gibi çıktı. Mesela Mısır'da gene Belçika karşısında iyi bir futbol ortaya koydu. Şu ana kadar iyi gidiyorlar. İşler kötü değil. Tunus onu da eklemek lazım. İsveç önünde istediğini alamadı.
0: Hoca gönderdi.
1: Ama normal yani, hani o kadar da olacak.
0: Ürdün bir tehlikeli atak daha geliştiriyor. Dakika 55 sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Ürdün oyuncu ceza sahası dışına çıkardı. Topu kontrol etti. Vuruşu yaptı. Avusturyalı oyuncudan döndü top. Ürdün tehlikeli gelmeye devam ediyor Avusturya önünde. Avusturya hala maçın kontrolünü tam olarak eline alabilmiş değil. Hücumda topu yine tutamayıp Ürdün atağa gelişiyor. Baskıyı kurdu Ürdün diyelim. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım net, Sigortamnet.
5: Radyo Spor.
6: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
5: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
6: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.24 saatlerimiz Avusturya-Ürdün maçında dakikalar 60. Şimdi Avusturya sağ beki Poş'la ceza sahası içi çaprazından bir şut denemesi yaptı ama üstten avta farklı gitti.
1: 60 dakikada tek isabetli şut, o da gol.
0: Hala tek isabetli şutu evet. Var dediği gibi Ali abinin. Ürdün'ün 4 isabetli şutu gözüküyor. Az önce Avusturya'da oyuncu değişiklikleri oldu. Alaba'nın çıktığını gördüm. Önündeki kaynaktan tabii daha yenilenmemiş ama iki oyuncu değişikliği oldu Avusturya'da. Devre arasında da Arnautović, Kalajic'in yerine oyuna girmişti. Ama oyun Avusturya için pek değişmedi şu ana kadar. Şimdi yine birkaç mesajla devam edeyim. Az önce Ürdün'de...
2: Üç oyuncu değişikliği olmuş.
0: Üç müymüş? Ben iki görmüştüm.
2: Danso, Vanner ve Çukwu Emeka. Dün nasıl okunuyordu o? O şekilde öyle. Değil mi? Üçü birden oyuna giriyor. O da zaten dün sana söylemiştim. Avusturya milli takımında 25 yaş altında olan tek oyuncu o.
0: Çukwu Emeka. Evet. Dortmund oyuncusu mu şu an?
2: Tek oyuncu o. Danso girmiş. Vanner girmiş.
0: Alaba çıktı galiba. Danso evet. Girdi evet. Onun yerine. Aynen. Vanner de hücuma yönelik bir opsiyon. Çukwu Emeka da bir merkez orta saha oyuncusu. Az önce Ürdün'de 11 numaralı forma dedik ya. Bir dinleyicimiz İzmir'den Erman. Göztepe'li Sabra için o forma kalktı demiş. Göztepe'nin getirdiği genç Ürdünlü Sabra için kalkmış. Teşekkür ediyoruz bilgi için dinleyicimize. Nazım Uygur, o da milli takımlar bir şekilde gol atıyor ama demiş. Bizim sistemimiz, forvetimiz olmadığı için hep üzüleceğiz gibime geliyor. Biraz daha hırçın oynamak gerekiyor demiş. Şimdi bununla ilgili de dün Dünya Kupası'nda mücadele eden takımlara bakıldığında bazı takımlarda da santrfor eksikliğinden, yoksunluğundan bahsediliyor. Mesela Belçika'nın 11'inde Lukaku yok. De Ketelare var. Mesela De Ketelare bir santrfor değil. Gerçi Belçika maçı da iyi geçiremedi. Puan kaybetti Mısır önünde. Almanya'da Havertz bence bir santrfor değil. Net bir santrfor değil. Bitiriciliğiyle ön plana çıkmış bir isim değil. Mbappe bence santrfor değil. Önde oynuyor ama iyi bir bitirici. İspanya'da Oyarzabal için o da kariyerinin zaten en başında bir kanat gibi çıkmıştı. Sonra santrfor'a evrildi ama klasik bir santrfor değil bana kalırsa. Malen şu anda Hollanda'da santrfor'da oynuyor ama o da direkt santrfor değil. Roma'daki performansıyla şu an o da santrfor'da oynuyor. Fas'taki Saibari, o da Bayern Münih'e transfer oluyor. O da PSV'de gördüğüm kadarıyla 10 numara oynayan bir isim. Güney Kore'de Minson ilk tercih olarak en önde başladı ama o da direkt bir santrfor değil. Kerem zaten değil. Burada hani bunun dezavantajını yaşıyoruz mu bilmiyorum ama Kerem de çok fazla gol attı son dönemde milli takımda. Yani gol konusunda, pozisyona girme konusunda Kerem'in pek bir sıkıntısı yok diye düşünüyorum. Diğer milli takımlarda da illa pivot özellikli isimlerle oynamıyorlar. Dediğim gibi daha forvet karakterli oyuncularla da tek santrfor oynuyorlar ve bir şekilde sonucu almayı başarıyor. Bizim milli takımda bundan önce Barış Alper'le oynuyordu. Sonra Kerem'le oynamaya başladı. Milli takım Avrupa Şampiyonası'na gitti. Gruptan çıktı. Çeyrek finale yükseldi. Ulusal A Ligi'ne çıktı. Dünya Kupası bileti aldı ve santrforsuz oyunuyla aldı. O yüzden yani olsa belki evet daha iyi olur milli takım için ama bu haliyle de milli takım iyi. Sonuçta belki şöyle de düşünmek lazım. Evet dezavantajı vardır. Pivot olmayan özellikle bir isimle oynamanın ama onun da farklı avantajları vardır. Sonuçta evet belki kafa toplarında Kerem etkili değil ama daha hızlı, daha araya kaçan, koşu atan, koşu gösteren bir oyuncu Mbappe gibi pozisyona o açıdan daha rahat girebiliyor. Biz işte bu artı yönlerimizi daha çok öne çıkarıp o eksi tarafları da geride bırakmamız lazım. Bence işin püf noktası bu. Her türlü sonuca gidilebiliyor futbolda.
2: Bence püf noktası elinde bir santrafor varsa gerektiğinde o santraforla da oynayabilmek. Yani Güney Kore'nin elinde bir santrafor var. Beşiktaş'ın santraforu o. Oh. Gerekirse sonu kenara atar. Oh'la oynar. Bizim elimizde Deniz Gül var. Oynayabiliriz. Gerekirse, icap ederse. Yani böyle futbolu santraforlu oynayan ya da santraforsuz oynayan takımlar diye ikiye bölmek bence çok doğru bir bakış açısı değil. Mesela dün Senegal'in elinde Nicolas Jackson vardı değil mi?
0: Evet.
2: Santrafor. Bayern Münih'in

0: Santraforu işte. Bayern Münih'in Harry Kane'den sonra gelen adamı. Ne oldu? Yani o santraforla oynadığı çok büyük fark mı yarattı? Hayır. Santrafor sonrasılarda fark yaratabilir miydi? Belki. Ama maça göre, rakibe göre, maçın içindeki şartlara göre düşünmek lazım. Yani tabii ki bir A planın olsun. Fakat elinde öyle bir oyuncu varsa niye kullanmayasın? Neden kullanmayasın? Bazı karşılaşmalarda daha hareketli olman gerekebilir. Bazı karşılaşmalarda baskı yaptığında o santrafora ihtiyacın olabilir. O santraforun oyun özelliğine göre sen de oyununu değiştirebilirsin. Yeter ki kadronda o tarz oyuncular olsun. Ama işte ben böyle oynuyorum. Ama işte Mertelam gibi bir santrafor var elimde. Olsun. Ben Mert'i görmeyeceğim. Çünkü ben böyle oynuyorum diye düşünmek beni çok rahatsız ediyor futbolda. Ya da tam tersi. Hani mesela senin elinde etkili, hareketli kanat oyuncuları var. Ama sen illa santraforla oynayan bir teknik. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir zorunluluk yok. Belki o maç Mert'in maçı değil. Belki o yarı Mert'in yarısı değil. O esnekliği göstermiyorlar ne hikmetse. Ben oraya pek kafam basmıyor o tarafa. İşin o tarafına. Yani neden illa bir planda devam etme inadı var ki? Yapma o inadı. Değiştir. Rakibe göre. Çünkü yani rakip analizi yapmıyor musun? Yapıyorsun değil mi? En fazla yapılan şeylerden bir tanesi.
1: Guardiola bile hani en şey teknik direktör o bile nasıl rakip analizi yapıyor yani.
0: Oyuncular sürekli söylüyorlar. İşte çok fazla video izliyoruz. Rakibin her yönünü biliyoruz. Bir de maçın kendi içindeki duygusu var. Burada ne demek istiyorum? Yani kimin neye ihtiyacı olduğu, belki adamın orada bir puan işine gelecek. Bir puan işine geldiği noktadaki oyun anlayışıyla 3 puan için oynarkenki oyun anlayışı farklı. Bir de maçın havasını, maçın anlamını da iyi analiz etmek gerekiyor. Sadece iş bu takım 4-2-3-1 oynuyor, 4-3 oynuyor diye değil. O maçın o anki hali de çok önemli. Onları birleştirdiğin zaman zaten nasıl çıkman gerektiği de bence ortada. Bilmiyorum, ben çok gereksiz bir tartışma olarak görüyorum bunu futbolda. Bir şey böyle hani biz şöyle oynuyoruz. Tamam.
1: Gol oldu bu arada. Avusturya
0: Yapma ya.
1: 67'de
0: Arnautovic.
1: Arnautovic'in golüyle öne geçti. Kornerden
0: Pek de hak etmemişlerdi ya.
1: soldan bir korner kullandı. Top önüne düştü. Son anda gördüm. Yere düştü top. Ceza sahası içinde penaltı civarında. Arnautovic tek de vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. Avusturya maçta bir kez daha öne geçti. Dakika şu an 68 oldu. 67'de gol
0: Herhalde
1: geldi.
0: ikinci isabetli şutta gol oldu.
1: Olabilir. Bir tartışma var şu an. Ürdünlü oyuncular faul bekliyorlar. Bir organizasyon kornerde. Kaleci topu tam olarak uzaklaştıramıyor. Arnautovic'in top önüne düşüyor. Kaleci beni ittirdiler diyor.
0: Kaleciye dokunmuyor.
1: Yok,
0: Kaleci bir
1: kaleci
0: kere
1: hiçbir şey
0: kendi
1: yok.
0: arkadaşını itiyor.
1: Kaleci kendi iyi uzaklaştıramıyor gerçekten.
0: Demin
1: Rakibin
0: de bir
1: hiçbir
0: hata
1: şey yok.
0: yaptı. Hakem o hatada düdüğü çalmadı. Yan topa çıktı. Genelde bizim ligde gördüğün şekilde bana müdahale verdiği yüzünü tuttu. Yere yattı. Hakem onu devam ettirdi. Devam ettirdi. Pozisyon geçti. Pozisyon açılınca anca durdurdu. Şeyi, oyunu. Burada da bir şey hatası var. Hakem de golü verdi zaten.
1: Tabii yani bu
0: Bir şey
1: pozisyonun hiç
0: yok çünkü.
1: alakası yok. Hani VAR falan devreye girmez bu pozisyonda. Avusturya 2-1 öne geçti. Ürdünlü
0: Bir dakika,
1: oyuncuların
0: golü vermedi. Önümden çekilin işareti yapmış.
1: verecek zaten. Buradan bir şey çıkmaz. Eğer el var diyor biri. Bir elle oynama mı var Avusturya'da? Ona bakalım. Faullük bir şey yok çünkü. Ha, Avusturyalı oyuncu Poş Arnautovic'e top gelmeden vücuduyla topu bir dürtüyor. Orada kola temas var mı? Var gibi
0: Var mı?
1: görüyorum ben. Evet, vücuttan sanki kola temas ediyor gibi. Ama bir ihlal mi yoksa değil mi o temas? Şimdi var. Bakalım pozisyonu kontrol ediyor. Hala kontrol ediyor. Şu an kaptanlar hakemin karşısında Arnautovic ve Ürdün'ün kaptanı, o da hakemle konuşuyor ama var inceleyecek o pozisyonda. Kaleciye yapılan faul değil de elle oynama var mı yok mu, herhalde ona bakılıyordur. Faullük bir şey yok çünkü pozisyonda. İki oyuncu da boşa dil döküyor aslında hakeme.
0: Hakem kim acaba?
1: Hakem kim? Bakalım. Beyda.
0: Beyda.
1: Beyda. Ama nerenin hakemi? Var, uyarı yaptı. Hakem kenara geldi. Daha ne Beyda. Hakem 34 yaşında. Moritanyalı.
0: Ben de onu diyecektim. Berete Moritanya'dır.
1: Moritanyalı bir hakem şu anda karşılaşmayı yönetiyor. Asya Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final yönetmiş bu sezon. 11 Nisan'da. Şu an pozisyonun tekrarı ve gerçekten
0: el pozisyonunu gösteriyor direkt.
1: Poş'un eline çarpıyor top ve çarptıktan sonra Arnautovic'in önüne düşüyor. Gole
0: eline değil aslında.
1: Koluna yani.
0: Koluna çarpıyor ama FIFA'nın kabul ettiği şeyin altında. Buradan döner bu gol.
1: Kabul ettiği şey ne?
0: Hani şurası var ya, üst formadan üstüne gelmesi lazım. Burada altına geliyor formanın.
1: Ve sonrasında da gole yol açtığı için de pozisyon ihlal olarak değerlendirilecek çok büyük ihtimalle. Hakem ama hala izliyor. Öyle çok hızlı bir karar vermedi. İzledi.
0: Bak, tekrar bak gördüm ilk çarptığı anda.
1: Geri döndü.
0: İptal edecek ya.
1: Tabii buradan iptal olur bu gol. Şu an hareketini yaptı. Açıklıyor. Tabii biz duyamıyoruz açıklamasını. Ve evet, iptal etti golü. Ürdünler gol gibi seviniyorlar tribünde.
0: Haklılar da.
1: Aynen 1-1 mücadele.
0: Avusturya çok hak etmemişti 2-1 öne geçmeyi.
1: Evet, sen hala futbolun hak etme üzerinden tam şey klasik Türk mantığı, hak etmeden öne geçilmiyor. Ve bu arada Avusturya'nın gerçi şimdi 3 isabet 3'lü gözüküyor ama biri iptal olacak herhalde. Bir isabet 3'lü daha olmuş. Golden sonra. XG'de de 0.98'e 0.51 gözüküyor. Gerçi gol iptal olunca o da azalacak ama bakalım son 20 dakikaya girildi. Su molası verilmedi diyecektim.
0: Şimdi onu da verdi galiba.
1: Mesela keşke VAR incelerken verseydi, vakit kazanmaz mıydık ya? Hem VAR'ı bekledik hem üzerine bir de şimdi su molası 3 dakika beklenecek. Oyun yani bir 6-7 dakika durmuş olacak. Bu da stratejik sanki bir hata oldu.
0: Şimdi bakalım gene o oyun durmasından sonra dün senin bahsettiğin istatistikte olduğu gibi oyunun momentumu değişecek mi şu an çünkü. Ürdün'ün istediği şekilde gidiyordu oyun. Şimdi bir gol oldu. İşte gol verilmedi. Bir su molası. Dediğin gibi oyun yaklaşık herhalde minimum bir 5 dakika duracak. 5-6 dakika duracak. Bakalım momentum değişecek mi?
1: Peki şimdi 8.37 olmuş saatlerimiz. Mesaj okumayayım. Bir araya gidelim. Aradan sonra da milli takım oyuncularımızın...
0: Su molasına mı gidiyorsun sen de?
1: Gerçekten evet. Su molası benim için de doğru bir tespit. Su molası. Yapalım. Aradan sonra da Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın'ın açıklamalarıyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Spor.

0: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
7: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
8: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese iyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda %70 bandında. Anadolu yakasında Tem'de ve E5'te Kartal'dan başlayan trafik yoğunlukları 1. köprü, 2. köprü ve Avrasya Tüneli girişine kadar kesintisiz şekilde devam ediyor ve köprülere ulaşım süresi 1,5 saatin üstünde. Tünel köprülere göre biraz daha iyi bir süre verse de ciddi derecede yoğun. Aynı zamanda feribotlar ve 3. köprü çift yönlü akıcı. Avrupa yakasında Avcılar Küçükçekmece hattı oldukça yoğun. Aynı zamanda Basın Ekspres'te E5 istikametine doğru kaza ve araç arızaları etkisiyle Mahmutbey'den Seferköy'e yoğunluk var. Tem Hastal Köprü 2 istikametli 40 dakikanın üstünde zaman kaybettirir. Aynı zamanda Büyükçekmece'de E5'te Edirne önünde bir kaza meydana geldi. Hem E5'te kaza trafiği hem TEM'de Çatalca'da çalışma trafiği var şehrin batı çıkışına doğru. Ayrıca Büyükçekmece'den Ahmediye gişelerine doğru. Tepecik yolunda da bir çalışma etkisiyle yarım saat aşan bekleyişler söz konusu oluyor. İstanbul'da bu bölgeleri kullanacak olanların özellikle dikkat etmesini tavsiye edelim efendim. Bunun dışında Ankara'ya ve İzmir'e döndüğümüzde trafik yoğunluklarının yine kazalar kaynaklı birkaç alanda konuşlandığını söylemek mümkün. Ankara'da İstanbul yolu Sincan yönü çiftlik alt geçitinde bir kaza var. Geride trafik yoğunluğuysa Turgut Özal Bulvarı'nda Ankomol gerilerinde başlıyor. Bir başka kaza Ayaş yolunda. Ayaş'a doğru Devlet Mahallesi geçilince alt geçitte bir kaza meydana geldi. Bölge yoğunlaşmaya devam ediyor. İzmir'de olay noktaları bitti ancak otobanda Bornova'ya doğru Karşıyaka'dan gelen akış tüneller gerisinden yoğun. Yine Karşıyaka'da Anadolu Caddesi'nin trafiği limana doğru etkisini artırdı yoğunluk etkisini. Basmane Gar önünde de Bornova istikametli dur kalklar sürüyor. Ayrıntıların hepsini Radyo Trafik mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
7: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
9: Radyo Spor.
10: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Rakiplerimiz Avusturya-Ürdün karşılaşmasında skor 2-1'e geldi. Bu sefer gol geçerli sayıldı Avusturya. Kornerde rakibinin kendi kalesine attığı golle, Al Arab'ın golüyle maçta bir kez daha öne geçti. Arnautović pozisyonu içindeydi. Rakibini bozdu. Rakibi de işte sırtıyla, o kafasının arkasıyla böyle topa istemsiz bir dokunuş ve ağlarla buluştu. Avusturya son bölüme bir farklı önde giriyor. Reklam arasında Ali abi dedi ki dün yayında hani 4'te 4 olur mu, olabilir mi diye konuşmuştuk. Favoriler bir önceki gün kazanamamıştı hiç. 4'te 0 yapmıştı. Şu ana kadar 3'te 3 gidiyorlar. Bu maçta da Avusturya tekrar öne geçince 4'te 4'e doğru gidiliyor. Fransa 3-1, Norveç 4-1, Arjantin 3-0. Hatta
1: en kötüsü 3 gol attı.
0: Aynen, en kötü 2 fark bitti. İkisi 3 fark bitti. Bu karşılaşmada da tek farklı bir Avusturya galibiyeti şu anda mevcut. Ürdün'de de oyuncu değişiklikleri geliyor. Peki şimdi milli takımla devam edeceğiz dedim. Dün gece Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın basın mensuplarının karşısına çıktı. Onların açıklamalarından dikkat çeken notları paylaşacağım. Neler demiş oyuncular? Uzun da bir basın toplantısı olmuş okuduğum kadarıyla. İzlemedim. Ama okuduğum kadarıyla şimdi TFF'den de okuyacağım. Bazen çok motive olunca olmuyor diyor Uğurcan Çakır. Bizim için de öyle bir gün geçti. Tabii ki üzüldük ama Paraguay maçında hatayı telafi etme şansımız var. Önümüzde alınacak 6 puan var. 24 yıl sonra buraya geldik. İşte gururlandırmak istiyorduk. Duygusal anlamda bunun baskısı da vardı. Ama isteğimiz sahaya yansımadı diyor. Bu maçı unuttuk. Artık iki final maçına odaklanıyoruz. Bunları kazanmak istiyoruz diyor. Kadroyla ilgili çok fazla değişen isim olmadı. Takım içindeki arkadaşlık çok iyi. Bu da bize çok büyük başarılar getirdi demiş. Türk milleti bizi eleştirebilir. Başarılı olunca nasıl göklere çıkarılıyorsak bir maç kaybedince eleştirilebiliriz. Bu eleştiri bizim başımızın tacı. Futbol oynuyorsanız bu eleştiri açık olmanız gerekiyor. Bir final maçı kaybetmedik. Telafi şansımız var. Ders çıkaracağız diyor Uğurcan Çakır açıklamasında. Bakalım başka neler demiş. Hiçbir maç kağıt üzerinde kolay değil diyor. Analizlerde bazı şeyleri görebiliyorsun ama sahada rakibin isteği, odaklanması daha fazlaysa ne kadar yetenekli olursan ol seni yenme şansı oluyor. Dünyanın en iyi takımı denilen İspanya bile berabere kaldı. Ana amaç tabii ki çeyrek final, yarı final yapmak diyor ama tekrar şu vurgu yapıyor. Maçlar sahada oynanıyor. Kağıt üzerinde herkes kolay bir gruptayız diyordu. 400'e yakın maç oynadım kariyerimde. Kolay maç kazandığımı hatırlamıyorum demiş Uğurcan Çakır.
1: Unutmuştur, o yüzden hatırlamıyordur. 400 maçın hepsini hatırlamıyordur. Ya geçen gün şey oldu, çok bir araya gireyim. Bak adam unutmuyor, ben unuttum. Neyse dur, aklıma gelince. Bir İngiliz oyuncuyla röportaj yaptılar Mert.
0: Milli takımdan mı?
1: Yok, eski yani popüler oyunculardan bir tanesi. Casillas. Casillas, tamam.
0: İspanyol.
1: Şimdi. İspanyol. Ya 20 sene önce, 25 sene önce oynadığı maçları sordular. Hepsinin skorlarını bildi, biliyor musun? 5 ya da 6 tane maç sordular. Ama böyle şeyi soruyorlar mesela. Hani 17 Nisan 2007 Albacete mesela.
0: Nasıl bilebilir onu?
1: Bildi, hepsini bildi. Ya 5'te 5 yaptı ya 6'da 6 yaptı.
0: Nizan sendir ya.
1: Valla.
0: Önceden söylemişlerdir böyle.
1: Valla bilmiyorum yani.
0: Çok
1: öyle
0: zor
1: midir
0: ya, Albacete'yi falan nereden hatırlayacaksın?
1: İki tane şey sordular. El Clasico sordular.
0: Onları zaten.
1: Onları bildi.
0: Unutmazsın hani da. Albacete'yi falan.
1: İnanamadım, ağzım açık kaldı. Olabilir tabii yani, öyle dediğin gibi mizansen olabilir de.
0: Çok zor çünkü hani, bilmiyorum, belki doğrudur da hani.
1: O yüzden diyorum zaten, unutmuştur. Şimdi 400 tane maçın hangisini hatırlarsın? Kaç tane maç aklında kalır?
0: Yani Casillas değilsen.
1: Neyse, kapa parantez. Birden aklıma geldi, heyecanlandım. Casillas'ı unutabilirdim, unutmamışım, bak o da iyi.
0: Evet. Şimdi Samet diğer basın önüne çıkan oyuncumuz oldu. O da bu turnuvada süre alır mı tartışılır. Rotasyonda sanki şu anda dördüncü oyuncumuz gibi gözüküyor. Yani Merih, Abdülkerim, Ozan Kabak da alternatifi gibi gözüküyor. Kağıt üzerinde tabii ki bu. Samet ne demiş? Maça iyi hazırlanmıştık. Bizi buralara kadar getiren şey birlik ve beraberlik olmuştu. Bu hiçbir şekilde bozulmayacak diyor. Sadece bir maç oynadık demiş. Bu maç bizi yıldırmadı. İlk maçlarda beklenmeyen sonuçlar olabiliyor. Bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum. Bazı şeyler yazılıp çiziliyor. Bu da bizi üzüyor. Böyle şeyler söz konusu bile değil. Bu takım Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana beraber oynayan bir ekip. Birbirini çok iyi tanıyan, seven bir takım demiş. Böyle mağlubiyetler bizi kendimize getiriyor. Ben takıma çok güveniyorum. Hep toplantı halindeyiz. Yazılanlara gerçekten üzüldük. İnşallah Paraguay maçında telafi edeceğiz diyor. Bu durum bizde baskı yaratmıyor. Sonunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz demiş Samet. Eleştiri olmazsa futbolun bir anlamı kalmıyor. İyi söylemler olduğu gibi kötü söylemler de olacak. Biz çabuk sinirlenen ve çabuk yumuşayan bir yapıya sahibiz. İnsanımız böyle. Şu anda herkes Paraguay maçı bir an önce gelsin de sahaya çıkalım diye düşünüyor. Mesela bu da aklıma geldi benim. Şimdi Dünya Kupası daha önceki formatlarda ya da Avrupa Şampiyonası'nda hani kötü bir sonuç aldın. Hemen 3 gün sonra bir maç daha belki o maçı unutturma fırsatı. Şimdi 6 gün sonra diğer biraz maça çıkıyorsun. Fazla yani mağlubiyet için mağlubiyet alan takımlar için daha kötü bu kadar uzun süre maç oynamakta bir dezavantaj. Onu düşünmüştüm Samet de. Hani bir an önce maç gelsin diyor. Gerçekten kötü maçlardan sonra bir an önce gelsin de o maçı unutturayım diye düşünüyordur insan ister istemez. Ama bu turnuvanın da farklılığı burada yatıyor. Kendimizi strese sokmak istemiyoruz diyor. Önümüzde iki maç daha var. En iyi şekilde hazırlanıyoruz demiş. Açıklamalarda şimdi uzun da sosyal medyada gördüğüm kısımlardan bir kesit aklımda. Mesela işte kimi oyuncunun diyor bıyığı, kimi oyuncunun saçı eleştiriliyor diyor. Bunlara hani girmeye gerek yok demiş. İşte Merih Demiral ve Eren Elmalı'dan bahsediyor da ikisiyle de çok yakın arkadaş bu arada. Samet ona bir dem vurmuş. Ama işte bizim ülkemizde işler kötü gittiğinde insanların saçı, başı, bıyığı her şeyi eleştiriliyor. O kısmı gördüm. Ben bunları anlamıyorum diyor Samet bu eleştirileri. Eleştirin en ağır yapılsın, kötü oyun eleştirilsin. Uğurcan kötü oynayınca ben ona sallarım. Ben kötü oynayınca o bana sallar. En iyi eleştiriyi biz zaten yapıyoruz. Maçı kaybedince sabaha kadar uyumadık. Kaptanımıza da farklı imalarda bulunuyorlar. Üzülüyoruz. Kaptanımız da üzülüyor demiş. Yine şu an önümde göremiyorum ama şu
1: Uğur Karakolukçu'nun söylediklerinden bahsediyor herhalde.
0: Ne demiş Uğur Karakolukçu?
1: İşte Hakan seçiyor. Hakan'a yakın olanlar milli takıma takımda seçiyor. Olabiliyor. Ondan sonra o tarz şeyler söyledi. Hı-hı. Büyük ihtimalle ondan bahsediyor. Kaptanımıza yani, da söyledikleri dediği o yani.
0: Enteresan. Ama çok anormal bir şey mi? Bence değil. Dünyanın birçok Hakan'ın etkisinin olması seçimlerde. Belli bir yere kadar bence anormal değil. Bu diğer milli takımlarda da olduğunu düşündüğümüz bir şey. Ama onun tabii sınırı var. Bu sınırı da ben çizemem. Bilmiyorum. Sınırı aştı mı Hakan, aşmadı mı ama bir yere kadar etkisinin olması kadar doğal bir şey yok. Bu tarz oyuncular. Kaptansan ve o karşılığı da sahada veriyorsan bugün Mbappe de çok güçlü bir oyuncu. Messi de çok güçlü bir oyuncu. Ronaldo da her takımın kaptanı bence kendi içinde bir gücü var. Bir söz hakkı vardır. Bir de tabii Hakan üzerinden okunuyor ama ben bu milli takımda bu arkadaşlığın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Bunda Hakan'ın ne kadar payı var bilmiyorum. Ama varsa da kötü bir şey değil. Bir kulüp takımı hüviyeti sağlıyor bence bizim milli takım. Ben o yüzden mesela İrfan Can Kahveci'nin alınacağına %100 emindim.
1: İşte bu yüzden alınmasından emin olmaman lazım.
0: Ama sadece bu da olmaz işte. Performans i̇şte da var ama.
1: Sadece o gözüküyor ama yani. Şimdi İrfan Can performansı var mı? Hangi performansı var?
0: Ama abi işte milli takım zaten sen de biliyorsun ya sadece performansla değil bazen kulüp takımı gibi. Kulübünde iyi oynayamayan, kulübüne süre alamayan oyuncu da alınıyor.
1: İrfan Can o kategoride mi ama?
0: Tamam bugün İrfan Can'ı alma, Yusuf'u mu alacaksın?
1: Şu açıdan söylüyorum.
0: Kimi alacaksın bana?
1: Aralı alabilirsin.
0: Tamam Oğuz'u çıkarırsın İrfan'a gelene kadar.
1: Anlatabildim mi? Oğuz'u çıkartırsın. Hani şimdi orada tam olarak senin dediğin gibi. Yani o ince çizgiyi iyi ayarlamak gerekiyor. Ben seninle yakın arkadaşım. Ama performans göstermiyorum. Ama sana çok yakın olduğum için, sana en yakın oyunculardan biri olduğum için eğer dedikleri gibi milli takıma çağrılıyorsa büyük problem. Büyük problem. Çünkü o çağrılan oyuncunun ya milli takım performansının çok iyi olması lazım ya da kulüp performansının

0: belli bir seviyede olması gerekiyor. Ama şimdi bir sene ortalarda olmayan bir oyuncu milli takımda o zaman kontenjan kapatmış oluyor. Yani başka o kontenjana çağırabileceğin aday varsa ki bizde var. O zaman onu kapatmış oluyorsun. Oradaki işte bütün zaten bütün olay o çizginin ne tarafa gittiği. Eğer sadece böyle çok yakın arkadaşız işte şöyle iyi böyle iyi tamam kaliteli oyuncu gelsin tarzı bir şey varsa eyvah derim. Öteki türlü ise sana katılıyorum. Tabii ki bir ağırlığı olacak bazı oyuncuların. Fakat işte onu tam bilemiyoruz seninle hangi seviyedeyiz.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Hyundai Bayon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250.000 TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
5: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
6: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
8: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
2: Radyo Spor.
3: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
4: Dünya Kupası'ndan haberlerle karşınızdayım. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin turnuvaya galibiyetle başladı Mavi Beyazlar. Lionel Messi'nin 3 gol attığı karşılaşmada Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Messi yaptığı hat-trick'le 16 golle Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu olan Miroslav Klose'yi yakaladı. 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılan Norveç, Irak'a 4-1 ile geçti. Erling Haaland attı 2 golle takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Grubun diğer maçında Fransa Senegal'i 3-1 mağlup etti. Kylian Mbappe attığı 2 golle 58 gole ulaştı ve Olivier Giroud'u geride bırakarak Fransa futbol tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu. İsveç mağlubiyetinin ardından Sabri Lamouchi ile yollarını ayıran Tunus, teknik direktör olarak Hervé Renard'la anlaştı. A milli takımımızda Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın basın toplantısı düzenledi. Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarının altını çizen Uğurcan, bazen çok motive olunca olmuyor, bizim için de öyle bir gün geçti. Tabii ki üzüldük, Paraguay maçında hatayı telafi etme şansımız var, zihinsel olarak maça hazırlanmalıyız derken, Samet de inşallah Paraguay maçını kazanarak ilk maçtaki mağlubiyeti unuttururuz, çok çalışıyoruz, inşallah sonucu alacağız. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na geldik. Önümüzdeki maç kritik ve bizim desteğe ihtiyacımız var ifadelerini kullandı.

0: 9.02 saatlerimiz, Avusturya-Ürdün maçı hala devam ediyor. Dakika 90+8, 10 dakikalık bir uzatma verildi. Turnuvadaki belki de en çok uzatmanın olduğu maç oldu. İlk yarı 4 dakika uzamıştı. Bu maçın ikinci yarısı tabii ki VAR'ın devreye girmesiyle birlikte sumalası derken 10 dakikalık uzatma. Ürdün'de baskı kurmaya çalışıyor son bölümde beraberlik golü için ama Avusturya'da kontralar kovalıyor. Şu anda da bir kontra fırsatı bulmaya çalışıyor Laimer'le ama sete yerleşti Avusturya. Onlar da beklediklerinden çok daha zorlu bir 90 dakikayı geride bırakıyorlar. Kazanırlarsa da bundan sonrası için işleri o kadar kolay gözükmüyor. Şimdi sıradaki maç kimle? Avusturya'nın Arjantin'le. 22 Haziran'da gözüküyor Arjantin-Avusturya mücadelesi. Bir yandan da grubun liderlik maçı olacak. Son maçı da Avusturya Cezayir'le oynayacak. O maçta tahminen grup için ikincilik karşılaşması olacak. Beklenti tabii Arjantin'in 9 puanla lider bitirmesi, Avusturya'nın 6 puanla 2, Cezayir'in de 3 puanla 3. olması ama bu Ürdün Cezayir'i de zorlayabilir gibi gözüküyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak karşılaşmalar. Biz reklamdan önce milli takımdan bahsediyorduk. Hakan Çağanoğlu'ndan bahsediyorduk. Orada Uğur Kalakukçu'nun yorumu üzerinden ben farkında değildim, o yorumu görmemiştim ama Hakan'la ilgili böyle bir eleştiri varmış. Oluyor tabii, işler kötü gittiğinde genelde bu tarz eleştiriler ön plana çıkıyor. İyi gittiğinde pek konuşulmuyor. İşin doğası bu. Yapacak bir şey yok. Futbolcular da dedi az önce. Uğurcan demişti galiba, bu işi yapıyorsanız bunlar da bu işe dair, bunlarla da baş etmek durumdasınız maalesef. İnsanları çünkü değiştiremiyorsunuz. Ağızlarını bantlayamıyorsunuz. Onlar konuşacaklar. Siz burada bunu yönetmekte mükellefsiniz. Tabii sadece siz değil aslında, belki burada başka türlü tabii nasıl yönetilir onu da bilmiyorum. Burada federasyonun, işte hocanın, iletişim ekibinin devreye girmesi gerekir. Mesela dün Güney Kore'deki bir olaydan bahsettik öğlen. Güney Kore'de de Güney Koreli basın mensupları antrenmanda Heung Min Son'un askere gitmemesiyle alakalı ya da askere çok kısa vadeli gitmesi kaynaklı bazı şeyler söylemişler. Penaltı kazanacak herhalde Avusturya şu anda.
1: Demin güzel bir pozisyona girmişti Avusturya. Güzel paslarla ceza sahası içerisinde Anatoviç'i buluşturdular. O da çaprazda vurdu. Ürdünlü oyuncu kayarak topa müdahale etti ama kayarken eline çarptığını gördü VAR. Buradan herhalde penaltıyı verirler. 17 numaralı oyuncu gördün mü? Hı hı. Eline geliyor. Destek eli değil tabii, diğer eli. Ondan sonra top ona çarpıp kornere çıkmıştı. Hakem kornere verdi. Şimdi pozisyonunu izliyor ve penaltıyı verecek çok büyük ihtimalle. Yani Avusturya için 3. gol atma şansı olacak. Eğer penaltı olursa da herhalde Sabitzer mi atar, Arnautovic mi atar? Sabitzer mi atar?
0: Bilmiyorum kim penaltıcı. Sabitzer iyi mi penaltılardı? Normalde Arnautovic derdim ben sahada o varken.
1: Bakalım,
0: tecrübe, ben de şut tekniği de çok iyi.
1: Hocamın bu kadar izlemesini gerektirecek bir durum yok. Bu penaltı. Hı hı. Şimdi ben gene yanılırmışım penaltı olduğu için.
0: Yok, penaltı hocam, bunda bir şey yok. Bu çok basit. Ben de niye bu kadar izledi çok anlamadım. Başka bir detaya mı bakıyor acaba?
1: Emin olmak istiyor.
0: Ama 10 kere izledi yani. Bu çok net gözüküyor ilk açıdan da. Ben az önce Güney Kore örneğini veriyordum. Güney Kore'de de işte bu Heung Min Son'da dalga geçmiş bazı Güney Koreli muhabirler, kendi muhabirleri yani. Ve Güney Koreli oyuncular da röportaj artık vermiyormuş Güney Koreli basın mensuplarında. Hatta milli takımın,
1: evet, penaltıyı verdi.
0: İletişim sorumlusu istifa etmiş. Bu basın mensuplarının söylediklerini işte engelleyemedi diye gibi bir sebepten. O da çok garip ama öyle bir şey yaşanmış. Bizde bilmiyorum işte bu tarz yorumlar, eleştiriler yapılıyor ama milli takım bazında bir şey yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bizde yapılacak maksimum şey genelde işte akreditasyon yasağı oluyor. Öyle şeyler ama zaten Uğur Karakulç'un böyle bir şeye de ihtiyacı yok herhalde. O da evinden yayın yaparak eleştirilerini dile getirebiliyor. 3-1 oldu. Arnautovic topun başına geçti. Ters köşe. Kalecinin sağ tarafına attı. Kaleci sol tarafa uçtu ve Avusturya 3-1'i buldu karşılaşmada. Peki bir de Samet'in ifadelerinde şu vardı hatırladığım kadarıyla. Basına açık olan antrenmanlarda diyor, ben o esnada bir şey yapmamaya çalışıyorum diyor. Çünkü bir şey yapsak, yani orada bir şey olsa, topla yapsak ya da arkadaşça böyle bir şeyler yapsak hemen basına malzeme oluyor. Artık neyin malzeme olup neyin olmadığını kestiremiyorum. O yüzden hiçbir şey yapmamayı tercih etmişler, dalga geçmişler o zaman. Samet herhalde oradan yola çıkarak pek o toplara girmiyor. Çünkü gerçekten dediği gibi yani sosyal medyada neyin viral olacağını, neyin linçe yol açacağını insanlar kestiremiyor. O an için basit gözüken bir şey. Belki bilerek topla o kadar kötü oynuyor. Ya da o an öyle denk geldi. Ama
1: atanan oyuncusu yok. Dolayısıyla bu onlarda bir baskı ve stres yaratabilir. Bizim işte 9 tane oyuncumuz bir önceki Dünya Kupası'nda da yer almıştı dedi. Bunun üzerine bizim oyuncular da sinirlendiler. Kızdılar. Dediler ki baskı mı? Çok komik. Biz Süper Lig'de oynuyoruz. Süper Lig'deki baskıyı biliyor musunuz? Dediler.
0: İsmail mi dedi? Benim aklımda İsmail kaldı.
1: İsmail. Aynen. Doğru söylüyorsun. İsmail Yüksek söyledi. Ama pek de öyle olmadı. Ortaya çıkıyor. Gördüğün gibi. Hani işte bu da bizim Samet'in de söylediği gibi duygusal yapımızla alakalı. Yani her şeye hemen bir tepki vermek, sert bir tepki vermek gerektiğini düşünüyoruz. Sanki o tepkiyi vermesek geride kalacağımızı hissediyoruz herhalde. Mesela Popovic öyle bir şey söyledi. Gül geç değil mi? Yok illa hani böyle daha üst perdeden bir cevap. Yani illa üste çıkma durumu var. Böyle dikkat

0: hayatın gerçeği. Yani biraz daha normalleşmemiz lazım her konuyla alakalı olarak. Yani oyuncular kendileriyle ilgili yapılan eleştirilere illa bir düşmanlık, illa sert cevap, illa işte günlerini göstereceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Federasyon başkanının akbabalar, o şu bu. Hani buralara girmeden kimin ne dediğine bakarak, çünkü her eleştiriyi de insan alması mümkün değil ama bu kadar insan konuşurken arada doğru ve haklı eleştiriler de var. Dolayısıyla onları dikkate alırsınız. Olmayanı dikkate almamaya çalışırsınız. Ama her şeye cevap vermek, her şeye cevap yetiştirmek zorunda değiliz. Her şeyden bir düşman yaratmak zorunda değiliz. Fakat işte görüyorsun yani o bu kadar dedikleri gibi değil. Hani öyle baskıdan etkilenmiyoruz, etkilenmemeye çalışıyoruz. İstediğini söylesin. Öyle bir durum olmadığı ortada yani.
1: Kolay mı zaten?
0: Değil hani.
1: Peki genelde oluyor ya basın toplantılarında teknik direktörler rakibi şöyle pek fazla sinirlendirmek istemezler.
0: Tamam. Zaten hayat öyle değil mi? Onunla alakalı değil mi? O istediğini söyleyebilir. Söylesin istediğini. Sen niye oradan kendine bir şey çıkartıyorsun hemen? Ya da niye onun yoluna giriyorsun? Hep konuşurduk ya. İşte şunu söylüyorlar. Bir oyuncu mesela sahada işte kırmızı kart görüyor ya da sinirleniyor. Sinirlerine hakim olamıyor. Sinirlerine hakim olamadıktan sonra gidiyor rakibe basıyor. Değil mi? Hakeme itiraz ediyor. Kart görüyor. Ondan sonra bunu anlatıyoruz mesela. İnsanlar da diyor ki işte tahrik ettiler. Tahrik ettiler. Bizi tahrik ettiler. O zaman da diyorduk ki haklı olarak diğer 10 oyuncu niye tahrik olmuyor da o oluyor. Değil mi? Çünkü o yola girmeyi tercih ediyor. Yani oradan bir şey çıkartıyor. Oradan olayı kişiselleştirip ondan kendi kendine kavga ediyor ve zararını görüyor. Diğer 10 oyuncu niye aynı takımda rakip aynı şeyleri yapıyor? Onlar kırmızı kart görmüyor. Sen diye kırmızı kart görüyorsun. Demek ki olayı nasıl aldığınla alakalı. Yani Popovic o yola girdi diye mesela bizim oyuncular da neden o şey giriyorlar ki ona kanıyorlar ya da ona düşüyorlar yani. Popovic söyler. Dün İbrahim Hacı Osmanoğlu için söylemedik mi? Fatih Terim'in söylediklerini yani. Hani tamamen yanlış anlamış. Tamamen yanlış anlamış. Ama bir alternatif de hiç cevap vermemekti. Şimdi ne oldu? Cevap verdi. Yani Fatih Terim orada kazanan taraf oldu. Çünkü adamın ne söylediği belli, niyeti belli. İbrahim Hacı Osman'ın söyledikleri saçma sapan havada kalan şeyler oldu. Konuşmalar oldu. Yani ne oldu şimdi burada?
1: Dün bununla ilgili Serdar Çelikler bence
0: Ne
1: güzel bir
0: demiş?
1: noktadan bakmış. Benim hoşuma
0: Ne
1: gitti.
0: demiş?
1: Baskıyı diyor bu sayede biraz kendi üzerine çekti İbrahim Hacı Osman. Yani bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yaptı bilmiyorum diyor. Ama hani milli takım konuşulacağına biraz daha fazla kendisi konuşuldu diyor.
0: Peki, tamam öyle
1: Yani
0: olsun.
1: şey olarak tabii ki niyetini o da bilmiyor. Bilerek mi, bilmeyerek mi? Ki başkan olunca bunu bilmeden de yapmış olabilir. Ama sonuç olarak biraz o oldu gerçekten. İş hani milli takımdan biraz İbrahim Hacı Osmanoğlu'na kaydı eleştiri okları. O baskı hani kısmen ona gitti. İbrahim Hacı Osmanoğlu da çok koymaz hani diye düşünüyorum. Burada onu gösterebilecek biri. O açıdan bakmış hoşuma gitti şey olarak. Bakış açısı olarak yani.
0: Ya, bence biraz zorlama olmuş. Yani İbrahim Hacı Osman'ın öyle bir profil olmadığı,
1: Yok sonucu olarak
0: pek
1: ama.
0: yani strateji
1: Tamam
0: düşünmediği,
1: ona
0: yani
1: en
0: direkt
1: fikirim.
0: o duygusal olarak aklına gelirse söyleyen bir profil olduğu için çok öyle planladığını düşündüğünü zannetmiyorum. Dediğin gibi sonuç olmuş olabilir. Ama yani Avustralya teknik direktörü yani Türk milli takımında Dünya Kupası tecrübesi olmayan oyuncu yok dediği zaman neyine alınıyoruz ki? Yani bunun baskısını yaşayabilirler dediği zaman alınacak ne var ki? Neden alınıyoruz ki? Hani anlatabildim mi demek istediğimi? Normal bir şey söylemiş. Bence. Hani söylediği tespitte de yanlış bir şey yok yani. Var mı Dünya Kupası tecrübesi olan oyuncu? Yok. Baskı olabilir mi? Olabilir tabii. İlk Dünya Kupası. Milli takımı izleyenler şunu yazmadı mı? İlk 5-10 dakika oyuncular çok stresliydi. Ondan sonra şöyle oldu, böyle oldu diye. Olabilir.
1: Peki tersten yaklaşalım Ali abi. Biz Avustralyayız.
0: Evet.
1: Avustralya biz. Bizim hocamız Montella diyor ki maçtan önce rakibimizin Dünya Kupası tecrübesi olan oyuncuları yok. Biz bu konuda çok tecrübeliyiz. İyiyiz. Şöyleyiz, böyleyiz. Benim hoşuma gitmezdi mesela rakiple ilgili böyle
0: Tamam.
1: bir tespit
0: Okey,
1: yapmak.
0: gitmeyebilir. Ben bu doğru demiyorum ki.
1: Tamam ben de diğer kısmına yanlış
0: Ha,
1: demiyorum. İsmail
0: aynen.
1: Yüksek de buna cevap vermek zorundaydı ama diyorum ki cevap verdik ama onlar da bizi böyle şey yaptılar. Bence kısmen tahrik ettiler. Ama bu onların şeyini bozmadı mesela. Hani böyle bir şey başlattılar bizi. Normalde istemezsin değil mi rakibi? Hep konuştuğumuz şey değil mi? Rakibi böyle maç önce

0: düşüncesi.
1: Tabii.
0: Motive etmek istemezsin. Aynen. Yanlış öyle yaptı bence Avustralya, evet, stratejik olarak.
1: Tamam.
0: Demeye çalıştığım şey bu. Yani ben milli takım hocamdan böyle bir açıklama, tamam, duymak istemezdim böyle bir maç öncesi. Niye, hı-hı, rakibi motive edeyim ki?
1: Doğru.
0: Ve kazansaydık eğer, gerçekten bence Avustralya'da da bunun üzerinden okunabilirdi. Hani hoca sen niye böyle şeyler söyledin de Türk milli takımını daha da motive ettin. Zaten adamlar bizden iyi denebilirdi. Ben o kısma vurgu yapıyorum ama dediğin gibi bu açıklama yaptıktan sonra sadece cevap vermek bence de en güzeli. Konuşarak değil. Sonuçta İsmail Yüksek konuştu da ne oldu? Sahada kaybettik. O kısma katılıyorum. İlla cevap vermek zorunda değiliz.
1: Artı hani bence genel olarak söyledikleri de öyle çok tahrik edecek, bizi gaza getirecek bir şey de değildi. Hani niye
0: sence değil onca o öyle.
1: Hani söylenen bir gerçeği bu şekilde alıyoruz ki. O da işte duygusallığa bağlıyorum ben genel olarak. Hani adam iki takıma baktığı zaman büyük ihtimalle Popovic Türk milli takımı ve kendi milli takımına baktığı zaman Avustralya milli takımı lehine söyleyebileceği çok az şey olduğu için büyük ihtimal bunu söyledi diye düşünüyorum ben. Hani takımlara baksan, oyuncu kalitesine baksan, geçmişte yaptıklarına, yapabileceklerine, potansiyele baksan Avustralya ile ilgili neyi iyi söyleyebilirsin? Öyle değil mi? Yani. O da diyor ki biz üstü Dünya Kupası'na katıldık. Ondan sonra işte bu takımdaki 9-10 oyuncu Dünya Kupası'nda da vardı. Burada biraz tecrübeliyiz. Yani bunu söyleyebiliyor büyük ihtimalle kendi takımıyla alakalı olarak.
0: Ama rakip hani, üzerinden iyi bir şey kendine söylemek zorunda mı?
1: Ya bak sektör değil ama değil. Anlatabildim mi? Bunu söylemesi hani bizim buradan işte neler söyledi bu adam, ne yaptı? Bize hakaret etti mi? Hakaret var mı? Var mı?
0: Yok abi.
1: Evet. Yani hakaret olmadığı sürece neyin gazına geliyoruz? Yani bunu pekala biri de söyleyebilirdi yani. Sen ben de bakardık. Ben derdim ki 6 kez şeye katılmışlar. Dünya Kupası'na katılmışlar. Daha tecrübeli gözüküyorlar. Diyebilirsin ha. Söyleyebilirsin bunu yani. Hani buralarda diyorum ya çok enerji kaybediyoruz. Çok zaman kaybediyoruz. Kendi işimize bakmamız lazım. Çünkü zaten çoğu takımdan iyiyiz. Kadro olarak. Kalite olarak. Potansiyel olarak. Bunu gösterdik. Oralara enerjimizi şey yapabilirsek, hani tutabilirsek ya da o enerjiyi oraya yönlendirebilirsek daha başarılı olacağız. Çünkü çok kolay böyle bir şey oluyor. Hani bir anda böyle yangın oluyor her şey. Yani böyle bir kıvılcım bir anda birinin, yani Fatih Terim'in söylediği bir anda 3 günlük konu oluyor yani. Adamın daha ne dediği anlaşılmadan. Anladın mı? Birinin saçının şeyi, birinin bıyığı 4 günlük konu oluyor. Bu kadar büyük konular olmaması lazım. Hani Dünya Kupası oynarken bizim uğraştığımız, konuştuğumuz şeyler bir garip geliyor bana. Gündemimiz bir garip geliyor. O bakımdan da hani daha konsantre, işine bakan, az konuşan, çok iş yapan bir takım hayal ediyorum ben.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
5: Siz de fırsatları kaçırmayın.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi... Otobüs! Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
9: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
10: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye Q&B'ye geçer.
11: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
4: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
5: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin'in fiyatı 65.859 dolar. Dün 66.000 doların biraz üzerindeydi. Çok sert bir hareket olmadı. 24 saat içerisinde TL olarak da 3.044.434'te.
4: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
5: ...9.25 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Bugün 4 karşılaşmayla birlikte artık grup aşamasında ilk maçlar sona erecek. Bugün maçlar saat 20'de başlayacak. Portekiz K grubunun favorisi Demokratik Kongo ile karşı karşıya gelecek. 1.18'lik bir galibiyet oranı var Portekiz için. Gollü bir maç mı bekleniyor? Hayır. 2.5 gol üstü 1.65, 2.5 gol altı 1.84 oranlar yakın. Saat 23'te İngiltere-Hırvatistan, bu da L grubunun en kritik maçı, bir anlamda liderlik maçı gibi gözüküyor. İngiltere 1.57 ile maçın favorisi, Hırvatistan 4.47 ve beraberlikte 3.44 olarak belirlenmiş. Hırvatistan'da 2018'in finalisti. Kadroda bir kulüp takımı gibi Hırvatlar'da yıllar boyu benzer isimlerle yola devam ediyorlar. Bakalım İngiltere'ye karşı bir zorluk çıkarabilecekler mi? İngiltere'de de dün kadroda bir değişiklik oldu. Livramento sakatlığı sebebiyle kadrodan çıktı. Şaloba onun yerine dahil edildi bek olarak. Alexander Arnold'un tercih edilmemesi de İngiliz basında gündem olmuş gördüğüm kadarıyla. Ve gece saat kaç oluyor? 2. Gana-Panama mücadelesi. Bu da L grubunun, İngiltere'nin olduğu grubun diğer maçı. Gana galibiyeti 2-0-9, Panama galibiyeti 3-0-3 olarak belirlenmiş. Ve saat 5'te de Özbekistan-Kolombiya mücadelesi oynanacak. Kolombiya 1-24'te bu maçın favorisi. Özbeklerin de Dünya Kupası tarihindeki ilk maçı olacak bu karşılaşma. Yine iddiada çok sayıda bahis seçeneği var. Şu an Portekiz maçında 1400'ün üzerinde bahis seçeneği görüyorum. Biz de Ali abiyle farklı farklı şeyler deniyoruz. Kimisi tutuyor, kimisi tutmuyor ama o bahislere bakmak bile keyifli açıkçası. Gerçi biraz fazla, biraz kafa da karıştırıyor. Neyi seçeceğini insan şaşırıyor ama meraklısına gerçekten çok çok seçenek mevcut. Değerlendirebilirsiniz.
6: Bugünkü maçlar için ne düşünüyorsun?
5: Bugünkü maçları ben düşünmüyorum ya. Genelde yayından sonra düşünüyorum. Şimdi hani Portekiz galibiyeti desem zaten pek bir anlamı olmayacak. Orada yine ben detay bulacağım kendime. Özel kısmından herhalde birkaç bahis yakalarım diye düşünüyorum. İngiltere-Hırvatistan. İngiltere galibiyeti 1.57 alır mıyım? 1.57'ye değer mi? Biraz daha yüksek olsa belki düşünürdüm. 1.80 civarı ama 57 düşük geldi. Tuval hocama da pek güvenemiyorum. Kane'e güvensek de. Gana Panama açıkçası az golle bir maç olacağını düşündüm ama burada da oran yine 2.5 gol altı 1.46 gözüküyor. Belki ilk yarı 0 gibi bir bahis düşünebilir. Özbekistan Kolombiya'da da sen bu tarz maçlarda ben de değerlendiriyorum. İlk yarı favori takımın galibiyeti güzel bir oran 1.70. Belki onu deneyebilirim. Ama Özbekleri de bilmiyorum. Karşıma alır mıyım?
6: Evet, hepsine bir şey söyledim bak. Düşünmüyorum dedin ama.
5: Abi zorlarsan çıkar zaten.
6: Sonuna
5: şey
6: kadar
5: yok.
6: Geldik.
5: Ama sağlıklı çıkmaz yani. Ben sadece ilk etapta düşündüklerimi söyledim. Sende de oluyor bazen. Yayın sonrası daha farklı düşünüp bahsini değiştiriyorsun. Bunlar şimdilik yorumlarım. Merak edenler için tabii iddia.com'da da bizim yazılarımız var.
6: Spoiler'ı da verdin. Tamam, güzel.
5: Onları da takip edebilirsiniz.
6: Evet, herkese bol şans.
5: Sen bir şey demiyor musun?
6: Ben bir şey demiyorum.
5: Niye benim ağzımdan zorla aldın?
6: Ben bir şey demeyeceğim için.
5: Ha, demeyeceğin için mi? Seni de zorlayalım. Anlık ne gelen neler geliyor hakkında. Mesela korner bahsi alır mısın bugün? İngiltere Hırvatistan.
6: Vallahi bilmiyorum. İngiltere Hırvatistan'da korner bahsi almam. Yok.
5: Temposuz oyun falan diye.
6: Yok ya, temposuz değil. Yani bu tarz maçlarda biraz daha hani bildiğimiz izlediğimiz takımlarda o çok hoşuma gitmiyor benim. Bir tarafın daha bilinmez olması lazım.
5: Öyle mi?
6: O tarz bir seçeneğe yönelmemek için. O yüzden onu almam. Ben orada İngiltere üzerinden giderim diye düşünüyorum.
5: Galibiyet üzerinden.
6: Yani öyle düşünüyorum. Hırvatistan çok beğendiğim bir takım değil benim. Bakalım.
5: Evet, o zaman iddiada günün maçları futbolda bu şekilde.
6: Herkes aynı şeyi söylüyor. Dün Messi performansından sonra bugün Ronaldo
5: ne yapar?
6: Ne yapar? Strese girmiş midir? Parçalar mı kendini diye düşünüyor herkes. O bakımdan da maçı izlemek güzel olacak.
5: Saati de güzel bir saat. Evet. Saat 20. 22'de bitecek karşılaşma. Bugün basketbolda da Süper Lig final serisi 3. maçı oynanacak. Beşiktaş Gain, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Seride durum 1-1'e gelmişti. Fenerbahçe Beko ilk maçı kaybetmiş. İkinci maçı da farklı kazanmıştı. Dün de Beşiktaş Gain'in oyuncusu Berkurlu'nun annesinin sosyal medya paylaşımı bayağı bir konuşuldu. Berke de herhalde maç boyu hakaret edilmiş. Ben maçı takip etmedim ama annesinin ifadesi o şekilde ki Berk Fenerbahçe'den yetişmiş bir oyuncu. Pek hoşuna gitmemiş Berk'in annesinin. Şimdi seri Beşiktaş'a taşındı. Beşiktaş'ta da Yona Matthews'un tabii aşil tendonunun kopması haberi büyük bir handikap Beşiktaş açısından. Serinin dengesini kesinlikle değiştirecek bir sakatlık oldu. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Beşiktaş camiasına da aynı şekilde. Bakalım bugün kazan taraf şampiyonla son bir galibiyet yaklaşacak. 3 yapan burada şampiyon oluyor. Final serisinde şu an durum 1-1, tekrar hatırlatayım.
6: Voleybolda Milletler Ligi'nde ikinci etapta bugün başlıyor.
5: Aynen. Bizim milli takımımız da Ankara'da, Ankara Spor Salonu'nda Belçika ile oynayacak. Oradaki oranlar da tabii yok bizim çok favori olduğumuz için. Belçika galibiyeti 7-13 olarak belirlenmiş. Biz ilk etabı Brezilya'da bayağı yedek ağırlıklı, yedeğin yedeği ağırlıklı hatta bir kadroyla oynamıştık. Şimdi aslında oyuncuların çok çok büyük bir kısmı döndü. Melisa var, Zehra var, Cansu var pasörde, Hande Baladın var, İlkin var, işte pasör yedeğimiz Elif Şahin var, Eda yok orta oyuncu olarak. Yaprak Erkek var, smaçör. Salih Şahin var. Jack Kısal var. İyi bir takımla geldik yani. Bu etapta 4'te 4 hedefleyebiliriz. Bir önceki etabı biz 4'te 2 ile bitirmiştik. Bu arada erkek milli takımı da beklentinin ötesinde.
6: Onlar da 4'te 2 ile bitirdi.
5: Evet. Bir performans gösterdi. Galibiyet alamayabilir gibi konuşuyorduk biz geçen hafta ama 2 galibiyet aldı milliler. Şimdi burada kendi seyircimiz önünde elbette 4'te 4 bekliyoruz. Bizi Ankara'dan dinleyen dinleyicilerimiz varsa ki çok vardır. Acaba maça gidecekler mi bu akşam? Maçların saati de güzel. 19.30. 4 maçımız da yanılmıyorsam aynı saatte oynanacak Ankara Spor Salonu'nda. Genelde bizde olan turnuvalar Antalya'da olsun, işte İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun salonlar hınca hınç doluyor. Çok da iyi atmosfer oluyor. Şimdi Dünya Kupası ile belki çakışıyor ama milli takım maçıyla çakışmıyor. O yüzden ben dolmasını bekliyorum.
6: Dolar.
5: Salonun güzel bir atmosfer olabilir. 20'de tabii Dünya Kupası maçı var ama böyle erkenden belki bu maçı açıp bununla başlayıp belki hatta iki maçı birden imkanınız varsa aynı anda izlemekte bir seçenek olabilir. Onu da söyleyelim. Daha çok maç var bu arada. Eğer iddiada da oynamak istiyorsanız saat 11'deki Çekya-İtalya maçı. Hatta şu an galiba canlı oynanan bir maç da var. Başka çünkü yerlerde de başladı Milletler Ligi ikinci etabı. Onları da değerlendirebilirsiniz. Diyelim son hatırlatma da ne olsun? YouTube'daki programımız olsun. Ortaya Karışık 10. bölüm yayına verildi pazartesi günü. O programı da Lucky Analiz YouTube kanalından takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorumlarınızı da atabilirsiniz, bize destek olabilirsiniz bu şekilde.
6: Bugün kadınlarda Amerika Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0'la geçmiş. Şu an Kanada Hollanda mücadelesi oynanıyor. Orada da ilk seti Hollanda 1-0 kazanmış. İkinci sette de 7-7 eşitlik var.
5: Evet, bu bölüm böyle bitti. Reklama gidelim. Reklamdan sonra son bölümle karşınızdayız.
3: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
7: Efendim Zaire, Dünya Kupalarının zayıf takımı. 1974 Dünya Kupası. Tabii ki farklı mağlubiyetler oluyor. Bu mağlubiyetlerden biri Yugoslavya'ya. 9-0 yeniliyor ve Brezilya ile oynuyorlar. Brezilya karşısında ne yapacak? Yine bir 9-10 olacak mı? Zaire Devlet Başkanı takımı arıyor. Aman diyor, ne yapıyorsunuz? Sakın bu maçta da böyle farklı mağlup olursanız ülkeye dönüşte sizi zor şartlar bekleyebilir. Zaire işte böyle bir baskı altında bütün oyuncular sahaya çıkıyorlar. Rakip Brezilya, maç 2-0. Son bölümlere daha gidilmiyor. Maçın bitmesine süre var. Her an 5-6 olabilir. Bir serbest vuruş oluyor. Vepu o serbest vuruşta barajın arasından bir anda çıkıyor, topa vuruyor. Hakem de şaşırıyor. Ne yapıyorsun diyor. Çünkü düdük çalmış. Zaireli bir oyuncu çıkıyor, topa vuruyor. Vepu. Fakat yıllar sonra gerçek ortaya çıkıyor. O stres, o baskı, farkın daha da artmasına engel olan Vepu bir protesto yapıyor. Bizi nasıl tehdit edersiniz diye. Bunu tabii ki devlet yönetimine söylüyor ve mücadelede Brezilya bir gol daha atıyor ama Vepu'nun bu hareketi yıllar sonra da ona sorulduğunda olsa tekrar yaparım diyor. Bu protesto mu yoksa zaman geçirme mi? Bana göre bir protesto.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
8: Radyo Spor! Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor!
9: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
11: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
12: Her zaman Kiyalı.
13: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
14: Sen ne istersen o.
15: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Reklam.
8: Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.40 saatlerimiz, hepimiz Dünya Kupası ile ilgili haberleri herhalde sosyal medyadan, radyodan, televizyondan, işte dijital içeriklerden takip ediyorsunuz. Herkes enteresan şeyler görüyor, bilgiler. Peki bunun kadar enteresanı gören oldu mu ya da bu dediğimi gören, duyan oldu mu acaba? Bir tane yaban hayatı fotoğrafçısı var, Nick Volpe isminde. O tabii son iki günkü maçlar öncesi için bunu söylüyor. Demiş ki daha fazla ülkesinde daha fazla kuş çeşitliliğine sahip olan takımların daha az çeşitliliğe sahip olan takımlara karşı hep üstün geldiğinden bahsetmiş. Bir tek fil dişi sahili Ekvator maçında bunun tersi yaşanmış. Bunun üzerine The Athletic'ten bir yazar konuyu almış. Çok uzun bir yazı yazmış. Falan filan. Denk geldi mi hiç böyle bir habere? İnsanlar farklı düşünüyorlar. Çok zorluyorlar. Kuş çeşitliliğinden Dünya Kupası maç sonuçlarına dair yorumlar çıkarması ve bir spor gazetesinin de ya da işte nasıl diyeyim sitesinin de bununla ilgili kocaman bir yazı yazması bayağı garibime gitti. Yazıyı bir yere kadar okuyayım dedim ama bitiremedim tabii ki. Ama böyle enteresan şeyler görüyorsunuzdur diye yani, düşünüyorum. İnşallah tek ben görmemişimdir bu haberi.
1: Bunu ben görmemiştim ama buradan bir şey çıkmaz yani, çok zorlama.
0: Tabii canım zaten yani ben enteresan şey olsun diye
1: söylüyorum. Atletik'in yazarı da o da herhalde bir şey bulamadı yazacak. Onun üzerinden gittiğine göre.
0: Yok ya, çok güzel şeyler buluyorlar da bir de bunu yazalım demişler bence. Ben okuyorum çünkü daha Atletik şu anda, hani sen BBC'cisin genelde, onları takip ediyorsun. Başka da bir şeye bakmıyorsun. BBC de çok iyi bir kaynak ama The Athletic de bence bu işi bayağı iyi yapan kurumlardan biri.
1: Yapıyor. Ben sadece o yazar özelinde söyledim. Hani o herhalde bir şey bulamadı da bunu konu almış diye düşündüm yani.
0: Olabilir tabii ki. Dünya Kupası ile ilgili dün öğlen bahsettiğimiz haberden sabah da bahsedelim. Merih Demiral'ın bıyıklarını kestirmesi, Eren Elmalı'nın saçlarını eski haline döndürmesi dün konuşuldu. Saçlarını değiştiren Barış Alper ve Mert Müldü ile ilgili herhangi bir haber görmedik açıkçası. Onlar aynı şekilde herhalde devam edecekler. Dünya Kupası'nda Japonya'nın hocası çok konuşuldu. Biz konuşmadık değil mi? Japonya'nın hocasını kenardan kaldırdığı tabelaları.
1: Yok.
0: 45, 3, 1. 45 mesela siyah yazılmış. İşte 3 kırmızı yazılmış. Hepsinin kendi içinde bir sete veya bir anlayışa denk geldiği, rengin bile orada önemli olduğu. Oyunculara kenardan bağırmak yerine, ki koca stadyumlarda sesini duyurmak çok kolay bir şey değil. Böyle bir taktik geliştirdikleri söylendi. Benim de hoşuma gitti yani. Yaratıcı bir fikir ama aklıma şu geldi. Oyuncular mesela bunların hepsine hakim mi?
1: Ya hakimdir diyorum. Hakim olmasa yapar mı? Zaten kaç tane olabilir? Yani 87 tane yok.
0: 45'i gördük orada abi.
1: 45 tane de olmayabilir diye düşünüyorum ben.
0: 45 yazısı vardı, bilmiyorum. 1'den 45'e kadar yani, var mı? O nasıl?
1: 45 yani yoktur büyük ihtimalle.
0: İşte benim endişem o kadar varsa onu ezberleyemez.
1: Tabii yani onu bence de ezberleyemez.
0: Ama niye 45 mesela?
1: Bir şey, ama bir kodu vardır onun, bir şeyi vardır. Bir mantığı vardır. Belki 4-5 bir şeyi çağrıştırıyordur onlara. O şekilde.
0: 4 ile 5'i yapın arda arda mesela. Belki 5 tane şey var.
1: Olmuş olması gerekir. Bence de güzel bir düşünce. Çünkü genelde teknik direktörlerin sağ kenarından bağırması beyhude bir çaba olarak gözlemleniyor. Bir de hani örnek veriyorum, Ali ile Mert'e sesini duyurdun. Ahmet ile Mehmet'e duyuramayabiliyorsun. Onların konudan haberi olmayabiliyor. O yüzden hani oyuncuların bizim takım böyle bir şey yapabilir diye böyle arada kulübeye baktıklarında öyle bir şey görmesi ve ona göre saha içerisinde hani artık seti neyi değiştiriyorlarsa, anlayış da olabilir, set de olabilir. O bence benim de hoşuma gitti. Güzeldi o. Dünya Kupası'nın güzel şeylerinden biri şu ana kadar.
0: Ve yine aynı teknik direktör Moriyasu Hollanda maçından sonra da ki Hollanda maçından sonra haliyle basın toplantısı odasında Hollandalı gazeteciler de var ve onlara dönüp geçmişte onu yetiştiren Hollandalı hocalardan bahsediyor. Onu ve tabii ki Japon futbolunu geliştiren, daha o zaman amatörken Japon futbolu, Hollandalı antrenörler gitmiş ülkeye ve o antrenörler sayesinde de Japon futbolu işte bugünlere kadar gelmiş. Onun üzerinde de çok büyük emeği var. Hani sizin aracılığınızla Hollanda'ya da minnettarlığımı iletiyorum gibi bir ifade kullanıyor. Bence bu da çok güzel bir jest. Moriyasu'dan görmek istediğimiz davranışlar. Japonlar zaten birçok farklı alanda takdiri topluyorlar. İşte maç sonları hem taraftarlarının hem futbolcularının işte tribünleri ve soyunma odasını temizleyip çıkmaları artık bir gelenek, bir haber değeri taşımıyor. Artık temizlemezlerse herhalde haber değeri taşıyacak. Yine

0: aynısını yaptılar çünkü ilk maçtan sonra. Üzerine böyle bir jest Hollanda'ya karşı oynadığı maçtan sonra bence takdire şayan. Güzel bir örnek olduğu için de ben o gün değinememiştik ama bugün en azından değinmiş oldum. Ve artık Dünya Kupası ile ilgili haberleri bitirip kısa kısa kulüp takımlarından haberler paylaşayım. Fenerbahçe'den başlayacağım. Fenerbahçe'de hala teknik direktör konusunda bir belirsizlik var. Ama dün Onur Özkan'ı gördüm mesela. O daha spor yorumcularından. Bugün Aykut Kocaman'ın artık resmen açıklanacağını duydum. Birkaç gündür de zaten kulüpte çalışıyor. Teknik direktör gibi çalışıyor diyor. Sercan Hamzoğlu kulübe sormuş %51 hala Aykut Kocaman mı diye. Evet yanıtını almış ama neden hala resmi açıklama yapılmadığını bilmiyoruz diyor. Ama şöyle bir ihtimalden bahsediyor. Aziz Yıldırım'ın takımın hocası sensin ama biz de sürecin içinde oluruz şeklinde bir ifadesi olmuş Aykut Kocaman'a. Yani biraz daha işine karışma sinyali vermiş. Yani belki soyunma odasına inmek, belki teknik kararlara karışmak, artık ne buradan kastedilense bilmiyorum. Aykut Kocaman'ın da buna pek sıcak bakmadı. Anlaşmanın şu ana kadar duyurulmamasının sebebinin de bu anlaşmazlık olduğunu dile getiriyor Sercan Hamzoğlu. Çünkü bu konuda da bir şey var. Anlaşmazlık, bir bilinmezlik, belirsizlik. Bizim de çok anlam veremediğimiz bir durumdu. Ama böyle bir iddia söylemiş. Bana mantıklı geldi. Ama tabii bu tabii gidip basın önünde de söylenmeyecektir. Ama böyle bir iddiada olduğunu bilin, onu söyleyeyim. Fenerbahçe'den dün resmi açıklama olarak şu geldi. Fenerbahçe Radyosu yeniden Fenerbahçe'nin kontrolünde dendi. Saatin Saran döneminde çıkılmıştı değil mi Radyo Fenerbahçe'den? Böyle bir karar alınmıştı. O da olay olmuştu Fenerbahçe içerisinde. Yani bazı futbol severler bu kararı beğenmemişlerdi. Az Yıldırım da gelir gelmez ilk icraatlarından biri olarak radyoyu tekrar Fenerbahçe bünyesine kattı. Şu ana kadar merak ettim, baktım. Az Yıldırım döneminde mazbat alındıktan sonra 3 açıklama olmuş. İlki Aykut Kocaman'ın ya da onu düşünerek yapılan yalanlama. Maraton alt E-Tribün'le alakalı onun yeniden yapılandırılma bilgilendirilmesi ve Fenerbahçe Radyosu açıklaması. Bu açıdan hani başlangıç hızlı ama taraftarın tabii ki daha çok beklediği şey hoca ve futbolcu transferi. Bugün hocayla bir başlangıç bekleniyor. Transferlerde de herhalde kendi, çünkü adaylık döneminde bir tarih bahsetmişti Haziran ayı içerisinde. O tarihe kadar transferlerin yetişeceğini söylemişti. Onların da yavaş yavaş açıklanması bekleniyor. Peki Galatasaray'da dünün gelişmesi Torreira'nın paylaşımı oldu. O da şoförü Eray Saylan'la havalimanından bir paylaşım yaptı. Seni çok özleyeceğim dostum. Dünyanın senin gibi insanlara daha fazla ihtiyacı var demiş Lucas Torreira. Bunu okuyan da tabii ki bunun bir veda olduğunu düşünüyor. Ben de aynı şeyi düşündüm. Açıkçası çok farklı bir şey düşünmedim. Zaten çok da haber yapıldı Lucas Torreira için takımdan ayrılacağına dair. Ama Emre Kaplan'ın videosuna sonra denk geldim. O da diyor ki hani kulübe sordum, öyle bir transfer yok. Hani İstanbul'daydı sezon bittikten sonra. Şimdi Uruguay'a tatile gidiyor. Herhangi bir problem yok. Hatta oyuncuyla sözleşme uzatma görüşmeleri yapılıyormuş. Sözleşmesinde bir iyileştirme düşünüyormuş Galatasaray yönetimi. Bakalım süreç nereye gidecek? Genelde ilk etapta zaten böyle haberler yalanlanıyor. Sonradan ortaya çıkıyor. Bana biraz öyle hissettirdi. Ne yalan söyleyeyim. Emre Kaplan istihbaratına saygı duymakla birlikte benim gördüğüm komple bir veda gibiydi açıkçası. Hatta şeyi hatırlattı biraz. Tedesco'nun şoförüyle vedasını hatırlattı. O da duygusal bir veda etmişti en son İstanbul'dan ayrılırken. Bir de Emre Kaplan'ın videosunda Onur Özkan'ın da işte Davinson'un aldığı ücret şu an 5,5 milyon euro civarı bir ücretmiş. Singo yine 5'in üzerinde ücret alıyormuş. Barış Alper'in ücreti neredeyse oralara kadar çıkmış. Yani dile kolay, bu bizim büyük takımların da maaşları acayip bir seviyeye geldi.
1: Torreira'nın maaşı neymiş şu an?
0: 3 küsür herhalde. O da biraz mutsuzmuş bu durumdan. Yani herkese zam yapıldı, bana niye yapılmadı gibi. Galatasaray'da zaten yükseltmeyi düşünüyormuş ama işte bir taraftan da böyle bir veda gibi mesaj Uruguaylı'dan. Bakalım orada zaman neyi gösterecek. Dün TRT'nin haberi Icardi'nin Galatasaray'dan istekleri diye 7 milyon euro maaş ve 3 yıllık sözleşme istemiş. Belli de bir maç sayısını içeren oynama garantisi talep etmiş Mauro Icardi ama Dursun Özbey'in buna pek sıcak bakmadığı dile getiriliyor. Dün Okan Buruk, o da Kafa Sport'ta Candaş Tolga Işık'ın konuydu. Icardi konusunda o da teklif yaptık, bekliyoruz diyor. Yani bayağı Galatasaray gerçekten bekliyor şu an Icardi'yi gözüken o. Ben çok gerçekçi bulmuyordum ama Icardi cephesinden de hala bir geri dönüş gelmemiş. Ya da geldi, belki Galatasaray karşı teklif yaptı. Ya da düşünüyor. Süreç hala ortada.
1: Yani Icardi'yi çok konuştuk. Fakat gelinen noktada hani Icardi evet derse ne olacak sorusu da ilginç bir soru oluyor. Yani Galatasaray Icardi evet dediği anda bir başka santrafor daha alır mı?
0: Yani yerli alırsa. Yabancı olarak Icardi ile 10 oluyoruz zaten diyor Okan Buruk.
1: O zaman Bertu gibi bir isim. Tabii, değil mi? Gündeme gelecek Galatasaray için. Yani mesela Galatasaray'da farklı bir profilde de bir santrafor ihtiyacı olabilirdi. Mesela biraz daha koşucu, hani sen hep söylüyorsun ya, fizik olarak Osimhen'e yakın ama daha koşucu bir genç bir oyuncu mesela. Sanki o profile daha çok ihtiyacı var gibi Galatasaray'ın, ama orada da büyük ihtimal hani Icardi evet derse o zaman Barış Alper o profilde olan oyuncu diye belki Galatasaray'a düşünüyor. Öyle bir planlama yapıyor. Fakat yani Icardi kabul ederse teklifi, gelecek sene de bayağı Icardi konuşuruz.
0: Evet, gözüken o bu haliyle. Son olarak Beşiktaş'tan bahsedeyim. Beşiktaş'ta da transferde dün bayağı bir isim yazıldı artık. Beşiktaş'ta da hoca belli olduktan sonra isimlerin sayısı her geçen gün artıyor. Dün hani takip ettiğim Beşiktaş'ta işte Sercan Dikme, Ertan Süzgün, Murat Özen hepsi birer ikişer isim yazmışlar. Tabii en çok heyecanlandıran isimler herhalde santrfor için bahsi geçen oyuncular. Mesela Abola haberlerden biri Pavlidis için Beşiktaş'ın Benfica 35 milyon ile teklif ettiğini söylüyor. İşte Ertan, Murat Özden, onlar yayında birlikteler. Dušan Vlahović şu anda gündemdeki isimlerden biriymiş ve ne istiyorsanız vermeye hazırız bilgisi verilmiş Vlahović cephesine. İtalyano da oyuncuyla görüşmüş. Oyuncu
1: böyle
0: da...
1: pazarlık yoktur herhalde Beşiktaş'ta. Hani masaya bu şekilde oturmazsın diye düşünüyorum. Ne istiyorsan vermeye hazırız diye masaya oturmazsın hiçbir futbolcuyla. Yani Messi ile otursan dahi hani eğer böyle bir şeyin yoksa, Suudi Arabistan'da petrol kuyun yoksa, Suudi Arabistan devlet fonu arkanda değilse bu şekilde kimseyle masaya oturmazsın. Yani bu hiçbir mantığı yok. Hele Beşiktaş'ın hiçbir mantığı yok. İnşallah öyle değildir.
0: Yani ben
1: İnşallah bu haber doğru değildir Mert.
0: Haberi okuyorum. Abi ne doğru olmasa, yani sen buradan Vlahović'in ne kadar geleceğini düşünüyorsun ki? 5 milyona mı gelecek adam?
1: Ya zaten söylüyorum işte, geçen sene 11 milyon euro oluyordu.
0: Tamam, o paraya gelecek. Burada demeye çalıştı. Hani senin beklentini karşılarız diyorlar Vlahović'e. Yani ben öyle yorumluyorum. Ne istiyorsan vermeye hazırız. Beklentini karşılamaya hazırız yani. Aslında aynı şey de. Vlahović'i zaten başka türlü ikna edemezsin.
1: Juventus'tan 11 olan adam 11 milyon euroya Beşiktaş'a gelmez.
0: Ama 11 net almıyor orada. 11 sen net alıyor. Onu kendi 21, 11 geliyor.
1: Hayır, 21. 21 maaşı.
0: Ha, 11 neti mi 11? Tabii neti 11. Ben dün yanlış anlamışım o zaman. Sen çünkü vergide de kendi ödüyor dedin ya.
1: Kendi ödüyor. 21 milyon euro ödüyor o Juventus.
0: Ha, 11'e kendi. 11. Tamam, burada 15 falan en az ister o zaman. Oyuncu da gelen teklifleri bekleyip acele etmeyeceğini ifade etmiş.
1: Nasılsa Beşiktaş cepte.
0: Şu an öyle gözüküyor. Gerçekten. Haber doğruysa tabii ki. Sol bek için Monaco'dan 2004'lü Ouattara kiralık teklifi yapılmış. Kontenjana uyan isimlerden biri. Bir de Clermont forması giyen Türk oyuncu İlhan Fakılı şu anda Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer isim, kanat oyuncusu. Onun da adını herhalde bundan sonra daha sık duyacağız diyelim. Programın sonuna gelmişiz. Bugünlük program bitti. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Şansa kalmaz
7: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
8: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
9: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
10: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
12: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

0: geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Radyo Spor.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor.
6: Güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
7: Mutlu günler dileriz değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Betül Akyemez ben. Saat 10 itibariyle İstanbul kent geneli trafik yoğunluk oranı %70'li seviyelerde. Asya Avrupa yönlü yoğunluklar etkili şekilde köprülerde devam ediyor. Bugün Boğaz'dan gerçekleştirilen bir gemi geçişi, büyük bir platform gemisi. Köprüyü geçen vatandaşlar tarafından izlendiği için köprülerde ekstra yoğunluk oluştu. Şu an hala trafik yoğunluğu E5'te Maltepe'den başlayıp tünele ve köprüye doğru, Tem'de ise Kartal'dan başlayıp tünele ve köprüye doğru devam ediyor. Yakın katılımlar da sıkıntılı. Sultanbeyli'de bir kaza oldu, yaralanmalı kaza. Ankara istikametinde Çamlıca gişeleri sonrası trafik kilit. Maltepe'de Ankara istikameti yine E5'i etkileyen bir kaza mevcut. Bir kaza Avcılar'da oldu Edirne yönünde ama yoğunluğu kısa sürede bitecek. Beylikdüzü'nde Topkapı yönü yine yaralanmalı bir kaza var. Onun çok sıkıntısı kalmadı. Arızalı bir araç Yenibosna'da Topkapı istikametinde. Yenibosna yan yolda da Edirne istikametinde mevcut. Kağıthane Tüneli'nin girişinde de Piyalepaşa yönünde yine bir arızalı aracın bulunduğu belirtiliyor. Gelelim Ankara'nın trafiğine. Kent geneli yoğunluk oranı %50'li seviyelerdeydi bir önceki saatte. Şimdi %60'larda kazalar var. Şehrin merkezinde Eskişehir yolu Armada'nın önünde bir trafik kazası meydana geldi. Bir başka kaza Sanayi Bulvarı'nda Ümitköy istikametinde birinci köprüde. Eskişehir yolunda yine merkeze doğru Ümitköy Köprüsü'ne gelmeden bir kaza var. Bir kaza da havalimanı yolunda yine merkeze doğru eski meşrubat fabrikasını geçtikten sonra. Türk Kızılay Caddesi'nde merkeze doğru lojmanlara gelmeden bir araç arızası bulunduğu, bir arızalı aracın da Batı Bulvarı'nda Sanayi Köprüsü'nde trafiği etkilemekte olduğu aktarılıyor. İzmir'de ise kent geneli trafik yoğunluk oranı %40'lı seviyelerde diyebiliriz an itibariyle. Hemen şöyle bir kaza arızalı araç noktalarına bakalım. Bir arızalı araç uyarımız var sadece. O da Ankara Caddesi'nde limana doğru Zafer Paygın öncesi. Daha detaylı bilgi edinmek isterseniz efendim Radyo Trafik İstanbul, Radyo Trafik Ankara ve Radyo Trafik İzmir'i takip edebilir yahut cep telefonlarınıza ücretsiz olarak Radyo Trafik'in uygulamasını indirebilirsiniz. İyi günler diliyoruz.
6: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
3: Radyo Spor.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
0: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Üspek. Saatlerimiz şu anda 10.03'ü gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar, yani 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi biliyorsunuz, gündeme dair soru, görüş, öneri düşünenler için 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çerçeve okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi playoff yarı finalinde Beşiktaş Galatasaray Fuzuli 95-93 yendi ve seride durumu 2-0'a getirerek final biletini aldı. Bugün rakiplerimiz belli oluyor biliyorsunuz. Kura çekimi saat 14'te gerçekleşecek ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa için mücadele edeceği eleme turlarında kurallar bugün çekilecek. Sarı Lacivertler Devler Ligi ikinci eleme turunda Hertz İskoçya takımı ya da Górnik Zabrze Polonya ile eşleşecek. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir ikinci eleme turunda mücadele edeceklerini söyleyelim. Avusturya yenilgisi sonrası Montella Paraguay maçı için radikal karar almış ve kadroda bir revizyona gitmiş. Detayına birazdan gireceğim. Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın'dan açıklamalar vardı. Desteğe ihtiyacımız var diye. Onun detayını birazdan konuşacağız. Tabii ki demin de söylemiş olduğumuz gibi Beşiktaş'ın rakiplerini 3 aşağı 5 yukarı muhtemel rakipler belli oldu. Detayını vereceğim. Galatasaray'da Icardi'nin yeni sözleşme talebi ortaya çıktı ama Dursun Özbek'ten bu sözleşme talebi veto edildi. Neydi bu? Detayını birazdan söyleyeceğiz. Bakalım şimdi WhatsApp'a dönelim. Yurt dışından bir dinleyicimiz yazmış. Devrim Bey yazmış. İlk mesajımız o. Günaydın Aygün abim. Almanya'dan Devrim. Sen senelik iznini ne zaman kullanacaksın? Ben de o tarihte izne çıkarım. Sen olmanca radyonun tadı olmuyor demiş sevgili kardeşim ya. Ne kadar güzel insansın. İzne çıkmazsam ne yapacaksın? Günaydın. Alo, günaydın.
8: Günaydın. Günaydın Aygün abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
8: Ben Yener İstanbul'dan.
0: Buyurun.
8: Nasılsın abi, iyisin?
0: İyidir, siz nasılsınız?
8: Teşekkür ederim. Abi bu dün bir federasyon başkanı açıklama vakitleri.
0: Evet, gördüm. Dün o konuyu yani, konuştuk zaten. Ben de anlamadım niye böyle açıklama yaptı.
8: Yani Fatih Terim bir şey dememiş ki abi.
0: Evet, doğru.
8: Yani Fatih Terim hani basın toplantısında Sayın Şenol Güneş'e çok teşekkür ettim, aradım bilmem şöyle böyle. Fatih Terim'e yok Akbaba, yok bilmem çakallar, yok bilmem neler. Yani bu nasıl bir üsluptur, bu nasıl bir şeydir, yani ben anlamadım yani bu. Nereden cesaret alıp Fatih hocam gibi bir tane hoca, yani Türkiye'nin, yani bana göre yani Türkiye'nin en büyük hocalarından biridir. Bana göre bir tanesidir yani. En önde gelendir. Yani böyle bir ne biçim bir konuşmadır abi, yani ben anlamadım yani bu. Nasıl bir şey? Şimdi Bizim çocuklar dedik, doğru mu abi, gönderdik,
0: evet,
8: oraya.
0: Evet.
8: Sen bunu kaç gündür de bahsediyorsun, billalar bilmem.
0: Evet, bilimler, paralar diyorum.
8: Şimdi şöyle bir şey vardır, biraz argoya kaçacak, kusura bakmayın dedim. Diyorlar ki eşeğin aklına karpuz kapı düşürürsen böyle olur abi.
0: Doğru.
8: Anlatabildim
0: doğru,
8: mi?
0: Doğru.
8: Yani şimdi bizim çocuklarımız bize oynuyor. Sen niye billa veriyorsun? Niye? Yani mesela bir ara hatırlıyor musun abi? Almanya, şey, İspanya. Dünya en son şampiyonu İspanya, doğru mu abi?
0: Doğru, yani, doğru.
8: Doğru. Adamlar şampiyon olmuşlar abi. Yani o zamanın 1.800.000 mi 2.800.000 euro prim vermişler ya.
0: Doğru.
8: Ben anlamıyorum abi, bu milli takım para kazanma yeri değil ki. Yani çocukları görüyoruz, bir suratlarında bir değişiklik var. Görüyoruz değil mi Aygün abi?
0: Evet, görüyorum görüyorum.
8: Yani
0: evet.
8: Bu mutsuzluk var yani, bu belli yani. Yani yok çok mutluluğa ayrı ortam var diyor ama yalan konuşuyorlar bence abi. Bir sıkıntı var yani milli takımda. Molten'le de buna dair yani abi hocamız yani.
0: Ufak tefek bir operasyon yapacak kadroda.
8: Var abi, var abi.
0: Peki ekleyeceğim bir şey var mı abi?
8: Teşekkür ederim.
0: Sağ ol abi, görüşmek üzere. Şimdi dün bu konuyu konuştuk aslında ama ben yani bugün bakıyorum gene bu konu devam ediyor. Gazetelerde de var. Özellikle YouTube'larda gazeteciler de bu konuyu çok fazla konuşuyorlar. Ya ben hakikaten Sayın Fatih Terim'in açıklamalarından böyle bir şey anlamadım. Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu metin yazılı olarak verilmiş. Ya metin yanlış verildi. Ya metni yanlış anladı. Yani şimdi Fatih Hoca ne demiş? Hadi onu okuyalım. Kendimize şöyle bir motto koyamaz mıyız? Neyiz, kimiz, ne istiyoruz, nereye gidiyoruz, hedefimiz ne? Böyle bir şey koymuşlar herkes. Bu en doğal şeydir. Şu andan sonra biz buradan çıkar mıyız? Çıkarız. Kendi işimizi zora soktuk. Turnuvalarda alınan her puan, atılan her gol çok önemli. Bir golle biz bir grup geçemedik. Çekya'ya 3-1 yensek direkt çıkıyoruz. 48 takımda üçüncülere de şans var. Kimse bırakmak için bir düşünceye kapılmamalı. Bu maç bitti. Biten her şeye başlayan başka bir şeydir. İki maçımız var. Euro 2008'de Portekiz'e 2-0 yenildik. Sonra yarı finaldeydik. Türk milli takımının önünde iki maç var. Mesela son maça kadar mücadeleyi sürdürmek, bir galibiyetin bile götürebileceği bir turnuvadayız. Bazen yanlış bilinen doğruları anlatacağım. Allah Allah diyecekler. Bazen doğru bilinen yanlışları anlatacağım. Hayda denecek. Bu platformda çok şey yerini bulacak. Gerekirse ismen, gerekirse cismen, gerekirse herkesin anlayacağı şekilde ima ederek ay, güneş, gerçek hep çıkar. Açıkçası benim de keyfim kaçtı ama inanıyorum ki bizim çocuklar gereğini yapacaktır. Biraz zorlanacağız ama ben onlara güveniyorum. Beklediğimiz bir Avustralya seyrettik. Bize sürpriz gelecek bir oyun oynamadı. Avustralya herhangi bir değişiklik yapmadı oyunda. Kazancını da buna borçlu. Çabuk oyna ve bizim hatalarımızla. Bizim milli takımımız yedekleri de kastederek hangi oyuncu oynarsa oynasın 5 dakika içinde sonucu değiştirebilirler. Son dakikalarda ben onlardan daha yaratıcılık ve meydan okuma bekledim açıkçası. Mücadele bekledim. Ne olursa olsun oyun disiplinden kopmamak lazım. Savunma yaptık ama rakibi hataya zorladık. Zorlamanın da tek yolu vardır. Çabuk oynayıp teker teker denenebilir. Biz oynamadık, oyalandık. Bu da her şeyde herhalde aşırı güveninizden geldi. İnşallah öyledir. Öbür maçta hallederler. Çünkü diye açıklaması var Sayın Fatih Hoca'nın. Ben anlamadım bu açıklamadan. Gerçekten anlamadığım için soruyorum. Şimdi şeye dönüyorum. Sayın İbrahim Hacı Osmanlı'na dönüyorum. Fatih Terim'e zehir zemberek sözler. Kimden hesap soracaksın? Elbette ki akbabalara sırtlanlar.

0: Yani çok da uzun değil. Ya o kısımla ilgili kısa. Ya nereden bunu çıkardınız? Anlamış da değilim. Yani hakikaten bir şey de söyleyemiyorum. Şenol hocama teşekkür ediyorum diyor. Kendisiyle konuştum diyor. Fatih Hoca arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince konuşmanın başlangıcı ve son paragrafına kadar yaptığı açıklamadan dolayı teşekkür ederim. Ama imparator lakabı işte bu halk verdi. İmparator yakışan şekilde ve o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim tarzı devam eden ve sonrasında da akbabalara sırtlanlara kadar giden böyle değişik, enteresan bir açıklama yapmış Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Sevgili kardeşimiz kimmiş? Mahsun Demir'e de teşekkürler mesajından dolayı sevgili kardeşim. Yani beğenmezsen takip etmezsin sevgili kardeşim. Onu da sana söyleyeyim yani. Bu kadar net. Bizde zorlama yok sevgili kardeşim. Günaydın Aygün abi. Sinan ben. Seçimden önce her şey hazır deniyordu. Haziran ortasına geldik. Kurallar çekildi ama ortada ne hoca var ne transfer. Ben strese giriyorum. Her gün yeni bir isim yazıyor. Transfer haberlerini takip etmekten menajerlik lisansı alacağız neredeyse. Bir an önce her şey netleşse dedikodu yapmaktan kurtulsak biz de rahatlasak iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Şimdi kısa bir araya gidelim.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
2: Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
7: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
12: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayına özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.

Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, telefon almaya devam ediyoruz. Günaydın. Mesajlar da ilgili okuyacağım abi, birazdan. Kimle görüşüyoruz? Günaydın.
3: Ankara'dan Murat abi, günaydın.
2: Murat, hoş geldin kardeşim.
3: Hoş bulduk abi. Çok üzülerek şöyle söyleyeyim abi. Biz milli takımımızı yenildiği zaman üzülen, kazandığı zaman hazırlık maçı dahi olsa sevinen bir ülkeyiz.
2: Doğru.
3: Sabah 6'da da olsa, sabah 5'te de olsa, gece 4'te de olsa, 1'de de olsa oturup o maçı izleyen bir ülkeyiz.
2: Doğru.
3: Milletiz. Şimdi bakıyorum, Sayın Federasyon Başkanı çıkıyor o açıklamalara. Gerek yok abi. Sen orada takımı motive etmek zorundasın. Sen yani o bunu demiş, şu şunu. Herkes bir şeyler söylüyor abi.
2: Ama bir şey de dememiş ki ya Murat.
3: Yani... Sadece Fatih Hoca üzerinden demiyorum yani. Ülke genelinde şöyle baktığımız zaman yorumcular Montella'ya sallıyor, futbolcularımıza sallıyor. Tamam, iyi oynamadık, şöyle oynamadık ama hiç, bence hiç gerek yoktu abi. Yani evet. Çünkü şundan dolayı gerek yoktu. Ben Uğurcan'la Samet'in işte basın toplantısına açıklamalarına bakıyorum. Yani bir tedirginler, bir gerginler. Yani hiç gerek yoktu yani. Bir de üstüne üstlük çocuklar yani onları dinliyor, görüyor. İster istemez basında olanlar her şeyi görüyorlar bu çocuklar. Hiç gerek yoktu yani bence.
2: Doğru.
3: Yani
2: doğru.
3: Ben şunu söylüyorum abi, bizim kadromuz çok kötü değil.
2: İyi bir kadromuz
3: çok, var. Çok iyi bir kadromuz var. Ya biz Paraguay'la da Amerika'da da başa baş mücadele edebilecek bir takımız yani.
2: İnşallah.
3: Yani ben izlediğim maçlara bakıyorum şöyle yani ben... Tamam, Avustralya'ya yenildik ama yani biz o takımlardan çok çok çok üst düzey bir takımız yani.
2: Peki.
3: İnşallah Paraguay'a yenip abi herkesin sesini keseriz inşallah.
2: Peki, çok teşekkürler. Sağ kendine ol, çok iyi bak gel. Görüşmek üzere. Yani bu konulara çok girmemesi gerekirdi Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Yani bence tekrar aynı şeyi söylüyorum. Yani ben Futbol Federasyonu'nda çalışıyorsam iletişim anlamında bu videoyu izletirdim arkadaş. Bak o yazıda bir cümleyi yanlış bir şey yaparsın, bir virgülü yanlış yere koyarsın, ne bileyim böyle bir başlığı farklı bir şey yaparsın, çok farklı bir şey çıkar. Yani o aynı şeyi söylüyorum, o yazıyı getiren kişi iyi niyetli değil, net. Bak, iyi niyetli değil. Cengiz Çetin ne demiş bakalım. Aygün Bey, Sayın Aziz Yıldırım teknik direktör benim takıma karışacağım, her şeye mücadele edeceğim gibi sözler söylemişti. Bu şekilde bir ortamda hangi teknik direktör gelip de çalışmak ister? Daha önce Aykut Kocaman çalışmadı mı bu takımda? Aynı dönem. O dönemde de Sayın Aziz Yıldırım soyunma odalarına iniyordu. Kadrolarla ilgili konuşuyordu. Yani şey değil ki. Böyle bir anlayış varsa teknik direktöre gerek yok. Bu durumu Aykut Kocaman kabul etmez. Takım da otoritesiz kalmaz zaten. Sanırım bu yüzden teknik direktör açıklanmıyor demiş. Ben Aykut Kocaman'ın açıklanacağını düşünüyorum bugün veya yarın. Günaydın. Alo.
4: Abi günaydın. Aygün abicim.
2: Günaydın. Kimle görüşüyoruz kardeşim?
4: İzmir'den Yıldırım ben abi.
2: Yıldırım, hoş geldin.
4: Hoş bulduk abi. Ben seni devamlı dinliyorum ama 3-4 kez bağlandım. Çok da bağlanmayı tercih etmiyorum. Böyle çok böyle bir şey gördüğümde, bağlanmak istediğimde bağlanıyorum.
2: Ne gördün sana. Peki kardeşim şu an? Ne gördün Yıldırım?
4: Ben en son Hacı Osmanoğlu'nun bu konuşmasına abi bir yorum getirmek istiyorum.
2: Tabii ki kardeşim.
4: Ben Fenerbahçeliyim, özellikle çok iyi bir Fenerbahçeliyim, bunu söylemek istiyorum. Fatih Terim orada nabzı düşürmeye çalışıyor abi.
2: Evet.
4: Ama Hacı Osmanoğlu hani böyle kendini yeniden ispatlamaya çalışıyor. Neden biliyor musun abi?
2: Neden?
4: Buna bir sakın ha dediler. Tüp dedi, ağzını kesti. Orada erkeklik bitti, delikanlılık bitti.
2: O bitti, ay, bu bitti. Girmeyelim. O tip şeylere girmeyelim de.
4: Ondan dolayı yeniden bir şey yapmaya çalışıyor abi. Önce bunu bir açıklasın. Kendini ispatlasın. Ondan sonra şey yaparız. Abi bir de şunu söylemek istiyorum. Ya Fenerbahçe çok geç kalmıyor mu abi? Hocayı bile açıklamada, transferlerde.
2: Biraz geç kalmaya başladı. Onu da sana söyleyeyim ama bir an önce de hocanın açıklanması lazım. Ya hoca belli, Aykut Kocaman, başka isim yok.
4: Abi ama
2: yani
4: çok
2: niye
4: böyle
2: anlamış da değilim yani.
4: Her seferinde böyle taraftara bunu yaşatıyor, böyle kanser çekiyoruz bu transfer zamanlarında. Hani böyle kanımızı çekiyor, transferleri yapıyor da geç kalıyor. Birçok fırsat da geçmiş oluyor. Yeniden bize bunu yaşattığı için teşekkür ederiz. Peki. Kendine.
2: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Günaydın sevgili Aygün abi. Ben Muhammed Kemal. Fenerbahçemizden son haberleri alabilir miyiz demiş. İşte biliyorsun sevgili kardeşim, şu an pazartesi yönetim kurulu toplantısı vardı. Görev dağılımı yapıldı. Cihan Kamer daha önceki dönemlerde de çok da severim Cihan abi. Futbol şube içerisine geçmiş. Ona da yeni görevinde başarılar dilerim. Hoca ismin açıklanmasını bekliyoruz. Transferlerle ilgili görüşmeler yapıyor. Vedat Muriç'in İstanbul'a geldiği konuşuluyor. Belki bugün yarın Vedat Muriç ismi açıklanır ama bir an önce hoca ile beraber transferlerin bitirilmesi gerekiyor. Çünkü çok az bir zaman kaldı. Günaydın Mersin'den Memoli. Bizim maçlarımız neden sabah oynanıyor da Avrupa ülkelerinin akşam 20 ya da 23? direkt katılmalar var. Ona göre kamp yerlerin bile mesela biz Arizona'dayız. Yani normal şartlarda bizim çok daha farklı yerde olmamız lazım. Günaydın diyelim. Dinleyicim var Batı. Bir dakika alıyorum Bedi. Pardon ben de dinleyici var zannettim. Aygün abi hayırlı yayınlar. Fenerbahçe'nin kurası çekiyor. Hala teknik direktör açıklanmıyor. Çok geç kalınmıyor mu demiş İzmir'den Akif. Vallahi Fenerbahçe yönetimi şu anda dinliyor bizi. Bence de bir an önce açıklayın. Aygün Bey, Sayın Federasyon Başkanımızın öfkelenmesi şaşır değil. Bozuldu konuşu. Ülkemizde hesap sorma kavramından nefret ediliyor. Oysa ki Fatih Hoca hele turnuva bitsin ondan sonra bakarız. Hesabı sorulur mu sorulmaz mı demek istemişti diyor. Yok hala öyle bir anlam çıkartmaya gerek yok arkadaşlar. Günaydın. Alo.
5: Günaydın, kolay gelsin.
2: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
5: Koray ben, İstanbul Çatalca yine. Aygün Bey ilk defa iki gün üst üste düşürüyorum, dişimi kıracağım.
2: Hoş geldiniz Koray Bey, kırmayın dişi. Dişçiler çok biliyorsun Allah.
5: Evet vallahi siz de tatile siz de henüz tatile çıkmamışsınız.
2: Çıkmadık efendim.
5: Bekliyorum ben sizi Çatalca tarafında, çok güzel bir serpme kahvaltı, kuzu tandırı işletmemiz çok keyifli.
2: İnşallah
5: mutlaka
2: efendim.
5: Tatile çıkmadan buyurun gelin, bekleriz.
2: İnşallah efendim, inşallah. Buyurun dinliyoruz sizi efendim, hoş geldiniz tekrar.
5: Şimdi çok kısa konuşacağım, dün de konuyla ilgili konuşmuştum. Bu açıklamalarla ilgili çok kısa bir örnek vereceğim. Mesela çok basit. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı kim? Buna bir bakalım. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı kim? Yani Diallo mesela. Almanya'nın kim zaten? Yani hani bu ülkelerdeki kafaya oynayan, gerçekten dünya futbolunda lider ülkeler, yani literatüsünde bulunan, listenin en başında olan ülkelerin futbol federasyonu başkanları kim? Nereden geliyorlar? Ne yapmışlar geçmişlerinde? Nasıl seçilmişler? Nasıl yönetiyorlar? Bizim futbol federasyonu başkanımız kim? Ne yapmış? Futbol federasyonu başkanı Trabzonspor'un da kulüp başkanıydı. Hakemler odaya kilitlendi. Şöyle oldu, böyle oldu falan derken bu beyefendi futbol federasyonu başkanı oldu. Yani Ali Kıran Başkesen diye tabir edilen insanları futbol federasyonu başkanlığına, ülkenin önemli noktalarına getirmekte fayda görmüyorum. Bu yüzden bu davranışların devamı süre gelecektir. Hiç kimse de yadırgamasın Hacı Osmanoğlu'nu. Zaten tavrı tarzı böyle bir insan. O yüzden beklenen sonuç yani.
2: Beklenen diyorsun. Anladım. Peki.
5: Evet. Bence her şeyin kökten değişmesi lazım. Bizim ülkemiz için çok zor bir durum. Ama inşallah değişir.
2: İnşallah. Kendinize çok iyi bakın.
5: Kolay gelsin.
2: Görüşmek üzere. Saygılar.
5: Sağ olun.
2: Evet. Aygün Bey günaydın. En büyük başarısızlık TFF Başkanı olarak atanan şahsın diyor. Futbolcuların milli takım kampında transfer görüşmesi yapmasına izin veren şahıs, bu çocukların motive olmamasında da en büyük suçudur. Hemen görevinden affını istemeli. Göztepe'li Hayrettin. O konuda da haklılar aslında baktığın zaman. Yani milli takım kampında Merih'le Hakan Çağlanoğlu ile yapılan transfer görüşmeleri vardı Sayın Hakan Safi'nin. Aygün abi, Acun ben, açıklamam eksik, Fatih Terim bir de iki maç bekleriz ondan sonra hesap sorarız kimden soracaksa diye bir şey söyledi diyor. Maçları bekle, o kısmı biliyorum, o maçları bekleriz ederiz sonra hesabı sorarız kim suçlu kim, ama bunlar şu anda takıma destek olunması gereken dönemde diyor Sayın Fatih Terim. Yani şimdi çıkıp da sana senden hesap soracağım tarzı bir açıklaması yok Fatih Hoca'nın. Günaydın. Alo.
6: Günaydın.
2: Günaydın, kimle görüşüyoruz? Günaydın.
6: Kayseri'den Mehmet Efe.
2: Mehmet Bey hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz tekrar. Dinliyoruz Mehmet Bey sizi.
6: Ya ben şunu söyleyeceğim.
2: Söyle.
6: Federasyon başkanımız için söylüyorum. Fatih Terim'in konuşmalarını Aziz Yıldırım yapsaydı aynı tepki verir miydi? Benim söyleyeceğim yalnızca bu kadar. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu da farklı bir bakış açısı. Onu da söyleyelim. Buna da saygı duyarız. Diyelim. Dinleyici almaya mı devam edeceğiz? 10.25 son 1-2 dinleyici alalım. Ondan sonra yavaş yavaş programın ikinci bölümüne geçelim. Aygün Bey günaydın, iyi yayınlar. Hacı Osmanoğlu'nun Galatasaray'la aşısı olduğu için Fatih Terim ne derse desin bir de kendi yerine rakip gördüğü için muhtemelen bu şekilde cevap vermesi normal demiş. Akbabalar sırtlanlar ne yazık ki biraz yanlış konuştu diye açıklama göndermiş Melih Bey. Teşekkürlerimize. Melih Bey ne güzel bir isim bu ya. Ne güzel bir isim. Atina mı burası? Atina'da da böyle bir yer var çünkü. Günaydın.
7: Günaydın abi Mehmet. Ben nasılsın abi?
2: Mehmet iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Hoş geldin kardeşim.
7: Vallahi iyiyim abi. Bir yandan iyi olmaya çalışıyoruz. Bir yandan böyle insanların çıkıp
2: açıklamaları
7: yapması. Ali Kıran baş kesen
2: tarzı.
7: Yani abi TFF başkanı mısın? Mafya babası mısın abi sen? Bu milletin, bu halkın hesap soramadığı, kurup hesap soramadığı kişi kaldı mı? Siz kimsiniz abi? Yani çıkıyorsunuz. Bak ben dikkat ediyorum abi. Ben Galatasaray taraftarıyım. Hı hı. Galatasaray taraftarı ya da Galatasaray'la, yani Galatasaray yöneticisi, Galatasaray kulübü, Galatasaray'ın eski futbolcuları, eski teknik adamları bu tür bir açıklama yaptığı zaman TFF başkanı çıkıyor. Direkt hemen cevap vermeye çalışıyor abi. Ya sen hakemleri odaya kilitlemiş bir insansın sen ya. Yani hangi ne dürüstlüğünden bahsediyorsunuz abi? Fatih Hoca'nın ne saygısızlığı var abi yorumlarda?
2: Valla ben bir şey göremediğimi söyledim zaten Mehmet. Yani
7: ya abi, bir şey yok ki abi. Bir şey yok abi. Hani çıkıp böyle Akbaba yok, Sırtlan yok, Kaplan. Yani.
2: Ya bir federasyon abi, başkanına yakışmayacak cümleler dememiz lazım. Ha, doğru mu?
7: Ya yakışmıyor abi. O yakışmıyor. Bunun yakışmadığı gibi. Ya senin milli takım kampında transfer görüşmesi yapıldı ya. Çık bunun hesabına sen önce. Çık bunun açıklamasını yap önce ya. Milli takım Dünya Kupası'nı hazırlamaya hazırlanırken senin milli oyuncuların orada transfer görüşmesi yaptı ya. Ya çıkın bundan hesabını ver abi. Çıkın bundan açıklamasını yapın ya. Ortalığı durduk yere gerdiriyorsunuz.
2: Sen de gerilmişsin.
7: Teşekkürler abi. İyi yayınlar abi. Sağ olun.
2: Hadi görüşürüz. Kendine bak. Sen de gerilmişsin. Aygün ben Abdullah Fenerbahçe teknik direktör. Sence neden açık? Ya hakikaten bir bilgim yok ya. Ya Fenerbahçe'de teknik direktör belli. %99.9 Aykut Kocaman. Abi niye açıklamıyorsunuz hala? Ben onu anlamış değilim yani. Hayır, Aykut Kocaman'a da yanlış yapılıyor, hata yapılıyor bu konuda. İtibarsızlaştırmaya başladınız Aykut Kocaman'ı. Herkes diyor ki acaba bak. Şimdi dün evvelsi gün bir arkadaşla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Acaba herhalde diyor Montella mı acaba diyor Aykut Kocaman açıklamadıklarına göre diyor. Dünya Kupası'ndan belki diyor onu mu bekliyorlar diyor. Ne bileyim bir kısmı diyor ki Nuri Şahin acaba onunla mı görüşmeler yapılıyor diyor. Yani bence yanlış. Çıkın açıklayın abi. Hani belliydi her şey? Hani her şey belliydi? Günaydın. Son dinleyiciyiz.
8: Günaydın Aygün abi.
2: Kimle görüşüyoruz?
8: İzmir Karşıyaka'dan Serkan'dan.
2: Serkan hoş geldin.
8: Sağ ol abi.
2: Hoş geldin. Nasılsın?
8: Sağ ol abi. Sen nasılsın?
2: Sağ olasın. İyiyim, teşekkürler. Sağ ol kardeşim. Dinliyoruz seni.
8: Zaman zaman arıyorum, düşürüyorum. Zor oluyor ama.
2: Olsun kardeşim. Gene de sağ ol. Allah razı olsun.
8: Şimdi rahmetli Kemal Sunal'ın bir Sahte Kabadayı filmi vardı. İzlenmiştir muhakkak.
2: İzledim o filmi ya.
8: Abi işte başkana yakışmıyor yani bu tarz konuşmalar. Maalesef. Öyle duruyor. Maalesef. Öyle duruyor.
2: Maalesef.
8: Ta ki şöyle bir şey. Fatih Terim Hoca da eleştirebilir. Bunu da kimse şey yapamaz. Ben Beşiktaş taraftarıyım ama Fatih Terim'e bu konuda destek veriyorum. Eleştirebilir yani. Çok normal bir şey bu. Hiç kimse her koltuğa yapışmak zorunda da değil. Hı hı. Yani orayı zamanı geldiğinde bırakmasını da bilmek gerekiyor.
2: Doğru.
8: Ha, bırakmıyorsa da devlet büyükleri görevden alabilirler.
2: Doğru.
8: Hacı Osmanoğlu rakibimiz Avusturya diyecek evet. Kadar futboldan da bir alaka haber bir insan maalesef. Böyle de bir durum var.
2: Doğru.
8: Yani bu kafalar Türk futbolunu yönetmemeli. Yani buraya işte Rıdvan Dilmen gelebilir, Fatih Terim gelebilir. Daha başka Beşiktaş'ta bir sürü efsane futbolcu var.
2: Rıdvan Dilmen de Fatih Terim gelmesi, işte Rıdvan Dilmen gelirse Galatasaray camiası, Fatih Terim gelirse Fenerbahçe camiası. Bak buraya gelebilecek isim baktığın zaman, ya ben hep onu söylüyorum, Saffet Sancaklı ya.
8: Evet, evet o da olur. Yani, olur abi, efsane bir futbolcu.
2: Efsane
8: doğru.
2: Bir futbolcu. Fener'de oynadı, Beşiktaş'ta anladım demek istediğimi. Galatasaray yani 3 büyüklerin, 4 büyüklerin karşı çıkmayacağı bir isim, doğru mu?
8: Kesinlikle. Bence
2: en son spor yasasını hazırlayan isimlerden bir tanesi.
8: Tarafsızlığına da inanabiliriz yani.
2: Aynen yani. Ben bir değişim bekliyorum Dünya Kupası sonrası. Ne sana söyleyeyim. Yani bana gelen bir isimler var. Bir iki isim var. Mesela Mesut Özil ismi çok fazla ön plana çıkıyor şu aralar.
8: Yok abi yok. Yani Türk milli takımını tercih etmeyen Mesut Özil'i neden biz federasyon başına getireceğiz? Yani çok saçma bir şey olur.
2: Bilemem.
8: Bence kesinlikle düşünmemeleri lazım. Ama Hacı Osmanoğlu eğer devam etmeyi şey yaparsa, bakın futbolcuların kafasını karıştıran da kendisi. Para muhabbetleri girdi, takım geriye gitti farkındaysanız.
2: Evet.
8: Bu villa işleri girdi. Her dönem bu takım çok güzeldi. Çok güzel konsantreydi her maçı. Bu takım her takımı yenebilir Aygün abi. Öyle değişik bir takım bu. Doğru. Çok farklı potansiyel var. Çok iyi oyuncular var.
2: Doğru.
8: Ne zaman ki bu para olayları girdi, kupa öncesinde Villa vesaire, takımın motivasyonu düştü farkındaysanız. Ve sahada yoklardı.
2: Gereksiz yere villalar millalar girdi. İşin içine maalesef yani, bozuldu. Doğru
8: söylüyorsun. Umarım Paraguay maçında iyi olurlar. Biraz kendilerini toparlamışlardır belki de. İnşallah kazanırız. Yani kalkıyor sabahları izliyoruz gönülden. Bu peki. Kadar insan fedakarlık yapıyor. Onlar da herhalde ona göre oynayacaktır bu maçta.
2: Peki, çok teşekkürler.
8: Sağ olun abi.
2: Kendine iyi bak. Yayınlar. Görüşmek üzere. Bunu okuduk. Bir dakika dur. Çok fazla mesaj var arkadaşlar ya. Yani sıra sıra okumaya çalışıyorum. Selamünaleyküm abi. Yeni Bosna'dan Bilal ben. Fatih Hoca bir cümle kullandı, hesap soracağız diye. O kelime yanlış anlaşıldı diyor. İşte ya videoyu izlese. Bak demin ne dedim sana? Bir cümle içerisinde bir virgülü farklı bir yere koysan, noktayı farklı bir yere koysan çok farklı anlamlar çıkabilir. Videoyu baştan sona izlese aslında. O kısmı izlese Sayın İbrahim Hacı Osman'a. Ya arkadaşlar kusura bakmayın. Ben yanlış yaptım der. Bak der. İzlemiyor. Önüne gelen kağıttan okumaya kalkmış. Diyor bir döküman geldi diyor işte konuşmasıyla ilgili döküman geldi. Oradan okudum diyor. Video izle abi ya. Akşama kadar oturuyorsunuz otelde. Aç cep telefonundan. Hadi otelin internetinden gir. Hadi kendi internetiniz de gitmesin. Otelin internetinden girin. İzleyin abi. Bir şey demiyor ki. Eleştirebilir de yani ne var yani. Ama yani çakallar, akbabalar, bunlar ne gerek var bunlara ya? Gereksiz şeyler. Şunları okuyalım ondan sonra araya gidelim. Aygün Bey merhaba. Sizce söylendiği gibi Volkan Demirel, Selçuk Şahin farklı bir takımla anlaştı. Kayt ile bir ekipte Aykut Kocaman başarı olur mu? Yoksa fikir çatışması ve ego savaşına döner mi? Valla Volkan'la Aykut Hoca zaten sevgili Volkan Demirel ne dedi? Ben Aykut Kocaman'ın her zaman yardımcısı olurum dedi. O tip açıklaması var. İleriki dönemlerde olur mu bilemem. Ama ilk dönemlerde bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Şimdi kısa bir araya gidelim.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler. Opel Frontera Elektrik, 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak, E5 üzeri Topkapı'da. Şampiyonla son
2: düzlükte kazanıp kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye, hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Futbol Aradan Nurgül Günaydın'la sohbetimize başlıyoruz. Günaydın Nurgül, Trabzon'da havalar nasıl?
3: Günaydın, günaydın. Havalar çok güzel Trabzon'da. Yaz mevsimine, yani çok çok sıcak olmasa da giriş yaptı Trabzon diyebiliriz.
2: Sen o zaman yavaş yavaş yaylalara doğru çıkmaya başlarsın.
3: Yani biraz evet dinlenme modundayız. Ama tabii Trabzonspor'da hareketlilik de bitmiyor biliyorsun. Bir yandan da takibimi sürüyor. Ama tabii kendi şehrinde olmak daha da kolaylaştırıyor işi diyebilirim aslında.
2: Evet, tam ümitler tükenmişken Trabzonspor 5. transferini takas da yapacak tarzı bir haberler var, dolaşıyor bugün. Stopere yapılacak hamle için Konyaspor'dan Ali Demirbağ'la ilgileniyor diye bir haber var. Oradan başlayalım istersen. Neler söylesin sevgili Nurgül, günaydın. Var mı böyle Adil Demirbağ transferle ilgili bir dedikodu mu, gerçek mi, neler söylersin?
3: Yani şöyle, aslında çok konuşulmaya başlandı. Evet, Fatih Tekke de istiyor sanırım Adil Demirbağ'ı. Ama Samet Akaydın da var biliyorsun. Samet Akaydın da Dünya Kupası maçları sonrasında büyük ihtimalle hem açıklanacak hem de Trabzonspor'a dahil olacak. Adil Demirbağ'la ilgili evet çokça ben de gördüm. Takas diyorlar, işte Kazım Olay benim taktiklerinin işte ödenmediği yönünde söylemler de var onun. Artı bir oyuncu daha şeklinde çokça şeyler yazıldı, çizildi ama şunu sadece söyleyebilirim bu konuda: Fatih Tekke'nin evet oyuncuyu istediği yönünde genç rotasyonlu kadroda da değerlendirecek belki. Ama tabii bir yandan da Trabzonspor'un kendi genç oyuncularıyla iki tane oyuncu da yollarını ayırmış olması bir anda şaşkınlıkla karşılandı. Trabzonspor'un böyle bir tercihte bulunmak istemesi de dediğim gibi biraz da farklı da yorumlandı. Ama Adil Demirbağ'la ilgili de ciddi anlamda evet Fatih Hoca'nın da isteğiyle Trabzonspor'un talipli olduğunu ifade edebiliriz. Takas tabii o konuda çok net bir şey yok. Şu ara zaten Ertuğrul'dan biraz hani frene bastıracağız ya. Çok hızlı bir giriş yaptı. Şimdi sanıyorum Dünya Kupası'nın sona ermesini bekliyorlar. Tabii bir iki takviye daha yapacak, takımın Temmuz ayının hemen başında toplanacak olmasını düşünecek olursak o zamana kadar da bütün transferleri tamamlamak istiyor. Dediğim gibi sık sık da Fatih Tekke ile İstanbul'da bir araya geliyorlar. Transferle alakalı neler yapılabileceği, hangi bölgelere takviye gerektiği konusunda da görüş alışverişinde bulunuyorlar. Tabii şu son dönemde yazılan isim de Adil Demirbağ. Ama dediğim gibi hani %100 tamam bitti mi bu transfer? Yok. Yani ben ona tam bitti diyemiyorum. Dediğim gibi biraz daha beklemek gerekiyor. Özellikle Samet'in de Trabzonspor'a dahil olacak olmasından dolayı belki bu transferde
2: Samet hani bir sondaki... biraz kafaları karıştıracak gibi geliyor bana Trabzon'da ya.
3: Yani kafaları karıştıracaktan ziyade tabii Trabzonsporlu taraftarlar bu konuda da ikiye ayrılmış durumda. Hani belki yararlı olabileceğini düşünenler dediğim gibi 60'ın üzerinde belki de maç oynayacak Trabzonspor. Rotasyonlu kadroda değerlendirilebilir. Çünkü seninle de çok çok konuştuk geçen sezon. Trabzonspor'da özellikle stoper mevkiinde çok sıkıntılar yaşadı. Orada sürekli evet. olarak farklı oyuncularla Fatih Tekke sahaya çıkmak zorunda kaldı. İşte zaman zaman Okay'ı sakatlanma dönünce, zaman zaman işte Salih Malkoçoğlu'nu, zaman zaman işte çok maç deneyimi olmamasına rağmen belki Ozan Tufan'ı da belki bir kez orada bir iki kez denemişti. Batagov'un sakatlığı, Savic'in sakatlığı aynı döneme denk geldi. Ama Çibuke'nin tabii devre arası transferi Trabzonspor'da yüzleri güldüren en önemli belki evet. de gelişmeydi. Şimdi konuşulanlardan bir tanesi de Çibuke ve Pina'ya da talipliler oldu. Ama ben şunu çok net biliyorum. Tabii net bilmek de yetmiyor aslında. Her şey değişebilir futbolda, sen de biliyorsun. Pina ve Çibuke özellikle ve de Onaçu Trabzonspor'un bu sezon satılmayacak oyuncular arasında. Ama tabii rakamlar ne olur, çok yukarı çıkar mı, çok cazip teklifler gelir mi, orada da tabii çok net konuşmak yanıltır diye düşünüyorum.
2: Ernest Muçin'in bonservisini almıştı. Noah Saviola, Sidney Lopez Cabral, Ruslan Malinovski'yi transfer etmişti değil mi? Resmen bunlar duyurulmuştu, onu söyleyelim. Sanki Trabzonspor o ilk şampiyon olduğu dönemdeki gibi bir hamlelere gidiyor. Yani kampa tam anlamıyla hazır bir takım olarak gitmeyi düşünüyorlar gibime geliyor. Ne diyorsun?
3: Kesinlikle kesinlikle. Yani aslında geçen sezonda aynı şeyi yapmak istedi ama bunda çok başarılı olamadı. Transferlerde sorunlar yaşandı zaten. O kamp sürecinde sen de çok çok konuşmuştuk. Hatta transfer gelişmelerini an be an takip ediyorduk. Gerçekleşmeyen transferler, son anda vazgeçilen transfer, yani vazgeçen isimlerle şahit olduk. Çok hayal kırıklıkları da yaşandı aslında. Bunu da yapma. Aynı 2022 sezondaki yaptığı şeyi yapmak istiyordu Trabzonspor ama olmadı. Bu sezon biraz daha erken. Yani sezonun biter bitmez düğmeye bastı Ertuğrul'da. Zaten Fatih Tekesoğlu İstanbul'da aldı. İstanbul'da yaşıyor biliyorsunuz. Orada bir araya geldiler. Toplantıları gerçekleştirdiler. Ben onun öncesinde de sezon içinde de sık sık görüştüklerini biliyorum transfer konusunda. Az çok takımda yol ayrımına gidilecek oyuncular belliydi. Eksik bölgeler zaten kendini gösteriyordu. Fatih Tekke son 5-6 haftada da bunu dile getiriyordu zaten. Kimlerle devam edilip kimlerle devam edilmeyeceği, hangi bölgelere kesinlikle transfer yapılması gerektiği yönünde fikir alışverişinde bulunuyorlardı. Bunu zaman zaman basın toplantılarında bize de ifade ediyordu. Ama tabii sezonun bitmesiyle birlikte oldukça hareketli bir süreç yaşandı Trabzonspor'da ve dediğim gibi de biraz böyle hani bu sezon biraz daha şampiyonluk iddiasıyla başlamak istiyor. Geçen sezon bunu çok dinlendirmedi. Fatih'te çünkü hani belki kadrosundaki kendi istediği gibi transferlerin gerçekleşmemesinden dolayı hani çok güvenemedi. O yüzden hep ilk dört şeklinde kullandığı ifadelerini sen de hatırlayacaksın. İlk dördü içinde olmayı bekliyorum şeklinde. Ama tabii bu sezon biraz daha iddialı olacak. Biz de merak ediyoruz aslında bu sezon o ifade mi olacak, yoksa işte hedefimiz bizim şampiyonluk mu olacak? O şekilde öyle bir parolayla mı yola çıkacağız? Ama şu andaki yapılanmaya bakarsanız Trabzonspor oldukça iddialı girecek sezona. Yani bu saatten sonra da ben en az diyorum 3 transferin daha gerçekleşmesini bekliyorum. Çünkü Trabzonspor'un gerçekten oldukça maç sayısı fazla olacak. Rotasyonlu kadroya çok çok ihtiyacı var. Sakatlar, cezalıları göz önüne bulundurduğunuzda da bunun kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. O yüzden en az diyorum 3. Belki onun yanına 1-2 takviye daha, hani daha genç rotasyonda düşünülebilecek oyuncular da dahil edilebilir.
2: Yani sen devam edecek diyorsun bu operasyonlar devam edecek.
3: Dünya Kupası'ndan sonra devam edecek. Çünkü geçtiğimiz sezon biliyorsun çok iyi transferler yaptı Trabzonspor. Felipe Augusto, Olayi, Pina, Chibuke. Yani bu isimler gerçekten çok önemli katkı sağladı. O yüzden Trabzonspor aynı şekilde, aynı ekiple beraber, aynı tempoda bana göre Dünya Kupası'ndan sonra da sürprizler yapabilir.
2: Devam edelim. Aygün Bey merhaba demiş. Bir dakika, dinleyicimizin mesajı nereye gitti ya?
3: Kayboldu.
2: Hayır, Osman Şenkal şey demiş. Gene kanat transferinde sıkıntı mı yaşayacağız diye bir mesaj atmış sevgili Osman Şenkal. Ne diyorsun? Sağ kanat. Alo.
3: Yani yaşanacağını düşünmüyorum ben. Sağ kanatta zaten Zıpkov'un yerine bir transfer yapılacak. Ama tabii inceleyip sık dokunmak lazım. Oraya tam oturacak bir isim gerekiyor. Sol kanada zaten Saviola'yı transfer etti biliyorsunuz. Evet. Kanatlar çok önemli Trabzonspor'da. Onaçu'yu besleyecek kanatların önemi aslında geçen sene çok kendini göstermişti. Çünkü zaman zaman Zıpkov'un performansı çok inişli çıkışlı bir grafik sergilemişti. O yüzden bu sezon daha nokta atışı transfer yapmak için inceleyip sık dokuyacak. Oraya nokta isim almak istiyor. Saviola zaten dediğim gibi dahil edildi. Şimdi yani sağ kanata çok böyle oturacak bir isim bakıyor Trabzonspor. Belki kafasında bir iki tane netleştirilen isim var ama Dünya Kupası bekleniyor. Onu söyleyeyim, hatta dün görüştüm ben böyle kendi bilgi kaynaklarından da konuştum. Mesela sohbet ettik tabii. Her şeyi de yazamıyorsunuz biliyorsunuz.
2: Doğru.
3: Sadece.
2: Sen bana söyle ama ben şey yaparım yani.
3: Tamam. Söylerim.
2: Nurgül bir şey sana soracağım. Şimdi son dönemlerde özellikle birkaç gündür ki sen İbrahim Hacı Osman'ı çok iyi tanıyan bir isimlerden bir tanesin. Sayın İbrahim Hacı Osman'ın açıklamaları biraz milli takımın da çok önüne geçmeye başladı. Özellikle tabii Fatih Terim'le ilgili yapmış olduğu açıklamalar. Bilmiyorum takip edebildin mi o kısımları?
3: Evet.
2: Senin yorumunu da merak ediyorum. Çünkü niye? Sayın İbrahim Hacı Osman'ın hakikaten en iyi tanıyan isimlerden bir tanesin. O anlamda yorumunu çok merak ediyorum. Hı-hı. Neler söylersin bu anlamda? Sayın İbrahim Hacı Osman'ın açıklamalarıyla ilgili neler söylersin?
3: Yani ben evet. Tabii Şenol hocamızın, Fatih hocamızın o programında yani bazı bölümlerini takip ettim. Gerçekten çok değerli isimler. Türk futbolu adına çok önemli açıklamalar da yaptılar. Şenol Güneş'in açıklamalarını özellikle ben gerçekten çok da seviyorum Şenol hocamı. Oradaki bazı ifadeleri de çok değerli. Hani Dünya Kupası'nda Dünya Kupası'nda üçüncü olduktan sonra Türkiye hani beni herkes yok saydığı için madalyamı belki de orada isteyen çalışan emekçi birisine verdiğimi söyledi. Zaten beni yok saymışlardı. Çünkü başarı da Şenol Güneş'in için çok geçmedi. Ben orada haksızlık yapıldığı kanaatindeyim Şenol Güneş'e. Fatih Terim'in açıklamaları tabii eleştiri Fatih Tekim de Türk Fatih Terim de Türk futboluna çok büyük hizmetleri olan çok büyük bir hoca. Ya bu süreçte biz çok çabuk eleştiriyoruz. Herkes hepimizi ben de eleştirdim. Yani işte hocanın değişikliklerini eleştirdim. Ama tabii kişisel olarak fiziksel anlamda oyuncuların saçı başı gözüyle ya da işte bıyığıyla ilgili çok bir yorum getirmedim. Şöyle düşünüyorum. Evet çok odaklanamamışlar belki takım. Oyuncular biraz... hani 24 yıl sonra gitmenin heyecanı mı dersiniz, hevesi mi dersiniz, olabilir hepsi de genç kardeşlerimiz ama futbolu eleştirebilirsiniz ama kişileri hedef alan eleştirileri, açıklamaları yani ben tasvip etmiyorum kim olursa olsun. Hacı Osmanoğlu'nu ben de eleştirdim çokça, çok da iyi bir diyalogumuz da var kendisiyle. Zaman zaman gazeteci olarak biz de tabii yaptıkları eleştirilecek şeyler konusunda eleştirimizi yaptık ama ben Fatih Terim'in yani kişisel anlamda yaptığı eleştirilere çok katılmıyorum. Ben çok açık konuşmak gerekirse şunu söyleyeyim mi? Yani Fatih Terim Türk milli takımında olsun işte kendi takımında Galatasaray'da olsun kendine çok iyi bir medya ekibi kurmuştu. Benim kendi düşüncem bu. Çok iyi bir medya ekibi kurmuştu. Ve Fatih Tekke hani tabii Fatih. O da eleştirir. Fatih Terim çok eleştirilmiyordu belki ama onu da eleştirenler olmasına rağmen çok fazla değildi. İbrahim Hacı Osmanoğlu bunu yapmadı. Yani kendisine bir medya ekibi, medya ordusu kurup işte alıp bunları işte belki Dünya Kupası'na götürmedi. İşte orada kendisiyle ilgili hani böyle çok yazacak, olumlu şeyler yazacak ekip oluşturmadı. Biraz burada yalnız kaldı diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman sosyal medyada yani o kadar tanıdık isimler de aynı eleştiriyi yapmaya başladı ki Fatih Terim'i o kadar çok sahiplenmeye başladılar ki. Yani bütün bu isimler hepsi de medyanın içinde. Yani tanıdığımız isimler çok enteresan. Dediğim gibi yani Fatih Terim'i sahiplenip İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun evet çok eleştirilecek yanı vardır belki futbol severleri olarak. Ama yani bu olayda tarafsız bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Benim düşüncem İbrahim Hacı Osmanoğlu. Daha öncekiler gibi kendine çok büyük bir medya ordusu, medya grubu kurup da işte belki Amerika'ya götürmediği için böylesine bugün çok acımasızca her konuda eleştiriliyor. Yani oturmuş Infantino'nun yanında oturuşu bile eleştiriliyor. Hani bir insana çok kızarsınız da dersiniz ya yürüyüşü bile fauldür. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu oraya geldi. Yani sonuçta Türkiye Futbol Federasyonu Süper Ligi. Yani Futbol Federasyonu Başkanı Süper Lig'de eleştirirsiniz. Hakem kararları şunları her şeyi eleştirirsiniz. Ama bu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı nasıl ki Cumhurbaşkanı'na karşı bugün insanlar saygı duymak zorunda. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da oradaki Türkiye'yi temsil etmesinden dolayı. Yani oturuşundan rahatsız oluyor insanlar. Infantino neden orada soğuk durmuş? Yani orada oturan herkes Infantino ile İngilizceyi takır takır konuşup da sohbet etmeye gitmiyor sonuçta. Herkes ülkesini temsil etmek için gider, oturur kendisine ayrılan yerde. Maçını izler. Ya bunu bile eleştiriyor artık insanlar. Ben burada haksızlık yapıldığı kanaatindeyim. Yani bakın, ben Trabzonlu bir gazeteci olarak dediğim gibi Trabzon Galatasaray maçı öncesinde İbrahim Hacı Osmanoğlu'na kimsenin sormadığı soruyu sorup,
2: sorduğun için sana soruyorum işte, o yüzden
3: ve orada zaten hatta bana tepki de göstermişti kendisi. İşimizle duygularımızı karıştırmamak gerektiği kanaatindeyim ben. Ben burada İbrahim Hacı Osmanoğlu'na haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Mutlaka o da gururunu yaşayacak. Türkiye milli takımı onun döneminde Dünya Kupası'na katılıyor. Niye gururunu yaşamasın ki? Yani her şey eleştiriliyor. Bakın bugün Aziz Yıldırım seçimi kazandı. Kızıyla beraber sahada o kadar güzel metiyeler düzülüyor ki. Ya çok da sevimli bir kızı var. Ama yani niye aynı hoşgörü İbrahim Hacı Osmanoğlu'na gösterilmiyor? Yani o yüzden dediğim gibi ben burada art niyet ararım. Ne yazık ki benim düşüncem o. İbrahim Hacı Osmanoğlu biraz belki bu konulardan tecrübesiz, medya ile alakalı böyle bir oluşuma gitmedi. Demek ki onlar da herkes acımasızca eleştirisini yapıyor. Ben
2: şey
3: okuyorum.
2: Kısmı kötü. Yani tabii o sırtlanlara, işte ak babalara...
3: Evet, İbrahim Hacı yanlış. Osmanoğlu'nun tarzı bu zaten. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu hepimiz biliyoruz. Yani Trabzonspor Kulübü Başkanlığından işte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçildikten sonraki işte söylemleri, vaatleri, kullandığı ifadeler hep o şekilde konuşuyor. Yani tabii ki onun kullandığı bazı ifadelerde çok tasvip edilecek şeyler değil belki. Ama dediğim gibi işte oradaki o eleştirilerin dozu o kadar yükseldi ki belki de son gelen eleştiri biraz da Fatih Terim'in eleştirileri biraz da son haddine geldi demek ki. Ama ben tabii ki onun da o ifadelerini, kullandığı kelimeleri tasvip etmiyorum. Tabii Futbol Federasyonu Başkanı daha vakur, daha sakin kalmalı. Bunun için de çok iyi bir kendine o anlamda ben hani danışman mı dersiniz, yanındaki ekibi mi dersiniz, iletişim iyi olmalı.
2: İletişim
3: insanların
2: kötü.
3: Kesinlikle dediğim gibi daha sakin kalmalı. Anında sıcağı sıcağına her şeye cevap vermek gerekmiyor. Sonuçta o da Türk futboluna hizmet etmiş büyük bir hoca. Ben sadece Fatih Terim nezdinde değil, ben yapılan eleştirilerin büyük çoğunluğunda gördüm sosyal medyada. Biraz haksızlık yapıldığı kanaatindeyim. Çok acımasızca eleştiriliyor. Henüz ilk maç, belki cumartesi akşamı galip gelecek, Amerika'yı yenecek bu takım ve yine aynı eleştiri yapanlar bu kez göklere çıkaracak milli takımı, zoru başardı denecek. Peki burada İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ne söylenecek? Yani tabii ki çok farklı şeyler de var ama ben bu kadar söyleyeyim. Ben kimseyi hani o suçlu demiyorum ama benim bakışım bu. Acımasızca eleştirileri çok fazla buluyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nda biraz daha sakin, biraz daha vakur kalması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii o da yine ekiple alakalı bir şey. Kendine
2: Nurgül, şunu sana soracağım ya. Araya mı gitmemiz gerekiyor? Ha, ara yokmuş. Şunu sana sormak istiyorum. Ha pardon, araba mı? Çok özür dilerim Nurgül. Çok kısa bir aramız, aradan sonra sevgili Nurgül Gülen'de sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara. Kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
0: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
7: Siz de fırsatları kaçırmayın.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Evet, Futbol Aradan Nurgül Günaydın'la sohbetimiz devam ediyor. Burhan Bey diyor ki sevgili Nurgül, Fatih Hoca bu sezon 10. haftayı göremez diyor. Katılıyor musun Fatih Tekke ile ilgili? Alo.
5: Yani çok katılmıyorum ben çünkü çok acele etmiş yani 10. hafta. Ya biz biraz böyle öngörü konusunda çok iddialıyız. Yani işte hemen ilk iki maçı kaybetsin, bir de Avrupa kaybetsin. Bu hoca işte 10. haftayı ya da 8. haftayı göremez şeklinde, evet, yapılıyor bu tür yorumlar ama o kadar acımasız olmamak gerekiyor. Sonuçta sezonu kupayla kapatan bir hoca Fatih Tekke. Ben biraz daha şans veririm diye düşünüyorum. Çok fazla iddialı oldu 10. haftayı göremez şeklinde. Çünkü yeni bir yapılanma, dediğim gibi şampiyonluk hedefiyle de Trabzonspor biliyorsunuz başlayacak muhtemelen sezonu. O yüzden biraz daha sabretmek gerekiyor.
4: Devam edelim sevgili Nurgül, gelen mesajlar var tabii ki deminki konuyla ilgili mesajlar da geliyor. Milli takımla ilgili son olarak neler eklemek istersin sevgili Nurgül? Günaydın. İlk maçımızı maalesef Avustralya'ya kaybettik.
5: Evet, milli takıma biz de yani tabii biraz acele ettik belki. Acele derken eleştirimizi futbol anlamında yaptık. Hocanın değişikliklerinden tutun işte sahaya sürdüğü ilk 11'den. Ben de aynı şeyleri düşündüm. İşte orada Kerem'in bir fotoğrafı var ki tabii olmayan bir fotoğraf.
4: Yapay zeka ile oluşturulmuş bir fotoğraf.
5: Ne yazık ki ben orada Kerem'e de bir haksızlık yapıldığı kanaatindeyim. Yani o kalkıp da oyuncu beni burada oynat hocam dediği için olmadı onlar. Hocanın takdiri sonuçta oyuncuların dizilişi. Ama mutlaka eleştiri olacak. Hoca da yanlışlarını kendi de görecek. Belki eleştirilerden ders de alacak. Maç çok önemli. Cumartesi günü Türkiye gerçekten çok önemli bir maça çıkacak. Stres yükü biraz daha fazla olacak. Ben akşam Uğurcan Çakır'la Samet Akaydın'ın basın toplantısını da izledim. Saat gece 12'deki basın toplantısını. Biraz rahat görünmeye çalışsalar da üzerlerinde
4: stres
5: gerçekten
4: var, değil mi hala?
5: Var. Var, kesinlikle var. Çünkü o maçı mutlaka ama mutlaka kazanmak zorundalar. Hayal kırıklıkları, taraftarların, bir ülkenin ve yapılan eleştirileri onlar da okuyorlar. Çünkü sosyal medyayı çok yakından takip ediyorlar. Umarım galibiyet alır ve maça kadar umutları taşır. Çünkü Amerika maçı daha da önem arz edecek. Belki bu maçı kazanırsa Türkiye Amerika maçına biraz daha özgüvenli çıkacak.
4: Batı.
5: Onu da adaptasyon süreci diyelim.
4: Nurgül, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Benim sormayı unuttum. Senin söylemek istediğin bir şey var mı?
5: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Kamp sürecinde de görüşmek üzere.
4: Kampta görüşeceğiz zaten. Slovenya mıydı? Neresiydi?
5: Salzburg yakınında bir kasabada olacak. Güzel bir yer.
4: Tam dönemi mesela hava anlamında, hava anlamında da ben sana söyleyeyim.
5: İlk 10 gün sanıyorum, bir hafta 10 gün Trabzon'da hazırlanacak.
4: Bir ara Erzurum falan yapıyordu değil mi Nurgül?
5: Yani evet, Erzurum'da olacaktı, kısa bir Erzurum ama olmadı. Maç ağırlıklı bir kamp olacak diye tahmin ediyorum.
4: Peki. Çok teşekkürler Nurgül,
5: ben
4: günaydın.
5: Ben teşekkür ederim.
4: Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet, hattımızda Futbol Aradan Nurgül Günaydın vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Herkesin bir görüşü var arkadaşlar. Görüşlere saygı duyacağız. Onu da söyleyeyim. Yani Nurgül'ün açıklamalarıyla ilgili de tepkiler de var. Destekler de var. Onu tekrar söyleyeyim. Ama şunu söylememizde fayda var. Bu konulara çok fazla girilmemesi gerekiyordu. Yani Fatih Hoca bir açıklama yapmış. İbrahim Bey bu açıklamayı yapmasa daha iyiydi. Yani şimdi bak ne dedi demin? Dün akşam 12'de dedi. Basın toplantısını dedim gece 12'de. Futbolcular hakikaten ben hatta notlarım için almıştım onların da cümlelerini. Destek anlamında moraller çok bozuk futbolcularda. Yani onlar da desteğe ihtiyacımız var diyor. Yani ben ilk kez Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın'dan böyle bir cümleyi bir maç sonrası Kalan iki maç öncesi duydum yani, taraftar desteği var. Çünkü orada demek ki neler yaşandığını bilmiyoruz şu anda kampta. Kampta neler yapıldığını bilmiyoruz. Yani çünkü Amerika bura çok detaylı da antrenmanları basın mensup arkadaşlar çok fazla izleyemiyorlar. İçeriden çok fazla bilgi akışı gelmiyor ama demek ki bir gerginlik var. Bir de sosyal medyada da biliyorsunuz şu anda inanılmaz bir derecede yaylım ateşi yapılıyor milli takıma. Bazı milli futbolcular işte kiminin saçından tut, kiminin bıyığından tut, kiminin giydiği kıyafete kadar inanılmaz ağır eleştiriler var. Arkasından bir de şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim olayı gündeme geldi. Bir yandan da gitmeden önce işte 1 milyon dolarlar, Bodrum'da villalarla beraber milli takım futbolcuları sanki para göz gibi gösterilmeye çalışıldı. Üste koyduğun zaman hakikaten milli futbolcuların biraz da moral mi anlamında motivasyonlarının bozulduğunu görüyoruz. Şu an hattımızda spor yazarı Tekin Toklucu var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar sevgili Aygün.
4: Teşekkürler. Hocam şeyden başlayalım, milli takımdan başlayalım. Milli takım kamptan hakikaten baktığım zaman şimdi suratlara da bakıyorum. Futbolcuların biraz morallerinin yerlerde olduğunu görüyorum. Yani toparlanmaları, evet. Aslında 3 puan yetiyor milli takımımıza. Kalan 2 maçta alınan 3 puan yetiyor. Desteğe ihtiyacımız var açıklamaları var. Son anda bir de İbrahim Hacı Osmanoğlu Fatih Terim arasında bir söz düellosu başladı. Üste koyduğumuz zaman biraz sanki kampın havası bozulmuş gibi, neler söylersiniz?
2: Vallahi biz kendi ayağımıza basmayı çok seviyoruz sevgili Aygün. Çünkü son Avustralya maçında alınan yenilgiden sonra eleştiri oklarını her tarafa yönlendiren insanlara gün doğdu adeta. Ve arka arkaya sanki her şey olmuş bitmiş, tamam Türkiye yukarılara çıkamayacak gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bence bu çok yanlış. Çünkü müsabakaları izliyoruz farkındaysanız. İspanya gibi bir takım bile ilk maçından galibiyette çıkamadı. Bunun birkaç örneği var tabii ki Dünya Kupası'nda ama milli takımımız evet beklenen bir sonucu alamadı. Aslında kötü de oynamadık ama rakibimiz çok iyi kapandı ve biz onların 9 kişilik duvarının içine bizden de 6-7 tane oyuncumuz girince orası bir kalabalık bir duvar haline geldi ve orayı geçemedik ne yazık ki. Ve dönüşte geçiş oyunundan yediğimiz 2 tane golle de sahadan yenik ayrıldık ama bu her şeyin sonu değil. Nasıl kurallar çekildiği zaman biz işte hepsini yeneriz, lider çıkarız vesaire diye böyle bir her zamanki gibi uçtuysak şimdi de yere düşmememiz gerekiyor. Çünkü Türk milli takım, bizim milli takımımız iyi bir kaliteli oyunculardan ve karakterli oyunculardan kurulu. Ben bunun üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum bundan sonraki müsabakalarda.
4: Evet, biraz moral motivasyon anlamında millilerin biraz moralin bozulduğunu görüyoruz ama ben de aynı şekilde bu gruptan çıkacağımızı tahmin ediyorum. Alacağımız bir 3 puan bizi bir üst tura çıkaracak.
2: Hocam, Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim.
4: Evet hocam, onu izleyebildiniz mi hocam? Yani ben videoyu izlediğimde ben Sayın Fatih Terim'in çok böyle...
2: Çok gereksiz bence. Çünkü bakın aynı şeyi bir başka spor adamı yapsaydı şu an sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulurdu. Fakat ne yazık ki sosyal medyada kuvvetli olan bir kesim var. Şu an hep metiyeler düzüyorlar. İşte bekliyorsunuz, işte yeni federasyon başkanımız, işte ne bileyim ben o bıraksın ben geliyorum falan diye böyle bir hava ettirmeye çalışıyor. Fatih Terim gibi tecrübeli bir futbol insanının bu açıklaması bana çok garip geldi ve manidar da geldi açıkçası. Ve
4: manidar geldi.
2: Ki Hacı Osman, Sayın Hacı Osmanoğlu da eleştirildi biliyorsunuz.
4: Evet.
2: Dolayısıyla milli takımın Amerika'dan umarız tabii ki çok geç dönerler. O zaman kadar da bu olaylar soğur. Döndükten sonra ama bu tekrar bu sayfa açılacaktır diye düşünüyorum.
4: Ya ben açıklamalara baktığım zaman böyle çok bir şey göremedim hocam. Yani eleştiri olabilir. Ama yani şimdi karşı tarafında yok sırtlanlar, yok bilmemler açıklaması hoş olmadı. O anlamda söylüyorum hocam.
2: Zaten işte bakın ülkemizdeki yönetici zihniyeti iyi örnek teşkil ederek devam etmiyor sevgili Aygün. Yani işte bu seviyeye gelmiş insanlar ağızlarından çıkan cümleleri, kelimeleri çok tartarak ve ölçerek kullanmaları gerekiyor. Yalnız orada Fatih Terim hocanın şöyle bir ifadesi olmuş sanırım. Ben tam olarak dinlemedim ama bütün sosyal medyada görüyorum. Her kötü şeyin iyi bir bitişi, başlangıcı vardır gibi. Yani hani siz kötü bitirseniz de biz iyi başlatırız gibi bir şey, mesaj gibi bir şey bu aslında. Yani ben de onu anlam veremedim. Tabii ki Hacı Osmanoğlu'nun zaten futbol bilgisini geçtiğimiz televizyon programında da eleştirmiştim. Yani futbolun içinden gelmeyen, futbol bilgisi hiç olmayan, bana göre hiç olmayan birisi şu an federasyon başkanı ne yazık ki. Ama kurduğu cümleler de çok hoş değil.
4: Evet, milli takımda bir değişime gideceği konuşuluyor Sayın Montella'nın. Paraguay maçıyla alakalı.
2: Kadro
4: anlamında. Radikal bazı kararlar alacak konuşuluyor. 3 değişikliğe gidecekmiş. Avustralya maçında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan Kenan Yıldız'ın Paraguay maçında ilk 11'de başlayacağı belirtilmiş. Barış Alper ise santrafor ya da sağ açığa gelecekmiş. Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine sahada olacakmış. Montella'nın İsmail Yüksek ya da Orkun Kökçü'den birinin yerine Can Uzun ya da Deniz Gül'ü oynatacağı ifade ediliyor. Ayrıca Zeki Çelik'in yerine de Mert Müldür'ün ilk 11'de olacağı düşünülüyormuş. Ne diyorsunuz hocam bununla ilgili?
2: Olabilir. Çünkü Avustralya maçında Montella'yı eleştireceğim tek nokta şu oldu benim. 3 aynı tipte orta sahayla oyunda yer aldık biz. Yani Hakan, Arda ve Orkun. Bunların üçü de top isteyen insanlar ve top dağıtan insanlar. İkili mücadelelerde bunları çok fazla göremezsiniz. Biraz Orkun'u görebiliriz ama Hakan'la Arda'yı ikili mücadelelerde göremiyoruz zaten. Dolayısıyla bizim takımın teknik kapasitesi ve kalitesi ortada. Bu takımın içerisinde mesela ben Can Uzun'u çok beğeniyorum. Hem fizik olarak hem oyun görüşü olarak çok başarılı. Şu an senin de saymış olduğun işte Barış'ın yerine solda Kenan. Barış sağa geçerse ortada mesela Can Uzun veya Deniz Gül'ü koyabilir. Kerem'i bu maçta oynatacağını sonradan hamle oyuncusu olarak da düşünebilir. Zeki Çelik'in yerinde Mert Müldür düşünebilir. Bunlar olası şeyler. Ama ben Montella hocamızın da bu geçtiğimiz müsabakadaki sonuçtan bir ders çıkardığından eminim. Bizim, hep söylüyorum bakın, bizim takımımızın en büyük eksiği defans bloğunun çok ağır olması. Rakiplerin hızlı geçişlerine cevap veremiyoruz, reaksiyon gösteremiyoruz biz. Dolayısıyla kalecimizin de modu düştüğü zaman ikinci yediğimiz goldeki gibi yenmeyecek golleri yiyoruz. Ne yazık ki bunlar oluyor, futbolda bunlar var ama daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ben Paraguay maçını alacağımızı düşünüyorum. 1-0 olsun bizim olsun modundayım ama belki daha farklı olabilir. 2-2'yi bulursak iyi olur. Daha sonra da Amerika maçına bakacağız. Çünkü Amerika süratli oynayan, hızlı oynayan ama tam da bizim oyun planımıza uygun bir takım, biliyor musunuz? Kapanmayan. Kapanmayan takımlara karşı bizim milli takım her zaman başarılı olur sevgili Aygün.
4: İnşallah başarı gelir diyelim tabii ama orada şey de var. Amerika biraz tabii şöyle söyleyelim, biraz da avantajlı durumda olacak. Neden
2: tabii,
4: avantajlı?
2: Kendi
4: sahasında oynamanın vermiş tabii olduğu bir avantaj içerisinde olacak. Onu da tekrar belirtelim hocam.
2: Ama futbolcu grubunda da şöyle bir hissiyat var biliyorsun. Maç seçme şeyi vardır ya, hani büyük maçlarda büyük oynar büyük topçular.
4: Evet.
2: Bizim milli takımda da onu görebiliriz.
4: Günaydın Aygün Bey. Nejat Bey demiş ki toprağıma selamlar Feriköylü. Nejat zevkle dinliyorum demiş. Bilmiyorum, tanıyor musunuz Feriköylü?
2: Tanıyorum.
4: Toprağıma
2: tanıyorum. Selam olsun.
4: Aleykümselam, selam göndermiş hocam size. Bilginiz olsun. Hocam isterseniz çok kısa bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra da Fenerbahçe'ye yavaş yavaş başlamak istiyorum, geçmek istiyorum müsaade ederseniz. Kısa bir aradan sonra spor yazarı Tekin Toklucu ile sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir reklam.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor. Reklam.

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1.

0: Türkiye'nin hafızası.
1: Radyo Spor.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor.
6: Kupa'nın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
7: İnternet TürkNet.
8: Dünya Kupası I ve J gruplarında oynanan maçlarla devam etti. I grubunda gece saatlerinde oynanan maçlarda Fransa Senegal'i 3-1, Norveç'te Irak'ı 4-1 mağlup etti. J grubunda ise Arjantin Cezayir'i 3-0 yenerken bu sabah 7'de başlayan Avusturya-Ürdün mücadelesinin galibi 3-1'lik skorla Avusturya oldu. A milli futbol takımımızın 2026 Dünya Kupası D grubunda Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Türkiye-Paraguay maçını El Salvador'dan hakem Ivan Barton yönetecek.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Tekin Tokluca hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam yavaş yavaş Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum müsaade ederseniz. Dirk Kuyt, Kuyt İstanbul'a geldi. Sayın Başkan da bir görüşme gerçekleştirdi ve daha sonra da ülkesine döndüğünü söyleyelim. Fenerbahçe'de teknik direktör neden açıklanmadı hocam? Açıklanmıyor veyahut da.
2: Şimdi şöyle sanırım teknik direktör tek başına biliyorsunuz bir takımı yönlendirmiyor. Dolayısıyla onun bir ekibi var. Bu ekibin de oluşması için bir çalışmalar yapılıyor diye düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe yeni yönetimi, Sayın Aziz Başkan da yeni yönetimi Mazzola'yı da daha 2-3 gün önce aldı biliyorsun. Sonra bir toplantı yaptılar, görev dağılımı yaptılar ve sıra şimdi teknik hocanın...
1: Geçen hafta çarşamba direktör... aldılar hocam, geçen hafta çarşamba.
2: Yani bir hafta oldu ama araya hafta sonu girdiği için ben birkaç gün oldu diye söylüyorum. Dolayısıyla bu hafta bitmeden açıklanacaktır diye düşünüyorum. Kayıtın da gelmesi zaten bir mesaj gibi bir şey. Adeta teknik direktörün açıklanması konusunda ve Aykut Kocaman olacağı düşüncesindeyim.
1: Ben de Aykut Kocaman'ın olacağı yönünde düşünce içerisindeyim.
2: Evet.
1: Nasıl bir teknik kadro bekliyorsunuz hocam?
2: Valla birçok şey söyleniyor tabii sosyal medyada ama tıpkı Sayın Başkan Aziz Yıldırım gibi ben de sosyal medyaya çok itibar etmiyorum ama çok iddialı başladı biliyorsunuz Aziz Yıldırım seçim döneminde ve seçim sürecinde ve hatta seçimden sonra da şampiyon olmak istiyoruz demiyor. Şampiyon olacağız diyor. Eğer şampiyon bu cümleyi kuruyorsanız öyle bir teknik kadro ve futbolcu grubu oluşturmalısınız ki bu sözünüz sizin yere düşmesin. Ve sanırım onun çalışmalarını yapıyor şu an Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu. Yani kaleci antrenörü biliyorsunuz şimdiki teknik kadro öyle bir kaleci antrenörü veyahut da kondisyoner gibi 3-4 tane şeyden teknik kadro ekibinden oluşmuyor. Bayağı bir kalabalık. Sağlık ekibi daha donanımlı taç ve korner ve hatta serbest atışları bile çalıştıran teknik kadroda yer alan hocalar var artık kadrolarda. Sanırım böyle bir ekip oluşturuluyor şu an Fenerbahçe'de.
1: Evet, Volkan Demirel'in de yardımcı antrenör olacağını düşünürsek ne dersiniz onunla ilgili hocam?
2: Faydalı olur. Çünkü Volkan Hoca Volkan Hoca hoca diyorum çünkü biliyorsun teknik direktörü yapıyor hocamız. Sayın Aykut Kocaman hocamızla birlikte zaten futbolculuk yanında çalışmıştı. Ve ona saygısının çok büyük olduğunu ve hatta kendisi ifade ediyor zaten. Ben gurur duyarım, onur duyarım Aykut hocamla çalışmaktan diyor ve hiç de gocunmuyor. Bunda gocunacak bir şey de yok çünkü Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik kadrosunda çalışacaksınız ve üst düzey Şampiyonlar Ligi elemelerini oynayacaksınız ve belki de Şampiyonlar Ligi'ne çıkacaksınız. Dolayısıyla onun için

0: iyi bir tecrübe olacak diye düşünüyorum Aykut Hoca'nın yanında çalışmak.
1: Hocam nasıl bir transfer politikası yürütmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin, neler söylersiniz?
0: Ya şimdi Fenerbahçe, hep söylüyorum, Fenerbahçe'nin kötü bir kadrosu yok ama eksikleri var tabii ki. En başta biliyorsunuz talihsiz bir, santraforsuz bir dönem geçirdi Fenerbahçe ligin ikinci yarısında Süper Lig'de. Stoper'de de büyük bir sıkıntıları var. Mesela Skriniar'ın veya ikinci bir kişinin sakatlandığında genç çocuklara, genç futbolculara yer vermişti hocamız. Dolayısıyla Başkan Aziz Yıldırım da zaten futbola çok hakim ve Türkiye'deki futbol ekibini de çok iyi biliyor. Ve hep söylemişti zaten 5-6 futbolcu transfer edeceğiz ve transferi kapatacağız demişti. Ve o süreçte yaklaşıyor. Zaten Fenerbahçe'nin 22 Temmuz'da playoff müsabakası var yanılmıyorsam.
1: Doğru hocam.
0: Dolayısıyla ondan 3-4 hafta önce sezonu açması lazım ki o maça hazırlanabilsin takım. Bu ne demek oluyor? 25 Haziran'da sezonu hocası transferleri bitirmiş olması lazım ve hazırlıklara başlamış olması lazım Fenerbahçe'nin. Vedat Muriç'in %100 transfer edildiği söyleniyor. Anlaşıldığı söyleniyor. Cilas söyleniyor Dortmund'dan, biliyorsun.
1: Evet.
0: Bayağı fizikli ve iyi bir santrafor. İyi bir bitirici kendisi. Stoper mevkine de en az 2 tane üst düzey oyuncu alacağını söylemişti Sayın Aziz Yıldırım. Ve bir oyuncu daha, hangi mevkiye olacağını bilmiyoruz ama büyük bir ihtimalle sağ bek veya kenar bekler olarak düşünüyorlar bunu. Çünkü orta sahada Fenerbahçe'nin bayağı bir oyuncu birikimi var. Kaldı ki Fenerbahçe'nin kadrosu da şu an çok şişkin bir kadrosu var.
1: Yani 40 futbolcu var hocam şu anda.
0: Yani onu da eleminize etmek ve asgariye indirmek de çok büyük marifet istiyor. Çünkü biliyorsun bizim futbol takımlarının en büyük sıkıntısı kiraya giden futbolcuların gittikleri takımlardaki maaşlarının bir kısmını da üstlenerek gönderebiliyorlar ancak. Öyle de bir yük var kulüplerimizin üzerinde. Sanırım Aziz Yıldırım, Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu bunların hepsini masaya yatırmışlardır ve en iyisini yapmak için çaba sarf ediyorlar şu an.
1: Evet, demin de söylemiş oldum, 40'a yakın futbolcu var. 40 futbolcu var şu an Fenerbahçe'nin kadrosunda.
0: Evet evet.
1: Ya bu kadroyu 20-22'ye indireceksin, bir de üzerine 3-4 takviye yapacaksın. Yani 25-26 yapacaksın. Demek ki en az bir 10-15 futbolcuyla yollara ayırman gerekiyor hocam. En az.
0: Evet öyle görünüyor ama bu çok kolay da bir şey değil biliyorsun. Yani dolayısıyla hepsinin anlaşmaları 2-3 yıllık olanlar var, 4-5 yıllık olanlar var, maaşları yüksek olanlar var. Avrupa'ya kiraya vermek istediğiniz kulüplerde o maaşları vermiyorlar tabii ki. Onlar da biliyorlar ki sen o oyuncuyu kullanmadığın için ve elinden çıkartmak için öneriyorsun. Dolayısıyla onlar da bunu koz olarak kullanıp ben maaşını, şu kadar maaşını veririm, geri kalanı sen de tamam kiralarım diyor. Tabii bu arada yeni alacağın oyuncuların da bir maliyeti var ve Fenerbahçe'nin ivedilikle ödemesi gereken, yakın tarihte ödemesi gereken paralar da var. Bunlar hepsi düşünülüyor şu an. Hepsi planlanıyor diye düşünüyorum. Onun için bazı şeyler net olarak açıklanmıyor Fenerbahçe Spor Kulübü'nden diye tahmin ediyorum.
1: Evet, yaklaşık bir 200 milyon euroya yakın bir paranın da kasaya girmesi gerektiği konuşuluyor hocam.
0: Evet, yakın tarih için.
1: Evet, yakın tarih.
0: En yakın tarih için, evet.
1: Ne
0: büyük
1: diyorsun?
0: Büyük bir rakam. Valla Fenerbahçe Spor Kulübü için para söz konusu olacağını düşünmüyorum. Sayın Başkan Aziz Yıldırım göreve talip olduğu zaman bunların olabileceğini düşünmüştür, varsaymıştır. Dolayısıyla onların planlamasını yapıyorlardır. Ben bu konuda sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde üstesinden gelecektir. Bir şekilde geliyor zaten kulüplerimiz, biliyorsunuz.
1: Evet, bir şekilde geliyor. Hocam son dönemlerde Fenerbahçe'nin Kante ve Talişka'dan çıkacağı yönünde bazı haberler okumaya başladık. Özellikle sosyal medya üzerinde bazı gazeteci arkadaşlar bununla ilgili haberler yapıyorlar. Sence bu doğru mu olabilir yoksa neler söylersin? Kante bence ve Talişka.
0: Bence çıkmazlar çünkü Kante'den çıkmak için... Kante'nin maliyeti çok büyük oldu biliyorsunuz,
1: evet.
0: Fenerbahçe'ye. Talişka'yla da zaten yeni bir sözleşme uzattılar sanıyorum sezon içerisinde.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla o yüzden onun da...
1: Maaşlarının yüksek olmasından dolayı bir çıkma düşünce anlamında söylüyorum hocam.
0: İmkansız. İmkansız gibi bir şey yani. Ve Kante faydalı olur Fenerbahçe'ye. Talişka da olur. Çünkü Talişka'dan beklentileri hocalar... Aykut Hoca bunu çok iyi isteyecektir. Çünkü... onun kalitesini biliyor, Kante'nin kalitesini biliyor. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin onlardan çıkacağını sanmıyorum. Kadrosu tutacaklardır.
1: Kale anlamına baktığımız hocam yaklaşık 6'ya yakın kalecisi var Fenerbahçe'nin. Şu anda da 3 kalecisi de milli takımlarda, milliler. Evet, Livakovic, Mert Müldür ve aynı zamanda Ederson.
0: Fenerbahçe'de ben anlam veremiyorum. Hakikaten bu sosyal medya çok kirli sevgili Aygün. Yani Ederson, dünya Brezilya hepimizin hayran olduğu, hepimizin Dünya Kupaları eskiden biliyorsun 70'li 80'li yıllarda Dünya Kupası olduğu zaman hepimiz Brezilya'yı tutardık değil mi?
1: Doğru.
0: Bizim için futbol ikonlarının olduğu bir kulüptür. Ve o takımın kalecisi Türkiye'de şu an Fenerbahçe'de ve milli takımın kalecisi de Fenerbahçe'de. Dolayısıyla Hırvat milli takımının kalecisi de Fenerbahçe'de. Her ne kadar kiralandıysa da yani 3 tane çok üst düzey kalecim varken bir kaleci söylentisi bana çok tuhaf geliyor. Ben Fenerbahçe'nin Ederson'u tutacağını kaldı ki bunu Sayın Başkan birkaç defa ifade etti biliyorsun.
1: Evet.
0: Onun motivasyonunu yükseltmemiz lazım. Onun motivasyonun yükselmesi için de ne gerekiyorsa yapacağız elimizden geleni dedi ve sanırım bir ön görüşmede yapmışlar. Ve Ederson'da kalacağını ifade etmiş.
1: Evet. Tabii Dünya Kupası'ndan sonra daha net bir görüşme yapılacak. Sayın Başkan'ın evet. Tek tek futbolcularla görüşeceği de konuşuluyor. Ne dersin bununla ilgili? Yani olumlu olabilir mi bu görüşmeler? Çünkü tribünlerin de çok yoğun tepkisi var bazı isimlere.
0: Ya şimdi tribünler deyince o benim kanayan yaram. Şimdi Fenerbahçe'nin bu son 8 yılda ya da toplamda 11 yılda şampiyon olamamasının sebeplerinden birisi de tribünler biliyor musun sevgili Aygün?
1: Hmm.
0: Yani çok bildiklerini sanıyorlar ama çok az biliyorlar arkadaşlar. Mesela Sayın Başkan Ali Koç'un beynini o kadar rahatsız ettiler ki Aykut Kocaman'la alakalı. 2 ay bekletti Aykut Kocaman'ı Sayın Başkan ve 2 ay sonra hiç yakışık almayan bir şekilde işine son verdi Aykut Kocaman'ın. Aykut Kocaman takımda kalsaydı Fenerbahçe'nin en az 2 tane şampiyonluğu vardı. Ben bu Fenerbahçe taraftarının şeyini anlayamıyorum. Psikolojisini anlayamıyorum. Kendi değerinin kıymetini bilmeyen bir taraftar grubu var Fenerbahçe'de.
1: Ama o zaman da etkisi altında kalmamaları gerekir hocam. Yani sosyal medya ve tribün etkisinde kalmaması gerekir.
0: Zaten Sayın Başkan Ali Koç'un en büyük eksiği oydu zaten. Ben her zaman söylüyorum futbol aklı çok üst düzey olmayabilir ama siz etrafınıza futbol aklı olan insanları toplayarak bu işleri yönetebilirsiniz. Dışarıya kulaklarınızı kapatırsınız tribünlere. Siz doğru işler yaptığınız zaman zaten onlar sizi destekleyeceklerdir. Doğru işler de yapmayınca ne oldu? Tribün haklı çıkmaya başladı bu defa.
1: Doğru, doğru.
0: Yani.
1: Hocam son olarak ekleyeceğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı sevgili Tekin Toklu hocam?
0: Evet, tribün demişken buradan değerli Fenerbahçeli taraftarlara şunu söylemek istiyorum. Aykut Kocaman hoca Fenerbahçe için çok kıymetlidir. Türk futbolu için çok kıymetlidir. Futbol severler bütün çocuklar için de çok kıymetlidir. Çünkü Aykut Hoca sadece bir teknik adam değildir. Duruşuyla ve hitabıyla ağzından çıkan sözler hep bir mesajları, olumlu mesajlar veren, insanlara bir şeyler öğreten bir futbol insandır ve taraftar da şunu iyi bilsin. Sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolunu ve Türkiye'deki futbol iklimini en iyi bilen hoca Aykut Hoca, hocalardan biridir ve futbol insanıdır Aykut Kocaman. Onun etrafında topyekun birleşirlerse başarı gelecektir diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkürler hocam yerimize bağlandığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.
1: Sağ olun. Evet, hattımızda spor yazarı Tekin Toklucu hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz ve bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: Efendim Zaire, Dünya Kupalarının zayıf takımı. 1974 Dünya Kupası. Tabii ki farklı mağlubiyetler alıyor. Bu mağlubiyetlerden biri Yugoslavya'ya. 9-0 yeniliyor ve Brezilya ile oynuyorlar. Brezilya karşısında ne yapacak? Yine bir 9-10 olacak mı? Zaire Devlet Başkanı takımı arıyor. Aman diyor. Ne yapıyorsunuz? Sakın bu maçta da böyle farklı mağlup olursanız ülkeye dönüşte sizi zor şartlar bekleyebilir. Zaire işte böyle bir baskı altında bütün oyuncular sahaya çıkıyorlar. Rakip Brezilya, maç 2-0, son bölümlere daha gidilmiyor. Maçın bitmesine süre var, her an 5-6 olabilir. Bir serbest vuruş oluyor. Vepu o serbest vuruşta barajın arasından bir anda çıkıyor, topa vuruyor. Hakem de şaşırıyor, ne yapıyorsun diyor. Çünkü düdük çalmış, zahireli bir oyuncu çıkıyor topa vuruyor Vepu. Fakat yıllar sonra gerçek ortaya çıkıyor. O stres, o baskı, farkın daha da artmasına engel olan Vepu bir protesto yapıyor. Bizi nasıl tehdit edersiniz diye. Bunu tabii ki devlet yönetimine söylüyor ve mücadelede Brezilya bir gol daha atıyor ama Vepu'nun bu hareketi yıllar sonra da ona sorulduğunda olsa tekrar yaparım diyor. Bu protesto mu yoksa zaman geçirme mi? Bana göre bir protesto.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor!
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
8: Kredi? Radyo Spor.
9: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
10: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
11: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
3: MediaMarkt.
4: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Efendim herkese günaydınlar sevgili dinleyenler. Bugün 17 Haziran Çarşamba. Sevgili dinleyenler bugün 17 Haziran Çarşamba. Son düzgün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir, İstanbul ve Elazığ yarışlarını sizler için değerlendireceğiz bugün. Sevgili dinleyenler saatler 14.30'u gösterdiğinde günün ilk koşusu İstanbul'da start alacak ve Handikap 15 mücadelede Çin pistte başlayacak. Sonrasında Elazığ'a gideceğiz. Elazığ'da da baktığımız zaman 8 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor olacak. Orada da saatler 17.45'i gösterdiğinde günün ilk koşusu start alacak. 4 yukarı Araplara mahsus 1700 metre kum pistte. Evet, hattımızda sevgili Serkan Çömez var. Elazığ yarışlarını kendisiyle değerlendireceğiz bugün. Günaydın Serkan.
4: Günaydın sevgili Ufuk. Sesimizin ulaştığı tüm noktaya saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Elazığ'da 8 koşulu bir yarış programı var. 2. Altılganya'nın başlangıç ayağında ortak bir bankoyla sonuca gitmeye çalışacağım bugün. Özellikle sabit ihtimallilerde çok kıymetli isimler var. Bunları da yarışlar dostlarımız değerlendirmesi konusunda uyarılarda bulunacağız.
3: Evet, günün ilk koşusuyla başlayalım öyleyse. Saatler 17.45'i gösterdiğinde Handikap 15 mücadeleyle 4 yukarı Araplar 1700 metrede start alacaklar. Serkan, neler söylersin ilk koşuda?
4: Ya özellikle İzmir pistinden geldikten sonra hayatın ilk yarışıydı Bıçkın Kral Halkası'nın, yani bu pistteki ilk yarışıydı. Bıçkın Kral Halkası'nda kazanan kadar ilk etkili koştu yarışta. Foto'da ikinci ayrıldıktan sonra son yarışında Necmasın idaresinde kazanan bir Tekir Bey'i görüyoruz ki bugün özellikle ön tarafta Mestan Bey, Zeynep Çankızı, Recuat, ara ara da Tuğkan Bey'in gittiği yarışlarda tempo biraz yükseklere çıkması durumunda sonlarda etkili ataklarıyla Tekir Bey'i koşuyor lehine çevirebilir. Çok şanslı olduğunu söylemek istiyorum. Rakip hanesinde 8 numara Mestan Bey diyeceğim. Bugün Ferit Yardımcı at binmeyecek. Bunu geçen gün attan düştüğü için rahatsızlığı devam ediyor. Bugün at binmeyecek. Kim binecek bilmiyorum ama bugün ön tarafta özellikle tempoyu belirleyecek ismin oluşu. Eğer ilk metrelerde dediğim isimler rakipleri pres yapmazsa önde bir beyaz bayrak aynı yarışı izleyebiliriz yine. 7 numara Bıçkın Kral'la devam edeyim. Özellikle bir önceki Tekir Bey'in geçtiği yarış sonrasında bir tık mesafe uzun geldi diye düşünüyorum, 2000 metre. Tekrar ideal mesafesi kazandı, mesafeye dönüyor. Bugün özellikle Bıçkın Kral'ın da etkili koşmasını bekliyorum. Yine bu pistteki ilk yarışı gayet etkiliydi. 11 numara Meymene ve 5 numaralı Demir Atlas sonlarda adını kazanırda duyuracak. 6 numaralı Tekir Bey çok önde, 8-7-11-5.
3: Evet, günlük koşusunda 6 numaralı Tekir Bey'i çok önde, sonrasında 8 numaralı Mestan Bey, 7 numaralı Bıçkın Kral, 11 numaralı Meymene ve 5 numaralı Demir Atlas. Bu 5 ismi öncelikli olarak önerdi ama 6 numaralı Tekir Bey biraz daha rakiplerine oranla daha ön planda dedi sevgili Serkan. Geldik günün ikinci koşusuna. Şartlı 3 mücadele, 3 yaşlı Araplar, 1200 metre.
4: Yani burada net kazanmasını beklediğim bir isim var ama tabii ikinci tekim daha ağır bastığı için ona da gittim. Burada 4 numara Şubat Bey ile başladım. Hayatın ilk startında çok iyi isimlerin yanında bence. Startla birlikte sert tempo yapıp kazanmayı başarmıştık. O gün geçtiği isim Kalbin son yarışını kazandı zaten. Sonra baktığım zaman bir sonraki yarışında jokey değişikliğine gittiler. O gün Sosan Aslan'ı önünde liderliği aldı. Aslında 4 numara Şubat Bey hemen dışına geldi ama Mehmet Doğan tutmayı tercih etti. Tutmayı tercih edince beklentilerin gerisinde kaldı. Bence bugün hem Dilbağ ilavesi alacak hem bir start hem de baktığımız zaman bunun kadar seri bir ismin olmadığı yarışta bence Şubat Bey'in kazanması normal sonuç olur. Sabit ihtimalle bahislerde denenebilir diye düşünüyorum. Tek rakip yazacağım. Eğer ön tarafta üstüne gidecek olan Karlova Bey'i Edalı Nida erken ön taraflar hamle yaparlarsa Doktor Miray ön arkası bekleme yapacağı yarışta o da sonuca gidebilir. Ben 4 numara Şubat Bey Alternatif Banko, 1 numara Doktor Miray'da sigorta olarak yazmak istedim.
3: Evet, ikinci koşuda 4 numaralı Şubat Bey Alternatif Banko ismim dedi. Son koşusunun altıncılıkla ayrılmıştı ama bir önceki yarış kazanmıştı. 4 numaralı Şubat Bey yarışın gidişatını da Serkan sizlere aktardı. Alternatif teki 4 numaralı Şubat Bey ama sonlarda etkili gelebilecek olan tek rakibi bir numaralı Doktor Miray olduğunu söyledi. 4 alternatif tek rakip 1 günün ikinci koşusunda Elazığ'da. Evet, günün üçüncü koşusuna geldik. Aynı zamanda ikinci altılıgan yanında başlangıç ayağını oluşturuyor mücadele. Handikap 14 bir yarış. 3 yukarı İngilizler 1900 metre.
4: Banko tercihim buradan yana kullandım. 6 numara Junior Ciro olacak. Çünkü 3 yarış önce bu tip grupta startla birlikte ön tarafa gelmişti ve Beyaz Bayrak Aynı yarışı yapmıştı o gün. Ön tarafta rakibi üstüne erken presler yapmasına rağmen virajda onu ayırıp geriden gelen rakiplerine direnerek bence kolay bir yarış kazandı. Daha sonrasında Kiki Ferro gibi sert bir rakibi vardı. Çünkü ön tarafları da çok yüksek tempoya çıkabilen bir isim Kiki Ferro ki bugün kısa vade 7 mücadelede göreceğiz onu da. Onun liderliği aldığı yarışta ön tarafa gelmekte zorlanmıştı. Son Diyarbakır yarışında da önü yakın takip edip virajda atlamasına rağmen dışarıdan gelen rakiplerine direnemeyerek üçüncü kaldı. Ama bugün baktığınız zaman stili bir rakip yok. Bugün start bir çekmiş. İç kulvar avantajıyla tek dezavantajı Necmi Altın ilk kez biniyor olması olmadı. Onun dışında tüm şartlar lehine gelişmişken Altın var. Dünyacılarda banko yazmak istiyorum.
3: Evet, günün üçüncü koşusu ikinci altını Ganya'nın başlangıç ayağını oluşturuyor. 6 numaralı Junior Jura sevgili Serkan'ın bankosu. Günün üçüncü koşusunda 6 numaralı Junior Jura banko. Geldik günün yedinci koşusuna günün dördüncü koşusuna Maiden mücadele. 3 yaş şaraplar 1200 metre kum pist. Burada da toplamda 14 isim var. Serkan, zor da bir koşu bana göre, sen ne dersin?
4: Çok zor bir koşu ama özellikle tabi ilk iki ismi ayırıp daha sonrasında biraz kalabalık tutacağım. Çünkü cazip bir isim var, Gümüş Çelik. AGF oranını bilmiyorum ama 44 günlük araya gitti. Ben ayağına çok çabuk yapısıyla bugün Dilba ilavesinin on tarafta numara almasını bekledim. Gümüş Çelik durmayabilir. Ben ilk şansı ona verdim. Yine üst üste ikincilikler yapan bir numara Baba Akif en ciddi rakibi olacaktır. Bu iki ismi ayırdıktan sonra yani birçok ismi çalıştırmasına rağmen tercihini bu attan yana kullanması, aslında dün de sordurdum ama yeterli hazırlığımız var ama dedi, sert rakiplerimiz var dedi. 9 numara Emotion kızı 3. sıradan yazdım. 6 numara Prim Özel beklentilerin çok gerisinde kaldı. Bugün kapalı gözlük takısı çıkartılıyor. Bakalım yarışı nasıl cereyan ettirecek. Sonlarda mücadele içine girecek mi? Birlikte göreceğiz. 13 numara Rosalina, 12 numara Renkli Güzel. İlk kez geliyor olsa da hazırlıkları yeterli. 14 numara Taksız Kral ve özellikle son dakika duyumumdur. Direkt ilgililerini arattırdım. 2 numaralı Adanalı Demir'in start provasını başarılı bir şekilde yaptı. Tek dezavantajların dış start olduğu yönünde bilgi aldım. Onu da yazdım. 3-1 öncelikle 9-6, 13, 12, 14 ve 2 şeklinde bu aya gideceğiz.
3: Evet, 4. koşu biraz kalabalık tutulmasında fayda olan bir koşu. 3 numaralı Gümüş Çelik ve 1 numaralı isim Baba Akif rakiplerine oranla biraz daha ön planda ama 9 numaralı Emotion Kızı, 6 numaralı Prim Özer, 13 numaralı Rosalina, 12 numaralı Renkli Güzel, 14 numaralı Taçsız Kız ve 2 numaralı Adana Demir de daha sonra değerlendirmesi gereken isimler olacaktır. Rakamsal olarak tekrar edeyim. 3 ve 1 günün 4. koşusunda öncelikle, sonrasında 9, 6, 13, 12, 14 ve 2 sıralamasını önerdi Serkan. Geldik günün 5. koşusuna. Handikap 15 mücadele, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre.
4: Yani kısa araya gitti, 31 günlük aradan geliyor ama bizzat direkt birincisi Jokey'ine sorduğumuz bir isim. 9 numara Silven. Biraz sorunları vardı, çözüldü. İyi hazırlıklarla bu yaşa geldiğini söyledi. Cazip oranıyla ilk sıraya onu yazdım. Rakip hanesinde yine 72 günlük aradan gelse de özellikle önü yakın takip ettiği yarışlarda başarılı sonuçları imza atan ki bu isimleri, bu tip grupları da her zaman geçebilecek güce ve kalibreye sahip 3 numaralı Berdem'i. Berme'de 2. sıradan olacaktır. 3 numara Düzcü Aslan'ı mesafe bir tık uzun gibi gelse de İshak Yoz bence mesafeyi kısaltıp sonlarda etkili ataklarıyla koşuyu reyine çevirebilir. Önde gidecek isimlerden ilk kez bu piste çıkacak olsa da ama ayağının çabukluğuyla 4 numara Rocket of Runner ve son koşusunu kazanan kilo dezavantajı olacak olsa da bence 1 numara Legendary Warrior'da yazarak buraya 9-2-3-4-1 şeklinde geçmek istiyor.
3: Evet, günün 5. koşusunda 9 numaralı Silven, 2 numaralı Berme'de, 3 numaralı Düzce Aslan'ı, 4 numaralı Rocket of Runner ve 1 numaralı Legendary Warrior. 5 isim önerdi sevgili Serkan 5. koşuda. Sıralaması 9-2-3-4-1 günün 5. koşusunda sıralaması Elazığ'da. Geldik 6. koşuya Serkan, kısa vade 7-1 mücadele. 3 yukarı İngilizler 2000 metrede start alacaklar. Baktığımız zaman keyifli de bir koşu bizleri bekliyor. 14 isim var. Neler söylersin?
4: Yani çok formda buraya gelecek bir galon var ki. Baktığımız zaman son yarışını da Bursa kazandıktan sonra Ankara'ya gitti ve Ankara'da burada Oğuz Salih'i, Emin Amca, Tuşan'ı geçtikten sonra Ankara'da Wolf Staple gibi, Percy Jackson gibi üst düzey isimlerine mücadele ettiği yarışı başarıyla tamamlayıp buraya döndü. Yani işte o yarış ağır gelir mi gelmez mi 13 gün ara. Çünkü oradaki rakım farkı buraya tekrar gelişi. Yani sorun yaşatmazsa ben 3 numaralı galonun bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Rakiphanesinde ilk isim Tribe Chief yarış yok. Çünkü bu isme bugün 64 kilo stileti var. Ama 62 kilolarla da kazandığı yarışları biliyoruz. Kilo kaldırıyor. Bugün önü yakın takip edecek olan 1 numara Tribe Chief eğer kilosu dezavantaj yaratmazsa onun da şansı olduğunu düşünüyorum. Bugün ön tarafta bomboş kalacağını bildiğimiz ve ön tarafa çıktığı yarışlarda çok başarılı sonuçlar elde eden, bugün rakipleri sert olsa da burada tecrübe ettiği bir yarışı vardı. 6 numara Kiki Ferro. Eğer ilk metrelerde çok pres yemezse ki yiyecek gibi durmuyor. Belki önemli bir sürprize imza atabilir. Yine 9 numara Warrior Line son yarışını kazandı geliyor. 10 numara Blackfeet kazanarak buraya geliyor. Bugün eğer bu gruba gücünü yetmeyeceğini bu yarışta göreceğiz. İlk defa bu kadar sert rakipleriyle mücadele edecek. Ve son olarak da tabii ki grubun kalitesini için ters olarak deyip 3, 1, 6, 9, 10 ve 2 şeklinde ama 3 numara galonu rakiplerinden ayırmaz.
3: Evet, bu koşuda 3 numaralı galon rakiplerine oranla daha ön planda tartışmasız. Çünkü son koştuğu yarışı gerçekten de muhteşem ama bugün hem ağır kilosu hem de rakım farkından etkilenmezse dedi Serkan gene bu koşuyu kazanabilir. Ama rakipleri var: 1 numaralı Triple Chief, 6 numaralı Kiki Ferro, 9 numaralı isim Warrior Leon, 10 numaralı Blackfeet ve 2 numaralı Dar Sokak'ta rakibinin hata yapması halinde devreye girerler. 6. koşu 3 çok önde, rakip 1, 6, 9, 10 ve 2 şeklinde sevgili dinleyenler. 7. koşuya geldik. Günün 7. koşusuna baktığımız zaman Maiden mücadele, 3 yaşlı Araplar, 1200 metre.
4: Yani son yarışını yaparsa şart 4 mücadele ikincilik. Özellikle o yarışı açıp izlemelerini tavsiye ederim bizi dinleyen dostların. O gün Necmi Altın eğer viraj üzerinde Sosan Aslan'la atlasaydı ya da dışına çıksaydı bence 100 metre önde kazanabileceği bir yarıştan bariyere sokup ağır yerde kalınca bir türlü atlayamadı ve ikincilikten öteye gitmedi. Ben Mertens'in bugün ön tarafta tempoyu yüksek göreceğiz. Çünkü ön tarafta Sederi Güzeli, Seyran Abla gibi ön taraflarda Royal Eşli gibi isimlerin ön tarafta tempo yükseltmesini bekliyorum ben. Bu bağlamda 4 numara Mertens'in bir aksilik yaşamadığı takdirde bu koşuyu lehine çevirecek güçte olduğunu ve kalibrede olduğunu düşünüyorum. 4 numara Mertens alternatif bankom olacaktır. Tek rakip öncem, o da yani çok süratli yapısıyla 13 numara Seyran Abla, yine aynı keza kürsünün de avantaj sağlaması durumunda 12 numara Sederi Güzeli kürlerini yazarak bu aya geçeceğim. 4-13 4 alternatif banko 13. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. İkili bahislerde çok geniş kurgularda burada bir sürpriz arıyorsanız 7 numara Zor Ağa ismini duydum. Bu da bende kalmasın. Onu da aktarayım son olarak.
3: Peki. Günün 7. koşusunda 4 numaralı Mertens artık kazanması yakındır dedi ve alternatif banko olarak önerdi 4 numaralı Mertens'i, ama kilo avantajına sahip 13 numaralı Seyran Abla ve son dakika duyumu 7 numaralı Zor Ağa. Eğer ikili bahislerde de oyun oynayacaksanız, ikili bahis ya da daha geniş kurgu, bu ismi muhakkak yazın dedi. 4 alternatif, tek rakip 13 ve 7 sevgili dinleyenler 7. koşuda ve Elazığ'da son koşudayız. Şartlı 5 mücadele, 4 yukarı Araplar, 1600 metre.
4: Yani bu pisti çok iyi seven bir isim var. 7 numara Aslı Nuray. Bugün ön tarafta tempoyu belirleyecek. Çünkü 2 kul var. 1600 start verildikten hemen sonra viraja giriliyor olması büyük avantaj sağlayacaktır. Aslı Nuray rakiplerin oranına daha seri bir isim. Ben ilk sıraya onu yazdım. Rakip hanesinde 10 numaralı Gayecan diyeceğim. Çünkü önü en yakın takip edecek isim Gayecan. Ve bu pistte gayet etkili performans sergiliyor. İkinci sıradan 72 günlük aradan gelecek olsa da şöyle bir dezavantajı var. Bu pistte koşmuş olduğu yarışında hiç galibiyet elde edememiş. Melisa kızı var ama top formda geldiğini söyleyebiliriz. Jockey'nin tercihi de devam ediyor. Herhangi bir problem olsaydı ben tercih edeceğini düşünmüyordum Melisa kızını. Çünkü bu 72 günlük arada da yani dişlikte rakiplerinin üstünlük sağlayabilir. Daha sonra eğer startı normal alması durumunda sonlarda etkili gelecek 4 numara Sabır Çiçeği ve 5 numara Sindirar'la koşuyu ortak olabilirler. 7, 10, 1, 4, 5 benim son haftaki sıralamam olacak.
3: Evet, günün son koşusunda 7 numaralı Aslı Nuray, 10 numaralı Gaye Can, 1 numaralı Melisa Kızı, 4 numaralı Sabır Çiçeği ve 5 numaralı Cinderella yazarak günün son koşusunu kapanışı bekleyebiliriz dedi. Sıralama 8. koşuda 7, 10, 1, 4 ve 5 şeklinde Elazığ'da. Serkan çok teşekkür ederim, değerli vaktini aldım.
4: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum, bol şanslar.
3: Evet sevgili dinleyenler, Serkan Çömez hattımızdaydı. Elazığ yarışlarını değerlendirdi. Şimdi İstanbul'a geçeceğiz. Ama öncelikle şunu belirteyim. Radyonuzu yeni açtıysanız ve tahminleri kaçırdıysanız hiç üzülmeyin. Yapmanız gereken işlem çok basit. Son Düzlük uygulamasını aplikasyonlardan ya da sondüzlük.com'dan girip inceleyebilir ve üye olmanız gerekmekte olacaktır. Ki üye olduktan sonra uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz bir şekilde kontrol edebilme fırsatına sahip olacaksınız. Yine Son Düzlük Türkiye'nin 7. sanal at yarışı bayisi olan yapay zeka destekli at yarışı bayisinde oynamış olduğunuz kupon onlarda eğer altınız 5'te kalsa bile oynamış olduğunuz kupon bedelinin %25'i maksimum 500 TL'ye kadar hesabınıza ertesi gün iade olarak geçecek. Ve yine yeni üyeye, sıfırdan başlayan yeni üyelerimize her gün 500 TL 5 gün boyunca 2500 TL'ye varan hediye fırsatından da yararlanmış olacaksınız sevgili dinleyenler. Evet, şimdi İstanbul'a geçeceğiz. İstanbul'da baktığımız zaman 8 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor. Günün birinci koşusunda 7 numaralı Weeping Song, son yarışını çok beğendim bu ismin. Geldi, rakiplerine hakim oldu. Sonlarda tekrar gücü yetmedi ve olduğu yerde kaldı. Ama bugün hem geliştirdiği kondisyonuyla ve usta jokey ile rakiplerinin ben bir adım önünde görüyorum 7 numaralı Weeping Song'u. Sonrasında 3 numaralı Royal Touch diyeceğim. Çin pistte bayılan bir isim. Bugün cazip de bir isim ama benim ikinci sırada önerim 3 numaralı Royal Touch olacak. 6 numaralı Damperli koşmuş oldu ikinci çim yarışında, kazanarak devam etti. 14 handikap olmuş olsa da güzel bir birincilikti 6 numaralı Damperli için, muhakkak değerlendirelim. Son olarak da 2 numaralı Line Icardi diyeceğim ki bu isimler yazıldıktan sonra Line Icardi dışarıda kalamaz. Bence o da yazılmalı. Birinci koşuda sıralamam 7, 3, 6 ve 2 şeklinde olacak. Evet, günün ikinci koşusuna geldik. İki yaşlı İngilizlerin Maiden mücadelesinde dişilere mahsus iki isim de aynı zamanda yarıştan çıkmış. Kim onlar? 4 numaralı La Yoya ve 5 numaralı La Muneca koşudan çıkartılan isimler. Yani 4 ve 5 numaralı isimler koşmayacak sevgili dinleyenler günün ikinci koşusunda. 2 numaralı Believer, baktığımız zaman yeterli pişkinliğe ulaşmış görünen bir Tay. 2 numaralı Believer, ben bugün kazanmasını bekliyorum bu ismin. İdman pisti görüntüsü ve idman istatistiklerine baktığımda da son derece hazır görünen bir yapıya sahip 2 numaralı Believer. Bugün için öncelikle benim alternatif tekim 2 numaralı Believer. Ama rakip yazmak istiyorsanız 6 numaralı La Perla Rare, 7 numaralı Royal Angel ve 3 numaralı Kır Bumerang yazarak bu koşuyu geçebilirsiniz. Sıralamam günün ikinci koşusunda 2 Believer Banco, rakip 6, 7 ve 3. Evet, geldik günün 3. koşusuna. Zor da bir koşu. 3. koşu handikap 15 mücadele. 4 yaşlı Araplar 2000 metre sentetik pistte start alacaklar. Evet, 2 numaralı Jimmy Ringo. Son galibiyetinden sonra koruduğu formuyla yine iddialı olacak bir isim. 3 numaralı Gringo kazanarak moral buldu bu isim. En ciddi rakibi olacaktır. 4 numaralı Genç Yürek, baktığımız zaman pis ve mesafe lehine, muhakkak değerlendirelim. Ve son ikinciliğini çok beğendiğim 5 numaralı İnzibat'a da bir çarpı atarsak rahat bir yarış izleyebileceğimizi düşünüyorum. Günün 3. koşusunda sıralamam 2, 3, 4 ve 5 şeklinde. Evet, geldik günün 4. koşusuna sevgili dinleyenler. Maiden mücadele, 2 yaş İngilizler 1100 metre çim pistte start alacak. Baktığımızda 1 numaralı Deliças Turkas ve 8 numaralı Wish Your Here, Wish You Were Here. Burada ikili olarak katılıyor. 5 numaralı Secret of Dragon'dan bahsedeceğim. Son ikinciliği gayet tatminkar ama tek bir ciddi rakibi var. O da 4 numaralı Native Melody sevgili dinleyenler. Bence bu iki isim arasında potaya kadar zevkli bir mücadele bizleri bekliyor olacak. Günün 4. koyusunda sıralamam 5 ve 4 şeklinde. Evet, günün 5. koşusu kısa vade 7 mücadele 4 yukarı Arap atları 1900 metre çim pistte start alacaklar ve son 4 yarışında geçilmeyen isyanın oğlu sevgili dinleyenler rakiplerine oranla yine bir tık önde gözüküyor. Bence galibiyet serisine devam edebilir bu isim. Benim alternatif tekim olacaktır 2 numaralı İsyan'ın oğlu. Çünkü gerçekten de çok maşallahlı koşuyor. Koşmuş oldu ve kazanmış oldu son 2 yarışı da aynı pist ve mesafede. Bugün için gene rakiplerini geride bırakabilir 2 numaralı İsyan'ın oğlu alternatif Banko. Ama daha geniş kurgular ve rakip arayanlar öncelikle 1 numaralı Azimli yazsınlar. Son olarak da ben bu yarışıyla tekrar çıkışa geçeceğini düşündüğüm 3 numaralı Metinciğimi de muhakkak ekleyelim derim sevgili dinleyenler. Günün 5. koşusunda sıralamam 2 alternatif tek rakip 1 ve 3. Evet sevgili dinleyenler, günün en keyifli bir diğer mücadelesine geldik. Günün 6. koşusuna Göz Nurunu Koruma Vakfı koşusu kısa vade 6'yı dişilere mahsus 3 yaş Arap atları 1200 metrede start alacaklar çim pistte. 5 isim var bu koşuda. Bu 5 isim arasında benim önceliğim 2 numaralı Arabiyan olacak ki o da an itibariyle favori gözüküyor. %46'lık oynanma oranına sahip ama ciddi rakipleri var. Onlar 1 numaralı Al Bastı Tay ve koşmuş olduğu ilk yarışında güzel bir galibiyet elde eden 3 numaralı Aladağlar. Onu da yazarak keyifli bir mücadele izleyebiliriz. 6. koşuda sıralamam 2, 1 ve 3 şeklinde. Evet geldik günün 7. koşusuna. Günün 7. koşusu satış 3 mücadele 3 yukarı İngilizler 1200 metre çim pistte start alacak. 1 numaralı Bolt Line çok uygun grupta start alıyor sevgili dinleyenler. Koşmuş olduğu yarışlarında kısa vade 21 grup 2 ve 17 handikap yarışları oldu ve 3 koşusunun ikisini kazandı bu grup. Onun için gerçekten de çok uygun ama olur da bir aksilik olursa 5 numaralı Nart Ateşi, 3 numaralı Victory Matra ve 7 numaralı Süper Chiron devreye girerler derim. Sıralamam günün 7. koşusunda 1, 5, 3 ve 7 şeklinde olacaktır. Evet geldik günün 8. koşusuna şartlı 4 mücadele dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler start alacak. Günün kapanış koşusunda Veli Efendi de 2100 metre çim pistte. 7 numaralı Henna Spawn sevgili dinleyenler bugün bence bu rakiplerini geride bırakabilecek form düzeyine geldi diye düşünüyorum. 1 numaralı Nazışum en ciddi rakibi olur. 2 numaralı Roses del Rosedal ekir avantajıyla yine kendine şans arayan bir isim. 3 numaralı Magical Flower pis ve mesafe lehine değerlendirilsin. Daha geniş oynayanlar ise 9 numaralı Richwood'u yazabilirler günün kapanış ayağında. 8. koşuda benim sıralamam 7, 1, 2, 3 daha geniş kurgular 9 yazabilirler. Evet sevgili dinleyenler bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın günlerden çarşamba ama bir mesaj var. Yönetmenime de aslında iletmek istiyorum bunu. Sevgili Batıkan'a mesaj da Sayın Özcan Bey'den gelmiş. Hemen mesajı okumaya çalışıyorum. Bu arada bir saniye tekrar açıyorum. Kolay gelsin iyi yayınlar. İsmim Özcan Düzce'den dinliyorum. YouTube yüklenmiyor mu? Bazen kaçırıyorum oradan dinlemek güzel oluyordu diye. Bir mesaj var. Onunla da ilgili yönetmemiz ilgileneceğini belirtti sevgili dinleyenler. Bizlere vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
0: Radyo Spor. Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı.
6: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin
5: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Radyo Spor.
8: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Opet doldur kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
3: Siz de fırsatları kaçırmayın.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
5: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
6: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
7: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
9: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
0: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın bugünkü konuklarını da paylaşmak istiyorum. Bugün aksilik olmazsa sevgili dinleyenler, ilk bölümde Reşat Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Kendisiyle her çarşamba bağlantı yapıyoruz. Güncel transfer gelişmelerini, Dünya Kupası'na, milli takımımızı ve sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. 12-10 reklamının ardından Reşat Yılmaz bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bandırma Spor Sportif Direktörü Özgür Çelik bizlerle birlikte olacak. Programımızın ilerleyen bölümünde Özgür Çelik'le birlikte Bandırma Spor sürecini konuşacağız. Bilindiği üzere Bandırma Spor'da dün teknik direktör Mustafa Gürsel'le karşılıklı anlaşarak yollara ayrıldı. Mustafa Hoca'ya teşekkür edildi. Mustafa Hoca'nın da yeni adresi belli oldu. Mustafa Gürsel, Esenler Erokspor'un yeni teknik direktörü oldu. Sevgili dinleyenler, Esenler Erokspor teknik direktörlük görevi için Mustafa Gürsel'le anlaşma sağladı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Önemli bir transfer gelişmesi var sevgili dinleyenler. Manchester City'den ayrıldı bilindiği üzere Bernardo Silva. Yeni takımı belli oldu. Bernardo Silva Real Madrid'in oyuncusu oldu. Real Madrid Bernardo Silva ile anlaştı. İsmi daha önce ülkemizden Galatasaray'la danılmıştı. Ülkemiz takımlarından Galatasaray'la danılmıştı. Bilindiği üzere Real Madrid'de bir teknik direktör değişimi var. Teknik direktör değişimi yaşandı. Jose Mourinho ile anlaşma sağlandı. Jose Mourinho'nun ilk transferi sevgili Radyo Spor dinleyenleri Bernardo Silva oldu. Bunu da söyleyelim. Daha öncesinde özür diliyorum, Cucurella ile de anlaşma sağlandı. Savunmaya takviye geldi. Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor Real Madrid. Bence 2026-2027 sezonunun da en ilginç olayı tekrardan Mourinho'nun Real Madrid'e dönmesi oldu. İlk haberler gündeme geldiğinde ben inanamamıştım. Dış basında yer almıştı. Fakat Mourinho tekrardan Real Madrid'e gitti. Real Madrid dönemini düşündüğümüzde Mourinho'nun Türkiye bir döneminden bağımsız başarılı geçtiğini düşünüyorum. Fakat teknik direktörleri değerlendirirken elindeki mevcut kadroyla da değerlendirmek lazım. Çünkü beğendiğim bir söz var. Bazı yıldız oyuncular teknik direktörleri yıldız yapar. Bazı teknik direktörler sıradan oyuncuları yıldız yapar. Nitekim de Mourinho'yla ilk dönemini hatırladığımızda Real Madrid'de, Mourinho'nun ilk dönemini hatırladığımızda mevcut kadrosunda çok önemli yıldızlar vardı. Fakat yine de Zidane'ı hiç kimse geçemedi. Zinedine Zidane Real Madrid'de bir tarihi başarıya imza attı. 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanan teknik direktör oldu. Real Madrid'le birlikte bu başarıyı elde etti. Bunu da paylaşmış olalım. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak sevgili dinleyenler. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri bugün belli olacak. Kura çekimiyle ilgili de yöneticiler konuştuğunda, kura çekimiyle ilgili güncel gelişmeler yaşandığında programımızda bulabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri bugün belli oluyor. Bugün Avrupa Liglerinde kura çekimi heyecanı var. Bunun da altını çizmiş olalım. Sizlerden gelen mesajlar var. Bu mesajları da cevaplayacağım. Özellikle de Reşat Yılmaz Hoca ile birlikte soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Radyo Spor WhatsApp hattını paylaşalım. 0538-052-1487 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 12.10. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Radyo

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bankam.com Bank kartıma bin.
2: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı.

0: yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz'la birlikte her çarşamba olduğu gibi bugün de değerlendireceğiz. Reşat Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyenler, Reşat Yılmaz'la birlikte soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Dünya Kupası'nı, transfer gelişmelerini ve milli takım konuşacağız. Bunu da paylaşmış olalım. Birazdan Reşat Yılmaz bizlerle birlikte olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Birazdan hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz bizlerden telefon bekliyor. Batıkan arayabilirsin. Sizler de mesajlarınızı iletebilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487 0538 052 1487 sevgili dinleyenler. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba sevgili Salim, hayırlı yayınlar, herkese hayırlı günler. Çok şükür iyiyim, sen de iyisindir umarım.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim hocam. Hocam, Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Biraz ülkece saat diliminden dolayı bunun zorluğunu yaşıyoruz ama dün yani keyif aldık gibi hocam dünkü maçlardan. Ne dersiniz?
1: Bence de. Ben özellikle Arjantin maçından keyif aldım yani. Messi'nin hat-trick yapması, böyle bir oyuncunun. Onu izlemek başka bir keyif be Salim. Messi. Yani anormal bir oyuncu yani.
0: Hocam ama hat-trick yaptı. Rekora egale etti. Bunu da söyleyelim. Yani şu an ben baktığımda da yeryüzünün en yetenekli oyuncusu diyebiliriz hocam an itibariyle.
1: Aynen. Yani gelmiş geçmiş yani 38 yaşında hala Dünya Kupası'nda hat-trick yapabiliyor. Yani eskiden 30 yaşına geldiğim futbol Burak derlerdi Türkiye'de. Şimdi Türk ülkemizde de artık yaşlı oyuncular oynuyor belli yaşlara kadar. Futbolcuların oynama süresi uzadı. Ya bu yaşta 38 yaşında hala domine ediyor Dünya Kupası'nda.
0: Evet. Peki hocam, hemen size şunu sormak istiyorum isterseniz. Efendim? Milli takımımızla başlayalım. Milli takımımızın da çok önemli bir maçı var. Dün basın toplantısında Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın soruları yanıtladı. Önemli açıklamalarda bulundu her iki oyuncu da. İkinci maçımızda rakibimiz Paraguay, sonrasında da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız. Bu noktada hocam yorumunuz nedir? İlk maçımızı kaybettik. Gruptan çıkma şansımız devam ediyor.
1: Tabii kötü başladık. Bunları var. Yani geçen yılda, geçen Dünya Kupası'nda da işte Arjantin örneği Arabistan'a mağlup oldu. Öyle başladı Dünya Kupası. Ama gitti dünya şampiyonu oldu. Yani bunlar futbolda var. Yalnız şu var. Yani inanılmaz bir oyuncular üzerinde bir eleştiri yapıyoruz ya. Acayip yani. Bıyıktan, sakaldan, saçtan, tut da her şeye kadar inanılmaz yani bir eleştiri yapıyoruz. Her şey, çektikleri videoları

0: kanalındaki videoları bile artık eleştiri olduk. Yani çok eleştiri yapıyoruz. Tam yenildik. Evet, yenmemiz lazımdı Avustralya'yı. İşte görüyorsunuz, İspanya gibi bir favori takım takılabiliyor. Bunlar var futbolun içerisinde. Ama toparlanmak lazım. İyi bir milli takımımız var. Tabii ki bu Avustralya maçında Montella'nın özellikle oyuncu değişikleri, tercihleri demiyorum. Oyuncu değişiklerindeki tercihlerinden bahsediyorum. 11'den bahsetmiyorum. Onlar çok eleştirildi. Haklı olarak eleştirildi bence de. Yani büyük hatalar yaptı bence. Yani oyun içerisinde izlerken Avustralya maçını, ya dedim ki bir ara, yani Kerem kaybolup gidiyor stoperlerin arasında. Barış çok etkisi. Ya bir acaba yer değiştirir mi onları dedim, yani şöyle bir ilk yarı, yani bir 10 dakika değiştirmez misin ya? Kerem ki sol önde oynayan bir oyuncu, oynayabiliyor. Genelde orada oynuyor. Zaman zaman Barış santrafor oynuyor. Onları bile değiştirmedi yani. O kadar yardımcısı var, bir şeyi var. Yani giren oyunculara bakıyorsun. Yani gole ihtiyacın var. 85'te Deniz'i alıyorsun. Yani saçma sapan işler yaptı Montella. Çok övgülüye bahsetti Montella'dan ama bu karşılaşmada o da çok formsuzdu. Baskın oynadık mı oynadık ama pozisyon bulamadık. Eridi gitti. Yani iyi hesaplama yapmamışlar ya. İyi analiz yapmamışlar. Şöyle kapanan bir takıma karşı. İşte İspanya'da zorlandı. Zorlanan takımla Brezilya mesela. Fas maçı. Fas zayıf bir takım değil ama zorlanıyor yani takımlar. Kapanan takımlara karşı. Dolayısıyla milli takımımızda Montella iyi analiz etmesi lazımdı Avustralya maçını. Ona göre bir oyun anlayışıyla oynaması lazımdı. Oyuna giren oyuncuları da daha doğru tercihlerle oyuna sokmalıyım diye düşünüyorum. Dolayısıyla tabii o maç geçti. İnanılmaz bir baskı oluştu. Gerçek. Oyuncular üzerinde, sektör üzerinde. Çünkü ülke olarak hepimiz bir şok yaşadık. Ama çabuk kurtulmak lazım. 2002'de de Dünya Kupası'nda kötü başlamıştık. Ama nihayetinde dünya üçüncüsü olduk yani. Bu karşılaşma iyi hazırlanacaklarını tahmin ediyorum. Yani bu karşılaşmaya doğru bir ilk 11. Ve maçın başından sonuna kadar full konsantrasyonla oynamamız gereken bir karşılaşma. Paraguay'da, yani Paraguay dediğimiz takım elemelerde Brezilya, Arjantin'i, Kolombiya'yı yenmiş bir takım yani. Dolayısıyla boş bir takım değil. Belki Amerika karşılaşmasında beklenen futbollarını ortaya koyamadılar. Farklı mağlup oldular ama yaban atılacak bir takım değil. Yani şapka alınmaması gereken bir rakip. Ona göre çok iyi hazırlanmamız lazım. Oyuncuları iyi motive etmesi lazım Montella ve ekibinin. Dolayısıyla bu karşılaşmayı kazanmamız lazım yani.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz, sohbetimiz devam ediyor. Peki Reşat Hocam, hemen şunu da sormak istiyorum size. Yani Avustralya maçında düşünelim oyuncu değişikliklerini. Oyuncu değişiklikleri yani net bir şekilde hatalıydı.
0: Tabii.
1: Yani net bir şekilde hatalıydı. Sağ bek çıkıyor, sağ bek giriyor. Orta sağ çıkıp orta sağ giriyor. Bu noktada ben Deniz Gül ve Can Uzun hamlelerini geç buldum. Zaten kaldı ki Can Uzun oyuna girmedi.
0: Evet. Yani ben de Can Uzun'u oyuna sokar diye bekledim ama yani bu kadar yetenekli bir oyuncu, başarıya açık bir oyuncu, başarılı olur diye düşünüyordum. Oyuna sokar diye düşünüyordum ama sokmadı bile yani oyuna. Enteresan.
1: Hocam gelen sorular var. İsterseniz bu soruları da cevaplayalım. Hüseyin Mecit hem size hem bana hem de Batıkan'a selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyorum. Selamlar, iyi yayınlar. Galatasaray Okan Buruk hocamız aslında 10+4 iyi, neden hocamıza 21 yaş altına hiç önem vermiyor. Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürbüz piyasada yoklar. Can Armando yeterince forma şansı bulamadı. Galatasaray yaşlanıyor. Hocamız hazır futbolcu istiyor. Allah nasip ederse transferlerde neyin ne olacağını göreceğiz. Avrupa için ve bilhassa çok çok önemli genç oyuncular. Reşat Yılmaz hocama sevgiler, saygılar, keyifli yayınlar dilerim. Bu konuyla ilgili düşüncesi nedir demiş Derfin Yunus Tane.
0: Yani özetini bir çıkartır mısın?
1: Özeti şu: Galatasaray için aslında Türk futbolu için 10+4 kuralı iyi. diyor. Özeti şu hocam, 10 artı 4 kuralında ısrar edilmeli diyor. Okan hocamız hazır oyuncu istiyor. Türk futbolu için, Avrupa'daki başarı için genç oyunculara şans verilmesi gerektiğini düşünüyor Derfin Yunustane. Hazır oyuncunun nasıl çıkacağı belli değil diyor. Nasıl performans göstereceği belli değil diyor. Doğru bir bakış açısı aslında.
0: Ya doğru düşünüyor. Doğru düşünüyor da futbolun gerçekleri var. Yani burada kurallar tabii ki önemli ama biz özellikle genç oyuncu yetiştirmekte, çıkartmakta çok zorlanıyoruz. Bunun için çok eksiğimiz var. Tesislerinden tut da, antrenörlerden tut da, ekonomiden tut, yani altyapılar, hiçbir şeyimiz doğru değil ki Salim ya.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yabancı kuralına, yani ben çok takılmıyorum ya yabancı kuralına. Bizim önemli olan oyuncu yetiştirmemiz, oyuncu çıkartmamız. Zaten Yunus Nane abimizin söylediği gibi genç oyunculara şans verebilmek çok önemli. Oynatabilmek çok önemli. Dolayısıyla bunları biz yapamıyoruz. Burada eksik kalıyoruz. Hazır oyuncu. Yani ben şeye karşıyım. Belli yaşlara gelmiş önemli oyuncular, anormal büyük rakamlar verilmez. Yani. Yazık, günah yani. O paralara yazık. Bunu maalesef ki yapıyoruz. Ve bu kuraldan dolayı da özellikle şu Anadolu kulüplerine de bir bak. Yani üç büyüklerimizde de var da Anadolu kulüplerimizde de bak. Yedek kulübesine bir bakıyorsun. Abi kaç tane yabancı oyuncu. Yani bu kadar da olmaz ki. Yani illaki 10 artı 4, 14 her neyse yani doldurmak zorunda değilsin ya. Yabancıyla doldurmak zorunda değilsin yani. Ama sen de biliyorsun ki özellikle kulüplerde, özellikle Anadolu kulüplerinde işini yapan menajerleri tenzih ediyorum ama işte menajerler, yöneticiler, birçok insan bu transferlerden nemalanıyor yani. Ne yazık ki. O yüzden de sanki almak zorundaymış gibi bütün kontenjanı doldurmaya çalışıyor Anadolu kulüpleri. Halbuki genç oyunculara yatırım yapsanız, genç oyuncuları çıkarmaya uğraşsanız. Yani tabii ki yabancı oyuncu alınacak, alınmalı. Ama takip edip böyle işte Göztepe'nin yaptığı gibi mesela. Göztepe bu işleri iyi yapıyor. İşte Trabzonspor mesela bakıyorsun yapmaya başladı bu işleri Fatih Tekke'den sonra. Yani geleceğe olan oyuncular bulup çıkartmak lazım, ortaya koymak lazım. Yoksa yani bu rakamlarla yaşayamaz ya. Anadolu kulüplerinin yaşaması mümkün değil.
1: Hocam yani belki tepki de görebilirim ama ben yabancı sınırlamasına karşıyım. Yabancının serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Futbolcunun hocam yerlisi yabancısı olmaz. İyi performans gösteren ve kötü performans gösteren olur. Düşüncem bu. Yani
0: bence de, Türkiye'de
1: yani ülkemizde eğer futbolcu yetiştirmek istiyorsak altyapıya önem vermemiz lazım. Altyapının da en önemli unsurlarından birisi liyakat sahibi antrenörler, güzel tesisler. Yani ben bakıyorum mesela futbol okulları halı sahalarda çalışmalarını yapıyor. Sizin futbol oynadığınız dönemdeki gibi yetenekli oyuncular yetişmiyor. Sebebi ise tamamıyla suni çim, halı sahalarda yapılan antrenman. Bu noktada yani futbolu güzelleştirmemiz gerekiyor. Böyle şekle değil, öze inmemiz gerekiyor. Ülkemizde çok güzel stadyumlar var. Çok çok güzel stadyumlar var. Yani bu konuda devlet desteği yadsınamaz. Ancak oynanan futbol kalitesiz. Stadyumlara insanlar gitmiyor. Kaotik ortam var. Yani bence biz bunları düzeltmeliyiz hocam. 10 artı yani, 4 olmuş, 10 artı 6 olmuş. Yani bir örnek verebilir miyim yani tezimi temellendirmek için hocam?
0: Evet.
1: Fatih Terim hocanın bence Türk futbolunda yapmış olduğu en büyük işlerden birisi. Tabii çok önemli başarılara imza attı ama yabancı kuralını serbest yapmaktı. Hatırlarsın o dönem hatta o kural yabancı serbestliği değil yerli serbestliğiydi. Burada bir tercihtir. Kulüpleri yani kulüplerin tercihi. Kulüpler Göztepe gibi bir modeli tercih edebilirler. Trabzonspor'un bu sezonki modelini tercih edebilirler. Bu tamamıyla anlayışı değiştirmekten geçiyor. Belli bir kural dahilinde siz bunları kısıtlayabilirsiniz ama olmuyor. Buyurun hocam lütfen düşüncelerinizi dile getirin. Yani hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Yabancı kuralı 10 artı 4 oldu. 10 artı 6 olacak. 10 artı 2 olacak, 12 artı 2 olacak. Yani hep gündem değiştirme çabaları, yani öze inmek lazım hocam, haksız mıyım?
0: Ya aynı şeyleri konuşuyoruz işte, benim söylediklerimi sen evet. de destekledin. Aynı şeyler yani. Biz milyon dolarları, euroları yaşlı bir zamanlar isim yapmış oyunculara vermektense evet. bu yatırımları ülkemize yapsak, yani ülkemize yapsak, altyapımıza yapsak, tesisleşmeye yapsak, genç oyunculara yapsak yatırımları daha doğru olmaz mı?
1: Kesinlikle. Ama,
0: yani doğru yolu aslında herkes biliyor ama işlerine gelmiyor. Salih, yani işlerine gelmiyor. Yani şu Anadolu kulüplerinden bu kadar oyuncu alıyorlar. Yedek kulübesinde kaç tane oyuncu yedek kulübesinde oturuyor yani. Bunlardan hep nemalanan insanlar var yani. Bunlar ne? Gerçeği biliyorlar ama gerçeği uygulamıyorlar, yapmıyorlar yani. Yapamıyorlar. İşlerine gelmiyor çünkü.
1: Hocam milli takımımızın dün İki oyuncusu Samet ve Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Açıklamaları dinlediniz mi hocam?
0: Dinledim.
1: Yani orada Samet Akaydın çok önemli bir cümle söyledi. Korkudan bir şey yapmaya çekiniyoruz. Hatta kameralar açıkken antrenmanda put gibi duruyorum dedi. Yani yaşanan süreçte sosyal medyayı takip ediyorsunuz. Dinleyenlerimiz de takip ediyor. Dünya Kupası'na giderken oyuncularımızla ilgili olumlu eleştiriler yapıldı. Fakat Avustralya maçından sonra net bir şekilde Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili ciddi iddialar gündeme geldi. Merih'in bıyığı eleştirildi. Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz'ın saç şekli eleştirildi. Yani burada zihniyeti de konuşmak lazım hocam. Ne yazık ki biz toplum olarak olumlu ve olumsuz durumlarda direkt manipülasyona açığız. Ve ne yazık ki gözlemliyorum. Yani biz basın mensupları da iyi insanları tenzih ediyorum. Lütfen kusura bakmasınlar ama bir zihniyet var, değişmeyen bir zihniyet. Yağmur nerede yağarsa tarla oraya sürülüyor. Katılır mısınız?
0: %100 katılırım. Niye katılmayın? Yani Samet'in açıklamalarından ya hakikaten yani hiç hoş şeyler değildi yani. Bir mağlubiyetten dolayı oyuncuların saçıyla, bıyığıyla. Yani mesela dinliyorum. Ahmet Çakar çıkmış diyor ki işte Hakan Çalhanoğlu.
1: Herkes Hakan Çalhanoğlu'ndan Ahmet Hoca'yla hukukum da vardır, muhabbetim de vardır. Fakat
0: yani böyle bir şey olur mu ya? Yani,
1: yani kimse, bir insan bir insandan neden nefret etsin ki? Yani ya böyle bir şey olabilir, nefret söyleme bu kadar basite indirgenmemeli.
0: Yani takımın kaptanı, dünya çapında bir yıldız oyuncu ve işte görüyorum, sosyal medyadan takip ediyorum. İyi bir aile babası ve arkadaşlıklarını görüyoruz. Hepimiz görüyoruz sosyal medyadan. Yani böyle bir oyuncuya işte yok takımı karıştırıyor, yok mantelleye iş koyuyor, yok işte kimse sevmiyor. Yani
1: nefret ediyor dedi hocam. Direkt net bir şekilde nefret ediyor dedi Ahmet Hoca. Yani hocam nefret kelimesi bu kadar hafif bir kelime değil ki. Sen Reşat Yılmaz olarak sen birinden nasıl nefret edersin? Kıstasın nedir?
0: Ya niye nefret edeyim abicim yani?
1: Hocam nefret edebilmek için neler yapılması gerekli biliyor musun hocam? Bir insandan nefret edebilmen için toplum realitesinde Reşat Yılmaz'ı, Salim Manav'ı dinleyenlerimizi düşündüğümüz zaman şu oluşumların olması lazım. Ekmeğinle oynaması lazım. Reşat Yılmaz'ın birisi ekmeğiyle oynadığı zaman sevmeyebilir. Salim de sevmeyebilir. Özür diliyorum, amiyane tabirle namusuna göz dikmesi lazım bir kişinin. Ve en önemlisi vatanına ihanet etmesi lazım. Nefret edebilme kriterleri benim gözümde budur. Yani ya çok ağır söylemler bunlar. Ve sizin orada bu söylemlerde bulunduğunuz kişi milli takımın kaptanı, bizim ülkemizi temsil ediyor. Yani gelinen noktada şaşırıyorum hocam.
0: Yani Hakan Çalhanoğlu çıkmış o sakatlığın arkasından, işte Inter'in son maçlarında da oynamadı. Evet. Hatta hazırlık maçında da az bir süre aldı. Ve buna rağmen çıkmış, o tempoyu gösterebilmiş. Olmadı, baskın oynadık. Evet, onlar kapandı. Biz hep hücum, yani eksiklerimiz vardı. Daha hızlı top çevirmemiz lazımdı. Daha böyle kenarlardan iyi gelmemiz lazımdı. Yapamadık, olmadı ama bunun üzerine tutup da işte bu tip spekülasyonlar çok çirkin, hoş değil yani. Yok işte takımı karıştırıyor, yok kadro yaptırıyor, yok oyuncular nefret ediyor, sevmiyor. Yani Ayıp böyle şeyler ya. Yani geçmiş yıllarda da bu çok oldu. Ama iyi bir topluluk olduğunu düşünüyorum ilk takımımızın. Hatalar oldu mu hatalar oldu. Montella'nın yaptığı büyük hatalar vardı. O yüzden değişikliklerin özellikle. Daha iyi analiz etmesi lazımdır rakibi. Evet, oyuncular daha önemli performanslar göstermeleri lazımdı. Yani şimdi Arda Güler'i eleştiriyoruz mesela. Ben maçı izliyorum. Maçı izlediğimde bir özetini açın izleyin. Yani hep tehlike yaratan Arda olmuş. Şut atan Arda olmuş. Ara pası veren Arda olmuş. Sorumluluk almış. Yani hep yoklamış. Ha, olmamış. Yani yapamadı. Tamam eyvallah ama sorumluluk aldı çocuk yani. Bir yerden yere vurulması çok doğru bir şey değil yani. Oyuncuların saçıyla, bıyığıyla yani bu tip eleştiriler, kötü oynadı diyebilirsin. Mesela Melih Demiral oynamaması lazım. Bence Ozan Kabak'ın oynaması lazım. Orta saha bölgesinde mesela Hakan'ın yanında İsmail ya da Orkun Kökçü, önde Arda 10 numara pozisyonunda oynaması lazım. Dolayısıyla buralarda eleştiri yapabilirsin. İşte Kerem hiçbir şey oynamadı. Orada kaldı yani çocuk. 5 kişinin arasında kaldı, ufacık boyuyla kaldı. Bir şey yapamadı. Yani sadece Kerem'i suçlamak çok doğru bir yaklaşım değil. Eleştirebilirsin. Ama yani çok ağır ifadeler kullanılıyor sosyal medyada. Hiç hoş değil. Bu takım bizim takımımız. Milli takımımız. Ben de nasip etti Allah. Ben de o milli formayı giyme şerefine, onuruna eriştim. Ama bu bizim hepimizin takımı. Bir maç kaybedebilirsin. Bunlar var. Belki gruptan çıkamayabilirsin. Ama daha birinci maç biter bitmez. Yani bu kadar ağır eleştiriler. Ağır eleştiriler. Hiç hoş değil sevgili Salim.
1: Kesinlikle hocam aynı fikirdeyim. Yani olmaması gereken bir durum hocam.
0: Yani bir de bir oyuncuyu hedef göstermek yani. Ya bunu ne diye yapar ya? Bir yorumcu ne diye yapar ki bunu, bir oyuncuyu hedef gösterir? Ya ondan da onlarla beraber kampta mı, onlarla beraber mi yaşıyor? Ne oluyor da yani? Ha, dikkat çekmek için yapıyor bunu. Aykırı yorumlar yapalım ki reyting yapsın. Yani ama o oyuncunun ruh halini hiç düşünmüyor, yansımasını düşünmüyor, ailesini düşünmüyor, geleceğini düşünmüyor. Yani maalesef yani ülkemizde artık klasikleşti bu eleştiriler.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz, sohbetimiz devam ediyor. Reşit hocam, çok kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edelim. Çok mesajlar var. Bunu da söyleyeyim hocam. Çok mesajlar var. Bunları da okuruz dönüşte.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Eylül Akar Çeşme Yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
5: Reklam.
6: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Gelen mesajlar var. Bunları da cevaplayacağım. Dinleyenimiz yazmış hocam. İsmini de hemen bakıyorum ismine. Deniz Bey yazmış. Hemen kontrol ediyorum. Salim Bey, Allah izin verirse cumartesi sabah namazından sonra hepimiz sokaklardayız. Kimse moralini bozmasın diyor. Derfin Yunus Tane yazmış. Mükemmel sohbet oluyor. Hocam, İstanbul'a yolun düşerse muhakkak Salim Manav'la beraber görüşelim diye düşünüyorum. Allah nasip ederse inşallah. Hocam, İstanbul'a bekleniyorsun demiş. Var mı hocam böyle bir plan, İstanbul'a gelme gibi?
1: Şu ara yok. Şu ara İstanbul seyahatim yok.
0: Evet, İstanbul'a gelirseniz hocam zaten kapımız her zaman açık. Derfin Yunus Nane diye yazmış.
1: Teşekkür ederim.
0: Dinleyenimiz yazmış. Hemen ismini de paylaşalım, kontrol ediyorum. Abdullah Bey yazmış. Selamlar, iyi yayınlar. Pasolik olduğu müddetçe statlar dolmaz. Konya'dan Abdullah Bey yazmış bizlere. Hemen kontrol ediyorum.
1: Tribünler etkiledi.
0: Merhabalar, ben Erkan. Sizlere selamlarımı sunuyorum. Pasolik uygulaması seyirci azalmasında önemli bir etken. Seyircilere maç seyrettirmek kolaylaştırılmalı. Bir de millet geçim derdinde bir maça gitmek ailece çok masraflı demiş. Gerçekten doğru. Ne yazık ki kulüplerin de burada bilet noktasında hocam biraz indirime gitmeleri gerekiyor.
1: Ama Salim, yani Süper Lig'de yani 3 büyükler, 4 büyükler, onların dışında yani biletler öyle çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle alt liglerde, mesela Tepe 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig, yani çok çok ucuz.
0: Evet. Hocam, ama hemen kontrol edelim. Günaydın Salim, iyi yayınlar. Nasılsın? Mehmet ben. Ames Spor taraftarıyım. Transferde var mı bilgin? Ames Spor hocası hakkında ne düşünüyorsunuz? Saygılar demiş Mehmet Bey. Bir de Serkan Reçber niye ayrıldı? Kendi mi gitti? Demiş. Kendi ya ayrıldı. Fikir ayrıldığı sebebiyle ayrıldığını açıkladı.
1: Yani 8 günde anlaştı kulüpten. Ayrıldı yani. Çok enteresan. Serkan Reçber gerçekten de bir değerdir yani futbolu için. Ama böyle bir karar, belki kendi projesini uygulatmakta zorlandığını düşünüyorum ben Ahmet yöneticilerine. O yüzden ayrıldığını düşünüyorum.
0: Hocam, bir mesaj var, okumak istiyorum. Metin Bey yazmış. Merhaba, iyi yayınlar. Dediğiniz gibi eğer yabancıyı sınırsız yaparsak, İlk 2 senede bütün piyasa yabancılaşır ve yerliler der ki kendi kendine, ben 1 milyon 2 milyon eurolar istemeyeyim, bana 100 bin eurolar yeter, 200 bin eurolar yeter demeye başlayacaktır. Böylelikle iyi Türk futbolcuları da ayırt edebilmiş olacağız, hem de çok yüksek para vermemiş olacağız. Böylelikle menajer oyuncularından kurtulmuş olacağız, neman alan insanlardan kurtulmuş olacağız demiş. Farklı bir bakış açısı. Katılır mısınız?
1: Katılırım, vallahi katılırım.
0: Yine bir mesaj var. Selamlar, iyi yayınlar. Hocama sorar mısın Salim? Birincilikte Süper Lig'e bu sene kim çıkar? İyi yayınlar demiş İbrahim Bey. Fatih Karagümrük taraftarı İbrahim Bey. Düşünceniz nedir hocam birincilikle alakalı?
1: Ama şimdiden onu söylemek güç. Çünkü daha teknik sektörü belli olmayan kulüpler var. Transfer ciddi anlamda 3-5 kulübün dışında transferleri ne durumda görmedik, bilmiyoruz kadroları evet. Ne olduğunu. Onlar belli olduktan sonra evet şu takımlar favori diyebiliriz. Ama şimdiden söylemek çok güç.
0: Hocam, gelen mesajları kontrol ediyorum. Hemen kontrol ediyorum hocam. Günaydın sevgili Salim. Burada Hollanda Japonya'yı yenemedi diye eleştirenler oluyor. Fakat hiç hakaret etmeden eleştirenler var. Eleştirici yapıcı yapıyorlar. Fikirlerini kırmadan söylüyorlar. Rakibe de pay veriyorlar. Japonlar için iyi oynadılar diye. Hollanda'dan gelen bir mesaj hocam.
1: Ne güzel yazmış. Yani kırmak, dökmek çok kolay Salim yani.
0: Evet.
1: Ama bu milli takım hepimizin milli takımı. Dolayısıyla tabii ki eleştiri olacaktır. Oyuncular da zaten büyük açıklamalarında kabul ediyorlar. Eleştiri olmazsa olmaz. Yani herkes sorgulanabilir. Bugün Amerika Başkanı Trump bile eleştiriliyor. Yani herkes eleştirilebilir. Dolayısıyla farklı boyutta eleştiriler ve bel altına neredeyse girecek eleştiriler hiç hoş değil. Bu takıma sahip çıkmamız lazım, destek olmamız lazım. Kırmak, dökmek, yıkmak çok basit. Moral vermek lazım, arkalarında durmak lazım. desteklemek lazım. Paraguay'ı yenersin, bir hava yakalarsın. Amerika maçı ne olacağını bilemezsin yani. Dolayısıyla eleştiri yaparken dinleyicimiz çok güzel açıklama yapmış. Evet. Onlardaki gibi olması lazım. Tabii ki eleştiri olacaktır.
0: Merhaba Salim Bey. Tarsus'tan Mustafa Erol ben. Yabancı sayısını tartışmak gereksiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımların kadro yapısını herkes uygulasın. 25 kişilik kadroda 4 altyapıdan gelen, 4 tane de o ülkeden yetişmiş oyuncu bulunduracaksın. Bunu sağlamayanlar eksik kadro bildiriyor. Galatasaray genelde eksik kadro bildiriyor. Bir de altyapıdan yetiştirdiğin oyunculara maçta aldığı süreye göre TFF ödeme yapsın. Bu ödemede altyapı için harcama zorunluluğu olsun. 25 kişilik kadronun buna göre 17 tane yurt dışından transfer yapsınlar. Bunlardan nemalanmasınlar diyor bu durumdan.
1: Ya tabii ki yani üretmen lazım Salim. Yani bugün Barcelona'ya bakar mısın? Kadrosunda yani Baldes'inden Kubarsis'ine, Yamal'ından tut Gabi'sine yani bu oyunculara Şampiyonlar Ligi'nde şans veriyor ya. Real Madrid Thiago'yu oynatıyor bu kadro içerisinde mesela.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla onlar verebiliyor şansı en üst düzeyde bile. Ama oyuncular aşağıdan çok sağlıklı geliyor. Çok iyi eğitimle geliyorlar. Çok hazır geliyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Biz oyuncu genç oyuncu zaten güvenmiyoruz.
0: Evet.
1: Ancak Arda Güler gibi çok üstün yetenekli bir oyuncu olacak da Fenerbahçe'de işte oynadığı dönemle baktığında öyle oynatacağız yani. Onun dışında yok yani şans veremiyoruz. Çekiniyoruz, korkuyoruz. Tabii hocalar da kendine göre haklı. 2 maç, 3 maç kötü gittim bir giderim diye o şansı veremiyor.
0: Beni gönderirler yani. Diyor hocam.
1: Efendim?
0: Teknik direktörler beni gönderirler diyor haklı olarak. Evet. Hocam hemen kontrol ediyorum gelen mesajları. Halil Demir yazmış. İyi yayınlar Reşit Hocam'a da selamlar olsun. Bugün Beşiktaş'ın Avrupa elemesindeki rakibi belli oluyor ama bitmeye yakın halen bir transfer yok. Geç kalındı mı? Düşüncesi nedir?
1: Yok geç kalınmışlık yok bence. Mutlaka ki çalışmalar yapılıyordur. Ama ilerleyen zamanlarda Beşiktaş'ın gerçekten de çok ciddi takviyelere ihtiyacı var. Yani nokta transferlere ihtiyacı var Beşiktaş'ın. O nokta transferleri yaptıktan sonra Beşiktaş'ta şampiyonluk yarışının içinde olacaktır bence.
0: Hocam hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Merhabalar. Sizlere selamlarımı sunuyorum. Acaba niçin kulüplerimiz Japonya'dan transfer yapmıyorlar? Japonlar hızlı ve çabuk oyuncular. Hocam ne düşünür demiş.
1: Valla Japonya'yı gördünüz işte. Makine düzeninde oynayan oyuncular. İyi bir takım. Hollanda'ya sıkıntı yarattılar. Ya tabii Japon, Çin, Senegal neresi olduğu, hangi ülkenin oyuncusu olduğu çok önemli değil. Doğru oyuncuyu bulmak önemli. Potansiyelli oyuncuyu önceden görebilmek önemli. Yani burası önemli. Yani bu oyuncu aşama yapar, bu oyuncu gelişebilir deyip böyle genç oyuncuları artık hangi ülkeden alıyorsanız almanız lazım yani. Onu takip etmeniz lazım. Maalesef scouting sistemi de ülkemizde hiç geçerliliği yok. Hep böyle hazır, bilinen, taraftarlar da onu istiyor zaten. Bilinen oyuncular alınsın istiyor. Maalesef külfetli de oluyor oyuncular. Bazıları çok faydalı oluyor. Bazıları hiç faydalı olamıyor. Dolayısıyla yani kulüplerimizde bir sistem yok. Salim en büyük eksiklik bu.
0: Evet. Hocam hemen kontrol ediyorum gelen mesajları. Kocaeli'den Vural ben. Pasolik uygulaması kalkmadan Anadolu'da stadyumlarda olmaz. İzmir'den dostlarım geldi. Kocaeli spor maçına gidelim dedik. Maç bileti almadan pasolik masrafı bir kişi için 1000 TL tuttu. Olmaz pasolik kalkmalı. Anadolu kulüpleri için olmazsa olmaz şarttır demiş.
1: Ya tabii teknolojiyi yakalayamayan insanlar var. Ülkemizde. Dolayısıyla hem ekonomik açıdan hem de teknoloji açısından pasolik bir sıkıntı. Bu net yani. Tribünlerin azalmasında da evet pasolikin de çok ciddi bir payı var. Ama sadece pasolike bağlayamayız. Yani, tribünlerin boşalmasına.
0: Hocam gelen bir mesaj daha var. Salim, yarına garantisi olmayan bir insanoğlu, ölüm var. Bir de teknik direktörlerin yarını belli değil demiş.
1: Evet,
0: mistik bir mesaj atmış Halil Bey. Teşekkür ederim. Hocam, Avustralya maçında neler yapmalıyız? Düşünceniz nedir peki?
1: Avustralya mı?
0: Düzeltiyorum. Paraguay maçı. Avustralya maçında yapmış olduğumuz hataları söylediniz. Paraguay maçında mevcut dizilişten vazgeçmemiz mi gerekiyor?
1: Yani şunu söyleyeyim ben. Bir kere Avustralya maçı Türk milli takımına çok ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim.
0: Evet.
1: Bir kere Paraguay'ı iyi incelemek lazım. İyi araştırmak lazım. İyi analiz etmek lazım. Analizde oyuncuları iyi anlatmak lazım teoride. Pratikte oyuncuların iyi uygulaması lazım. Ama şu bir gerçek ki ne yapıp ne edip Paraguay'ı yenmemiz lazım. Baskı altına girmeden kendi oyunumuzu oynadığımızda hakikaten de Türk milli takımı keyif veriyor, zevk veriyor. Avustralya maçını unutmaları lazım. Tamamıyla Paraguay maçına odaklanmaları lazım. Ve maçın 1. dakikasından itibaren hakem bilgiyle birlikte iyi konsantre olmaları lazım karşılaşmaya. Tabii ki oyuncu tercihleri de önemli ama çok fazla bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Belki Melih'in yerine Ozan Kaba oynatır. Bilemiyorum yani. Orta sahada belki değişiklik yapabilir. Arda'yı 10 numaraya çekebilir. Kenan ilk 11'de başlayacaktır muhtemelen. Yine Barış sağdan oynar. Kerem'i santraforma oynatır. Yani o bir inatçılığı da vardır muhtemelen. Yine Kerem'le başlar diye tahmin ediyorum. Barış sağda, Kenan solda, Kerem önde, arkalarında Arda Güler, Hakan'ın yanında da Orkun. Büyük ihtimalle böyle başlar diye tahmin ediyorum.
0: Evet.
1: Sonrasında da Can Uzun gibi bir oyuncu var. Mesela onu kullanması lazım. Deniz'i kullanması lazım.
0: Dinleyenimiz yazmış hocam, Can Bey. Selamlar, iyi yayınlar. Genç oyuncuya sabır gösterecek kulüp, taraftar, basın ya da herhangi bir futbol üyesi var mı?
1: Güzel yazmış.
0: Ne dersiniz hocam? Zaten bir sistemin değişmesi gerektiğini vurguluyoruz ama sizin düşünceniz zaten nedir?
1: Zaten bunu konuştuk yani. Genç oyuncuya sabretmek lazım. Ama bizim ülkemizde maalesef altyapılarımız, yani teknik sektörlerimiz, antrenörlerimiz altyapılarda, yani biz de, ben de teknik sektörüm ama biz yeterince kendimizi geliştirmiyoruz. Ama ekonomik şartlardan, ama sistemden, ama imkansızlıklardan, bilemiyorum artık. Bunların hepsinin bir araya geldiğinde kendimizi çok geliştiremiyoruz. O yüzden de altyapılarımızda sağlıklı oyuncu çıkartamıyoruz yukarıya.
0: Evet.
1: Yani işte biraz önce örnek verdim. Barcelona, Real Madrid ve birçok takım sayabiliriz. Bu takımlar, oyuncular altyapıdan gelirken çok hazır geliyorlar. Çok donanımlı geliyorlar. Çok iyi bir eğitimden geçiyorlar. Dolayısıyla direkt oynattığınızda ya da oyuna soktuğunuzda hiç sırıtmadan oynayabiliyor. Yani sabır da gösteriyorlar ama yani ben genç oyuncuların çok böyle kötü performans sergilediğine şahit olmadım maalesef. Çünkü hazır geliyorlar Salim aşağıdan.
0: Hocam gelen soruları yanıtlayalım. Beşiktaş'la ilgili konuştuk hocam. Fenerbahçe'de teknik direktör değişimi yaşanacak. Aykut Kocaman Hoca'nın gelmesi bekleniyor. Yorumunuz, değerlendirmeniz nedir hocam?
1: Ya tabii dünyanın en önemli teknik direktörü Mourinho'yu getirdiniz. Olmadı yani. El Basque'ler geldi ülkemize. Kimler geldi ya? Olmadı yani. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin genlerini iyi bilen bir kadro, Oğuz Çetin'di, Aykut Kocaman'dı. Yani bunlar hakikaten de Fenerbahçe'nin içini, dışını, sağ içini, tribünlerini, medyasını çok iyi bilen insanlar. Ama doğru takviye yapmak lazım. Doğru oyuncuları almak lazım. Fenerbahçe'nin elinde hakikaten de çok iyi bir kadro var. Eyvallah. Eksikleri var mı? Var tabii ki eksikleri. Var. Özellikle forvet eksiği var. Santrafor bölgesine kimsenin yok diyemeyeceği bir oyuncu almak lazım. Kenar oyuncusu almak lazım. Süratli, çabuk, top taşıyabilen, iyi orta kesebilen, adam eksiltebilen. Orta sahası iyi. Orta sahasında bir problem yaşanmaz. Genduzi, Kante, İsmail, Asensio, yani bunlar bir problem yaratmazlar. Seni taşırlar ortasına da. Ama kenarları almak lazım. Mesela çok iyi bir sol bek Fenerbahçe'ye. İyi bir stoper. mesela. Yani en azından 4 tane 5 tane baba oyuncu nokta transfer yapması lazım Fenerbahçe'nin. Yani teknik direktörlüğüne kocaman ben saygı duyuyorum. Ben beğenirim Berat Hoca'yı. Fenerbahçe bu konuda Oğuz Çetin ile Aykut Kocaman doğru iş yaptığını düşünüyorum onları getirmekte. Ülkeyi tanıyorlar, Süper Lig'i biliyorlar, rakipleri biliyorlar. Buranın şartlarını biliyorlar ki Az Yıldırım gibi başkan da var. Yani kimse Ali Cengiz oyunları da yapamaz yani. Az Yıldırım çünkü uzun yıllar başkanlık yapmış, nelerin olduğunu biliyor ülke futbolunda. Dolayısıyla Aykut Kocaman iyi bir tercih. Oğuz Çetin'in orada olması, ben çok da severim Oğuz abi. Hakikaten de karakteriyle, kişiliğiyle, oyunculuğu zaten on numaraydı. Düşünceleriyle çok önemli futbol adamıdır. Dolayısıyla Fenerbahçe bence onları getirirse çok iyi iş yapar.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Herkese hayırlı günler.
0: Çok çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendirdik. Birazdan reklam arasına gideceğiz. Atladığım soru var mı? Onları kontrol ediyorum. Birçok mesaj geldi. Mesajlarınızı bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487, 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sevgili dinleyenler, Radyo Spor WhatsApp hattımızın dışında bize ulaşabileceğiniz numara, bize ulaşabileceğiniz adresler Twitter ve Instagram'da Radyo Spor ve Salim Manav. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum. Sevgili dinleyenler, kulüp Aykut Kocaman'ı direkt yalanladı. Neden hala Aykut Kocaman diyorsunuz demiş. Aziz Bey'in geçtiğimiz dönemki başkanlık süreçlerini düşündüğümüzde yalanlanan birçok transfer gerçeğe dönüşmüştü. Bundan dolayı ve Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olsaydı şimdiye çoktan açıklanırdı. Bence başka bir hoca olacak demiş Birol Bey. Mesajı için teşekkür ederim. Saatlerimiz 12.55. Şimdi reklam, saat başı ve at yarışı bandımız var. Ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
9: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
10: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
11: Voleybol milli takım.

0: Yayınlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
6: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
7: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
8: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
9: Radyo Spor!
10: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
11: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
4: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve pazar günleri ise onda dinleyebilirsiniz.
11: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
12: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
9: Radyo Spor.
4: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
9: İnternet TürkNet.
13: Dünya Kupası I ve J gruplarında oynanan maçlarla devam etti. I grubunda gece saatlerinde oynanan maçlarda Fransa Senegal'i 3-1, Norveç'te Irak'ı 4-1 mağlup etti. J grubunda ise Arjantin Cezayir'i 3-0 yenerken bu sabah 7'de başlayan Avusturya-Ürdün mücadelesinin galibi 3-1'lik skorla Avusturya oldu. A milli futbol takımımızın 2026 Dünya Kupası D grubunda Paraguay ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Türkiye-Paraguay maçını El Salvador'dan hakem Ivan Barton yönetecek.

0: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Mutlu günler değerli Radyospor dinleyicileri. Günlerden çarşamba. Gündüz İstanbul'da, gece ise Elazığ yarışlarını analiz edeceğiz. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndan sesleniyorum sizlere. Üçüncü koşuyla birlikte ikinci altılı ganyan. 15.30'da başlayacak. Bir banko ile başlayacağım. Bu da 8 numaralı Rüzgar'ın Çahı. Kazandığı yarış gerçekten mükemmeldi. Adeta kuyudan çıktı geldi. Bütün olumsuzluklara rağmen, yarış içerisinde yaşadığı şanssızlıklara rağmen kazanma başarısı gösterdi. Ben bu kazanmanın derecesini daha iyi görüyorum. Yani level olarak daha performanslı bir yarış ümidi oluşturdu bende. Dolayısıyla 8 numara Rüzgar'ın Şahı banko. İkinci ayakta ise seri bir isim, 2 numaralı Kim Draka var. Bu kez yeniden sentetiğe dönüyor, çime dönüyor, özür dilerim. Çim pistte performans gösterecek. Kazanmasını bekliyorum ama ekip arkadaşlarım 5 numaralı Secret of Dragon için olumlu referans verdiler. Gelin ilk kez koşacak olan, dereceli işlerle hazırlanan 4 numaralı Native Lady'yi de ekleyelim. Sıralamam 2-5-4. Ekürüler 1 numara Delicious Turkas'la yine şans bulmalı. Yarış 3. ayakta süratli başlayacak. Azimli olsun, seyretmeni olsun, hızlı giden yarışları seven isimler. Hemen arkalarında İsyan'ın oğlu saklanacak. Onun da gerisinde Metin'cim. Tabii aralarda Ersan Şah, Demirhan Tay'ı da önlere pres yapacağı için belki de numara alıp gidecek. Dolayısıyla yarış yine İsyan'ın oğluna göre koşulur düşüncesindeyim. 3 numaralı Metin'cim ise rakip olacak. Dolayısıyla 3. ayağı 2 ve 3 yazarak tercih ediyorum. 4. ayakta 3 numaralı Aladağlar'ın kazandığı birincilik bence çok değerli. Hem kalabalık grup hem pist 4.9 civarındaydı. Dışarıdan teşviklerle geldi, müthiş bir sprintle kazandı. Yani sanki tecrübeli isimler taylar gibi bir yarış kazandı bu isim. 3 numaralı Aladağlar favorim. 4 numaralı Aylak Kız Ankara'dan geliyor ama iyi durumda. 2 numaralı Arabian ve 1 numaralı Albastı Tay'ı da dikkate alabilirsiniz. Ben de öncelik 3 numaralı Safkan 4. ayakta. 5. ayakta 1 numaralı Ya Boltline'ı banko yazacağız. Hem startı bir hem mesafe kısa. Bir beyaz bayrak ayna yarışı izletebilir. 1 numaralı Boltline banko. Son ayakta ise 7 numara Hena Spon'u da kazanma ihtimalini çok yüksek görüyor. Sizlere günün 3. bankosu olarak öneriyorum. Bugün kalabalık bankolu bir gün oluşturdum sizler için. Dolayısıyla 7 numara Hena Spon'un da kazanma ihtimalini en üst düzeyde düşünüyorum. Banko olarak öneriyorum. Gece yarışları için Elazığ programında olacağız. Elazığ programının analizleri ve yorumlarını sizlerle paylaşacağım. Görüşünceye dek hoşçakalın.
0: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: Radyospor.
3: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Bandırma Spor'un yeni sportif direktörü Özgür Çelik. Özgür abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk. Merhaba Salim'im. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bandırma Spor'da daha önce futbolculuk kariyerinde görev aldın. Şampiyonluklar yaşadın. İkincilikten birinci lige yükseldiğinde Bandırma Spor önemli bir şampiyonluk yaşadın. Uzun yıllar futbol oynadın, takım kaptanıydın. Şu anda da yeni bir görev. Sportif direktör olarak Bandırma Spor'a geri döndün. Süreç nasıl gelişti?
1: Evet, senin de söylediğin gibi daha önce kulüpte görev aldım. Sahada kulüpte mücadele verdim. Çok şükür şampiyonluk yaşamak da nasip oldu. Şimdi de böyle yeni bir yapılanmaya girdik. Başkanımızdan da böyle bir teklif gelince ben de değerlendirmek istedim. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur.
0: Peki son durum nedir transferde? Hedefler nelerdir Özgür abi? Yeni sezonda Bandırma Spor'da.
1: Şöyle, yeni bir yapılanmaya girdik aslına bakarsan. Hem mali olarak hem de oyuncu portföyü açısından. Daha hem yarışmacı hem geliştirici, potansiyeli yüksek oyuncuları da bünyemize katıp bir taraftan yarışırken de bir taraftan oyuncularımızı geliştirip ona katkı sağlamak istiyoruz açıkçası.
0: Mustafa Hoca ile yollar ayrıldı. Yeni teknik direktör arayışı devam ediyor. Karşılıklı teşekkür edildi. Her iki tarafta birbirine teşekkür etti.
1: Evet.
0: Süreçle ilgili neler söylersin? Yeni sezonda yeni bir yapılanmadan bahsettin. Bandırma Spor son dönemde incelediğimizde iki kez playoff finali kaybetti. Bu noktada düşüncelerin nelerdir? Çünkü playoff finali kaybedildiğinde hem futbolcu grubunda hem de camiada motivasyon anlamında bir çöküntü oluşturabiliyor.
1: Evet, senin de söylediğin gibi Mustafa Hoca'ya teşekkür ettik. Gerçekten kulübe çok önemli katkılarda bulundu. Dediğin gibi bir motivasyon kaybı oluyor. İster istemez kulüplerde böyle durumlardan sonra işte bir yenilik yapmamız gerekiyordu. Hem hoca için hem de bizim için daha iyisinin böyle olacağını düşündük. Hocaya da buradan başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin hocamızın da. Yeni bir yapılanma yaptık. Bu yapılanmaya da uygun bir hocayla anlaşmak istiyoruz. Tahmin ediyorum ki onu da bugün açıklarız resmi sayfamızda. Hem çalışkan hem idealist. Hem de ilk plana parayı koymayan, gerçekten iş alakası yüksek biri olacak. Açıklandığında görürsünüz, ben şimdi bir şey söylemeyeyim.
0: Evet.
1: Bu yapımıza da uygun oyuncular seçmeye çalışıyoruz. Potansiyeli yüksek genç oyuncularla iş alakası yüksek çalışkan tecrübeli oyuncuları bir araya getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bunu da başarabiliriz. Taraftarlarımız da, izleyenler de seyir zevki yüksek bir takım izlerler diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Özgür Çelik, Bandırma Spor'un yeni sportif direktörü Özgür Çelik bizlerle birlikte. Özgür abi, bir son dakika var. Birazdan Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor. Hearts ya da Gornik Zabre olacak Fenerbahçe'nin rakibi. Bunu da Zabze olacak rakibi. Bunu da söyleyelim. Birazdan rakibi belli olduğunda temsilcilerimizin paylaşacağım. Tekrardan Bandırma Spor'a döndüğümüzde stadyum konusuyla ilgili bir gelişme yaşandı mı? Sizin oynadığınız dönemde de stadyum sorunu vardı. Hala devam ediyor. Tesis anlamında bu sıkıntıyı Bandırma Spor giderdi ama stadyum konusu, özellikle de maçlarınızı kış saati kış mevsiminde ve yaz mevsiminde, ilkbaharda gündüz oynamanız bir handikap oluşturuyor.
1: Evet, çok doğru söylüyorsun. Sen de stada geldin daha önce buraya defalarca. Evet. Maalesef böyle bir dezavantajımız var. Ama yıllardır süren bir süreç, ama bir türlü sonuçlanmayan bir süreç. Gönül ister ki bir an önce sonuçlansın ama çok da bir adım atılmış değil açıkçası. Bandırma biliyorsun çoğu ilden büyük bir ilçe. Bandırma'dan çok daha potansiyeli düşük yerlerde stadyumlar yapılmışken Bandırma ne hikmetse bir türlü stadına kavuşamıyor. Buradan bunun serzenişinde de bulunmuş olayım ayrıca. Gerçekten stad buraya gerekli. Yıllardır bunun mücadelesini veren bir kulüp var. İnşallah buradan gerekli yerlere de bu serzenişimiz ulaşır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim Özgür abi değerli açıklamaların için. İç ve dış transferde hareketlilik olacak mı? İç transferi soralım.
1: Şöyle söyleyeyim, iç transferde tabii ki iç ve dış transferde bir hareketliliğimiz var. Bir süreç içerisindeyiz. Dediğim yapıya uygun oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Dış transferde de anlaşma üzerinde olduğumuz oyuncular var. Şimdi açıklamak doğru olmaz. Kulüp sayfamızdan dediğim gibi açıklandıktan sonra üzerine konuşabiliriz. Ama bu oyuncular gerçekten kulüp yapımıza hem mali olarak hem de sportif olarak uygun oyuncular olacak. Geleceğe dönük bir planlama bizimkisi. Biliyorsun sen de elimizde zaten genç yetenekli potansiyel oyuncular var. Enes Aydın gibi, Enes Çinemre gibi, Emirhan Acar gibi. Emirhan da milli takıma seçildi. Ümit milli takımda Kosova maçında oynadı. Çok da iyi bir performans gösterdi. Bu tarz geleceğe yönelik transferler yapmayı planlıyoruz. Ayrıca da yanlarına şalat yüksek, tecrübeli, iyi oyuncularla ekleyip bir armağan yapacağız inşallah.
0: Çok teşekkür ederim Özgür abi. Taraftara mesajın ne olur Radyo Spor aracılığıyla?
1: Buradan taraftarlarımızı tabii ki de öncelikle maçlarımıza bekliyoruz. Bu sene onları mutlu etmek için çok çaba harcıyoruz. Gerçekten seyir zevki yüksek, modern bir futbol oynayan bir takım, agresif bir takım izleyeceklerinin sözünü verebiliyorum buradan onlara.
0: Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kal Özgür abi.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bandırma Spor Sportif Direktörü Özgür Çelik'ti. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
8: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
9: Haziran ayında

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Müsait olursa Gaziantep FK'nın eski yöneticisi Erim Arıkan bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyenler, bunu da paylaşmış olalım. Planladığımız bağlantılar, hemen söyleyelim. Erim Arıkan, planladığımız bağlantılar arasında Erim Arıkan'dan sonra aksilik olmazsa Ramazan Karacif bizlerle birlikte olacak, Ramazan Hoca. Son bölümde ise Ramazan Çelik hattımızda konuklarımız arasında yer alacak. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. İlk bölümde Özgür Çelik vardı. Kendisi Bandırma Spor'da sportif direktör olarak başladı. Şu anda da kura çekimi yapılıyor. Kura çekimiyle birlikte ilk başta Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Fenerbahçe'nin rakibi belli olduktan sonra diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Başakşehir'in rakibi belli olacak. Ramazan Hoca'yı arayabiliriz o süreçte. 15 dakikalık süreçte Ramazan Karacif'i arayabiliriz. Erim Arıkan 15-20 dakika sonra hattımızda konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşmış olalım. Bunu da aktarmış olalım sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyorum sevgili dinleyenler. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Bunu da paylaşmış olalım. Sizlerden gelen sorular var. Bunları da cevaplayacağım. Transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Özellikle de Galatasaray'ın transfer gündeminde önemli isimler var. Bunlardan birisi de Van Dijk. Van Dijk'la Galatasaray ciddi derecede ilgileniyor. Bunu da söylemiş olalım. Hemen ben de mesaj attım.

0: Galatasaray ciddi derecede ilgileniyor. Bunu da söylemiş olalım. Hemen ben de mesaj attım Ramazan Hoca'ya, Ramazan Karacif Hoca'ya. Galatasaray'ın gündemindeki isim Van Dijk. Van Dijk'ın istediği ücret belli oldu. Van Dijk'ın istediği ücret sevgili dinleyenler net 15 milyon euro maaş. Bunun da altını çizmiş olalım. Birazdan Ramazan Hoca bizlerle birlikte olacak. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Gelen sorular var Twitter üzerinden. Bunları da yanıtlıyorum. Milli takım üzerinde gelen soru var. Mustafa Bey yazmış. Milli takımımızın sizce Paraguay maçında ilk 11'i nasıl olmalı? Yani benim düşüncem şu. Defans hattında Ferdi, Zeki, Abdülkerim, Ozan Kabak. Önlerinde Hakan, Orkun, Arda, Barış Alper, Kenan Yıldız ve Can Uzun 4-6-0'da ısrar ederse teknik direktör. Vincenzo Montella bu şekilde oynayabilir. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Son dakika gelişmesini aktarıyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler ikinci eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Fenerbahçe ikinci eleme turunda Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Birazdan bağlantılar olursa bağlantılara da gideceğiz. Bugün gün içerisinde Beşiktaş ve Başakşehir'in de rakiplerinin belli olacağını paylaşalım sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler ikinci eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşıyor. Ramazan Hoca'yı arayabiliriz. Ramazan Karacif Hoca'yı arayabiliriz. Kendisi şu anda uygun. Ramazan Hoca ile bağlantı gerçekleştireceğiz. Kendisi önemli bir başarıya imza attı. Radyo Spor'daki programımızda da bunu konuşacağız. Ramazan Hoca İşitme engelliler A milli takım teknik direktörü. Dünya şampiyonu oldular yakın dönemde. Bunları konuşacağız. Sevgili dinleyenler. Ramazan Karacif Hoca bizlerle birlikte olacak. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Hemen kontrol ediyorum. Bağlantı sağlandı. Ramazan Hocam hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız?
1: Merhabalar, teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız. Yayınımıza bağlandınız. İşitme engelliler futbol takımımız önemli başarılara imza atıyor. Sizler de bu başarının önemli mimarlarından birisiniz. Tüm arenalarda mücadele ediyorsunuz. Yakın dönemde İsmet Hoca ile de bağlantı sağlamıştık.
1: Evet.
0: U21 takımımız dünya şampiyonu oldu yapılan turnuvada. Sizin düşünceleriniz nelerdir hocam? Önemli bir başarı var. Emeklerinize sağlık. Buyurun hocam.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizler bizi kıymetli kılıyorsunuz. Bu tür yayınlara bizleri dahil ederek. Çünkü bizim sizler gibi profesyonellere ihtiyacımız var. Klasik bir cümleyle başlamak istiyorum. Futbol ülkesiyiz. İşitme engelli arenada da futbol ülkesiyiz. Kasım 2025'te Olimpiyat şampiyonluğu süreciyle başlayan serüvende geçtiğimiz ay U23 takımımız Sırbistan'da dünya şampiyonu oldu. Tabii gelecek sene sonraki yıllarda uluslararası arenalarda işitme engelli futbol milli takımlarımızı hep zirvede tutmaya çalışıyoruz. Ülkemizde yadsınamayacak kadar işitme engelli potansiyeli var. Yine İşitme engelli liglerimiz var. Süper Lig, birinci lig ve ikinci ligde mücadele eden takımlarımız var. Yani kapsamlı bir aileyiz, yoğun bir aileyiz. Bazen dikkatleri üzerimize çekebiliyoruz. Uluslararası platformlarda aldığımız başarıdan dolayı. Ama tabii ki konuşmamın başında da belirttiğim gibi profesyonellerin, yetkililerin, karar vericilerin bizlerin farkında olmasını

0: istiyoruz. Bu konuda biraz serzenişim olacak. Ama onun dışında her geçen yıl işitme engelli futbol ailesine profesyoneller katılıyor. Cihangir Güner gibi bir sportif direktörümüz oldu. İsmet Kamak hocamız gibi bir teknik direktörümüz oldu. Dolayısıyla biz işitme engellilerinin yarınlarını da böyle garanti altına almaya çalışıyoruz. Sürekli değişen, sürekli gelişen bir camia olmaya çalışıyoruz.
1: Peki hocam, kısa, orta ve uzun vadede hedefler nedir bu arenada?
0: Şimdi her yıl uluslararası şampiyonalarımız var bizim. Gelecek yıl Kasım 2027'de Avustralya'da dünya şampiyonası var, A milli takım boyutunda. Evet. Akabinde 2028'de inşallah bizim ev sahipliği yapacağımız çok kapsamlı Avrupa oyunları olacak. Bir sonraki 2029 senesinde yine Yunanistan'da olimpiyatlar olacak. Dolayısıyla aslında kısa denecek bir plan, ta olimpiyata kadar uzanan kısa, orta ve uzun vadeli plan birleşmiş oluyor. Böyle profesyonel bir plan, program yapmak zorundayız. Kısa planımızda, orta planımızda, uzun vadeli planımızda yine dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olmak.
1: Peki hocam, daha önce Dursun Bey'le bağlantı yapmıştık, federasyon başkanıyla. Dursun Bey'le bağlantı yaptığımızda devletimizin çok ciddi destek verdiğini söyledi. Bu anlamda siz neler söylersiniz? Özellikle de tesis anlamında ve yurt dışına gittiğinizde konaklama anlamında çok ciddi desteklerden bahsetti.
0: Evet, bu soru için ayrıca teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum size. Neden derseniz samimi olarak bunu belirtmek isterim. Yani ülke dışına, yurt dışına çıktığınız andan itibaren Ay Yıldız'ın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğü, desteği, inanın bizi her turnuvada rakiplerimizin önünde başlatıyor. Bunu bir teknik adam olarak çok samimi duygularımla söylüyorum. Çünkü konaklamadan ulaşıma kadar oradaki uluslararası yetkililerimizin bizleri konuk etmesinden, bizlerle ilgilenmesinden itibaren müthiş bir güven duygusu içerisinde biz oynuyoruz. Tabii öyle bir başkanımız var ki bizim, kendisi de işitme engelli, daha önce Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda yarışmış, güreş branşında uluslararası derecesi olan bir başkana sahibiz. Bu da hem teknik adamlar için hem de sporcularımız için çok büyük avantaj. Çünkü bu arenada çok farklı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. İşte kamplardan hazırlık müsabakalarına kadar, işte yemekten ulaşıma kadar, bunların hiçbiri bizim için sorun teşkil etmiyor. Başkanımız ve devletimiz sayesinde diye özetleyebiliriz devlete olan güvenimizi, devletimizin bize yaptığı hizmetleri bu şekilde özetleyebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ramazan Karacif, kendisiyle birlikte işitme engelliler futbol takımımızı konuşuyoruz. Hocam, işitme engelliler futbol takımına ilgi nasıl? Çocuklarımızın, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin bu alana kanalize olması onların hayata motivasyon açısından da çok çok önemli. Bu noktada hocam ilgi alaka var mı? Mesela ampute milli takımına çok ciddi bir ilgi vardı ve bizi gururlandırdılar. Önemli şampiyonluklar yaşadılar branşlarında. Buyurun hocam.
0: İşitme engelliler futbol milli takımımızın uluslararası başarısı tabii ki ailelerimizin, çocuklarımızın, işitme engelliler spor camiamıza, özellikle futbol branşına ilgisini müthiş bir şekilde artırmış durumda. Hem ülkemizde hem dünyada. Bizim branşımız avantajlı ve dezavantajlı bir branş. Şöyle ki görsel bir uzun eksikliği olmadığı için bazen biz engelliler arasında gölgede kalabiliyoruz. Ama şöyle de bir avantajımız var. İşitme engelli sporcu olmak için her iki kulakta da 55 desibel ve daha yukarı duyu kaybı olması gerekiyor. Bu sıkıntı sporcularımızın branş ayırt etmeksizin normal

0: liglerde oynamasına engel teşkil etmiyor. Dolayısıyla bizim TFF uhdesinde oynanan profesyonel liglerde, bölgesel amatör ligde, süper amatör liglerde, yerel liglerde oynayan oyuncularımız da var. Evet. Açıkçası biz de kendi işitme engelli sporcularımızı hem işitme engelli futbol liglerimizde hem de normal liglerde oynamalarını sağlıyoruz. Hem böylelikle TFF'nin normal duyan vatandaşlarımızın ya da toplumun işitme engelli spora, işitme engelli futbola bakış açısı da tabii ki olumlu bir şekilde, pozitif bir şekilde artıyor. Sözümün başında belirtmiştim. Bu olumlu ve pozitif geri dönüş tabii ki milli takımlarımız bünyesinde uluslararası başarıdan geçiyor. Biz milli takımımızı ne kadar böyle liyakatlı, bilgili, belgeli teknik ekiplerle, profesyonel teknik ekiplerle donatırsak ki şu an bütün branşlarımızda ona yönelik bir çalışma var. Sporcularımızın da geliştiğini, değiştiğini, başarısını gören toplumumuz hem ülkemizde hem dünyada işitme engelli spora ve futbola bakış açısı müthiş ve hızlı şekilde olumlu ve pozitif anlamda ilerlediğini söyleyebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ramazan Karacif. Hocam, yakın dönemde de turnuvalar olacak. Turnuvalara katılacaksınız. Yurt dışına devamlı gidip geliyorsunuz. Bu turnuvalardaki hedefler nelerdir? Çok ciddi gördüğünüz rakipler var mı? Yurt dışında nasıl, diğer ülkelerde nasıl bu alan ilgi?
0: Son 2 yıldır biz Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonluğu yaşamış daha önceki bir jenerasyonumuzu değiştirme ve geliştirme planı yaparak en az 10 yıllık bir milli takım oluşturma çabası içerisindeyiz. 17-23 Ağustos'ta en yakın tarihte Avrupa Gençlik Oyunları var. Almanya'nın Hannover kentinde genç erkek futsal takımımız katılacak. 2008-2012 doğumlu kardeşlerimiz. Gayet olumlu, uyumlu bir takımımız oluşmuş durumda şu an. Tabii onun Temmuz ayı itibariyle hazırlık kampları olacak. Akabinde Ocak 2027 yılı tarihinde Avusturya'da kış olimpiyatlarımız olacak. Oraya da A milli futsal takımımızı hazırlıyoruz. Gerçekten yine bunu tekrarlamaktan hem gurur duyuyorum. Orada da liyakatlı bir teknik ekibe sahibiz. Dolayısıyla kış olimpiyatlarının arkasından Kasım 2027'de de Avustralya'da dünya şampiyonası hazırlığımız başlayacak. Bu milli takım süreçlerinin aralarında da tabii bizim işitme engelli süper ligimiz, birinci ligimiz ve ikinci ligimiz oynanacak. Bu şekilde yoğun bir süreç geçiriyoruz aslında. Dolayısıyla milli takımın da önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'ndaki katılacağı yarışmaları saymış oldum. Tabii şimdi Avrupa'da da bu konuda bizim üstünlüğümüz kabul görse de son işte olimpiyat şampiyonuyuz, U23'te son dünya şampiyonuyuz. Rakiplerimizin dikkatini fazlasıyla çekmiş durumdayız. Ben bir Japonya'nın, işte bir İngiltere'nin, bir Fransa'nın, bizim bir Ukrayna'nın bizim arkamızdan bizi takip edecek daha böyle dişli rakipler olduğunu söyleyebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ramazan Karacif'ti. Hocam, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler hocam. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, bu bölümde işitme engelliler futbol takımımızı konuştuk. Bunun da altını çizelim. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Türkiye Voleybol Federasyonu

0: Federasyonu, Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için

0: voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
1: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
2: Siz de fırsatları kaçırmayın.

0: maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Gaziantep FK eski yöneticisi Erim Arkan. Erim Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Selamlar.
3: Salim Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederim. Bir istifa süreci gerçekleşti. Açıklama da yaptınız. Süreç nasıl gelişti? Neler söylersiniz?
3: Evet, yani şöyle, biz tabii ki de canı gönülden destek olduğumuz Gaziantep Futbol Kulübü'ne iki gün önce bir açıklama yaptım. Açıklamada da zaten yeni kongrede, yönetim kurulunda yer almama sebeplerimi açıkladım. Öncelikle tabii bir teşekkürle başlamak istiyorum. Anadolu Kulübü yönetmek çok zor gerçekten Türkiye'de. Evet. Bugüne kadar da Anadolu Kulübü zorlu şartlarda Gaziantep Futbol Kulübü'nü iyi yerlere taşıyan, başta Memek Yılmaz, yönetim kurulu, tüm çalışma arkadaşlarımıza, tüm kulüp personeline, taraftarımıza, hepsine teşekkür ediyoruz. Bazen tabii ki de bir kere bu teşekkür ve bu yapılan fedakarlıklar göz ardı edilmemesi gerekiyor. Onu baştan söyleyeyim. Fakat bazen bazı düşünceler hayat ideolojisinde çok fazla uyuşmaz. Böyle durumlarda da kendimize olan saygımızdan dolayı çok severek de yapsak bu görevi bırakmak gerektiğini düşündük. Burada mevcut geçirmiş olduğumuz sezonun içerisinde de illaki fikir ayrılıkları oldu. Ama bu fikir ayrılıklarının yeni sezonda da devam edeceğini gördüğümüzden kaynaklı böyle bir yer almama kararı aldık.
2: Peki Erim Bey, Gaziantep'te yaşıyorsunuz. Gaziantep FK yaşanan süreçte, yani Süper Lig'e geldi. Süper Lig'de hiç küme düşmeden mücadele ediyor. Bu sezonda önemli bir mücadele örneği ortaya koyuldu. Gaziantep kentinin ben futbola bakış açısını sormak istiyorum. Gaziantep Spor yok olup gitti. Ardından Gaziantep FK süreci başladı. Bunu Gaziantep halkı benimsedi mi, bu durumu? Neler söylersiniz? Futbola ilgi nasıl şehirde?
3: Şimdi bir kere Gaziantep futbolun da dışında bir spor şehri.
2: Evet.
3: Evet, bu konuda tüm siyasilerimiz, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Bakanımız olmak üzere, ilçe belediye başkanlarımız, hepsi Gaziantep Futbol Kulübü'nün iyi yerlere gelmesi adına elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu bir kere çok önemli. Çünkü evet, bu kulüplere büyük bütçeler gerekiyor, ancak gelirler çok kısıtlı. Bu kulüpleri sadece yöneticilerle yönetmek çok zor, yani maddi açıdan. Dolayısıyla onların destekleri çok kıymetli. Gaziantep spor şehri, tabii ki de spor şehri, ama Gaziantep taraftarının tabii ki de Türkiye'de futbol izleyen, futbol camiasının içerisinde yer alan her taraftarın, her izleyicinin hatıralarında çok güzel bir Gaziantep spor var. Bu hiçbir zaman unutulmaz. Celal Doğan'ın başkanlık yapmış olduğu dönemde, yine Gençler Birliği'nde İlhan Cavcan'ın başkanlık yapmış olduğu dönemde hala bugün hatıralar anlatılıyor. Evet. Hala sürekli anımsanıyor, örnek gösteriliyor. Dolayısıyla orada tabii ki de taraftarımız, Gaziantep Spor sevdası hiçbir zaman bitmedi. Gaziantep Futbol Kulübü'nü de benimsediler, destek oluyorlar. Daha fazla destek olunabilir mi şehir açısından? Tabii ki de olunabilir. Ancak bu sadece şehrin sanayicilerinden, şehrin STK'larından, şehrin siyasilerinden maddi destek beklemekle olacak bir şey değil. Yani bu bir proje işi. Proje yaratmak gerekiyor. Sürekli gelip de bizim tabiri caizse para dilenmemize gerek yok. Milletin kapısını çalıp da para istememize gerek yok. Evet, bunlar kısa vadede ihtiyaç doğabilir. Kısa vadede bu ihtiyaçları gidermek için bu şehrin sanayicisinden, iş adamından, STK'sından maddi destek beklenebilir, ama uzun soluklu, orta ve uzun soluklu bizim sürdürülebilir projeler yaratmamız lazım. Ama biz sadece günü kurtarabilme adıyla proje yaratmazsak, sadece para bulma, kaynak bulma derdine düştüğümüz noktada proje yaratamıyorsunuz. Olduğunuz yerde de sayıyorsunuz maalesef.
2: Yani burada kalıcı gelirler şart.
3: Tabii ki, kesinlikle.
2: Çok teşekkür ederim Eren Bey, değerli yorumlarınız için. Son mesajınız var mı acaba?
3: Son mesajım, ben Gaziantep şehrine, bu şehrin bir evladı olarak, bu şehirde siyaset yapan bir kardeşleri olarak, başta Gaziantep taraftarına selamlarımı iletiyorum. Hepsinin yüreğine sağlık. En önemli şey taraftar. Kendileri olmasa belki de biz çok zor günler geçiriyor olacaktık. Dolayısıyla bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Ve biz de her zaman elimizi, yüreğimizi taşın altına koyacağız. Bu belki yönetimde yer almama kararı almış olabiliriz ama bu şehirde her zaman bu şehrin bir evladı olarak maddi manevi bütün desteğimizi vereceğiz. Bugün bu yönetim olur, yarın başka bir yönetim olur. Biz her zaman dediğim gibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün bir taraftarıyız, bir neferiyiz.
2: Çok teşekkür ederim Eren Bey. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
2: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Gaziantep FK eski yöneticisi Eren Arkan'dı. Milli takımla ilgili bilgiler de paylaşılıyor. Milli takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella'nın son antrenmanda denediği 11 de paylaşıldı. Onu da aktarmak istiyorum. Denediği 11'de değişiklikler var. Önemli değişiklikler var. Bunun altını çizelim. Kalede Uğurcan Çakır. Savunma hattında Mert Müldür, Ferdi, Abdülkerim, Merih. Orta sahada Hakan'ı görüyoruz. Hakan'la birlikte İsmail, önlerinde Arda. Bunu paylaşalım. Kenardaysa sevgili dinleyenler, Barış Alper, Kenan ve Kerem Aktürkoğlu. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Böyle bir durumda söz konusu, merak ediliyordu. Paylaşımlar yapılmaya başlandı. Muhtemel 11 ile alakalı, son antrenmanda denenen ilk 11 ile alakalı. Birazdan müsait olursa Ramazan Çelik bizlerle birlikte olacak. Ramazan Çelik'le birlikte milli takımımızı konuşacağız. Yaşanan transfer gelişmelerini konuşacağız. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, birazdan müsait olursa Ramazan Çelik Hoca bizlerle birlikte olacak. Bunu da aktarmış olalım. Radyo Spor WhatsApp hattını paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. Sizlerden gelen soruları da cevaplayacağım. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. Hollanda'dan dinleyenimiz yazmış. Mesajı Aygün Bey diye başlamıştı. Sevgili Salim, özür dilerim. Klavyenin azizliğine uğradım diyor. Estağfurullah, hiç önemli değil. Hollanda'ya da selamlarımızı gönderelim. Müsait olursa sevgili dinleyenler, hattımızda Ramazan Çelik bizlerle birlikte olacak. Son bölümde Ramazan Hoca ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bağlantı sağlanamadı zannedersem. Yarın Ramazan Hoca ile bağlantı yaparız. Sıkıntı değil Batıkan. O zaman telefon hattımızı açalım. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Radyo Spor WhatsApp hattı dışında an itibariyle de telefon hattımızı açtık. Telefon hattı numaramız 0212-363-0434. 0212-363-0434 Radyo Spor telefon hattımız. Sevgili dinleyenler, telefon hattımızı açtık. Sizler de görüşlerinizi, düşüncelerinizi, eleştirilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerini paylaşmak istiyorum. Victoria Pilsen, Midland, Karabağ, Vestri galibi, Voivoda, Ferencváros galibi. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de şu şekilde: Victoria Pilsen, Midland, Karabağ, Vestri maçının galibi, Voivoda, Ferencváros maçının galibi. Bu şekilde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri sevgili dinleyenler. Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerini paylaştım. Az önce Fenerbahçe'nin rakibi belli olmuştu. Sarı lacivertli temsilcimiz Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Gobrinik Zabre ile karşılaşacak. Kulübün sahibinin de, yani Gobrinik Gorbik Zabre takımının %86 hissesi ülkemizde daha önce Antalya Spor ve Galatasaray'da oynayan Lukas Podolski'ye ait. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz.
4: Merhaba Fahim abi. Halim abi.
2: Merhaba. Hoş geldiniz. Sizleri hoş tanıyabilir miyim?
4: Evet. İzmir'den Yusuf Yekilok ben.
2: Hoş geldiniz Yusuf Bey.
4: Hoş bulduk abi. Fenerbahçe taraftarıyım. Ayrıca da Erzurumluyum. Erzurum Spor taraftarıyım.
2: Evet.
4: Erzurum'da da Süper Lig'de başarılar diliyorum. Bu Fenerbahçe ile alakalı hala kaç gün oldu bir açıklama yapmadılar.
2: Hoca konusunda evet.
4: Evet, hem hoca konusunda hem transferler konusunda neyi bekliyor acaba? Onu merak etmiştim abi.
2: Yani taraftarın bekleyişi sürüyor. Gündemdeki isim Aykut Hoca. Aykut Kocaman ismi gündemde. Ben de bugün ya da yarın açıklanmasını bekliyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci yöneleme turunda rakibi de belli oldu. Evet. Transfer noktasında da Vedat Muriç ile anlaşma sağlandı. Vedat Muriç dışında gündemde olan isimler var. Fakat mevcut kadronun iskeleti korunacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Yusuf değerli yorumların için.
4: Çok sağ ol.
2: Çok çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Bir dinleyenimiz yazmış. Selamlar, yayına sesiniz çok az geliyor. Telefon bağlantılarında bile ses sizden yüksek geliyor demiş ama Batıkan'a ben devamlı her program öncesinde kontrol ettiriyorum. Her program öncesinde de kontrol ettiğinde sıkıntının olmadığını konuşuyoruz. Ve bazen yayınlarda bu mesajlardan sonra bağırarak yayın yaptığım da oluyor. Bunun da altını çizmek isterim. Radyo Spor telefon hattımız sevgili dinleyenler 0212 363 0434. 0212 363 0434 Radyo Spor telefon hattımız. Radyo Spor'a ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Zaman zaman Radyo Spor'da telefon hattımızı açıyoruz. Varsa dinleyenlerimiz alabiliriz yayına. Muhtemel 11'i paylaşmıştım. Vincenzo Montella'nın son taktik antrenmanda denediği muhtemel 11'de Kerem Aktürkoğlu forvet bölgesinde denendi. Değişimler yapıldı. Sağ bek pozisyonunda Mert Müldür denendi. Savunma hattı değişmedi. Orkun'un yerine İsmail Hakan ikilisi oynadı orta sahada. Önlerinde Arda Güler oynadı. Hücum hattındaysa Kenan, Barış ve Kerem Aktürkoğlu denendi. Kenan bilindiği üzere Avustralya maçında ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Bunu da paylaşmış olalım. Bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Salim Bey. Selamlar.
2: Selamlar. Teşekkür ederim. Sizleri tanıyabilir miyim?
5: Ankara'dan Ozan ben. Ya ben uygunsa milli takım hakkında çok kısa birkaç yorum soru yapmak isterim.
2: Tabii ki.
5: Ya şöyle, bizim malumunuz şu forvetsiz oyun eleştiriliyor ya. Ya gerçekten de anlam vermek güç. Hani bir de bizde yanlış bir algı oldu. Montella 4-6-0 oynatıyor şeklinde. Montella aslında 4-5-1 oynatıyor. Yani bizim o hani eskiden İspanya'nın bir 4-6-0 gibi bir şey değil. Hani Kerem'i de santrafor oynatması da Kosova maçında aynı şey oldu hatırlarsanız. 3 tane evet. Top enikledi. Avustralya maçında kez aynısı. Kerem yeteneksiz bir çocuk değil. Ama sanki sol kanatta bu çocuk daha boşluk bulduğunda daha rahat oynuyor gibi geliyor. Orada farklı bir alternatif denense daha iyi olur diye düşünüyoruz. Belki buradan da sesiniz ulaşır. Yani inşallah da iyi skorlar alırız. Çünkü biz biliyorsunuz biraz gerginleştik son yıllarda. Böyle herkes burun kafasına modunda eleştirdi. Biraz evet. Daha bir sabırlı olalım diyorum. Fatih Hoca'nın açıklamaları doğruydu bu bakımdan. Biraz TFF Başkanımız Fatih Hoca'da haksızlık yaptı. Kısa olarak da bunu da ekleyeyim. İyi yayınlar diliyorum size.
2: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.
5: Sağ olun, sağ olun.
2: Evet, farklı bir bakış açısı geldi dinleyenimizden. Kerem Aktürkoğlu'nun ben de sol kanatta daha etkili olduğunu düşünüyorum. Dizilişle alakalı 4-6-0 diyoruz ama dizilişle ilgili şöyle bir durum söz konusu. Pazartesi günü yayınımıza Giray Bulak Hoca bağlanmıştı. Bu dizilişle alakalı 4-6-0 değil, 4-3-3 demişti. Bunu da paylaşmak istiyorum. Direkt Giray Hoca'nın yorumu bu şekildeydi. Birazdan bir dinleyenimiz daha hattımızda olacak. Bir dinleyenimiz var. Hoş geldiniz. Sizleri tanıyalım.
6: Adım Hasan. İyi günler.
2: İyi günler Hasan Bey. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Sağ olun. Benim bir şeyim, bir şey diyecektim ama bu şimdiki milli takımda Orkun Kürük Kürkçü kestik. Öyle mi benim anladığım?
2: Yani evet. Ben de son taktik antrenmanda Montella'nın denediği ilk 11'e baktığımızda Orkun Kürkçü ve Zeki direkt oynamayacak gibi duruyor.
6: Ben
2: ve İsmail. Kerem... İsmail bir de. Üç isim.
6: Yani düşmanlık demeyeyim mi? Bu Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ne oynadı da onları hala oynatıyoruz biz? Başka adam yok mu bizim ülkemizde?
2: Yani burada bence direkt Paraguay karşısında yani sistem değişikliği de yapabilirdi teknik direktör Vincenzo Montella. Bunun da altını çizelim. Bir sistem değişikliğine gidebilirdi. Bazı muhtemel 11'lerde Yunus Akgün de kadroda yer almış. Bunu da paylaşmış olalım. Yunus Akgün de sağ kanat pozisyonunda dizilişte yer almış.
6: Yani ben pek başarılı olabileceğimizi sanmıyorum ama inşallah başarılı oluruz.
2: Evet. Yani bazı muhtemel 11'lerde de Barış Alper, Orkun Kökçü, Zeki Çelik kesildi olarak gösteriliyor.
6: Yani hayırlısı olsun ama inşallah bir şekilde yenelim. Ülkemizin başarılı olmasını istiyoruz ama bu Montella'nın bence bir takım bazı toplu futbolcular karşı biraz ön yargılı olduğunu düşünüyorum.
2: Evet. Çok teşekkür ederim görüşünüz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
6: Hoşçakalın. Sağ olun.
2: Son bir telefon bağlantımız varsa alabiliriz Vatikan. 0212 363 04 34 Radyo Spor telefon hattımız sevgili dinleyenler. Genellikle bugün milli takımı konuştuk. Bağlantılarımızda da sizlerden gelen soruları cevapladık. Bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz.
7: Barış Bey, iyi günler.
2: Salim.
7: Aygün abiye çok bağlandım. İlk defa bağlandım.
2: Evet.
7: Yener.
2: Hoş geldiniz Yener Bey.
7: Nasılsınız Barış Bey? İyisiniz inşallah.
2: Ben Salim Manav.
7: Salim Manav. Özür dilerim. Pardon.
2: Estağfurullah Yener Bey.
7: Kusura bakmayın. Şimdi biraz önce mesela bir arkadaş Barış ve milli takımla ilgili konuştum. Kimse bir şey oynamadı yani.
2: Evet.
7: Milli takımda yani dikkat ederseniz geçen maçta. Yani inşallah bu sefer Kerem'i forvet oynatmaz. Kerem de eleştiriliyor. Yani o konuda. Yani geçen maçta gerçekten çok sabah 6 mıydı 5 miydi kalktım heyecanla gerçekten. Oğlum var 18 yaşında, onu bile zorla kaldırdım. Yani baba nasıl oynadılar diyor, nasıl böyle bir futbol dedim. Ben dedim anlamadım yani. 90 dakika

0: Kerem'i 1.90'lık adamların arasında şöyle gezildi. Ömür Galatasaraylı.
1: Evet.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim Salih abi. Salim abi. Yani milli takım inşallah başarılı olur. Ama Montella forvet oynatmadığı sürece abi sıkıntı. Yani bugün şöyle bir şey söyleyeceğim. Başakşehir'de Berto.
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bugün milli takımda sizce Avustralya maçında başarılı olur muydu olmaz? Bence çok başarılı olur.
1: Yani kadroda yer alması gerekiyordu. Şu şimdi anda mesela şey, transferde ismi.
0: Tabii. Galatasaray'ın çok almasını istiyorum ben çocuğu.
1: Evet. Çocuk 12 milyon euroluk bir bonservis bedeli var.
0: Yani herkes görecek o çocuk Türkiye Ligi'ne damga vuracak. Yani belli yani kumaşı belli yani. Çocuk güzel topçu yani.
1: Evet.
0: Anlatabildim mi? Bir de yani şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi topu getiriyoruz abi ileri doğru. Barış kafayı kaldırıyor kimse yok. O taraftan bakıyor kafayı kaldırıyor kimse yok. Yani bugün Melih Demiral defansta oynamaz milli takımda ya. Şimdi Abdülkerim ağır. Tamam. Pozisyon bilgisi iyi ama ağır. Melih Demiral da ağır.
1: Evet.
0: Doğru mu? Niye Ozan Kabak'la başlamayız biz?
1: Evet yani Ozan Kabak'la yani, ilgili bence...
0: Yani Ozan Kabak yani gerçekten Almanya'da bu sene 11 lira seçildi. Doğru mu?
1: Evet.
0: Haftalık 11 lira, aylık 11 lira seçildi. Yani güzel top oynuyor. Yani bunu niye oynatmayız biz? Bunu geçtim. Salim abi bir şey daha söyleyeceğim size.
1: Tabii ki.
0: Şimdi Trabzon'da Mustafa Eskerlaç. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bartu. Şimdi bugün Samet Akaydın. Mesela Çağlar Söğüncü. Bunların yerine bunlar yani bu bence Mustafa'nın Trabzonspor Mustafa'nın çok hakkı yeniyor. Yani o çocuk gerçekten milli takımı çok hak ediyor. Güzel top oynuyor çocuk. Yani bugün yani bana sorsan Türkiye'de Ferdi'nin sol tarafta atan atıp kim derse ben derim ki Mustafa. Doğru mudur? Yani bu.
1: Evet yani bu görüşler değişebilir. Yani ama milli takımı hepimizin milli takımı kazanmamız gerekiyor.
0: Ya tabii ki
1: gönlümüz, dualarımız milli takımda. Çok teşekkür ederim Yener Bey.
0: Evet. Milli takıma başarılar diliyorum.
1: Tekrardan başarılar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın Yener Bey. Bir dinleyenimizden mesaj gelmiş. Abdullah Bey yazmış. Selamlar, iyi yayınlar. Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Beşiktaş'ın rakibi belli oldu mu? Hayır, belli olmadı henüz. Önce Şampiyonlar Ligi, ardından Avrupa Ligi, sonrasında da Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli olacak. Fenerbahçe, Gobrinik, Zabre ile eşleşti Polonya takımı. Son bir mesajla yayınımızı bitirelim. Aykut Bey yazmış. Selamlar, iyi yayınlar. Bence rakibe baskı yapacaksak sağ bekten Mert oynamalı. Fakat rakip güçlüyse Zeki oynamalı. Ayrıca Barış her şartta sağ kanatta oynamalı. Kenan sakatsa solda Barış değil Can oynamalı. Yoksa uyum olmuyor. Bireysel olarak bakınca güçlüyüz ama uyumsuz olunca teknik direktöre yazar. Kerem forvetlerin yapması gereken işi yapıyor. Duvar oluyor, faul alıyor. Bence sıkıntı yok demiş. Demiş. Teşekkür ederim mesajlar için. Yayınımızı noktalıyoruz. Saatlerimiz 12.54. Benden hemen sonra Hattrick programında Mert Elan ve Ali Erim sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12.13 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
6: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Ustafor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Bankam Tombank kartıma gir.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
10: Şampiyonla son düzlükte.
12: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
13: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
14: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
15: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
16: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
5: Radyo Spor.
17: Reklam.
18: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
19: Radyo Spor.
18: Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba. Radyo Sporavetri'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün günlerden çarşamba. Mert Elam'la birlikteyiz. Mert hoş geldin.
1: Hoş buldum Ali abi. Sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Fenerbahçe Gornik Zarp Z ile eşleşti. Biraz zor söylüyorum.
1: Yani hepimiz gibi. Kolay söyle.
0: Gornik Zarp Zabrze.
1: Zabrze.
0: Zabrze. Öyle mi okunuyor acaba?
1: Ben Zabrze diyorum.
0: İlk maç 21 ya da 22 Temmuz'da içeride. Revanşta bir hafta sonra 28 ya da 29'unda deplasmanda oynanacak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci eleme turundaki rakibi Polonya'nın geçen sezonki ikincisi oldu. Polonya'da 18 takım mücadele ediyor. Bizdeki gibi 34 haftalık bir lig ve Gornik desek bir şey olmaz herhalde.
1: Evet.
0: Gornik zor bir mücadelenin ardından Leh Poznan'a şampiyonluğu verdi. Ama aynı derecede zor bir mücadelenin ardından iki ekibin hemen böyle burun farkıyla önünde lig ikinciliğini almayı başardı. Jagi Elonia aynı puanda bitirmiş. Ama ikili avarajda Gornik önde olduğu için ikinci oluyor. Rakov'dan da bir puan fazla topluyor. Yani Leh Poznan 60 puan, Gornik 56 puan. Diğer ismi garip olan takım 56 puan ve Rakov, isim böyle olacak işte Rakov, güzel, mis.
1: Kısa,
0: 55 puanla Polonya Ligi'ni tamamlıyor. Şöyle bir kadro değerine baktım. Tahminin var mı?
1: 50.
0: 25 milyon euro.
1: 25.
0: Civarında bir kadroya sahip bu takım. Mütevazi bir takım olarak gözüküyor. 2025 Temmuz'undan beri Slovak bir teknik direktör Gasparik çalıştırıyor takımı. Onu söyleyelim. Kadroya da bakınca kadrodaki en değerli oyuncularının bir Ukraynalı olduğunu görüyorum. Kağıt üzerinde tabii bu. Sol kanat oyuncuları 23 yaşında Klan. Maxim Klan. Ukraynalı bir oyuncu. 23 yaşında. Bu oyuncu. Bir de 10 numaraları varmış. Düzelteyim. O da Çek. O da 5 milyon euro olarak gözüküyor. O da genç bir oyuncu. 2004'lü 22 yaşında. Lucas Ambros diye bir genç oyuncuları var. Mütevazi bir takım. Onu söyleyelim. Bakayım şöyle bir de. Performanslar nasıl olmuş son yıllarda? Ona da bakacağım şimdi. Bu takım 2016-2017'de üst lige çıkıyor. Polonya'da. O zamandan beri de üst ligde devam ediyor. Ama üst lige çıkma tarihleri 2016-2017. 4-3-2-10-8-6-6-9 ve ikinci sırada bitiriyorlar. Yani ikinci sırada bitirmeden önceki sezon 9. oluyorlar. Ondan önceki 2 sezon 6. 8. ve 10. Yani bu sezon ciddi bir sıçrama yapmışlar. Ondan önce 2016-2017'de en üst lige çıkmadan önce bir sezon alt ligde mücadele ediyorlar. Onun öncesinde yine bir 6 sezon üst lig var. Ama herhangi bir dereceleri yok. Ondan önce yine bir alt lig görüyorum.
1: Avrupa maceraları herhalde birkaç sene o en başlarda ikinci, üçüncü
0: evet,
1: olduğu
0: yani dönemde. 2019-2020'de vardır Avrupa maceraları. Eğer arada bir kupa almadılarsa.
1: Doğru, bir de kupa ihtimali var.
0: Bakalım şöyle bir.
1: Bir şey kez, diyebilir miyiz yani?
0: Bir kez Polonya Süper Kupası kazanmışlar. 7 kez Polonya Kupası'nı kazanmışlar. 14 kez de şampiyonlukları gözüküyor ama herhalde bayağı eski şampiyonluklar onlar.
1: Avrupa kupaları elemelerinde bizimkiler kadar tecrübeleri yok diyebiliriz herhalde Gornik'in.
0: Yok yok. En son
1: bu yok. İsmail ve şeye göndermeydi Avustralya.
0: En son 87-88 sezonunda ligi kazanmışlar. 80'lerde bayağı iyilermiş ama. Ey maşallah.
1: Senin hatırlaman lazım 80'leri.
0: 85-86-87-88'de üst üste 4 kez kazanmışlar ligi. Ama o zamandan beri tık yok. Polonya Kupası'nı da 2025-2026'da almışlar.
1: Bu sezon.
0: En son bu sezon almışlar. Kupayı almışlar. Ama Şampiyonlar Ligi elemesi olduğu için Avrupa Ligi'ne değil, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar. Çünkü iki takım orada hak kazanıyor Polonya Ligi'nde. Yani normal şartlarda Fenerbahçe'nin bu takımı fazla zorlanmadan içeride dışarıda mağlup ederek ya da işte içeride mağlup edip dışarıda beraber kalarak en kötü geçmesi gerekiyor gibi gözüküyor.
1: Yani öyle transfere çok ihtiyaç duyulacak bir karşılaşma, eşleşme değil. Olmaması lazım. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu bu takımı çok rahat geçebilecek kalitede. Tabii ki transferler erken gelirse ne ala, o kimse hayır demeyecektir ama Fenerbahçe'nin kadro kalitesiyle Gornik arasında dağlar kadar fark var. Yani burada hiç soru işareti bile olmaması lazım. Fenerbahçe'nin burada artık playoff turunu düşünmesi lazım. Tabii ki adım adım gidilecek. Kastettiğim tabii ki o adım adım giderken problem yaşamaması mümkünse Fenerbahçe'nin. Ve yıllardır o süre gelen Şampiyonlar Ligi hasretini de bu sezon bitirmesi için aslında önünde iyi bir fırsat var. İşte yani Sporting'in gelmemesiyle beraber playoff turunda.
0: Şöyle de söyleyeyim, bir başka bilgi daha vereyim. En son 1994-95'te bir UEFA kupasında mücadele etmişler.
1: Hep elemelerde elenmişler o zaman öncesinde. Yani.
0: Evet. Yok zaten hani şey olarak takları yok ligi bitirdikleri pozisyon. Arada kupa şey olmayınca. Çünkü kupada bu sezon kazanmışlar. Ondan önce 1971-72.
1: Ama lige yeni çıktıklarındaki derecelerinden birkaçı Avrupa potası gibi değil miydi? Oralara yakın değil miydi? Ben mi yanlış hatırladım?
0: Bakalım tekrar.
1: Orada acaba bir...
0: Demek ki orada elendiler.
1: Evet. Öyleyse bile elenmişler demek ki. Hani ben doğru hatırlıyorsam bile elenmişler. Demek ki az önce söylediğimde...
0: Evet, lige yeni çıktıklarında doğru. 2019, 2020, 2018, 2019'da üçüncülük, dördüncülük var. İkincilik var. Orada demek ki ön elemelerde gitmişler. En son 94-95'te şey olmuş, kupaya katılabilmişler.
1: Yani bu turla ilgili başka bir yorum yapmak mümkün değil. Yani ne diyeceğiz Fenerbahçe için? Kazanmaktan başka herhangi bir sonuç kabul görmez yani.
0: Evet, tarihi söyledik. Bu arada Fenerbahçe'de başkan vekili Barış Göktürk HT Spor'a konuşmuş. TFF tarafından açıklanan bir takvim var. Transfer dönemi 22 Haziran'da başlıyor. Herhangi bir gecikme söz konusu değil demiş. Hı hı. Transferlerimiz yetişecek. Biz doğru kadro planlamasıyla Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde ileri taşımak istiyoruz diye de eklemiş.
1: Yani zaten transfer 22 Haziran'da resmi olarak başlıyor olabilir. Burada önemli olan kampa yetiştirmek zaten. Hani transferin kamp tarihi neydi Fenerbahçe'nin? 27 mi 28
0: evet,
1: mi?
0: Evet o civar.
1: Hani 22'de değil 25'te yaparsan da problem değil. Ha şimdi Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Tanıdık bir rakip. Ali abinin çok sevdiği telaffuz ederken.
0: Aynen ya. Başka bir takım aldığı... çıksaydı ya keşke.
1: Ne diye telaffuz ediyorum ben?
0: Mitchell'en.
1: Mitchell'en.
0: Buna yakın bir şey söylüyorsun.
1: Evet, iyi söyledin.
0: Değil mi?
1: Evet, evet. Mitchell'en. Danimarka ekibi Mitchell'en. Beşiktaş'ın rakibi oldu. Geçen kurasa diyoruz ya, ya kuraçağı diyoruz ya da. Hı-hı. Bir dinleyici dedi ki doğrusu kürasa mı dedi. Öyle bir şey telaffuzda.
0: Allah. Doğrudur.
1: Sıkıntılar oluyor. Doğrudur. Haklıdır. Ben de kuraçağı diyorum hala ama Mitchell'en Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turundaki rakibi oldu. Herhalde gelebilecek takımlar arasında istemeyeceğimiz takımlardan biriydi Mitchell'en. Muhtemel rakipleri de yazılmıştı gün içerisinde. Beşiktaş'ın oradaki güçlü ekiplerden biri geldi.
0: Evet, normal sezonu bu yıl Danimarka'da ikinci sırada bitirdiler. Aarhus'un arkasından 46 puanla. Aarhus 50 puandaydı. Ondan sonra bir şampiyonluk grubu vardı. Orada Aarhus bırakmadı normal sezon liderliğini ve şampiyon olarak tamamladı. Mitchell'en de onun arkasında 67-60 puanla ligi ikinci sırada bitirdi. Ve Şampiyonlar Ligi değil Avrupa Ligi, orada öyle çünkü, bileti almış oldu. Son 4 maçını şampiyonluk grubunda kazanamamışlar. Ve son 4 karşılaşmada 3 puan alınca Aarhus da o bölümde 10 puan toplamış. O 7 puanlık fark oradan çıkmış. Yani aslında son haftalara kafa kafaya gelmişler. Ama şampiyonluk grubunda istedikleri sonuçları alamayan bir takım görüyoruz.
1: Yalnız sanki Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kurası çekti de Fenerbahçe Avrupa Ligi, Konferans Ligi kurası çekti gibi. Şimdi piyasa evet. Değil.

0: Penaltılarla elendi Nottingham Forest'a çeyrek finalde. Onu da söyleyelim. Bir çeyrek yaptılar yani Avrupa'da.
1: Evet. Gördüğüm kadarıyla çok uluslararası bir takım. Michelin. Hani Güney Korelisi var, Brezilyalısı var, işte Danimarkalısı var, Güney Amerika'dan var, Afrika'dan var, işte Nijerya asıllılar, Çekler, Kongolular.
0: Evet, Avrupa Ligi'nde de grup aşamasını müthiş oynadılar. Onu da söylemek gerekiyor. Lyon ve Aston Villa grup aşamasında 8 maçta 7'şer galibiyet, birer mağlubiyet almışlardı. Michelin de onların arkasından gelen 3. takım. Hı hı. 19 puan toplamayı başardılar. 8 maçın tam 6'sını kazandılar Avrupa Ligi'nde lig aşamasında. Ve sadece bir mağlubiyet aldılar. O mağlubiyet Roma deplasmanında geldi. Bir de Brann'la, Norveç takımı Brann'la 3-3'lük bir beraberlikleri var. Yani bayağı Beşiktaş iyi bir takım seçti. Zaten iyi yönetilen bir takım olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ve Aral da orada.
1: Beşiktaş'ın da istediği ya da istediği söylenen oyunculardan biri.
0: Evet.
1: Aral Aşimşir.
0: Bir kere bence Aral'ı hemen almak lazım.
1: Ama alırız. Yani bizde para var bizim takımlarda da. Yerine iyi bir parça yine eklerler büyük ihtimalle. Mitchell'e.
0: Tabii onların hazırlıkları vardır.
1: Vardır. Yani burada Fenerbahçe için söylediklerimizin benzerini söylemiyoruz Beşiktaş için. Yani bu turu kesin geçmek durumunda falan değil. Hani rakibin gücünü düşünürsen. Tabii ki yine kadro kalitesi olarak Beşiktaş'ın aşağı kalır yanı yok. Daha iyi. Ama daha takım gibi bir takım var karşısında.
0: Bir de hani şey olarak da hani kuzey takımları ondan sonra o tempo, o organizasyon hiç bizim takımlara göre değil. Zor.
1: Bu takımın tabii sezonu başlıyor mu acaba elemeye kadar? Danimarka gerçi bizim gibi değil mi? Bizim gibi başladı bitirdi.
0: Onlar çok uzak değil şeyleri takvimleri.
1: Bizde yakın. Bu arada oradan bir dezavantaj oluyor.
0: Aral da takımın en golcüsü değil ha. Onu da unutmayalım. Fran Culino diye bir oyuncuları var. Geçen sezon ligde 16 gol atmış, 3 de asist yapmış. Gineli bir oyuncu. Aral ligde 8 gol 13 asist. Bu Fran Culino 16 gol 3 asist. Bunlar lig performansları. Onu da almak lazım.
1: 22 milyon euro gözüküyor.
0: Frank Culino'yu da alalım. O zaman belki bir şeyimiz olur. Ne dersin?
1: Alalım. Osorio'yu da alalım. Diğer kanat oyuncusu. Üçünü alırsak bir şey kalmıyor zaten takımda.
0: Kolunu kanadını kırdıktan sonra.
1: Şimdiden iki transfer yapmışlar. Yani Afrika'dan iki oyuncu bulmuşlar. Bir tane Iheanacho bulmuşlar.
0: Yapma ya.
1: Bizim Iheanacho'nun acaba kardeşi, kuzeni falan mı?
0: Evet. Onların şöyle söyleyeyim size. Hazırlık karşılaşmaları belli. Hazırlık takvimleri belli olmuş. Ayın 20'sinde ilk hazırlık karşılaşmalarını oynuyorlar. Lillestrøm'le. Tabii kuzey takımları burada, İskandinav takımları genelde birbirleriyle maç yapıyor biliyorsunuz. Sonra Malmö'yle oynuyorlar. Ayın 26'sında. 4 Temmuz'da Silkeborg'la oynuyorlar. 11 Temmuz'da Cardiff'le oynuyorlar. Bir Galler takımı. Ve 17 Temmuz'da da, yani eşleşmeden önce, Beşiktaş eşleşmesinden önce Odense ile oynuyorlar. Ligleri de 26 Temmuz'da başlıyor. Yani bizden 2 hafta kadar önce Danimarka Ligi başlıyor. Onların da fikstürü bile belli olmuş. Yani Beşiktaş'la oynamadan önce 5 tane hazırlık maçı yapacak Michelin, onu söyleyelim. Beşiktaş'ta benim bildiğim 3 tane var kesin. Ama ondan sonrasını tam bilmiyorum.
1: Lig maçları onların ilk maçtan sonra mı başlıyor?
0: İlk maç şeyden sonra başlıyor. Evet. Beşiktaş'la oynayacak ilk maçtan sonra başlıyor.
1: Sonra arada yani. Aynen. Gerçi ertelenebilir onlarda da.
0: Evet. Orada başlıyor. Evet, Beşiktaş zaten mesajlarda atıyorsunuz. Gene zor bir kura çekti. Fenerbahçe'nin rakibi biraz daha makul, biraz daha uygun gözüküyor. Ama Beşiktaş geçen sene Avrupa Ligi'nde iyi işler yapan, başarılı olan, iyi yönetilen, Mert'in dediği gibi uluslararası iyi oyuncular bulan bir kulüp çekti. Bakalım neler yapacak takımlarımız ikinci eleme turlarında diyelim. 14-17 saatlerimiz, takımlarımızın Avrupa'daki rakipleriyle başladık. İlk resmi maçlarla başladık. Şimdi aramıza gideceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş,

0: Fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.
4: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer Zeynep.

0: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
3: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Eylül akar çeşme yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
8: Radyo Spor.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Radyo Spor. Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-21 saatlerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki ikinci eleme turundaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Polonya'dan Gornik'le karşı karşıya gelecek. Beşiktaş da Danimarka'dan Midtjylland'le karşı karşıya gelecek. Temmuz sonunda oynanacak. Daha doğrusu 3. haftasında oynanacak ilk karşılaşmalar. Rövanşlar da hemen bir hafta sonra olacak. Bu arada Mustafa Demirkaya bir hatırlatma yapmış. Doğru. Onu da ben görmüştüm. Podolski, bu Fenerbahçe'nin eşleştiği kulübün hissedarlarından bir tanesi. Orada da kadroda şeyi görmüşsündür. Kupayla taraftarları selamlamıştı bu sene. Hatırlıyor musun? Öyle bir
1: Kupayla mı?
0: görüntü çıkmıştı. Kupayı kazandılar ya.
1: Hı.
0: Şimdi Mustafa Demirkaya'nın mesajını okuyunca aklıma geldi o
1: Hı.
0: görüntü. Kupayla bayağı büyük bir statta, bayağı dolu tribünleri böyle Podolski kupayla selamlamıştı.
1: Hı.
0: Hala da kadroda. Demin dikkat etmedik. Podolski de 41 yaşına gelmiş. Tabii gelecek sezon oynar mı bilmiyorum ama 2026'da burada sözleşmesi bitecek gibi gözüküyor. Ama Lukas Podolski bu takımın kadrosunda olan bir isim.
1: Kendiyle sözleşme görüşmelerine mi başlayacak Podolski'ye uzatmak için?
0: Olabilir. Kendine iyi bir zam yapıp ondan sonra yola devam edebilir. O da 2021'den beri oradaymış.
1: 2001.
0: 2021'den beri geçen sezon 18 karşılaşmada toplam 272 dakika görev almış.
1: Ha. Şey o artık.
0: Takılıyor.
1: Yani.
0: Takılıyor.
1: Onun ben dönercisi hani döner zinciri var. Onu
0: O da
1: biliyorum.
0: var.
1: O var, bu var. Bir sürü şey daha var belli ki
0: Evet.
1: hayatında. Podolski güzel yaşıyor.
0: Aynen.
1: Hayatı yaşıyor.
0: Podolski iyidir. Podolski'yi severiz.
1: Tabii Galatasaray, eski bir Galatasaraylı olarak onun için de enteresan bir
0: Yani
1: eşleşme olacak.
0: takım onun gibi gözüküyor. Beşiktaş için konferans ligi daha mantıklı gözüküyor diye bir mesaj gelmiş.
1: Tabii konferans ligi finali Beşiktaş'ın stadında, o yüzden herhalde diyor. Bir de güç dengesi olarak tahminen. Ben şöyle düşünüyorum. Beşiktaş'ın tabii ki rakibi çok zorlu. Midtjylland'le eşleşmek kimse istemez. Hele ki bu turda. İkinci eleme turu yani. Çok erken daha Midtjylland'le eşleşmek için. Ama burada her hani kriz bir fırsat mı demek lazım? Buradan da Beşiktaş bir güç devşirebilir eğer işler yolunda giderse. İtalyano için. Onun da sonuçta Beşiktaş'taki ilk resmi karşılaşmaları Midtjylland maçları olacak. O da çok mercek altında tutuluyor şu anda. Nasıl oynatacak, nasıl bir anlayışı olacak? Eğer buradan bir turla çıkabilirse, bir üst tura çıkabilirse Beşiktaş, İtalyano'da iyi bir kredi kazanır.
0: Tabii.
1: Şu anda kredisi zaten yeni geldiği için yüksek. Ama oldu ya, daha ilk eleme turunda elenmek istemezsin yeni geldiğin bir takımda. Elensen de çok büyük yangın olur mu emin değilim. Yine olur elbette. Sonuçta kadro değeri olarak Midtjylland Beşiktaş'ın gerisinde gözüken bir takım. Ama oyun olarak işte Ali abi istatistikleri verdi. Avrupa Ligi'nde çoğu takımı yapamadığını yaptı Midtjylland. Öyle kadro değerine bakıp çok da küçümsememek lazım. Çok büyük yangın olmaz diye düşünüyorum. Ama işte bir de eleyebilirse Beşiktaş, İtalyano sezon başlangıcı için lig açısından da bayağı kredi kazanır.
0: Podolski ile ilgili bir dinleyici kariyerini bitirdi diye mesaj atmış. Açıklama gelmiş miydi? Öyle bir şey ben hatırlayamadım ama
1: Çok
0: olabilir tabii.
1: bırakan futbolcu oldu
0: 40
1: da bilmiyorum
0: 41
1: Podolski devam
0: yaşında
1: ediyor.
0: olduğu için olabilir. Yani bu sene olmazsa zaten geçen yıl aldığı süreleri paylaştık sizle. Yani bu yıl olmazsa normal olur. Sürpriz olmaz. Evet, tablo bu. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. Mert, sana sabahtan beri sormak istediğim bir soru var.
1: Sabah niye sormadın?
0: Sabah sormadım çünkü
1: Aklına mı gelmedi?
0: aklıma gelmedi değil.
1: En
0: Hani
1: başta.
0: başka şeylerden bahsediyordun sen. Programın sonuna doğru aklıma geldi.
1: Ha.
0: Hazırsan soruyorum.
1: Tabii.
0: Paraguay maçından korkmalı mıyım?
1: Ha. Sen bunu arada söylüyorsun ya. Korkuyorsun sen.
0: Bak,
1: Çekiniyorsun.
0: Avustralya maçında hiç korkmuyordum. Avustralya'yı bir şekilde yeneriz falan filan diye böyle rahattım yani o maçtan önce. Ekran başına geçtiğimde de rahattım. Milli takım böyle kötü başladığında da rahattım. İlk 10 dakika 15 dakika falan bir şey yoktu yani. İlk golü yedikten sonra işimiz çok zorlaştı diye düşündüm. Ama genel olarak o maç öncesi işte maç başında da rahattım. Şimdi Paraguay maçında pek rahat hissetmiyorum kendimi. Korkmalı mıyım?
1: Korkmalı mısın?
0: Yani cumartesi sabah 8'de Radyo Spor'a bağlandığımızda
1: Sen tam Genco abinin şey yaptığı gibi oldun ya.
0: Genco beni bu hale getirdi.
1: O da çok kötü bir senaryo çizmişti ya. En son programda mıydı?
0: Hı?
1: En son programda mıydı? Çok kötü bir senaryo çizdi. Ya şunu hayal ediyorum işte, turnuva bitecek, biz işte şuna kaybettik, buna kaybettik.
0: Evet evet, öyle bir şey söylemişti, hatta onunla ilgili de çok mesaj geldi. Ne diyorsun?
1: Bence korkmalısın mısın? Yani korkabilirsin abi, korkmakta bir sıkıntı yok. Ancelotti geçenlerde söyledi, gördün mü onu? Senden mi bahsettim ben? Genco abiyleyken bahsettim. Ancelotti Fas maçı öncesi basın toplantısında hani korku iyidir diyor. Korkmazsan diyor.
0: Ha, evet doğru.
1: Bir aslanla karşılaştığında onu kedi zannedersen olmaz diyor. Korkman lazım diyor yani. Korku faydalı bir taraftan ama tabii sen izleyici olarak çok korkman lazım. O tartışılır. Futbolcular biraz çekinmeli belki. Ama biz o kadar tabii çok korkmamalıyız ya.
0: Nasıl bir maç hayal ediyorsun?
1: Nasıl bir maç hayal ediyorum? Valla kestiremiyorum bizim milli takımı. Nasıl bir maç olacak? Yani Paraguay'ın anlayışını az buçuk biliyorum ama onlar da ilk yarıdan 3 gol yediler. Herhalde bu sefer o kadar şey olmaz. Kötü olmazlar ilk yarıda.
0: Daha yani onlar da mutlaka
1: konsantre
0: şimdi
1: olurlar.
0: Biz
1: onlar
0: da bizim durumumuzdalar.
1: Tabii onlar için de yenildiğin anda işin bayağı zorlaşıyor. Biz yenildiğimiz anda, Amerika puan aldığı anda biz turnuvada eleniyoruz yani ikinci maç sonunda. Evet.

0: Amerika bizden önce oynuyor.
1: Aynen orada her şey.
0: Amerika 19 Haziran yani Cuma mı oluyor?
1: Cuma akşamı oynuyor onlar.
0: Cuma akşamı
1: 22'de,
0: oynuyor 22'de.
1: Biz cumartesi sabah 6'da.
0: Evet. Cuma akşamı hani Amerika Avustralya'dan puan alırsa ki alır gibi gözüküyor. Biz Paraguay'a yenildiğimiz anda 3. maç hikaye. Bizim için hiçbir anlamı olmuyor.
1: Hı hı. O yüzden stresli
0: bu beni
1: maç.
0: Biraz geriyor bak.
1: Tabii
0: bu olay beni geriyor yani biraz.
1: Çok normal aslında yani dışarıdan baktığında. Stresli olmak normal. O yüzden hani nasıl bir maç olur? Herhalde ilk yarısı biraz gergin geçer. Hata yapmayalım. Aman gol yemeyelim.
0: Bence de.
1: Bulursak bir tane işte şey maçları gibi biraz. Romanya maçı, Kosova maçı. Aslında Avustralya maçı da çok farklı değildi. Yani üçlü bir orta saha Arda kanat gibi gözüküyor merkezde. Daha defansı önceleyen bir ilk 11. Çok risk almayan bir 11. Rakip ceza sahası çok fazla çoğalamayan. Aman kontra yemeyelim deyip belli bir savunma şeyini standardını korumaya çalışan bir milli takım. Maç yine benzer olur. Yani.
0: Paraguay'da mesela bir puana çok fazla itiraz etmez. Çünkü son karşılaşmada Avustralya önünde sonuçta onlar da kazanabileceğini düşünerek çıkacak.
1: Evet, bizim işimiz daha zor.
0: Bizim işimiz önce. Daha zor, aynen.
1: O yüzden biz beraberliği korumak güzel ama bir galibiyet golünde aramamız
0: ama
1: gerekecek.
0: Ama Paraguay yani 60'a 70'e berabere girersek, dengede girersek hiç risk alması gerekmeyecek Paraguay.
1: Evet, bastıran biz oluruz orada tahminen.
0: Peki biz bastırır mıyız?
1: Yine topa sahip oluruz diye düşünüyorum.
0: Ama bence çok risk almayız.
1: Almayız, risk almayız. Yani topa sahip oluruz.
0: Salih Özcan, ne derler? İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun, bütün orta sahancılarını şeyde görebiliriz. Şaka bir tarafa ilk maçta yaptı ya, işte Salih'le şey aldı.
1: Mert'i oyuna aldı.
0: Kontra yemeyelim diye.
1: İsmail çıkardı ama orada.
0: İsmail çıkardı canım.
1: İsmail'le Salih'i yan yana görmedik. Ama burada da yani o riski alacağını ben de zannetmiyorum. O nasıl bir 11 çıkaracak merak ediyorum. Bugün Ali Kürekli faturayı 3 isme kesti diye bir tweet atmış hesabından. Zeki, Barış Alper, Orkun demiş. Bu tabii yayını dinlemedim. Yayından sadece bir kesit herhalde. Bu 3 oyuncu yedek kulübesine mi gelecek? Öyle anladım ben. Açıkçası hani Orkun veya Barış'tan birini bekliyordum. Ama Zeki mesela orada sürpriz oldu. Zeki eğer yedek başlarsa o sürpriz olur. Bakalım.
0: Evet. Savaş demiş ki abi ben bir aydır yazıyorum Paraguay'ı. Sakalımız yok ki demiş. O da demek ki Paraguay için öyle düşünüyor. Türkiye Paraguay karşısında galip gelmeyi bırak. Maçı çok farklı kazanmalı.
1: Ha galip gelmeyi bırak. Yenemez bile.
0: Hayır. 4-5-6'ya gitmesi lazım diyor.
1: Niye?
0: Öyle 1-0-2-0 işe yaramaz çünkü rakip Amerika çok güçlü diyor.
1: Ha 3 puanda kalırız. Averajımızın 3.lük için iyi olması gerektiğini düşünüyor. Anladım.
0: Ali abi Paraguay maçından bence senden çok genci abi korksun. Ülkeye almayız onu demiş. Genco abinin kehaneti tutacak gibi demiş Esen Yurttan Hüseyin. Tam olarak Genco ne demişti? Ben
1: işte olumsuz bir senaryo
0: yani dinlemediğim yani. İçin programda Genco'yu ağırlıklı olarak tam hatırlayamadım. Avustralya'yı kaybederiz demişti.
1: İşte kötü bir senaryo.
0: O kısmı hatırlıyorum ama ondan sonra ne demişti yani?
1: Eleniyorduk işte grupta.
0: Yani. Biri yazsın lütfen Genco tam olarak nasıl bir kehanette bulunmuştu? Nostradamus Genco'nun kehaneti nereye doğru gidiyor onu bir merak ettim ben.
1: Ama Genco abinin de hatırladıkları tutmuyor. Kehanetinin tutması da acayip olur yani.
0: Biz yenilirsek neden kesin eleniyoruz demiş Mehmet Ünlü. Biz kaybedersek ve Amerika'yı yenersek 3 puanımız oluyor. Avustralya 9 yaparsa
1: zaten biz şunu söyledik. ABD puan alacak Avustralya'dan.
0: Tabii.
1: O senaryoda biz eleniyoruz. Yoksa ABD Avustralya'dan puan alamazsa tabii ki çıkma şansımız devam edecek Amerika'yı yendiğimiz anda. Ama Amerika burada İşte Avustralya'da en kötü bir puan alır diye düşünürsek kesin eleniyoruz'u söylüyoruz biz. Yoksa dediği gibi senaryo da var.
0: Şimdi ne oluyor? Mesela Avustralya bizi yendi. Amerika'dan bir puan aldı. 4 puan da kaldı. Fazet Paraguay'a kaybetti.
1: Son maç.
0: Biz de 4 puan aldık. Ama genel avarajı değil, ikili avaraja bakıyorlar.
1: Evet.
0: Avustralya bizi yendi ya. Önümüzde. Avustralya'ya geçme şansımız kalmıyor.
1: Hı hı.

0: Biz Paraguay'a kaybettik. Paraguay sonraki karşılaşmada Avustralya'ya kaybetti. Paraguay da 3 puanda bitirdi. Biz de 3 puanda bitirdik. Bizim averajımız 0. Paraguay'ın eksi 1. Ama biz Paraguay'a kaybettiğimiz için gene ikili averaja bakıyorlar. Gene eleniyoruz. Tablo bu yüzden. Olay bu. Genco abi olumsuz konuşunca dediği tutuyor demiş. Evet. Ayrıca Ahmet Tarin ne demiş? Son şampiyon olarak çıkıyorsun. Arjantin'den bahsediyor ve hat-trick yapıyorsun. Messi'den bahsediyor. Ronaldo olmak çok zor demiş. İstanbul'dan Mustafa bu gruptan çıkamayabiliriz demişti. Ben de öyle demiştim ama tam olarak ne demişti? Hatırlayan yok bence.
1: Abi tam olarak nasıl hatırlayalım her şeyi ya? Zor ya. İşte gruptan çıkamıyorduk. Kolay çıkarız diye baktığımız grupta kalıyorduk.
0: İkili averaj mı, genel averaj mı demiş. İkili
1: Normalde
0: averaj.
1: FIFA'da genel averaj oluyor ama bu turnuvayla birlikte çok zayıf takımlarda olunca böyle farklı skorlar çıkabileceği düşünerek genel averajdan vazgeçilip ikili averaja dönüldü.
0: Abi bence bu kadar korkmaya gerek yok. Türkiye iki maçı da çok rahat kazanacak. Rahat olabilirsiniz demiş. İki maç sonunda tekrardan bu mesajı hatırlatacağım demiş. Böyle işte yüreğimize su serpen güzel bir mesaj atmış. Biz de o zaman araya gidelim. 14-34 saatlerimiz. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
4: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.
2: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.38 saatlerimiz. Şöyle bir mesaj gelmiş. Gencebor'unu sadece Ali Bey değil kimse dinlemiyormuş diye. Yani kimse hatırlayamadı ya Genco ne dediğini. Evet, bu da doğru bir mesaj. Güzel. Doğru söze ne denir? Ama şaka, şöyle demiş Genco.
3: Yazmış değil mi?
2: Avustralya mağlubiyet, Paraguay beraber, Amerika mağlubiyet demiş. Dinleyicimize göre.
3: Bir puan.
2: İstanbul'dan Mehmet, Genco 40 yılın başında bir şeyi doğru söylemiş, onu da kimse dinlememiş diye mesaj atmış. Gruptan çıkmak için ikili avaraja bakılıyor. Grup sıralaması için normal avaraja mı bakılıyor demiş.
3: Yok.
2: Hayır.
3: Her türlü ikili avaraja bakılıyor.
2: Üçüncü takımların yer aldığı puan durumunda genel avaraja bakılacak.
3: Tabii onlar birbirleri oynayamadıkları için, aynı grupta olmadıkları için orada mecbur genel avaraj bakılacak.
2: Evet. İçimden bir ses, grupta üçüncü maçlar sonunda bizim Amerika'nın ve Avustralya'nın 6 puanının olacağını söylüyor diyor. Bu durumda ya Avustralya Amerika'yı yenecek, Paraguay'a kaybedecek ya da tersi olacak. Biz de ikisini maçı kazanacağız. Edeceğiz. Neden olmasın? Olabilir.
3: Olur.
2: Evet. Genco abi bunları duysa Amerika'ya iltica başvurusu yapar demiş bir dinleyicimiz. Yok, yapmaz, ne yapsın.
3: O alışkın, duymuştur. Duyuyordur böyle.
2: Peki. O zaman şimdi günün transfer haberi. Bernardo Silva.
3: Milli takım kampında transfer görüşmesi mi yaptı Bernardo Silva?
2: Daha önceden de yapıyordu.
3: Sürekli yapıyordu. Kampın en başından beri. O açıdan talihsiz bence. Ben istemezdim ama futbolun gerçeği, yapacak bir şey yok. Bonservisi elinde olan bir oyuncu. Bizde de oldu. Transfer görüşmesi yapan isimler değil mi? Merih. Onlardan biri. Fotoğrafı çıktı Hakan Safi ile. Hakan'ın adı geçti. Zeki'nin adı geçti. Bilmediğimiz büyük ihtimalle oyuncular var transfer görüşmesi yapan. Hani illa resmileşmesine gerek yok. Görüşme yapılıyor. Yapılıyordur. Bir şekilde kulağına gidiyordur. Menajeri yürütüyordur ama oyuncu da haberdar ediliyordur sürekli. Dediğim gibi çok ideal bir şey değil ama futbolun da gerçeği, yani bununla yüzleşmek zorunda takımlar.
2: Ama iyi transfer yaptılar.
3: Real Madrid için tabii olağanüstü bir transfer. Ben hani Mourinho'nun oynattı oyunun tabii çok keyifli olmadığını düşünüyorum ama Real Madrid fırsatı gelmişken herhalde Bernardo Silva.
2: Tabii.
3: Onu, ama mesela orada da Barcelona da ilgileniyordu. Barcelona acaba yeteri kadar forma şansı bulamayacağını mı düşündü? Orada gerçi Olmo oynuyordu son dönemde. Biraz daha hücuma yönelik. Pedri var. Acaba onunla mı alakalı? Bilemiyorum yani. Barcelona da olabilirdi. Ben Bernardo'yu Barcelona'ya daha çok yakıştırıyorum yani Real Madrid'den ziyade. Ama Real Madrid için de tecrübe takviyesi olarak, yani Kroos ve Modric'ten sonra orta sahada hem teknik kapasitesi yüksek hem tecrübeli bir isim kalmamıştı. Yani Arda vardı ama Arda tecrübesiz. İşte tecrübeli gibi olan Valverde teknik kapasitesi çok yüksek değil. Bernardo ikisini birlikte tek bir vücutta barındıran bir profil. O yüzden ben de çok Real Madrid için iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ama Bernardo için işte iyi bir transfer oldu mu ona emin değilim. Mourinho'nun takımı hani seçtiği için.
2: Performanslar nasıl olacak? Belki iyi bir takım olacak Real Madrid kısa süre içerisinde. Belki böyle bir teknik direktöre ihtiyaçları var. Böyle belki bir profile ihtiyaçları var. Sağda ama iyi bir takım oluşturmaya başladılar. Peki şimdi artık yavaş yavaş son bölüme geliyoruz. Bugün Dünya Kupası'nınla alakalı olarak pek konuşamadık ama bu sabah Avusturya Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Saat 7'de başladı bu karşılaşma ve işte 9'u biraz geçmişti bittiğinde. Avusturya ilk yarıda Şimid'in golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Ürdün 50'de Olvan'la skoru eşitledi. 76'da Al Arab'ın golü, kendi kalesine attığı golle bir kornerde Avusturya tekrar üstünlüğü aldı ve 90+12'de Arnautovic'in penaltısıyla Avusturya Ürdün'ü beklendiği gibi diyelim mağlup etti ama oyun olarak öyle pek parlak gözükmedi. Sabaha karşı iki maç vardı. Arjantin Messi'nin hat-trick'iyle Cezayir'i 3-0'la geçti. Norveç'te Haaland'ın 2 gol attığı karşılaşmada Irak'a 4-1 mağlup etmeyi başardı. Ve dün gece Fransa Senegal'i 3-1 mağlup etti. Dün tüm favori takımlar en az 3 gol atarak karşılaşmalarını kazandılar. Tabii Messi'nin, Haaland'ın, Mbappe'nin yine damga vurduğu bir gece oldu. Çeşitli rekorlar kırıldı. O rekorlardan bahsettik. Biraz sonra gene konuşuruz. Ama bugünün programını da ben yine size

0: de hatırlatayım. Bugün kupanın favori diyebileceğimiz takımlarından Portekiz ve İngiltere'yi izleyeceğiz arka arkaya. Portekiz saat 20'de Demokratik Kongo ile karşı karşıya gelecek. Demokratik Kongo'nun da eski adı Zaire'ymiş. Bizim çocukluğumuzun Zaire'si.
1: Dünya Kupası'na katılmışlardı onlar.
0: 1974'te katılmışlar. Sonra isim değiştirmişler. Demokratik Kongo olmuşlar. İngiltere'de Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek 23'te. Onu söyleyelim. Onun dışında hangi karşılaşmalar var?
1: Diğerleri çok önemli değil.
0: Diğerleri izlemeseniz de olur.
1: Gana-Panama.
0: Gana-Panama 02'de sabaha karşı ve sabah Özbekistan Kolombiya ile karşı karşıya gelecek. Böylece ilk karşılaşmalar da sona erecek.
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nda hemen yarın akşam ikinci karşılaşmalar başlayacak. Çekya Güney Afrika'yı ağırlayacak.
1: Üf.
0: Yani.
1: Konferans iyi.
0: Ve İsviçre, Bosna. Yarın akşam da çok zevkli karşılaşmalar yok.
1: Avrupa Ligi.
0: Açıkçası evet, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ayarında karşılaşmalar var. Mert, düne dönersek sana vereceğim sayılı dakikalarda Messi'yi mi övmek istersin? Yoksa Arjantin milli takımıyla beraber mi Messi'yi övmek istersin?
1: Valla Arjantin milli takımına dair çok övgü şeyi okuyamadım bugün. Maçı izlemedim. Ama Messi söylendi her yerde. Hani ne Emiliano Martinez, ne Lautaro, ne işte Depay. Depay'ın gerçi ilk koldeki dikine hat krampası çok iyi.
0: Evet.
1: Hakkını teslim edelim onun. Burada. Messi üzerinden okunan bir karşılaşma. Zaten Arjantin işin hücum tarafında çok etkili olabildiği bir maç gibi gözükmüyor istatistik olarak. Rakip ceza sahasında sadece 12 kez topla buluşabilmişler ama iyi yaptıkları iş işte Messi gibi bir oyuncunun varlığıyla ila ceza sahasına girmeye ihtiyaç duymadan gol bulabilmeleri ve işin savunma kısmında belli bir seviyenin üzerinde yapmış olmaları. İsabetli şutu görmeden kalelerinde maçı tamamladılar. Messi için ne konuşuluyordu abi en son Dünya Kupası'ndan sonra? Yaş olmuş artık işte 35. Dünya Kupası'nı almışsın kariyerinde ilk defa. Hani zirvede mi bırakmak gerekir?
0: Ben söyledim.
1: Bu çok konuşuldu yani. Sen de senin gibi düşünen de çok sayıda insan vardı. Çünkü endişe şuydu. Hani orada artık zirveye çıkmışsın. Ya bunun daha ötesi olamaz. Bundan sonrası illa bir geriye gidiş olur yani. Yaş da çünkü 4 yaş fazla olacaksın. 39 yaş çok fazla. Messi bir sonraki Dünya Kupası'nda takım kötü olabilir. Takım iyi olsa Messi kötü olabilir, sırıtabilir. Hani o kafamızdaki Messi imajına zarar verebilecek bir turnuva olabileceği için acaba oynamasa daha mı iyi deniyordu. Böyle bir endişe vardı. Hani az önce sen Paraguay maçı için korkmalı mıyım diyordun. Messi için korkuyordun büyük ihtimal ama mesela korktuğun başına gelmedi.
0: Gelmedi, çok gelmedi tabii, öyle bir
1: İlk
0: şey
1: maç
0: söyleyemeyiz.
1: Özelinde bakacak olursak hele ki bir de hat-trick yaptı adam. Hani bıraktım şeyi, iyi mi oynar kötü mü oynar. Adam kariyerindeki Dünya Kupası'ndaki ilk hat-trick'ini 39 işte 38 küsür yaşında yaptı. Olacak iş değil. Bir de son iki Dünya Kupası bitti. Gol rakamları da çok yukarı çıktı Messi'nin. Yani 16 golünün 10'u herhalde bu iki Dünya Kupası'na gelmiş oldu Lionel Messi'nin. Olağanüstü bir başlangıç. Onu izlemek gerçekten çok keyifli. Umarız bu performansı sürdürmeye devam eder.
0: Açayım bir parantez. Bir dinleyici Messi'nin görmediği kırmızı kartı es geçmeyin Elavi demiş, gülmüş. O pozisyonu izledim ben. Net şekilde kart verilecekse rakip oyuncuya verilmeli.
1: Ha, bacağını Messi'nin tabanına doğru götürdüğü için.
0: Çok teşekkür
1: için.
0: Ederim beni yormadığın ve bu yorumu yaptığın
1: tabii
0: için.
1: Ben de öyle düşünmüştüm.
0: Sen de öyle hissetmedin mi?
1: Tabii aynen, ben de.
0: Hakem orada atlamış bir kartı, net bir atlamış kartı.
1: Şaka bir taraf ama sarı diyorlar. Hani o sarı verilmesi lazımdı. Hakem kart dahi, hatta faul verdim onu da emin değilim. Kart dahi vermemiş pozisyonda. Kırmızının da ağır olacağını söylüyorlar. Hani fotoğraf karesine bakınca evet kırmızı. Ama fotoğraf karelerinin aldatıcı olduğu açık. Video evet. İzlerseniz yani buna nasıl kırmızı kart verilmez diyeceğim bir pozisyon değil. Sarılık bir pozisyon diye düşünüyorum ben.
0: Evet, Cezayir bu grupta riskli olabilecek bir takımdı. Risk barındıran bir takımdı ve tabii Arjantin Cezayir'i mağlup edince gruptaki işini de bir anlamda kolayladı. Şimdi Ürdün karşısında Arjantin'in puan kaybetme ihtimali çok düşük. Avusturya maçı var bir de. Hani Avusturya maçında berabere kalsa bile Arjantin grubu lider bitirme ihtimali yüksek.

0: Çünkü mesela Cezayir-Avusturya maçı da öyle Avusturya için, bugün gördüğümüz Avusturya için pek kolay olmayacak gibi.
1: 3 fark, 2 fark falan atması averaj olarak dediğin gibi Arjantin'e Avusturya beraberliği yetebilir.
0: Evet, öyle gözüküyor. Arjantin açısından iyi bir başlangıç oldu turnuvaya. Messi 200. kez Arjantin milli takım forması giydi. 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu oldu. En yaşlı hat-trick yapan oyuncu unvanını aldı Dünya Kupalarında.
1: Ronaldo'nun elinden.
0: Ronaldo'nun elinden doğal olarak.
1: Cristiano.
0: Başka?
1: Başka bir rekoru daha var.
0: Bir rekoru daha var değil mi?
1: Ama aynı rekordan bahsediyor muyuz? Üst üste 5 maçta Dünya Kupalarında gol atan ilk Arjantinli futbolcu
0: yok,
1: oldu.
0: Yok, o değildi.
1: Benim gördüğüm o. Bu rekor da iki oyuncudaymış. Higuain ve Stabile miydi acaba? Hmm. 4 maç üst üste. Messi de 4 maçtı. Egale'ydi. Şimdi onu kırmayı başarmış Lionel Messi.
0: Evet, Messi için rekorlarla dolu müthiş bir gece oldu. Maçtan sonra enteresan bir açıklama yaptı. Çok zor günler geçirmedi son dönemde. Ama futbolla alakalı değilmiş. Herhalde bir şey oldu belli ki. Ailevi bir durum oldu. İlk golden sonra gözyaşlarını tutamayınca sorulmuş. O da böyle açıklamış. Takımla alakalı, futbolla alakalı bir durum değil diyor. Messi. Bir şeyler yaşamış adam. Bir şeyler olmuş.
1: Oluyor herkesin hayatında.
0: Evet, herkesin yani hayatında dediğin gibi olabilir. Böyle bir durum var ortada.
1: Peki sen Arjantin milli takımın ısınmaya çıkarkenki görüntüsünü, soyunma odası koridorundan çıkarkenki görüntüsünü, videosunu gördün mü?
0: Görmedim. Nerede görebilirim?
1: Valla bilmiyorum. Sosyal medyada bugün önüme düştü. Messi önde tabii yürüyor. Arkada iki koruması, Parades ve Depaul, en yakın arkadaşları. Onun arkasında diğer oyuncular. Güzel de bir müzik böyle alta döşemişler. Çok şey duruyor. İyi duruyor.
0: Dün akşam mı yoksa, çünkü daha önce öyle bir video var.
1: Ben bugünkü maç için gördüm ama ısınmaya çıkıyor gibi derdi. Maç öncesi.
0: Evet. Messi'nin diğer rekoru da Dünya Kupaları tarihinde Klose ile beraber en çok gol atan
1: egale etti onu tabii.
0: Oyuncu olma rekorunu egale etti. Aynı zamanda biliyorsunuz Dünya Kupalarında en fazla forma giyen oyuncu da Lionel Messi'ydi. Bir şey daha ekledi oraya. Bir çentik daha ekledi. 27 karşılaşmada 16 gol attı Dünya Kupalarında. Ronaldo'nun da 19 karşılaşmada 15 golü var. Onun da maç başına gol ortalaması çok yüksek. Ama Mbappe bu konuda son dönemde en iyi olan oyuncu. O da 15. Dünya Kupası maçında dün 13 ve 14. gollerini atmayı başardı. Fransa milli takımı kazandı. Aması biraz var Fransa milli takımının. Tempo ile alakalı olarak, gerçi tabii Arjantin ile ilgili de aynı şeyi söylüyoruz. Hı hı. Ama Fransa'da iki tane çok klas pasla iyi oynayan Senegal'i çözmeyi başardı. Ben vallahi hala paslara takılmış durumdayım. Çok hoşuma gitti verdikleri paslar. Yani çok çok iyi paslardı.
1: Evet, Olise ve Rabiot.
0: Evet.
1: Pasları verdi. Fransa yıllardır aynı. Yani aynı sıkıcılıkta demek lazım herhalde. Oynuyorlar. Deschamps bu konuda eleştiriliyor ama değiştirmedi fikrini. Çünkü sonuçta alıyor adam. Yani bu sıkıcı futbolda belli bir noktaya kadar turnuvalarda geliyor Fransa. O yüzden değiştirmesini gerektirecek bir durum görmüyor. Dün iki yarı felaketti yani Fransa için. O hücum dörtlüsünün sadece bir şut çekebilmesi, ki şut hangisiydi onu da aklımda kalmadı benim.
0: İki yarıda çektikleri şut mu?
1: Evet.
0: Sen sabah söylediğinde düşündüm onu, ben de hatırlamıyorum.
1: Benim de böyle kafamda canlanmadı. Hani o takımdan beklemiyorsun yani. Rakip de Senegal. Hani rakip tabii ki iyi bir takım. Afrika'nın işte son şeyin finalisti. Hatta şampiyonu. Ama şey, şampiyonu diyorum. Tabii şampiyonu bizim şeyimizde. Böyle bir takıma karşı o performans tabii çok kötü, ama ikinci yarıda ne olduysa Fransa gaza bastı. Yani ikinci yarı galiba baskıda herhalde biraz daha iyilerdi. İyi toplar kaptılar Senegal oyun kurarken. O top kayıplarını çok iyi değerlendiler. Karşı karşıya pozisyonları buldular. Çok daha erken 1-0 öne geçmeliydi yani. Olise ve Mbappe net pozisyonları kaçırdı. Ama üçüncü fırsat geldiğinde Mbappe affetmedi. Maçın ikinci yarısının büyük bölümünde zaten Fransa üstünlüğüne geçti. Yani tek bir devre oynamak yetti Fransa'ya. Ama iki yarıda da geri düşebilirlerdi. Yani direkten dönen top sekti, Manya'nın ayağına çarptı, out'a gitti, gol olabilirdi. Sarın kaçırdığı net bir pozisyon. Hı hı. Yani orada bir sıfır geriye düşse dönmesi daha zor olurdu.
0: Peki Fransa milli takımını izlerken geriye düşse maçı çevirebilecek bir takım mı? Yoksa hani geriye düştükten sonra bu takım zorlanır der misin? Hangisi olur sence?
1: Ya bu hücum hattıyla aslında zorlanmamaları lazım. Ama iki yarıdaki oyuna bakınca da bu takım nasıl gol atacak diyorsun yani.
0: Bir anda geliyor ama bu.
1: Ama geliyor işte.
0: Bir koşu, bir pasla.
1: Aynen, bunu Deschamps da söylemiş yani. Mbappe bir koşuyla yani. Gerçekten bir basit koşu yani. Yaptığı da ekstra bir şey yok aslında. Bak, basit yani yaptığı şey. Hani küçümsemek için söylemiyorum ama bir çapraz koşu. Rakibinden bir metre daha önde topla buluşmak sana golü yaptı. Yani çok basit aslında futbol bazı.
0: Ve Haaland, o da Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmada iki gol atmayı başardı. Onunla ilgili de enteresan bir istatistik var. İlk çıktığı turnuvalarda, ilk çıktığı maçlarda Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, Avusturya ikişer, üçer gol atıyor. Haaland da Dünya Kupası için de aynı şey oldu. Onu bulabilsem çok güzel olacaktı da bakayım, eğer bulabilirsem onu da söyleyeyim size, o istatistiği de. O da çok hoşuma gitti benim. Haaland'la alakalı olarak. Şimdi hadi ya, bulayım bak. Tam böyle programın sonunda.
1: Nereden buluyorsun?
0: O istatistiği de. Efendim?
1: Nereden buluyorsun?
0: Hah, buldum. Vallahi buldum. Bundesliga, Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Dünya Kupası. 4 farklı organizasyonda ilk maçlarında en az 2 gol atmış. Bundesliga'daki ilk maçında Augsburg'a hat-trick yapmış, 3 gol. Onu hatırlarsın, o görüntüyü. Hatırlıyorsun değil mi o?
1: Görüntü derken?
0: O Haaland girer girmez onu hep vermişlerdir. Bundesliga'da ilk adım atıyor. Hı hı. Ondan sonra Augsburg maçı 3 gol birden atıyor. Onu görmüşsündür.
1: Görmüşsündür de hani.
0: Görmüşsündür. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı Genk'e karşı oynuyor, 3 gol atıyor. Premier Lig'de ilk maçı West Ham'a karşı oynuyor, 2 gol atıyor. Irak'ta Dünya Kupası ilk maçını oynuyor ve 2 gol atıyor.
1: Haaland'a verin bu takımları, atsın. Yapabiliyorsa daha güçlü takımlara karşı yapsın.
0: Ama onun da takımı Norveç. Bir de
1: tamam,
0: o var.
1: Tamam. Diğerlerinde de zaten iyi takımlar. Yani normal takımlar da.
0: Evet. Gecenin Haaland istatistiği de buydu. Bu da güzel bir istatistik. Onu da söylemiş olalım.
1: Tam Haaland golü attı, ilk golü. Arka direkt. Çok aynen, iyi bir koşu. Uzanış. İkinci goldeki presi baskısı gayet iyi. Haaland'ın ekmeğini taştan çıkarıyor.
0: Evet. Böylece programın da sonuna gelmiş olduk. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Yarın bir aksilik olmazsa Sabah Spor'unda yine sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la hat-trick sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
8: Geçen. Geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
9: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
8: Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
10: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
11: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
12: Kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Kara Babalar.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor

0: Haftanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası bu gece ve yarın K ve L gruplarında oynanacak maçlarla devam edecek. K grubunda bu akşam saat 20'de Portekiz'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve sabah saat 5'te Özbekistan'la Kolombiya karşı karşıya gelecek. L grubunda da akşam saat 23'te İngiltere-Hırvatistan ve gece saat 2'de Gana-Panama karşılaşmaları oynanacak.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
1: Herkese iyi günler. Spor kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız artık yavaş yavaş. Ercan abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar.
1: Evet, WhatsApp hattımız devrede. Bizlere ulaşabilirsiniz her zaman olduğu gibi 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Çok fazla konumuz var. Hepsini değerlendireceğiz Ercan abi. İstersen rakiplerimizle başlayalım. Çünkü Avrupa Kupalarında Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
2: Doğru. Fenerbahçe Polonya takımı Gornik çıktı. Gornik Sarpse. Ve Beşiktaş'a da Danimarka'dan Midland çıktı.
1: Midland çıktı. Aslında senin en çok korktuğun bir kuzey takımıydı, öyle oldu.
2: Evet, genelde hem ters hem de Önder Özen'in yaptığı açıklamalar var, onu okudum.
1: Evet.
2: Ya pek gelmesini istemediğimiz takım türlerinden biriydi. Artık yapacak bir şey yok diyor tabii. Ona göre biz de hazırlanacağız. Zor bir takım. Şimdi Aarhus şampiyon oldu Danimarka'da. Şimdi Aarhus'un şampiyonluğuna baktım.

0: Midland favori gösteriliyordu ama yine de iyi bir takım. Aral Şimşir'in takımı, onu da hemen belirtelim.
1: Evet.
0: Onu seyretme bir kez daha imkanına sahip olacağız.
1: Aral transfer yapmazsa.
0: Yapmazsa tabii.
1: Tabii.
0: Aral transfer yapmazsa onun takımı olduğunu belirtelim ve zor bir karşılaşma bizleri bekliyor. Türk futbol severleri.
1: Şimdi Önder Özen de aslında bizimle aynı fikirdeydi. Mesafeli olduğumuz bir takım dedi Midland. Yani
0: Evet.
1: istemeyeceğimiz bir takım demek istedi o da. Normal şartlarda kendi liginde açık ara şampiyon olabilecek bir takım ama sürpriz bir şekilde Aarhus'a kaptırdılar şampiyonluğu. Tanıdığımız oyuncular var. Çok iyi tanıdığımız Aral Şimşir'i bir kez daha göreceğiz. Hızlı
0: Evet.
1: oynayan, özellikle rakibe nefes aldırmamak üzere baskı yapan, pres kabiliyeti yüksek, atletik ve dinamik bir takım. Avrupa'da ciddi bir çıkışı da var. Zorlu bir kura oldu. Kartlar dağılır, her şey sahada belli olur dedi
0: Tabii şimdi
1: Önder
0: biz
1: Özen.
0: buradan zor bir kura olarak değerlendiriyoruz ama her şey sahada belli olacak.
1: Aslında bir de olumlu yönden baktı. Analizi çok zor bir ekip değil dedi bizim için. Çok sayıda materyal bıraktılar. Avrupa'da ve ligdeki rakiplerimize de rakip oldular. Tanıyoruz. Tanımak yetmiyor. İyi karşılık vermek gerekiyor. Umuyorum ki iyi karşılık veririz. Yani bilindik bir ekip olmasının da artıları olabilir bizim için dedi.
0: Nasıl oynadıkları, ucumu nasıl geliştirdikleri, deplasmanda ve içerideki stratejileri. Gerçi pres yapmayı seven bir takım, Midland takımı. Bunu da göreceğiz. Bu yüzden de teknik direktör Italiano da analiz edecektir yardımcılarıyla beraber. Fakat zaten zor, kolay kura yok sezon başı.
1: Hı.
0: Yani aynı şeyleri Fenerbahçe için de söyleyebiliriz. Öyle kolay kura yok. Çıkıyorlar, onlar da tur atlamak istiyorlar.
1: Tabii ki.
0: Ufak nüanslar tur atlayan takımı belirliyor. Şampiyonlar Ligi'nde, Kupa 2'de. Bunları hep beraber göreceğiz ve değerlendireceğiz.
1: Şimdi diyor ki Önder Özen oyuncularımıza güveniyoruz. Hocamıza çok çok fazla güveniyoruz. Yani burada teknik direktöre olan güvenin altını ekstradan çizdi
0: Evet,
1: Önder Özen.
0: işte, hemen teslimiyet yok tabii. Tahmin ediyorum o maça kadar en azından 3 transfer yetişebilir. Öyle düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ve
1: Pazartesi başlıyor resmi olarak transfer
0: transfer
1: dönemi.
0: başlıyor pazartesi. Ona göre de bir oyun arayışı, zaten yeni bir oyun arayışına giriyor Beşiktaş. Bu Midland maçı da bunun önemli provalarından ikisi olacak. İlk maç İstanbul'da, rövanşta da Danimarka'da.
1: Şimdi özellikle teknik direktörün konferans liginde yani Italiano'nun konferans liginde iki kez final görmüş olmasının altını çizdi. Önder
0: Evet.
1: Özen diyor ki buralarda tecrübeli bir teknik direktör. O yüzden ona çok güveniyoruz. İtalya Kupası finali var. Birini de kazandı. Kimseden çekineceğimiz bir durum yok dedi. Taraftara da aslında bir güven aşıladı burada bence.
0: Tabii. Teknik direktörün iki finalin olması önemli.
1: Hı.
0: Avrupa'da nasıl oynaması gerektiği yönünde bu Beşiktaşlı oyuncular için de bir moral olacaktır. Aynı şekilde iki final İtalya'da, birini de kazanmayı başarmış İtalya Kupası'nda. Bunlar tabii ki olumlu olarak bahsedeceğimiz
1: Noktalar.
0: faktörler.
1: Ve geçen sezona da bir gönderme yaptı. Ya dedi ki geçen sezon dedi Ağustos'un sonunda elimizde bir şey kalmamıştı dedi. Konferanstan elenmiştik dedi mesela.
0: Evet.
1: Eylül'de de ligden elendik dedi.
0: Yani
1: Ligden koptuk dedi. O yüzden bu sene rekabet edecek bir takım kurmak istiyoruz ve döngüyü kırmak için de elimizden geleni yapacağız dedi.
0: önemli. Ya bu istek teknik direktörde de var. Oyuncuların da bunun bilincine varması gerekiyor ki teknik direktör bunu sağlamak için çalışacaktır ve uğraşacaktır. Bir anda Avrupa'dan kopmak hiç de hoş değil.
1: Çok erken kopmuştu Beşiktaş
0: Evet.
1: Avrupa'dan, ligden de erken koptu. Ve bunu bir kez daha tekrarlamak istemiyoruz. Bu döngüyü kırmak istiyoruz dedi. Önder Özen yaptığı açıklamalar bu şekilde Beşiktaş'ın rakibi belli olduktan sonra bu açıklamalar geldi Önder Özen'den. Şimdi tabii Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu. Fenerbahçe'nin rakibi Polonya'dan Ercan abi.
0: Evet.
1: Gornik Zabrze işte.
0: Zabze,
1: İkinci
0: Podolski'nin
1: önemli.
0: eski takımı.
1: Evet. Evet. Şimdi Gornik Zabrze 2025-2026 sezonunda ne yaptı diye baktım. İkinci bitirdiler ligi. 34 maçta 16 galibiyet, 10 yenilgi, 8 beraberlik, 56 puan topladılar. Kupa finalini kazandılar. 7. kez Polonya Kupası'nın sahibi oldular ve 1972 yılından bu yana ilk kez bir kupa sevinci yaşadılar. Polonya Kupası sevinci yaşadılar. Bu da şöyle yorumlandı. Bu takım yeniden doğdu.
0: Evet.
1: Denildi. Genç teknik direktörleri var. Mikhail Gasparik ve Mikhail Gasparik'in özellikle oynattığı futbol, takımı ateşlemesi, takımın gücüne inanması, oyunculara belli bir hedef vermesi ve bu hedefi gerçekleştirebileceklerine inandırması Polonya basını tarafından öne çıkarılmış özellikleri.
0: Dünya Kupası'nda da görüyoruz. Kadronuz ne kadar kaliteli olursa olsun. Yenemiyorsunuz. Gol yiyebiliyorsunuz. Bu Avrupa Kupaları için de geçerli. Bunu biliyoruz. Şimdi kağıt üzerinde bakalım. Fenerbahçe'nin kadrosuyla Gornik arasında, Gornik Sabzi arasında bayağı bir fark var. Hı hı. Maliyet anlamında var, bütçede var, oyuncu kalitesi bayağı farklı onlara baktığımızda. Hı hı. Fakat esas meseleye gelelim, maç sahada kazanılıyor. Sen konuyu açarken teknik direktörlerinin takımı artık bir yola soktuğunu, hı hı, takımın iyi bir oyun sistemi olduğunu, Gornik Sabzi'nin ve kupa şampiyonu olduklarını, bu yüzden de ligi ikinci bitirdiklerini, Fenerbahçe'de ligi ikinci sırada tamamladı. Onlar da ellerinden geleni yapacaklardır.
1: Lukas Podolski de sportif katkıdan çok sembolik bir lider olarak öne çıkıyor takımda. Evet. Sezon sonunda profesyonel futbol kariyerini burada noktalamıştı, hatırlayacaksınız sevgili dinleyiciler. Ve kulübün de %86'lık payla çoğunluk hissedarı.
0: Evet.
1: Lukas Podolski.
0: Ya kulübün esasında patronu.
1: Patronu diyebiliriz. %86 demek patron demek.
0: Evet.
1: Onun için de tabii ki önemli bir eşleşme. Lukas Podolski açısından da önemli bir eşleşme gibi duruyor. Takımlarımıza başarılar dileyelim. İlk maç tabii 21 ya da 22 Temmuz'da Kadıköy'de oynanacak. Yani 5 hafta sonra diyelim yaklaşık. Rövanş da 28-29 Temmuz'da deplasmanda oynanacak. Şimdi takıma baktığımızda en dikkat çekici hücum silahları Maxim Kilan Ercan abim 6 gol 4 asistle takımın gol yükünü çekiyor. Lukas Ambros bir diğer kilit oyuncu, o da 5 asistle asist lideri, 22 yaşında ve o da kadronun en değerli oyuncularından biri.
0: Evet.
1: Bu tarz oyuncular için de kendilerini gösterme fırsatı bu tarz maçlar. Dikkat öyle etmek gerekiyor.
0: Fakat öyle uçan Avrupa kupalarında işte çeyrek finaller, yarı finaller, finaller oynayan bir takım değil.
1: Değil tabii ki. Onu, Fenerbahçe çok ağır basıyor.
0: Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi kağıt üzerinde öyle. Ağır basıyor değil mi?
1: Kağıt üstünde. İşte her şey sahada.
0: Belli oluyor. Belli oluyor. Ya bunu artık bütün taraftarlar da bu sloganı benimsemiş durumda.
1: Her şey
0: çıkarız
1: sahada.
0: Yeneriz diye bir şey yok.
1: Yok, onu biz gördük zaten. Değil mi? Dünya Kupası'nda da net gördük, bir şekilde evet. Görüyoruz. 23-30 Temmuz tarihlerinde de Beşiktaş oynayacak.
0: Evet.
1: Bunu da hatırlatmış olalım.
0: Rövanşta tabii ligin başlamasına da az bir zaman kalıyor 30 Temmuz'da. O tarihe baktığında takım biraz daha oturmuş ve hazırlanmış olarak değerlendirilebilir.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan

0: alışverişine özel kargo bedava.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Eylül Akar Çeşme Yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
3: Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Birkaç kelime de Midland'la ilgili konuşalım Ercan abi. Aslında son yıllarda adını sıkça duyduğumuz ekiplerden biri.
8: Evet.
7: En büyük başarıları şöyle bir baktığımızda 2021'de 2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmalarıydı.
8: Doğru.
7: 2016'da 19'da 22'de 23'te ve 25'te Şampiyonlar Ligi elemelerinde boy gösterdiler. Avrupa Ligi'nde ise hikayesi biraz daha başarılı. 2016'da son 32'ye kaldılar. 2022'de grup aşaması, 2023 ve 2025'te eleme playoff aşamaları, 2026'da da son 16 görmüş bir takım. Midland ters gelebilecek ekiplerden biri, yani Fenerbahçe'nin kurasıyla kıyasladığımızda daha sert bir ekip Beşiktaş için.
8: Evet, bir de erken forma giriyorlar. Hı-hı. Kuzey ülkelerinde liglerin daha önce başladığını düşünürsek. Bu yüzden de biraz daha hazır olabilirler mi diye sormadan edemedim kendi kendime.
7: En büyük çekincelerden biri tabii ki Beşiktaş cephesi için bu. Dinleyicimiz demiş ki kulüplerden daha fazla konuşun demiş. Dünya Kupası çok sarmamış dinleyicimizi. Kulüplerle başladık zaten. Sonlara doğru yine Dünya Kupası'na geçeriz. Çünkü Mbappe sahne aldı, Lionel Messi sahne aldı.
8: Ama ne sahne aldı değil mi?
7: Hat-trick ve de atlanan bir de kırmızı kartı var belki de.
8: Olabilir, verilebilir, verilmeyebilir. Versen evet. Ne oldu dersin, vermedi. O da olabilir.
7: Evet, vardır devreye girmedi.
8: Evet.
7: Ama girebileceği de bir pozisyondu.
8: Hat-trick yaptı.
7: Hat-trick yaptı.
8: Dünyanın en çok gol atan Dünya Kupalarının oyuncusu oldu.
7: Evet, egal.
8: Klose'yi geride bıraktı. Hı hı. Ya bu önemli.
7: Son 5 maçında 8 gol.
8: Muazzam. Bir de hat-trick yapması da çok.
7: Evet.
8: Roma... Ya önümüzdeki hafta 39 yaşına basacak. Önümüzdeki günlerde. Bir anda hat-trick aynen devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi.
7: Şimdi... Bir yandan tabii Ronaldo'cular hat-trick sonrası şöyle istatistiklere baktıklarında Ronaldo'nun Dünya Kupaları tarihinde toplam 8 golü var. Messi'nin son 5 maçta 8 golü var. Bu tabii. İstatistik biraz onların moralini bozmuş gibi.
8: Evet ya, Cristiano Ronaldo artık zor zaten Dünya Kupası o gol krallığı sıralamasında.
7: Hı hı.
8: Yani Mbappe var, hala oynuyor. Yaş daha 26-27'ye yeni girecek. O rekoru kırarsa Messi ve Klose ile beraber Mbappe kırar.
7: Şimdi Mbappe 14 gol, Messi 16 gol. Mbappe daha genç tabi.
8: Evet, 26-27'ye girecek Mbappe.
7: Mbappe'nin
8: 19 yaşında Dünya Kupası almış Mbappe'den bahsediyoruz.
7: Mbappe'nin Messi'nin rekorunu, Messi ve Klose'nin rekorunu, ki onlar 16'şar goldeler.
8: Evet.
7: Kırma ihtimali çok yüksek. Bize sormuşlardı ya dinleyicilerimiz geçen hafta kim gol kralı olur diye. Biz hep bundan bahsetmiştik. İşte bir maçta çıkar Mbappe hat-trick yapar. Haaland 4 gol atar. Havertz işte.
8: Onlar attılar.
7: 3'er atar 4'er atar demiştik. Yani böyle ihtimaller de var demiştik. İşte Messi çıktı hat-trick yaptı.
8: Mbappe 2 gol attı.
7: Mbappe 2 gol attı. Haaland attı gollerini.
8: Daha ilk maçında atıyor Mbappe 2 gol bir de. Messi de 3 gol.

0: gol
1: Messi
0: atıyor.
1: de 3 gol atıyor.
0: Sırada şimdi merakla bekliyorum. Cristiano Ronaldo var.
1: Ronaldo ne yapacak?
0: Ya Havertz de hat-trick yaparsa hiç şaşırmam mesela.
1: Yapabilir.
0: O da o tarz bir oyuncu.
1: Yapabilir. 30 gün içinde Fenerbahçe hazır olur mu demiş.
0: Niye olmasın?
1: Erkan Bey Bursa'dan.
0: Neden olmasın?
1: Olur. Beşiktaş da hazır olur 30 güne. Daha çok var. Özellikle Beşiktaş'ın hazırlanması biraz daha zor. Fenerbahçe'nin hazır bir takımı var zaten.
0: Evet.
1: Elinde. Güçlü bir takımı var.
0: Beşiktaş'ın iyi kötü oyuncular belli.
1: Evet.
0: Ona göre de artık çıkacaklar, oynayacaklar, öyle değil mi?
1: Hı hı.
0: Dediğim gibi belki bir iki takviye yapabilirler o ana kadar.
1: Hı hı. Dinleyicimiz demiş ki Almanya'dayım. Turnuva başlamadan önce çeyrek final yaparız, yarı final yaparız diye çok beklenti içine girdik. Hayal kırıklığı yaşadık. Göklere çıkardık. Sonra da çok eleştirdik demiş. Çok da büyük baskı yarattı bu çeyrek final beklentileri. Bu baskı da oyuncular üzerinde negatif etkiye sebep oldu demiş Hakan Bey Almanya'dan.
0: Ya beklenti her an her sürprizlere açık bir turnuva yaşıyoruz. En son işte Avrupa şampiyonu İspanya'yı yenemedi Yeşilburnu Adaları'nı mesela. Öyle değil mi? Ya İsviçre Katar maçının sonucu sürpriz değil mi?
1: Sürpriz. Çok sürpriz var aslında var. Baktığımızda.
0: Bizim mağlubiyetimiz bence sürpriz.
1: O da sürpriz. Şimdi dinleyicimiz demiş ki Beşiktaş Midland'ı geçemez. Galatasaray rakip olsa bile aynısını söylerdim çünkü hazır olacaklar demiş.
0: Az bir takımla dediğim gibi karşı karşıya geleceğiz. Sol kanatta da milli takım için çok umutluyum. Bence önemli işler yapacak bir Aral var Midland'da.
1: Hı hı.
0: Sen yalnız güzel bir konu açtın. Eğer başka bir takıma transfer olmazsa Beşiktaş için zor bir rakip olacak.
1: Onun da transfer olabileceği konuşuluyor hatta.
0: Şimdi Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacakmış Başakşehir'de. Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda. Sarajevo Inter Turku. Finlandiya herhalde Inter Turku'da.
1: Evet, Inter Turku.
0: Bakalım. Bosna Hersek Sarajevo.
1: Evet.
0: Onu da hep beraber göreceğiz.
1: Yani çok zor olmayacaktır diye düşünüyorum Başakşehir için. Biraz daha geç oynayacaklar çünkü onlar daha fazla hazırlanma süresine sahip olacaklar.
0: Tabii. Bir de daha iyi kadrosu olduğu kesin Başakşehir'de. Şimdi belli oldu. Başakşehir'in rakibi de. Şimdi Midland maçı, Beşiktaş'ın oyununun sisteminin oturması. İşte Midland'ın bu seneki en büyük sürprizi şampiyonluğu kaybetmesi Mehmet.
1: Aarhus'a kaybetmeleri.
0: O yaşandı Danimarka'da.
1: Evet.
0: Ya onlar sürpriz. İçin en flash olarak kurabileceğimiz cümle bu.
1: Şimdi Fenerbahçe'de de Başkan Vekili Barış Göktürk'ün açıklamaları vardı.
0: Evet.
1: Kura sonrası. Hem kurayı değerlendirdi. Hem transferler konusunda MT Spor açıklamalarda bulundu. Diyor ki Sayın Göktürk, Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç yoktur. Fenerbahçe için zor kura yoktur. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkacağız. Takımın omurgası için ekibimiz çalışıyor. Takımımıza güveniyoruz. Turu geçeceğiz. Her iki maçı da kazanarak yola devam etmek istiyoruz.
0: Evet, Fenerbahçe diyor. Yerinde yapacağı transferlerle öyle Fenerbahçe'nin 8-9 oyuncuya ihtiyacı yok.
1: Yok, iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin.
0: Onu söyleyebiliriz. Yerinde yapacağı transferlerle ve teknik direktör de herhalde açıklanır.
1: Hı hı.
0: Cuma pazartesi bekleniyor artık.
1: Evet, eli kulağında diyelim.
0: Deniyor.
1: Hı
0: hı. Bu sebepten büyük bir ihtimalle Fenerbahçe'nin İyi sonuç alacağını tahmin ediyorum ben.
1: Ben Fenerbahçe'nin evet turu geçeceğine inanıyorum. Diyor ki Sayın Göktürk, TFF bir takvim açıkladı. 22 Haziran'da transfer bekliyor. O yüzden transferde gecikme söz konusu değil. Daha transfer sezonu açılmadı.
0: Açılmadı, doğru. Pazartesi değil mi?
1: Pazartesi. Transferlerimiz yetişecek. Özellikle santrafor konusunu Sayın Başkanımız söylemişti. Fenerbahçe zaten çok kuvvetli bir takım. Geçen sene doğru kadro planlaması yapılsa şampiyon olurdu bu takım demiştik. Biz bu doğru kadro planlamasıyla Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde de ileri taşımak istiyoruz diyor. Şimdi bu soru üzerine dinleyicimizin sorusunu da sana aktarmak istiyorum. Yabancı sınırı değişir mi, değişmeli mi demiş. Avrupa'da bir başarı hedefleniyorsa işte o konuda ben değişmesi gerektiğini düşünenlerdenim.
0: Yabancı konusu işte bayağı konuştuk. Şu anda federasyon olumlu değil biliyorsun. 4 kere hayır dediler. Fakat hem Şampiyonlar Ligi işte hem Kupa 2, Kupa 3 baktığımızda artı denilen kategoride genç oyuncular alabiliyorsun 4 kişi değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi oyuncular niye Türkiye'de yetişsin yabancı oyuncu? Bunu Okan Buruk da sordu dün akşam. Hı
1: hı. Türkiye Ligi'nde yani biz yetiştirici lig miyiz? Genç oyuncuları yetiştireceğiz.
0: Bir de genç oyuncu, umut veren genç oyuncu transferi tekrar ve tekrar söylüyorum. 30 milyon euro, 40 milyon euro.
1: Minimum.
0: Umut veren.
1: Minimum. İşte Can 60.
0: Can Uzun. Çok güzel bir örnek bu. Fiyat 60 milyon euro. Şimdi nasıl yapacağım, yetiştireceğim ben Can'ı? Nasıl? Aldım diyelim.
1: Geçen Lens'ta bir oyuncu vardı, önüme düştü. İlk defa duyuyorum. Piyasa değeri 70 milyon euro harcanan. İlk defa duydum oyuncu.
0: Yani öyle bir, o kadar çok oyuncu var ki Mehmet. Şimdi bu oyuncuları 70 verdin mi zaten oyuncuyu bir yere gönderemezsin ki. Nereye göndereceğim? Göndermen için oyuncu oynayacak, başarılı maçlar çıkartacak. Bütün Avrupa'nın dikkatini çekecek ki sen oyuncuyu 120'ye 130'a yeri geldiğinde evet transferine izin verirsin. Öyle düşünülür. Bu olmadığı zaman ya Türkiye'den bir takım tamam ben genç oyuncular alacağım bir de iyi oyuncular olacak. 50 ile 4'ü çarp ne çıkıyor ortaya?
1: 200.
0: 200 milyon euroyu nasıl vereceksin gençlere?
1: Bir de bunların maaşı var. Bir de verdin tutmadı.
0: Tutmadı genç oyuncu dedik 50 milyon euro dedin zarar.
1: Kulübün
0: öyle bir hale geliyor ki.
1: Eksi 50 milyon euro yazar.
0: Transfer öyle bir hale geliyor ki bir anda eksiye düşebilirsin.
1: Yani 2,5 milyar TL bir anda hop eksiye düşmüş olabilirsin.
0: Bu yüzden genç oyuncu konusu ve transfer bence büyük risk. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Ya yani tamam alınacak oyuncuyla ilgili yaşla ilgili bir ayarlama yapılabilir. Dersin ki 32 yaşında alamazsın.
1: İşte o okey. Ben ona hep en başından beri onu söyledim zaten. 32 yaş.
0: Ya artı alma. Bu sene artı sana 2 vereceğim ama 32 yaşından düşük olacak.
1: Adı geçiyor diye örnek vereyim. Mesela Van Dijk'ı alamazsın kardeşim. 34 yaşında adamın orada ne işi var diyen bir yönetim olsa saygı duyarım. 34 yaşındaki oyuncuyu getirme kardeşim buraya. Tamam ona saygı duyarım da yani sen genç oyuncu almaya takımı zorlarsan sen yetiştiricilik olursun bir de olağanüstü paralar harcamak zorunda kalırsın.
0: Evet bu mantığa baktığımızda pek iyi bir görüntü çıkmıyor ortaya.
1: Evet.
0: Tekrar bu konu konuşulur mu, değerlendirilir mi bilmiyorum. Fakat gerekiyor ya Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve 3. işte Kupa 2, Kupa 3'te başarılı olmak istiyorsak yabancı konusunda biraz daha esnek olmamız gerekiyor. Ya benim şahsi hep görüşüm buydu, senin de buydu.
1: Aynen kesinlikle. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki Midland'dan da çekineceksek Avrupa kupalarına katılmayalım. Beşiktaşlıyım demiş. Gültekin Bey.
0: Çekinme değil, hazır olma konusu. Mesele o.
1: Hangi camiayı temsil ettiğini unutmuş gibi bir açıklama. Önder Bey'e yakıştıramadım demiş Önder Özen'e.
0: Yine de fena değildi.
1: Yani evet. Bence olması gerektiği gibi bir açıklamaydı.
0: Ya direkt çıkacağız tabii ki tur atlayacağız diyor ama Midland'ın ne olduğunu da bence Türk futbol kamuoyu da ya Beşiktaş tutanlar da biliyorlar, takip ediyorlardır.
1: Hı hı.
0: Öyle değil mi?
1: Evet. Yani sürpriz sonuçlara da imza atabilen bir ekip. Ya dikkatli olmakta fayda var. Kim olursa olsun biz neler gördük Ercan abi? Tromsöler. Değil mi?
0: Evet.
1: Yani hiç adını duymadığımız takımların gelip
0: Lugano.
1: Tur atlaması. Lugano.
0: Young Boys.
1: Young Boys. Ya, o yüzden dikkatli olmakta her zaman fayda var.
0: Ya, sezon başı sonuçlara sürprizlere açık. Sezon başındasın da. Bu iş maalesef böyle. Ya puanın çok yüksek olacak da sezon başı oynamayacağım mesela değil mi?
1: Hı hı.
0: Ya, evet. Avrupa kupalarında puanın yüksek olacak.
1: Evet.
0: Ya bu kategorilerde Temmuz'da açmayacaksın sezonu mesela.
1: Açmaman iyi olur. Direkt olarak gitsen
0: ligden transfer anlamında da iyi olur.
1: Transfer anlamında da iyi olur. Ya bir de bu sürprizler sadece bizim takımlarla alakalı değil. Yani büyük takımların da çok sürpriz elenmeleri olabiliyor. Tarihsel baktığımızda mesela en büyüklerinden biri 93-94 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağına kesin gözle bakılan Manchester United'ı Galatasaray'ın elemesiydi.
0: Evet.
1: Ve ondan sonra zaten kural değişti. Direkt olarak bu takımlar lige girsin dendi. Herkes eleme usulü giriyordu.
0: Evet.
1: Bütün takımlar Şampiyonlar Ligi'nin ilk yılına baktılar ki United Avrupa'nın en iyi takımı elendi. Dediler bu böyle olmaz. Rating düşüyor. Yani Şampiyonlar Ligi dediğimiz format bu değildi bizim. O zaman dediler ki lig şampiyonluğu en azından şu şu şu ülkelerin şampiyonları direkt olarak gelsin. Yani o elenme riskini ortadan kaldıralım.
0: Ve kaldırdılar.
1: Dediler yani. Ve kaldırdılar.
0: Şimdi puanlamaya da baktığında bayağı İngiltere'nin mesela gerisindeyiz. 6 takımla gidiyor Şampiyonlar Ligi'ne. 5, 6.
1: 6 değil mi? Bizim oralara çıkmamız için de bu yabancı kuralının elden geçirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet ya, yabancı oyuncuyu bizim yetiştirme zorunluluğumuz yok. Zaten yabancı oyuncu gelecek. Sonra da kendi ülkesinin milli takımına gidecek.
1: Ya burada önemli olan yabancıyı kısıtlamak değil, yerliyi teşvik etmek. Fatih Terim'in getirmek istediği sistem aslında buydu. Kimse onu anlayamadı ülkemizde.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Gringo'da ikincilikte dışarıda 7 numaralı Gök Sagun onu takip ediyor. 3. sırada içte 6 numaralı Tanju Bey yer tutuyor. 5 boy kadar gerisinde içte 2 numaralı Jimmy Ringo. Bunun 1 boy kadar gerisinde dışta izlediğimiz Safkan Numetler'de 10 numaralı Beyaz Erev oluyor. Onun 1 boy gerisinde 9 numaralı Megafauna, 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Rüzgar'ın şahı sırasıyla 1300 metre start yeri şimdi geçildi. Liderlik 3 numaralı Gringo'da, ikincilikte dışarıda 7 numaralı Göksagun onu takip ediyor. Üçüncülükte içeride 6 numaralı Tanju Bey, onun 1 boy kadar gerisinde 4. lükte 4 numaralı Genç Yürek, 2 boy gerisinde işte 2 numaralı Jimmy Ringo. Bunun hemen dışında 8 numaralı Rüzgar'ın Şahı, 1 boy kadar gerisinde 9 numaralı Megafauna, onun 3 boy kadar gerisinde dışta 10 numaralı Beyaz Erev, 1,5 boy kadar gerisinde işte 1 numaralı Can Eymen. Bunun 2 boy gerisinde son sırada 5 numaralı İnzibat şeklinde son 800'e yaklaşıldı. Liderlik 3 numaralı Gringo'da, ikincilikte dışarıda 7 numaralı Göksagun var. Üçüncülükte içeride 6 numaralı Tanju Bey. Dördüncülükte dışında 4 numaralı Genç Yürek. Beşinci sırada içte 2 numaralı Jimmy Ringo. Bunun 1 boy kadar gerisinde dışta 9 numaralı Megafauna. 3 boy kadar gerisinde 8 numaralı Rüzgar'ın Şahı. Bunun 2 boy gerisinde 1 numaralı Can Eymen. 3 boy gerisinde 5 numaralı İnzibat. Onun 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı Beyaz Alev sırasıyla. Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 3 numaralı Gringo önde çıktı. İkincilikte ortada 7 numaralı Göksagun'un atakları var. Ortada üçüncülükte 6 numaralı Tanju Bey. Bunun hemen dışında 4 numaralı Genç Yürek bariyer dibinde 2 numaralı Jimmy Ringo, bunların 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Megafauna'nın ataklarıyla son 300'e yaklaşıldı. Liderlik 3 numaralı Gringo'da, ortadan 7 numaralı Göksagun gelmeye çalışıyor bariyer dibinde, 2 numaralı Jimmy Ringo sokuları dışlarında da 4 numaralı Genç Yürek'in atakları var. En dışarıda 1 numaralı Can Eymen çıkıyor, son 100'e yaklaşıldı. 3 numaralı Gringo önde, en dıştan 1 numaralı Can Eymen geliyor, en dıştan şimdi 1 numaralı Can Eymen geliyor, liderliği alıyor 1 numaralı Can Eymen, farkı da 1 boy yapıyor 1 numaralı Can Eymen. Koşuyu kazanan isim oluyor. 3 numaralı Gringo koşudan ikinci olarak ayrılırken 7 numaralı Göksagun 3. 2 numaralı Jimmy Ringo koşudan 4. olarak ayrılırken 4 numaralı Genç Yürek ise koşudan 5. olarak ayrıldı. 3. koşuyu 1 numaralı Can Eymen Mehmet Kaya ile kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
6: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
0: Efendim Zaire, Dünya Kupalarının zayıf takımı. 1974 Dünya Kupası. Tabii ki farklı mağlubiyetler alıyor. Bu mağlubiyetlerden biri Yugoslavya'ya. 9-0 yeniliyor ve Brezilya ile oynuyorlar. Brezilya karşısında ne yapacak? Yine bir 9-10 olacak mı?
7: Zahire Devlet Başkanı takımı arıyor. Aman diyor. Ne yapıyorsunuz? Sakın. Bu maçta da böyle farklı mağlup olursanız ülkeye dönüşte sizi zor şartlar bekleyebilir. Zahire işte böyle bir baskı altında bütün oyuncular sahaya çıkıyorlar. Rakip Brezilya. Maç 2-0. Son bölümlere daha gidilmiyor. Maçın bitmesine süre var. Her an 5-6 olabilir. Bir serbest vuruş oluyor. Vepu o serbest vuruşta barajın arasından bir anda çıkıyor, topa vuruyor. Hakem de şaşırıyor. Ne yapıyorsun diyor. Çünkü düdük çalmış. Zahireli bir oyuncu çıkıyor, topa vuruyor. Vepu. Fakat yıllar sonra gerçek ortaya çıkıyor. O stres, o baskı, farkın daha da artmasına engel olan Vepu bir protesto yapıyor. Bizi nasıl tehdit edersiniz diye. Bunu tabii ki devlet yönetimine söylüyor ve mücadelede Brezilya bir gol daha atıyor ama Vepu'nun bu hareketi yıllar sonra da ona sorulduğunda olsa tekrar yaparım diyor. Bu protesto mu yoksa zaman geçirme mi? Bana göre bir protesto.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
6: Radyo Spor!
2: Radyo Spor! Reklam. Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Her Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Radyo Spor.
6: Hayat sana maksimum.
7: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
6: 25 yıldır sana maksimum.
5: Radyo Spor.
8: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam ediyor.
9: Birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz demiş ki Fatih Terim'in açıklamalarını Aziz Yıldırım yapsa federasyon başkanının tepkisi aynı mı olurdu? Bunu bilemiyorum ben ama talihsiz bir cevap oldu Sayın Başkan'dan. Yani ben doğru bulmadım Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını. Bayağı evet, da bugün baktığımda
10: fazla bir şey tekrar baktım. Bir şey biliyorum,
9: evet,
10: göremedim.
9: Fatih Terim bir şey dememiş zaten. Sayın Başkan'a yanlış aksettirilmiş. Gereksiz bir tepki verdi orada Sayın Başkan. Bugün yayınlara da baktığımda evet Sayın Başkan'a bayağı bir eleştiri var Hacı Osmanoğlu'na. Evet. Paraguay maçı rahat geçer çünkü savunma yapmıyorlar, açık verirler. Biz de gol atarız. Teknikleri de bizden zayıf, bize dayanamazlar. Ali Sülek beyefendi.
10: Evet, Ali Bey söylüyor ama Dünya Kupası bu. Onlar da o maçı final gözüyle bakacaklar.
9: İşte ilk maçı kaybetmemek bu yüzden çok önemli. Yani
10: bir puanlı bile çıksa kredim var ilk maçta. Sıfır puan diyelim Paraguay. Bizim bir puanımız var. Berabere kaldığımızı düşünelim. Maalesef olmadı Avustralya ile. O zaman o kredimizi iyi değerlendirirdik.
9: Şimdi Paraguay'da diyor ki benim son şansım. Biz de diyoruz son şans. O stresi hangi takım daha iyi yönetecek?
10: Mesele bu. Yani iki takım için de önemli bir final.
9: Biz bayağı bir baskı yaptık oyunculara. Bayağı bir eleştiri gitti. Oyuncular sıkıntıda. Onu görebiliyorum ben.
10: Ben de görüyorum.
9: Milli oyuncularımız. Beklenti çok yüksekti çünkü.
10: Aynı şeyi ben de görüyorum.
9: Fenerbahçe'nin rakibi belli ama teknik direktörü hala belli değil demiş dinleyicimiz. Ama her an belli olabilir. Belki de bugün içinde açıklanır. Onu
10: evet, o konuma gelmiş durumda. Yani deniyor.
9: Çok büyük ihtimalle Aykut Kocaman olacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Ama resmi açıklamayı tabii ki beklemek durumundayız.
10: Önemli olan resmi açıklamanın yapılması.
9: Hı hı. Aziz Yıldırım vaadinde gelir gelmez transferleri bitirip teknik direktörü açıklayacağız demişti. Ancak hala ses yok. Doğru zamanı mı bekliyor?
10: Daha geleli kaç gün oldu?
9: Hı hı.
10: Mazbata'yı yeni aldılar. Hemen transferler açıklanacak derken transfer pazartesi başlıyor. Bu sebepten yarın hareketlilik cuma, hafta sonu, pazartesi de resmi transfer dönemi başlıyor.
9: Ya zaten şu anki rakip Fenerbahçe'ye rakip olabilecek seviyede değil diye düşünüyorum. Yani Zeki Murat Göle de çıksa Fenerbahçe eler. Elemesi lazım.
10: Normal koşullarda
9: öyle. Normal koşullarda öyle. transfer yapmadı diyelim hiç. Yine elemesi lazım.
10: Öyle değil mi?
9: Tabii. Beşiktaş 2 maçta 4 gol yer demiş dinleyicimiz. Ümitsiz biraz. Ben ümitsiz değilim ya. İtalyano bende bir heyecan uyandırdı.
10: Ya şimdi daha maç oynanmadan ümitli ya da ümitsiz olmanın bir anlamı yok. Avustralya maçından önce ümitsiz miydik? Milli maç olarak. Yok. Bayağı ümitliydik.
9: Yok, ümitsiz değildik. Ümitliydik tabii ki.
10: Yani maçtan önce hemen peşin olarak ben ümitsizim mi Allah işimiz yani elenir gider diye ben. Bir görelim hoca gelecek. Öyle değil mi? Oyun sistemi. Bunları bir görelim.
9: Evet, sorular böyle. Yorumlara devam edeceğim. Haberlerden de devam edelim. Biraz da dünkü maçları konuşalım tabii ki Ercan abi. Yani dün güzel maçlar vardı. Mesela Arjantin'in net galibiyetine rağmen Arjantin'i beğenmedim diyenler gördüm. Cezayir karşısında hat-trick, Lionel Messi 3-0'lık galibiyet. Ama Arjantin'i beğenmeyenler de var.
10: 3-0'dan sonra ben bir şey diyemem. Çünkü oyunu istediği gibi yönlendiren, tempoyu arttıran, düşüren. Tabii ki kalesinde pozisyon görecek. Cezayir de bomboş bir takım değil. Ben kalede o istenileni pek veremediği kanaatindeyim. Zidane'ın oğlu Luka Zidane'ın.
9: Çok eleştiri var.
10: Değil mi?
9: Çok.
10: Yapacak bir şey yok ama. Messi de Dünya Kupalarının yine hat-trick'ini yaptı. Rekorunu kırdı. 6. Dünya Kupası. Ve tabii ki yayını açarken de söyledik. Kroze ile aynı gol sayısına ulaştı. Ve daha Dünya Kupası bitmedi. Bu yüzden Dünya Kupası tarihinin en golcü olması, oyuncu olmasına bayağı yaklaşmış durumda.
9: Yani muhtemelen geçecek ama sonraki yıllarda da Mbappe onu geçebilir.
10: Tabii.
9: Tabii bunu söyleyelim. Şimdi Zidane dedin.
10: Belli olmaz, Mbappe bu Dünya Kupası'nda bile
9: geçebilir. Tabii.
10: Geçebilir.
9: Fransa şampiyonu adaylarından biri.
10: Bunu da söyleyelim.
9: Şimdi Luka Zidane dedin Ercan abi. Luka Zidane sahada en düşük reytingi alan iki oyuncudan biri. Diğer isim de Amin Guri. İkisi de 5.9 almış.
10: Çok düşük.
9: Amin Guri de 27 milyon piyasa değeri olan, adı bir ara Galatasaray'la da anılmış bir isim.
10: Evet. Geçtiğimiz Dünya Kupası'nın şampiyonu Arjantin. Ya Arjantin şöyle, ben bu kupada yine yoluma devam edeceğim mesajı veren oyunun içinde zaman zaman hem orta alandaki üstünlüğü, yere geldiğinde forvette, forvet bölgesinde çabukluğu bunu bizlere sundu ve gösterdi.
9: Evet, yani 3-0'lık net galibiyetle başlamak Arjantin için çok önemliydi, değerliydi. Çünkü son Dünya Kupası'nda şampiyon olsalar da ilk maçlarını Suudi Arabistan'da kaybetmişlerdi.
10: Evet.
9: Oradan bir ders de çıkarılmış ya gibi hissettim ben.
10: Şöyle bir örnek vereceğim. Fransa-Senegal maçında, maçın ilk devresinde Senegal'in ilk yarının sonlarında direkten dönen bir topu var. Ve ben ilk yarının notlarına bakarken bunu bilgi olarak vereceğim şimdi değerli dinleyicilere. Fransa'nın isabetli şutu yok maçın ilk yarısında. Bir şut denemesi, o da isabetli değil. Ya ilk yarıdaki rakamlar Fransa'nın aleyhindeydi. Ama Fransa'nın o ön bölgedeki kaçınılmaz üstünlüğü maça yansıdı.
9: İlk yarıda Fransa'nın bir şutu var.
10: İsabetli değil.
9: O da isabetsiz. Gol beklentisi 0.03.
10: Yani, sıfır yani.
9: Sıfır. Rakibin Senegal'in 5 şutu var. Biri isabetli, 2 büyük şansı var. Gol beklentisi 0.43 ilk yarıya baktığımızda. Evet. Ama ilk yarı skoru 0-0. İkinci yarı ama işler değişiyor. Fransa kontrolü ele alıyor. İkinci yarıda da Senegal top oynayamıyor mesela.
10: Senegal ikinci yarıda maç 2-1'e geldiği anda biraz umutlanır gibi oldu. Çünkü bir 3,5 dakika vardı. Fakat Mbappe'nin o uzaktan attığı müthiş golüyle her şey bitti.
9: Ama Fransa'nın da ilk yarıda bu kadar zorlanacağını ben tahmin etmemiştim. Yani maçın başından itibaren bir tamam %100 bir Fransa hakimiyeti olmayabilir ama kontrol Fransa'da olur diye düşünüyordum.
10: Ben de öyle düşündüm. Fakat Senegal'de hem o geçişte hem de kanatlarda organize olmadı. Bayağı başarılı oldu maçın ilk yarısında ve Fransa'yı rahatsız etmeye başladı. Hücum bölgesinde de istenileni veremedi Fransa. Acaba problem şöyle değerlendirebiliriz. Dembele dün sahada iyi olmayan oyuncuların içindeydi.
9: Evet. 6.5 rating almış.
10: Evet. Çerki acaba düşünülebilir mi bundan sonraki maçlarda?
9: Olabilir. Çünkü Çerki'nin yerinde oynadı zaten.
10: Evet. Çünkü Olise maçın ilk yarısında mecbur geriye de geldi. O bildiğimiz klasik Bayern Münih'te sağ kanatta destek aldığı bölgede maçın ilk yarısında fazla göremedik. O da ikinci yarıda kendine geldi. Ya Olise de Fransız futbolunun yine önemli yıldızlarından biri olacak bu Dünya Kupası'nda, öyle gözüküyor.
9: Çok çok değerli bir oyuncu. 8.6 rating almış. Maçın oyuncusu.
10: Evet. Olise.
9: Messi'nin ratingine baktın Mercan abi. Hat-trick kaç getirmiştir? 9.6.
10: Gayet normal.
9: 9.6 ratingle de Lionel Messi şu ana kadar oynanan bütün maçlar içinde en yüksek ratingi alan oyuncu oldu.
10: Bir de kaç yaşında düşün? 38.
9: Evet. Lionel Messi. Diğer tarafta baktığımızda gerçekten yani bir tek Diat da ayakta kalan oyuncu olarak görünüyor Senegal'de. Sağ bek. 7.2 almış Diat da. Diğer oyuncular 5.2, 5.3, 5.5. Senegal ikinci yarıda bayağı dökülmüş.
10: İkinci yarıda oyundan düşen çok oldu.
9: Bu kadar dramatik değişimi neye bağlıyorsun? Yani fizik olarak mı düştüler?
10: Fizik değil bence de Fransa'nın oyun gücüne artık karşı gelemediler. Öyle diyorum. Fizik olarak değil. Fransa'nın oyun gücü çok fazla. Çok iyi oyuncuları var Fransa'nın.
9: Çok üst düzey, evet.
10: Ya dünya yıldızlarıyla dolu bir takım. Yedek kulübesine bile baktığın zaman Fransa milli takımında diyorsun ki eyvah.
9: Yani. Şimdi bakalım kadroya. Kalede Manyan var. İşte Kunde sağ bek. Hernandez sol bek. Stoperler Upamecano, Saliba.
10: Evet.
9: Tchouameni ve Rabiot önlerinde. Sağda Olise, solda Doué. Aralarında 10 numarada Dembele oynadı ki Cherki dediğin gibi
10: daha sonra iyi, girdi o son bölümlerde.
9: Daha iyi bir performans sergilerdi. İlk 11 başlasa ve en önde de Mbappe.
10: Sonra düşün bir ara oyuna Barcola giriyor Paris Saint Germain'de.
9: Barcola evet.
10: İkinci golü attı.
9: Dembele çıkıyor, Barcola giriyor.
10: O da gol atıyor.
9: Evet.
10: Bayağı o da kanatta yıprattı. Senegal savunmasının dengesini bozdu.
9: Peki bu kadar iyi bir kadrosu olmasına rağmen iki değişiklikle maçı bitirmesine ne diyorsun Fransa'nın?
10: Bazı oyuncular ilk maçın zorluğunu da yaşadı diyebilirim. Ya. Öyle tarif de edebilirim maçı.
9: Hmm. O da olabilir.
10: Ya ilk maçlarda işte İspanya'da nasıl kazanamadı Yeşilburun karşısında. Ama Fransa 3 tane attı. Hı-hı. Avrupa şampiyonu İspanya. Ki Fransa-Senegal maçı zor bir maç. Kolay bir maç değil.
9: Zor maç tabii. Kesinlikle katılıyorum sana. Şimdi oyuna girmeyen oyunculara bakıyorum. İşte Kante, Konate oyuna girmediler. Mateta oyuna girmedi.
10: Mateta Crystal Palace'tan hatırlıyoruz. İşte son şampiyon. Santofor.
9: Ve de çok iyi bir sezon geçirdi.
10: Evet. Ya Premier Lig'de bayağı iyi bir sezonu yakaladı Mateta.
9: Fransa. Peki Arjantin'i izledin. Fransa'yı izledin. Şampiyonluk adaylarından biri mi? İspanya'yı izledik.
10: Ben 3 şampiyonluk adayı vardı bende. Fransa, İspanya, Arjantin.
9: Hepsini izledim.
10: Şu anda evet hepsini izledik. Hepsi de hiç de fena başlamadılar İspanya hariç.
9: Norveç-Irak maçı 4-1. Bak, Irak, bildin mi?
10: Maçın geniş bir şekilde özetine baktım.
9: Haaland'ın 2 golü.
10: Haaland beklendiği gibi 2 gol. Norveç yalnız takım olarak hücumda iyi de. Hücum bölgesinde.
9: Hı hı.
10: Acaba orta alan ve defans istinlerini veriyor mu? Bu konuda bazı çekingelerim var. Ya bu Fransa'ya, Arjantin'e,
9: üst düzey takımlara.
10: Üst düzey takımlara ya bir Haaland faktörü önemli. Onu söyleyebilirim.
9: Çok ağır basıyor gerçekten.
10: Onun dışında oyuncu kalitesi anlamında az önce saydığım takımların gerisinde Norveç.
9: Şimdi Haaland da 8.9 ratingle maçın oyuncusu.
10: Ya dün konuşmuştuk Irak farklı mağlubi olabilir diye.
9: 4-1.
10: Evet, 4 tane yedi Irak. Yani yapacak bir şey yok. Kapasite yok. Ama Irak'ın santrafor Hüseyin'le mükemmel bir kafa golü attı mesela. O yükselişi çok
9: şık,
10: güzel.
9: Şık bir gol. Avusturya-Ürdün maçı bir diğer mücadele. 3-1'lik bir Avusturya galibiyeti vardı bu maçta da. Şimdi aslında takımların pozisyonlarına baktığımızda toplam şutlar 11-11, isabetli şutlar 4-4 ama daha net fırsatlar yakalayan taraf Avusturya ve bu fırsatları da daha iyi değerlendiren taraf oldu.
10: Avusturya o Ragnik presini tam olarak yansıtamadı bence. Yoksa daha önemli bir galibiyet alabilirdi. Şunu da belirtelim ya, Avusturya'da 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda.
9: Biz 24.
10: Avusturya'da 28. Avusturya futbolda takımlar düzeyinde de büyük bir çöküşte. O Rapid Wien, Avusturya Wien olayları bitti artık onlarda da. Ve milli takım düzeyinde şimdi katılmaları önemli. O da tabii ilk maç stresi yaşadılar. Buna rağmen de son saniyelerde kazandıkları penaltıyla da maçı 3-1'e getirdiler.
8: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
5: Radyo Spor. Reklam.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
12: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
13: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
14: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
15: Sen ne ister ister ol.
16: Bankam Bank kartıma bin.
17: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
18: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
19: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: Reklam.
20: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
9: Bir dinleyicimiz demiş ki Messi çok iyi futbolcu, çok seviyorum ama nedense bir Maradona değil, onun büyüsü bambaşkaydı. Katılıyor musun Ercan abi?
10: Yani ikisi de kırılmadık rekor bırakmadı. Tabii Messi'nin saha dışını, yani saha dışındaki Maradona daha farklıydı saha dışında. Biz Messi'nin saha dışını bilmiyoruz.
9: Çok bilmiyoruz evet.
10: Çok değil, ben hiç bilmiyorum. Ara sıra işte ailesiyle verdiği fotoğraflar.
9: O kadar.
10: O kadar. Evet yani. Maradona çok farklıydı o yönden.
9: Yani Maradona'nın etkisi...
10: Uluslararası bir etkisi vardı.
9: Bence de biraz, ya bende de biraz farklı.
10: Yani evet.
9: Maradona mı Messi mi? Bende Maradona'dır.
10: Ya o onun daha acayip bir elektriği vardı.
9: Aurası vardı. Evet. Maradona yani daha farklı tabii Messi. Ha,
10: oyuncu olarak da yani ikisi de Dünya Kupası kazandı. Öyle değil mi?
9: Ya çok yüksek kalite. Ya
10: o ona ikisi şey de Arjantin'den yok. Çıktı.
9: İlla birini seçmek durumundaysak belki yani %1 %2 farkla hani Maradona diyebilirim ben de.
10: Olabilir. Ama ya ikisi de çok büyük.
9: Çok büyük çok. O tartışmaz. İkisi de Dünya Kupası kazandı. Mesela Messi'nin omuzundaki yüklerden biri Dünya Kupası kazanamamış olmasıydı.
10: O da bitti.
9: O da bitti.
10: Bu sene de kazanırsa yalnız acayip bir şey olur.
9: O zaman bambaşka şeyler olabilir. Olayları çok köpürtüyoruz. Yol kazası olabilir. Paraguay'da ABD'yi de yeneriz demiş.
10: Umudumuz Ankara'dan o yönde. Bey. Umudumuz o yönde tabii. Biz de istiyoruz onu. Herkes istiyor.
9: Tabii tabii yani. Amacımız o. Kuvvetli takımlar kapananlara karşı genelde vasat sonuçlar alabilirler. Biz de bunun sonucunu gördük. Bundan sonraki maçlar böyle olmaz demiş bir başka dinleyicimiz.
10: Büyük ihtimalle dilek olarak bunu değerlendirebiliriz. Sahaya yansıyıp yansımadığını maç başlayınca göreceğiz tekrar.
9: Şimdi tabii...
10: Aşırı motivasyon iyi değildir biliyorsun Mehmet yalnız.
9: Aşırı motivasyon iyi değildir evet. O motivasyonu da bir yere yani...
10: Onun da ölçüsünü bulmamız lazım.
9: Aynen. Şimdi Samet Akaydın'ın açıklamaları vardı. Maçı kaybedince sabaha kadar uyumadık diyor. Telafi maalesef, edeceğiz diyor.
10: Maalesef.
9: Sportif eleştirilere her zaman açığız. Ancak dış görünüşüne, oyuncunun saçına, sakalına, bıyığına yapılan
10: onlara fazla girmemek değil mi? Girmemek lazım o
9: bizi
10: işlere.
9: Bizi üzdü demiş.
10: Doğru.
9: Haklı. Çocuk haklı yani burada Samet. Ya biz de burada eleştirdik. Yani bıyıkla, saçla oyunun sonucu ne alakası var? İşte insanlar reyting uğruna ya da bazen sırf sadece cahil oldukları için böyle açıklamalar yapabiliyorlar.
10: Maalesef.
9: Maça iyi hazırlanmıştık. Buralara kadar bizi getiren şey birlik ve beraberlik olmuştu. Bu hiçbir şekilde bozulmayacak. Sadece bir maç oynadık. Beklentilerin farkındayız. Paraguay maçında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek maçı kazanacağımıza eminim. Bu maç bizi yıldırmadı. İlk maçlarda beklenmeyen sonuçlar olabiliyor.
10: Evet.
9: Yazılanlara üzüldük. Paraguay maçında telafi edeceğiz. Ülkemizi mutlu etmek çok güzel bir duygu. Bunlar bize baskı yapmıyor. Sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Tribünlerde ağlayan çocukları görünce biz de üzülüyoruz. Sonuna kadar savaşacağız.
10: Ya şimdi şöyle bir harita çizsem. Biz Paraguay'ı yensek Amerika o zaman bizden korksun.
9: Amerika'yı da değil. Yenip grup lideri olabilir.
10: Ya, biz yani. Eğer Paraguay'ı yenersek Amerika çünkü biz Paraguay'ı yendikten sonra evet Dünya Kupası'na iyice ısındığın mesajını veriyoruz.
9: Dünya Kupası bizim için başlamış olur.
10: Öyle değil mi?
9: Ercan abi. Ya o rüzgarı arkamıza alırız. Ben senin aynı fikirdeyim.
10: Ya bireysel anlamda da Amerika'dan daha iyi oyuncularımız var.
9: Evet. Bakıyorum. Evet eleştiriler kendi adıma konuşacak olursam beni çok... etkilemiyor ama bunun da bir sınırı olmalı demiş Samet.
10: Evet genel anlamda her şeyin bir sınırı olmalı değil mi?
9: Hı hı.
10: Tekrar tekrar eleştiri iyidir. Yapıcı eleştiri taraftarıyım ben.
9: Şimdi örnekler de vermiş Samet. Güzel örnekler vermiş. Mesela diyor ki Avrupa Şampiyonası öncesinde Hırvatistan'ı deplasmanda nasıl yeneceğimizi konuşuyorlardı. Gittik deplasmanda yendik.
10: Evet.
9: Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkamazlar dediler çıktık. Avusturya'yı yendik. Hollanda maçı belki de en iyi maçımızdı ama kaybettik diyor.
10: Maalesef.
9: En iyi maçımızda kaybettik.
10: Bayağı da iyi oynadık.
9: Bayağı da iyi oynadık. bu maçı da kazanmaya yakındık.
8: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
21: Hadi dışlarında 6 numaralı Silent Tip'in ataklarıyla son 300'e yaklaşıldı. Liderlik 4 numaralı Native Melody'de ortadan 5 numaralı Secret of Dragon gelmeye çalışıyor. Dışlarında da 1 numaralı Delicious Türkas sokuluyor. Son 200'e yaklaşılıyor. 4 numaralı Native Melody önde. Dıştan şimdi 1 numaralı Delicious Türkas gelmeye çalışıyor. Bariyer tipinde 3 numaralı Kraliçe Baden'in atakları var son 100 metre. 4 numaralı Native Melody önde. Dıştan 1 numaralı Delicious Türkas geliyor. Ortalarında 3 numaralı Kraliçe Baden var. 3 safkan birincilik için beraber fotoladı. 4 numaralı Native Melody, 3 numaralı Kraliçe Bade ve 1 numaralı Delicious Türkas birincilik için beraber fotolarken dördüncülük içinse 5 numaralı Secret of Dragon ve 2 numaralı Kim Draka fotoyu yakınlara geçti. 4 numaralı Native Melody, 3 numaralı Kraliçe Bade, 1 numaralı Delicious Türkas. Kazanan kim? Foto finish resminde belli olacak.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
17: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
22: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
8: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Maradona mı Messi mi sorusuna Arjantinliler ne cevap veriyor acaba demiş dinleyicimiz. Hiç bilmiyorum.
1: Ben de.
0: Ama yani çok mutlu olurum ben Arjantinli olsam. İki tane olağanüstü oyuncu çıkarmış bir ülke olarak, değil mi?
1: Evet.
0: En zayıf halkaya 3 puan verdik. Dolayısıyla Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri yenebileceğimize hiç inanmıyorum. Umuyorum yanılırım demiş dinleyicimiz. Bu Dünya Kupası bana sanki sanalmış gibi geliyor. Zevkli değil demiş.
1: Fena değil bence Dünya Kupası.
0: Batistuta, Caniggia, Mateus, Rudi Föller, Dunga, Juninho, Ronaldo, Zidane, Butragueño gibi oyuncuları arıyor gözler demiş.
1: Ve şimdi burada da artık ne olursa olsun bayağı yıldızlar var.
0: Var var. Fransa milli takımına bak. İşte Norveç'e bak.
1: Ya Messi var hala. İsveç'e bak.
0: Var var Messi var.
1: Hala Ronaldo var. Yıldızlar var.
0: Var.
1: İsveç'te var, Norveç'te var, var. Ama Brezilya'da var.
0: Eski yıldızların aurası bize farklı geliyor. Neden? Şimdi bence şu nedenle bugünkü kadar yüksek teknoloji elimizde yoktu ve bu kadar her şeye ulaşamıyorduk. Ara ara bu yıldızları izleyebiliyorduk. İşte Batistuta'ları, Caniggia'ları, Butragueño'ları, Juninho'ları falan. Elimizin altında sürekli içimde şunun gollerine bakayım diyebileceğimiz, oyununa bakayım diyebileceğimiz platformlar yoktu. Şimdi bu oyuncuları sürekli izleyebiliyoruz. Her kanalda varlar. İşte dijital platformlarda varlar. Belki de bu oyuncuların yıldız olduklarını, eski yıldızlar kadar büyük yıldız olduklarını belki de bu nedenle çok algılayamıyoruz gibi geliyor bana. Her
1: bana da.
0: Elimizin altındalar ya. Evet. Sürekli görebiliyoruz.
1: Sürekli
0: ya.
1: Görüyoruz. Özel hayatlarını da görüyoruz.
0: Evet.
1: Dijital medya bayağı gelişmiş durumda. Evet. O yüzden dediğin gibi o oyuncuları biz bir maçlarda görüyorduk.
0: Dünya Kupası'nda işte görebiliyorduk bazılarını. Evet. Avrupa Şampiyonalarında, Avrupa Kupalarında izleyebildiğimiz maçlarda. Şimdi
1: onlar tabii ki bayağı bilinçaltımızda yer ettiler.
0: Yer ettiler. Kesinlikle. Ben biraz buna bağlıyorum. Yani tüketim toplumunun bu oyuncuları da tükettiğini düşünüyorum. Eskilerle
1: her şeyi tükettiği gibi değil mi?
0: Evet. Evet, yarın kazanırsak eleştirenler ne diyecekler?
1: Yarın değil tabii.
0: Yani o lafın gelişi.
1: Evet.
0: Demiş dinleyicimiz.
1: Hiçbir şey demeyecekler. Bravo çocuklar diyecekler. Ne diyecekler?
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Ha, öyle diyecekler. Bravo diyecekler. Fenerbahçe'nin rakibinin sahibi Podolski'ymiş. %86'lık hisse sahibi. Evet.
1: Evet, yayını öyle açtık zaten. Avrupa kupalarına değindik.
0: İki
1: takımımız, üç takımımızla ilgili.
0: Napoli'yi tek başına şampiyon yaptı. Maradona Messi yapabilir miydi demiş bir dinleyicimiz.
1: Ya Napoli çok farklı. Tabii orada Careca da vardı. Brezilya'da iyi oyuncular da vardı ama Napoli olayı dediği gibi büyük bir olay. Çünkü İtalya'da Juventus'un Juventus, Milan'ın tam Milan olduğu zamanlar.
0: Ercan abi sen bunu galiba anlatmıştın. Dinleyicimiz de hatırlatmış. Bilmeyenler için üstünden geçelim isterim. Güzel bir konu. 90 İtalya Dünya Kupası yarı final maçı Arjantin'le İtalya oynanıyor. Maç Napoli'de.
1: Evet. Maç Napoli'de. Ben anlattım.
0: Hı hı.
1: Büyük bir şaşkınlıkla dedim ki ev sahibi herhalde Arjantin. Çünkü Maradona Arjantin'de oynuyordu. Ve maçtan sonra İtalyan oyuncular açıklama yaptılar. Özellikle Maldini dedi ki sanki deplasmandaydık dedi.
0: Maradona
1: Napoli'de için oynamadık da deplasmanda oynadık. Roma'da oynasak herhalde elerdik ama Maradona için Napoli taraftarları
0: Arjantin'i tuttu. Arjantin'i tuttu evet o maçta.
1: Öyle bir hikayesi vardır.
0: İşte Maradona'nın etkisi o kadar büyüktü ki Ercan abi işte bu da en önemli örneklerden biri. Maradona başkaydı gerçekten. Mesela bugün ne bileyim Barcelona'da Arjantin'le İspanya oynasa şimdi İspanyollar Arjantin'i destekler mi?
1: Ya şimdi
0: ya da nerede? Miami'de. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ile Arjantin oynasa. Öyle bir durum olur mu? Çok farklıydı yani Maradona'nın aurası.
1: Tabii,
0: çok farklıydı. Değişikti. Fenerbahçe taraftarı belirsizliği tercih etti demiş.
1: Bilemem. Daha yeni oldu olaylar. Biraz beklemek
0: kaç
1: lazım.
0: Kaç gün oldu Mazbatay'ı alalı? Geçen hafta olmadı mı?
1: Evet.
0: Yani 6 gün galiba. 6 gün önce
1: aşağı aldı. Yukarı.
0: Mazbatay'ı. Ya transferleri belli başkan vardı. Onu seçmediler demiş dinleyicimiz. Böyle bir yorumda bulundu.
1: Resmi olarak transfer sezonunda tabii açılmadı daha. Onu da belirtmek lazım.
0: Beşiktaş en az 4 transferi kampa yetiştirmeli demiş Bursa'dan Mehmet.
1: Aynı kanaatteyim ben de, yetiştirebiliyorlarsa yetiştirmeli. En azından kamp bölgesine, öyle değil mi?
0: Yani evet, kampa yetişmesi gerekli bence de.
1: Ya yani 3'üne bile razıyım ben. 4 değil 3 ya da 2.
0: 3 diyorsun. 2. O zaman biraz haber verelim. Madem yeri geldi. Çünkü Beşiktaş taraftarını heyecanlandırabilecek bir haber var bende. İtalyano'nun bizzat kendisinin Vlahovic'le görüştüğü haberi Beşiktaş'a gelmesi için, ama Vlahovic'in de maaşı çok yüksek ya, nasıl olur ki bu?
1: Ya dengeleri nasıl etkiler? Gelir mi Beşiktaş'a? Bunlar tabii tartışmaya biraz açık konular. Evet.
0: Yani maliyeti yüksek bir oyuncu Vlahovic.
1: Evet.
0: Ama büyük oyuncu.
1: Tabii bu sezon uzun bir süre sakatlığından dolayı forma giymediğini de hatırlatalım.
0: Tam da onu diyecektim. Buraya dikkat edilmesi gerekir.
1: En dikkat edilecek konu. Büyük risk.
0: Evet, iyi oyuncu, güçlü oyuncu ama bu sezon ki hani sakatlığın nüksetme ihtimali var mı yok mu?
1: Olabilir mi?
0: Etkiler mi?
1: Tabii canım.
0: Çünkü büyük bir külfetin altına girecek Beşiktaş Vlahovic'i transfer ederse ya da diğer takımlar, kim olursa olsun. Her takım için geçerli bu söylediğimiz.
1: Böyle transferlere dikkat etmek gerekiyor.
0: Evet. Şimdi Vlahovic denilen oyuncu en az bir 15 milyon imza parası, en az da 8-10 arası bir yıllık ücret ister. Öyle konuşulanlar böyle.
1: Ve bu da tabii hem bütçeyi hem de takım içi dengeleri nasıl sağlayacaksınız? Yabancı oyuncular da var. Öyle değil mi?
0: Yabancı oyunculardır.
1: Yani çıtayı o kadar yükseğe koyarsanız bu sefer takım içi dengeler ne olur? Bunların hepsini tabii ki orada hem yönetim hem teknik kadro oturur karar verirler.
0: Ya biraz bana maliyetli gibi geliyor. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu ekonomik şartları göz önünde bulundurduğumda bu yorumu yapıyorum.
1: Ya görüntü öyle.
0: Biraz maliyetli bir isim. Dušan Vlahovic. Şimdi Mason Greenwood için Aziz Yıldırım'a bir rapor sunulmuş. Greenwood'la anlaştığını söylemişti Sayın Hakan Safi.
1: Evet.
0: Aziz Yıldırım demiş ki önce bir teknik direktörümüzü belirleyelim, netleştirelim, açıklayalım. Diğer konulara, transfer konularına teknik direktörümüzle beraber karar veririz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
5: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
6: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Eylül Akar Çeşme Yatgın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
3: Hyundai Beyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
4: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda

0: Holding kuruluşudur.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Birlikteliğimiz devam ediyor. Galatasaray'dan hiç haber vermedik. Galatasaray'da da hala bir Van Dijk isteği var.
3: Devam ediyor.
2: Değil mi Ercan
3: evet.
2: abi? Şimdi Hull City Galatasaray'dan iki oyuncuya talip olmuş. Ve bu iki oyuncu eğer bu transfer gerçekleşirse biri Victor Nelson, diğeri Roland Schalai. Gerçekleşirse Van Dijk'ın masrafını bu şekilde çıkarmayı planlıyormuş Galatasaray. Aynı şekilde bir başka haber Galatasaray'la ilgili Dries Mertens. Mertens'i Okan Buruk aramış. Ekibinde görmek istediğini söylemiş Ali Naci Küçük'ün haberi.
3: Evet.
2: Dries Mertens kulübede olmak istememiş. Kulübede olmak istemediğini dile getirmiş. Ama hala tribünde bir menajer olarak, takım menajeri olarak yer alabilir deniyor Dries Mertens içinde.
3: Evet, Kayt gelmiş gitmiş. Onu da söyleyelim haber olarak.
2: Evet, değil mi Kayt?
3: Evet. Acaba bir görev alacak mı? Alacaksa hangi görev olacak? Bunu da göreceğiz.
2: Hı hı. Bu tarz yani sadece oyuncu planlaması değil, yönetimsel anlamda da planlamalar var şu
3: var.
2: Anda kulüplerimizde. Bunun bilgisini verelim. Fenerbahçe Girassi konusunda ısrarcı, son aşamaya geldiği yazılıyor. Bugün Sabah gazetesinin haberi. Vedat Muriç transferi bitmiş ve Girassi için de artık son dönemeçte deniyor Fenerbahçe için.
3: Dış basında da yer aldı Girassi konusu. Tahmin ediyorum o konudaki işlem olumlu gidiyor.
2: Öyle bir görüntü var evet Girassi konusunda da. Fenerbahçe'nin olumlu ilerlediği haberleri var. Ne yapmıştı Girassi? 46 maç süre aldı Borussia Dortmund'da. 22 gol attı. 6 da asist yaptı.
3: Bizim ligimizde iş yapabilecek bir golcü.
2: Yani fiziksel olarak.
3: Evet. Ya bizim lige göre bir golcü değil
2: bizim
3: mi?
2: Bizim lige göre bir golcü. Gerçekten de öyle. Şimdi Victor Nelson haberini söyledik. Hull City olabilir. Victor Nelson da Trabzonspor da ilgileniyor Dercan abi.
3: O evet.
2: Bir haber çıktı durdu.
3: Hem durdu hem de Hull City'nin transferi. Tabii burada oyuncunun tercihi Trabzonspor mu işte Hull City mi bunu bir değerlendirmesi lazım. Ama haber durdu dediğin gibi. Evet. Ben de gördüm Trabzonspor haberini.
2: Bir çıktı durdu evet. Sonrasında. Bu arada Almanya'da da Ercan abi, Ankara'da da Filenin Sultanları sahne alacak. Başarılar dileyelim. Bugün Ankara'da Çin ve Almanya karşı karşıya geldi. 5 set sonunda kazandı Çin.
3: Evet.
2: Almanya'yı 3-2 mağlup ettiler. Onların da ne oldu? 4. galibiyetleri oldu. İlk haftada bir yenilgileri vardı Çekya'ya. 5 maçta 4 galibiyet Çin için değerli.
3: Şimdi turnuvada İlk birinci bölümde gençlerle oynadık Mehmet.
2: Evet gençlerle oynadık.
3: Şimdi kadromuz herhalde bildiğimiz kadroya döndü tahmin ediyorum.
2: Az kadroya döndük. Bir Ebrar'ın sakatlığı var. Bunun dışında az kadroyla oynayacağız. Ben 4'te 4 yapacağımız bir hafta olacak kanaatindeyim.
3: Ebrar'ın sakatlığının süresi çok uzun mu?
2: Ebrar belli. Büyük ihtimalle Avrupa Şampiyonası'na kadar olmayacak.
3: Bayağı uzun o zaman.
2: Evet Avrupa Şampiyonası'nda.
3: Çünkü hazır olur herhalde.
2: Hazır olarak, %100 hazır olarak gelecek. Çünkü yaklaşık 6 hafta denmişti. Yani riske edilmeyecektir diye düşünüyorum ben VNL'de. Bu takım zaten her halükarda Ebrar olsun olmasın finallere gider.
3: Evet.
2: Bizim asıl amacımız bu sene Avrupa şampiyonluğu. Kendi evimizde Ankara'da Avrupa şampiyonu olmak için mücadele edeceğiz. Bu akşam da Belçika ile oynayacağız. Belçika'da iki oyuncu dikkat çekiyor. İki oyuncudan biri bizim çok sevdiğimiz, voleybol severlerin yakından takip ettiği ama Türkiye'de hiç oynamamış Brit Herbot.
3: Evet.
2: Herbot değerli bir oyuncu. Hem servisleri etkili hem savunması iyi. Hücumu da kaliteli bir isim. Takımın kaptanı ve en önemli oyuncusu. Ben oyunu onun üstüne yıkacağımızı özellikle servislerde düşünüyorum. Herbot'su da oyundan mümkün olduğunca düşürüp rahat bir galibiyet alacağımız kanaatindeyim.

0: Diğer rakiplere baktığımızda da işte Çin'le oynayacağız, Almanya ile oynayacağız, Fransa ile oynayacağız. Bizi zorlayabilecek bir ekip şahsen görmüyorum. Ben 4 maç 4 galibiyet yolumuza devam ederiz. Sıralamada da ilk 6'ya kendimizi atacağımız kanaatindeyim.
1: Evet, VNL biraz yalnız sporcuları da herhalde yoruyor.
0: Ya VNL'in şöyle eskiden daha yorucuydu. Çünkü bir hafta biter bitmez siz bir sonraki hafta için başka bir ülkeye uçmak zorunda kalırdınız. Oyuncuların işte eşyalarını yıkamaları, kurutmaları için zaman bile olmazdı. Çoğu oyuncu çok net biliyorum ki ıslak ıslak çamaşırlarını bavula koyar.
1: Evet.
0: İşte gittiği otelde tekrar açar kurutmaya çalışırdı vesaire. Şimdi en azından arada bir haftalık dinlenme var. O bir hafta kendi ülkenize gidiyorsunuz, dinleniyorsunuz. Sonra bir sonraki hafta bir diğer ülkeye geçiyorsunuz. Bu süreyi biraz daha uzattı tabii. 1,5 aya çıktı turnuvanın boyu aradaki dinlenmelerle
1: Evet,
0: beraber.
1: ama dinlenme şart.
0: Evet. Takvim bir şekilde yani gevşetilmiş de oldu bence. Oyuncular dinlenme fırsatı da buldular. Bu değerli. Yani aradaki bir haftalık dinlenmeler. Onu da şöyle ayarladı. İşte bir hafta kadınlar oynuyor, bir hafta erkekler oynuyor, bir hafta kadınlar, bir hafta
1: Bu
0: erkekler.
1: önemli.
0: Böylece herkesin dinlenme fırsatı oluyor. Oyuncularımız da bence iyi bir tatil yaptılar, dinlendiler. Çok uzun bir tatil mi yaptılar? Mesela Şampiyonlar Ligi Final Four'unda oynayan Eczacıbaşı ve Vakıfbank oyuncuları tabii biraz daha geç bitirdiler sezonu ama diğer takımlara baktığımızda diğer takımın oyuncuları daha uzun süre dinlenme imkanı buldular.
1: Avrupa
0: Topu
1: Şampiyonası ne zaman Mehmet? Tam olarak
0: Ağustos'un
1: voleybol.
0: 3. haftası Ercan abi orada da yine mümkün olduğunca değerlendirmeleri yaparız. Şöyle
1: Peki lig ne zaman başlıyor?
0: ligde Ekim'de başlayacak.
1: Yani şunun için soruyorum, yine bir dinlenme şansları olacak
0: Tabii
1: herhalde o.
0: tabii yine dinlenme şansları olacak. Ama milli takımda olmayan oyuncular sezonu açacaklar. Onlar en az 1,5 ay önce sezon açarlar.
1: O önemli.
0: Onlar sezonu açarlar ama onlar da milli takımda olmadıkları için zaten daha erken dinlenme fırsatı. Yani şu anda dinleniyorlar onlar.
1: Evet.
0: Dinlenme
1: Ya Eylül
0: olmayınca
1: ayı
0: sıkıntı oluyor Ercan abi. Sakatlık çok oluyor.
1: arka
0: Çok
1: arkaya
0: konuştuk
1: tabii.
0: bunu seninle.
1: Ya bütün spor dallarında öyle. Takım
0: Basketbolda
1: sporlarında da
0: gördük,
1: çok fazla.
0: voleybolda gördük,
1: Evet.
0: futbolda gördük bu sakatlıkları. Uf, o yüzden dinlenmek şart. Neden teknik direktör açıklanmıyor Fenerbahçe'de demiş bir dinleyicimiz. Bunu tabii yönetim biliyor, biz bilemiyoruz şu anda.
1: Tabii canım, yönetim karar verecek ona. Onlar ne zaman açıklanacağını, ama az zaman kaldı konuşuluyor, söyleniyor.
0: Evet, söylentiler. Yani eli kulağında derler ya.
1: Evet.
0: Belki de biz yayını bitirene kadar açıklanmış bile olabilir. Biz stratejik düşünemiyoruz demiş. Bir puan bile alsaydık bizim için önemliydi ama kaybettik demiş dinleyicimiz.
1: Maalesef bu tarz turnuvalarda dinleyicimiz haklı. En azından kaybetmemek de o puanın kârı uzun vadede iyi yansıyabilirdi, değil mi?
0: Tabii bir puan. En azından 3 puan geride olmazdık şimdi. Avustralya'dan.
1: Tabii. Amerika'dan.
0: Amerika'dan 2 puan geride olurduk. Avustralya ile aynı puanda olurduk. Bizim için daha iyi olurdu açıkçası. Bunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'la ilgili bir haber dikkatimi çekti. Leeds United Diego Leite'nin peşinde deniyor. Beşiktaş'ta Diego Leite'nin peşinde deniyor. İki takım da Diego Leite için çalışıyor
1: Evet.
0: deniyor Ercan abi.
1: Önemli.
0: Diego Leite de aslında dikkat çeken bir oyuncu. Çok da konuşulan isimlerden biri aslında transfer dönemlerinde. Diego Leite tabii ne kadar bu haberler gerçeğe dönüşecek onu bilemiyoruz şu an
1: Bu
0: itibariyle.
1: haberler tabii, transfer haberlerinde en önemli husus resmiyet, biliyorsun.
0: Evet, resmiyet.
1: Yani resmi olarak ya bir sürü isim çıkıyor transferde.
0: Hı.
1: Yani mesela şöyle konuşmak isterim. 30 tane teknik direktörle konuşuldu Beşiktaş'ın Adriano açıklanana kadar.
0: Evet.
1: Yani rakam net. Hiç de az bir rakam değil, değil mi?
0: Az değil. Montella'nın açıklamaları, şöyle böyle dememek lazım, destek olmak lazım, bu çocuklar desteği istiyor ve hak ediyorlar diyor. Bakalım.
1: O ilk günün ve o hemen ertesi gün bayağı bir tepki oluştu da şu anda o kadar, ya şu anda sessizlik ve Paraguay maçını bekliyoruz. Ya olursa olur, olmazsa da yapacak bir şey yok. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Ne yapacağız?
0: Şimdi Ole Gunnar Solskjaer'in yeniden Premier Lig'e dönebileceği...
1: Okudum ben de, İsviçre Town.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bu da önemli haberlerden biri bence.
1: Evet, haber kaynağı da önemli, BBC.
0: BBC.
1: Evet.
0: Yani olma ihtimali yüksek bir transfer gibi görünüyor. İsviçre Town için. Ole Gunnar Solskjaer, yani Türkiye'deki en büyük artısı Süper Kupa kazandırması oldu Beşiktaş'a.
1: Bir de uzun yıllar İngiltere'de hem oynadı, sonra Manchester United'da son dönem teknik direktörü de yaptı. Bu yüzden Premier Ligi herkesten iyi bilen bir yapısı olduğunu söyleyebilirim.
0: Şimdi Carrick'i herkes merak ediyor. Aynı ikinci yarıdaki çıkışı devam ettirebilir mi? Galatasaray'ın da Bruno Fernandes ısrarı var, haberleri çok dolaşıyor. Bruno Fernandes ama ikinci yarı performansı, asist kralı Premier Lig'de, zor bir transfer gibi geliyor bana.
1: Bayağı zor.
0: Yani çok iddialı bir transfer olur Galatasaray için.
1: Olursa büyük başarı.
0: Olursa çok büyük bir işe imza atmış olur sarı kırmızılılar. Ercan abi ağzına sağlık. Bugün
1: çok
0: biraz
1: teşekkürler.
0: Erken çıkacağız.
1: Evet, çarşamba günleri öyle oluyor. Herkese iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.
0: İyi günler, iyi akşamlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de. Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
3: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
4: Ne istersen Neon 11.
5: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
6: Siz de fırsatları kaçırmayın.

0: Taksim umluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
2: İçerisinde start verildi ve 5. koşu başladı. Liderliği 7 numaralı Girdabunoğlu aldı. İkincilikte dışarıda 4 numaralı Seyretmeni var. Şimdi temposunu arttırdı. 4 numaralı Seyretmeni liderliği alan isim oldu. İkincilikte içeride 7 numaralı Girdabunoğlu yer tuttu. Hemen dışında 1 numaralı Azimli. 3 boyu kadar gerisinde 2 numaralı İsyanın Oğlu. Bunun 1 boyu kadar gerisinde içte 3 numaralı Metincim. 2 boyu kadar gerisinde 6 numaralı Ersan Şah sırasıyla 1500 metre start yeri şimdi geçiriyor. Liderlik 4 numaralı Seyretmeni de ikincilikte dışarıda 1 numaralı Azimli yer tutuyor. Üçüncülükte içeride 7 numaralı Girdabunoğlu. Bunun 2 boyu kadar gerisinde 4. sırada dışta 2 numaralı İsyanın Oğlu, içinde 3 numaralı Metincim. Son sırada 6 numaralı Ersan Şah şeklinde 1300 metre start yeri geçildi. 4 numaralı Seyretmeni önde, fark 2 boy liderliğini sürdürüyor. İkincilikte dışarıda 1 numaralı Azimli onu takip ediyor. Üçüncülükte bariyer dibinde 7 numaralı Girdabunoğlu yer tutuyor. Dördüncülükte dışarıda 2 numaralı İsyanın Oğlu. Bariyer dibinde 3 numaralı Metincim, 3 boy kadar gerisinde son sırada 6 numaralı Ersan Şah şeklinde 1000 metre startleri geçildi. Liderlik 4 numaralı Seyretmeni de ikincilikte dışarıda 1 numaralı Azimli var. Üçüncülükte içeride 7 numaralı Girdabunoğlu. Bunun 1 boy kadar gerisinde 4. sırada 2 numaralı İsyanın Oğlu. 3 boy kadar gerisinde işte 3 numaralı Metincim. Yarım boy kadar gerisinde son sırada 6 numaralı Ersan Şah şeklinde son 600'e yaklaşıldı. 4 numaralı Seyretmeni liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 1 numaralı Azimli onu takip etmeye devam ediyor. Üçüncülükte dışarıda 2 numaralı İsyanın Oğlu. Dördüncülükte bariyer dibinde 7 numaralı Girdabunoğlu. 2 boy kadar gerisinde dışta 6 numaralı Ersan Şah. Son sırada işte 3 numaralı Metincim sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Düzlüğe 4 numaralı Seyretmeni önde çıktı. İkincilikte ortada 1 numaralı Azimli'nin atakları var. Dışına da 2 numaralı İsyanın Oğlu sokuluyor. Son 300'e yaklaşılıyor. 4 numaralı Seyretmeni liderliğini sürdürüyor. Dıştan şimdi 2 numaralı İsyanın Oğlu geliyor. Ortalarında da 1 numaralı Azimli'nin atakları var. Bariyer dibinde 7 numaralı Girdabunoğlu sırasıyla son 200'e yaklaşılıyor. Dıştan şimdi 2 numaralı İsyanın Oğlu geliyor. Liderliği alır. İçine de 1 numaralı Azimli sokuluyor. Son 100'e yaklaşılıyor. 2 numaralı İsyanın Oğlu önde. İçten 1 numaralı Azimli gelmeye çalışıyor. 2 numaralı İsyanın Oğlu önde. 2 numaralı İsyanın Oğlu üst üste 5. kez kazanıyor. 1 numaralı Azimli ve 6 numaralı Ersan Şah İkincilik için beraber fotoğrafı, 7 numaralı Girdabunoğlu, 4. 4 numaralı Seyretmeni ise tabelayı tamamlayan isim oldu. 5. koşu olan kısa vadeli 7 mücadeleyi 2 numaralı İsyanın Oğlu Gökhan Kocakaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
6: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Boyalı Alan'a hepiniz hoş geldiniz. Boyalı Alan'ın yeni bölümünde ben Özel Çelik Süngü sizlere eşlik ediyor olacağım tabii ki de. Bugün programı görece kısa sürdürmemiz gerekecek. Keza bu akşam Voleybol Milletler Ligi Ankara ayağında millilerimizin maçı Radyo Spor'da canlı anlatımda olacak. Bu yüzden kısa çerçevede birazcık daha NBA finallerinin sonrasında oluşan tabloyu, hafta sonu gerçekleşecek olan NBA draftı üzerinden yorumlarda bulunacağız. Önümüzdeki haftada ligimizin sonuçlarıyla beraber NBA draftında genç yeteneklerin nerelere gittiğini konuşacağız. Ve tabii ki Ergin Ataman'ın da Panathinaikos'tan ayrılığı hakkında daha detaylı yorumlarda bulunacağız. NBA finalleri 5 maçta sona erdi. Tabii ki sonuç taraf olarak belki sizleri şaşırtmamış olsa da veya kim bileni şaşırtmamış olsa da diyelim, keza seri başlangıcında favori olarak gözükmüyordu New York Knicks ama 5 maçta kazanmayı başardı, şampiyonluğa ulaştılar. Tabii ki burada New York'un 53 yıllardan sonra, 1973 yılından beridir şampiyonluğa ulaşamayan New York'un 53 yıllardan sonra şampiyonluğa ulaşması, bunun 5 maçlık bir seride tamamlayabilmiş olmaları hakikaten inanılmaz bir cümbüşe yol açtı. Şu anda zaten Amerika'da futbol dünya kupası da başlamış durumda ama NBA finalleri sırasında New York şehrinde New York Knicks'in tabii ki NBA şampiyonu olması oradaki bütün spor odağını, spor dikkatini Dünya Kupası'ndan aldı ve New York'un üzerine taşıdı. Tabii ki bunun birçok sebebi var. Birincisi New York'un Amerika'daki en büyük şehirlerden bir tanesi ya da birincisi olması, en büyük pazarlardan bir tanesi ve ulus, yani Amerikan sporlarında işte beyzbolu, buz hokeyi, Amerikan futbolu ve basketbolu dörtgeninde düşündüğümüzde bu dörtgenin içerisinde çok uzun zamandır beklenen bir şey New York Knicks'in şampiyon olmasıydı. Çünkü 53 yıldır gelemeyen bir şey ve çok büyük bir taraftar kitlesine sahip olan bir takımdan bahsediyoruz. Amerika'nın en büyük şehirlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Hatta hani Amerika'yı eğer NBA'de olduğu gibi Doğu ve Batı yakası olarak bölecek olursak Doğu yakasının en büyük şehrinden bahsediyoruz. Bu şehrin tabii ki şampiyonluğa bu kadar uzun zamandır uzak kalması Amerikan sporları içerisinde inanılmaz bir beklenti yaratmıştı. Yani böyle biraz Indiana Jones'vari bir benzetme yapmamız gerekirse kutsal kasede tamamlanmayı bekleyen son parçaydı Knicks'in şampiyonluğu ve bu şampiyonluk geldi. 53 yıllık bir aranın ardından gelmiş oldu ve bu tabii ki inanılmaz bir dikkate ve cümbüşe de yol açtı. Bunun yanında tabii ki San Antonio Spurs'un finale 22 yaşındaki bir Victor Wembanyama ile Fransız bir süperstarla gelmesi ve bu süperstarın finaldeki performansını herkesin merak etmesi bambaşka bir final yaratmıştı bizim önümüzde. Ama tabii burada biraz daha geniş çerçeveden New York için bakmak gerekirse öncelikle tabii ki Jaylen Brunson'a burayı parantez açmamız lazım. Çünkü serinin son maçı, 5. maçı bizim sizlerle beraber olduğumuz son Boyalı Alan yayınında New York San Antonio Spurs serisinde New York 2-0 öndeydi. Deplasmanda 2 maçı kazanmayı başaran bir New York vardı ve orada konuştuğumuz New York için pozitif söylediğimiz şeyler aslında serinin 3. maçıyla beraber değişmişti biraz. 3. maç New York'a geldiğinde San Antonio kazanmayı başaran taraf olmuştu ve onlar bu galibiyeti elde ederken de oldukça görkemli gözükmeyi başarmışlardı New York Knicks karşısında ve birdenbire serinin acaba akıbeti değişir mi diyorduk 4. maça giderken. Aslında 4. maçta bize bu anlamda çok farklı bir şey izletti. Çünkü San Antonio Spurs 4. maçın ilk yarısında 27 sayı öndeydi ve New York Knicks 29 sayı kadar geriye düştüğü maçta geriden gelerek maçı kazandı ve belki de artık orada zaten bu serinin biteceğini hepimize göstermiş oldular. 29 sayılık bir geri dönüş. Seri boyunca her maç çift taneli geriye düşen bir New York Knicks ve buna rağmen çift taneli farklardan her seferinde geri gelmeyi başaran, ilk maçta 16 sayıdan, ikinci maçta 14 sayıdan, dördüncü maçta 29 sayıdan geri gelerek sürekli galibiyetlere giden bir New York Knicks, sürekli geri dönüşleri. OG Anunoby'nin dördüncü maçta önce yaptığı blok sonra maçı kazandıran tiplemesi. Yani birçok açıdan baktığımız zaman bu finaller, bu performans sadece Knicks'in şampiyon olması değil. Yani bu takımın genel olarak sempatik gözükmesi değil. Aynı zamanda galibiyetlerin geliş şekliyle beraber muhtemelen son yıllarda izlediğimiz, belki de son 10 yılda izlediğimiz, 2016'da LeBron James'le Cleveland Cavaliers'ın Golden State Warriors karşısında 3-1'den geri gelerek NBA şampiyonu olmasından beri bizlerin izlemiş olduğu en görkemli NBA final performansı olmuş olabilir. Zaten bunun reytingler anlamında da bir yansıması var Amerikan kamuoyunda. Bence bu da NBA'yi mutlu edecek bir gelişme. Amerikan yayıncısında 98-2016 finallerinden biridir ki en büyük reyting sayısından bahsediliyor. Yani maç başına neredeyse 28 milyonluk bir canlı izleme reytingi konuşuluyor. Sadece Amerika içerisindeki yayıncıdan. Bu da tabii ki NBA'in kendi marka değeri açısından da çok büyük bir başarı. Tabii ki bu reytingin altında hem New York Knicks gibi bir takımın finale çıkması hem de Victor Wembanyama gibi global bir starın bulunması elbette yatmakta. New York'ta tabii ki 5. maçta galibiyeti bir deplasman maçında almayı başardı. Deplasmanda 3 maç kazandı New York Knicks. Bu da bence onların yine çok özel bir başarısı oldu. Jaylen Brunson da finaller MVP'si olurken tabii ki önümüze çok farklı bir model çıkmış oldu aslında. Belki de bundan da bahsetmemiz lazım. Çünkü Jaylen Brunson çok enteresan bir figür. Yani sevgili dinleyenler, bunu kesinlikle söylememiz lazım. Bunun öncelikle bir sebebi Jaylen Brunson kısa bir guard. Jaylen Brunson 1.90 bile boylarında olmayan NBA'de ana oyuncu konumundaki bir guard. Bizler genellikle basketbol tarihine baktığımızda Jaylen Brunson fiziksel statüsündeki oyuncuların takımlarının bir numaralı oyuncusu olarak NBA'de şampiyonluk yaşadığını çok görmüyoruz. Hatta hemen hemen hiç görmüyoruz. NBA tarihinde bunun iki tane örneği var belki de baktığımız zaman. Bunlardan bir tanesi 1980'ler Detroit Pistons takımındaki Isaiah Thomas. Bad Boys Pistons diye geçerler kendileri. Bir diğeri de ki hani o bile bence tam olarak bu kategoriye girmiyor. Çünkü o biraz daha uzun bir oyuncu. Stephen Curry ve Golden State Warriors. Yani burada Jaylen Brunson'un yaptığı şeyin de tarihsel olarak çok az emsali olduğunu söylememiz gerekiyor. Bunun yanında tabii ki Jaylen Brunson'un New York Knicks'e geldiği zaman sözleşme yenilerken masada 113 milyon doları bırakarak New York Knicks'e imza attığını söylememiz gerekiyor. Çünkü New York Knicks kadrosundaki işte diğer oyuncuları övdüğümüz zaman bu takımın aynı anda Jaylen Brunson'la birlikte Ojanobi'ye, aynı anda Mikal Bridges'a, aynı anda Karl Anthony Towns'a, aynı anda Josh Hart'a sahip olması üzerinden bu kadronun kuvvetini övdüğümüzde yine bunun altında Jaylen Brunson'ın saha içinde değil bu sefer sağ dışında yaptığı bir fedakarlıktan da bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü Jaylen Brunson eğer kontratında 113 milyon dolarlık az buzda bir para değil tabii ki de 113 milyon dolarlık bir indirime gitmemiş olsaydı New York Knicks'in şu anda aynı anda Ojanobi, Mikal Bridges ve Karl Anthony Towns'a sahip olması finansal olarak imkansız olacaktı. Jaylen Brunson'un sadece saha içinde koyduğu liderlik değil belki de saha dışında gösterdiği bu özveri de New York Knicks'in bugünkü şampiyonluğunu getirdi. Tabii bu şampiyonluğun çok seviliyor olmasının bir diğer sebebi de ya bundan da bahsetmeden geçmemek gerekiyor bu şampiyonluk özelinde. Jaylen Brunson, Josh Hart ve Mikal Bridges'in üniversiteden beri arkadaş olmaları. Bu üç oyuncu aynı üniversitede, aynı kolejden çıkarak NBA'ye geldiler. Kolejde oynadıkları dönemde de iki defa Amerika'da kolej şampiyonu oldular. NCAA şampiyonu oldular. Josh Hart ve Jaylen Brunson o dönemlerden o da arkadaşıydılar. Şimdi NBA'de aynı takımda oynuyorlar ve kolej arkadaşları olarak NBA'de bir şampiyonluk yakalamış oldular. Yani bu açıdan baktığımız zaman 53 yıldır şampiyon olamayan NBA'nin en büyük franchise'larından bir tanesinin yeniden NBA'nin zirvesine gelmesi. Kolejde takım arkadaşı olan 3 oyuncunun bu şampiyonlukta yine beraber olmuş olması. Kısa bir guard oyuncu liderliğinde uzanılan bir şampiyonluk. Ya kısa bir guardın karşısında da hakikaten bir Goliath vardı. Yani ben Davut Goliath benzetmesini yanlış hatırlamıyorsam önceden de yapmıştım sizlerle birlikte yayındayken. Gerçekten burada Davut'un Goliath karşısında galip gelmesi de bize bu kupayı, bu NBA şampiyonluğunu çok uzun yıllar boyunca kesinlikle hatırlatacak. Bir yandan Mike Brown, New York Knicks head coach'u için de tabii ki çok enteresan bir koçluk serüveni oldu. 2007 yılında LeBron James'in Cleveland Cavaliers'da genç LeBron'un koçuyken finallere gelmişti. Ve o zaman San Antonio Spurs'e 4-0 elenmişti. Tim Duncan'lı, Tony Parker'lı, Manu Ginobili'li San Antonio Spurs'e. Ondan sonra NBA koçluk evreninde çok farklı yerlere gitti Mike Brown. 2007'den 2026'ya gelirken arada geçen 20 yılda bu zaman elit bir koç olarak atfedilmedi bile kendisi. Hatta bir süre boyunca asistan koçluk görevleriyle NBA evreninde kalmaya, NBA evreninde var olmaya devam etmişti. Ama New York Knicks görevini alması ki hani orada da biraz ateşten bir gömleği giymesi, bunu da söylememiz gerekiyor. Çünkü New York'un 53 yıldır şampiyon olamamasının bir sebebi de New York Knicks'in aslında çok uzun yıllar boyunca belki de yeni genel menajer, bu kadroyu bir araya getiren genel menajer Leon Rose'un gelişine kadar çok kötü yönetilen bir kulüp olmasıydı. Ve burada da yine zor bir göreve gelmişti Mike Brown ama bu zorlu görevin altından kalkmayı başardı. Yani Knicks'in son koçu Tom Thibodeau bu takımı konferans finallerinde çıkarmıştı ve ardından görevinden olmuştu. Aslında çok zor bir görev alıyordu Mike Brown ama o da bunu başardı. Onun da tabii ki bunu başarıyor olması onun koçluk statüsünü de düşündüğümüz zaman çok etkileyici bir performanstı. Öte yandan da tabii ki San Antonio Spurs'un veteran gardı De'Aaron Fox ve Mike Brown arasındaki eski takımdan gelen, eski takımlarından gelen ikisi de Sacramento Kings'de beraber çalışmışlardı. Fox De'Aaron Fox Mike Brown'un oyuncusuydu ve ikili arasında çok ciddi de bir sürtüşme olduğu söyleniyordu. Fox'un serinin son maçlarında felakete yakın performansı Mike Brown'un tabii ki koşuk yetenekleri de birleşince orada Mike Brown için birden fazla zafer oldu. Bunu da tabii ki söylememiz gerekiyor. Ya 2011 yılındaki Dallas Mavericks şampiyonluğunu tabii ki hatırlayanlar olacaktır. Biz de dinleyenler arasında belki. LeBron James'in Miami'ye gidişiyle beraber Dwayne Wade, Chris Bosh'la birlikte kurduğu büyük üçlüyü Dirk Nowitzki liderliğinde Dallas mağlup etmeyi başarmıştı. Belki de bu anlamda gördüğümüz en ona yakın şampiyonluk olabilir. Yani NBA'nin son 15-20 yıllık çerçevesindeki o 2011 Dallas şampiyonluğuna hissiyat olarak en yakın şampiyonluk Jalen Brunson ve New York Knicks'in yaşamış olduğu bu şampiyonluk olabilir. Yani Knicks'teki çünkü maçların tabii ki maçları kazanma hikayeleri olsun, Brunson'un ortaya koyduğu liderlik olsun, San Antonio'da biraz daha süper takım şeklinde evrilme yolunda giden bir kulüp yapılanması olsun, orada Brunson'un tabii ki liderlik aurası çok farklı bir etki yaratıyor bence herkesin gözünde. Bir yandan tabii ki Jalen Brunson'a burada hani finaller MVP'si olduğunda yine atlamamak gerekiyor. Kapanış maçında, serinin 5. maçında San Antonio yine çift hanelerle öne geçti. Ama Jalen Brunson 46 sayılık bir performansla takımına maçı getirdi, maçı da kazandırdı. Yani Brunson'un bu finallerde çıktığı seviye bence bundan yıllar sonra da konuştuğumuz zaman onu belki de NBA tarihine gelmiş geçmiş en büyük 50 oyuncusu arasına sokmuş tipte bir performans oldu. Yani bunu şu şekilde biraz verilerle de desteklemek istiyorum. Zaten yani tarihte Brunson tarzındaki kısa kartların çok fazla şampiyonluk elde edemediğini söyledik. Yani bu zaten onun için çok büyük bir tarihsel artı olarak cepte artık. Bunun yanında bir final serisi kapatma maçında 45 ya da daha fazla sayı atarak, yani takımını şampiyon yapacak maçta 45 ya da daha fazla sayı atmayı başarabilen NBA tarihinde 4 tane oyuncu var. Jalen Brunson artık dahil. Brunson'dan önce 3 oyuncu vardı. Bu 3 oyuncu Michael Jordan, Giannis Antetokounmpo, Phoenix Cars'taki serinin son maçında 50 sayı atmıştı. Bir de Bob Pettit. Yani baktığımız zaman Brunson'un başardığı şeyinde ne kadar nadir bir başarı olduğunu yine buradan görebiliyoruz. Çünkü serinin 5. maçına gittiğimizde final MVP'si tartışması biraz vardı. Yani o hocanın obi çünkü serinin 4. maçında bize öyle bir performans ortaya koymuştu ki biraz Brunson ve Anunoby arasında oylar bölünüyor gibiydi. Ama Brunson 5. maçtaki performansıyla beraber herkese New York Knicks'in tabii ki de tartışmasız bir numaralı lideri olduğunu ve bir liderin de böyle bir maçta ne yapması gerektiğini gösterdi. Ve o finallerin MVP'sine oy veren 11 gazetecinin oy birliğiyle orada finaller MVP'si seçildi Jalen Brunson. Bu da kendisinin bence sezonu ve kariyer açısından inanılmaz bir performansı, inanılmaz bir noktaydı. Yani çünkü tarihte işte hepimizin sevdiği birçok atletik, karizmatik guardlar var. Yani Allen Iverson bunlardan bir tanesi, Damian Lillard bunlardan bir tanesi, James Harden yakın dönemde bunlardan bir tanesi, Russell Westbrook bunlardan bir tanesi. Hiçbirinin şampiyonluğu yok. Chris Paul bunlardan bir tanesi, şampiyonluğu yok. Yani Jalen Brunson'ın bulunduğu sınıfta çok net bir seviye atladığını bu şampiyonlukla beraber söylemek gerekiyor. New York Knicks açısından inanılmaz bir başarı. NBA açısından da bence çok hayırlı bir sonuç oldu bu. Bunu da söylememiz gerekiyor. Çünkü San Antonio Spurs NBA tarihinde finallere 1976'dan beri gelen en genç takımdı. Victor Wembanyama daha 22 yaşında son şampiyonu konferans finallerinde eledi. Takımını finallere getirdi. Hepimiz çok heyecanlıyız. Biliyorsunuz ki ben, yani beni dinliyorsanız zaten burada, benim çok büyük bir Victor Wembanyama hayranı olduğumu da biliyorsunuzdur. Ben Victor Wembanyama'nın çok büyük bir basketbol oyuncusu, hatta çok büyük bir spor ikonu olacağını düşünüyorum. Ama bu noktada mağlubiyeti de tatması gerekiyordu. Ve bence mağlubiyeti de hak etti. Yani bu seri özelinde New York Knicks'in kazanmayı daha hak eden taraf olduğunun kesinlikle altını çizmemiz lazım. New York burada seri boyunca çift taneli farklardan San Antonio Spurs karşısında geri dönmeyi başardı. Her seferinde maça tutuldu. Her kırılma anında San Antonio'yu kıran taraf oldu. San Antonio kırılan tarafta oldu. Ve bence bu da Wembanyama ve genç San Antonio Spurs'un buradan öğrenmesi gereken dersler olduğunu hepimize gösterdi. San Antonio Spurs için yeniden bu arenaya çıkabileceklerini tabii ki hepimiz söylüyoruz. Çünkü çok genç bir takım. Yani Wembanyama daha 22 yaşında. Stephon Castle daha 21 yaşında. Dylan Harper daha 20 yaşında. Bu takımın en önemli 3 oyuncusu henüz daha kariyerlerinin zirvesine yaklaşmamış durumdalar. Bu tabii ki San Antonio için çok büyük bir umut kaynağı. Ama bu seri özelinde de onların da kötü dersler verdiğini söylememiz lazım. De'Aaron Fox bu anlamda çok sınıfta kaldı. San Antonio'nun yakın dönemde önünde önemli bir soru var. Jalen Harper gibi bir yetenek ki çaylak olarak o da, yani Jalen Brunson'dan bahsettik, Knicks'ten bahsettik. Biraz da işin San Antonio tarafına bakacak olursak. Jalen Harper NBA tarihine geçen bir playoff performansı gösterdi bir çaylak olarak. NBA playofflarında maç çaylak olarak en fazla sayı atan 3 oyuncu arasında girdi. NBA finallerinde en fazla sayı atan Magic Johnson'dan sonra ikinci çaylak oyuncu olmayı başardı. 18 sayı ortalamayla oynadı. Çoğu maçta takımının saha içinde en güvenilir top yönlendiricisi olarak gözüktü. Yine söylüyorum, bu takımda veteran bir guard De'Aaron Fox var, Stephon Castle var. Ama buna rağmen çaylak Dylan Harper çoğu anda onlardan daha güvenilir bir oyuncu olarak gözüktü. Ve bu oyuncu sezon boyunca bench'ten geldi. Playoff'larda da aynı şekilde. Bu kadar büyüme gösteren, sezon içerisinde bu kadar büyüme gösteren bir Dylan Harper'ı gelecek sezonda bench'ten getirebilmek, bench'ten getirmek San Antonio için bir sorun haline dönüşebilir. Özellikle de De'Aaron Fox'un bu şekilde finallerdeki kötü performansı gelecek sezona da damlayacak olursa. Bu da tabii ki San Antonio'nun kısa ve orta vadede çözmesi gereken bir problem olacak. Çünkü De'Aaron Fox'un şu anda gözler çok üzerinde. Kötü bir final oynadı. Ve bu finalden sonra şimdi yeni sözleşmesi devreye girecek kendisinin. Onu da konuşacağız ama öncesinde bir reklam aramız var.
1: Nesine'nin sunduğu Seni Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Radyo Spor. Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor.
5: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler. Hyundai Beyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250.000 TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
2: MediaMarkt.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
5: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
0: Opel Frontera elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
10: Nisine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam ediyor. Nisine, başka bir seviye.

0: Boyalı Alan'a yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. NBA finalleri ve NBA finalleri sonrası tabii ki oluşan tablonun birazcık sizlerle birlikte röntgenini çekiyoruz. De'Aaron Fox'un, San Antonio Spurs kartı De'Aaron Fox'un özellikle finallerdeki performansından bahsediyordum. Şimdi tabii Fox'la alakalı şöyle bir durum var. Serideki kötü performansından bu noktada bahsettik. Fox için tabii ki şimdi birazcık kamuoyunda şimşekleri üzerine çekmiş durumda kötü performansıyla birlikte. Tabii bunun hani bir büyük sebebi bu takımın gardı olması ve bu takımın içerisindeki en deneyimli gard, yani tırnak içinde veteran gard olarak atfedilmesi. Bu şekilde deneyimli atfedilen oyuncunun maç içerisindeki en büyük hataları yapan tarafta ya da en kötü kararları veren tarafta gözükmesi tabii ki Fox için kötü bir görüntü yarattı. Bir de alttan gelen tabii ki çok büyük bir yetenek olan Dylan Harper, az önce bahsettiğimiz gibi gümbür gümbür geldiğinden ötürü birazcık çift başlı bir durum yarattı burada San Antonio Spurs içerisinde. Şimdi Fox için bu şimşekler biraz daha gelecek sezon belki büyüyebilir. Bunun da sebebi De'Aaron Fox'un San Antonio ile imzaladığı yeni anlaşma. 4 yıllık 228.6 milyon dolarlık anlaşma gelecek yılı itibariyle yürürlüğe giriyor ve Fox'un takımdan aldığı maaşı 51 milyon dolara fırlamış olacak. Şimdi tabii ki böyle bir durumda da Fox, Harper, San Antonio ve basketbol kamuoyu dörtgeninde nasıl bir ilerleyiş olacak? Bence bu yaz ve gelecek sezon özelinde San Antonio yönetiminin düşüneceği konulardan birisi olacaktır. Ama dediğimiz gibi yani bu takım içerisindeki problemler daha çözülebilir sizde problemler. Yani bunlar biraz daha bir basketbol yöneticisini bugün bağlasak desek ki hani ya umarım böyle dertlerim olur. En büyük problemlerim bunlar olur şeklinde yorumda bulunacaklardır. Wembanyama ve San Antonio için ne olursa olsun planlananın ötesinde bir sezon oldu. Bunu söylememiz lazım. Yani bu takım ve bu yapılanma bu sezon NBA'de final görmeyi bekleyen bir yapılanma değildi. Onlar kendi öngörülerinin de ötesinde iyi bir sezon geçirdiler. Ama tabii ki de finali kaybetme biçimlerinden almaları gereken dersler var. Daha belki de hani biraz daha burada vahim bir senaryo üzerinden konuşacak olursak, finali kaybetme biçiminden herhangi bir travmayı gelecek yıllara taşımamaları gerekiyor. Çünkü söylediğimiz gibi ya bu seri özelinde bakın New York Knicks 5 maçta bu seriyi kazandı. 4-1 biten bir seriden bahsediyoruz. Seride oynanan 5 maçın %76'sında, oynanan dakikaların %76'sında önde olan taraf San Antonio Spurs'tu. Yani matematiksel olarak konuşacak olursak, biraz daha verilere bakacak olursak San Antonio Spurs'un belki de bu seriyi 4-0 kazanması gerekiyordu. 29 sayı öne geçtikleri bir maçı kaybettiler. NBA finalleri tarihinde bundan daha büyük bir geri dönüş yok. Ya finali kaybetmelerinden öte, finali kaybetme biçimleri onlar için tabii ki biraz kötü bir kamuoyu yarattı. Bunun ötesinde bunu kaybetme biçimleri, bu finali kaybetme biçimleri gelecek yıllara bir travma olarak taşabilir elbette. San Antonio'nun da, Victor Wembanyama'nın da buna dikkat etmesi gerekecek. Victor Wembanyama'nın şampiyonluğu kaybettikten sonra yaptığı açıklamalarda da zaten bu benim hayatımda aldığım en büyük ders oldu, en ağır ders oldu ve ben bundan dersimi çok iyi çıkartacağım yorumu vardı. Olgun bir yorumdu. Bence onun da geri dönüp bakması gereken çok şey var. Çünkü her ne kadar benim çok takdir ettiğim bir basketbolcu olsa da yönetemediği noktalar var. Bu NBA finalleri içerisinde de gördük. Kesinlikle agresifliğini yönlendirmesi gerekiyor. Bu seride de NBA playoffları boyunca da sportmenlik dışı fauller yaptı. Hatta çalınandan daha fazlasını yaptı. Yaptığı bütün sportmenlik dışı hareketleri, eğer sportmenlik dışı fauller çalınsaydı kendisinin NBA finallerinde maç kaçıracağını görecektik. Bunlar direkt olarak Wembanyama'nın maç içerisindeki sinirinin, agresifliğinin, o anki tahammülsüzlüğünün kötü şekilde sahaya yansımalarıydı. Onun da bunu yönetebiliyor olması lazım. Çünkü her seferinde bu kadar düdük şansı ondan yana olmayabilir. Onun bunları daha iyi anlaması lazım. Enerjisini daha iyi yönetebilmesi lazım. Kendisinin yine maç sonunda Jalen Brunson'u överek yaptığı bir açıklamadan burada bahsetmemiz lazım. Ondan da bahsedeceğiz ama önce bir yarış arasına gideceğiz.
1: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar. İkinci ikti iki numara Arabi'nin onu takip ediyor. 1,5 boy kadar gerisinde dışta 4 numaralı Aylak Kız. Bariyer dibinde 1 numaralı Albastı Tay sırasıyla. Taylar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 5 numaralı Queen Hanım önde çıktı. İkinci ikti dışarıda. 2 numaralı Arabi'nin atakları var. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde ortada. Üçüncü ikti 4 numaralı Aylak Kız. Bariyer dibinde 1 numaralı Albastı Tay sırasıyla. Son 300'e girdi liderlik 5 numaralı Queen Hanım da. Dıştan şimdi 2 numaralı Arabi'nin gelmeye çalışıyor. İşte de 4 numaralı Aylak Kız'ın atakları var. Son 200'e girdi. 5 numaralı Queen Hanım direniyor dıştan. 2 numaralı Arabi'nin geliyor. İşte de 4 numaralı Aylak Kız'ın atakları var. Son 100'e girdi dıştan. 2 numaralı Arabi'nin geliyor. İşte de 4 numaralı Aylak Kız'ın atakları var. Şimdi 4 numaralı Aylak Kız öne geçiyor. 4 numaralı Aylak Kız Göz Nurunu Koruma Vakfı koşusunu kazanıyor. 2 numaralı Arabi'nin koşudan ikinci olarak ayrılırken 5 numaralı Queen Hanım koşudan üçüncü olarak ayrıldı. 1 numaralı Albastı Tay dördüncü, 3 numaralı Aladağlarsa tabelayı tamamlayan isim oldu. 6. koşu olan Göz Nurunu Koruma Vakfı koşusunu 4 numaralı Aylak Kız Eray Çizik'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
5: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası bu gece ve yarın K ve L gruplarında oynanacak maçlarla devam edecek. K grubunda bu akşam saat 20'de Portekiz'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve sabah saat 5'te Özbekistan'la Kolombiya karşı karşıya gelecek. L grubunda da akşam saat 23'te İngiltere-Hırvatistan ve gece saat 2'de Gana-Panama karşılaşmaları oynanacak.

0: Net. At yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Elazığ programı için bir kez daha birlikteyiz değerli Radyospor dinleyicileri. Üçüncü koşuda birlikte ikinci altılı ganyanın başlangıç saati 19. İkinci altılı ganyanda dikkat çeken isimlerin başında bir numaralı Melis Hanım geliyor. Benim favorim, sürpriz bir isim olarak görünüyor ama yine de ilk sıradan yazmanızı tavsiye ediyorum. 6 numaralı Junior Juro, 9 numaralı Urfa Kartalı ve 12 numaralı Voice of Reason sıralamasını dikkate alabilirsiniz. Çok zor bir koşu. Hem 1900 hem handikap 14. Dolayısıyla sürprize açık olduğunu düşünüyorum. Benim özellikle önerilerim içerisinde sıralama olarak tekrarlayayım. 1, 6, 9, 12, 3 ve 8. İkinci ayakta bir numaralı Baba Akif Aziz Akdemir geçen haftanın yıldız jokeyiydi. Mükemmel bir gün geçirdi ve bugün bunun tekrarını yine Elazığ'da gerçekleştirebilir. Bir numaralı Baba Akif'in analiz ve yorumlarımızda sizlere öncelik verilmesini tavsiye ediyoruz. Daha sonra 13 numaralı Roselina İsa Akyavuz'a start alıyor ve ekürlerden 12 numaralı Renkli Güzel, yine Ferit yardımcı tercihi önemli. Son sürpriz hanesine ise 2 numaralı Adanalı Demir diyeceğim. İlk kez koşuyor. Hazırlıkları çok iyi.

0: takip listesini almanızda önemli rica ediyorum bu safkanı. Sıralamam 1, 13, 12, 2 ve 14. Altılı Ganyan'ın 3. ayağında ise bir numaralı Legendary Warrior'ın ekip arkadaşlarım kazandığı son yarışı çok beğenmişler. Bu safkanı risk edilebilir diyor. 4 numaralı Rocket of Runner ve 5 numaralı Çevik Devran'ı ise rakip noktasında değerlendirilebilir. Bir öncelikli 4 ve 5 rakip Altılı Ganyan'ın Elazığ'daki 3. ayağında. 4. ayak bana biraz zorlu geldi. Tıpkı yine ilk ayakta olduğu gibi çok isim yazmanızı önereceğim buraya da. 2 numaralı Dar Sokak, 3 numaralı Galon benim başta önerilerim. Daha sonra 7 numaralı Emin Amca, 10 numaralı Blackfeet gibi isimleri öncelik vermenizi tavsiye ediyorum. Sıralama noktasında 2, 3, 7 ve 10. Ancak sizler buraya tuttuğunuz atları ilave edebilirsiniz. 9 numaralı Warrior Line bu olabilir. 13 numaralı Hollow Man yine tercih edilebilir son yarışını kazandığı için. Bu gibi detayları sizlerin bütçeleri ölçüsünde dikkate almanızı tavsiye ediyorum. 5. ayakta ise yine bu safkanlar içerisinde 4 numaralı Mertens, yine Elazığ'daki tüm arkadaşlarım iyi koşup bu yarışı kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorlar. Mertens'in Necmi Altın'la start alıyor ki şu anda son yarışındaki performansı da Elazığ'da Necmi ileydi. Güzel bir mücadele sonrasında burun farkıyla kaybetti Mertens. Artık bu kez bu şanssızlığını yenmesini bekliyor ekip arkadaşlarım 4 numaralı Mertens için. Hani oran çok yüksek. Favori. Burası maiden mücadele. Ben tek yazmak istemiyorum diyenler için 5 numaralı Royal HD derim. Değerli adı spor dinleyicileri. Son ayağa dönüp baktığımızda ise yine zorlu koşu bizleri bekliyor. Çünkü birbirine denk güçte isimler var. 86 handikap puanda 1 numaralı Melisa Kızı. Biraz kilosu ağır. 2 numaralı Lavista Kaya. Bu tür mesafeleri iyi koşar. 3 numaralı Rüzgar Tepesi. 4 numaralı Sabır Çiçeği. 8 numaralı Jack Ubal'ın bu safkandan da bugün gelişecek bir performans sahaya yansıma ihtimalini yüksek görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 8 numaralı safkanlar bizim analiz ve yorumlarımızla ön plana çıktılar. Ekip arkadaşlar da aldığım görüşler neticesinde 1, 2, 3, 4, 5, 8 şeklinde Elazığ'ın son ayağını değerlendirmiş oluyoruz. Yarın Ankara ve Kocaeli programlarına hazırlıklarımız başladı. Ankara'da 8 koşu, Kocaeli'de yine 8'er koşulu programlar bizleri bekliyor. Görüşünceye dek hoşçakalın.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
2: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
9: Next. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
11: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
12: Her zaman Kiyılı.
13: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
14: yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
15: Sporla eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
16: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
17: Sen ne istersen o.
18: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
19: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
20: Dükkanlar.
19: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
21: Bilyoner.
22: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
23: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo.

0: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Boyalı Alan'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. NBA finalleri ve NBA finalleri sonrasında oluşan tabii ki tabloyu konuşmaktayız. Bir yandan San Antonio Spurs kısmındaydık. Burayla ilgili yine notlarıma bakıyorum tabii sevgili dinleyenler, sizlerle paylaşmak istediğim. Birkaç tane daha güzel, ilgi çekici bence bu şampiyonluğu, bu final serisini özel kılan notum var. Tabii ki NBA'de son 8 yılda 8 farklı şampiyon gördük. 2018-2019 sezonundan beri arka arkaya şampiyon olan, Golden State Warriors'tan beri arka arkaya şampiyon olan bir takım çıkmadı. 2019'da Toronto'nun kazanmasıyla beraber her yeni NBA sezonunda bir yeni NBA şampiyonu görmüş bulunmaktayız. NBA'in son 48 yıllık tarihinde şampiyon olan takımda hiç MVP'yi almayan tek takım New York Knicks oldu 2026 yılında. 48 yıldır kadrosunda hiçbir oyuncunun MVP'yi almadığı bir şampiyon çıktı. Yine New York Knicks'in aslında bir yandan Brunson liderliğinde ama ne kadar da kolektif bir takım olduğunu ortaya koyan güzel bir istatistik diye ben bunun olduğunu bir yandan düşünüyorum. Karl Anthony Towns bu serinin ilk iki maçında çok büyük bir kahramandı. Victor Wembanyama'yı iki maçta gerçekten bir üstünlük kurmuştu. Playoff'ların tamamını artı 258 ile bitirdi. Yani bu şu anlama geliyor. Knicks'in oynadığı maçlarda Karl Anthony Towns sahadayken Knicks toplam playoff'larda rakiplerine 258 sayı fark atmış anlamına geliyor bu sevgili dinleyenler. Bu da Towns'un aslında sahada ne kadar kıymetli işler yapan bir oyuncu olduğunu bizlere gösteriyor. New York Knicks bir yandan bu playoff'larda yalnızca 3 defa kaybetti. Bu maçlardan 2 tanesini birer sayıyla kaybettiler. Artı puan farkı anlamında da çok etkileyici bir performansı bu manada ortaya koyduklarını söylememiz gerekiyor. San Antonio Spurs kısmında tabii onların genç bir takım olmasından Wembanyama ve onların oyun kontrol ihtiyaçlarından da bahsetmiştik. Artık onlar da tabii ki

1999 yılında New York Knicks kadrosundaki oyunculardan da bir tanesiydi Rick Brunson. Orada tabii o çok oğlu kadar iyi bir oyuncu değildi doğrusu. Finallerde yaklaşık bir dakika bile oynamamıştı Rick Brunson. Ama bu sefer oğlunu şampiyon olurken bir asistan koç olarak izledim. Bunun dışında tabii yine böyle Knicks o kadar uzun zamandır şampiyon olmadı ya da final görmedi ki. Knicks en son finalleri çıktığında olmayan teknolojiler diye bir liste var elimde. iPhone, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, hani e-mail, hakikaten GPS, TikTok, Snapchat, aklınıza gelebilecek birçok tabii ki internet çağı buluşu da o dönemlerde yoktu. Hakikaten çok uzun bir devir olmuştu New York Knicks'in NBA finallerinde şampiyonluğunu görmeyeli. Ama onlar da 53 yıl aradan sonra bu şampiyonluğa ulaştılar. 27 yıl aradan sonra da final gördüler. Bakalım NBA'de gözüken her sene farklı şampiyon furyası devam edecek mi? Yoksa New York bir başka önemli başarıyı arka arkaya şampiyonluk yaşayarak bizlere gösterebilecek mi? Tabii ki yine NBA finalinden farklı notlarımız olursa da konuşmaya devam ederiz. NBA'de tabii ki gündem bu dönemde de hızlı devam ediyor. Sezonun bitmesiyle beraber NBA gündemi durulmuş değil. Çünkü önümüzdeki hafta NBA yeni genç süperstarlarını lige karşılayacak. NBA draftı gerçekleşecek sevgili dinleyenler. Draft tabii ki şampiyon olan takımlar heyecanını yaşadı. Şimdi ligi kötü geçiren takımların heyecanını yaşama vakti geldi diyebiliriz draft için. Çünkü NBA'de biliyorsunuz ki lige yeni gelecek genç yetenekler draft yöntemiyle seçilerek aslında takım NBA takımlarına dağıtılıyorlar. Ve bu seçimde takımların hangi oyuncuyu ilk seçme hakkına sahip olacağı da geride bıraktığımız sezondaki başarısızlıklarına göre belirleniyor. Normal sezonu en kötü geçiren takımların NBA'ye gelecek olan en yetenekli genç oyuncuları seçme şansının yüksek olduğu bir düzen görüyoruz draftta. Ve şimdi de bu sezonun draftında da çok önemli genç yetenekler var. Ve sezonu kötü geçiren takımlar için artık NBA finalleri tabii onları çok ilgilendirmiyordu. Onlar şimdi bu tarafta çok yoğun bir mesaideler. Washington Wizards, Utah Jazz, Memphis Grizzlies, Chicago Bulls ve Los Angeles Clippers bu sezonki draftın ilk beşini oluşturan takımlar. Onlar ilk beş sıradan seçecekler. Bu senenin draftında tabii ki çok önemli genç yetenekler var. Yani ligin gelecek yıllarına damga vurabilecek çok önemli jenerasyonel olarak adlandırabileceğimiz süperstarların geleceği bir draft olacak. Bu son yılların en kuvvetli draftlarından bir tanesi olmasını bekliyor NBA yetenek avcıları. Bu noktada AJ DiBanza gibi, Caleb Wilson gibi, Carlos Boozer gibi çok önemli. Yani uzun yıllar boyunca isminden bizlere söz ettirecek tipte, nitelikte süperstarların bu sezonki draftta geleceğini görüyoruz. NBA draftı da bu sene tabii biraz Dünya Kupası'ndan dolayı olsa gerek diye düşünüyorum ki hafif şekil değiştirmiş durumda. Onu da söylememiz lazım. Salı akşamı, gelecek salı akşamı draftın ilk tur seçimleri yapılacak. Ardından da ikinci tur seçimleri gerçekleşecek. Biz muhtemelen gelecek haftada bundan ötürü biraz yine detaylı bir şekilde NBA draftındaki takımları ve yetenekleri konuşuyor oluruz. Draftın tabii ki bir önemli konusu daha, draft edilecek oyunculardan bağımsız Avrupalı bir süperstar Giannis Antetokounmpo. Çünkü şu anki görünen görüntü o ki Giannis Antetokounmpo'nun en geç draft gecesi Milwaukee Bucks'tan takaslanması bekleniyor sevgili dinleyenler. Bunu da Milwaukee Bucks'ın sahibi bizzat söyledi. Bu draft gününe gelene kadar Giannis bizimle yeni bir kontrat imzalama hakkı olan 5 yıllık 275 milyon dolarlık süper maksimum kontratı bizimle imzalamazsa biz en geç draft gecesinde Giannis'i bu takımdan göndereceğiz. Giannis bu takımda kalmak istiyorsa draft gecesine kadar bizimle yeni bir sözleşmeyi imzalamalı demişti New York Milwaukee Bucks'ın takım sahibi. Ve Giannis'in de şu anda bu sözleşmeyi imzalamadığını düşünürsek artık görünen o ki Giannis Antetokounmpo önümüzdeki salı gününe kadar yeni bir NBA takımının yolunu tutacak. Peki Giannis Antetokounmpo'nun talipleri kimler? Tabii ki Giannis Antetokounmpo son 5 yılın belki de son 10 yılın NBA'deki en etkili, en önemli 5 oyuncusundan bir tanesi. 2 tane MVP'si var. NBA şampiyonu. Halen genç, halen kariyerinin zirve yıllarına yakın. 32 yaşında, hatta zirve yıllarında diyebiliriz belki de kendisi için. 32 yaşına giriyor bu arada. Henüz şu anda 31 yaşında kendisi. Gelecek sezon başlayınca 32 olacak. Bu anlamda tabii ki NBA'de herkesin gözü üzerinde olan bir isim. Yani hangi takım alırsa bir şampiyonluk adayı takım haline ya da şampiyonluk yolunda elini çok güçlendiren bir takım haline dönüşecek gibi gözüküyor. En büyük talip şu an için Miami Heat'in olduğu yönünde. Miami Heat
yıllar

zaten NBA'de takas yoluyla bir süperstarı almaya çalışan kulüp konumunda. Bundan önce Utah Jazz'da oynarken Donovan Mitchell için aynı tartışmaların içerisindeydiler. Portland'da oynarken Damian Lillard için aynı tartışmaların içerisindeydiler. Bir dönemler Bradley Beal için de aynı tartışmaların içerisindeydiler. Miami Heat her zaman bu tarz dedikoduların merkezine yer alan bir takım konumunda. Ama bu sefer daha da ciddi oldukları söyleniyor. Onların da Giannis için daha kuvvetli hamleler, yani daha iddialı bir şekilde kovaladıkları söyleniyor. Tabii ki Giannis gibi bir oyuncunun hani tırnak içindeki fiyatı şu an çok tartışmalı bir noktada. Miami'nin teklifi ve Giannis'in fiyatını bu anlamda o şekilde değerlendirmemiz lazım. Tartışmalı olmasının da sebebi şu. Bugün bir NBA izleyicisini, herhangi bir yerde bir NBA izleyicisini takip eden birini çevirirseniz ya da kendi kendinize de bu soruyu sorarsanız o kişi şu anda Giannis Antetokounmpo'yu NBA'deki en iyi 5 oyuncu arasına koyacaktır. Tabii ki NBA'deki en iyi 5 oyuncu arasında görünen bir oyuncuyu siz takasla takımınıza almaya çalışıyorsanız muhtemelen bu oyuncunun çok yüksek bir fiyatı olur diye düşünürsünüz. Zaten bunun NBA tarihinde birçok örneğini gördük yapılan takaslarda. Ama şu an görünen o ki Giannis'in fiyatı, tırnak içindeki takas fiyatı bu kadar yüksek olmayacak. Bunun da iki tane çok büyük sebebi var. Birincisi Giannis Antetokounmpo'nun sözleşmesinin bitmesine artık yalnızca 2 yıl kaldı. Hatta oyuncu opsiyonlu olduğu için yalnızca 1 yıl kaldı. Yani bu demek oluyor ki Milwaukee Bucks şu anda Giannis Antetokounmpo'yu takaslamazsa bu yaz, gelecek yazın Giannis Antetokounmpo'yu bedavaya ellerinden kaybedebilirler. Giannis çünkü bu takımda sözleşme imzalamazsa zaten gideceğinin ilanı olacak bu. O yüzden takımlar Giannis Antetokounmpo için çok büyük teklifler yapmak istemiyorlar. Bir sezon sonrasında yazın takımlarına herhangi bir ekstra bedel ödemeden alabilecekleri bir oyuncu için. Bunun yanında Giannis'i takaslayan takımların yüzleşmesi gereken bir problem var şu anda sevgili dinleyenler. Bu da şu ki Giannis'i takaslayan takımların Giannis Antetokounmpo'yla yeni bir sözleşme yapması lazım. Ve Giannis Antetokounmpo'nun yapacağı yeni sözleşmede kazanacağı para süper maksimum kontrat dediğimiz NBA'deki bir takımın maaş bütçesinin yaklaşık %35'ini kaplayabilen 5 yıllık $275 milyon tekabül eden bir kontrat. İnanılmaz pahalı bir kontrat. Giannis Antetokounmpo'nun alabilme hakkı olan kontrat. Takımların biraz bunu şu anda Giannis'e verme konusunda endişeleri olabilir. Bunun da sebebi artık 32 yaşına gelen bir oyuncu ve son 3 sezonda da arka arkaya kalp sakatlıkları geçiren ve çok uzun süreler kaçırmış bir oyuncu. Genel olarak şu anda NBA kamuoyunda Giannis Antetokounmpo'nun sağlığıyla alakalı da takımların uzun vadeli sorunları var. Çünkü Giannis'e bu kontratı veren takımlar 36-37 yaşına kadar artık Giannis Antetokounmpo'ya kendilerini bağlamış olacaklar. Kimsenin belki Giannis Antetokounmpo'nun gelecek sezon oynayacağı oyunun kalitesi hakkında bir şüphesi yok. Ama bundan 4 sene sonra oynayacağı oyunun kalitesi hakkında şüpheleri olabilir. Özellikle de yakın dönemdeki sağlık problemlerinde Giannis'i düşünecek olursak. Çünkü bu sezonda biliyorsunuz ki Giannis Antetokounmpo çok uzun süre sahalardan uzak kaldı. Geçtiğimiz sezonda öyleydi. Bir NBA şampiyonu, bir NBA MVP'si ama son 3 sezondur playoff serisi kazanamayan bir Milwaukee Bucks'tan veya playoff göremeyen bir Milwaukee Bucks'tan bahsediyoruz. Bütün bunların birleşimi görünen o ki biraz NBA çevrelerinde Giannis'e takımların yüksek fiyat verme arzusunu azaltmış durumda. Bu da tabii ki biraz Milwaukee'nin elini zorlaştırıyor. Milwaukee Giannis'i takaslamak için biraz geç kaldı. Bunu söylememiz lazım. Şu anda da draft'a gidilen bu sayılı gün içerisinde Milwaukee zor bir tabloyla karşı karşıya. Bu draft'ta 10. sıradan seçim hakkına sahipler. Bir yandan fena bir seçim hakkı değil bu tabii ki. Lotaryadan seçecekler. Ellerine önemli bir yetenek gelebilir. Kingston Flemings gibi oldukça yetenekli bir guard 10. sıralara kadar düşerse onların eline gelebilir tabii ki. Patlayıcı bir guard, öne açık bir guard. Ama tabii ki 10. sıra seçimi Giannis gibi bir oyuncuyu ellerinde tutmaya ikna etmeye yeterli değil. Giannis'i takaslayıp ne alacaklarında Miami'nin şu an içinki teklifinin Milwaukee Bucks tarafına Tyler Hero 13. sıra draft hakkı, Jaime Hackes ve yanında Tyler Hero 13. sıra draft hakkı, Kelal Weir ve yanında Jaime Hackes Pelle Larsen gençlerinden bir tanesi olduğu konuşuluyor. Kötü bir paket değil. Milwaukee Bucks'ın bu pakete ilgi gösterme şansı yüksek. Ama tabii ki yani kafanızda Giannis Antetokounmpo'yu ve bu diğer şeyleri bir tartıya koyduğunuzda Giannis Antetokounmpo kesinlikle daha ağır basan tarafta oluyor. Bunu söylememiz lazım. Fakat işte burada dediğimiz gibi bu iş birazcık tartıda ağırlıkları dengelemek değil.
burada birçok farklı faktör işin içine giriyor. Oyuncunun yaşı, oyuncunun sağlık durumu, oyuncuların sözleşmeleri. Çünkü NBA'de hiçbir zaman bir oyuncuyu sadece ortaya koyduğu performansa değerlendiremezsiniz. Oyuncuların kazandıkları paralar, sahip oldukları sözleşmeler, sözleşmelerin süreleri de oyuncunun genel olarak değerini belirleme konusunda çok önemlidir. Yani bunu bir ev almak gibi de düşünebilirsiniz. Belki bir evin değerini belirleyen birden fazla unsur vardır. Evin atıyorum bulunduğu konum önemlidir. Kimilerine göre bulunduğu kat önemlidir. Kimilerine göre eğer yüksek katta bir evse oraya asansörle inilebilmesi önemlidir. Tesis altı önemlidir. Depreme dayanıklılığı önemlidir. Birçok farklı faktör var yine bu işin içerisinde. Yani bir evin sadece istediğiniz metrekarede olması, çok güzel güneş alıyor olması bir eve iyi bir ev demenize yetmiyorsa biraz NBA'deki takas dünyasında da böyle ikilcikli bir sisteme dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da tabii ki söylememiz lazım. Bir Yanis için sürpriz takım adayı da son günlerde ortaya çıkan, belki gelecek hafta yayın yaptığımızı çok uzun konuşmamıza sebebiyet verecek. Boston Celtics çok büyük basketbol gazetecileri, Boston gazetecileri özellikle, Boston'ın Milwaukee'ye bir teklif yaptığını söylüyorlar. Özellikle Jaylen Brown bu sezon Tatum'un yokluğunda takımı sırtlayan ve NBA'deki en iyi 5 karmasına seçilen, ikinci 5 karmasına seçilen Jaylen Brown'ın Boston'la takaslanabileceği ihtimali Yanis karşılığında konuşuluyor. Bu tabii ki olursa çok büyük bir takas olur Boston adına. Boston 2024 yılında NBA şampiyonu ve Jason Tatum ve Jaylen Brown'la aynı takım, Jason Tatum ve Yanis Antetokounmpo'yu aynı takıma getirmeleri ihtimali burada söz konusu olur ve bu tabii ki oldukça farklı bir denklem olarak karşımıza çıkar. Şu an için haberler burada Boston'ın da bir teklif verdiği yönünde. Eğer Boston'ın verdiği teklifte Jaylen Brown varsa bu kesinlikle ama kesinlikle Miami'nin önerdiği paketten daha büyük bir paket. Ama yine de Milwaukee Bucks'ın istediği şey bu mu? Bu bir soru işareti. Çünkü Milwaukee eğer Yanis'le vedalaşacaksa Jaylen Brown gibi şu anda 29 yaşına gelen bir süperstarı almak yerine daha genç, daha potansiyeli olan, Milwaukee'yi şu an için değil ama gelecekteki 5 yıl sonra daha iddialı kılacak tipteki oyuncu profillerini almayı tercih edebilirler. Ama bu da şu anda Milwaukee'nin önünde bir açık büfe gibi seridi değil. Yani Milwaukee'nin burada biraz zor kararlar vermesi gerekecek. Fakat Boston cephesi burada çok ilginç. Çünkü Boston, Jaylen Brown ve Jason Tatum merkezinde son yılların en istikrarlı NBA takımlarından bir tanesi oldular. En çok playoff'a giden takım oldular. Son 10 yıllık çerçeveye baktığımızda, NBA'nin son 10 yıllık konjonktürüne baktığımızda en fazla konferans finali gören ve en fazla NBA finali gören takımlarından bir tanesi oldular. Bu dönemde son 10 yılda 2 defa 2020'lerden itibaren düzeltiyorum baktığımızda 2 defa NBA finallerine çıkmayı başaran 2 takımdan bir tanesiler. Bu son 6-7 yıllık denklemde 4 tane konferans finalleri var. Yine bu anlamda en çok konferans finallerine giden takımı konumundalar ve bunu bu genç, o zaman yani genç tandemleri olan Tatum ve Brown tandemiyle yapmışlardı. Şimdi onların bu çekirdeği bozması ihtimali tabii ki oldukça etkileyici bundan ötürü. İki oyuncunun da neredeyse artık 10 yıla geliyoruz Celtics forması giydiğini söylemek lazım. Ama Celtics'in de tabii ki bu sezonki playoff faciasından sonra belki de biraz ağır kararlar alacağını bu manada göreceğiz. Bu da bence yine Boston cephesi açısından çok büyük bir merak konusu. Miami'nin teklifi belli ve ortada. Görünen o ki Milwaukee biraz bu teklifi şu anda arka cebinde tutuyor. Çok beğenmiş değil ama başka iyi bir teklif alamazsa bu teklifi kabul edecek gibi gözüküyor. Bu Boston dedikodularının biraz Milwaukee tarafından Miami'nin önerdiği teklifi yükseltmeye yönelik bir kurnaz bir hamle olduğu ihtimali de konuşuluyor. Bence bu da çok ilginç. Buna da bakacağız. Boston Celtics tabii ki bu draftta 27. sıradan seçim hakkına sahip. Onlar çok yükseklerden bir seçime sahip değiller. Ama ellerinde Jaylen Brown gibi çok büyük bir parça var. Önemli birkaç genç yetenek var. Takımların isteyebileceği çaylak kontratlarında olan kıymetli genç yetenekleri var. Onların da yine burada önerebileceği şeyler mevcut. Belki Boston'ın olduğu bir denklemde, Boston'ın Yanis Antetokounmpo'yu alacağı bir denklemde, Boston ve Milwaukee arasında değil, 3 takımın birden içinde bulunduğu bir takas da görebiliriz. Jaylen Brown'un 3. bir takıma gittiği, 3. bir takımdan Milwaukee yoluna genç yetenekler ve genç draft, önemli draft haklarının gittiği tipte de bir üçlü takası da yine biz bu denklemde tabii ki görebiliriz. Bu da tabii ki önümüzdeki artık bir haftadan bile kısa bir süre içerisinde nereden baksak belli olacak gibi gözüküyor.
NBA draftında tabii ki birkaç yetenekten yine ben burada detaylı bahsetmek istiyorum. Çünkü son yıllarda gördüğümüz en

0: Haftan bahsedemiyorum çünkü programımızın sonuna geliyoruz. Yayına bağlanacağız. Mutlu günler Boyalı Alan'dan. Hoşçakalın.
1: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün başlıyor.
3: Sahneye çıktı ki sabah seansında diyelim tüm istatistikleri alt üst etti, tüm önemi üzerine çekti. Ve şimdi sıra Ronaldo'da diyoruz doğal olarak. Bu akşam yine günün maçı olan Portekiz Demokratik Kongo mücadelesi ekranlarda olacak. Ürdün beklentileri aşı dedik. Hakikaten iyi futboluyla dikkat çekmişti Ürdün. Ve futbol evine dönüyor mu birbiri ardına? Talihsiz günler geçiren İngiltere soluğu Hırvatistan mücadelesinde alacak. Ve açıkçası psikolojik sınav veren İngiltere için de sert kaya çarpma ihtimali olan takımlardan bir tanesi Hırvatistan. Tabii ki yıllardır aynı kadrolarla oynuyorlar. Bu esprileri yapıyoruz biz de ama yine de dişli bir rakip Tuhel'de. İlk sınavına çıkmış olacak böylelikle ama elbette yıldız yağmuru demişken Lionel Messi ile başlamamak olmaz. Sahneye çıktı. Ali de az önce söylemişti. Bir anda Dünya Kupası'nın akıbetini değiştirdi diyerek programımıza giriş yapalım. Ali Erim ve Ali Konoviç bugün bizlerle birlikte olacaklar. Hoş geldiniz diyerek
4: hoş bulduk,
3: geceniz hoş nasıl geçti diyelim. Hayır olsun yani, diyelim.
4: Tarihi bir gece ama bir yandan da Ali Erim ve Ali Erim'in aynı anda ekranı paylaştı. Türk televizyon tarihine geçecek tarzda da bir gece. Ya Ali abiye ben ilk pası atayım.
5: Yok yok sen başla işte.
4: Yani Lionel Messi kabaca bir manşet vermek gerekirse zaten bence 2022 ile birlikte o sorulara cevap vermişti ama dünya futbol tarihine ve dünya kupaları tarihine dair birçok soruyu tek seferde cevapladığı bir gece oldu. Ya ben kulüp takım seviyesinde de milli takım seviyesinde de böyle bir sahiplenme, böyle bir liderlik, böyle bir hani doğru kelimeyi seçmek istiyorum ama ölümüne sadakat ve hani ya Messi'nin attığı ikinci golden sonra Arjantinli oyuncuların sevincini gördün mü abi? Herkes Dünya Kupası'nda gol atmak ister ama herhalde herkes Messi'nin atmasını kendi orada topu tamamlamaktan dahi daha fazla istiyor. Sahaya çıkış pozu zaten o tüneldeki görüntü ki orada baktığın zaman Depore bir şey söylüyor ve o görüntüyü bir anda hepsi ortaya çıkarıyorlar. Her şey çok organize, her şey çok Messi ortada olmak üzere birbirine karşı fedakar, istekli, hevesli. Benim beklediğimden çok daha iyi bir Arjantin vardı ve dünya şampiyonluğu kemerini aslında koruyabileceğini belli ettiği bir maç. Çünkü Cezayir'de hiç fena bir takım değil. Şu pozda, o poz yani.
3: Ali abi sana pası şuradan atacağım. Ali birçok şeyi değiştirebilir dedi. Yani bir anda Ballon d'Or'un dahi ihtimalleri yani değişmeye başladı diyebiliriz. Yani Dembele, Harry Kane'e, belki Kvaratskhelia'ya. Yine adını unuttuğumuz birçok ismi. Olize'ye yazık olmuş olabilir. Eğer son şampiyon unvanıyla böyle ilk maça çıkıp devamını da iyi getirebilirse acaba birçok şeyi de değiştirir mi? Lionel Messi neler söylersin?
5: Ya, futbol severler için çok romantik bir gece oldu. Orası tabii kesin. Hani 200. kez milli takım forması giydi. Dünyada 3. kişi bunu yapan. Hı hı. Ondan sonra Dünya Kupaları tarihinde en fazla forma giyen oyuncuydu. Bir basamak arttırdı. Hı hı. Attığı gollerle Dünya Kupası tarihinde en golcü isimlerden biri oldu. Klose'yi yakaladı. Hı hı. En yaşlı hat-trick yapan oyuncu oldu. Ali takım arkadaşlarını söyledi ama aynı zamanda tribünlerde de gol attığında yani inanılmaz bir sevgi var.
3: İlahi bir sevgi.
5: Acayip bir sevgi var yani. Hani böyle onu hissedebiliyorsun, görüyorsun. O bakımdan çok romantik bir akşamdı. Arjantin açısından aslında maç öyle çok iyi oynanmış bir oyun değil. Hı hı. Onu söylemek gerekiyor. Yani ilk yarıdaki istatistiklere bilmiyorum baktınız mı? Hı hı. İlk yarıda Arjantin'in 0.20 gol beklentisi. 4 tane şutu var Arjantin'in. Bir tane isabetli şutu var. Ama bir de böyle bir adamları var işte. Sonuçta Fransa mesela dün ikinci yarıda çözdü Senegal'i. Hı hı. Arjantin de ikinci yarıda çözdü. Ama Arjantin zaten çok uzun süreden beri gerçek anlamıyla bir takım. Sizin dediğiniz gibi. Ve lideri çok net şekilde belli olan bir takım. Hı hı. Hiç tartışmaya mahal vermeyen bir takım. Mesela Portekiz takımında, şimdi ben Messi'ciyim ya, Ronaldo'yu sevmiyorum ya, hemen Ronaldo'ya getireyim.
3: Ağırlıklı da mavi
5: mesela
3: giymişiz.
5: Arjantin milli takımında o Bruno Fernandes, Ronaldo gerilimi vardı ya bir soyunma odasında. Hı. Mesela onun gibi bir şey olmayacağı o kadar belli ki. Ha, bu takım başarır başaramaz ayrı konu ama işte bir çok büyük bir yıldızın etrafında birleşmiş bir oyuncu grubu var. İnsanların akıl almaz bir sevgisi var.

0: Ve bakalım nereye kadar gidebilecekler. Ama takım olmaları, kolay mağlup olmamaları, özgüveni devşirmiş olmaları ki yani Copa Amerika'yı kazandıktan sonra Arjantin, Arjantin gibi olmaya başladı. Doğru. 2022 Dünya Kupası'na gelirken 36 maçlık yenilmezlik serileri vardı. Suudi Arabistan'ı mağlup edebilselerdi İtalya'nın rekorunu kıracaklardı. Ama kupayı aldılar. Şimdi çok iyi başladılar. Vallahi dün çok keyifliydi yani her açıdan. Messi'nin 3 gol atması, ondan sonra yaşananlar, o görüntüler hepsi şey gibiydi yani film gibiydi. O Ali'nin söylediği soyunma odası çıkışı bile ayrı bir hikaye yani.
1: Çok doğru. Yani turnuvanın en keyifli gününü yaşadık diyebiliriz.
2: Masaya bir soru getireceğim abi. Buyurun. Şimdi Suudi Arabistan mağlubiyetiyle birlikte Scaloni ikinci maçı çok farklı bir yapıya kavuşturmuştu. Orada o radikal kararları vermesi için adeta bir yakıt tabii olmuştu Suudi Arabistan galibiyeti. Sizce bu takım Cezayir'i ve Messi'nin böyle bir gecesinde yenmiş olmasına rağmen o yolu gidebilecek bir takım mı? Neler değişebilir? Şimdi Alvarez %100 değil ama turnuva içinde %100'e kavuşması bekleniyor. Ben ilk potansiyel böyle muhtemel 11'lerde 5'li de dizildiklerini, Giuliano Simeone'yi kullandığını da görmüştük. Siz beni bekliyor musunuz Nico Gonzalez, Simeone veya Alvarez'den en azından birinin ilk 11'e monte olmasını?
1: Simeone olmaması bana sürpriz oldu bana bu arada.
0: Herkese sürpriz oldu. Ya burada bence şimdi mesela bu turun rakiplerine bak, diğer takımlarına bak, grubun diğer takımlarına bak. Kim kaldı? Ürdün'le yani. Avusturya.
1: Doğru.
0: Yani Arjantin zaten Cezayir gibi tehlikeli olacak bir takımı mağlup edebildiği için tabii ve rahat mağlup ettiği için, farklı galip geldiği için grup liderliği şu an %70-%75 seviyesinde. Hı hı. Dolayısıyla bundan sonra biraz daha rotasyonla, biraz daha rahat giderler. Ama eğer yanılmıyorsam çeyrekte Portekiz. Hı
1: hı. Evet.
0: Çeyrekte Portekiz son karşılaşması var. Abi. Ya son 16 ya evet, şey olması lazım, çeyrek olması lazım. İkisinden biri.
1: İkisinden biri.
0: Ama Portekiz karşısında çıkıyor gibi, doğru, gözüküyor. Ama o ana kadar çok fazla zorlanmayacak bir takım göreceğiz. Senin söylediğin radikal değişikliklerin bence gerçekleşmesi için biraz zorlanmaları lazım. Aynen. Biraz doğru, bir şey olması lazım. Çünkü bu takım şimdi Cezayir'i yendi. Büyük ihtimalle Ürdün'ü de yenecek. Avusturya ile berabere kalsa bile burada 3 gol attığı için lider, doğru, olacak. Bence biraz onunla alakalı. Yani skorlar belirler turnuva içerisinde değiştirmeyi. Yoksa çok kurcalamaz.
1: Ben de mesela 11'ler geldiği zaman açıklandığında Almada, De Paul acaba yanlış mı yazıldı diye epey bekledim. Hazırlamıştık mesela De Paul'i sağ kanatta gördük, Almada'yı sol kanatta. Bence feci bir sezon geçirdi Almada. Evet. 11'de olması bile sürpriz gelmişti ama her şeyin bir sebebi var. Sonrasında da hem maçı izleyip hem de ortalama pozisyonlara baktığımda da tamamen Messi merkezde topu buluşturma üzerine kurulduğunu birkaç dakika geçmeden anlayabiliyorsunuz. Ve iyi de oynadı herkes. Yani herkesin görevi bir yanda o lider oyuncuya hizmet etmek ve hakikaten de karizmatik bir lider.
0: Bir tık daha ileri götüreyim sana. Messi ceza sahası yayında boş bırakmak.
1: Doğru. Hani? Doğru. Ağır şey ceza sahası buluşma sayısı tabii yok. Ama ceza sahası dışından ne kadar etkili olduğunu görüyoruz.
2: Ya bu aralar goller dışında da Messi'nin aldığı birkaç yerde bir dribling, bir patlayıcılığı var ki.
0: Var var.
2: Yani kariyerin son dönemini MLS'de geçirmiş. Hı-hı. İşte MLS'ten düşen videolarda her zaman bir şakadır. Ya bunlar figürasyon mu falan. Yani oradaki futbol seviyesi malum açıkçası. Hı-hı. Ama kendisine de çok iyi bakmış. Belli ki sağ dışında da onu motive eden bir şeyler var. Hatta o ağlamasıyla alakalı, futbolla hiç alakası yok. Benim evet, kendi hayatımla değil alakalı
0: zor bir problem yaşamış ama.
1: Evet. Evet.
2: Onu da ben, bir motivasyonu çevirdi.
1: İşte ekranlara geliyor açıklamaların. Aynen. Messi'nin maç sonunda.
0: Ben hep şunu savundum. MLS'e gitmesi çok iyi oldu.
1: Kesinlikle.
0: Mental ve fiziksel olarak. Çünkü Ronaldo'yla 20 sene birbirlerini yediler.
1: Doğru.
0: Sen misin daha iyi, ben miyim daha iyi. Senede 60-65 maç en üst seviyede karşılaşmalar oynadılar. Ondan sonra MLS'e gitmek böyle Antalya'da tatil köyüne gitmek gibi geldi adama. Yani o vücut, o 20 sene çok üst düzey rekabeti biraz kendi içinde eritti. Aynı zamanda futbolunu oynadı. Aynı zamanda mental olarak da çok rahattı. Mesela Ronaldo... Gene Ronaldo'ya getireyim sözü bak. Ben de böyle takıntılıyım.
1: Birazdan geleceğiz oraya da.
0: Suudi Arabistan'da bağırdı, çağırdı, kavga etti. Onunla Messi kavga etti, bununla görmüş, kavga etti. Messi'de hiç öyle bir şey yok. Bak dikkat edin. Hangi takım olursa olsun gidiyor MLS'de büyük bir sevgi, büyük bir saygı. Yani kafa ve fizik olarak bu Dünya Kupası'na iyi hazırlandı.
1: Bir de kendi ortamını da kurdu ya. Tabii. Eski takım arkadaşlarını getirdi. Yukarıda zaten Beckham gibi bir
0: aynen
1: akıl
0: öyle
1: var.
0: O yüzden bence çok doğru bir seçim yaptı bu Dünya Kupası için MLS'e giderek.
1: Benzer lider profilli oyunculardan bir tanesi olan Brezilya milli takımının efsanesi Kaka. Bir açıklama yapmıştı. Milli takımda rakipleri korkutan küçük sırlarını paylaşmış. Her maçtan önce sahada bir noktada toplanırdık. Ronaldo, Ronaldinho, Adriano ve ben yan yana gelirdik. Bu sıradan bir sohbet değildi. Tamamen psikolojik bir taktikti. Rakipler bizi birlikte görünce havaları değişirdi ve tedirgin olduklarını yüzlerinden anlardık dedi. Şimdi görüntü hazırladık. Zaten sosyal medyada epey yansıdı bu görüntü. Messi'nin o koridordan çıkış anı ve oyuncuların onu beklemesi, hep beraber bir atmosferle gelmesi, o son şampiyon unvanını taşıyarak rakiplerdeki psikolojik üstünlüğünü sağlaması, herhalde başarının sırlarından biri de bu olsa gerek. Şimdi bütün futbolcular elbette burada Lionel Messi'nin arkasından geliyorlar ama o lider oyuncunun tüm zamanlarının gelmiş geçmiş en oyuncularından birinin takım lideri olması da herhalde özgüveni pompalıyordur diye düşünüyorum. İşte McAllister'ın bir tane röportajı var. Bana Ginger diyorlardı diyor. Ama o geldi, söylemeyin öyle bir şey dedi ve kimse bu saatten sonra benimle dalga geçmedi veya lakap takmadı diyor. İlahi bir figür ama çok da çalışmanın, takım içinde lider olmanın da bir herhalde karşılığı olsa gerek. O karizmatik liderlik de Lionel Messi'ye bir hali yakışıyor ve başarıları beraberinde getiriyor. Ali abinin dediğine istinaden de Ronaldo'da daha derme çatma. İşte Nuno Mendes'le top anlaşamıyorlar. Bruno Fernandes'le yaşanan sorunlar, Cancelo yüzüne bakmıyor ama Arjantin'de bunun ufak bir benzerini daha göremeyiz. Hiçbir zaman da göremeyeceğiz gibi.
2: Yani şu da bir faktör abi. Bir Arjantin ülke spor kültürü olarak bu var. Yani böyle bağlandıkları oyuncular futbolda da basketbolda. Mesela tabii ki Messi ile alakası yok ama basketbolda da bir Ginobili figürü vardı. Önce futbola gittiğimiz zaman Maradona. Hatta arada bir Ortega bile yani. O tabii. Dönem oyuncular için yani bir figür çok önemsenebiliyor. Öbür tarafta hem daha iyi futbolcular var. Yani Messi'yi kapattığında Arjantin milli takımı, Ronaldo'yu kapattığında Portekiz milli takımı. Hı-hı. Çok daha iyi oyuncuları çok, var aynen. Portekiz'in.
1: Çok farklı.
2: Farklı egolar var. O da elbette bir faktör ama yani şu görüntünün kolay kolay bir izahı yok. Ben böyle bir takımda
0: aynı zamanda şu da yok mu? Bu adam baskı yüzünden milli takımı bırakmak zorunda kalmıştı.
1: Yani bıraktı hatta yani. Bıraktı
0: yani o milli takım oradan buralara geldi.
1: Çok doğru.
0: Hani Messi o zaman dünyanın en iyi oyuncusuydu.
1: Ki o daha yetenekli bir Arjantinli abi.
0: Bak hani Messi de dünyanın en iyi oyuncusuydu o zaman. En iyi prime zamanında bırakmak zorunda kaldı bu milli takımı baskılar doğru. Yüzünden. Yani oradan geri dönüş hikayesi de acayip.
2: Bir de abi bence stadyum atmosferi de olağanüstüydü. Yani evet. İyi desteklenen takımlar var coğrafi yakınlığı da kullanarak ama dün o yani alttan çalan zil bile sanki maç La Bombonera'da falan oynanıyor gibiydi.
0: Katılıyorum.
2: Messi de söyledi hatta yani dünyanın her yerinde acayip bir taraftarla oynuyoruz diye.
1: Çok doğru.
2: O da bir faktör.
1: Tabii bir yandan da Esport, Esport Plus ve Radyo Spor'da yayındayız. YouTube'dan da yorumlarınızı okuyoruz bir yandan da. Sık sık paylaşmaya çalışacağız. Alper Bey yazmış. Irak karşısında 3 gol atıp Ballon d'Or adaylığı mı? Hani dalga mı geçiyorsunuz diye. Irak değil Cezayir'e karşı attı ama bir yandan da Cezayir'de küçümsememek gerektiği düşünüyorum. Yani kalburüstü bir takım, Burkina Faso muamelesi yapmayalım hani örnek vermek gerekirse. Cezayir daha kompakt, daha oyuncuları bilindik bir takım ve hani Afrika'nın da elit takımlarından bir tanesi. Bence Messi ve Arjantin'in oyunu sıradan gösterdi. Yani bunu burada belirtmek gerek. Portekiz eleyince göreceğiz Messi'yi diye de eklemiş Alper Bey yayına katkıları için çok teşekkür ederiz.
2: rengi belli.
1: Abi ayrıca sana selamlar var.
2: Dün Cezayir ama hiç kaleye gidemedi ya. Mazanın o aradan verdiği
1: mesela top. Mazada benim için bayağı kırıklı oldu o gün.
0: Evet. En büyük beklenti Mazada'ydı aslında.
1: Evet.
2: Bir de Şahin'i Mazadona derler hatta. Hacı Musa'nın iyi oynadığı büyük maç ben hatırlamıyorum ya. Biraz bu sezon
1: son işte Hollanda
0: maçı. Maçını hatırlamadığım için bir şey söyleyeyim.
1: Bir sadece. Spektaküler gol attı Hollanda'yı de kalpte veda maçında.
2: Doğru.
1: Onun haricinde yok. Cezayir'i Leroy Sané diyorum ben ona. Aa,
2: onu bilemem.
1: Peki Messi'nin tabii kırdığı rekorlardan bahsetmiştik. Üst üste rekorlar kırmayı başardı ama en önemlilerinden bir tanesi de herhalde Miroslav Klose ile olan yarışı mı diyeyim, gölge yarışı mı diyeyim. Tabii yani Mbappé'nin de geçme ihtimali çok yüksek olan bir rekor. Ama Lionel Messi tüm zamanlarda en golcü oyuncu olma unvanını egale ettiği Miroslav Klose ile birlikte.
0: Dünya Kupası çok acayip.
1: O acayip abi.
0: Bugün Ronaldo ona şey yapacak, yakalayacak. O gerçekten çok acayip 6 Dünya Kupası oynaması. 16 gol hani Messi standartlarında normal ama eğer yanılmıyorsam bu 16 golün 10'unu son 2 kupada atmış.
1: Evet. Messi. Çok doğru. O da var.
0: O çok enteresan. Ama her rekor yakışıyor bu iki adama. Yani şimdi çok ben doğru. Ronaldo'yu pek sevmem ama yani orada da çok büyük bir emek, çok büyük bir çalışma var. Çok büyük bir azim var. Dolayısıyla bu iki adama her rekor yakışıyor. Bugün de bakalım şimdi Ronaldo'nun performansı nasıl olacak? O da merakla bekleniyor yani. Bu gece uyumadı falan diyen çok kişi var.
2: Tabii. Performansını mı merak ediyorsun yoksa tercihlerini mi? Ben mesela oyunda koyacağı ağırlığı.
0: Ya ikisini de merak ediyorum.
2: Çok olumsuza evrilebilir.
0: İkisini de merak ediyorum.
2: Çalışacağı
0: yani.
2: Ağırlık. Evet. Messi'nin Dünya Kupası tarihinde oynadığı ilk ülke artık yok. Hani o kadar uzun süredir bu sahnede. 11 farklı ülkeye gol attı. Rekor. 2010'da mesela golü yok. Yani aslında bu sayıyı çok yukarıya çekebilirdi ama Mbappe de bu yarışta çok avantaj. Yani 2 Dünya Kupası'na daha çok rahat fit gelebilir ve gol sayısını yani, pekala 22-23'e
0: çekebilir. Tabii Mbappe ne yapıyor diyor insan. 2 tane Dünya Kupası oynadı. Bu 3. Dünya Kupası. 2 Dünya Kupası'nda full bütün maçları oynadı. 7'şer maç. 14 maçta 12 gol atmıştı. Dün 15 maçta 14 gole ulaştı.
1: Doğru.
0: Yani o da şaka gibi gidiyor Dünya Kupalarında.
1: Birkaç saatte kimse Mbappe'yi konuşmadı.
0: Öyle. Ama mesela ben bizim şey siz program başlarken tahmin aldınız ya. O zaman ben direkt Mbappe yazdım.
1: Gol kralı.
0: Gol kralı ve hani şey olarak turnuvanın yıldızı olarak gol kralı olursa yıldız da olur dedim. Hiç düşünmedim yani başka bir oyuncu Dünya Kupalarında.
1: Ki Messi ile de dönem dönem anlaşamadığı anlar var. O da rekoru kırmak isteyecektir bir yandan. Messi tüm zamanların en golcü oyuncusu olmaya çalışırken. O zaman yavaş yavaş Mbappe'ye mi uzanalım abi? Fransa-Senegal mücadelesi yani Messi ile alakalı ekleyeceğiniz bir şey yoksa yani. Bir Ballon d'Or değişikliği olur mu? Aday listeye girer mi Messi turnuva sonrası diye sorarak finali yapayım olmasa.
2: Ben onu tam zannetmiyorum.
0: Kupayla alakalı.
2: Şimdiden çok zor onu konuşmak.
1: Peki.
2: Ama yani noktayı baba yani, koydu zaten.
0: Kupayı Messi kazandı çok... mesela Arjantin. Messi de 7 gol attı. Ne olacak yani?
1: Verir diyorsun.
0: Evet, alır tabii canım. Tabii zaten orada MLS'teki rakamları yüksek.
1: Yüksek evet.
0: Hala baktığında.
1: Ya ben de onu diyorum yani çok fazla izlediğimiz liglerden biri olmadığı için dönem dönem yayıncısıydık tabii burada ama biz anlatırken Messi yoktu. Gol atması da zor yani böyle bir aşırı yüksek sayılı bir gol rekoru sen de anlattın Ali öyle çok hatırlamayız. Yani Messi'nin istatistikleri gerçekten standardın üzerinde hala. Diyerek bir diğer rekorların gecesi olan Fransa-Senegal mücadelesine geçiyoruz. Fransa tabii kadrosu itibariyle
0: çok affedersin. Buyurun. Şimdi hani MLS oynanıyordu ya Dünya Kupası başlarken. 14-15. Hafta oynanmış MLS'te. 12 gol 7 asist.
1: Daha ne olsun.
0: Yani. Şeyde en fazla gol atan ligde de 13 golü var. Onun da asist yok mesela.
1: Doğru.
0: Ligde.
1: Gol asisti her türlü Lionel Messi. En fazla isim tabii ki Ronaldo da aynı şekilde. O da Suudi Arabistan'da goller atmaya devam ediyor. Ronaldo parantezini birazdan açacağız. Fransa-Senegal. Kadrosu itibariyle zaten açık ara en iyi kadro gibi gözüküyordu. Maça giriş anında da bir ilk yarıda yine klasik Didier Deschamps oyununu izledik ama sonrasında Senegal'in biraz daha Fransa'yı açma, pozitif anlamda açma yoluyla da bir anda Fransa maçının içine girdi ve kaliteli ayaklarıyla da iki farklı galibiyeti almayı başardı. Kayıpsız devam etti turnuvaya. Fransa neler söylersiniz Senegal mücadelesi hakkında?
0: Ali seni dinleyelim.
2: Yani Mbappe'nin bence hem saha içi hem de saha dışı en pozitif liderlik ortaya koyduğu maçlardan biriydi. Maç sonunda Olise'ye dair söyledikleri çok önemli. Çünkü herkes bunu konuşuyordu. Yani Olise spektaküler bir sezon geçirdi ve acaba o kimyayı nasıl bulacak derken Mbappe benim gördüğüm en böyle olgun açıklamalarından birini yaparak hani Olise'yle kimya yakalamak hiç kimse için zor değil. Böyle bir futbolcuyla herkes kolay kimya yakalar.
0: Evet ama şeyde Olise 2 gol atsın, Mbappe gol atamasın. Bir de öyle dinle bakalım.
1: Bir de kaptanlığı ne diyor.
2: Aynen. Yani Mbappe çok imza bir gol attı. Yani 2-1'den sonra herkes bir acaba mı derken ya yok canım diye santradan getirip oradan tık diye bitirmesi inanılmaz. Bence Senegal çok iyi bir 15-20 dakika oynadı.
1: Doğru.
2: Nicolas Jackson'un klasik beceri sorunları diyelim ortaya çıktı. İkinci yarının ilk 15-20 dakikasında da bence hoca Papetia oyunu okumakta ve hamle yapmakta zorlu çok gecikti. Yani golün geleceği herhalde bir 10 dakika boyunca bağırıyordu. Orada belki bir hamle, biraz oyunu yavaşlatmak, hamleyle belki biraz oyunun temposunu düşürmek faydalı olabilirdi. Ama iyi bir Senegal gördüm. Mesela Norveç'ten açık söyleyeyim ben çok daha iyi bir Senegal gördüm. Rakiple de kıyaslanırsa.
1: Aslında bir de oynaması gereken oyunu oynadılar. Hani herkes gibi biraz daha topa sahip olmaya çalışan takımdan ziyade hani alan bulduğu zaman sprinter oyuncularını kullanmaya çalışan bir Senegal gördüm. Mesela dün Cezayir'den beklediğimi Senegal'den gördüm.
2: Yani çok da iyi bir kadro tabii. Yani kesinlikle. Kimilerine göre Afrika futbol tarihinin Dünya Kupası'na gelmiş en iyi kadrolarından biri. Öyle de gözüküyor. Yapması lazım zaten bunu belli oranda ama ben A planı çok iyi ama oyun içi hamlelerini çok eksik gördüm. Acizane Papetia hocanım.
0: Yani Fransa milli takımının dün ilk yarıda tek şutu var. Gol beklentisi 0.03. İlk yarıyı oynamadı adeta Fransa. Dün mesela ilk yarıyı izlerken işte Mbappe'nin kontrol edemediği iki tane top var. Ama Doué ile Dembele'yi neredeyse görmedik.
1: Evet.
0: Olise bir ara geldi işte bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama Fransa ile alakalı olarak iki tane aslında süperstar diyebileceğin oyuncu Doué ve Dembele'yi görmedik. BBC Dünya Kupası ile alakalı olarak işte bütün takımlara bir değerlendirme yazmış. Orada Alan Shearer Fransa milli takımıyla alakalı şunu söyledi. Çok bence güzel bir tespitti. Bu takımın öyle bir hücum hattı var ki diyor. Kenarda olan oyuncular yüzünden Fransa birçok karşılaşmayı kazanabilir. Yani siz çıktınız ileri bir dörtlüyle. O dörtlü performansı veremedi. Oradan iki tane oyuncu değiştirdiğiniz zaman mesela Cherki ile Barkola oyuna girebiliyor. Cherki ile Barkola oyuna girdikten sonra diyor yorgun ayaklar karşısında 65-70'te çok büyük fark yaratabilirler. Bu da Fransa'nın bence turnuva için en önemli avantajı. Benim çok hoşuma gitmişti bu yorum.
1: Evet, çok doğru.
0: Hani Fransa milli takımı zaten savunma olarak çok çok büyük bir problem yaşamıyor. Dün bir iki tane pozisyon verdiler ama mesela ikinci yarıda neredeyse hiçbir etkinlik görmedi. Yani maç kopana kadar doğru. Senegal'den bir etkinlik görmedi. Düşük tempoyla oynuyorlar. Aslında Arjantin de öyle oynuyor dikkat edersen. Ama Arjantin'in ileri ucuna göre Fransa'nın ileri ucu hem daha derin hem daha yetenekli. Dün hani evet Mbappe güzel oynadı ama ben iki tane o çıkan pasa dün gece hasta oldum. Evet. Yani Rabiot'un pasıyla Olise'nin pası.
1: Bayağı eleştirilmiş Rabiot ama ya, sınıfı
0: olağanüstü iki pastı. Bütün mesela Senegal takımında 100 dakika maç oynandı. Öyle pas atacak, öyle oyun aklı koyacak bir hareket görmedik.
1: Doğru abi.
0: Yani tamam koştular ettiler falan güzel ama bazen dikkat et Senegalli oyuncular topu kontrol ederken taca çıkıyor top. Topu kontrol ederken top boşa düşüyor. Fransa. Aynen boşa düşüyor. Fransa pozisyona giriyor. Faul oluyor topu iyi kontrol edemediği için, ikinci müdahaleyi yaptığı için. Yani Senegal takımında normalde bana sorarsan Everton'da oynayan Ndiaye'nin olması gerekir. Doğru. Yani öyle bir sanki oyun aklı istiyor gibi Senegal'in oyunu.
1: Genelde hamle olarak kullanıyor.
0: Evet çok düşünmediği belli ama mesela topla daha yumuşak, topu bir durdurup bir tempoya ayarlayabilecek bir oyuncu. Pek Senegal takımında o yoktu. Yani evet iyi takım, iyi oyuncular ama yani oyun aklı olmadan sadece sprinterlerle bir şey yapmak bence çok kolay değil. Bu grupta hani Norveç maçı belirleyici olacak onlar için.
2: Şu olabilir mi Ali abi? Fransa maçı tabii başka bir plan gerektiriyor ama orta sahadan bir eksilip belki de sarı bir ikinci forvet gibi kullanıp Ndiaye'yi kanada yani sol ayakla içe doğru çekip
0: aynen, onu da, gibi onu da yapıyor. Onu da yapıyor ama bence ihtiyaçları var. Öyle bir profile ihtiyaçları var. Mesela Sarda tam çok etkili falan filan ama bakıyorsun topla out'a çıkıyor yani.
1: Doğru.
0: Ve bunu bir kere değil iki kere yapıyor mesela aynı karşılaşmada hani.
2: Yani Premier Lig'de bulunduğu alanlarla yani Glasgow'un planı içinde bulduğu alanlarla Dünya Kupası'nda hele diğer iki maç çok daha fazla önlem alınan tarafta da olacak aynen, Senegal. Çok bence daha da sırıtabilir yani. Daha zor.
1: Fransa Senegal mücadelesine bir virgül koyalım, bir araya gidelim. Yorumlarınız bu arada akıyor. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Reklam dönüşü elimden geldiği kadar okumaya çalışacağım. Şimdi bir araya gidelim. Aranın ardından kupada bugün devam edecek.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek.
4: Radyo Spor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: Efendim Zaire, Dünya Kupalarının zayıf takımı. 1974 Dünya Kupası. Tabii ki farklı mağlubiyetler alıyor. Bu mağlubiyetlerden biri Yugoslavya'ya. 9-0 yeniliyor ve Brezilya ile oynuyorlar. Brezilya karşısında ne yapacak? Yine bir 9-10 olacak mı? Zaire Devlet Başkanı takımı arıyor. Aman diyor. Ne yapıyorsunuz? Sakın bu maçta da böyle farklı mağlup olursanız ülkeye dönüşte sizi zor şartlar bekleyebilir. Zaire işte böyle bir baskı altında bütün oyuncular sahaya çıkıyorlar. Rakip Brezilya maç 2-0. Son bölümlere daha gidilmiyor. Maçın bitmesine süre var. Her an 5-6 olabilir. Bir serbest vuruş oluyor. Vepu o serbest vuruşta barajın arasından bir anda çıkıyor topa vuruyor. Hakem de şaşırıyor. Ne yapıyorsun diyor. Çünkü düdük çalmış. Zaireli bir oyuncu çıkıyor topa vuruyor. Vepu. Fakat yıllar sonra gerçek ortaya çıkıyor. O stres, o baskı, farkın daha da artmasına engel olan Vepu bir protesto yapıyor. Bizi nasıl tehdit edersiniz diye. Bunu tabii ki devlet yönetimine söylüyor ve mücadelede Brezilya bir gol daha atıyor ama Vepu'nun bu hareketi yıllar sonra da ona sorulduğunda olsa tekrar yaparım diyor. Bu protesto mu yoksa zaman geçirme mi? Bana göre bir protesto.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam.
7: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
8: Vodafone'un Next.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
11: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
12: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
2: Sizlerle birlikteyiz. Esport, Esport Plus ve Esport YouTube hesaplarından sizlerle birlikteyiz ve aynı zamanda da Radyo Spor'da yayınımız eş zamanlı olarak devam ediyor. Yayına katkılarınız için teşekkür etmiştik. Yorumlarınızı da hızlı hızlı okumaya çalışacağım. Salman Bey, Ali abime selamlar demiş ama iki tane duayenimiz var. Çok, yani ismini okuyamıyorum şu an beyefendinin ama Henry mi, Mbappe mi demiş ama şu an için herhalde mukayese edilecek isimler değil gibi. Thierry Henry, Kylian Mbappe.
3: Yani ben Henry benim gelmiş geçmiş en sevdiğim oyuncu ama Mbappe ya.
2: Ne dersin abi? Yani
4: ya ben çok girmiyorum ya bu şeylere.
2: Sen girmiyorsun.
4: Ben Harry Kane'ciyim, Kevin De Bruyne'ciyim, Messi'ciyim. Kendi adamlarımı savunmaya daha çok tercih ediyorum bunların yanında.
2: Poap Dikka Portekiz maçını konuştular mı? Konuşacağız birazdan, gelecek sözümüz
5: oraya. Konuşacak mıyız ya? Cemal Sellami Hoca Ülker'i vallahi Avusturya'ya alıyordu abi.
4: Aynen öyle.
2: Ali Bey, Sumolalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Futbolun başına gelmiş en berbat şey olabilir mi demiş. Ya Sumolalar vardı hayatımızda ama bunu bir reklam kampanyasına çevirmek.
4: İstatiği gördünüz mü istatistiği? Sumolalar'ın nasıl oyunların ritimleri hep değişmiş.
5: Bugün abi bir karşı tez gördüm ama.
4: Karşı tez.
5: FIFA çok böyle geniş 50'şer sayfalık maç raporları yayınlıyor ya. Hmm. Oradaki böyle en detay istatistiklere bakılarak. Bence bu arada göz testi en önemli şey burada. Hmm. Ve gözle görülür bir momentum değişimi ve düşüşü. Orada da çok düşük bir etki olduğunu sayısal olarak gösteriyor. Ama ben Van Dijk tarafındayım. Bir kere bu Sumolası da değil yani. Burada sporcu sağlığı öncelenerek yapılmış. Bu bildiğim bir Amerikan tipi.
4: Aynen,
5: basketboldan da çok alışık olduğumuz uzun reklam arası bu. Keşke olmasa. Ama işte son etüt biraz böyle farklı bir şey gösterir. Ama ben gözümle gördüğüm şey çok momentumun değiştiğine dair.
2: Minot Raşit Sebek. Hocam Messi'nin bu formu seni heyecanlandırmıyor mu demiş. Tabii ki uyuyamadık heyecandan.
5: Gece bu kez hiç uyuyamadık.
2: Yani. Aynen hiç uyuyamadık. Ve bir beyefendi de yine Alper Bey'de Senegal bu gruptan ikinci çıkar demiş. Tabii ki dün ciddi bir yara almış olabilir ama zaten sık sık konuştuk Senegal'i burada. İyi bir kadroları var.
5: Avusturya'nın
2: buradaki performansı
5: önemli. Kötü. Ya şey Senegal'in öbür tarafta Fransa grubuna değil de.
2: Norveç'in.
5: Norveç'in. Kötü gözükmesi bence burada.
4: Ama şimdi Norveç 3 farklı kazandı. Senegal 2 farklı kaybetti.
5: Evet.
4: Onu da unutmamak gerekiyor.
2: Doğru.
4: Tabii en kolay maçı geçti diye düşünüyorsun ama o yüzden biraz farklı olabilir. Yani şimdi Irak'ta mesela aslında turnuvanın en zayıf halkalarından biri.
2: Doğru.
4: Eğer Irak karşısında böyle farklı bir galibiyet gelmezse Senegal'den Norveç'e beraberlik yeter o zaman.
2: Bir yani maçın belli bölümünde de Irak epey direndi
4: evet,
2: Norveç'e
4: evet.
2: Ve hatta yani skoru değiştirecekler.
5: Bence abi. Felaket bir gol yedikleri bölümü maçın en iyi bölümü.
2: Doğru.
5: Yani 30-45 arasında çok iyi oynarken ve gol yemesine rağmen hiç düşmeyip abi o uzatma bölümüne 3 tane pozisyon sığdırdılar. Belki bir tanesi uzaktan şut ama.
4: Öyle ama işte sonuçta 4 gol yedi. Anladın mı? Yani iyi oynamak, şimdi çoğu takım benzer durumlarda iyi performanslar sergilediği anda bir şeyler koparabiliyor.
2: Çok zor abi.
4: Böyle iyi gözüktüğünüz karşılaşmada 4 gol yiyorsanız problem vardır zaten.
2: Erling Haaland da yine bir büyük turnuvada gol atmayı başardı. 2 gol birden attı ilk Dünya Kupası'nda. Yani hasret bitti. Gerçekten beklendiği gibi oldu. Kimlerine göre de potansiyel gol kralı.
5: Östigard'ın kafa golünü de Haaland attı abi. Orada fark etmişsinizdir. Raşit Çetin'in Lineker hikayesi gibi. Haaland nereye gitti gördünüz mü derken Östigard geldi. Yakın direği yaptı.
4: Bu arada ilk maç 2 gol diyorsunuz ya. Şey yazdınız mı? Bundesliga.
2: Tabii Şampiyonlar Ligi.
4: Şampiyonlar ya bu mesela Bundesliga'da 3 gol hat-trick'le başlıyor.
2: Evet, hat-trick'le başladı. Buradaydı.
4: Şampiyonlar Ligi'nde Genk maçında hat-trick'le başlıyor. West Ham Premier Lig 2 gol atıyor. Dünya Kupası ilk maç 2 gol atıyor.
2: Acayip. Yani bir fantezi kadrosunda ilk maçta alacağım
4: hani adam. Bir tane gol atarsın tamam her çıktığın organizasyonda bir tane golle başladın falan dersin de 2 hat-trick 2 dublemiz.
2: Daha fazlası da geliyordu. Kaçırdı diyelim. Evet, o zaman Portekiz Demokratik Kongo mücadelesiyle devam edeceğiz. Lionel Messi açılışı yapmıştı. Gözler şimdi Cristiano Ronaldo'da demiştik gazete manşetimizde. Bakalım Cristiano Ronaldo nasıl bir performans ortaya koyacak? Demokratik Kongo'nun kalecisine ben vurgu yapmak istiyorum. İsmi Lionel Empati.
5: Evet.
2: Ve Ronaldo için ayrı bir motive olabilir.
5: Yani neredeyse hiç oynamadan geliyor. O tabii ki bence bir faktör olacak. 4 tane resmi maçı var koca sezon.
2: Kaç şut bekleriz Ronaldo'dan mesela? Burada bir ortalama versek, yarım baksak.
5: Tabii bu farklı anlaşılabilir. yatırım tavsiyesi gibi anlaşılır.
2: Yani yok hayır. Yani
5: minimum 5 topa net vuracağını düşünüyorum. Mesafe fark etmeksizin.
2: Doğru.
5: Ne diyorsun abi?
4: Valla bir şey söylemek istemiyorum şimdi. İzleyenleri kızdırmayayım. Anlatabildim mi?
2: Demokratik konu
4: yoksa ben radyoda çok anlatıyorum yani. Hani
2: zaman
4: beni bilen biliyor da şimdi sinirlendirmeyeyim kimseyi. Yani akşamüstü olmuş, anladın mı? Bu adam ne diyor demesinler yani. Ama ben şeyim yani, hani ciddi bir
2: farkındayım
4: abi. Ne derler, böyle sinirlendiğim bir nokta var. Hı-hı. O şeyle alakalı olarak.
2: Senin için özel bir grafik yaptık işte. Son işte 7 Dünya Kupası'nı çekiyor.
4: O değil aslında. Olay o değil yani. Olay takımı arkana alabilmek.
2: Doğru.
4: Takımla beraber olabilmek. Hı-hı. Hani sen 1000 tane gol atacaksın. Tamam at. Ama onu takımdan bağımsız gibi hissettirmemesi gerekiyor. Hı-hı. Mesela siz düşünüyor musunuz ki Messi hırsı olmayan bir oyuncu?
2: Kesinlikle.
4: Yani o da deli gibi. Hı-hı. O da deli gibi hırslı bir adam. Ama mesela onun yedirmesi mi diyeyim artık? Yani verdiği hava mı, enerji mi diyeyim? Takımla beraber olması. Şimdi adam ne diyor? Messi için, Depol diyor ki Messi için rekorlar önemli değil, biz bunu biliyoruz. Yani nasıl önemli?
2: Yemin ediyor.
4: Önemli. Ama Ronaldo da diyor ki yani önemli değil. Yani biz 6-4 kaybedelim. Ben 4 golü ben attıysam.
2: 1000 gol atayım.
4: Anladın mı? 4 golü ben attıysam sorun yok o havada. Hı-hı. Bak gene beni konuşturdun. Gerek yok bunlara.
5: Değil mi? Messi'nin demecini gördüm abi. Tarihin en büyük oyuncuları içinde anılmak bana onur veriyor dedi. Hı. Onu bile o kadar çok diplomatik ve akıllı geçti tabii ki.
4: Şimdi Ronaldo da artık hani geldi 40 yaşına, 41 yaşına. Burada bu, çünkü yani Portekiz takımı acayip bir takım.
2: Tabii.
4: Yani sen Neves'le, Vitinha'yla, Bruno Fernandes'le bir merkezin var. Daha yani o merkez herhalde kupadaki en iyi merkezdir.
2: Bruno Mendes öyle. Aynı şekilde bek.
5: Ya bekleri yani de iyi durumda.
4: Beklerine bak, kalecine bak.
2: Cancelo iyi sezon geçiriyor.
4: Ondan sonra Bernardo Silva gibi bir adamın var.
5: Hamlelerim var.
4: Aynen, hamlelerim var. O yüzden hani bu takım bayağı önü açık bir takım. Ama işte yıldızını da takımla beraber görmek istersin. Onu merak ediyorum ben. Hani yoksa sizin dediğiniz gibi görürsek, hı hı, o zaman üzülürüm mesela. Ama az üzülürüm. 2 saniye sürer. O kadar anlatabildim. Ya çok sürmez yani.
2: Muhtemelen bunları konuşmuşlardır. Yani takım içindeki o iç hesaplaşma başka bir boyuta geldi çünkü. Epey bir manşetlerde yer almıştı. Bir izleyicimiz de yazmış, geçen Şili maçında yüzde yüzlük pozisyonda Felix'e pas atmadı dedi Cristiano Ronaldo. İşte. Ama tabii Cristiano Ronaldo'nun aklında bambaşka bir şey var.
4: İşte olmaması yani lazım.
2: Biraz bireysellik. O bingo,
4: Budoda
2: maçlarını.
4: Biraz bireysellik.
2: Canlı yayında en azından. Öyle söyleyebilirim. Bakalım Cristiano Ronaldo hesabı açan Lionel Messi resitalinin ardından bir gün sonra nasıl bir performans ortaya koyacak bu akşam saat 20'de Türkiye saatiyle mücadele.
4: Tabii. Kağıt üzerinde olsa da yani dördüncü favori Portekiz ve normal bu kadar favori olması. Hı hı. Eldeki kadro Ali'nin dediği gibi sadece 11 değil. Alternatiflere baktığında da öyle.
2: Ayrı bir baskı yaratıyor mudur acaba? Mesela dün Lionel Messi'nin bu performansı
5: yok bence. Çok Ronaldo'nun kariyerinde en büyük bagajla oynayacağı maçlardan biri olacak bence.
4: Beni konuştur lütfen. Lütfen beni konuştur. Bir şeyler yaratır diye düşünüyorum.
2: O ben zaman.
5: Ha, Ronaldo bunu çok farklı bir motivasyona devşirebilir. Oyun iyi gider abi. Kongo'yu dağınık görürsün. İlk golü erken atarsın. Başka bir cevap da verebilir Ronaldo.
2: Çok haklısın.
5: Ama Ali abinin dediklerine katılmak mümkün değil. Yani Messi tabii ki herkesin kişisel bir ajandası vardır. Hele ki tarihin en büyüğü olmaya oynuyorsan, ama onu çok güzel medyaya da, soyunma odasına da, hocaya da o kadar güzel geçirdik yıllar içerisinde. Onu çok böyle, yani nasıl desem, kaliteli
4: bir bencilliği görüyorsun. Yani. Sana hissettirmiyor o bencilliği. Hani Ronaldo izlediğin zaman bir şey var yani, ben olayı çok fazla ön plana çıkıyor. Tabii ki sen zaten hani 1000 gol attın, daha ne kadar yani. Senden başkası olabilir de. ama işte takımı eğer arkana almazsan, yani soyunma odasını arkana almazsan, hani teknik direktörler için diyorlar ya soyunma odasını kaybetmiş. Şimdi acaba orada olmasından mutlular mı?
2: Evet. Değil gibiler mesela.
4: İşte öyle olmaması lazım. Yani.
5: Ya off record'daki gizli oy, açık sayım, iyi ihtimal 50-50 çıkar.
4: Bence de.
5: Ama öbür tarafta %101 baba burada olsun çıkar ya yani.
2: Ronaldo kendi takım arkadaşları gol atınca üzülen biri demiş bir izleyicimiz de. Ya bunu direkt görmedik belki ama.
4: Gördün ya, Real Madrid'de görmedin
2: ya,
4: mi?
2: Real Madrid'de vardı evet.
4: Görmedin
2: ama
4: mi Real Madrid'de?
2: Burada tabii oluşan iklim bunları izleyicilerimizin de bizlerin de söylemesine gebe.
4: Neyse evet. Real Madrid'le ilgili bir hikaye anlatacaktım, anlatmıyorum
2: şimdi. Bu Real Madrid Bernardo Silva'yı linklerine bağlamış.
5: Evet, öyle bir haber var.
2: Real Madrid demişken yenilenen bir kadroyla yine spor ekranlarında seneye yepyeni bir Real Madrid'i izleyeceğiz.
4: İspanya kadrosunda Real Madrid'li oyuncu yok
5: derken.
2: Kore'ye geldi. Evet, futbol eve dönüyor mu? İngiltere.
4: Tabii onu şey için söyledim bu arada. Kukureya için söyledik.
2: Tabii tabii.
4: Transferler Bernardo.
2: İki yaptılar. Yani sıfırdan ikiye çıkarttılar bir anda. Futbol ve dönüyor mu dedik. Bugün Türkiye saatiyle 23'te İngiltere Hırvatistan karşısında ilk sınavını verecek. Thomas Tuchel ile birlikte Dünya Kupası'na geldiler ama Amerika'ya indikleri andan bu yana yaşadıkları talihsizlik takım formunun önüne geçmiş durumda. Evet. İşte idman kıyafetlerinin bir anda ortadan kaybolması, kasırgalar, Harry Kane'in ilginç fotoğrafları çıktı. Yani çünkü altında giyecek insanların bir ekipman dahi kalmadığı söylendi. Tabii bunun şaşırmayan kısmı da var. Şaşıran kısmı da var. İngiltere için kupa henüz İngiltere sahaya çıkmadan önce kabus gibi başladı. Neler söylersiniz? Bugün Hırvatistan karşısında İngiltere nasıl bir performans ortaya koyar? Hırvatistan İngiltere'ye diş geçirebilir mi?
4: Ya herhalde milli takımını dünya üzerinde en fazla tartışan ülkelerden biri İngiltere'dir. Hiç bitmez yani İngiltere'nin milli takım tartışması. Daha hani kadroyu açıkladıktan sonra zaten kıyamet koptu Tuchel.
2: Tabii.
4: Çok enteresan tercihler yaptı. Şimdi o tercihler yapıldıktan sonra İngiltere için başarı şart. Hı hı. İyi oyun da şart. Biliyorsun turnuvaya gol yemeden geldiler.
2: Doğru.
4: O tabii ciddi bir avantaj. Çünkü ileri ucu İngiltere'nin de çok kaliteli ve çok güçlü ve derin aynı zamanda. Hı hı. Şimdi baktığında yani Harry Kane zaten başlı başına bir olay. Rodgers müthiş bir sezon geçirdi. Onun arkasındaki adam da Eze. Yani öyle düşün. Saka var. Madueke var bu kadroda. Yani birçok alternatifi var. Savunma hattında yani hem hızlı hem iyi sezon geçirmiş. Ondan sonra güçlü bir oyuncu grubu var. Kalecileri çok iyi. Milli takım performansı. Hı-hı. Artı genel olarak performansı. Yani normal şartlarda İngiltere'den en kötü bir gene yarı final beklersin. Ama tam olarak bilemiyorum. Hani ne kadar etkili bir oyun oynayacaklar. Oyunları kupaya yetecek mi yetmeyecek mi? Ama bu takımın hani normal şartlarda mesela bugün Hırvatistan'ı yenmesi lazım.
5: Kesin. Ya ben birkaç soru işareti var. Onları eğrisi doğrusuna denk gelirse Ali abinin dediği gibi final ve şampiyonluk potansiyelini görüyorum. Bir, bence en önemlisi Jude Bellingham'ın hangi kafayla burada olacağı. Yani Real Madrid'deki bu sezondan sonra Jude Bellingham yeniden kendini o sahnenin en üst klasmanına sokmaya ve oradan söz ettirmek istiyorsa çok konsantre, çok istekli ve her şeyini vermesi gerekiyor. O'Reilly'nin kullanımını Tuchel nasıl yapacak? Yani çok kolay bir oyuncu değil.
2: Bir sahte bek gibi olabilir.
5: Onu nasıl kullanacak? Orta sahayı nasıl öne doğru itecek? O denklemde Rodgers'ı ikinci forvetten Harry Kane gibi biriyle oynarken bunu oynamak çok daha kolay
2: doğru,
5: bence.
2: Doğru.
5: Yani oradan kaç gol katkısı gelecek? Rodgers'ın o gol katkısı çok önemli. Hepsini merakla bekliyorum. 12-13. Adam kim olacak? Evet. Eze zaten hani bankoda. 12-13-14'ü nasıl yakalayacaklar? Ama çok iyi bir İngiltere var. Hırvatistan'ı da yani çok böyle hayal kırıklığı beklediğimi söylemeliyim ben artık.
2: Tabii.
5: Ama hani bunu artık ne kadar hayal kırıklığı dersin? Bu oyuncu grubu posasının da posası çıktı. Çok bence saygı duyulacak isimler. Yani Perišić abi oradan düşmüş gibiydi. PSV ile öyle bir sezon oynadı ki Perišić yine bir Dünya Kupası'na dağıttı kendisini. Kramar için ortaya koydukları. Luka Modric zaten Milan'da baktı işler bir yere bağlanmayacak. Şampiyonluk yarışı olmayacak. Dünya Kupası'na kadar biraz nadasa attı kendini.
2: Evet.
5: İyi bir turnuva yine bekliyorum Modric'e. Çünkü iyiydi. Yani Milan hedefe tabii, oynadığında tabii. Luka Modric yine belli bir seviyenin çok üstündeydi. İyi bir kadro. İlk yarıyı özellikle iyi kapatabilirler. Yani ilk yarıda sessiz bir ilk yarı görebiliriz. Biraz Fransa Senegal'i anımsatabilir. Ama İngiltere'nin bugün kazanacağını ve ben çok ciddi bir şampiyonluk adayı olduğunu düşünüyorum.
2: Yani Tuchel kadroyu açıkladığı zaman oyundan yani kadroyu almadığı oyuncuların asıl sebebinin tempo ve ön alan presi olduğu öyle söylendi. Yani bugün belli ki İngiltere'yi son dönemde sosyal medyada ünlenmiş bir isimle burada söylemeyeyim. Ağır bir şekilde pres yapacağını göreceğiz. Bu fiziksel Hırvatistan savunması buna kaç dakika direnebilecek? Çünkü alıştırılmışın dışında Southgate'in İngiltere'sinin dışında daha dinamizmi yüksek bir İngiltere izleyeceğimiz söylentileri var. Tabii bunun için bireysel anlamda baktığımızda olağanüstü sezon geçiren oyuncular var. Rodgers burada kendine yer nasıl bulacak dediğiniz gibi o merak konusu ama Hırvatistan'da bir hayal kırıklığı olma ihtimalinin yüksek olduğu en azından yaygın kanaat diyelim.
4: Hırvatlar için mi?
2: Hırvatlar için abi.
5: Yani kadroya bakıyorum abi hiç yeni bir oyuncu,
4: ya
5: yeni
4: bana, oyuncu yok. Bana sorsan desen ki ben sana derim ki Hırvatları işte şeyde Fatih Terim 2008'de elediğimizde aynı kadro derim yani.
5: Aynen.
4: Hep sanki o kadro oynuyor anladın mı?
5: Yani Platik olsa
4: yok. Aynen o kadro var yani. Bana o kadro var gibi. Yani Ali dedi posasını sıktılar artık. Yani bu kadro gerçekten daha ne kadar oynayacak beraber devam edecek bilmiyorum. Yani bir çöküş de olabilir gerçekten sizin dediğiniz gibi beklediğiniz gibi.
2: Ya da?
4: Ya da hani standart bir performansla işte grup aşaması geçilir. Ne bileyim son 32 geçilir. Son 16'da mesela bir elenmeyle gene görevini yapabilir bu kadro. Ama bence en tahmin edilemez takımlardan çok bir tanesi. Sanki çok ortaları olmayacak gibi.
5: Hı hı. Ya en yeni oyuncu kim baktığında Stanisic, o da 30'a doğru gidiyor, 27 olacak yakında. Ya Petar Sučić bence sezonu çok iyi bitirdi Inter'de. O Hakan'ın sakatlığı falan da. Rüştü kimi
4: penaltısını kurtarmıştı buraya, onu soracağım yani, anladın mı?
2: Hepsi de dışarı attı. Modis dışarı attı.
5: Ya ben Paşaliçe'ni bu arada Sučić'i bekliyorum, onu söyleyeyim. Yani şu gördüğümüz muhtemelen. Budimir yerine de ikinci yarıya belki Matanovic başlayabilir çünkü.
2: Vuskovic'in başlamaması?
5: Yani o zaten yani Hırvatların son dönemde yakaladığı yani en üst düzey potansiyelli oyuncu o. Başlamayabilir, öyle gözüküyor haberler. Sanki bu üçlüyü bozmayacak gibi ama ben Paşaliç yerine Petar Sučić'i bekliyorum.
4: Benim bakalım. Önümdeki muhtemelde de o var.
2: Var mı?
5: Öyle mi?
2: Buradaki boy ortalamalı biraz, bizim biraz Avustralya maçına benziyor yani. Guardiola, Şutalo, Çaletaçar bayağı fizik olarak, boy olarak bayağı yüksek oyuncular. Biraz İngiltere için zorlayıcı olabilir bu anlamda. Diyelim. Evet, artık yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Ekleyeceğiniz bir şeyler var mıdır abi?
4: Yok, ağzına teşekkür sağlık. Ederiz. Ağzına sağlık.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Ali Erim ve Ali Konoviç ile birlikteydik. Kupada bugünle bugün oynanacak birbirinden keyifli maçlar var. Yine oynanan maçları da yarın konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün sona erdi.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Radyo Spor.
9: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini

0: seçili ürünlerde Mobil'de yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
1: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Otobüs. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
5: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle

0: Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
7: Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
11: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
14: Aygün Özipek'le Ters Köşe.
15: Ters Köşe.
14: Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
15: Ters Köşe.
16: Radyo Spor.
17: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
18: Evet.
17: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
14: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: lastikleri yol durumunu sunar.
1: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri, İstanbul yolları ile ilgili paylaşımlarımız devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir yolları ile ilgili. İstanbul'a başladığımızda %90 seviyeleri aştı yoğunluk ortalaması. İkinci köprü Avrupa Anadolu geçişi 5. Levent'ten Kavacı'ya yoğun. Anadolu Avrupa yönü ise Ümraniye'den Kavacı'ya yoğun. Kavacık'ta bir kaza köprü yönünde. Avrupa yakasına geçince de burada Balta Limanı ayrımından 5. Levent'e yoğunluk etkili. Birinci köprü Avrupa Anadolu geçişi yoğunluğu Çağlayan'dan başlıyor. Anadolu Avrupa yönü Altunizade'den yoğun. Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi 7 Kule'den yoğun. Anadolu Avrupa yönünde Acıbadem metrodan başlayan bir yoğunluk var. Ankara'ya gelelim. Başkentte %80 seviyelerde yoğunluk ortalaması. Hipodrom Caddesi'nde Toptancı Hali önünde, Yeni Mahalle yönünde bir kaza var ve Samsun yolu Mustafa Tunal geçidinde Mamak yönünde de sol şeritte bir kaza var. İzmir'e geldik. İzmir'de de %80 seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Çevre yolu her zaman olduğu gibi bu saatlerde yoğun. Bir de Karşıyaka yönünde otoyol kavşağı sonrası bir kaza var çevre yolunda. Bununla birlikte bir de Karabağlar bölgesinde Yeşillik Caddesi'nde Konak yönünde Yaşayanlar kavşağı öncesi arızalı bir araç var. Bunlar özet gelişmeler, hepsi ve daha fazlasına Radyo Trafik Navigasyon uygulamasından da ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, dikkatli sürüşler.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu. Ayhan Şensoy'la Derin Pas başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 17 Haziran Çarşamba, saatler 18.28'i gösteriyor. Bugün çok kısa bir yayın yapacağız. Çünkü saat 19.30'da Amelie Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçına çıkacak. Ankara'da rakip Belçika ve bu maçı Radyo Spor'dan nakden yayınlayacağız. Televizyonda Espor Plus'tan izleyebilirsiniz ve maç önü programı da olacak. Dolayısıyla 18.45, 18.50 gibi yayına veda edeceğim. O yüzden çok da zaman kaybetmeden hemen bugünün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Bugün Şampiyonlar Ligi ikinci öneleme turunda Sarı Lacivertler Pogon Seçin takımıyla Gornik Zabrze takımıyla eşleşti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi Polonya takımı Gornik Zabrze oldu. Sarı Lacivertler ilk maçı Kadıköy'de oynayacak. 21 ya da 22 Temmuz'da, karşılaşmanın rövanşı ise 28 ya da 29 Temmuz'da deplasmanda oynanacak. Sarı Lacivertleri 3 eleme turu bekliyor Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalabilmesi için değerli dinleyenler. Beşiktaş'ın rakibi de belli oldu. Siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi'nde sert bir kura çekti diyebiliriz. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Avrupa futbolunun 2 numaralı turnuvasında rakibi Midtjylland oldu. Danimarka Ligi'nde Aral Şimşir'in de formasını giydiği Midtjylland'la oynayacak Beşiktaş. İlk maçı 23 Temmuz'da, rövanşı ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak temsilcimiz. Program için Beşiktaş Futbol Direktörü, Sportif Direktörü Önder Özen'le de bağlantı gerçekleştirecektik ama bu saatlerde bir yolculukta olacakmış. O yüzden o bağlantıyı gerçekleştiremedik. Bugün öğle saatlerinde de Önder Özen'in kura değerlendirmesi vardı. Normal şartlarda kendi liginde açık ara şampiyon olabilecek bir takım ama sürpriz bir şekilde Aarhus'a kaptırdılar. Çok iyi tanıdığımız Aral Şimşir'i bir kez daha göreceğiz. Hızlı oynayan, özellikle rakibe nefes aldırmamak üzerine baskı yapan, pres kabiliyeti yüksek, atletik ve dinamik bir rakibimiz var. Avrupa'da ciddi bir çıkışı var. Zorlu bir kura oldu. Kartlar dağılır, her şey sahada belli olur. Avrupa'da ve ligdeki rakiplerimize de rakip oldular diyor geçmişte. Tanıyoruz, tanımak yetmiyor. İyi karşılık vermek gerekiyor dedi Önder Özen bu kura hakkında. Tabii Beşiktaş'ın önünde de 5 haftalık bir süre var. Siyah beyazlar tabii bir yandan da transfer çalışmalarını hızlandırdılar. Bugün birçok meslektaşımız da yazdı. Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, şu an sözleşmesi bitmiş olan Juventus'ta sözleşmesi de 14 gün sonra resmi olarak bitiyor. Juventus'ta devam etmeyecek gibi Dušan Vlahović. Dušan Vlahović de bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor ve Beşiktaş'a gelmesini rica ediyor. Tabii oyuncu da teklif için teşekkür ediyor Vincenzo Italiano'ya ve bir süre daha bekleyeceğini, teklifleri değerlendireceğini iletiyor. Beşiktaş'ın forvet adayları arasında ilk sırada diyebiliriz Dušan Vlahović. Juventus kendisiyle devam etmeme kararı almıştı, 26 yaşındaki Sırp forvet. Menajeri aslında daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'da da bir görüşme gerçekleştirdi ama beklenti sanırım biraz yüksek. Rakamlar önce 15'ten başlamıştı, sonra 12 milyon eurolara düştü yıllık ücretler. Tabii Türk kulüplerinin teklifi de biraz daha düşük, 8 milyon euro seviyesinde. Bakalım Dušan Vlahović o beklediği teklifi başka ülkelerden alabilecek mi, ki alamadığı takdirde Türkiye'de kendisini görebiliriz. Şimdi Başakşehir'in de rakibi belli oldu. Hemen onu da paylaşayım. Başakşehir'de sezonu 5. sırada tamamlayıp Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu temsilcimizin. Bosna Hersek takımı Sarajevo ile Finlandiya takımı Inter Turku eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Bu maçlar bildiğim kadarıyla 6 ve 13 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Ve Başakşehir'in rakibi Sarajevo ya da Inter Turku olacak bu eşleşmeden. Kim galip ayrılırsa o Başakşehir'e rakip olacak. Başakşehir'de ilk maçı 23 Temmuz'da oynayacak. Onu paylaşmış olayım sizlerle. Şimdi kulüplerdeki haberlerle devam edelim yine. Fenerbahçe'de bugün yine Dortmund'da pazarlıklar devam etti. Dortmund 35 milyon euroda ısrarcı Serge Girassi için. Hatta Karim Adeyemi için de Fenerbahçe bir teklif sunmuş. Satmayı düşünür müsünüz diye. Aykut Kocaman'ın da beğendiği, tuttuğu bir oyuncu Karim Adeyemi. Bakalım Dortmund'dan ikisini birden mi alacak yoksa sadece Cirasi mi alacak ya da sadece Adeyemi mi alacak? Fenerbahçe iki oyuncuyu birden transfer etmek istiyor. Çok net bir şekilde görüşmeler, pazarlıklar bu minvalde sürüyor. Aykut Kocaman'ın ekibi de netleşiyor. Dirkayt İstanbul'a geldi bugün. Yönetimle artık son detayları konuşacak. Turgay Altay yardımcı antrenör, Dirkayt yardımcı antrenör, Murat Öztürk kaleci antrenörü, Barış Karakoç maç ve performans analisti, Alper Aşçı atletik performans uzmanı olarak Aykut Kocaman'la çalışacaklar Fenerbahçe'de. Sarı lacivertliler de önümüzdeki hafta sezonun açılışını yapacak. Samandıra'da yavaş yavaş toplanmaya başlayacak ve bir haftada İstanbul'da kalacak. Bu sürede yeni transferlerin yapılması bekleniyor. Özellikle forvet transferinde Serge Girassi ile Vedat Muriç için bu kampa katılması bekleniyor. Fenerbahçe'de daha doğrusu tüm planlar bunun üzerine kurulmuş durumda. Sarı lacivertli takımda Aykut Kocaman'ın açıklanması da an meselesi diyebiliriz artık. Bugün bekliyorduk ama şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Herhalde önümüzdeki 24 saat içinde o resmi açıklamada gelecektir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin gündeminde olmayan bir isimdi ama Darwin Núñez'in menajeri Aziz Yıldırım'la İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirmiş ve oyuncusunu Fenerbahçe'ye önermiş. Burada hatırlayacaksınız Ocak ayında, çok değil birkaç ay önce, Fenerbahçe'de eski yönetim Ertan Torunoğulları eşliğinde Darwin Núñez'e bir teklif yapılmıştı ama Darwin Núñez o zaman Türkiye'ye gelmek istememişti. Şimdi gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe'ye oyuncusunu kendisi önermiş menajeri ve Arabistan'da da devam etmeyecek Suudi Arabistan'da. Avrupa'nın diğer ülkelerinde de yani maalesef demeyeyim aslında bu bizim için bir handikap. Bu denli bu oyuncuların beklentilerini karşılayacak maaşlar veren başka ülkeler yok. Dolayısıyla Suudi Arabistan sonrası da hemen ilk akılla gelen ülkelerden biri Türkiye oluyor bu gibi durumlarda. Daha çok nerede para kazanırız kısmına bakıyor menajerler. Fenerbahçe'de ise bu görüşmede Aziz Yıldırım santrofor planlamamızda bu isim yer almıyor. Teknik direktörümüz belli olduktan sonra değişiklik olursa geri dönüş yaparız demiş. Kibarca geri çevirmiş Darwin Núñez'in menajerini. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin santrofordaki öncelikleri Vedat Muriç ve Serge Girassi. Bugün yarın görüşmeler devam ediyor. Bakalım belki Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden bir açıklama, transfer açıklaması da duyabiliriz Aykut Kocaman'ın imzasıyla beraber. Fenerbahçe'de de öne çıkan haberler, gelişmeler bugün şu an itibariyle bu şekildeydi. Galatasaray'dan birkaç haber paylaşayım. Galatasaray'da da dün başlamıştı. Kemerburgaz tesislerinde hatırlayacaksınız. Orada Okan Buruk, Abdullah Kavukçu ve yine Dursun Özbek Başkan bir araya gelmişlerdi. Bugün de Dursun Özbek'le Abdullah Kavukçu'nun bir zirvesi var Galatasaray'da. Transfer konusunda uzun uzadıya tüm hesaplamalar yapıldı. Burada Dursun Özbek'in oyuncu satmadan bonservis yükünün altına girmeyelim, bir önümüzü görelim şeklinde beklentisi, daha doğrusu görüşü hakim. Abdullah Bey de almak istediği bazı oyuncular var. Dünkü toplantıda şu konuşulduğunu hemen aktarayım. Geçen sene Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçlar aldığı maçlarda özellikle orta sahanın yetersiz kaldığına dair bir rapor sunmuş Okan Hoca ve orta sahaya üst düzey iki transfer yapılması gerektiği, özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinden ziyade Şampiyonlar Ligi'ndeki eleme turları sonrası için, yani son 24'ten sonrası için oralarda güçlü bir şekilde Galatasaray'ı temsil edebilecek kaliteli, o seviyeleri oynamış ve oyuna dinamizm katacak oyuncular üzerine yoğunlaşmış Galatasaray. İşte burada da akla gelen iki isim var. Kepren Turan'la Kamavinga, ama ikisinin de maliyeti çok yüksek. Bunun altını çizelim. Kamavinga için 70-80 milyon eurolar konuşuluyor. Kepren Turan için de 50 milyon euroluk bir bonservis bedelinden bahsediyor. Juventus'un beklentisi bu şekilde. Galatasaray'da Gabriel Sara, Singo ve Şalai gibi oyunculara gelecek teklifleri bekliyor. Ki bu oyunculardan özellikle Gabriel Sara satılırsa zaten orta sahada bir takviye yapma zorunluluğu doğacak Galatasaray'da. Oradan gelecek parayla, bonservis bedeliyle diğer tarafı da karşı, yani en azından işte Kepren Turan mı alınacak? Hani onun için ödenecek rakam 45 ise 30'u Gabriel Sara'dan gelsin, bizim cebimizden 15 çıksın düşüncesi var Dursun Özbek'te. Dün Okan Hoca da Kafa TV YouTube kanalına konuşmuştu ve orada da transfer konusunda herhalde Dünya Kupası'nın sonunu göreceğiz şeklinde bir ifade kullandı. Yani bizler de zaten buradaki yayınlarda sık sık paylaşıyoruz sizlerle. Şu an Galatasaray'da böyle hani hareketli bir gündem olması beklenmiyor diye. Zaten elinde güçlü bir kadro var Galatasaray'ın. Çok fazla ayrılık da olmadı. Neredeyse hiç ayrılık olmadı şu ana kadar. Kiralık oyunculardan gidenler oldu. O da normal. Bu doğrultuda da biraz gelecek tekliflere göre, eldeki oyuncuların satılmasına göre transfer şekillenecek gibi. Galatasaray'ın transfer gündemine gelen isimlerden biriydi Bernardo Silva, hatırlayacaksınız. Bernardo Silva da bugün Real Madrid'le 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Real Madrid'de kariyerine devam edecek. Bir transferle Trabzon'dan haber vereyim. Samet Akaydın'la 2 artı 1 yılını anlaştı Bordo Maviler. 1 Temmuz'da resmi sözleşmeyi imzalayacaklar. Samet Akaydın da amili futbol takımıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde kampta yer alıyor. Biraz daha süremiz var mı? Bitiriyor muyuz? Evet, bugün çok kısa oldu ama dediğim gibi amili kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nde bugün 19.30'da Ankara'da Beşiktaş'ı konuk edecek ve bu maç öncesi de şimdi Esport Plus'la ortak yayına geçeceğiz. Burcu Hakyemez ve Elif Ağaca maç önü değerlendirmeleriyle Esport ve Radyo Spor ortak yayınında olacak. Yarın akşam görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Şensoy'la Derin Pas sona erdi.
2: Radyo Spor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: Efendim Zaire, Dünya Kupalarının zayıf takımı. 1974 Dünya Kupası. Tabii ki farklı mağlubiyetler alıyor. Bu mağlubiyetlerden biri Yugoslavya'ya. 9-0 yeniliyor ve Brezilya ile oynuyorlar. Brezilya karşısında ne yapacak? Yine bir 9-10 olacak mı? Zaire Devlet Başkanı takımı arıyor. Aman diyor, ne yapıyorsunuz? Sakın bu maçta da böyle farklı mağlup olursanız ülkeye dönüşte sizi zor şartlar bekleyebilir. Zaire işte böyle bir baskı altında bütün oyuncular sahaya çıkıyorlar. Rakip Brezilya, maç 2-0. Son bölümlere daha gidilmiyor. Maçın bitmesine süre var. Her an 5-6 olabilir. Bir serbest vuruş oluyor. Vepu o serbest vuruşta barajın arasından bir anda çıkıyor, topa vuruyor. Hakem de şaşırıyor. Ne yapıyorsun diyor. Çünkü düdük çalmış. Zaireli bir oyuncu çıkıyor, topa vuruyor. Vepu. Fakat yıllar sonra gerçek ortaya çıkıyor. O stres, o baskı, farkın daha da artmasına engel olan Vepu bir protesto yapıyor. Bizi nasıl tehdit edersiniz diye. Bunu tabii ki devlet yönetimine söylüyor ve mücadelede Brezilya bir gol daha atıyor ama Vepu'nun bu hareketi yıllar sonra da ona sorulduğunda olsa tekrar yaparım diyor. Bu protesto mu yoksa zaman geçirmemi, bana göre bir protesto.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır. Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet. 2026 FIFA Dünya Kupası bu gece ve yarın K ve L gruplarında oynanacak maçlarla devam edecek. K grubunda bu akşam saat 20'de Portekiz'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve sabah saat 5'te Özbekistan'la Kolombiya karşı karşıya gelecek. L grubunda da akşam saat 23'te İngiltere-Hırvatistan ve gece saat 2'de Gana-Panama karşılaşmaları oynanacak.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.

0: anda Ankara Spor Salonu'ndayız Elif Ağca ile beraber. Muhteşem bir seyirci var. Dışarıda da içeri girmeyi bekleyen bir sürü Filenin Sultanları hayranları, voleybol severler var. Biz de çok heyecanlıyız. Takımımız sesten de anlayacağınız gibi sahaya çıktı. Yavaş yavaş ısınmaya başladılar. Kadroyu da konuşacağız, maçı da konuşacağız. Tecrübeli de bir kadro var bugün sahada. Ama önce hemen hepimizi çok üzen sakatlık haberleriyle başlayalım istiyorum. Ben Ebrar Karakurt'un yüksek olasılıkla Viyana'da hiç oynayamayacağını öğrendik. Kalçasında bir sıkıntı var, büyük olasılıkla bir stres kırığı var. Zehra'nın da bugün gelen açıklamayla beraber belinde bir sıkıntı olduğunu öğrendik. Burada Zehra salonda ama kadroda yer almıyor bugün. Bu sakatlıklar bizim performansımızı Viyana'da ne kadar etkiler sence Elif?
1: Ben öncelikle buradaki ortamdan başlamak istiyorum. Evet, ben normalde hep oynayan tarafta olduğum için sahaya çıkarken böyle heyecanla herkes alkışlıyor falan. Şimdi ilk defa ben de buradan izliyorum. Yani çok heyecanlı, çok güzel bir ortam. Her yer kırmızı beyaz ve dediğin gibi daha da dolacak bir salon diye düşünüyorum. Daha sonrasında takımımızda şu anda 6 kişilik bir değişiklik var. Bahsettiğim gibi Ebrar ve Zehra'nın sakatlıkları var. Ama onun dışında büyük bir değişiklik oldu. Takımın neredeyse yarısı değişti.
2: Evet.
1: O yüzden daha tecrübeli, daha buraları fazla oynamış bir takım var diye düşünebiliriz. Zehra oynayacak mı oynamayacak mı burada belli değil. Dediğim gibi kadroda kenarda oturuyor. Ebrar hiç bulunamayacak. Aslında evet. Ebrar'ın burada olmasını ben çok
0: ya
1: isterdim.
0: Ya ben de çok istermişim. Seyirciyi coşturmasını evet. Gerçekten çok isterdim.
1: Ya, takım için bence çok büyük bir değer.
0: O anlamda özleyeceğiz bence Ebrar'ı kesinlikle.
1: Aynen, Zehra da aynı şekilde. Yani şimdi ben antrenörle de yapılan konuşmalarda hep buna değiniyoruz. Takımla yapılan, federasyon başkanımızın da aynı şekilde hep dile getirdiği şey esas hedefimiz Avrupa Şampiyonası.
0: Kesinlikle, evet.
1: Şu anda Viyana'da elimizden geldiğince genç oyuncuları değerlendireceğiz ve dinlenmesi gereken oyuncuların gerektiği kadar dinlendireceğiz mottosuyla yola çıktığımız için şu anda Ebrar'ın bir sakatlığı var. Evet, inşallah çok ciddi değildir ve Avrupa Şampiyonası'nda takıma
0: evet,
1: katılabilir.
0: Şu anda hedef o yani. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda oynar diyoruz.
1: Evet, Zehra da olabildiğince çabuk sakatlığının üstesinden gelip takıma dahil olacak. Çünkü yani bunu söylemeye gerek yok. İkisi de çok kuvvetli, çok güçlü.
0: Evet,
1: takım için çok önemli isimler. Aynı zamanda Eda da yok başından beri.
0: Evet, ama geçen sene de Eda zaten dinlenmişti bütün bir yer. Eda'nın yokluğuna bir nebze alışabildik gibi.
1: Evet.
0: Tabii ki özlüyoruz kaptanı sahada ama onun da dinlenmesi gerekiyor Avrupa Şampiyonası
1: evet.
0: için. Peki bu etapta, ilk etapta, birinci etapta İlkin Aydın'dı
1: kaptanımız.
0: Bu etapta da ilk kez Gizem Örge'yi görüyoruz kaptan.
1: Evet.
0: Neler söylersin onunla ilgili?
1: Takımda Eda'dan sonra sanırım en tecrübeli isim Gizem.
0: Evet.
1: Dediğin gibi Eda'nın yokluğu yani sadece kaptan olarak değil takımdaki oyunu ve duruşuyla zaten bence çok önemli bir isim. Yani bizim zamanımızdan beri, benim zamanımdan beri oynuyor ve
0: evet.
1: Hep çok iyi seviyelerde, hep top level'da oynadı. Ve bunu çok layıkıyla yerine getirdiğini düşünüyorum ben. Şu anda yaptığı tatilde hakkıdır diye düşünüyorum.
0: Hakkıdır gerçekten.
1: Evet. Gizem de Eda'nın yokluğunda bence görevini olumlu bir şekilde yerine getirecek. Çünkü sahada da görüldüğü gibi takıma çok sahip gözüküyor. Şu anda ısınmaya çıktıklarında böyle bir genelde herkes bir takım kaptanına bakar. Önce ne tarafa gideceğiz,
0: herhalde.
1: Selam vereceğiz diye. Gizem şu anda takıma hakim gibi gözüküyor. Onun dışında Gizem sahada olmadığında sanırım Cansu mu olacak?
0: Olacak
1: kaptan?
0: Galiba.
1: Oynadığı
0: evet, ona
1: takdirde
0: bakacağız.
1: Cansu
0: çünkü libero olacak. Olduğu için giriş çıkışlarda içeride bir kaptanın kalıyor olması lazım. Onu da
1: evet.
0: Büyük yolsuzlukla oynarken Cansu olur diye düşünüyoruz. Belki Zehra oynuyor olsaydı
1: evet,
0: belki Zehra
1: olabilirdi.
0: Olurdu.
1: Gizem de sanırım ilk defa kaptanlık
0: İlk defa. Yapıyorum. Evet. Milli
1: onun
0: takımın
1: de
0: ilk defa kaptanı.
1: Olacak.
0: Hani ki Ankara'da kendi evinde. Senin de aynı zamanda
1: evet.
0: Ankara. memleketin diyelim.
1: Ankara.
0: Burada olmuş olması da tabii onu inanılmaz derecede mutlu etmiştir diye düşünüyorum.
1: Eminim.
0: Şimdi daha tecrübeli bir kadro dedik ama kısaca bir birinci etapa dönüp baktığımızda o etabın Brezilya ayağında mücadele ettik. 4-2 ile bitirdik. Gençler mücadele etti ve etabın MVP'si Yaprak Erkek oldu.
1: Evet, çok hak edilmiş bir MVP ödülü bence. Yani 4-2 diyoruz ama bu takım için bence kötü bir sonuç değil. Çünkü bahsettiğimiz gibi genç bir ekipte, tecrübesiz bir ekipte üstesinden çok güzel geldiler bence. En sonunda da kazanarak bitirmenin yeri çok ayrıdır. Yani 3 maçı kazanıp 1 maçı kaybedip
0: evet.
1: kapatmaktansa Son günde aldıkları galibiyet bence çok önemliydi.
2: Ve çok temiz bir voleybolla.
1: Yer yer yine düşüşlerimiz
2: ama gene de bence diğer maçlara göre daha akan giden bir oyun vardı.
1: Evet, daha hazırdı takım. Çünkü 3 günün sonu artık 4. gün hem daha tecrübelendiler, daha oyunlara oturdu. Herkes sorumluluğunun daha fazla bilincine vardı. Yaprak da oyunun yani bütün o Brezilya etabının başından sonuna kadar çizgisini çok fazla iniş çıkışları olmadan bir seviyede götürdü. Takıma da bir liderlik yaptı diye düşünüyorum. Çünkü bahsettiğimiz gibi ilkin çok fazla sahada kalamadı, bazı ufak sakatlığı oldu. Ondan sonra çok temposunu bulamadı.
2: Evet.
1: İlkinin yokluğunda takımda da çok fazla tecrübeli isim olmamasına rağmen. Bu arada Yaprağı da tecrübeli diyoruz ama bir sene öncesinde o da takımın yenilerinden de aslına bakarsan.
2: Dün burada bir etkinlik vardı. Viyener'in etkinliğiydi. Carmen, Dilay, Yaprak, İlkin dördü. Genç voleybolcuların sorularını yanıtladılar. Hı-hı. Ve işte hani en heyecanlandığınız, en gurur duyduğunuz an neydi diye. Ve orada dedi ki Yaprak, geçen sene ilk kez Viyener'de milli takım formasıyla birinci etapta sahaya çıkışımdı dedi. Ve ben şöyle durdum, dedim ki evet. Biz Yaprak'a bir de tecrübeli diyoruz. Gerçekten.
1: Aslında normal bir zamanda olsa diyebiliriz ki hani Yaprak'ın biraz daha zamana ihtiyacı var. Çünkü tecrübelenecek ama şimdi Yaprak takımında da ilk 6'da oynadığı
2: için. Eczacı başında da Ebrar'la götüren oyuncuydu yani ikisi birlikte.
1: Evet, yani orada da sorumluluk aldığı için sanki o tecrübeli hali milli takıma da yayıldı ve takıma çok özgüven verir bir şekilde oynadı bence. Burada da inşallah performansının devam etmesini bekliyoruz.
2: Peki hemen kaptanımız dedik, ilk kez kaptan oluyor dedik. Mehmet Ali Yaman, Esport ekibinden değerli spikerimiz, kaptanla Gizem Örge ile maç önünde röportaj yaptı. Bakalım Gizem neler söylemiş.
3: Artık büyük heyecanın başlamasına az bir süre kaldı. Biz de kaptan Gizem'le beraberiz. Gizem, hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Öncelikle kaptanlığınla ilgili yorum almak istiyorum. Çünkü A takım düzeyinde ilk defa milli takımda kaptanlık yapacaksın. Neler söyleyeceksin ilk maç öncesinde?
4: Milli takımda oynamak her zaman bana çok ayrıcalıklı hissettirir. Yani kaptan olarak olmasam da normal bir oyuncu olarak da her zaman ülkemiz için savaşmak bana çok ayrıcalıklı hissettiriyor. Üstüne üstlük böyle bir sorumluluk verilmesi de tabii ki daha gururlu ve iyi hissettirdi. Farklı bir duyguymuş. Yaşamadan anlayamayacağım bir duyguymuş açıkçası. Elimden geleni yapacağım her zaman olduğu gibi. Ankara'da ikinci haftada takıma dahil olduk. Kendi seyircimiz önünde. Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir 4 maç geçirmeyi planlıyoruz. Destekçilerimizle birlikte.
3: Ankara seyircisine ne diyeceksin? Buranın uğurlu geldiğini biliyoruz. Evet. Çok önemli. 4 maç oynayacağız burada.
4: Konu milli takım olunca aslında Türkiye'nin her yerinde, aslında dünyanın her yerinde kendi evimizde gibi oynuyoruz. Türk halkı gerçekten bizi çok iyi destekliyor. Ankara seyircisi de ayrı bir parantez tabii. Her maçta burada bizi enerjilerinin, dualarının sonuna kadar bizi destekleyeceklerini biliyoruz.
3: Çok teşekkürler, başarılar. Kaptan Gizem'i dinledik. Söz sende Burcu.
2: Evet Gizem, gerçekten görevimi en iyi şekilde yapacağım, bundan eminim dedi. Ankara'nın ne kadar ayrıcalıklı olduğunu söyledi. Ama dedi, biz dünyanın neresine gidersek gidelim her yerdeyiz. O yüzden her zaman bizi destekleyen seyircimiz biz de oluyor dedi. Burada olmaktan da çok mutlu olduğunu dile getirdi. Şimdi hemen Yaprak Erkek dedik. Bu etaptaki kadroya baktığımızda aslında ilk etapta 4 numarası maçörü rotasyonda sıkıntılar yaşadığımızı konuştuk. Sakatlıklar sebebiyle oynayamayan isimler oldu. Şimdi Hande'yi de görüyoruz.
1: Evet.
2: 4 numara smaçörleri arasında. Nasıl bir kurgu olur? Nasıl bir altı olur sence bugün sahada?
1: Bence ilkinin biraz daha dinlenme fırsatı oldu. Daha doğrusu bu arada yine tedavilerini yapmıştır ve dinlenmiştir ama kızların oynamayanlara göre biraz daha fazla yıpranmış olduğu için belki biraz daha dinlendiği. Hande'nin de uzun zaman sonra böyle bir 20 gün civarında bir tatil yaptığı için daha formda, dinlenmiş ve daha konsantre, böyle voleybolu özlemiş deriz ya, gerçekten özlemiş olarak döndüğünü düşünüyorum. Ve burada Ankara'da başlamak da onlar için çok büyük bir şans oldu bence. Kendi seyircimiz önünde bu performansı sergileyecek olmaları da bence çok güzel.
2: Peki Hande dedik, o zaman Mehmet Ali Yaman'ın yanında şimdi de Hande Baladın var.
3: Sıradaki röportajımızı Hande ile yapacağız. Hande, takım olarak Ankara'ya hoş geldiniz. Sen de ilk hafta kadro değildin. bu hafta kadro eklenenler arasındasın. Nasıl geçti burada bu hafta öncesindeki hazırlık süreci?
5: Dediğiniz gibi ilk hafta takımla beraber değildik ama şu anda buradayız. Tekrar Ankara'da olmak çok güzel. Gerçekten salona girdiğimiz andan itibaren o heyecanı ve o sevgiyi hissediyoruz. Hazırlıklarımız gayet güzel geçti. Takım enerjisini, takım birliğini bulmaya çalışıyoruz şu anda. Güzel antrenmanlar yaptık. Gün gün performansımızı arttırarak buradan güzel sonuçlarla ayrılmak istiyoruz.
3: Çok teşekkürler, başarılar. Hande'yi de dinledik. Söz tekrar Burcu sende.
2: Evet, Hande de tabii Ankara'da olduğundan ne kadar mutlu olduğunu dile getirdi. Şimdi biraz da Belçika'ya dönelim. Aslında Belçika'da ilk etapta bizim gibi aynı 4 maçta 2 galibiyet aldı ve aslında bize yakın bir performans sergiledi diyebiliriz. Viyener'in sıralamasına baktığımızda onlar 10. biz 11. sıradayız. Bugün sahada çekişme olacak gibi gözükse de aslında Belçikalılar daha genç oyuncular. Evet. İki tane kilit isimleri var zaten. İzleyenlerimiz de takip edenler de zaten izlemişlerse biliyorlardır. Önce Martin'den başlayacağım. Solak pasör çaprazı. Sen demin biz Brezilya maçını izlerken, Brezilya-Fransa maçını izlerken biraz da şans yardım etti dedin.
1: Biraz da evet, solakların böyle bir dengesizlik demek istemiyorum ama
2: Neslihan bu sana gelsin o zaman.
1: Yani her zaman solak smaçörlerin hep bir ekstra bir iş yaptığı konuşulur ya. Yani bazen gerçekten nasıl olduğunu anlamadığın topları da vurdu oldu. Tayland maçında sanırım 40 sayılık bir performansla
2: evet,
1: oynamış.
2: Evet, evet.
1: O etabında
2: ya 95 sayısı evet, var. MVP. Birinci etapta en fazla skor üreten MVP, isim evet. Belçikalı pasör çaprazı Martin 95 sayıyla.
1: İkincisi de Herbot
2: zaten. O da Belçika smaçörü 4 numara. Ondan da konuşacağız.
1: Evet.
2: Peki yani solak olduğu zaman o bloğun yerleşmesi ve defansın organize olması mı sıkıntı?
1: Tabii ki çok ters geliyor. Yani solak olması her ne kadar şu anda pasör çaprazlarının solak olması sayısı arttıysa da, oran arttıysa da şimdi karşında bir sağlak oyuncu, sen sağlaksın ve sağlak oyuncuya blok yapmanın kolaylığı varken sol ters geliyor
2: ters
1: olabilir.
2: Geliyor, evet. Gerçekten ters
1: evet,
2: geliyor.
1: Bana da sağ ters geliyor mesela ama yapacak bir şey yok solak
2: ama
1: biri olarak.
2: Evet. Sağlaklarda.
1: O yüzden solaklar bunun avantajını kullanıyorlar bence. Genç bir oyuncu. Bunun dışında yaş ortalamaları 22 Belçika evet, takımının. Ve dünya sıralamasında 15. sıradalar. Aynı kadroyla Çin'den buraya geldiler ve genelde yani inatçı bir savunma disiplinleri var. Onun
2: biraz
1: dışında
2: sanki Almanlara benziyorlar diyebilir
1: miyiz? Ama Almanların hücum çeşitliliği daha fazla. Orta hücumlarıyla daha fazla çeşitlendirebiliyorlar. Burada sadece iki ana hücumcu üzerinden ilerliyor Martin ve Herbot üzerinden. Ya Herbot zaten her yerde var.
2: Ya aynı Herbot zamanda zaten aslında voleybol takip edenler İtalya Ligi'nden
1: Novara'da,
2: çok da yakın
1: evet.
2: Tanıyor. Önce Scandicci sonra Novara. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde de bol bol izledik.
1: Evet. Manşet ve hücum sorumluluğunu üstüne almış vaziyetteydi ama son dönemde Martin'in de devreye girmiş olması onu biraz rahatlattı ve hücumda daha etkili bir hale getirdi takım olarak. Ama yani antrenörleri var. Alper Amurcu yardımcı antrenörleri.
2: Evet.
1: O da Türk bir antrenör. Ya bunu bana çok güzel geliyor. Türk antrenörlerin yurt dışında iş yapıyor
2: Eferle
1: olması.
2: Eferle Takbaş, Japonya'nın baş antrenörü.
1: Ömer Ertik aynı zamanda. O da milli takımda değil ama Fransa'daydı. Şimdi
2: evet.
1: İtalya'ya transfer oldu sanırım. Ya bu bizim zamanımızla kıyaslandığında o kadar kıymetli
2: gerçekten
1: bir şey ki. Yani
2: evet,
1: milli takımımızdaki olan antrenörlerin dışında, oyuncuların dışında, oyuncuların yurt dışında oynaması ve antrenörlerimizin yurt dışında kendilerine yer bulması bence çok kıymetli. Voleybol adına da bence çok sevindirici. Ona da bol şans diliyoruz ama kendimize daha bol şans diliyoruz.
2: Evet, Alper'cim şu anda seni tutamıyoruz.
1: Evet,
2: şu anda biz
1: kusura
2: sultanlardayız
1: bakma
2: gerçekten.
1: Evet.
2: Hemen şeyi de soracağım. Antrenörler demişken, Türk antrenörler dedik. Menajerimiz Pelin'le yaptığın sohbet sonrasında bir kadın antrenör olma kuralı geldi bu
1: evet,
2: sene Viyener'de. Fakat hep akıllardaki soru bizde yok kadın antrenör.
1: Çünkü şöyleymiş, bu sene zorunluluğu olan bir kural değilmiş bu. Bu sene yürürlüğe girmiş ama önümüzdeki sene zorunlu hale gelecekmiş. O yüzden biz bu seneyi büyük ihtimalle kadın antrenörümüz olmadan değerlendireceğiz. Önümüzdeki sene için bu şansı kullanmak zorunda olacağız. Öyle bir değerlendirmesi oldu. Ben de çok merak ediyordum kim
2: sen
1: olacak.
2: Sen olur musun acaba?
1: Ben olmak istemem şahsen. Yapmak isteyenlere de bol şans diliyorum.
2: Bence yakışırsın Elif'ciğim. Bence olur.
1: Çok
2: peki. dedik ki Martin dedik, Herbots dedik. Oyun olarak da dedik ki köşelerden daha fazla hücum, bu iki oyuncudan daha fazla hücum etmeyi. Biz peki bugün sen de nasıl bir altıyla çıkacağız?
1: Biz bence Cansu ve Mile ile başlayacağız. Melisa Vargas'la. Libero'nuz da Gizem olacak. Ortadan bence ya ben Deniz ve sanki Berka diyorum ama Carmen de olabilir. Kararsızım. Ama Deniz'in performansı özellikle Bulgaristan maçında hatırlıyorsun. Bayağı bir sorumluluk alıp hem hücumda hem blokta kendini çok güzel göstermişti. Ve Hande ile de Yaprağı bekliyorum ama bilmiyorum ne şekilde olacak. Şu anda sakatlıklar. Bu tarafa döndüğümde beyaz forma bana çok güzel geliyor. Bilmiyorum senin en favori rengin
2: ya,
1: hangisi?
2: Ya ben kırmızıcıyım. Çok üzücü.
1: Bana da beyaz çok güzel geldi şu
2: gerçekten.
1: Anda.
2: Ya siyah da çok asil. Yani beyaz da öyle tabii. Yani zaten Türk bayrağının renkleri bence muhteşem.
1: Evet.
2: Ama ben böyle bir o kırmızının enerjisini sanırım daha fazla seviyorum.
1: Bizim zamanımızda siyah formaydı uğurlu forma. Hep böyle öyle bir mi? Uğurlu formamız olurdu ama tabii bu jenerasyonlar boyunca değişiyor. Şu anda böyle bir de özlemişiz kırmızı beyaz, bütün salon kırmızı evet, beyaz. Aynen. Çok
2: biz
1: güzel
2: de kırmızı beyazız.
1: Aynen öyle.
2: Evet. Şimdi bizim oyun planımıza gelirsek, şimdi birinci etapta biz daha fazla 4 numara ağırlıkla oynadık. Pasör çaprazımız çok genç olduğu için. İşte Defne'yi kullandık, Aydın'ı kullandık, bazen Beren girdi oyuna ama ağırlıkla Defne'nin aktif olduğunu gördük ve etapın sonuna doğru da Defne açıldı. Yani kendine evet. Bir güveni geldi ve daha fazla hücum etmeye başladı. Bugünkü taktik eskiye döner miyiz?
1: Bence takımımız normal oyununu oynamaya dönecek çünkü Mile geri döndü. Ben oradaki oyuncu değişikliği, yani şimdi hep Defne ağırlıklı oynadık. Aylin çok fazla girip çıkamadı veya ikinci pasör çaprazda. Çünkü bence orada da şöyle bir denge var. Mesela ben de çok isterdim ikinci pasör çaprazımız Aylin mesela girip bütün bir maçı oynasın. Ama Aylin hem çok genç hem daha tecrübe edinmesi gerekiyor. Öncelikle bir sahada sahaya girmesi gerekiyor. O havayı soluması gerekiyor. Daha sonrasında ona böyle bir sorumluluk verilebilir ve bütün maçı oynaması beklenebilir. Her şeyin de bence biraz adım adım olması gerekiyor. Yani birdenbire sahaya girdin. Hadi oyna. Şimdi bir de bütün ilk 6 maçı oyna. O işler çok kolay olmuyor. Ben antrenörümüzün bu işin üzerinden çok iyi geldiğini düşünüyorum. Yani çok zaten tecrübeli olduğu için ve oyuncuları da birebir en iyi o tanıdığı için. Ya biz tabii ki kendimizce yorum yapıyoruz. Aylin çok iyi ve oynaması gerekiyor. Berka çok iyi, neden oynamıyor? En iyi o tanıdığı için oyuncuları. Ya yani en kritik sayıda kim ne yapabilir o bildiği için. Onun bir hissiyatına çok güveniyorum. Ama ikili değişiklikleri zaten hep çok seven ve oyuncu değişiklik hakkını çok kullanan bir antrenörümüz var. O yüzden bence sık sık yine genç oyuncularımızı içeride göreceğiz.
2: Yaprak dedik, Hande dedik, 4 numara rotasyonu dedik. Bakalım Yaprak erkek Belçika maçından önce neler söylemiş.
6: Well, you've not even began the warm-up yet and the crowd are already so loud.
7: Taraftarlar şimdiden gayet yüksek sesli. Neler bekliyorsun taraftardan? Her zaman seyircimizin önünde oynamak çok keyifli. Salon şimdiden doldu. Gerçekten çok heyecanlı olacak. Ve bizi çok iyi destekliyorlar. Bundan eminiz. Çok iyi olacak her şey. Artık maç kazanmaya başlamanız lazım. Nasıl Belçika'ya karşı oyun planınız? Gerçekten iyi bir takım.
8: But this week we are more expert than first week. We will try to our best.
7: Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.
8: Give to our everything on the court.
7: Her şeyimizi sahada bırakacağız.
2: Takımı sayıyorlar şu anda. Filenin sultanları sayılıyor. İnanılmaz bir gürültü var Ankara Spor Salonu'nda. Hepsinin ismi sayıldı ve taraftarlar da inanılmaz derecede tezahüratlarla destekliyorlar. Ankara niye bu kadar özel? Öyle sorayım. Çünkü senin için de çok özel biliyorum.
1: Ya ben Ankaralı olduğum için zaten güzel. Bir de ben hep Ankara'yı voleybol seyircisi olarak çok farklı bir yere koyuyorum. Yani tabii ki İstanbul'da güzel, İzmir'de güzel. Yani voleybol seyircisi her zaman var ama Ankara'nın ben farklı bir bağlılığı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bence tatilde biraz belki işte tatilde mümkün olmadığı için hani şu an tam dolu olmadığını görüyor olabiliriz ama benim birçok arkadaşım maça gelmek istediğini ama bilet bulamadığını, biletlerin tükendiğini söylüyor. O yüzden enerji olarak da ben çok mutlu oluyorum Ankara. Ankara olacağım, Anıtkabir'de olacağım.
2: mutlu. Evet. Aynen öyle. Peki orta rotasyonumuza baktığımızda aslında en fazla elimizde oyuncu olan, en zengin olduğumuz bölge orta rotasyonu. Bu etapta Sinetçek'i de göreceğiz aynı şekilde. Yani içlerindeki en tecrübeli isim aslında Sinetçek olacak, evet, sahada. Deniz'le Carmen'den bahsettik. Berka bence ilk etapta istediği kadar iyi bir performans sergileyemedi ama umarım ki bu etapta daha iyi bir performans sergileyecek. Sinetçek'i özelinde yoğun bir sezon geçirdi.
9: Çok.
2: Sen de şu anda hani o ilkindeki olan yıpranmışlık var mı?
9: Ya onun bir süre dinlenme şansı oldu. Yaklaşık bir 25 gün, 23 gün kadar. O dinlenmeleri şey olarak da değerlendirmemek lazım. Yani 20 gün yatıyorum ve dinleniyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Sporcuların dinlenmesi böyle olmuyor pek. Yani maksimum 3-4 gün, hadi 5 gün hiçbir şey yapmadan geçiyor. Daha sonrasında ufak da olsa ağırlık antrenmanları, işte kondisyon antrenmanları yapılması gerekiyor ki bu tempoya dönüldüğünde bocalamadan devam edilsin ve sakatlık olmasın. Ya bunlar böyle çok ufak şeyler gibi gözüküyor ama aslında voleybolda sporcuları bir yerden bir yere taşıyan özellikler. O yüzden hepsinin ben bir süre boyunca kendilerine yatırım yapıp antrenman yaptıklarını düşünüyorum. Sinetçek de aynı şekilde bence. Dediğin gibi çok yoğun ve iyi bir sezon geçirdi ve ben milli takıma katkısının çok büyük olacağını düşünüyorum. Çok tecrübeli isim. O yüzden uygun olan, en uygun olan zamanda ondan da faydalanılacak diye düşünüyorum.
2: Peki bir de kadroda, yani bu etap için oluşturulan geniş kadroda 3 tane pasörün olması da aslında bizi biraz şaşırttı. Yani Dilay evet ilk etapta bence sonlara doğru çok iyi performans sergiledi. Cansu ile Elif zaten dinleniyordu, geri geldiler ve şu anda 3 tane birbirinden kıymetli pasörümüz var kesinlikle.
9: Evet, evet.
2: Sen de eski bir pasör olarak ya o dengeyi nasıl kuracak sence Santarelli şu anda?
9: Bence Santarelli Dilay'ı takımdan hiçbir zaman ayırmayacak. Yani evet şu anda belki ilk iki pasör Cansu ve Elif. Ama Dilay'ın ileriye yönelik çok büyük bir yatırım olduğunun hepimiz farkındayız. Şu anda bile çok kıymetli işler yapıyor. Küçük yaşına rağmen büyük sorumluluklar alıyor ama bizim zamanımızda da öyleydi. Mesela 80 jenerasyonunda 84'lü bir pasör olarak beni Adnan Kıstak hatırlar mısın bilmiyorum. Genç takımda
2: evet,
9: o havayı sezebilmek için 4 yaş farkı şu anda belki amil takımda çok fark edilmiyor ama genç takımda çok büyük
2: çok
9: bir şeydi.
2: Fark, evet.
9: Ve biz işte en küçük olarak geliyorduk. Şimdi burada da yani o takımda o havayı soluması ve bundan sonraki jenerasyona ön ayak olabilmesi için bence Dilay'ı her zaman kadroda tutacak ve o pasör smaçör uyumunu da yakalaması adına genel itibariyle takımın içinde olacak. İlk 12, ilk 14 yani sahaya girer mi, rosterin içinde olur mu, oturur mu bilmiyorum ama bu havayı teneffüs etmesi için bence hep orada olacak ve bunu da ben sonuna kadar destekliyorum bir pasör olarak. Çünkü pasör smaçör arasındaki uyum böyle bir anda gelişen bir şey olmadığı için yani takım içinde oynamasa bile o ortamda bulunması bence çok kıymetli.
2: Antrenman yapması çok kıymetli.
9: Yani antrenman yapması, kızlarla ya çünkü bu iş sadece böyle sahada oynayarak olmuyor. Bir serviste giderken bile, antrenmana giderken bile orada geçirilen zaman, işte sohbet, yemek yemek, dışarıda geçirilen zamanlar da çok önemli. O yüzden bu takım olgusunun içinde oluyor olması bence çok önemli.
2: Peki mesela 3 tane pasör olması, şimdi hani her smaçörün de uyumunun daha iyi olduğu pasör vardır.
9: Evet.
2: Mesela ben seninle iyiydim yani genç bir takımda, severdim seninle oynamayı. Ama hani uymadığım pasör de oluyor. O dengede biraz sıkıntı yaşar mıyız sence? Hani ne bileyim, Cansu ile iyi olan vardır, Elif ile iyi olan vardır, Dilay ile iyi olan vardır. Şimdi bu 3'e çıktı.
9: Yani dediğin doğru, bazı smaçörlerin bazı pasörlerle çok güzel uyum yakaladığı zamanlar oluyor ama şu anda bence bizim pasörlerimizin seviyesi çok iyi vaziyette. Yani herkes istediği smaçöre istediği pası atıyor diye düşünüyorum ben. Evet böyle gözü kapalı oynayabileceğim bazı oyuncular vardır ama bu konuda zaten oyuncuların da bir tercih yaptığı asla gözükmüyor.
2: Tabii
9: yani.
2: Canım, aynen.
9: Öyle bir şeyleri gözükmüyor pasörler ama elleri çok iyi olduğu için maçörlerin istediği pasları istediği yerlere atıyorlar diye düşünüyorum. Bakalım bugün ne olacak? Çok heyecanla bekliyorum ben açıkçası.
2: Ben de bekliyorum. Devam edeceğiz maç önü programımıza ama kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar buradayız.
10: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Reklam.
11: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
12: Kazancım Net, sigortam Net.
13: Radyo Spor!
14: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
16: Jilet, erkek.
15: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
17: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL Milli Takımımıza başarılar diler.
1: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
5: Her zaman Kiyılı.
6: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
7: Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
8: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
12: Siz de fırsatları kaçırmayın.
13: Reklam.
14: Radyo Spor.
13: Radyo Spor. Canlı yayın.
15: Var mı? Vermek istemiyorum. Sonra kızıyorsun bana biliyorum diye.
16: Niye canım? Sen bil. Ben sana kızayım.
15: Vermeyeceğim.
16: Yok mu?
15: 3-0. Ben 3-0 diyorum evet.
16: 3-1 diyorum
15: İçimden
16: ben.
15: İçimden 3-0 geçti.
16: Bakalım ne olacak? İlk seti alan maçı kazandım. Evet değerli seyirciler, az sonra Filenin Sultanları Belçika ile karşı karşıya gelecek. Biliyorsunuz birinci etapta Brezilya'da 4 maçta 2 galibiyet almıştık. Genç bir kadroyla mücadele etmiştik. O etapın MVP'si Yaprak Erkek olmuştu. Bakalım bu etapın MVP'si kim olacak? Burada Ankara'da inanılmaz bir seyirci var, inanılmaz bir destek var. Sanki voleybol festivali havasında geçiyor. Şu anda Viyana'nın ikinci etabı. Kızlarım sahada ısınmaya devam ediyorlar. Hepsine sağlıklı, sakatlıksız bir Ankara etabı diliyoruz. Biz de Elif Hacı ile birlikte maç önü yayınımızı burada tamamlıyoruz. Maçtan sonra, maçın ardından hem canlı röportajlarımız hem de yorumlarımızla karşınızda olacağız. Maçın anlatımında Batuhan Herdem olacak. Esport ve Esport Plus'tan takip edebilirsiniz diyeyim. Çak diyeyim o zaman Elif'ciğim.
15: Hadi bakalım.
16: Maçtan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.
13: Radyo Spor. Canlı yayın. Reklam.
17: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Yesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
7: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili özet gelişmeleri yapacağız. Bir İstanbul'a bakalım öncelikle. %80 seviyelerde yoğunluk ortalaması. Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçiş Samatya'dan yoğun, Anadolu Avrupa yönü rahat. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü Çağlayan'dan yoğun. Anadolu Avrupa yönü Altunizade'den Çağlayan'a kadar yoğun durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi Seyrantepe'den yoğun. Anadolu Avrupa yönünde Kavacık'ta kaza vardı, ona müdahale edildi ama daha gerisinde Ümraniye Çavuşbaşı hattı köprü yönünde yoğun. 3. köprüde ve Kuzey Çevre Otoyolu'nda sıkıntı yok. İstanbul ve diğer şehirlerimizle ilgili detaylı gelişmeleri radyo trafik navigasyon uygulamasından edinebilirsiniz. Herkese mutlu akşamlar, dikkatli sürüşler.
6: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
8: Radyo Spor.
6: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Reklam.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
3: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.

0: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
0: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
0: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
2: Radyo Spor.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Tanıtıcı reklam.
1: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 lira ve üstü ilk alışverişine sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
6: Tanıtıcı reklam.
7: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
6: Tanıtıcı reklam.
1: Sevgili dinleyenler, motorunuz için yeni nesil bir koruma mümkün. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans şimdi yollarda. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturarak sürtünmeyi %48'e kadar azaltır, aracınızın performansını artırmaya yardımcı olur. Üstelik daha düşük sürtünmeyle motorunuzu korurken daha verimli bir sürüş deneyimi sunar. Siz de Opet Ultra Force'u tercih edin, koruyucu performansla tanışın. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Tanıtıcı reklam.
1: Vestel milli heyecanı sunar.
8: İlk servis Belçika'da Eliz Van Sas'tan gelecek değerli izleyenler. Evet, geri sayım tamamlandı. Eliz Van Sas servisi kullanacak. Belçika'nın servisiyle başlıyoruz. Yaprak karşıladı Elif. Top Belçika alanında, avantaj topunu kullanacaklar şimdi. Hücumu yaptı Paulien Martin. Solak hücum arka alanda. Savunmayı yapan İlkin Aydın bir kez daha Paulien Martin'le geldiler. İlk sayı konuk ekibin oluyor. Bilhassa 2 numaradan Paulien Martin'in solak hücumlarını çaprazda çok iyi kullanabiliyor Belçika. Aynı zamanda Brit Herbot ve Neldemeyer'de özellikle Herbot takımın kaptanı ona hücumda destek verebiliyor. Fansas bir kez daha kullandı servisi Elif. Bu defa yine ortada topla buluştu. Melisa Vargas da açılışı yapıyor 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde. Milli takım seyircisi onu özledi elbette. Burada işte paralel sımacı Melisa Vargas, o da 2 numaradan yaptı hücumu. İlk sayımızı alıyoruz maçta. Elif'in servisi arka alana doğru. Fansas yine Martin'e kaldırdı. İkili blok var orada. Blok sayısı geliyor. Yaprak erkekten geliyor blok sayısı. Yaprak maç başına 15 sayıyla oynuyordu. İlk hafta tabii ki sayılarının büyük bölümü hücumdan gelmişti. %43 ile hücum ediyordu. Biennale'deki 3. blok sayısı oldu. Yaprak Erkeğin 4 numaradan hücumu yaptılar bu kez. Bloğumuz orada. İyi zamanlamada Yaprak Erkek hücuma gitti. Şimdi avantaj topunu alacağız. Arka alanda Ekin. Hedef bölgede topu aldı Elif. 4 numaradan yapmak erkek bu defa daha. Hücum sayısını yazdırıyor hanemize. 3-1'e getirdik skoru. İşte yaprağın sayısı. Bloğu kullandı burada yaprak. Elif Şahin servisi kullanıyor. Üçlü hücum turundayız başlangıçta. Fansaz orta hücumuna yöneldiler. Blok temasımız yok. Burada da hücumda hata yaptı Belçika. Sayı yine bizim oldu. Özellikle iyi servis karşılayan ve aynı zamanda iyi servis atan rakiplere karşı zorlanan bir ekip Belçika. Elif yine 5 numaraya doğru kullandı. Karşılayan Erbots oldu. İlk topları, ilk servisleri onun üzerine doğru kullanarak biraz devre dışı bırakmaya çalışıyoruz. Kaptan Erbots'un burada Fansas'tan aldığı pasla sayıyı kazandırmayı başardı takımına. 4-0'lık serimizi, 4 sayılık serimizi sonlandırmış oldu Erbots'un bu sayısı. Melisa Vargas keskin çapraza doğru gitti. Rakipten sekti. Şimdi orta hücumuna kalktık. Fansas ilk topu karşıladı. Sistem dışına çıktılar. Elif, Gizem Örge manşetle yükseltti Melisa Vargas'a. Alev alev başladı Vargas. Çok kuvvetli girdi maça Vargas. Seyirci onu özledi o da. Bu atmosferde oynamayı özlemiş gibi gözüküyor. İkinci hücum sayısı Vargas'ın. Fansas hızlı hücuma kalktılar ama top taşıma kararı. Sayı bir kez daha bizim oluyor. 6-2 ile kuvvetli bir başlangıç yaptık maça. İşte Eliz Vansas'tan Natalie Lemens'e. Lemens hatayı yaptı. Vansas Colin Martin'i bulmaya çalıştı. Yapraktan arka alan savunması. Elif İlkin sert plasayı gönderdi. Şimdi Fansas 4 numaraya döndü. Bloğumuzdan sekiyor. Hızlı hücuma kalktılar. Colin Martin file üzerinde bitirdi. Bloktan seken topu. Sayıyı almayı başardı. Natalie Lemens kullanacak servisi. 31 yaşında 1.92 boyundaki orta oyuncusu Belçika'nın. O da maç başına 7 sayıyla oynadı ilk hafta. İyi manşet geldi ilkinden. Devamında da plasayla bitiriyor. İlkin Aydın. O da skora katkıyı veriyor. Şu ana kadar blok zamanlamasını iyi tutturabilmiş değil Belçikalılar. Biz de iyi manşetlerle, etkili paslarla hücumu hızlı yönlendirebiliyoruz. Şimdi Martin filenin uzağında aldı topu ama burada da hücumu bitirmeyi, topu öldürmeyi başardı Polen Martin. Viyana'nın ilk haftasını %42.4 ile hücum ederek geçirmişti. Toplamda 87 sayı almıştı 4 maçta Martin. Şimdi de servisi kullandı. Gizem Örge karşılıyor. Elif'ten 4 numaraya İlkin Aydın. Hücum şansı tekrar millilerimizde. Melisa Vargas. Melisa Vargas. Durdurulamıyor bugün Vargas. İşte burada bloğu ikilerken birazcık gecikti Brit Franzen. Vargas da bunu değerlendirdi. Smaç servis Melisa Vargas'tan file üzerine doğru Jack Kısal. Fansas Marten'e gitti. Gizem. O topa dokunması çok kıymetliydi. Arka alanda da savunmayı yaptık. Şimdi toparlanmaya çalışıyoruz. Fansas Marten'e döndü. Çizgi gerisinden hücumu Polen Marten'in. Hakem sayıyı bize veriyor. Burada bir temas işareti vardı. Belçikalı oyuncuların şimdi bir GDS isteği de geldi konuk ekipten. Challenge'ın sonunda hakemlerin görüşü ne olacak? Nasıl bir karar ortaya çıkacak? Geçtiğimiz haftayı Brezilya.
2: Radyo Spor.
6: Tanıtıcı reklam.
4: Sevgili dinleyiciler, hepimizin heyecanla beklediği hafta geldi. Filenin sultanları kendi evimizde sahaya çıkıyor. Ve bildiğiniz gibi onlar sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Tam da bu noktada Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone'un 5G teknolojisiyle bir sürprizi olduğunu öğrendik. Siz de maçı izleyin, Vodafone 5G teknolojisiyle neler mümkün hep birlikte tanıklık edelim. Ve şimdi yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
6: Tanıtıcı reklam.
8: Devamında Tayland gibi çok sıkı savunma yapabilen bir takıma karşı zor bir maçın ardından 3-2 kazanmıştı Belçika. Son olarak da Sırbistan'ı yenerek, ki Sırbistan da tam az kadrosunda diyemeyiz ilk hafta için, İkinci galibiyetlerini elde etmişlerdi. Sayıyı burada biz alıyoruz. Şu an itibariyle Belçika Viyener'de 10. basamakta yer alıyor. Millilerimizde Filenin Sultanları da 11. sırada, ama bu haftanın sonunda tabii ki sıralama çok ciddi şekilde değişebilir. Melisa Vargas'ın servis turu devam ediyor. Biraz onun ritmini de kırmak istedi elbette Belçikalılar. İkili bloğumuz var. Blokla temas etti İlkin yetişmeye çalışırken. Belçika'ya gidiyor sayı burada. Çok güzel bir plase bırakmış. Nerdeme yer. Şimdi de servisi kullanıyor. İlkin Aydın. Elif hemen arkasında. Jack Kısal. Tek ayak ucuma çıktı Jack Kısal. Sayıyı almayı başardı. Sonra da millilerimiz hücumda oldukça etkili. İlkin serviste. Arka alana doğru Rampelberg karşıladı. Orta hücumuna kalktılar ve sayı almayı başardı Belçika. Skoru 16'ya getirdiler bu sayıyla beraber. Britt Franzen servisi kullanıyor. 24 yaşındaki orta oyuncusu Belçika'nın. Maç boşuna 5.7 sayı ile oynamıştı o da. Özellikle bloklarda dikkat çekiyor. Gizem, iyi bir manşet geldi. Devamında Elif'ten pas ama burada sayı Belçika'nın oluyor. İşte 3 metre hatası Melisa Vargas. Arka alandan hücuma kalkarken İlkin sert bir manşet ama Elif bunu çok iyi değerlendirdi. İyi manşet gelemeyeceğini anladığı anda bloğun da hazırlıklı olmayacağını düşündü muhtemelen Elif Şahin. Hemen bitirdi. O da bu Viyener'deki ilk sayısını kaydediyor. Jack Kısal. Servisteki oyuncuydu, hata yaptı. Sinet Jack Kısal. Tekrar Gizem'le yer değiştirdi. Eliz Bansas serviste. Tekrar üçlü hücum turunda Belçika. Yine 5 numaraya doğru paralele gönderdi. İlk karşılama harikaydı Yaprak Erkek. Devamında hücumda aynı paralelde ilerledi. Seyircilerimizin keyfi epey yerinde. İlk sette güzel bir voleybol oynuyoruz. Elif Şahin etkili servis kullandı. Lasse son anda bir pankek geldi Elif'ten. Şimdi Fansaz Marten'e döndü. Bloğumuz yerinde. Belçika savunması burada birazcık daha almış vaziyette ve blokla değerlendirdik bunu da. Carmen Aksoy alıyor sayıyı. O da geçtiğimiz haftayı maç başına 2.2 blokla tamamlamıştı. Molayı aldı Belçika.
2: Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Reklam. Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
6: Tanıtıcı reklam.
1: Amazon Prime Day fırsatları 22-29 Haziran arasında başlıyor. A'dan Z'ye binlerce üründe kaçırılmayacak fiyatlar, sepette ek indirimler ve kuponlarla müthiş bir 8 günlük alışveriş haftası VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Üstelik Amazon Prime üyelerine özel binlerce üründe peşin fiyatına net 9 taksit fırsatı da sizi bekliyor. Hazır olun, müthiş fırsatları kaçırmayın.
6: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Spor.
8: Şahin. Servisteki oyuncumuz. Elis Fansaz. Orta hücumuna gittiler. Gizem çok iyi karşıladı. Melisa Vargas plasayı bıraktı. Fansaz. Ramperberg kaldırıyor. Marten çizgide. İlkin Aydın çok iyi okudu burada hücumu. Devamında dublajda. Gizem'den geldi. Şimdi yaprağın hücumu ve 14-8. Moladan da sayıyla dönüyoruz.

0: Elif Şahin tekrar serviste. Fansaz 4 numaraya doğru plase. Sayı Belçika'nın oluyor. Fileye teması tespit etti maçın hakemleri. 9. sayısı oldu Belçika'nın. Yaprak karşılıyor. Elif orta hücumunda Carmen. Blok teması vardı. Marten tam havuzumuza doğru iyi bir plase bıraktı. Paulen Marten. Hücum çeşitliliği de olan bir oyuncu. Paulen Marten değerli izleyenler. Geçtiğimiz seneyi Almanya Ligi'nde Stuttgart'ta geçirmişti Belçikalı oyuncu. Şimdi Melissa Vargas. Yine blok orada araya girdi. Topu yumuşattı ama sonrasında da hücumda hatayı yaptılar. Sayı almayı başardık. Farkı tekrar 5'e yükseltiyor Ay Yıldızı ekibimiz. Yaprak Erkek. File teması ama orada evet umuyoruz bir sıkıntı yoktur. Carmen kendisini yere bıraktı. İşte Zehra Güneş, Dilay Özdemir. Oradalardı bugün kenardalar. Aylin Ulusalcan da maçı yakından takip ediyor. İlk hafta kadrosundaydı. Evet, Carmen için şu anda bir tedavi uygulanıyor. Tabii çok keyifli başlamıştık maçı ama biraz tadımız kaçtı şu anki gelişmeyle beraber. Carmen yerde hareket edemiyor gibi gözüküyor. Sağlık ekibimiz de hemen kendisiyle ilgilendi tabii ki acil olarak. Evet, maalesef yere basamıyor şu anda Carmen Aksoy. Umuyoruz ciddi bir sıkıntısı yoktur. Ve bir an önce sağlığına kavuşur. Kendisine acil şifalar diyelim. Şu anda yedek oyuncuların arasında Carmen Aksoy. Orada tedavisi devam edecek. Evet, Belçika servisi kullandı. Gizem, Elif, İlkin Aydın. Yine blok girdi araya. 6 numaradan yaptılar hücumu. Melissa Vargas manşetteydi. Şimdi de hücuma kalkıyor Melissa Vargas. Keyifleri nispeten yerine getirdi Vargas. Böyle anlarda sorumluluk almayı seven bir oyuncu takımımızın. Skorer ismi Melissa Vargas. Carmen'in yerine az önce oyuna girdi. Millilerimizde Berkan. Melissa Vargas bloktan dışarıya gitti. Sayıyı aldık. 17-11. Şu ana kadar hücumda harikulade gözüküyor Vargas. Hücumda %56 ile top öldürmeyi başardım. Maçın erken bölümünde fileye yakın gidiyor. Vargas'ın varlığı bile yetti şimdi. Rüzgarıyla aldı sayıyı adeta. Evet, bir kez daha Belçika mola hakkını kullanıyor.
1: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Vestel'in sunduğu milli heyecan.
0: Evet değerli izleyenler, Ankara Spor Salonu'ndan canlı yayınımız devam ediyor. Bir taraftan tabii Carmen'in tedavisi devam ediyor. Oraya da göz atmaya çalışıyorum. Şu anda yedek oyuncularımızın arkasında tedavi görüyor Carmen Aksoy. 18-11 üstünlüğümüz var. Bu topa yetişti gibi gözüküyordu Berka. Evet, top zemine temas etmiş. Belçika'da oyuncu değişiklikleri geldi. Şu anda servisi kullanan Lara Nagels oyuna girdi. İkili değişikliğe gitti Belçikalılar. İlkin Aydın blok temasını yakalıyor mu? Orada oyuncularımız çok emin gözüküyordu kendilerinden. Evet, challenge hakkımızı kullanıyoruz burada. Az önce Belçika'da. Evet, ikili değişiklik geldi diyecektim ki sayının bize geldiğini işaret ediyor şu anda hakemler. Sarbertens ve Lara Nagels oyuna girdiler. Elis Van Sass'la Ola Marten kenar alınan oyuncular oldular. Melisa Vargas yine bir smaç servis. Fileye de çok yakın gitti Ramperberg. Zor da olsa karşılıyor. Bir plase daha geldi. İlkin dublajı yaptı ama o topa giden kimse yok. Bir anlık anlaşmazlık millilerimizde. Nazarlık diyebiliriz. Evet, milli takımımızda da İkili değişiklik şu anda. Melisa Vargas ve Elif Şahin kenara geldiler. Cansu Özbay ve Defne Başyolcu oyunda. 19 yaşında Defne. İlk haftayı ortalama çift taneli sayılarda bitirmişti Defne Başyolcu. İlkin Aydın çapraza yaptı hücumunu. Avantaj topunu alacağız şimdi. Jack Kısal ilk manşette. Cansu hemen Jack'e kaldırdı. Sünet, Jack, Kısal. Sayımızı kaydediyor. İlkin Aydın gidiyor servise. Yüksek bir servis geldi İlkin'den. Neredeyse ace olacaktı. Şimdi manşeti de aldı İlkin. Jack Kısal üst üste. İkinci sayısı oluyor Jack Kısal'ın.

0: Belçika'da oyuncu değişikliği. Ana Kulberg. Oyuna dahil olan isim. İlkin, yani ne kadar istekli olduğunu az önceki rallide de görmüştük. Bir önceki servisinde şans yardımcı olmamıştı. Şimdi talihte yanında İlkin Aydın'ın. Burada işte kimsenin olmadığı yere iniyor top. İlkin'den de servis sayısı geldi. Bu kez uzun kullanmak istedi. 26 yaşındaki Smaçör. Top dışarıya gitti. Smaçör değişikliğine de gidiyor. Daniele Santarelli, Saliha Şahin. İlk hafta takımımızda sıkça süre alan isimlerden bir tanesiydi. Smaçör pozisyonunda Saliha Şahin. Bu da 27 yaşında, maç başına 7.3 sayıyla oynamıştı ilk haftayı. Cansu Özbay. Fileye çok yakın gelen top bloğun içine girdi. Yaprak Erkek. Fark 9. İlk sette oldukça rahat konumdayız şu anda Belçika karşısında. Jack Vissal kullanıyor servisi. 32 yaşında, deneyimli bir oyuncu. 2 numaradan geldiler. Paralele hücum. Sağır Bertels. Top dışarıda. Kararı. 10 set sayısı. Evet, 13 bin seyirci set sayısında ayağa kalkıyor şimdi değerli izleyenler. Jack Kısal kullanıyor servisi. Orta hücumuna gittiler. Cansu Özbay savunmada. Jack'ten geldi pas. Avantaj topu Belçika'da olacak. Rampelberg. Yine orta hücumuna gidiyorlardı ama burada anlaşamadılar. Nathalie Lemans hatayı yaptı. 25-14'te müthiş bir set geçiriyoruz. Karşılaşmada 1-0 öne geçiyoruz Belçika karşısında değerli izleyenler. Birazdan ikinci sette devam edeceğiz.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
4: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
5: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
6: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
3: Radyo Spor.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
1: Reklam.
7: Tanıtıcı reklam.
8: Amazon Prime Day fırsatları 22-29 Haziran arasında başlıyor. A'dan Z'ye binlerce üründe kaçırılmayacak fiyatlar, sepette ek indirimler ve kuponlarla müthiş bir 8 günlük alışveriş haftası VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Üstelik Amazon Prime üyelerine özel binlerce üründe peşin fiyatına net 9 taksit fırsatı da sizi bekliyor. Hazır olun, müthiş fırsatları kaçırmayın.
7: Tanıtıcı reklam.

Vestel'in sunduğu Milli Heyecan devam ediyor.

0: Değerli voleybol severler, Resport ve Sport Plus ekranlarında Ankara'dan canlı yayınımız devam ediyor. İlk sette keyfimiz epey yerindeydi. 25-14'lük skorla 1-0 öne geçtik. Sadece Carmen Aksoy'un sakatlığı birazcık canımızı sıktı kenarda. Tedavisi devam ediyor görebildiğim kadarıyla. İkinci sette ilk servis Elif Şahin'den gelecek. İlk setteki rüzgarı sürdürmek istiyoruz. İkinci sette de tekrar başarılar diyelim filenin sultanlarına. Arka alana doğru geldi top. İlk sayıyı Natalie Lemen salıyor tek ayak hücumda. 31 yaşında o da, deneyimli bir sporcu Natalie Lemens. Şimdi de servisi kullanıyor. Önümüzdeki yılı ABD'de geçirecek Natalie Lemens. Manşet iyi gelmedi bu defa. Yaprak erkek plaseyle gitti. Tam rakibin ortasına. Hani deyim yerindeyse bombayı bıraktı yaprak erkek. İşte 3 oyuncu birden o topa gitti. 2 oyuncu blokta, 3 oyuncu o topa yöneldi. Aynı anda 5 Belçikalı'yı birden avladı. Takımımızın 24 yaşındaki smaçörü yaprak erkek. Eczacı başında da oldukça iyi bir performans sergiliyor. Kulüp sezonunda 2023 senesinden beri turuncu beyazlı formayı giyiyor. Önümüzdeki yılda yine Eczacı başı da aynı vitle sözleşmesi devam edecek. Yaprak erkeğin hata geldi burada. Bu defa yapraktan. İlk sette 15 hücum sayısı bulduk değerli izleyenler. Belçika'nın 8 hücum sayısı vardı. 2 blok 2 servis sayımız var. Belçika bu departmanlarda sayı üretemedi. Servis dışarıya gidiyor. Takımın karşılıklı 6'şar hatası mevcuttu. Servislerde biz 3 hata yaptık. Onlar da şimdi ikinci setle beraber ilk servis hatalarını kayda geçiriyorlar. Elis Vansaz fileye yakın noktada aldı topu. Devamında da hızlı biçimde hareketlendiriyor hücumu Brit Franzen. Orta hücumunda sayıyı alan oyuncu işte Jack Kısal burada. Karşı koymaya çalıştım. İkili bloğa yerleşemedik. Az önceki pozisyonda ilkinden süper bir manşet. Jack Kısal son anda elini soktu. Lara Nagels. Düzeltiyorum. Melde Mayer. Eşitlik sayısını bulduk. İşte burada De Mayer. Hemen Fansaz. Sonrasında Marten bloğa takıldı. Bloklarımızı aynı şekilde işletmeye ihtiyacımız var. Melisa Vargas. Kuvvetli bir servis kullandı yine. Marten. Vargas yapıyor savunmayı. Gizem Örge. Zor top. Çok da iyi bir pas geldi manşette. Melisa Vargas'a üçlü blokta vardı karşısında ama deldi geçti Vargas. Karşısına çıkan blokları tanımıyor bugün Melisa Vargas. Çok formda girdi maça. Şu anda 5 sayıyla oynuyor Vargas. Takımın en skorer ikinci ismi yaprak erkekten sonra. Melisa Vargas 6. sayısını kaydetti az önce. Bloğumuz yerinde. Bu kez sayı Belçika'nın oluyor. Skor avantajını elimize geçirdik. Eşitliği buldu Belçikalılar. Yapraktan nokta manşet. Jack Kısal hücumu yaptı. Bir kez daha öne geçiriyor takımımızı. De Mayer karşıladı ilk topu. Pola Marten. Gizem Örge hemen dublajda. Elif 3 metre üzerinde kaldırdı. Melisa Vargas. uçmaya başladı.
1: 6-4.
0: İşte önce iyi savunma Gizem Örge. Yani kaptan olarak çıktı gerçekten. Çok motive gözüküyor bugün. Hatta maç öncesinde stüdyo yayınımızda kendisine bu durum da sorulmuştu. Orta hücumundan sayıyı aldı Belçika. Hani ilk kaptanlığım için heyecanlıyım ama her maça aynı sorumlulukla yaklaşıyorum Ankara'da. Önemli maçlar oynayacağız. Seyirci bizi her zaman çok iyi destekliyor ve güzel bir hafta olmasını diliyoruz demiştim. Maç önü stüdyo yayınımızda Gizem Örge. Ola Marten o servise geldiğinde ultu biraz daha arttı. Elif Şahin. Onun bu plaselerini milli formayla gördüğümüzde aklımıza elbette Olimpiyat oyunlarındaki Çin maçı geliyor. Yine bakmadan bıraktı. Çok temiz öldürdü topu Elif. Farkı 2'ye yükselttikçe kısa serviste. Fansaz 4 numaraya doğru. Jack Kısal müthiş savundu. Şimdi file üstü mücadelesi. Berka oradaydı. İkili bloğa da girdi Berka. Melisa Vargas, Jack Kısal müthiş bir efor gösteriyor takımımız. Alkışlar geliyor seyirciden. Fansaz bir kez daha ikili blok var karşısında. Rampelberg. Şimdi hücum fırsatı bizde. Jack kaldırdı. Melisa Vargas. Rampelberg'ten sekti, yükseldi top. Fansaz geldi. Paulian Marten bitiriyor bu uzun rally'i. Böyle bir rally sonunda farkı 3'e yükseltsek momentumu iyiden iyi elde edebilirdik ama sayı Belçika'nın oluyor, olsun. İyi bir servis geldi ama top dışarıda. Teja Radovic, 19 yaşındaki smaçörü Belçika'nın, bu hafta katıldığı milli kadroya Radovic. Geçtiğimiz hafta Çin etabında forma almamıştım. Fansaz güzel çeviri topu ama Lemans hatayı yapıyor hücumda. 9-6'ya getiriyoruz sayı skoru. Elif tam çizgiye, tam köşeye, Elif Şahin. Müthiş bir servis. Ace Elif'ten Belçika'ya molayı aldırıyor Elif Şahin.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor!
3: Chris Van Slick öğrencilerini yanına topladı ve bir takım gibi oynayabilir miyiz artık diye bir serzenişte bulundu Belçikalı voleybolculara. Elif Şahin, Fansaz plasayı bıraktı. Gizem bu topa da yetişiyordu neredeyse. Gizem Örge, 33 yaşında, o da çok tecrübeli bir isim takımımızda Gizem. Uzun yıllar Vakıfbank forması giydi. Şimdi yıllardır Fenerbahçe Medikana'da Gizem Örge. Orta hücumunu yaptık. Berkan sayıyı kazandırdı takımımıza. O da Vakıfbank altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Geçtiğimiz yılı sarı siyahlı formayla geçirmişti. Önümüzdeki senede aynı şekilde devam edecek. Gizem'den kaçmaya çalıştı İlkin. Vargas plaseyle yolluyor karşıya. Avantaj Belçika'da. İkili bloğumuz var. Ama top dışarıya gitti. Belçika 8. sayısını kaydediyor. Karşılaşmanın 2. setinde. Elis Fansaz. İlkin Aydın, iyi manşet. Elif'e, Elif'ten Vargas'a. Sayı bizim. File temasını tespit ediyor. Mihail Kotsulas.

0: İşte Daniele Santarelli ekranlarda. Millilerimiz onun yönetiminde Viyana şampiyonluğu yaşadı, Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Geçen sene dünya ikincisi oldu. Bu sene de hedefler büyük, Avrupa şampiyonasının olduğu yaz aylarında. Manşet aksadı Belçika savunmasında. Şimdi Elif yerine geldi. Jack Kısal'a kaldırdı. Jack Kısal da 13. sayımızı aldı. Farkı yeniden 5'e yükseltti. Filenin sultanları. Burada işte Elif öyle iyi saklıyor ki blokta tam olarak nereye hareket edeceğini kestiremiyor. 22 yaşındaki orta oyuncumuz Berkay Buse Özden. Servisi kullandı tekrar. Marten. Bloktan döndü. Ardından da sayıyı elde ediyoruz. Çift temas olduğu işareti var. Şimdi de maçın Yunan hakemi Kotsoulas'tan 14-8. Berkan'ın servis turu sürüyor. Beş numaraya doğru kullandı. Yüksek bir top Elis Vansas, dışarıya doğru açılmak zorunda kaldı. Vargas file üzerinde teması yaptı. Düdük var. Burada da sayı bizim oluyor. İşte tekrar file kamerasından görüyoruz pozisyonu. İşte teması gerçekleştiriyor. Kaçamadı fileden Britterbox. Belçika'nın kaptanını ve pasör çaprazını çok iyi durdurduk bugün. Fansaz. Şimdi sert plase. Elif yaptı savunmayı. Sistem dışına çıktık. Berka kaldırdı. Melisa Vargas bitirdi. Hani olağanüstü diyeceğim, sıra dışı diyeceğim ama her zamanki Vargas da diyebiliriz bunların yerine. Fansaz ve Laranagas yer değiştirdi Belçika'da. Berka tekrar servisi, onun servisleriyle üst üste sayılar elde ettik. Jack Kısal'ın bloğundan dışarıya gittim. Böylece seriyi sonlandırmış oldu Belçika milli takımı. Skor 16-9. Ola Marten. Bir blok vardı karşısında. Etkili bir hücum yaptı Marten. Burada sayıyı bitirdi. Az önce Berkan'ın servis turunda üst üste 5 sayı elde ettik değerli izleyenler. Karşılaşmadaki en uzun servis serimizdi ki yani dörtlü üçlü bileşimleri iyi yapabildi millilerimiz şimdiye dek. Bu şekilde de farkı açtık. File teması var yine. Belçika'da birazcık konsantrasyon kaybı da mevcut. Hani şu anda o kadar odaklı gözüküyor ki kırmızı beyaz takımımız. Belçika'nın dengesi birazcık dağılmış vaziyette. Şimdi Defne Başyolcu'yu da bu kez smaçör pozisyonunda oyuna dahil etti. Daniele Santarelli az önce Vargas'ın yerini oyuna almıştı. Melisa Vargas'tan bir de ace geliyor. Skor 18-10 oluyor. Belçika son mola hakkını da kullanıyor bu sette.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Radyo Spor.
0: Evet, Melisa Vargas serviste olacak. Az önce ace'le veda etmiştik Vargas'a. Tekrar bir ace'le hoş geldin der miyiz acaba? Mola dönüşünde. Melisa Vargas işte bugün 9 sayıyla oynuyor. Yine harika bir servis Vargas'tan. İyi de manşet geldi. Polen Marten savunmada. Defne Başoğlu manşeti alan oyuncu. İlkin Aydın bloktan sekti. İlk topta Vargas var. Gizem Örge pası veriyor. Sistem dışı hücumda Defne Başoğlu. Bir kez daha Gizem. Avantaj topu Belçika'da olacak. Şimdi hücum şansı Belçika için. Ortadan yaptılar hücumu. Sayıyı da almayı başardılar. Üst üste savunmada blok temaslarından sonra ayakta kaldı Belçikalılar. Evet, Vargas ve Cansu da yer değiştirdi. Servis hatası.

İlkin kullanıyor servisim. Skor 19-11. İlk setteki gibi rahat konumdayız. Belçika hücumda sayıyı aldım. Teja Radovic'le. Evet, bir challenge isteği var. Millilerimizden bakalım, bir file teması var mı bu pozisyonda? Evet, pozisyon inceleniyor. Takımımızda keyifler oldukça yerinde. Yüzler gülüyor. Güzel bir voleybol oynuyoruz bugün. Fileye temas var mı? Evet. Bu itirazdan başarısız döndük. Orada ufak bir saç teması olabilir belki ama saçlı tabii. Burada vücudun bir uzvu gibi sayılmıyor. 19-12. Servise. Yani Deloy geldi. Ola Martin'i kenara aldı. Chris Van Snick. İyi manşet gizemden. Jack Kısal yine ortayı hareketlendirdik. Yani şu anda manşet performansımız gerçekten harika durumda. Çok yüksek yüzdeli karşılıyoruz topları ve bununla beraber hücum opsiyonlarımız da artıyor tabii ki. Hani hem ortaları hem de köşeleri en iyi şekilde kullanabiliyor pasörümüzde olan oyuncu Elif Şahin veya Cansu Özbay. Cansu savunmayı yapmaya çalıştı.

0: ana kadar. Takımın skor yükünü çektiler Vargas'la beraber. Yaprak. Oyuncu değişikliklerimiz var yine. Vargas ve Elif Şahin yeniden içerideler. Defne Başoğlu'yla Cansu Özbay. Kenara geliyorlar. Elif kullanıyor servisi. Radović. Pası veren Nagels. Hücum. Dışarıya gitti. Sayı bizim oluyor. Witterbot yine hatayı yaptı. Burada pek katılmadığını işaret ediyor aslında hakeme ama Witterbot, o da İtalya Ligi'nde forma giyiyor uzun yıllardır. Geçen seneyi Novara'da geçirmişti. Ondan önceki iki sene Scandicci'de forma giydi. 2022 Viyeneli'nin en skorer oyuncusuydu Witterbot. Şimdi arkaya doğru pas. Güzel geldik orada Lemans'ın hücumuna karşı. Melisa Vargas top onun eline doğru yükseldiğinde seyirciler bir nefes çekiyorlar. Ve Berkay yaptı hücumu. Sayı alıyor Berkay Özden. 23-13 farkı çift tanelere getirdik yine ilk sette olduğu gibi. Belçika'ya karşı oynadığımız son 5 maçı da kazandık. En son 2019 Viyenel'de bileğimizi bükmeyi başarmıştı Belçika milli takımı. Elif'ten Ace'e geliyor. 24-13, 11 set sayısı şimdi. Elif Şahin. Serviste hiç hız kesmedi bugün millilerimiz. Şimdi set sayısında bütün salon ayakta. Erbot. Lara Nagels tekrar Erbot'sa. Brit Erbot. Hücumda hatayı yaptı. Sayı bizim oldu. Az önce 25-14 almıştık ilk seti. Şimdi de 25-13 ile karneyi daha da geliştiriyoruz. Setlerde skoru 2-0'a getiriyoruz. Ve kısa bir araya gidiyoruz.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Yapraktan harika bir manşet. Cansu topu kaldırdı. Vargas yükseldi. Çok sert vurdu ve sayı. Ekran başında milyonlarca kişi aynı coşkuyla bağırıyor. Bugün yine parlıyorsunuz kızlar. Bu ışıltının arkasında sadece emek yok. İçeriden dışarıya yansıyan o muazzam parıltı var. Çünkü sahadaki bu kusursuz parlamanın en güzel eşlikçisi Solgar Hyaluronik Asit Kolajen Kompleks. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin'le filenin sultanlarının ciltleri de, sevinçleri de, kendileri de parıl parıl.
2: Tanıtıcı reklam.
4: Reklam. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
5: Radyo Spor.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Şak diye internet, tak diye evinizde.
11: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
12: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar Viyenel Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette

0: 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
1: Radyo Spor.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
1: Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
5: İkinci set sonunda yaptığı açıklamaları dinledik değerli izleyenler. Şu ana dek takımımız hem seyircileri hem de İtalyan baş antrenörümüz Daniele Santarelli oldukça mutlu etmiş vaziyette. İlk iki setin ardından ortaya çıkan tablo bizim için harika diyebiliriz. Chris Parsnik'i de dinleyelim. Türkiye'ye karşı zor bir maç olacaktı ama şu anda nasıl bir maç olacak? Onlara çok kolay toplar verdik içeriden dışarıya. Harika oynuyorlar. Çok az hata yapıyorlar. Biz de gelişmeye çalışacağız. Bakalım belki böyle bir oyunu değiştirebiliriz. Evet, Chris Parsnik. O da mikrofondaydı. İlk iki set sonunda takımımız yüzümüzü güldürdü. Melisa Vargas 9 sayı ile oynuyor. Maçın en skorer ismi 8 hücum 1 de servis sayısı var. Yaprak Erkek 7 sayı ile takipte. 6 sayı Jack Kısal'dan geldi. 5 sayıda İlkin Aydın yakaladı. Elif Şahin de pasörden 4 sayı üretti. Hani gerçekten müthiş bir performans ki 2 hücum 2 servis sayısı var Elif Şahin'in. Rakip hücumlarda Polen Martin'i 7 sayıda tutmayı başardık. Fransen 4 sayı elde edebildi. Briter Bots'un burada sadece 2 sayı alması bizim için savunmanın ne kadar sıkı olduğunu gösterir cinsten bir istatistik. Ve işte bunlar da hücumda topu indirdiğimiz yerler. Snedjek. Onun istatistiği geldi ekrana. Evet, set arasını çok güzel geçirdi yine Ankara seyircisi. Ve artık 3. sete geçiş yapıyoruz değerli izleyenler. İlk iki sette 25-14 ve 25-13'lük üstünlüklerimiz vardı. Karşılaşmayı bakalım 3. sette kapatabilecek miyiz Belçika karşısında. İlk sayıyı aldı konuk ekip. Burada ikinin tam vücuduna doğru gelen servis. Manşet hatayı yaptırdı. Teodorovic servisteki oyuncuydu. Melisa Vargas hemen cevabı veriyor. Vargas. Elif Şahin, Radovic, Marten zor da olsa çıkardı. Avantaj topunu alacağız şimdi Gizem. Çok sakin manşette orta hücumundayız ve Berkan'ın sayısıyla üstünlüğü ele geçiriyoruz.
6: Elif servise geliyor.
5: Elif Şahin. Servis filede. Elif'ten bu kez servis hatası, bir tane nazarlık bıraktı oraya Elif. İşte yedek oyuncularımız ekranlarda. En sağda Eylül, Hande, Jack, Defne. Bugün kenarda Hande Balad'ın. Yaprak Erkek. Dublaja geldi. Larana Gels. İlkin Aydın arka alanda nefis savundu. Elif şimdi Vargas'a yükseltti. Vargas da aldığı ikramı geri çevirmiyor. Tekrar öne geçirdi takımımızı Melisa Vargas. İşte İlkin'in ekstra çabası tam baseline üzerinde. Bu Turalli için de çok kıymetliydi. Lara Nagels güzel çevirdi. Burada sanki hücuma yönelecek gibi yaptı Nagels. İşte bir an parmaklarını neredeyse tam karşıya doğru açtı. Berkay'ı da hareket ettirdim. Martin'in servisi dışarıda. Dört üç öndeyiz.

Berkay kullandı servisi. Radović. Nagels. 4 numaradan geldi ama Jack Kısal duvarı ördü. İşte Jack Kısal'ın sevinci. Berkan'ın servisi birazcık uzun kaçtı. Bir önceki seti onun servis turunda 5 sayı üst üste almayı başarmıştık. Tam orada Liberos Maçör arasına kullanılan bir servis. Gizem ve Yaprak ikisi de birbirlerine bıraktılar. Yani voleybol bir bıraktım değil aldım oyunudur derler. Servis filede ikram bir sayı. Millilerimize 6-5 tekrar öndeyiz. Vargas servisi kullanıyor. Bugün etkili servislerle rakip savunmayı dağıtmayı başardı Vargas. Bu da onlardan bir tanesi oldu ama manşet güzelle tek ayak hücum. Top dışarıda ana Kulberg'in hücumunda. 21 yaşındaki orta oyuncusu o da Belçika takımının Anna Kulberg. Melisa Vargas, Ramperberg, Nagels yine tek ayak hücum bu kez çapraza doğru Vargas. Hücum yetmiyor savunmayı da yaptı bloğun içinden geçtik. Savunma güzel. Belçikalılarda file üstü mücadelesi Ramperberg. Hemen Nagels'i buldu. Nagels'ten yine tek ayak hücum hareketlendirmesi. Kulberg yine bitiremedi. Yine avantaj topu Belçika'da olacak. Ramperberg. Tekrar Nagels. Marten. Filenin epey uzağında kaldı ilk manşet Vargas'tan. Şimdi smaç için hazırlandı. Melisa Vargas. Bu uzun ralliye noktayı koyuyor Vargas. Molayı da aldırdı Belçika milli takımına.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
0: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
4: Başlayan yapay zeka %95'e çıkardı bize verdiği galibiyet ihtimalini. Bugün gerçekten Ankara seyircisine süper bir voleybol hediye etti. Ay Yıldızlı ekibimiz Melisa Vargas bu kez fileye takılıyor. Vargas'ın servisi. Anna Kulberg. İlkin manşeti aldım. Elif'ten İlkin'e. İlkin orta hızla bıraktı karşı alana doğru. Vargas savunmada. Jack Kısal hemen tek ayağa hazırlandı. Jack bitirdi. Yani Belçika servisleri riske etmedikçe takımımız çok rahat manşetler aldı ve hücum kurgusunu bununla beraber çok iyi gerçekleştirebildik. Biz de gerçekten bugün iyi servis attık. Hani oyunun başlangıç aşamasında, topun oyuna girdiği anda millilerimiz hem savunmada hem de hücumda çok efektif bir oyun sergilediler. Skor 9-7. Servis kullanan Lara Nagels, 29 yaşındaki pasör. Elif, Jack'i oynadı yine. Jack Kısal yine hücum sayısını aldı Jack. Bugün hücumda etkili oyuncularımızdan bir tanesi de Jack Kısal. Toplam 8 sayıyla oynuyor. 11 hücumda 8 kez top öldürdü. %73 ile oynuyor Jack Kısal. Vamperberg, Nagels, Marten. Jack Kısal yetişti o topa. Top oyunda mı derken durdurdu. Mikhail Kotsulas. Evet, burada ikinci hakem Karba Halden'de onayı aldı Kotsulas. İşareti verdi top oyunda. Banda hafif değen top. Şimdi yaprak erkek hücuma gitti. Tam çapraza indirdi. Gizem'in kontrolünde top dışarıda. 11. sayımızı alıyoruz. Yani hem 2'den hem 4'ten hem sağdan hem soldan. Paraleller, çaprazlar, köşeleri çok iyi oynattık. Ortaları çok iyi kullandık. Maşallah diyelim, böyle de devam etsin bütün Viyenel boyunca. Gizem pası verdi. Yaprak erkek bloktan sekti. Kimsenin olmadığı yere doğru. Blok sayısı. Burada Marten'den geldi. Maç başına bir blok sayısıyla oynadı o da ilk haftada. Natalie Lemans oyunda. Konuk ekipte. İyi servis kullandı tam havuza doğru ama çıkardık ve Vargas'la aldık sayıyı. Çok organizeyiz. Gerçekten çok organizeyiz şu an sahada. İşte burada ilkin son anda yetişti. Elif'ten top takibi. Vargas'la gözlerini ayırmadı. Gününde olduğunda izlemesi gerçekten büyük keyif. Millilerimizin blok içine girdi top. Sayı Belçika'ya gitti. Evet, Bansas ve Marten değişikliği var. Belçika'da. Aynı zamanda Flora Mays oyunda. Elif Vargas, Melisa Vargas. Saymaya devam ediyoruz Vargas'la. Fark tekrar 3'e yükselttik. Skoru 13-10'a getirdik. Vargas'ın sayısıyla birlikte. Berka serviste. Bir an orada adımında bir ufak tekleme oldu Berkan'ın. Onun da nazarı olsun diyelim. Az evvel 14. sayısını aldı Vargas. 20 hücumda sadece bir kez hata yaptı. 13 kez top öldürdü. İşte Berkan'ın burada ayağı çok ufak temas ediyor yere. Dengesi bozuldu. İyi bir servis. Yani Deloy, 18 yaşındaki genç oyuncu sayıyı almayı başardı. Belçika milli takımı adına. Olar Özelare forması giyiyor 2024'ten bu yana ve 2028'e kadar sözleşmesi var genç oyuncunun. Bir servis sayısı daha Deloy. Viener'de sadece bir servis sayısı vardı. O da Sırbistan karşısındaydı. Burada üst üste iki tane buldum. Skor şimdi dengeye geldi. Ankara'da. Yaprak iyi manşet. 4 numaradan İlkin'le hücumdayız ve İlkin Aydın bitirdi hemen de. Özür diledi burada. Rakibinden İlkin. Top biraz sert geldi Eliz Vansas'a. Ve Deloy ve Demayer. Değişikliği. Konuk takımda. Melisa Vargas serviste. Defne Başoğlu da ön tura geçti şimdi. Orada bloğu biraz yükseltmek istiyor Daniela Santarelli. Ve blok sayısını alamadık. Sayı Belçika'nın. Evet, burada bloğun içine giriyor top. Şimdi Can Sözbay da oyunda. İkili değişiklik tamamlanmış oldu. Filenin sultanlarında. Kulberg servisi fileye takıyor. Üstünlük sayısını elde ediyoruz tekrardan. Ama Kulberg'in servis hatasıyla beraber. Belçika'da bugün toplam 7 servis hatası yapmış oldu. Top fileye doğru çok yaklaştı. Zorlukla topu alanımıza geçirdiler. İlkin yükseltti. Yaprak. Blok karşıladı. Rampelberg. Şimdi 4 numaraya doğru Radovic. Yaprak orada savunmadaydı. Cansu iyi bir pas. Defne Başyolcu. Defne Başyolcu. 19 yaşındaki genç yıldızımız sayıyı alıyor. Maçtaki ilk sayısını kaydediyor o da. Partiye o da katıldı. İlkin. Radovic. Tekrar Radovic. İlkin savunmayı yaptı. Alkışlar geliyor İlkin'e. Defne Başoğlu. Bloktan sekti ve Defne'nin üst üste ikinci sayısı. Molayı alıyor. Belçika.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin. Voleybolcularımızın yanında.
0: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor.
4: Spor. Moladan döndük. Dolu tribünler önünde tempomuz, ritmimiz daha da yükseliyor. Fansaz çaprazda güzel bitirdi. 17 yaşında Belçika'nın en genç ismi bu haftaki Viyener kadrosunda Flora Mays. Ande Balat'ın ilk kez oyuna giriyor. Alkışlar Ande'ye geliyor. Ankara Spor Salonu'nda. Geçmişte burada harika performanslarını izledik Ande'nin. Ankara seyircisinin sevdiği bir isim. Ande aldı manşeti. Cansu, Yaprak Erkek, Rampelberg, Lara Nagels. Çok geride buluşu toplar. Adovic bloklanıyor. Sredje kısal tarafından. Bugünün etkili oyuncularından bir tanesi de Jack Kısal. Çift taneyi buldu o da az önceki bloğuyla birlikte. 10. sayısına erişti. ABD asıllı orta oyuncumuz. Nagels, Radovic dışarıya yolladı. 19-15. Artık adım adım galibiyete doğru gidiyoruz. Başkent'te. Melisa Vargas bugün müthiş bir oyun ortaya koydu. Çift taneleri bulan iki isim var takımımızda. Vargas ve Jack Kısal. Belçika savunmasından bu top çıkmadı. ...20-15... kaldı 5. ...2026 Voleybol Milletler Ligi'nde bugün Belçika ile karşı karşıyayız. Yarın Fransa ile oynayacağız. Saat yine 19.30'da millilerimiz. Bu hafta boyu tüm maçlarına 19.30'da çıkacaklar. 20 Haziran'da Almanya, 21 Haziran'da da Çin maçıyla bu etabı tamamlayacağız. Oldukça moralli bir giriş yapmaya çok çok yakınız şu anda Biennial'in bu haftasına. Radovic servisi kullanacak oyuncu. 19 yaşındaki smaçör. Hande'den yine ettiği manşet, nokta manşet geldi. Defne Başyolcu. Bloktan sekti. Gizem, Cansu bu kez yaprağa doğru yükseltiyor. Yaprak Erkek. Cansu'nun güvenini boşa çıkarmıyor. Oyuncu değişiklikleri var takımımızda. Melisa Vargas ve Elif Şahin yeniden oyundalar. İkili değişiklik sonunda Cansu ve Defne Başyolcu. Kenara geçtiler. Yaprak Erkek de bugün 9 sayı üretti. Hücumda %45 ile oynadı. Yaprak Erkek de Nagels ortaya yükseltiyor. Sayıyı alan Belçika. Batali Lemans'le. Burada birebir kaldı işte Lemans. Yaprak. Burada açık manşet aldı Yaprak. Sonrasında Gizem'den pas gelmişti. File üzerinde. Berkan'ın teması, sayı bizim oluyor. 22-17. Saliha kenara geldi şimdi. Oyuna girmek için. Evet, karşı alana temas için itirazda bulunuyor Belçika milli takımı. Bakalım böyle bir şey yapmış mıyız? Hemen kontrol edelim. Pozisyon ekranlara gelecek. Belçika'da yarın saat 16'da Brezilya ile oynuyor. Daha sonra Almanya ile oynayacaklar 19 Haziran'da. Ve bu hafta 21 Haziran'da pazar günü Fransa ile oynayacakları maçla kapatacaklar. Brezilya.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
3: Radyo Spor.
4: Saliha kullanıyor servisi. ...22-17... 5 sayılık üstünlüğümüz var. Saliha hatayı yaptı. ...22-18... Ola Marten servisi kullanıyor. Belçika'nın en skorer ismi olarak gelmişti bugün ama çok iyi kısıtladı takımımız Martin'i. Blok sayısı. Bugün hücumlarımızı çok fazla bloklamalarına da imkan vermedik maç genelinde. Belçika'nın genel blok performansına baktığımızda sadece tek bir sayıları olduğunu görüyoruz şu ana dek. Elif, Melisa Vargas, Ramperberg dublaja geldi. Şimdi Marten'e doğru. Marten hücum sayısını aldı. 22-20. Farkı 2'ye düşürdü Belçika ve Daniele Santarelli molayı alıyor.
3: Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
3: Radyo Spor.
4: Evet, Bola Marten bugün 11 sayıyla oynuyor. Az önce farkı 2'ye indiren sayıyı elde etti. 23 yaşındaki pasör çaprazı. Saliha'dan manşet. Melisa Vargas bu kadarı yeter dedi. 23-20 oldu skor. Galibiyetten yalnızca 2 sayı uzaklıktayız. ...15. sayısını elde etti Vargas. Berka serviste. İyi servis Berka'dan. Koşmak zorunda kaldı Nagels. Bloğumuzdan dışarıya gitti. Hani bugün bunları da çok fazla yapamadılar, açık söylemek lazım. Hani blok outlara çok fazla oynayamadı Belçika. Ki zaten ilk iki setin toplamında yalnızca 27 sayı alabildiler. Hani bazen bir seti bitirmenizi sağlayan sayı miktarı bu. Bu sette şimdi arkadan gelip biraz sıkıştırmaya çalışıyorlar millilerimizi. Manşet içeriye doğru kaçtı. File üzerinde Kulberg bitirdi. 23-22. Maç sonuna doğru bitirme refleksiyle manşetimiz birazcık aksadı. Randeloy. Şimdi Vargas'a. Melisa Vargas. Melisa Vargas. İyi ki varsın Vargas. 24-22, 2 maç sayısı. Salon yine ayakta. Başkent Ankara'da. Melisa Vargas bugün çok etkili servisler kullandı. Bakalım ace'de bitirebilecek mi Vargas? Fileye taktı. 24-23. İlk maç sayısından yararlanamıyoruz. Elimizde bir ikincisi var. Hücum fırsatı şimdi bizde olacak. Onlar da bloğu yükseltmeye çalışıyor. Oyuna giren Natalie Lemans'le. Molayı aldı Daniele Santarelli.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
0: Reklam. Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
4: Tarafı kullanacak servisi. Salonun dört bir yanından destek var. Zahar Bertels, 20 yaşındaki smaçörü Belçika'nın. Millilerimiz maç sayısında. Servis Bertels'ten geldi. Hande Baladın, şimdi Jack Kısal, plase. Nagels ilk topu aldı. Şimdi yüksek kaçan top. Elif Şahin, Hande, Melissa Vargas olmadı. Bertels'ten savunma. Şimdi Radovic, Gizem manşeti aldı. Elif tekrar Vargas'a kaldırdı. 3 metre gerisinde Melissa Vargas. Bitirmek de ona yakışırdı. Melissa Vargas'ın sayısıyla bu seti de 25-23'te noktalıyoruz. Ve Ankara etabına müthiş bir giriş yapıyoruz. Değerli voleybol severler, 13 bin seyirci ayakta. Millilerimizi kutluyor. Kısa bir araya gidiyoruz.
0: Vestel milli heyecanı sundu.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
8: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
11: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar...

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
0: Bahse gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Voleybol milli takımımız, kadın voleybol milli takımımız Milletler Ligi'nin ikinci etabında galibiyette başladı ve Belçika'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı sevgili dinleyiciler. Çok da güzel bir maç. 25-14, 25-13 ve son seti de 25-22 kazanmayı başardı milli takımımız ve galibiyette başladı. Tebrik ediyoruz. Melisa Vargas çok etkili bir oyun oynadı. Yine milli takımımızda güzel, keyifli bir maçtı açıkçası. Ben öyle düşünüyorum. Yine takımımızın en skorer oyuncusu 17 sayıyla Melisa Vargas olurken şöyle bakıyorum. Yaprak Erkek de 10 sayıyla yine skor yüküne katkıda bulundu ve Sinat Kisal'ın da 10 sayısı var. O da bence iyi oynadı diyebiliriz. Yarın da yine maçımız var. Milli takımımızı tebrik ediyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz. Bu arada Ankara'da da çok ciddi bir seyirci var. Şimdi maç sonu röportajları var. Birazdan onlara gidebiliriz. Biz de bir taraftan takip ediyoruz. Bakalım neler söyleyecekler. Sonrasında artık gündeme yavaş yavaş giriyor olacağız. Şimdi bir dinleyicimiz güzel bir mesaj yollamış. Birazdan okuyacağım ama çok güldüm yayına girmeden. Daha doğrusu çok gülmedim ama çözümünü tebrik ediyorum ama birazcık tebessüm ettim diyelim. Birazdan mesajı sizlere okuyacağım ne yazdığını. İlginç bir mesaj yazmış. Şu andaki hani böyle gündemi tam böyle takip etmek için evinde çok müthiş bir sistem kurmuş. Hatta okuyayım mesajı diyeceğim ama birazdan okuruz bakalım bizde bir röportaj var mı? Bu arada Vargas evet 17 sayı, 16 ataktan bulmuş, bir de servisten sayı bulmuş. Normalde aslında servisten daha fazla sayı ace'ler yapıyor. Serviste daha fazla sayısı oluyor ama bugün sadece bir ace varmış. Melisa Vargas'ın yeni saç modeliyle karşımıza çıktı. Evet, bir röportajımız var. Vedat abi, oraya gidiyoruz. Evet, Jack Kısal konuşuyor. Oraya bir gidelim.
1: Yani tabii ki hayır. Biz de seyircilere burada yaşadıkları güzel anların karşılığını vermeye çalıştık. Bu da bizi ayakta tuttu. İlk hafta biraz zordu. Şimdi güzel bir başlangıç yaptınız. Bu sizin için pozitif bir hafta olabilir. Tabii ki inişlerimiz, çıkışlarımız var. Ama hep birbirimize konuştuk. Zaten hep iletişimdeyiz. Şu anda ihtiyacımız olan da bu. Biennial böyledir. Evet, hatalarımız var ama onların içinde gelişeceğimiz alanları bulmamız lazım. Burada ligin gücünü ve derinliğini görmek de güzel. Bu oyunculara nasıl geliyor? Yani yıllarca birbirimizle oynadıktan sonra, savaştıktan sonra birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bu bize çok yardımcı oluyor tabii ki.
0: Evet, devam ediyoruz. Sinat Jake Kisal röportajıydı. Mini takımımızın oyuncusu, orta oyuncu biliyorsunuz. Fenerbahçe'de forma giyiyor. Düzeltiyorum. Eczacıbaşı'nda forma giyiyor. Fenerbahçe nereden çıktı? O da yine milli takımımızı tercih eden oyunculardan birisi ve bugün de çok etkiliydi. Melisa Vargas'la beraber, az önce bahsettiğim Yaprak Erkek'le beraber maçın en skorer oyuncularından birisiydi. Hemen onu da bir bakalım. 1.96 boyunda orta oyuncu Jack Kisal ve milli takımımızı özellikle taraftarın etkisinden çok etkilendiğini söyledi ve onlara güzel bir galibiyet armağan ettikleri için mutlu olduklarını ifade etmeye çalıştı Jack Kisal. Yine röportajlar olursa sizlerle buluşturacağız. Dünya Kupası'nda güzel bir mücadele var. Yani en azından güzel olduğunu düşünüyoruz. Neden? Çünkü Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesi var ve bir birlik beraberlik var. Portekiz'in ilk kere de karşıda bir kale olduğunu unuttuğu, %80 topla oynayıp kaleye şut atmadığı bir mücadele izledik. Yani %80 ne oynadınız diye insana sorarlar. Biraz bizim maçına benziyor. Nedir o? Avustralya, ama biz en azından şut attık, öyle diyebiliriz. Bunlar şut atmadan ilk yarıyı bitirdiler. Sadece iki şutları var. Biri isabetli ve önce Juan Neves'te 1-0 öne geçtiler 6. dakikada. Sonrasında Vista'nın 45. dakikadaki golüne engel olamadı ki bu golde de Arthur Masuaku eski Beşiktaşlı oyuncu asist yapan oyuncuydu. Ve mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. İlginç bir mücadele. Bakalım ikinci yarıda bizi neler bekliyor. Yine güzel bir maç daha var. O da şu: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final mücadelesinin 3. maçı Sinan Erdem'de oynanıyor. Ve ilk yarı Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain deplasmanında 43-40 önde kapattı. İlk periyoda yine kötü bir başlangıç ama sonrasında toparladılar. İlk periyodu Beşiktaş 23-19 önde kapatmıştı. Sonra ikinci çeyrekte 17-24'lük Fenerbahçe Beko üstünlüğü ve ilk yarı sonunda da 43-40 Fenerbahçe Beko üstünlüğü var sevgili dinleyiciler. Bakalım bu maçı kim kazanacak? Biliyorsunuz 3'e ulaşan şampiyon olacak ve bugün eğer Fenerbahçe Beko kazanırsa sonraki mücadelede şampiyon olma ihtimali var. Yine benzer bir durum Beşiktaş için de geçerli. Bugün kazanacak mücadeleyi kazanırsa, bir sonraki mücadelede eğer yine kazanırsa şampiyon olma ihtimali var. Kendi sahasında ya da kendi seyircisi önünde diyelim. Bakalım maç sonunu kim daha iyi oynayacak, hep beraber göreceğiz. Ama o maçla da alakalı yine sizleri bilgilendireceğiz. Şu anda ilk yarı bittiği için ben en azından skorları sizlere aktardım. Portekiz Kongo maçı ile alakalı da ikinci yarı itibariyle yine önemli bilgileri size aktarıyor olacağız. Evet, az önce Portekiz voleybol, kadın voleybol milli takımının koçu konuştu ve Santarelli'de muhtemelen birazdan mikrofonlara konuşacak. Evet, Belçika diyorum, özür diliyorum, düzeltiyorum. Evet, Santarelli, Daniele Santarelli konuşuyor, bir gidelim.
1: Yapabileceğimizi biliyordum çünkü takım bu kısa zamanda iyi iş yaptı. İyi antrenman yaptık. Günden güne geliştik. Bunları görmek önemliydi. Tabii ki böyle olursa takımın tavrı günden güne gelişebilir. Bazı sakatlık problemleriniz var. Yani bilmiyorum. Umarım çok ciddi bir şey yoktur. Carmen örneğin çok iyi iş çıkarıyordu. Ondan çok mutluydum. Çok genç bir isim. İlk yazı milli takımla geçirdiğim. Olumlu kalmaya devam edeceğiz.
2: The other players are only tired because they didn't do anything for maybe 1 month and a half.
1: Evet, bir süredir, bir aydır bir şeyler yapmayanlar da var. Onlar da dinlenmiş durumdalar. Evet, bu atmosferden bahsetmek istiyorum, bu çevre. Bunun bazı zorlukları da var mı? Bazen ayaklarınızı yerde tutmakta zorlanıyor musunuz bu arenaya geldiğinizde? Yani açıklaması kolay değil her seferinde hissettiğim şeyleri. Türkiye harika. Voleybol konusunda çok özeller. VNL'le uzun yıllardır ev sahipliği yapıyorlar. Bu atmosferi çok seviyorum. Uzun zamandır biliyorum. I'm so happy to play here. Ve burası kalabalık olduğunda da çok mutlu oluyoruz. Burada bir haftamız var. Ama bu haftadan keyif almak istiyorum. Evet, harika bir gösteri sunmak için 3 şansınız daha var dendi Daniele Santarelli'ye. Değerli izleyenler, bu galibiyetle beraber Türkiye işte basamaklarda bir miktar yükseldi. 3. zaferini elde etti. Filenin sultanları 5 maçta ve böylece 9. sıraya geldik. VNL'de tabii Çin ev sahibi olarak finalde yer alma hakkına sahip. Bu yüzden en kötü ihtimalle ilk 8'de, büyük oranda da ilk 7'de bulunmamız gerekiyor.
0: Devam ediyoruz. Evet, Santarelli'de bu atmosferi seviyorum ve ülkenin voleybola olan tutkusundan bahsetti. Gerçekten muhteşem bir atmosfer vardı Ankara'da. Öncelikle Ankara seyircisini tebrik ediyorum. Oradaki izleyicileri tebrik ediyorum. Bir şekilde çoluk çocuk ailecek gelmişler maçlara ve muazzam bir kırmızı beyaz vardı tribünlerde. Gerçekten muhteşem bir ambiyans yaratmışlar. Voleybol milli takımımızda, kadın milli takımımızda eminim ki çok mutludur oradaki voleybolcular. Bu mücadele sonunda ya da bu maç oynanırken çok mutlu olmuşlardır diye düşünüyorum. Az önce tabii Belçika koçu değil, Portekiz koçu dedim ama düzeltiyorum. Biz Belçika ile oynadık. Portekiz Kongo maçı olunca bir anda karıştı atlar. Bunun için özür diliyorum sizlerden. Evet, başlamadı. Dünya Kupası'nda bugün biliyorsunuz Özbekistan Kolombiya mücadelesi var. Saat 05'te başlayacak. Yani günün son mücadelesi bu gözüküyor. Yine öncesinde tabii İngiltere Hırvatistan maçı var 23'te ve 02'de de K grubundaydı maçlar. L grubunda da İngiltere Hırvatistan ve Gana Panama mücadelesi var. Şimdi Portekiz tabi Kongo maçına bir bakmak lazım. Hani burada nasıl bir skorla ayrılacak? Çünkü bir şekilde dengeli bir grup demek istemiyorum ama hani Portekiz'in bu gruptan normal şartlarda lider çıkması lazım. Bakalım ikinci yarıda neler yapacak? Ben maç önünde bu mücadelede Kongo'nun 10 kale vuruşu kullanabileceğini düşündüm. Yani Portekiz'in şutlar atacağını, kaleyi zorlayacağını, %80 falan değil ama işte çok büyük çoğunlukta toplu oynayacağını düşündüm. Rakip yarı sahada oynayacağını düşündüm. Ama tabii bu düşündüklerimizi yaptı. Ama derken yani yaptı ama sadece kaleye şut atamadı. Bu da ilginç. Kongo daha fazla şut atmış ilk yarı itibariyle. Bu daha da ilginç. Yani dün sanki Fransa'nın maçına benzer bir görüntü vardı. Bu arada dün gecede de muhteşem maçlar vardı. Öncelikle Messi'yi tebrik etmek lazım. Hat-trick yaptı Cezayir karşısında ve yine birçok rekora imza atmış. Bugün televizyonda izledim. İşte en yaşlı gol atan Arjantin takımında oyuncuymuş. Yok işte en fazla gol atan oyuncu Klose ile paylaşıyor. Ki daha kırarlar o rekoru sonraki belki yıllarda. İşte Mbappe belki en güçlü aday gibi gözüküyor. O da gol attı, iki gol attı. Hat-trick yaptı. Yani yapmadı, şey kalmadı Messi ve 3-0'lık bir galibiyet vardı. Güzel bir mücadeleydi. Avusturya Ürdün'ü yine 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu da beklendiği gibi bir maçtı ve tabii ki Norveç, Charlotte'tu, Odegaard'tı. İşte Haaland'tı, Norveç, Irak karşısında 4-1'lik bir Ostergaard'tı. Norveç kazanmayı başardı. Beklenildiği gibi muhtemelen Fransa ile liderlik maçına çıkarlar. Öyle gözüküyor. Gerçi savunmada çok ciddi açıkları da vardı. Yani ciddi pozisyonlar da vardı Irak'a ama yine de Norveç gerçekten çok üst seviye gözüküyor. Bir bakalım. Haaland'ı tabii Dünya Kupası'nda izlemek de ayrı bir keyif. Çünkü belki bulunduğu ülke itibariyle Dünya Kupası'nı çok göremeyecek gibi düşünüyorken bir anda bu Dünya Kupası elemelerinde hakikaten çok çok önemli bir performans gösterdi Norveç ve rahat bir şekilde gruptan çıkmayı da başarmıştı. Evet, sevgili Sait Bey yazmış Kara Mürsel'den, demiş ki bütün maçlar niye aynı saatte başlıyor, gerçekten anlamıyorum. Ben de bu şekilde bir sistem kurdum eve. Şimdi Sait Bey şöyle bir bakıyorum. 3 televizyon kurmuş. Ya bir bilgisayar var değil mi? Evet, 2 de televizyon kurmuş. Bir tarafta basketbol mücadelesi, Beşiktaş-Geyin, Fenerbahçe-Beko mücadelesi. Bir tarafta Portekiz-Kongo mücadelesi. Bir tarafta da Türkiye-Belçika voleybol mücadelesini izliyor. Yani aynı anda 3 maçı birden takip ediyor. Hoş geldiniz Sait Bey. Biz yıllardır yayın yaparken böyle yapıyoruz. O yüzden de yani yapacak çok fazla bir şey yok ama güzel bir taraftan, yani bütün maçları takip etmeniz güzel diye düşünüyorum diyelim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz, devam edeceğiz.
3: Bahse gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor.
3: Reklam. Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
7: Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Bahse gireriz. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Sizler de mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. Sorum şu: Dünya Kupası'nda şu ana kadar oynanan maçlar beklentinizi karşıladı mı? Ya da en çok hangi maçlardan keyif aldınız? Hangi takım çok hazır gözüktü size göre? Örneğin Fransa dün ilk yarı berbat oynadı. Hani bana sorarsanız dünyanın en güçlü takımlarından birisi görüntü itibariyle. Ama Olise dün yine kilidi çözen oyuncuydu. Bu da ayrı bir konu. Mbappe ve Olise, ama Olise'nin tabii ki çok büyük bir katkısı var. Skora katkısı var. Oyuna katkısı var. İspanya'yı zaten izledik. Çok hazır gözükmedi ya da hazır ama oyunu çok oturtamadığını gördük. Sıkıntılar olduğunu gördük. Arjantin çok iyi başladı, izleyenler takdir edecektir. Sıkı oynadılar. Hani bence çok güçlü bir kadroları var Arjantin milli takımının. Hani gol yemesi çok kolay gözükmüyor Arjantin'in. Ve az önce bahsettiğim gibi birbirinden değerli oyuncular var. Örneğin hemen sizlere söyleyeyim. Nico Paz onlardan birisi. İşte Otamendi'si var, Messi'si var, Alvarez'i var değil mi? Hani Lautaro Martinez'i var. Hakikaten güçlü bir De Paolo var. Güçlü bir Enzo Fernandez'i, McAllister'ı, güçlü bir kadrosu var. Kalede Martinez var. Zaten kendisini tanıyoruz, seviyoruz. İlginç bir oyuncu. Arjantin çok hazır gözüktü. Ben öyle düşünüyorum. İyi bir oyun oynadılar. Belki çok fazla şut atmadılar gibi gözüküyor ama rakibe de isabetli şut şansı vermeden maçı 3-0 kazandılar. Çok fazla korner kullanmadılar. Oyunu hani pas dağılımını genelde işte %48 topla oynadılar. Yani çok böyle fazla topla da oynamadılar ama her topun kıymetini bilen bir Arjantin milli takımı vardı. Büyük takımlardan bahsediyorum. Tabii İngiltere'yi göreceğiz bugün. Onlar da nihayetinde kupanın gizli favorilerinden birisi. Brezilya bana göre Fas karşısında ilk yarıda çözülebilirdi ama bir Ancelotti şansı var. Biliyorsunuz hayatta Jose Mourinho ile beraber kendisinin benzer bir şansı var. Yemedi golleri, sonrasında attığı bir golle beraber. Evet, bu arada 44-53 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğü var. Beşiktaş Giyen'in de üst üste hücumlardan isabetsiz hücumlarla maça ortak olamadığını görüyoruz. Sanırım 3. hücumdu. 3 hücum üst üste sayı bulamadı. Bu arada Fenerbahçe de bulamadı ama hani Fenerbahçe en azından o farkı şu anda yakalamış durumda. 6-9 sayılık bir fark var. 44-53 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğü var. Deplasmanda Beşiktaş Giyin karşısında 3. periyoda çok iyi başlamış Fenerbahçe Beko. Biz bu sırada voleybolu sizlere aktarırken bu kısmı göremedik. Sevgili Caner, kolay gelsin. Nusret Özdemir ben. Oyuncu bahsi, Harry Kane ilk yarı gol atar oynadım. Ne dersin? Olabilir. İngiltere genelde ilk yarı çöpe atan bir takım sevgili Nusret abi, ama belli de olmaz tabii. Ama genelde ilk yarı dediğim gibi çöpe atan bir takım İngiltere. Aslında bu turnuva içinde genel olarak böyle bir sıkıntı var. Yani ilk yarılar, hani dün Norveç-Irak maçı hariç, işte Fransa dün örneğin çöpe attı. İspanya zaten komple çöpe attı ilk yarıları. Ben en azından öyle düşünüyorum. Evet, az önce dinleyicimiz sevgili Sait Bey gibi evinde sistem kuran var mı? Yani böyle bütün maçları ayrı ayrı izlemek izleyen dinleyicilerimiz var mı? Kendisi böyle bir sistem kurmuş. Güzel de bütün maçları aynı anda izlemek için böyle bir sistem kurmuş. Şöyle bir bakıyorum neler var. Evet, sevgili Ali abi bir kupon yollamış. Irak-Norveç mücadelesine 2 ve 3.5 gol üstü. Fransa-Senegal mücadelesine 1 ve 3.5 gol üstü oynamış. Arjantin-Cezayir maçına handikaplı bir oynamış. Vallahi çok güzel. Tebrik ediyorum sizi. Çok güzel okumuşsunuz maçları sevgili Ali abi. Büyük Portekiz ilk yarı 2 düz şut. Bu ne? Evet sevgili Aydın abi. Mesela Portekiz'de şampiyonluk adaylarından birisi olabilir. Neden? Çünkü kuvvetli bir takım baktığınız zaman, ama gelin görün ki işte atamadılar yani. İlk yarıda çok kötü oynamışlar. Bugün ben de bu arada ikinci yarıyı takip edeceğim. Ankara'dan selamlar. Benim sana bir sorum olacak. Ben bir futbol sever olarak, bir bahis sever olarak Fransa, Arjantin, Almanya, Norveç bu takımlara bahis yapıyoruz ve

Buralara girmek istemiyorum ama bugün de basın, daha doğrusu basın toplantısı vardı bizim çocukların. Güzel şeyler de söylediler. Bir taraftan da eleştirilebilecek şeyler de söylediler. Yine eleştirebileceğimiz şeyler de söylediler ama ikinci maça kadar bir bekleyelim. İşte üzüldüklerini söylediler. Onlar bizim kadar, kendilerinin de üzüldüklerini söylediler. Haksız da değiller. Tabii ki üzülüyorlardır eminim. Bizden daha çok üzülüyorlardır, ona da eminim. Saha içinde yapamadıklarını, yaptıklarını neyi daha iyi yapabilirler? Bunları mutlaka konuşuyorlardır. Ama hani ortada bir şey var. Biz şu anda 0 puandayız. Bu da bizim için sıkıntı. Elenme riskimiz var. Bu da büyük bir sıkıntı. İkinci maç sonunda göreceğiz. Montella Hoca neyi hedefleyecek? 1 puanı mı hedefleyip Amerika maçını mı bekleyecek? Yoksa 3 puanı hedefleyip Amerika maçının istediği şekilde en azından oynama şansı var. İşte beraberliği oynayabilir. Galibiyet alıp liderliği oynayabilir gibi durumlar olur. Ama hani bir şekilde ikinci maçtaki oyuncularımızın ve teknik ekibimizin reaksiyonunu görmek istiyorum. Özellikle motivasyon kısmında daha fazla görmek istiyorum. Çünkü aslında hani oyuncularımız zaten kaliteli oyuncular. Çok üzerinde tartışmaya gerek yok. Burada biz neyi daha iyi yapacağız? Oralara bakmak lazım. İkinci maçta nasıl konsantre olacağız? Buna mutlaka bakıyor olmamız lazım. Maçın başından itibaren neleri daha iyi yapmalıyız? Mutlaka çalışacaklardır. Ki Paraguay, Avustralya'nın daha iyi versiyonunu düşünebilirsiniz. Yani savunmada, yerleşimde daha iyi olduğunu düşünebiliriz Paraguay'ın. Daha sıkı savunma yapacaklardır. Sert oynayacaklardır. Onların sertliğine sertlikle karşılık veriyor olmamız lazım. Topu çok hızlı dolaştırıyor olmamız lazım. İlk maçta bunu maalesef yapamadık. Yerleşimi çok iyi yapmamız lazım. İşte ilk maçta üçlü bir orta saha Arda'yı sağa attık ama o da kendisini orta sahaya attı vesaire gibi şeyler konuşuldu. Biz de gördük, siz de gördünüz. Bu gördüğümüz şeyleri daha iyi yapıyor olmamız lazım. Yani 10 metrekare alanda 3 orta saha oyuncusu İsmail Hakan ve Orkun'u ikinci maçta herhalde görmeyiz diye tahmin ediyorum. Eğer üçlü oynayacaksa. Çünkü hani bu kadar metrekarede zaten 3 oyuncunun olmaması gerekiyor. Rakip sahada da oynadığını düşünürsen. En azından maçın birçok bölümünde olmaması gerekiyor. Daha boş alanlara kaçabilecek, daha boş koşu yapabilecek oyuncularımızı mutlaka ikinci maçta bunları göstereceğini düşünüyorum. Tabii ki kadro tercihi de önemli hocanın. Hani ilk maçta hem kadro ve maça başlangıç planı hem de daha sonraki oyuncu değişikleri çok tartışıldı. Ya bunlar normal bu arada. Neden tartışılmaması gerektiğini ben anlayamadım. Yani Sayın Başkan da söylüyor da tabii ki bize belki söylemiyor ama hani çok daha uç eleştiriler yapanlar var. Buralara tabii ben de çok aynı fikirde değilim. Ama tabii ki biz o gün saha içinde yapamadıklarımızı ve neden yapamadıklarımızı üzerine konuşmaya çalıştık. Hatta belki bir sonraki günde. Ama tabii bunu çok daha maalesef kötü bir şekilde yapanlar da var. Sözüm ona tabii ki. Ya da sözleri ona. Ben kendi üzerime alınmadım. Çünkü ben saha içini eleştiriyorum. Hocanın tercihlerini eleştiriyorum. Yoksa oyuncularımıza ne saçlarıyla uğraştım, ne giyimleriyle uğraştım, ne maç içindeki hareketleriyle uğraştım. Çok da dediğim gibi yani bunlar olabilecek şeyler. Olmalı da bu başka bir şey. Saha içinde performans anlamındaki belki yapamadığımız şeyleri eleştirmeye çalıştım. Mesela önemli şeylerden birisi maçtan sonra hocanın söylediğini söylüyorum. İşte rakibimize iyi analiz ettik, iyi çalıştık. Ama belli ki o iyi analiz kısmı bana geçmedi mesela maç sonunda. Maçı gördükten sonra çok da iyi analiz edememişiz dedim kendi kendime. Neden? Onun da sebebini söylüyorum. Yani neredeyse sıfıra yakın belki bir iki tane pozisyon ki o da çok normal. Hani bu kadar dominant topla oynadığım bir oyunda tabii ki bir iki pozisyon mümkünse olacaktır. Olmalıdır da. Evet, bu arada Beşiktaş Gain 51, Fenerbahçe Beko 57 oldu. Az önce Metecan Birsel'in turnike pozisyonunda Connor Morgan kendisine faul yaptı ve Sertaç yapmış, özür dilerim. Sertaç ne yaptım diyor ama karar faul.
Olmalı ya.

0: Yani eleştiri de olmalı, buna da açık olmalıyız ki oyuncularımız da benzer bir şeyi söyledi zaten. Yani eleştiri yapabilirsiniz tabii ki. Yapmalıyız da bu arada. Neden yapmayalım yani? Kim yani, kimse ülkenin kötü olması için şey yapmıyor, eleştiri yapmıyor herhalde. Neden yenildiğimizi sorgulamaya çalıştık kendi adımıza. Açıkçası şu ana kadar Türkiye maçı dışında beklentimi karşılayan bir turnuva oluyor. Zira birçok takım sıkı bir mücadele sergiliyor. En keyifli maç bence İran-Yeni Zelanda maçıydı. Başından sonuna kadar çok tempolu bir maçtı. Arjantin oldukça hazır göründü. Komple bir takım hüviyetinde demiş sevgili Zafer Bey. New Jersey'den yazmış. Özür dilerim. Evet, ben de benzer bir düşündüğüm bu arada. Connor Morgan üçlüğü gönderdi. Thomas şimdi turnikeyi aldı. Tekrar Beşiktaş. Gain hücumu 51-57 az önce. Şimdi Devin Dotson o da kaçırdı. Üçlüğü ısrarla üçlük atıyor Beşiktaş aslında. Ve bunlarda da başarılı olamıyor. Bir şekilde üçlük yüzdesini yukarı çıkarmaya çalışıyor ama şu ana kadar başaramadılar. Yani sevgili Zafer, tabii konuşuyoruz. Biz de konuşuyoruz. Bu arada bir hücum faul bekledi. Ama öncesinde ne oldu? Bir şeyler oldu. Anlamadım. Hücum süresi mi? Ha, teknik faul. Alimpeviç'e teknik faul çalındı. Hakemler durdurdu. Evet, bu arada Alimpeviç sağ içine kadar girmiş. Burada bir hücum faul bekliyor. Bu arada faul yani. Hücum faul ama hakemler buraya es geçmişler. Evet, hakemin yanına kadar gitmiş. Sağ içine girmiş. Metecan ve Devin Dotson mücadelesinde perdeden çıkarken Metecan'ın bir hareketi var. İzleyecekler şimdi. Bakalım. Şeyi söylemeye çalışıyorum. Tabii ki mücadele etmeden maç kazanılmaz sevgili Zafer. Çok normal yani. Daha fazla mücadele etmelisiniz diyelim. Peki bir araya gidelim sevgili dinleyiciler. Birazdan tekrar buradayız.
1: Bahse gireriz devam edecek. Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta sana birikiyorum.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
1: Haftan olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyük...
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
3: Var. Hemen dışında 10 numaralı Gaye Can da var. Gaye Can'dan da bir boy kadar geride, hemen dışta 11 numaralı Uçan Ilgın'ı izliyorum. Ondan bir boy kadar geride 14 numaralı Zulema. 1,5-2 boy kadar geride 1 numaralı Melisa Kızı. Ondan da 2 boy kadar geride 2 numaralı Lavista Kaya. Lavista Kaya'nın da 3-4 boy kadar gerisinde 8 numaralı Ceku Balım. Ceku Balım'dan da 2 boy kadar geride 5 numaralı Cinderella. Cinderella'dan da 6-7 boy kadar geride değerli yarı severler 13 numaralı Tumbul Nazlı sırasıyla kısraklar son 600 metreye doğru ilerliyor. 7 numaralı Aslı Nuray 5-6 boy kadar lider. 3 numaralı Rüzgar Tepesi ikinci ligde. Öndeki 7 numaralı Aslı Nuray'ı takip ediyor. Onlardan da 2-2,5 boy kadar geride içeride 1 numaralı Melisa Kızı var. Daha sonra 14 numaralı Zulema izliyorum. 3-4 boy kadar geride de 2 numaralı Lavista Kaya var. Bu şekilde kısraklar viraja doğru ilerliyor. 7 numaralı Aslı Nuray 1,5 boy kadar önde. 1 numaralı Melisa Kızı ikinciliğe geldi. Bu şekilde kısraklar virajı döndü. 7 numaralı Aslı Nuray son yüzeyden lider geliyor. Dışına sokuldu. 1 numaralı Melisa Kızı. Gerilerden 2 numaralı Lavista Kaya'nın İçeriden 13 numaralı Tumbul Nazlı'nın atakları var. Bu şekilde kısraklar son 200'e doğru ilerliyor. Pistin ortasındaki 7 numaralı Aslı Nuray şimdi liderliğini 2-2,5 puan kadar çıkardı. 1 numaralı Melisa Kızı gerilerden Tumbul Nazlı'nın 4 numaralı Sabır Çin'in atakları var. Koşunun son 100 metresine giriyoruz. 7 numaralı Aslı Nuray lider dışarıdan. Melisa Kızı geliyor. 7 numaralı Aslı Nuray rakiplerine direnip son koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Melisa Kızı ikinci, 4 numaralı Sabır Çiçeği üçüncü, 13 numaralı Tumbul Nazlı dördüncü ve 5 numaralı Cinderella da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki son koşuyu 7 numaralı Aslı Nuray İsa Katar'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
6: Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz programı. Ben Caner Aydaş. Bu arada Portekiz Kongo mücadelesinde 71. dakika ve 1-1'lik beraberlik devam ediyor. İlginç bir mücadele. Portekiz'in şu ana kadar sadece 3 şutu var. Yani dediğim gibi inanamıyorum. İnanan varsa tabii saygı duyacağım ama ben inanamıyorum. Yani şu performansın şöyle olmasına gerçekten inanamıyorum. Koskoca Portekiz, hatta şöyle bakalım, %78 toplu oynamış şu ana kadar. Sadece 3 şut atmış Kongo kalesine. Hani verin topu sabah kadar oynasınlar o zaman. Neves, Vitinha ve artık kimler varsa, Bruno Fernandes, Silva, Neto, Ronaldo, sabah kadar kendi kendilerine oynasınlar, dursunlar. Şimdi 20 şut atarsın gol olmaz. Hani bizim maç gibi olur. Dersin ki evet, neyi yapamadığını eleştirirsin ama şimdi 71 dakikada, yani neredeyse 25 dakikada bir şut atmış Portekiz. Buna ne diyeyim ben şimdi? Bir şey diyemedim yani. Roberto Martinez, ya bunu niye getirdiler Portekiz'in başına? Gerçekten çok anlamış değilim. Portekiz'de de Belçika'da da çok başarısızdı. Burada da benzer bir durum var. Adam güzel yerlerde iş bulmaya devam ediyor. Evet, Beşiktaş gain atmış. Fenerbahçe Beko 65 oldu. Tarık'a yapılan bir faul var. 3 serbest atış verildi. Şimdi ilkini değerlendirdi Tarık. İkincisini kullanacak. Bakalım. Turnuvada şu anlaşıldı ki Caner, senin de anlatmaya çalıştığın gibi sadece teknik beceriler yeterli değil. Günümüz futbolunda fiziki mücadeleyi de sahada göstermeniz gerekiyor. Aksi durumda oynanan oyun sizi hiç beklemediğiniz bir noktaya getirebiliyor. En güzel örneği turnuvadaki İspanya, Belçika, Brezilya ve İsviçre gibi takımların zayıf gibi görünen takımlara karşı aldığı skorlar. Sevgili Zafer'in açıklaması, daha doğrusu mesajı bu yönde. Tabii Fas çok güçsüz değil ama İsviçre, Belçika ve Brezilya için aynı şeyleri, daha doğrusu Brezilya için söyleyemem. Yani Fas için söyleyemem ama İsviçre, Belçika ve İspanya için kesinlikle söylemeliyim. Çünkü güçsüz takımlardı bana sorarsanız ve biraz laubalilik, özellikle İsviçre mücadelesi, İsviçreliler çok laubaliydi. Yoksa 3-4 tane atabilirlerdi. Yani çok rahatlıkla mücadeleyi bitirebilirlerdi ama inanılmaz laubali oynadılar. Sonrasında da bedelini ödediler. 62-67'ye geldi mücadele sevgili dinleyiciler ama çok korakor bir mücadele izliyoruz. Oldukça sert bir mücadele de izliyoruz diyelim. Merhaba Caner abi. Cuma akşamı Vedat abiyle yayındasın sanırım. Evet, doğrudur. Cuma akşamı sevgili Vedat Parlak'la yayındayız. Tabii ben yarın da buradayım. Vedat Parlak yok. Yarın akşam da yine burada olacağım. Beni yalnız bırakmazsanız sevinirim. Bu hafta çarşambadan haftaya salı gününe kadar full buradayız. Onu söyleyelim. Yani haftaya salı günü, off günü, izinli günüm, o güne kadar komple burada olacağım. Sizleri de bekliyoruz efendim. Bu arada az önce Beşiktaş gain yine hücum edemedi. Melli elini bir şekilde soktu bir yerlere ve Beşiktaş'a top kaybı yaptırdı. Sonrasında da Tucker'ın faul aldığını söyleyelim. Ve şimdi iki serbest atış kullanacak Anthony Brown faul yapan oyuncu sevgili dinleyiciler. Basket faul Tucker almaya çalıştı ama olmadı diyelim. Abi yarın peki o zaman bekliyoruz sevgili Fatih Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun, kendisi güzel, bize güzel bir şey göndermiş. Selamlar kardeşim. Duşan kendisini ikinci kez şiddetli itirazdan attırmasına anlam veremedim. Aslında başa baş devam ediyor. Basketbol ilginçti. Sevgiler, saygılar. Bir önceki mücadelede de benzer bir durum biliyorsunuz. Yasikevicius şiddetli itirazdan atılmıştı. Burada da benzer bir durum oluyor basketbolda. Bunlar attırmadı bu arada. Duşan şu anda kenarda görüyorum. Yani kenarda ama basketbolda bazen koçlar dayanamıyor. Yani çok aşırı şiddetli bir itiraz oluyor. Evet, bu arada hücum faul. Anthony Brown
Takır'a hücum faal. Bir daha bakalım. Yani şimdi hakem standartları da ilginç. Az önce benzer bir pozisyonda vermediler ama şimdi Berk Uğur'un perdeden çıkarken faul yaptığını söylediler. Ama bence bir faul yok bu pozisyonda. Yani az önceki de hatalıydı. Şu andaki de hatalı. Az önceki faulde ise bu hiç değil gibi bir durum olabilir. Evet, Portekiz mücadelesine bir taraftan bakıyorum. Bir birlik beraberlik devam ediyor. 76. dakika, bakalım Portekiz'de puan kaybı yaşayacak mı sevgili dinleyiciler? Onu da bir bakalım edelim. Çünkü şu ana kadar henüz Kongo karşısında toplu oynamanın verdiği o etkiyi göremediler, gösteremediler daha doğrusu. Evet, bu arada Anthony Brown 3 sayılık bir baskette 65-68'e getirdiği mücadele. Evet, kale vuruşu kullanır dedik Kongo. Ama tabii Portekiz rakip kaleye şut atmadı. Çok sağ olsunlar. Hani atmazsa tabii kullanması da zor gözüküyor. Devin Hall 71-65'e getirdi. O da üçlükle karşılık verdi. Hemen anında Anthony Brown'a ve Fenerbahçe'nin 6 sayılık üstünlüğü devam ediyor. 7-26 var mücadelenin sona ermesine. Şimdi bu arada Berk pota altına, sonrasında Devin Dotson basket faali aldı sevgili dinleyiciler. Çok da kötü düştü. Kemba Birch'ün burada bir faulüne maruz kaldı. Kemba Birch bir şey yapmadım diyor. Saras Yasikevicius çok sinirlendi pozisyonda. Evet. Bu arada çok normal. Çünkü derbiyi almış. Sonrasında da topa elinden fırlatıyor. Evet, Yasikevicius da çok sinirlenmiş pozisyonda. Kemba Birch'ün de ikinci faali. O da bu arada ilginç bir oyuncu. Yani bence istikrarlı bir oyuncu değil ama ne zaman oynasa bir şekilde bir standardı var Kemba Birch'ün. Fena değil. Hani böyle çok üst düzey oynamıyor ama kötü oynadığını da çok görmüyoruz. Mutlaka ya rebound konusunda katkıda bulunuyor. Ya şeyde katkıda bulunuyor. Nedir o? Sayı konusunda katkıda bulunuyor ama bir şekilde takımına katkıda bulunmaya çalışıyor Kemba Birch. Fenerbahçe Beko'da. Şimdi Devin Dotson 20 sayısı var. Bugün Beşiktaş adına en skorer oyuncu, ki onun performansı belirleyici olabilir. Bu arada ilk serbest atışı, özür diliyorum, tek serbest atışı da başarısız ve savunma reboundında Fenerbahçe Beko'dan, evet, Fenerbahçe Beko'dan geldi. Sonrasında bir hatalı yürüme kimden geldi? İlginç yani, çok böyle basit hatalar geliyor. Tarık topla beraber kat etti. Sonrasında hatalı yürümeye neden oldu. Evet, Fenerbahçe'de 4 oyuncu şu anda çift hanede. Devin Hall, Kemba Birch.

0: Nicola Melli ve Tucker çift haneye ulaşan oyuncular. Nicola Melli şu ana kadar maçın en skorer oyuncusu. Bu arada Beşiktaş'tan bir üçlük. Şimdi Connor Morgan ama kaçırdı. Yani çok boştu ama kaçırdı. Beşiktaş'ta Anthony Brown'un 20 sayısı var. Yine Devin Dotson'un 20 sayısı var. Onun haricinde henüz çift haneli sayılara ulaşan başka bir oyuncu yok. Beşiktaş giyindi. Evet, bu arada Fenerbahçe'de, onu da söyleyeyim, Onur Alp Bitim az önce yerde kaldı. Bayağı da sert bir darbe aldığını söylüyor. Evet, omuzuna darbe aldığını söylüyor ama bakalım, şimdi kenara geldi. Umarım ciddi bir şey yoktur. Ama hakem faul çalmadı pozisyonda, ilginç. Onur Alp Bitim şimdi kenara alındı. Hatta soyunma odasına gitti. Omuzuna sert bir darbe aldı. Connor Morgan'la çarpıştılar ama hakem pozisyonda faul vermedi. İlginç. Yani normalde az önceki faulün babası diyeceğimiz bir faul. Yani oraya faul çaldıysan burası faulün babası. Öyle söyleyeyim ben. Evet, bu arada Hall'dan müthiş bir asist ve Hall değil, düzeltiyorum. Wade Baldwin'den müthiş bir asist ve Melli'den smaç geldi. 73-67, 6-22 var mücadelenin sona ermesine. Şimdi Connor Morgan yine gönderdi üçlüğü. Yine başarısız. Dediğim gibi sürekli üçlük atmaya çalışıyor. Beşiktaş giyin. Hani bunu da çok anlamış değilim. Maç bu kadar yakın giderken neden ısrarla üçlük atmaya çalışıyorlar? Bu da ilginç. Evet, bu arada Melli. Önce attı, kaçırdı. Sonrasında kendi reboundını aldı ve bitirmeyi başardı. Yine Baldwin, Melli ikilisi. Evet, burada Beşiktaş kısaları yardım edemedi reboundı ve Melli atak sonlandırdı. Tam da anlamı bu. Kendi başlattığı ikili oyunu kendisi bitirmeyi başardı smaçta ve skorda 75-67'ye geldi sevgili dinleyiciler. Beşiktaş giyin 67, Fenerbahçe Beko 3 olan fark bir anda 8 sayıya çıkmış oldu. Az önce Beşiktaş'ın tercihlerini özellikle söyledim. Israrla üçlük attılar. Israrla üçlük attılar. Sonrasında da işte bazen daha fazla denememek lazım. İkili oyunlar oynamak lazım. Gerçi ikili oyun oynayabileceğim bir Connor Morgan. Diğer tarafta Sertaç ve Vito Brown var. Bunların hiçbiri de bugün başarılı değil. Özellikle Connor Morgan. Evet, 8 sayısı var ama üçlük yüzdesi çok kötü. Bugün üzerinde söylüyorum. Daha iyi olabilirdi. Diğer tarafta Sertaç ilk 5 oyuncusu olmasına rağmen sadece 3 sayısı var. 16 dakika oyunda kaldı. 5 rebound ve 1 de asisti var. Ama daha fazlasını tabii ki bekliyorsunuz. Yani Beşiktaş'ın uzunlarının bugün Fenerbahçe'ye eğer yenmesi için bu seride mutlaka uzunlarının ekstra sayılarına ihtiyacı var. Sadece kısaların atması yetmez ki gördüğünüz gibi yetmiyor işte. 20 sayı Connor Morgan, 20 sayı Anthony Brown ama fark 8, başka da katkıda bulunan yok. Şimdi Sertaç bomboş üçlüğü airball. Evet, Sertaç da airball attı. O da az önce Connor Morgan'la değişti. Bir şekilde Melli ile eşleşmek için, Melli'yi durdurmak için. Bu arada Melli yine pot altında bir ikili oyun aradı. Bu defa Baldwin Tarık'ı dışarıda topla buluşturdu. Anton, şimdi Vito Brown da Beşiktaş'ta oyunda. Bir şekilde maçın içine girmeye çalışıyor Beşiktaş giyin ama çok da başardığını söyleyemeyiz. Eğer Fenerbahçe Beko kazanırsa, bir sonraki maçı Beşiktaş kazansa da maç, yani şampiyonluk düğümü artık Beşiktaş'ın sahasında çözülmeyecek. Deplasmanda çözülecek gibi gözüküyor eğer bugün kaybederse siyah beyaz takım. Fenerbahçe de bu avantajı bir şekilde kullanmak istiyor. Kendi sahasında bu seriyi bitirebilir. En kötü bu maçı kazanırsa. Muhtemelen de şu ana kadar gidişatta öyle gözüküyor. Beşiktaş'ın maçın içine girebilmesi için biraz daha uzunlardan sayı bulması gerekiyor diyelim. Evet, 85. dakika Portekiz Kongo maçı 1-1 devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bakalım orada bundan sonraki dakikalar bir şeyler değişecek mi? Çok da zaman kalmadı. Maçı da bir taraftan takip etmeye çalışıyorum. Evet, bu arada basit bir top kaybı Melli'den Devinullah bıraktı ama o kontrol edemedi ve şimdi Beşiktaş Gain için bence çok kritik bir hücum. Çünkü 4.53 var. 69-75 geride. Maça tekrar ortak olma şansı ya da biraz daha maçın içine girme şansı. Bakalım başarabilecek mi Beşiktaş Gain? Bu arada Dustin, Devin Dustin ve Baldwin arasında bir çarpışma. İki oyuncu da yerde kaldı, ilginç. Sanki böyle bir futbol maçı gibi oldu. Ayaklar çarpıştı. Sonrasında iki oyuncu da yerde kaldı ama Baldwin kalktı ama Devin, evet, faali Baldwin yaptı zaten. Koşu onunla doğru gidiyor. Haliyle dördüncü faalini yaptı ama ilginç bir faal. Yani basketbolla çok bağdaşmayan bir faal. Kasti bir şey olmasa da dediğim gibi görüntü biraz ilginçti. Şimdi Kemberç oyuna tekrar dahil olacak. Evet, Dotson da kenara geldi. O da ayağına kötü düştü. Bir ara kalkmaya çalıştı, tekrar düştü. Kalkıp düştü. Sanırım bileğinde bir ya burkuldu ya bir sıkıntı var bileğinde. Şu anda koç da, evet, Beşiktaş profesyonelleri de bakıyor. 69-75 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğü var. Sinan Erdem'de gerçekten çok coşkulu bir taraftar var. Siyah beyaz taraftarlar bu maçı kazanıp seride 2-1 öne geçmek istiyor. Ama tabii çok da kolay değil. Yıllardır bu seviyeleri çok iyi oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Fenerbahçe Beko'dan. Şimdi Anthony Brown çok uzaklardan gönderdi ama yine sonuç alamadı. Yine bir airball. Tabii Lemar'ın olmaması, Ziz için olmaması üzerine Jonah Matthews'un aşininin kopması, yani olabilecek ne kadar kötü senaryo varsa Beşiktaş Gain'in başına geldi bu final serisinde. Hani olabilecek daha kötü senaryo ne olabilir? İlk 5'in 3 oyuncusu şu anda burada yok ya da bu seride olmayacak. Hal böyle olduğu için de çok da kolay değil Fenerbahçe Beko ile mücadele etmeniz. Birbirinden değerli yıldızlar var çünkü, önemli oyuncular var. Takır'ından tut da Melli'sinden, Tarık Biberovic'inden, işte Baldwin'inden, yani çok önemli oyuncular var. Ve sizin de en önemli oyuncularınız ya da en önemli sayılabilecek birkaç oyuncunuz yok. Evet, bu arada Yasikevicius hatalı yürüme bekledi ama ne karar verildi? Şimdi tekrar bir izlenecek. Evet, Sertaç'tan. Sertaç benden çıkmadı diyor ama ben de sanki Sertaç'tan çıktı diye gördüm. Portekiz 1, Kongo 1, dakika 89 sevgili dinleyiciler. K grubunda bakalım Özbekistan-Kolombiya maçı da var. Saat 05'te bu maç öncesinde. Portekiz bu grupta puan kaybıyla başlayacak mı? Öyle gözüküyor. Ama benim gözümde bu maç Portekiz için hakikaten çok büyük bir hayal kırıklığı. Yani ben sürpriz yapabilecek takımlardan birisi olarak Portekiz'i hep görüyorum. Neden? İyi bir kadrosu var. Önemli oyuncular var. Şampiyonlar Ligi şampiyonundan iki oyuncu var. Hani baktığınız zaman orta sahasının beyni burada. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, işte Leo, Neto'sudur, Ronaldo'sudur, Diaz'ıdır, değil mi? Hani çok değerli bir kadro. Hani Kongo tabii ki kesinlikle küçümsemiyorum ama hani Kongo ne olabilir ki? Ne olursa olsun. Hadi geçiyorum. Kongo'da, Kongo'ya karşı puan kaybedebilirsiniz ama en azından 90 dakikada 5 şut da atmazsınız. Ve topla oynama yüzdesi %77. Yani olacak iş değil. 5 tane şut atmışlar, biri isabetli ve sadece 5 şut atmışlar. Yani inanılır gibi değil ya. Neredeyse 17-18 dakikada bir şut atmışlar. Akıl alır gibi değil. Ki ilk yarı sonunda da ciddi bir uzatma vardı. Tabii geçen bir kıymetli bir spiker dostum söylemişti. Ronaldo oynadığı sürece Portekiz 10 kişi her maça oynayacak demişti. Bunun da hani böyle bir yorumda bulunmuştu. Hani Neto'yu oraya atabilir mesela ama Ronaldo'yu kesmekte tabii yürek ister. O yürek kimde var? Tabii ki Roberto Martinez'de asla yok. Yani biliyorsunuz Belçika milli takımında da yıllarca hani Belçika milli takımının o altın jenerasyonun ekmeğini yiyen bir teknik direktördü. Sonrasında gönderildi ve gönderilir gönderilmez de Portekizler hemen bize gel dediler. Hani sanki Portekiz'de teknik direktör yokmuş gibi. Yani dünyanın neredeyse en önemli takımlarını Portekizli takımlar yönetiyor. Onlar da İspanyol bir teknik direktöre gittiler. Roberto Martinez'e. Daha önce böyle çok önemli başarıları var mı diye sorarsanız Martinez'in. Bence yok. Ama yapacak bir şey yok. Hani onun da öyle güzel iyi bir herhalde menajeri var falan. Bir şekilde güzel işler buluyor. Peki bir araya gidelim sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 21.54. Saat başında tekrar buradayım.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters köşe.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Portekiz 1-1 beraberlikte Dünya Kupası'na 1 puanla başladı. K grubuna diğer maçlar biliyorsunuz. Özbekistan Kolombiya arasında bugün oynayacak. Yine basketbolda Fenerbahçe Beko Beşiktaş Giyini deplasmanda 71-82 mağlup etmeyi başardı. Özellikle 4. periyodun sanırım 6. ya da 5. dakikasıydı. 71-67 idi. Sonrasında Beşiktaş sadece 4 sayı buldu. Çok fazla üçlük denediler. Maçın sonunu oynayamadılar diye düşünüyorum. Ama tabii Fenerbahçe'ye karşı da hani şu kadro zafiyetinde başa baş bir mücadele etmek bence oldukça zor gözüküyor Beşiktaş Giyin adına. Fenerbahçe kazandı diye düşünüyorum sevgili Caner. Sürekli boş dönüyor. Üçlük deneyerek sevgili Yunus abi yazmış. Yani çok normal. Evet, çok normal diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın kaybetmesi. Dinleyicimiz sevgili Eren Bey yazmış ama sonrasında herhalde bizim olmadığımızı, reklamda olduğumuzu düşünerek mesajını silmiş. Yazarsa tekrar okurum. Onu da söyleyeyim. Sevgili Fatih Bey, Cuma günü bize güzel bir şey yollayacakmış. Pek teşekkürler. Yollasanız da yollamasanız da canınız sağ olsun. Zahmet etmeyin diyelim ama tabii ki gönlünüzden kopuyorsa teşekkür ederim. Bu Dünya Kupası şunu gösterdi. Teknik kapasitenin yok olmuş, fazla etkisi yok diyor. Belirleyici olan fiziksel güç ve hız diyor. Sevgili Eren Bey, özellikle Portekiz Kongo maçına atıfta bulunuyor. Öyle tahmin ediyorum, değil mi Eren Bey? Yani o maçta Portekiz'in teknik kapasitesi çok yukarıda. Ama şöyle işte sevgili Eren Bey. Şimdi teknik kapasiteniz iyi olabilir ama %75 oynadınız, %75 topla oynadınız. Hatta şöyle bir oyun bölgelerine de bakalım. Yanlış bir şey söylememiş olalım. Tamamen rakip yarı sahaya, orta sahaya. Yani ikinci bölgenin ortalarından başlayaraktan oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıktığınız bir denklemde şut atamazsanız maç kazanamazsınız. Yani ortada Ronaldo var. Hadi Ronaldo çok kafa vuruş yapan bir oyuncu değil, böyle çok özel bir durum ya, çok özel bir yetenek değil bu konuda. Yani çok uzun boylu değil çünkü. Siz Portekiz olarak işte şut atabilecek oyuncularınız var. Bunu denemeniz gerekiyor. Bakın az önce saydım: Bruno Fernandes, efendime söyleyeyim, Juan Neves, Bernardo Silva, Neto, Kezan, Ronaldo. Hani akşama kadar pas yapın. Tamam, bakın 723 pas yapmışlar. Şimdi İspanya da puan kaybetti. Tamam. Ama İspanya 50 tane pozisyona da girdi, puan kaybetti. Yani berabere kaldı. 7 şut da atmadı İspanya. Biz de mesela puan kaybettik. Biz yenildik gerçi. İspanya berabere kaldı. Bunlar berabere kaldı. Biz yenildik. Bizimki ayrı bir konu. Ayrı bir vaka tabii ki. Ama İspanya mesela çok fazla. Yeşil Burun Adaları da mesela çok koşan bir takım, mücadele eden bir takım. Fiziksel gücü yüksek olan takımlardan birisi. Doğru söylüyorsunuz. Ama İspanya ne yaptı? 20-25, 27 şut atmış. Bakın şimdi bakıyorum. 7'si isabetli. 11 köşe vuruşu kullanmış. İşte 734 pas onlar da yapmışlar mesela. Çok fazla pas yapmışlar. 174 onlar da topla oynamışlar. Rakip yarı sahaya tamamen oyunu yıkmışlar ama atamadılar. Ama Portekiz bugün onu yapamadı işte. Yani sorun orada. Bol bol pas yaptılar. İşte Vitinha, Neves zaten çok seviyorlar topla oynamayı. Paris'ten de bunu biliyorsunuz. Ama Bruno Fernandes, işte Neto, Silva. Artı böyle fiziksel takımları ancak şutla falan açarsınız. Başka türlü açma şansınız yok. Yani bizim de Avustralya maçındaki zaten en büyük problemimiz buydu. Genel söylüyorum, seyrettiğim maçlara sadece Fransa farklı oldu. Fransa'da aslında benzer bir durum vardı. İlk yarıda yani 2 metreden kaçırdı. Neydi o? Bir oyuncu kaçırdı ya. Sağ açıkta oynuyordu. Şimdi unuttum ismini ama. Ya o golü yese Fransa'da çıkaramayabilirdi ama ikinci yarı kadro kalitesiyle, özellikle kadro kalitesini de geçiyorum. Kimdi bu beyefendi? Olise Bey sayesinde bu maçı kazanmayı başardı. Bu arada golü kaçıran oyuncunun ismi de evet, Sar. Sar 2 metreden kaçırdı mesela. Sar ilk yarının sonunda o golü atsaydı
Fransa da geri dönemeyebilirdi. İkinci yarı çok daha fazla yani sert bir maç olabilirdi. Ayrıca dediğim gibi daha moralli olacaktı Senegal.

Ve hani belki 2 gol yemeyebilirlerdi, 3 gol yemeyebilirlerdi ya da puan alabilirlerdi ama yapamadı. Artık bu tarz takımlara karşı hani Senegal isen mümkün mertebe bulduğun pozisyonu değerlendireceksin ama işte Fransa'da çok bireysel olarak yetenekli oyuncular var. Olise onlardan birisi. Gerçekten çok çok önemli bir yıldız olmaya doğru gidiyor. Michael Olise çok fazla, çok büyük oynamaya başladı bence. Onu da söyleyelim. İlginç bu arada. İngiltere doğumlu biliyorsunuz kendisi ve Fransa milli takımını tercih etti. Ayrıca Bayern Münih'te de mücadele ediyor. Michael Olise böyle ilginç bir durumu var. Ve bence çok fark yarattı dünkü maç özelinde. Yoksa Fransa'da puan kaybı yaşayabilirdi. Yine de Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Duşan devam ederse önümüzdeki sene de çok başarılı olacağını düşünüyorum. Darısı Galatasaray'ın başına. Lakin çok zor. Galatasaray kafayı futbola takmış. Şöyle hak veriyorum. Para maalesef futbolda, sevgiler saygılar. Yayın akışı oluyor demiş. Güzel bir yayın akışı oluyor demiş. Canerim çok teşekkürler. Sağ ol, var ol. Derfin Yunus tane. Ne maçta ama Ronaldo bitik. Bir de dün Haaland ve arkadaşlarının hakeme davranışı iyi değildi. Küçümser hareketleri vardı. Katılıyorum sevgili Mehmet İstemi Bozyal. Ama FIFA bunu görmüyor. Messi'nin basmasını da görmüyor diyor. Değil mi? Öyle mi diyorsun? Ya Messi basarsa da bassın ya. Messi'dir yani. Bilinçli yapmaz yani sevgili Mehmet. Yani Ronaldo'cusun herhalde ama Messi bir dünyalı değil yani. Bırak oynasın ya. Messi hani adam ömrü hayatında belki 3-4 tane sarı kart görmüş. Olsun. Yanlışlıkla da ya. Olmasın tabii ki de. Olsun demiyorum de. İsviçre'nin neredeyse yarım metrelik ofsaytını vermediler. Dün Fransa maçında Fransız oyuncunun rakip oyuncunun ayak bileğini basmasını görmediler. Dünyanın her yerinde görmeyen göz görmüyor. Görmeyen var, görmüyor. Maalesef böyle. Onu söyleyeyim. Artı FIFA da bana göre iyi bir kurum değil zaten. Yaptıklarını görüyoruz. Neyse, konuşmayacağım. Caner Şener Güneş döneminde olduğu gibi bu Dünya Kupası'nda da 0 gol 0 puan elenirsek Montella sence istifa eder mi? Veya federasyon başkanı ya da federasyon Montella'nın görevine son verir mi? Diyor sevgili Ali abi. Ya inşallah 0 puanla elenmeyiz. Elenmeyiz ve 0 puan olmaz. İnşallah temennim bu yönde. Çünkü yıllar sonra gittiğimiz bir organizasyon. Heyecanlıyız. Haliyle bu heyecanımızın sahaya da yansımasını istiyoruz. Oyuncularımızın tam anlamıyla yansıtmasını istiyoruz. Potansiyellerini ortaya çıkarmalarını istiyoruz. Potansiyellerini sergilemesini istiyoruz oyuncularımızın. O gereken hırs, o gereken kazanma arzusunu görmek istiyoruz, motivasyonu görmek istiyoruz mümkünse sevgili Ali abi. Bunları gördükten sonra Montella Hoca tabii ki kalır, niye kalmasın ama eğer tabii ki dediğiniz senaryo olursa bu bir başarısızlıktır. Başarısızlıkta da herkes bir bedel öder. Ha, federasyon başkanı böyle bir şey yapar mı? Bence yapmaz. Benim düşüncem bu. Bence yapmaz. Yani sıfır puanla da bitirsek ki inşallah olmaz öyle bir şey aman diyelim. O zaman da şöyle bir şey olacaktır. Biz suçlu olacağız. Zaten çok eleştirdiniz. Zaten daha oraya gider gitmez işte oyuncuların aldığı alacakları evlerden ondan bundan bahsettiniz. Moral motivasyonlarını bozdunuz. Kadrosuyla hocanın uğraştınız. Tercihlerine takıldınız. Çağırdığı oyunculara takıldınız. Yine bir suçlu bulacağız. Değil mi? Hep beraber bulacağız öyle tahmin ediyorum. O yüzden bence gönderilmez. Öyle bir şey olsa da. İşte bunu söyleyenler var zaten işte. Olur mu efendim? A ligine çıkardı hoca diyor. Yani eleştirmeyin diyor. Yani birçok kişi de böyle söylüyor yani. Hoca eleştirilmez. Yani o kadar önemli şeyler başardı. Ben de burada başarmasını bekliyorum. Ve bence normal şartlarda eğer öyle bir şey olursa tabii ki istifa kaçınılmaz olur. Ama olur mu diye sorarsanız olmaz. Ya da gereği yapılır mı? Yapılmaz. Bu benim düşüncem. Ya öyle demeyelim ya olur. Hak ediyorlarsa istediklerini alsınlar. Çok önemli değil. Ben takılmıyorum. Şöyle bir fark var. 4-6-0 oynayan İspanya eski kadro kalitesi olmadığı için kilidi açamadı ve turnuvada kupanın favorisi şu anda diyebileceğim tek Fransa var. Yani şöyle.

4-6-0'da tabii Oyarzabal'la onlar Avrupa şampiyonu oldular. Yine orayı ikinci maçta bence gereğini yapacaklardır. Yani İspanya'da yani bence gerekli dersleri çıkardı. İspanya üretti, atamadılar. İspanya atabilirdi. Ha şimdi oynarsınız, pozisyona giremezsiniz, değerlendiremezsiniz ama İspanya bence değerlendiremedi. Yani İspanya'nın pozisyonları var. Maçı bitirebilirdi çünkü. Sadece değerlendiremedi pozisyonları. Daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Önce itti, sonra bastı. Yok yine Ronaldo, ne Messi. Quaresma başkandan yana izlemiş. Q7'den. Q7 tabii dünyanın en özel oyuncularından birisiydi. Selamlar. Ronaldo'lar, Silva'ların olduğu Portekiz koskoca maçı 7 şutta tamamladı. Rakibe Dünya Kupası tarihinde ilk golünü de attırdılar. Neymiş? Dünya Kupası farklı bir yermiş, diyor Ali Cemal. Milli takımımız için yangın çıkaranlara duyurulur. Bakın işte sevgili Ali Cemal diyor ki hani ne olursa olsun sonuç, eleştirmeyin diyor mesela. Burası Dünya Kupası, öyle sizin bildiğiniz bir yer değil, bilmediğiniz bir şeyle konuşmayın diyor mesela. Buradan bu sonucu çıkarmak lazım değil mi sevgili Ali Cemal? Yani koskoca Portekiz bile puan kaybediyor diyor. Tamam. Yanlış yaptık eleştirerek. Daha iyi oynamamız gerektiğini söyleyerekten yanlış yapıyoruz o zaman. Ya da işte ne bileyim, Barış'ın kapanan takımlara karşı Barış'ta oynamaması gerektiğini söyleyerekten yanlış yaptık. Ya da işte Kerem'i 85 dakika 2 metrelik adamların ortasına ataraktan, yani niye böyle yaptın? En kötü Barış'ı atsaydın hadi. Hani o da çok doğru olmasa bile yine en kötü Barış Kerem'den daha iyi oynayabilirdi. Kerem solda daha iyi oynayabilirdi. Dediğimiz için yanlış yaptık diyor mesela sevgili Ali Cemal. Başka da bir şey demedik zaten. Ya da işte Orkun, İsmail ve Hakan aynı anda niye kullandın hocam? Sana gol lazım ya. Ya da 85'te neden Salihli işte Mert Müldür alıp savunma oyuncusu alıyorsun? Hani gol lazım olan dakikalarda, farkı indirme şansın olduğu dakikalarda gibi gibi eleştirilerimiz vardı. Sevgili Ali Cemal demiş ki yapmayın böyle şeyler. Bakın herkes puan kaybediyor diyor. Peki. İnşallah ineriz. Aksine düşmek istemiyorum. Lakin Fenerbahçe'nin oyuncu açıklaması yok diyor. Sanki Montella hocayı bekliyorlar diyor. Eren Bey bilemiyorum artık. Bakacağız. İsyanlar yav. Q7 isyan ederdi. Evet, Quaresma tabii çok büyük bir oyuncuydu. İsyan da ederdi. Gereğini de yapardı, kartını da görürdü falan filan. Ama gerçekten Türkiye'ye üzerine gelen, Türkiye'ye gelen çok değerli oyunculardan birisiydi. Hani onu çıplak gözle izlemek de bence ayrı bir şeydi. Ronaldo'nun benden daha yetenekli dediği herhalde ender oyunculardan birisi. Quaresma herkeste güzel izler bırakmıştır. Gerek sportif, gerek sportif ya da saha dışındaki hareketleri nedeniyle, ama yıllarca kendi adından sıkça bahsettirdi. Şimdi sevgili dinleyiciler, ben birazdan tabii ayrılacağım. Az bir süre kaldı, 7-8 dakika. Bugünkü maçlara bir bakalım. Milli takımımızın tabii maçı var. İnşallah o maçta güzel skorlar alacağız. Öyle tahmin ediyorum. Almamız gerekiyor. İhtiyacımız var, onu söyleyelim. Kısır tartışmaları bir tarafa bırakalım. Artık bir önceki maç bir önceki zamanda kaldı. Artık önümüze bakmalıyız. Sevgili Ali Cemal'e katılıyorum bu anlamda. Ama şu anlamda katılmıyorum. Hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor. Eğer bir konuda yanlış yapıyorsanız sevgili Ali Cemal, bunu çalıştığınız iş yerinde de yapıyorsunuzdur. Eğer amiriniz yönteminizin yanlış olduğunu söylüyorsa, ki şey odur, bir daha yapmazsınız o hatayı, düzeltirsiniz. Değil mi? Biz de biraz Montel Hoca'nın tabii ki amiri değiliz ama artık herkes futbolu biliyor, görüyor, doğruları görüyor. Ya da istatistik bilimi denen bir şey var. Form durumları denen bir şey var. İşte az önce Eren Bey'in dediği gibi fiziksel gücün önde olduğu bir Dünya Kupası izliyoruz gibi bir durum var. Ve böyle mücadele edilmesi gerekiyorsa da böyle mücadele etmemiz gerektiğini sanırım hocamız da anlamıştır ya da görmüştür diye tahmin ediyorum. Biz yenilerek belki bunun diyetini ödedik ama bir sonraki maçta mümkünse yenilmeyelim. Kimse de Montella Hoca'yı eleştirmek için hani öyle özel bir meraklı değil.
Çünkü parası bizim cebimizden

göstermek lazım. Futbolda, basketbolda ya da herhangi bir spor dalında hani bunun için zaten işte aralar var. Şimdi Somalıları getirdiler biliyorsunuz Dünya Kupası'nda. Sözde sporcu sağlığını düşünüyorlar biliyorsunuz. Ama hiç sporcu sağlığıyla falan ilgilendiğini düşünmüyorum FIFA'nın. Tamamen daha fazla para kazanmak için reklam kuşağı yaptılar. 3 dakikalık ilk yarıda ve ikinci yarıda. Şimdi mesela şöyle bir durum var. Şu anda belki bu böyle ama ileride değişebilir. Burada hocalar takımı topluyorlar ve taktik veriyorlar. Mesela biz de Avustralya maçında bunu daha iyi yapabilirdik sevgili Ali Cemal. Hani buraları anlattık. Biliyorum siz şimdi hemen şuraya gireceksiniz. Efendim Türk futbol tarihinin en yabancı teknik direktörü işte A ligine çıktık onu yaptık bunu yaptık. Hiç buralara girmeden ben söyleyeyim. Onlar orada kaldı. Biz şimdi buradayız ve şu andaki gündemimizde Dünya Kupası'nda önce gruplardan çıkmamız. Bunun için de saha içinde hocanın rakip analizlerini iyi yapıp bu rakiplere göre kazanacak 11'i, kazanacak sistemi, kazanacak motivasyonu, kazanacak artık nedir? Coşkuyu vermesi gerekiyor. İstediğimiz bu. Başka kimse Montella'dan başka bir şey beklemiyor. Siz de beklemiyorsunuzdur eminim. Peki birkaç mesaj var. Onlara da bakıp sonrasında artık yayını yavaş yavaş sonlandıracağım. Caner Türkiye şartlarında bakıyorum şöyle. Ya bu olmaz sevgili Ali abi. Yani bu pek mümkün olmaz. Sonuçta ortada bir emek varsa ben buna hani aynı fikirde değilim. Sonuçta eğer bir yerde bir şey yapılıyorsa bunun karşılığında da dünyanın her yerinde sporculara prim işte belki maç başı olabilir işte turnuva sonunda olabilir bir şeyler ödeniyorsa bu ülkede de bu yapılabilir. Hani bunu oyuncular oraya versin buraya bağışlasın bu insanın gönlünden geçen bir şeydir. İstiyorsa yaparlar. Bunu kimseye de duyurmaya ihtiyaç yok. Kimseye de söylemeye gerek yok. Böyle bir baskı altına almaya da gerek yok. Böyle bir misyon yüklemeye de gerek yok. Ben buna katılmıyorum. İnsanların işte birçok iş insanı var Türkiye'de. Birisi şu kadar bir miktar yapıyor. Birisi yapmıyor. Yapmayana da dönüp neden yapmıyorsun kimse demiyor. Diyemez de yani. Bu insanın gönlüyle alakalı bir şeydir. Yani futbolcular İşte Dünya Kupası'nda elde edecekleri başarıya göre alacakları primleri oraya buraya bağışlasın. Ben o fikirde değilim yani niye bağışlasın ki? Bağışlamak isteyen bağışlar zaten. Bağışlamak istemeyen de bağışlamaz. Değil mi? Yani bunu bir şey olarak kullanmayı çok doğru bulmuyorum. Ben oralarda değilim. Ben neredeyim biliyor musunuz? Hani 24 yıl sonra gittiğimiz bir Dünya Kupası'nda en azından çocuklarımız, gençlerimiz şöyle bir ikinci, üçüncü turu yani ikinci turu görsünler. Sonrasında bir çeyrek finale görelim. Olabilir, elenebiliriz. Problem yok. Ama burada elenmeyelim. Yani biz Haiti değiliz. Biz Kuruçao değiliz. Mümkünse Kongo, Demokratik Kongo değiliz. Daha kaliteli bir takımız ve bunu da herkes biliyor. Hani söylemeyeyim oyuncularımızın nerede oynadığını. Kaliteli oyuncular, iyi takımlar mutlaka sonuç alır. Yeter ki doğru oyununuzu oynayın. 90 dakikayı ya da uzatma dakikalarını o coşkuyu sahaya yansıtın. Milletin beklentisini, insanların sizden beklentisini sahaya en iyi şekilde ulusunuzu temsil ettiğinizi unutmayın. Bir tık daha üstüne çıkın. Eminim ki bunu yapacaklardır. Yapacaklarına inanıyorum. İyi bir futbolcu topluluğumuz var ve bunun da gereğini yapacaklardır. Tabii ki zor maç, kolay bir mücadele değil. Ben hani kolay olacağını düşünmüyorum. Şimdi Paraguay'da şöyle demiyordur. Efendim zaten bizi bunlar yenebilirler demeyeceklerdir. Onlar da referans olarak kimi izleyeceklerdir? Bizim bir önceki maçımızı izleyeceklerdir. Ya bunlar geliyor geliyor bir yerden sonra zaten sonuçlandıramıyorlar. Zaten kısa boylu bir takım. Haliyle biz uzun boylu oyuncuları koyalım. Bir de oyunu birinci bölgenin ortalarında karşılayalım. İşte 5'li bir set, önünde 4'lü hatta zaman zaman 5'li olacak bir dizilişle beraber sürekli merkeze değil de kanatlara bunları sevk edelim. Zaten orta yaptıkları anda içeride santraforları yok. Yani bunu konuşacaklardır. Çok özel bir şeye gerek yok. Bizim bir önceki maçta yapamadıklarımızın üzerine çalışacaklardır. Bunu uygulayıp bir şekilde bizden gol yememeye çalışacaklardır. Biz de onların bir önceki maçlarından ziyade daha önce çünkü Paraguay'da puan almak zorunda.

0: Bizden onu da bakmak lazım. Onlar da en az 1 puan almak zorunda. Öyle düşünüyorum. Herkes müsterih olsun. Gruptan sallana sallana çıkarız. Ben öyle aynı fikirde değilim. Bu yaşıma geldim. Zaten zora sokmadan hiç gruplardan çıktığımızı görmedim. Ne kulüp bazında ne de milli takım bazında. Biz zoru seviyoruz. Peki. Ortada başarı var mıdır diyor sevgili Ali abi. İşte size göre yoktur ama bir başkasına göre Uluslar Ligi'ne çıkmamız, Dünya Kupası'na katılmamız, ki federasyon başkanımız da bunu söylüyor, başarı diye değerlendiriyorlar. Herkesin başarı kriteri farklı olabilir. Hani ben başarısız ne zaman diyeceğim? Bu Dünya Kupası'nda eğer ortaya bir şeyler koyamazsak başarısız diyeceğim. Şu ana kadar yorum yapmayacağımı söyledim. Hala da yapmıyorum zaten. Sağ için okumaya çalışıyorum. Ama eğer burada gruptan çıkamazsak bunu başarısızlık olur. Bunun da az önce sizin de söylediğiniz gibi mutlaka bir karşılığı vardır. Futbolda ya da herhangi bir iş kolunda mutlaka karşılığı vardır. Bunu da profesyonellerin zaten ilgilendiği bir konu. İnşallah biz başarılı olalım. Hiç olumsuz düşünmeyelim. Başarılı olalım. Paraguay'ı yenelim. Son maçta artık kendi kaderimizi kendimiz belirleyelim. Liderlik maçına çıkalım. O yüzden başarılı olmamız önemli diye düşünüyorum. Kazanmamız önemli diye düşünüyorum. Şimdilik cumartesi ya da bu maçı bekleyeceğiz. Öncesinde belki saha içinde nasıl olmamız gerektiği üzerine belki yarın biraz daha detaylı konuşuruz. Peki ben bitiriyorum. Birazdan sevgili Görkem sizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyiciler yine günün maçlarını sizlerle konuşuyor olacak, değerlendiriyor olacak. Dinleye mesaj yollayan herkese teşekkür ederim. Yarın saat 20.30'da tekrar Radyo Spor'da, Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosunda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.
1: Bahse gireriz devam edecek. Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor!
0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Bahse gireriz devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Bir Dünya Kupası karşılaşmasını daha geride bıraktık. Yine sürprizlerden birini aslında izleme fırsatını da yakaladık. Portekiz, Kongo Cumhuriyeti. 1-1 sonuçlandı. Ya şunu dikkat ediyorum. Dün akşamki maçlara da bakıyorum. Arjantin-Cezayir mücadelesi, Avusturya-Ürdün mücadelesini bu konunun biraz dışında bırakıyorum. Çünkü ikinci yarısı gollü geçen bir maçtı. Irak-Norveç, evet, o karşılaşma da olabilir. Saatler 01'i gösterdiğinde başlayan bir diğer mücadelemizdi. Şuraya geleceğim. İlk yarılarda 2'den fazla gol olan karşılaşmaların ikinci yarısı genelde kısır geçiyor. Bilmiyorum, sizlerin de dikkatinizi çekti mi? Yani şöyle bir sonuçlara bakın, sadece Dünya Kupası değil, bültende yer alan tüm maçlara bakabilirsiniz. Geçtiğimiz karşılaşmalara, bir gün öncesi, iki gün, üç gün öncesi karşılaşmalarını bir değerlendirin. İlk yarı skorlarına bakın, bir de ikinci yarıdaki skorlara bakın. İlk yarı 3 gol, 4 gol çıkan maçların ikinci yarılarında maksimum, o da maksimum 2 golü görebiliyoruz. Tabii ki yani benim en çok dikkat ettiğim konulardan biri canlı özelinde. Abi nereden oynuyorsun diyorsunuz ya, nasıl oynuyorsun? İkinci yarılara şöyle bir bakıyorum, bir 10 dakikasını izlemeye çalışıyorum. Bir de ilk yarıdaki skor tabii çok ama çok önemli. İlk yarıda 3 gol çıktıysa ben ikinci yarı 6'a yöneliyorum sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bunu da sizlere aktarmış olayım. Kimler dinliyor? Her zaman sorduğumuz bir soru vardı. Birazdan günün sorusunu aktaracağım ki güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Yine dünya futbol tarihiyle alakalı çok ama çok güzel sorulardan biri. Birçok kişinin doğru cevaplayacağını ben düşünüyorum. Dinleyicilerime güveniyorum. Ya, futbol konusunda, spor konusunda ben takipçilerime güveniyorum. Birçok dinleyicim doğru cevaplayacaktır. Ama her zaman sorduğumuz gibi şu an bana kimler kulak veriyor? Soruyu ona göre soracağım. Katılımlarınızı bekliyorum. İstanbul'dan Ahmet şu an dinliyorum gibi mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Ben de canlı skorlarımı sizlere aktarayım bu süre içerisinde. Finlandiya Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kısıtlı karşılaşmalarımız var ve Finlandiya Ligi şu an olmazsa olmazlarımızdan biri. Seni Joki 1, VPS 1, dakikalar 69. Yine Gnistan 1, Lahti 0. Burada da 67. dakika oynanmakta. Kuveyt Premier Ligi küme düşme grubunda ise neler oluyor? El Jahra 0, El Tatmanon 1, 84. dakika. Al Shabab 0, El Nassr 3. Burada El Nassr karşılaşmayı artık kazandı diyebiliriz. Büyük bir futbol mucizesi gerçekleşmezse şayet 3-0'dan da ben maçı yani vereceğini pek düşünmüyorum. Öyle mucizelere de inanan bir insan değilim. Ha, milyonda bir tabii ki olur da şimdi iki takımın kadro kalitesine bakıyoruz. El Shabab takımı yani bir gol atsın yeterlidir rakibi karşısında. Kadrosu çok ama çok kötü El Shabab takımının. Onun dışında şöyle bakalım diğer maçlarımızda neler oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir karşılaşma vardı. Yine Oakland Roots kendi evinde Birmingham Legion takımıyla karşı karşıya geliyor. Saatler 22'yi gösterdiğinde bu mücadele başladı. Henüz gol sesi çıkmadı. 0-0 devam eden bir mücadele. Brezilya'da U21. tur grup aşaması karşılaşmaları, tabii kısıtlı bültende yine dikkatimizi çeken karşılaşmalar olarak öne çıkıyor. Botafogo 1, Grêmio 0, Flamengo 0, Cuiabá 1, Fortaleza 0, Avaí 0 ve son maçımız Juventude 1, São Paulo 0. Dakikalar 69'u göstermekte birçok karşılaşmada. Sadece Fortaleza mücadelesinde dakikalar 73'ü göstermekte. Bir de Flamengo Cuiabá mücadelesinde de 73. dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Basketbolda da yine Türkiye Basketbol Ligi'nde Beşiktaş 71, Fenerbahçe Beko 82 şeklinde sonuçlanan bir karşılaşma. Beşiktaş seride 1-0 öne geçmişti ama ardından oynadığı iki karşılaşmayı da kaybetti siyah beyazlılar. Fenerbahçe Beko 2-1'e getirdi.
Kalan bir maçı da kazandığı takdirde Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Bir sonraki karşılaşma yine Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Şayet Fenerbahçe-Beko o mücadeleden galibiyetle ayrıldığı takdirde bu senenin yine Türkiye Basketbol Ligi'nin en büyüğü olmuş olacak değerli Radyo Spor dinleyicileri. Fransa'da basketbol heyecanı devam ediyor. Yine final mücadelesi tabii ki burada dikkatimizi çekiyor. Pro A final karşılaşması Paris Basket 41, Monaco 53. İlk yarı tamamlandı. İlk karşılaşmayı da Paris Basket kazanan taraftı. Seride 1-0 önde olan taraftı. Monaco'nun bir reaksiyon vermesini ben bekliyordum ki o reaksiyonu gördük. İlk yarı 53-41 önde tamamladı Monaco Paris Basket karşısında. Almanya'da yine final heyecanı devam ediyor. Alba Berlin 40, Bayern Münih 43 şeklinde sonuçlandı karşılaşmanın ilk yarısı. Seride 1-1'lik eşitlik sürüyor. Alba Berlin alan savunmasını bugün çok iyi yaptı. Onu söyleyebilirim. Bayern Münih deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda özellikle çembere atak yapmaktansa 3 sayıdan birçok basket bulduğunu hatırlıyoruz. Daha önceki serilerde de bunu gördük. Ama bugün çok iyi bir alan savunması geldi Alba Berlin'li oyunculardan. Buna rağmen Bayern Münih ilk yarıyı 43-40 önde tamamladı. Polonya Ligi'nde neler oluyor derseniz de kısaca Polonya Ligi'ne de şöyle basketbol final heyecanına bir bakalım. Legia Varşova 62, Zielona Góra Basket'te 66. 3. çeyreğin tamamlanmasına 0.56 saniye kaldı. Seride 2-2'lik bir eşitlik söz konusu. Çok ama çok önemli bir karşılaşma. Legia Varşova 62, Zielona Góra Basket 66. 3. çeyreğin son dakikası içerisindeyiz. Birazdan final periyoduna geçilecek. Yine önemli anları ve dakika skoru sizlere aktarmaya çalışacağım. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, kimler bizimle demiştik. Şu an bana kimler kulak veriyor demiştim. Birçok mesaj geldi. Şöyle mesajlarımızı eritelim. Selamlar, iyi yayınlar Görkem kardeşim. Bence Paraguay maçımız rahat geçer demiş dinleyicimiz ki aynı fikire sahibim. Paraguay bir sürpriz yapabilecek bir takım görüntüsünü vermedi. Hazırlık maçlarında da zaten bana o görüntüyü vermedi. Savunma kurgusu çok kötü olan takımlardan biri. Orta sahada arka arkaya yapılan pas hataları, top kayıpları rakibin çok hızlı atağa çıkmasına sebebiyet veriyor. Ben bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri maçı öncesinde de birçok dinleyicime Paraguay diş gösteremez Amerika'ya demiştim. Oranı da güzeldi. 1.86 idi yanılmıyorsam, o civarlardaydı. Amerika rahat kazanır demiştim. Nitekim de farklı bir galibiyete imza attı. Şimdi milli takımımıza gelecek olursak tabii ki tepkiler var. Oyuncuların da bu durumdan aslında rahatsız olduğunu ben anlayabiliyorum. Basın toplantısında da buna benzer açıklamalar gördük bazı oyuncularımızdan. Hakan Çalhanoğlu'nun aslında yine Twitter'da, sosyal medyada yazılanlardan rahatsızlık duyduğunu ifade etti Samet. Milli oyuncumuz bildiğiniz gibi bir baskı üzerlerinde olduğunu ifade etti Samet Akaydın. Ya baskı olacak tabii ki. Baskı olacak. Bizim de üzerimizde baskı var. 24 yılın ardından Dünya Kupası'na katılıyoruz. Sabahın 7'sinde ben o maçı televizyondan izlemek için uykusuz kalıyorsam o baskı bende de var. Şimdi hiç kusura bakmasın futbolcularımız. Ha, güveniyor muyuz? Güveniyoruz. Umarım istediğimiz bir galibiyete imza atacağız. Zaten o maçı kazandığımızda da rüzgarı arkamıza almış olacağız. Amerika'yı yeneriz diye düşünüyorum. Şayet Paraguay'ı güzel bir oyun ve güzel bir skorla mağlup edersek. Şimdi dinleyicimizin mesajının devamına şöyle bir geçelim. Avustralya gibi çok defans yapan bir takım değil Paraguay demiş. Katılıyorum ki zaten yapamıyor. Hani yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalışıyor da yapamıyor. Bunu Amerika Birleşik Devletleri mücadelesinde gördük. Tamamen kapandıklarını hatırlıyorum ben maçın ilk yarısının bazı bölümlerinde. Alan savunması uygulamaya çalıştılar. Yine baskı kurmaya çalıştılar. Bir pres baskı sonrasında da yapılan basit top kayıpları.
tabii ki rakibin daha çabuk senin kalene gelmeni sağladı. Amerika'nın tehlikeli ayakları var, bunu değerlendirdi. Biz de erken bir gol bulursak Paraguay karşısında farklı, rahat bir galibiyete imza atarız diye düşünüyorum. Ve geçelim mesaja. Bizim gibi açık futbol oynamaya çalışıyorlar demiş. Yani zaman zaman, yani Amerika maçında pek o açık futbolu göremedik. Öyle söyleyeyim dinleyicime. Mutlaka Paraguay açık verecektir demiş. Aynı zamanda teknikleri de zayıf, bize dayanamazlar. Şu bir gerçek. Bizim gibi açık oynayan her takıma bizim çocuklar muhakkak gol atıyor. Tahminim en az iki farklı mağlup ederiz. İstanbul'dan Ali Sülekmen demiş. Katıldığım mesajlardan biri, ben de çok rahat mağlup edeceğimizi düşünüyorum. Tamam, herkesin bir tepkisi var şu an, eleştiriyor. Hani kimse milli takımımız çeyrek finale kalır yorumunu yapmıyor, dikkatinizi çekiyorsa. Ama turnuva başlamadan önce milli takımımızın kadrosu çok iyi. Bir yarı final olmadı, en kötü çeyrek finale mutlaka kalırız deniyordu. Yani bir maç mı bizim inancımızı kırmasına sebebiyet oldu bu? Bir maça mı bakıyoruz? Tamam, kötü bir başlangıç, ki katıldığımız turnuvalara bakalım. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupalarında 9 turnuvada boy göstermiş milli takımımız. Ve bunların 8'inde ilk karşılaşmada mağlubiyetle ayrılmış. Bir önceki turnuvaya bakalım, yine başarı kazandığımız 2008 yılında Avrupa Şampiyonası'na bakalım. İlk maçı 2-0 Portekiz'e karşı kaybettik ve devamında finale bir maç uzaklıktaydık, ki çok sakatlarımız vardı, hatırlayın, kalabilirdik finale. Ben güveniyorum, milli takımımıza güveniyorum, hocamıza, Montella'ya da güveniyorum. İlk karşılaşmada tabii eksikler var mıydı? Vardı. Oyuncularımız neden istenilen performansı göstermedi vesaire. Bu soruların cevabını ben veremem ya da bir başkası veremez. Montella verecektir. Ben sahada cevabını vereceklerine inanıyorum. Milli takımımızın gruplardan çıkacağını ve iyi bir derece yapacağına canı gönülden inanıyorum. Hiçbir şüphem yok bu konuda. Ali Bey'e de teşekkürlerimi ileteyim. Selamlar kardeşim, Tekirdağ'dan İsmail, seni dinlemeye devam ediyorum demiş. Peki, teşekkürler. Tekirdağ'a da selamlar. Ankara'dan selamlar Ahmet Bilaloğlu. Buradayız sessiz çoğunluk olarak demiş. Bugün sessiz çoğunluğun da yazmasını bekliyorum. Şu an bana kimler kulak veriyor ve nerelerden dinliyorsunuz? Şehir araştırması gibi oldu bu, değil mi? Ahmet Bey yazdınız ama nereden dinliyorsunuz? Hadi onu da bir yazın. İstanbul mu? Ankara, İzmir? Antalya da olabilir. Onu da yazın. Peki, mesajlar geliyor. Birazdan çok güzel bir soru soracağım. Arka arkaya en az 15-20 tane doğru cevabı bekliyorum. 2 dakika içerisinde. Ama arka arkaya gelmesi çok önemli benim için. Yani doğru cevaplara boğun beni ya. Dinleyicilerime öyle söyleyeyim. Ankara'dan, Işık Taksi'den Serdar. Buradayım Görkem abi demiş. Yoklamamı vereyim demiş. Yok estağfurullah, ne yoklaması. Yoklama değil de kimler dinliyor, kimler şu an sorumu bekliyor tabii ki. Onu merak ettim. Sistem bir maçtan şöyle bir rakam kaçtı demiş dinleyicimiz. Şöyle bakalım kuponuna sevgili Zafer Bey. Arjantin Cezayir ev sahibi 1.5 gol üstü başarılı olmuş. Avusturya Ürdün mücadelesinde Avusturya ilk yarıyı kazanır demiş. Zaten ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı. Sabah saatlerinde 07'de oynanan bir karşılaşma. Avusturya 1-0 öndeydi ilk 45 dakika tamamlandığında. Helsinki Inter Turku birinci yarı ve ikinci yarı karşılıklı gol var demiş. Bak, bu çok güzel bir oran. 13.45'lik bir orandan dinleyicimiz başarılı olmuş. Tamperen-Jaro mücadelesi. Sizi aslında hayal kırıklığına uğratan tercih bu olmuş. Yani enteresan kupon. Burada da ilk yarı ve ikinci yarı karşılıklı gol var demiş. İlk yarı 1-0. İlk yarı 4-0'dı değil mi, yanılmıyorsam? Doğru. İlk yarı 4-0. İkinci yarının skoru da 1-0. Yani totalde 5-0 biten bir maç. Tamperen Jaro karşısında şov yaptı Finlandiya Ligi'nde. Ben de bu maça ev sahibi 1.5 gol üstü oynamıştım. Benim kuponlarımı takip eden dinleyicilerimizin aslında kazandığı iki karşılaşma. Helsinki Inter Turku karşılıklı gol var. Tamperen Jaro mücadelesine de ben ev sahibi 1.5 gol üstünü önermiştim. 2.26'lık bir oran yakaladık dinleyicilerimiz. Bana güvenen dostlarımız, tabii oynayanlar kazandı gün içerisinde. Kuponlarımı sizler de takip edebilirsiniz. Nereden ulaşacaksınız kuponlara? Birazdan açıklayacağım. Hiç merak etmeyin. Esenlikler dilerim diyen bir başka dinleyicimiz Almanya Mönchengladbach'tan. Kubilay, iyi yayınlar.
yani ismini okumaktan en çok keyif aldığım yerlerden biri Mönchengladbach. Okurken bile şöyle çok hoşuma gidiyor. Bir gün orada yaşamayı isterdim. Mönchengladbach. Birçok kişi de söyleyemiyor. Abi okunması en zor takımlardan ve şehirlerden biri diyorlar. Yo bence en kolayı ya Mönchengladbach. Şöyle gırtlaktan söyleyeceksin onu biraz. Peki teşekkür ederim, Almanya'ya da selamlar olsun. Yazmıştım Görkem, Ankara'dan Ahmet Bilaloğlu. Sizden bahsetmedim ya, başkentimize de selam. Kocaeli'den Fatih, iyi yayınlar, selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Peki selam ileteyim ben de kendisine. Türkiye Paraguay farklı geçer, katılıyorum. Milli takımımız çok rahat bir galibiyete imza atar diye düşünüyorum. Bayrampaşa'dan Volkan, sessiz çoğunluktan seni her gün şevkle dinliyorum demiş. Zevkle olacak herhalde değil mi sevgili Volkan Bey? Bugün sessiz dinleyicilerimin mesajlarını almaya çalışıyorum. Merak ediyorum. Yani sosyal medyadan yazıyor birçok dinleyicim gün içerisinde. Seni dinliyorum. Mesaj gönderiyor musun? Yok, göndermiyorum. Öyle sessiz bir şekilde dinliyorum. Katılım gösterin ki daha keyifli bir yayın olsun. İnteraktif bir yayın yapmaya çalışıyorum. Bunu da hatırlatayım sizlere. Kimler nerelerden dinliyor dedik. Birçok mesaj geldi. Çok teşekkür ediyorum. Antalya'dan Selim dinlemeye devam ediyorum. Peki Selim Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Ve bugünün bir sorusu olacak. Ya, güzel sorulardan biri olduğunu düşünüyorum ben. Futbol gurmelerinin değil aslında futbolla ilgisi olan tüm dinleyicilerimizin bir dakika içerisinde, hadi maksimum iki dakika içerisinde doğru cevaplayabileceği sorulardan biri. Hiç kopya çekmenize gerek yok. Öyle internete bakmanıza, sağa sola bakmanıza gerek yok. Çok basit bir soru. Futbol tarihinde en fazla, bakın altını çiziyorum, en fazla penaltı kaçıran futbolcusu kimdir? Dünya futbol tarihinde, son yıllardan bahsetmiyorum, belki 1940'lı yıllardan bir futbolcu vardır. Biraz düşünün, bir 10-15 saniye düşünün, aklınızdaki cevabı da hemen yazmayın. Dünya futbol tarihinde en fazla penaltı kaçıran futbolcuyu sorduk. Arka arkaya şöyle bir en azından 10-15 tane doğru cevabı bekliyorum. Önemlidir, benim için önemlidir. Peki iyi yayınlar Ankara'dan Murat. Duygusal olmaya gerek yok. Avustralya ilk 11'inden en az 3-4 değişmezse Avustralya maçını örnek vermiş dinleyicimiz ki ben değişeceğini düşünüyorum. Paraguay ve Amerika maçlarını kaybederiz. Can Uzun ve Deniz ikisi de genç ve 1.90 boylarında, en az 30-40 dakika niye oynatmaz bu antrenör anlamıyorum diyor dinleyicimiz. Ben ayın 20'sinde yani 3 gün sonraki Paraguay karşılaşmasında o saydığın oyuncuların sahada olacağını düşünüyorum. Yani aldığım bilgi de o yönde. Bir iddia söz konusu. Tabii ki kadrolar hemen net olarak ifade edilmiyor. Sadece ben oynayacağını düşünüyorum. Kiminle konuşsam herkesin ortak görüşü. Deniz ve Can Uzun'la başlayacağına inanan birçok binlerce futbol insanı mevcut. Benim de düşüncem o yönde. Dinleyicime teşekkür ediyorum. Ankara'ya da başkentimize de selamlarımı ileteyim. Peki şöyle bir bakalım. Abi kuponumu yorumlar mısın demiş. Al Şabab Al Nasr mücadelesi. Az önce skoru aktarmıştım. Kuveyt Premier Ligi küme düşme grubu mücadelesi değil mi? Al Nasr 3-0 kazandı. 2,5 gol üstü demiş dinleyicim burada. Peki sevgili Tarık Bey, güzel. Onun dışında bir maçı daha vardı, onu bulmaya çalışıyorum. Bir saniye, kuponun alt tarafı gözükmüyor. Bir Fenerbahçe kazanır. 6,5 handikaptan Fenerbahçe kazanır oynamış dinleyicim. Güzel ki oran da iyi, yani fena değil. Kazanan bir kupon. Peki tebrik ediyorum dinleyicimi. Şansı bol olsun. Ne diyeyim, bundan sonraki kuponlarında da umarım başarılı olmaya devam eder. Gimnisia Juju maçından bir gol bekliyorum abi. Son dakikalar oynanıyor. 4. golü bekliyorum demiş. Şu an dakikalar 81. Bakıyorum. Arjantin Ulusal Premier Lig karşılaşması. Gimnisia Juju. Evet. Chicago ile karşılaşıyor değil mi? Nueva Chicago. 3-0'lık bir üstünlüğü var ev sahibinin, Gimnasia takımının. 4. golü bekliyorsunuz. Hadi bakalım, umarım 4. gol gelir. Alperen Bey İzmir'den bu mesajı ve totemi bekleyen dinleyicimiz. Dakikalar 81. 4. gol umarım ilerleyen dakikalarda gelir. Ki bir totem yapınca benim başarısız
olmam çok düşük bir ihtimal. Onu da ifade edeyim. Yani kendimi övmek gibi bir niyetim yok da yaptığım totemleri bana değil, dinleyicilerime sorun.

Abi iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Metehan, İstanbul'dan demiş. Türkiye hariç. Anladım. Hangisinin şampiyon olmasını istersin demiş. İyi yayınlar. Brezilya. Direkt olarak Brezilya cevabını verebilirim. Selamlar Adana'dan. Süleyman ben. İngiltere maçı 2,5 üst, 6 korner ve kart olarak da 2,5 üst. Sizce nasıl demiş. Yani oynayabileceğiniz başka tercih kalmamış herhalde. Ya bir maçtan bu kadar seçeneği aynı anda nasıl eklediniz? Tabii ki Dünya Kupası'na özel de sizlerin de bildiği gibi çok güzel tahminler, tercihler oluyor. Tahminler kısmı benden. Tercihlerde tabii ki sizler oynayabiliyorsunuz. iddia.com'dan kuponlarınızı kral oran farkıyla oluşturabiliyorsunuz. Ha, benim kuponlarıma nasıl ulaşacaksınız? Bakın onu da söyleyeyim. Bugün çok güzel bir kuponum başarılı oldu ki gecenin ilerleyen saatlerinde yine canlı karşılaşmaları da kuponlarımı arkadaşlarım paylaşıyor olacak. Yani kuponlarımı soran arkadaşlarıma söylüyorum bunu. Bana da yazıyorsunuz Instagram'dan, iyi dinleyin. Ya kuponlar WhatsApp grubundan paylaşılıyor. Sizin telefonlarınıza özel olarak mesaj yoluyla iletiliyor ki başarı oranı da gayet yüksek. Onu nasıl yapacaksınız tabii ki? O numarayı birazdan paylaşacağım da öncesinde iddia.com'da kayıtlı bayim bölümü var biliyorsunuz. Profilim sekmesinden girebilirsiniz oraya. Kayıtlı bayim bölümünde de Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak eklemeniz gerekiyor. Bayimi değiştir dedikten sonra şehirlerin ve haritanın çıktığı bir alan olacak. Hiç orayla işiniz yok. Büyütece tıklıyorsunuz. Evet, sağ köşede hemen büyüteç var. Oraya tıklıyorsunuz. Bir boşluk, arama boşluğu çıkacak. Oraya 30 çift 0 97. Bu rakamı yazmanız yeterli. Birleşik olarak. Bunu yazdıktan sonra Uğur Böceği Şans Oyunları firması zaten iddia.com'da sizlere sunulacak. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsunuz ve yapmanız gereken tek bir işlem kalıyor. Bunları yaptıysanız 0540 300 çift 0 97 0540 300 çift 0 97 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli. Yayından geliyorum. Görkem'in selamı var diye yazan arkadaşlarımız da var. Görkem abi diye yazan arkadaşlarımız var. Yayına mesaj göndereceğim deyip o numaraya yazan arkadaşlarımız da var. Bakın, Radyospor'un hattı değil, WhatsApp hattı değil. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının kurumsal numarası. Ben görmüyorum oraya yazılanları. Ben okumuyorum ya da ben cevaplamıyorum. Sadece Uğur Böceği Şans Oyunları'ndan paylaşılan kuponlarım size gönderiliyor. O numara üzerinden gönderim sağlanıyor. 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli olacaktır ki bana uğurlu gelen bir bayi. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Yani burada ne zaman oynasam başarılı oluyor. Hani gelmesin artık diyorum. Bu kuponda gelmesin diyorum. Yok, Uğur Böceği yine her zamanki gibi uğurunu bana yansıtıyor. Buradan Uğur Böceği Şans Oyunları firması ekibine de selamlarımızı iletelim. Onlar da gerçekten titizlikle çalışmaya devam ediyor. Dinleyicilerimize sağ olsunlar kuponları göndermek için büyük gayret ve çaba içerisindeler. Hem dinleyicilerime, hem bana güvenen dinleyicilerime, hem de kendilerine teşekkürlerimi ileteyim. İyi yayınlar Görkem kardeşim. Ronaldo diyorum demiş dinleyicim. Peki, Denizli'den de selamlar. Kocaeli'nden selamlar. Yine Cristiano Ronaldo diyen bir dinleyicim. Dünya Kupası tarihinden bahsetmiyorum. Hayır dinleyicim, Dünya Kupası tarihinde en fazla penaltı kaçıran oyuncu Müller olabilir mi demiş. Dünya Kupası değil sevgili Arif Bey. Dünya Kupası değil. Futbol tarihi genel olarak. Hani Japonya Ligi'ni de içerisine dahil edebiliriz. Süper Ligi, İngiltere, İspanya, Güney Amerika Ligleri, Arjantin, Brezilya. Hiç fark etmiyor. Dünya futbol tarihinde en fazla penaltı kaçıran futbolcu kimdir? Soru çok basit aslında. Cevabı da çok basit. Hiç düşünmenize bile gerek yok. Aklınıza gelen o isim ya. Evet, yaz gelsin onu bana. Gönder gönder. Düşününce bir karışıklık oluyor herhalde. Acaba şu muydu? Yok, o değildir ya. Ben o zaman Müller diyeyim. Yok. Yani fazla düşününce bir yanlış cevap geliyor sanki, onu fark ettim dinleyicilerimizden. Fazla düşünmeyin. Aklınızdaki ilk ismi yazın. Radyospor WhatsApp hattına adınızı da yazmayı unutmayın. Yani beni üzen cevaplar geldi şu ana kadar. Bakıyorum mesajlara sevgili Ümit Bey. Messi olabilir abi. Çok

penaltı kullandı. Herkes attığı golleri konuşuyor ama kaçırdığı penaltılarda illaki vardır. Ben tahminde bulunuyorum sadece ve Lionel Messi diyorum. Seni de seviyorum demiş. Peki, teşekkür ederim. Gol yazan bir dinleyicim, Gimnasia maçından gol gelmiş. Güzel. 87. dakika, Gimnasia 4. golü buldu. Totem için teşekkür ediyorum. Bir sonraki Totem'de görüşmek üzere demiş dinleyicimiz. Ya tabii, kupon başarılı oldu ya şimdi. Radyoyu kapatma mı umarım. Umarım kapatmamıştır radyoyu. Var var, öyle dinleyicilerim de var. Abi bir gol attır şu takıma. Tamam, 5 dakika içerisinde o gol geliyor. Geldikten sonra hadi Görkemcim görüşürüz. Bir sonraki kuponumda tekrardan yazarım ben sana, ya geliyor konu. Lütfen böyle yapmayalım. Böyle yapmayalım. O kadar totem yapıyorum ya. Baksanıza, Gimnasia 4, Nueva Chicago 0. Dakika 88. İyi, sevindim dinleyicimizin adına ya. Sevindim. Basketbolda final heyecanı devam ediyor. Fransa Ligi'nde Paris Basket 65, Monaco 77. Üçüncü çeyreğin tamamlanmasına da 23 saniye gibi az bir süre kaldı. Seride 1-0 Paris Basket'in önde olduğunu da hatırlatayım. Alba Berlin Bayern Münih, Almanya finalinde peki neler oluyor derseniz de 1-1'lik bir eşitlik var seride. İki karşılaşmada iki takım da birer galibiyete imza attı. Alba Berlin 60, Bayern Münih 59. Polonya Ligi son karşılaşmamız yine Legia Varşova 81, Zielona Góra Basket 71. Burada da 2-2'lik bir eşitlik var seride. 5. karşılaşma Legia Varşova son çeyreğin aslında maçın tamamlanmasına da 4 dakika gibi az bir süre kala 10 sayılık farkı yakalamış durumda Legia Varşova. Galibiyete çok ama çok yakın diyebilirim sevgili Radyospor dinleyicileri. Şöyle bir bakalım dinleyicilerimizden neler geliyor, cevaplara bakalım. Kesinlikle Hakan olabilir demiş dinleyicimiz. Hakan Çalhanoğlu cevabını vermiş. Yani Hakan Çalhanoğlu, şöyle Inter ve Milan kariyerine bakıyorum. Tamam, kaçırdığı penaltılar var da en fazla dünya tarihinde penaltı kaçıran futbolcu Hakan Çalhanoğlu. Sanmıyorum ya, öyle bir ipucu vereyim, sanmıyorum. Süleyman Bey'in kuponuna bakalım. İngiltere maçı, evet, 2.5 gol üstü olabilir. Güzel. 6 korner zaten gelme potansiyeli çok ama çok yüksek. Bir de kart tercihi 2.5 üst. Güzel ya, güzel. Tüm seçenekleri beğendim. Adana'ya da selamlarımı ileteyim. Sevgili Süleyman Bey'in bu kuponunu da yorumlamış olalım. Bence başarılı olur. Ama benim birazdan paylaşacağım kuponu da görmenizde fayda var. 0540-300-0097 bu numaraya Görkem'in kuponunu görmek istiyorum diye yazabilir değerli Radyospor dinleyicileri. Son bir hatırlatma, sonrasında kısa bir araya gideceğim. Dünya futbol tarihinde en fazla penaltı kaçıran futbolcu kimdir? Şu ana kadar gelen mesajlar beni tatmin etmedi. Doğru cevaplar geliyor ama aralarda yanlış cevaplar da var ki yanlış cevap sayısı daha fazla doğru cevaplardan. Doğru biliyorum ben bu sorunun cevabını, ben yanıtlayabilirim diyen ve kendisine güvenen tüm futbol severlerin, spor severlerin diyelim, mesajlarını bekliyorum. İkinci saatimizde hepsine yer vermeye çalışacağım ama öncesinde çok kısa bir ara.

0: Bahse gireriz devam edecek.
1: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
3: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
2: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
2: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
7: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
8: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
9: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
10: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
11: Radyo Spor!
12: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
11: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
1: Radyo Spor! Spor'un tek adresi.
11: Radyo Spor!
0: Bahse gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Skorlarımıza bakalım. Dünya Kupası Grup L karşılaşması. Ben soru sordum sizlere, biliyorsunuz. Dünya futbol tarihinde en fazla penaltı kaçıran futbolcu kimdir dedim. Birçok dinleyicim de İngiltere-Hırvatistan maçı ilk yarı gollü geçer mi diyor. Soruya soruyla cevap veriyor dinleyicilerim. Şu ana kadar izlediğimiz Dünya Kupası maçlarında sürprizleri çok gördüğümüz için bugün Portekiz'i mesela ilk sıraya yazabilirim. İspanya maçının sonrasında bugün bir sürpriz yaşanır mı? İngiltere-Hırvatistan maçı. Ya gerçi Hırvatistan'ın da öyle kötü bir kadrosu yok. Petr Musa var. Yine Petr Susic, Ivan Perisic çok önemli oyuncuları var. Luka Modric çok tecrübeli bir oyuncu. Yıldız isimlerinden biri. Savunmada Stanic, yine Gvardiol çok önemli isimlerden oluşuyor. Hırvatistan milli takımının kadrosu. Ya şimdi İngiltere milli takımı zaten saymaya gerek yok. Harry Kane ilk sıraya yazılacak isimlerden biri. Meduke onlardan biri. Gordon, Anthony Gordon bildiğiniz gibi çok önemli yıldızlardan biri. Bellingham yine ilk 11'de kendisine şans bulan isimlerden biri. Çok önemli isimleri bulunduran bir takımdan bahsediyoruz. Tuchel'in öğrencileri, İngiltere milli takımı. Ben ilk yarıdan gol atacaklarını düşünüyorum. İngiltere milli takımının ilk yarı bir gol atacağını düşünüyorum. Hadi bu da canlı karşılaşmamız olsun ya. Madem bu kadar soru gelmiş. İngiltere-Hırvatistan mücadelesinde dakikalar 3'ü göstermekte. İlk yarı ev sahibi 0.5 gol üstü. Hani oran sizleri tatmin ediyor mu bilmiyorum. Kötü bir oran mı? 1.72. 1.72'lik bir oran. Beni tatmin ediyor. Ben şansımı deneyeceğim İngiltere-Hırvatistan maçında. Sizler de güveniyorsanız benim seçimlerime, tabii ben söylediğim için gelecek, kesin gelecek. Öyle bir durum da söz konusu değil. Sizler de bir bakın, bir inceleyin. Hani bana göre İngiltere ilk yarı bir gol atacak diyorum. Sizin de mantık süzgecinden geçiyorsa bu söylediklerim, şansınızı deneyebilirsiniz. Yani ben söylüyorum diye illa oynayayım, öyle bir düşünceye kapılmayın. Yani sizlerin kaybetmesini istemiyorum, yanıltmak da istemiyorum. Benim seçimim İngiltere-Hırvatistan maçı. Ev sahibi ilk yarı 0.5 gol üstü diyorum. Peki şimdi de cevaplara dönelim. Dünya futbol tarihinde en fazla penaltı kaçırmış futbolcuyu sorduk. Doğru cevaplar geliyor da arada yanlış cevaplar da var. İşte beni üzen nokta bu. Arka arkaya şöyle 15-20 tane doğru cevabı görebilir miyim ekranımda? Dinleyicilerimden rica ediyorum. Şu ana kadar sessiz bir şekilde beni takip eden dinleyicilerim de doğru cevap belki sizlerde. Dur şimdi gönderemem, üşeniyorum. Nereden bulacağım numarayı? WhatsApp'a giremem diyorsanız da tabii ki canınız sağ olsun. O ayrı bir konu. Ben arka arkaya 10 tane, 15 tane doğru cevap görmeyi istiyorum bu akşam. Tarışka cevabı gelmiş bir dinleyicimizden, ismini paylaşmış mı şöyle bir bakalım. Yok, adını paylaşmayan dinleyicim ama ben Cem diye hatırlıyorum kendisini. Yanlışsa da özür diliyorum. Hani isimlerini de tahmin etmeye çalışıyorum artık dinleyicilerimizin. O noktaya geldim. Cristiano Ronaldo cevapları geliyor. Peki teşekkür ederim. İsmi neydi bu dinleyicimizin? Yok, adını paylaşmayan dinleyicimiz. Şöyle bakalım. Bursa'dan Orhan Bey'in cevabı yine Ronaldo demiş. Messi diyen sevgili Yalçın Bey İzmir'den selamlar diyor. Kendisine de selamlarımızı iletelim. Selamlar abi. Bana sorarsan Messi olabilir. Çok büyük oyuncu ama bu kadar çok penaltı kullanınca kaçırdığı da ister istemez artıyordur diye düşünüyorum demiş sevgili Emre Karataş. Bu mesajı bizlere iletti. Mert Can Polat Ankara'dan yazıyor. Abi ben Zlatan İbrahimovic diyeceğim. Uzun kariyeri ve çok fazla maç oynadığını hatırlıyorum. Böyle rekorlarda adının da geçmesi bence normal bir durum. İyi yayınlar demiş. Serkan Demir. İyi yayınlar Görkem abi. Ben Messi tahmininde bulunuyorum. Son yıllarda sürekli penaltı kullanan isimlerden biri. Özellikle Amerika'da takip ettiğim kadarıyla da penaltı kaçıran bir futbolcu. Messi cevabını vermiş. Kocaeli'den sevgili Serkan Demir bu mesajı bizlere ulaştırdı. Ronaldo diyorum diyen bir dinleyicim Oğuzhan Şahin İstanbul'dan yazıyor. Rekorların çoğunda adı geçiyor zaten. Bu istatistikte de ilk sırada olabilir. Kötü anlamda belki ama bir sıralama varsa Ronaldo her zaman ilk sırada yer alır demiş dinleyicim. Farklı bir bakış açısı ya.

Benim tahminim Neymar, özellikle Brezilya milli takımında daha önce oynadığı karşılaşmalar ve kulüp kariyerinde çok sayıda penaltı kullanıyordu. Ki çoğunu da kaçırıyordu. Ben Neymar diyorum demiş Kaan Özdemir. Peki Kaan Bey'e de selamlarımızı iletelim. Adana'dan bir mesaj daha. Sadece futbol gurmelerinin doğru cevap verebileceği bir soru sordun. Ben Rooney diyorum. Uzun yıllar üst seviyede oynadı ki birçok penaltıdan da yararlanamadı. Son vuruşları konusunda penaltı noktasında pek yeterli değildi. Kesinlikle doğru cevap Rooney demiş. Sevgili Volkan Çetin, değil mi? Doğru, Volkan Çetin. Adana'dan yazan bir dinleyicimiz. Tolga Aslan diyor ki Messi olabilir abi. İnsanlar attığı penaltıları hatırlıyor ama kaçırdıkları da az değildir. Öyle değil mi demiş. Bilmiyorum. Birazdan açıklayacağım, doğru mu yanlış mı birazdan görürüz.

Peki sizler cevaplarınızı yazmaya devam edin. Enteresan cevaplar geliyor. Dünya futbol tarihinde en fazla penaltı kaçıran futbolcu kimdir dedik. Çok ilginç cevaplar geliyor. Şöyle bir canlı karşılaşmalarımıza dönelim. Dünya Kupası L grubu mücadelesi. İngiltere 0, Hırvatistan 0 dakikalar 7'yi gösteriyor. Basketboldaki karşılaşmalarımızı aktarayım. Fransa'da final heyecanı. Paris Basket 76, Monaco 87. Monaco artık maçı kazanmaya oldukça yakın. Ha tabii 5.23 gibi de uzun bir süre var. Basketbol dilinde ifade etmem gerekirse çok ama çok uzun bir süre. Paris Basket bugün çember altını pek iyi savunamadı ki çemberde tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Ezildi Monaco karşısında. Monaco çembere yaptığı ataklarla rakibi önünde fark yaratan detaylardan biri oldu. Şu an 89-76'ya da geldi skor. 13 sayılık bir avantaj. Maçın tamamlanmasına 4.59 gibi yani 5 dakikalık bir süre kaldı. Bakalım Paris Basket geri dönebilecek mi? Seride ilk karşılaşmayı deplasmanda, Monaco deplasmanında Paris Basket kazanmayı başarmıştı. Almanya finalinde Alba Berlin 66, Bayern Münih 69. Kıran kırana geçen bir mücadele sonuna yavaş yavaş ilerliyoruz. Maçın sonuna ermesine de 7.41 gibi bir süre kaldı. Son 7.41 saniye. Almanya Basketbol Ligi final mücadelesinde 66-69 Bayern Münih'in üstünlüğü devam ediyor. Diyelim şöyle Dünya Kupası'na tekrar bakalım. İngiltere az önce etkili bir atak geliştirebilirdi ama istenilen bir pas olmadı bu. Sonrasında çekilen şut da farklı bir şekilde avuta gitti. Sevgili dinleyiciler, Harry Kane'den gol bekliyorum ben bugün demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ederim. 9. dakika 0-0 devam eden bir mücadele.

0: bu arada bir penaltı olabilir, yanılmıyor. Evet, İngiltere lehine bir penaltı olabilir. Dakikalar onu gösteriyor. Şimdi bir penaltı, evet penaltı kararı geldi. Penaltı kararı geldi ki tartışmaya, evet kapalı bir konu ya. Net, bence de penaltı. İngiltere milli takımı bakalım ilk yarı 0.5 gol üstünü getirecek mi? Hani ilk 10 dakikada başarılı olacak mı bizim sizlere sunduğumuz karşılaşma? Ya benim sizlere sunduğum karşılaşma diyeyim daha doğrusu. Şimdi dinleyicim diyecek bana, kaç kişisiniz ya orada? Kaç kişi sundu bize bu maçı? Ben sundum. Benim sizlere önerdiğim bir maç. İngiltere-Hırvatistan mücadelesi. Dakikalar 9'u gösteriyor. Hatta 10. dakikaya da girmek üzereyiz. İngiltere milli takımı bir penaltı vuruşu kullanacak. Saniyeler içerisinde pozisyon sonuçlandığında sizlere de haberini vermiş olacağım. Bu arada Harry Kane, topun başındaki isim, işaret geldi. Harry Kane vurdu. Golle sonuçlanmadı. İlginç anlardan biri. İngiltere penaltıdan yararlanamadı. Dakikalar onu gösterirken. Ama baskılı oynuyor. Yani İngiltere ilk yarıdan o golü atacak izlenimini bana veriyor. Kaçan penaltılar sonrasında hani gol olmaz deniyor ya. Öyle bir tabir vardır. Bahis dilinde özellikle. Bahis severlerin çok konuştuğu bir cümledir bu. İlk yarıda kaçan bir penaltı varsa o penaltıyı kaçıran takım gol atamaz deniyor. Bence gol gelecek. İngiltere milli takımı golü bulacak diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. 10. dakika 0-0 devam ediyor. Penaltıdan yararlanamadı. Bu arada penaltı tekrar edilebilir. Penaltı tekrar edilebilir. Evet, şöyle bir bakayım. İtirazlar var. İngiltere cephesinden itirazlar var. İngiltere penaltıyı tekrardan kullanabilir ki umarım tekrarlanır. Ha, ben 3 tane tekrarlanıp da arka arkaya kaçan 3 penaltıyı hatırlıyorum. Lille-Roma mücadelesi. Berke'nin kurtardığı 3 penaltı. O yüzden yani kesin gol olur bu penaltı diyemiyorum. Ha, ben korkuyorum penaltı olduğunda. Bakalım penaltı tekrarlanacak mı? Şu an VAR'la görüşüyor maçın hakemi. Penaltı kaçırdı az önce İngiltere milli takımı. Penaltıdan yararlanamadı. Harry Kane topu istediği şekilde vuramadı. Ağlarla buluşturamadı topu. Evet, penaltı tekrarlanıyor. Güzel haberlerden biri. İngiltere milli takımı tekrardan penaltı kullanacak. Harry Kane, topun başındaki isim, az önce kaçırdı. Bakalım bu sefer penaltıdan İngiltere'yi öne geçiren golü atacak mı? Ben de ilk yarı ev sahibi 0.5 gol üstü bekliyordum. Erken dakikada gelirse çok güzel olacak. Harry Kane, işaret geldi. Harry Kane vurdu ve top ağlarda. Harry Kane'in golüyle İngiltere milli takımı Hırvatistan karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın da 13. dakikasına girmek üzereyiz. 12'den çıkacağız. İngiltere 1, Hırvatistan 0 diyelim ve çok kısa bir reklam arasına gidelim.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. L grubu açılış karşılaşması İngiltere 1, Hırvatistan 0. İkinci gol gelir mi diyen dinleyicilerimin mesajlarını görüyorum. Hani tempo nasıl diye soran dinleyicilerim var. Tabii ki maçı takip edemeyen o kişilere de bilgi aktarmak isterim. Şu an 16 dakika geride kaldı. İngiltere çok rahat oyun kuruyor. Hırvatistan milli takımı ileriye çıkma konusunda ciddi zorluklar yaşıyor. En azından maçın bu bölümüne kadarki yorumum budur. Kaptırılan toplar sonrası İngiltere orta sahası çok hızlı hücuma çıkabiliyor ki ön alanda da ciddi bir baskı görüyoruz. Şöyle bir bakalım tekrardan, Harry Kane o presi yapan oyunculardan biri az önce, yine Hırvatistan orta sahada pas trafiği halindeyken İngiltere topu kazanabilirdi. Yoğun bir baskı geliyor. Top Hırvatistanlı oyunculara geldiği an itibariyle uzun toplarla rakip karede etkili olmaya çalışıyor Hırvatistan. Ya bunda şu ana kadar başarılı olamadı. İngiltere sağlı sollu ataklarına devam ediyor. İlk yarı ev sahibinin bir golünü bildik. Şimdi ikinci gol gelir mi? Kritik sorulardan biri. Yani şu anki tempoyu ben beğeniyorum. İngiltere'nin oynamaya çalıştığı futbol, ofansif futbolu da beğeniyorum. Göze hoş gelen bir futbol var sahada, oyunu var, onu ifade edeyim. İkinci gol riskine girilebilir. Yani oynasam mı oynamasam mı diye düşünüyorsunuz ya. Ha tabii bunun kararını siz vereceksiniz. Bana sorduğunuz için de söyleyeyim. Bence denenebilir. Yani böyle cüzi rakamlarla, küçük rakamlarla ilk yarı 1.5 gol üstü. Hatta İngiltere'nin ilk yarıdan 1 gol seçeneğini değerlendirebilirsiniz. İlk 16-17 dakika geride kalırken İngiltere golden sonra da yine etkili olan taraf. Bu bilgiyi aktarayım. Peki, teşekkür ederim.

imza attı ve seride durum 1-1'e geldi. Onun dışında Alba Berlin Bayern Münih mücadelesinde fark biraz açıldı gibi maçın son 2,5 dakikasına girilirken crunch time'a adım adım ilerlerken Bayern Münih farkı biraz açtı. Alba Berlin 73, Bayern Münih 80. 2.26 saniye kaldı bu mücadelenin tamamlanmasına. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki karşılaşmada neler oluyor peki? Oakland Roots 0, Birmingham Legion 1. Burada da 51. dakikanın ilk saniyeleri oynanıyor. Sevgili spor severler, dakika ve skorlar bu şekilde. Dakikada tabii goller geldikçe sizlere aktarmaya çalışacağım. Önemli pozisyonları da aktarmaya elimden geldikçe sizlere ulaştırmaya özen gösteriyorum. İngiltere bu arada yine kazanılan bir top. Şimdi orta alanda ileriye çıkmak istedi. Yerde kalan bir oyuncu var ama maçın hakemi devam kararını verdi. Sonrasında da Hırvatistanlı bir oyuncu kendisini yerde buldu. 22 numaralı formasıyla Luka Vuskovic yerde kalan oyuncu Hırvatistan milli takımında ve maçın hakemi de faul kararını tespit etti. Karşılaşmanın 19. dakikası oynanmakta. İngiltere 1, Hırvatistan 0. Diyelim ve şöyle mesajlara dönelim. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize bu akşamın sorusunu hatırlatayım. Doğru cevabı ben verebilirim. Ben bu sorunun cevabını biliyorum diyen o dinleyicilerimiz mesajlarını göndermeye devam edebilirler. Dünya futbol tarihinde en fazla penaltı kaçıran futbolcusunu soruyorum ki çok kolay bir soru. Buna rağmen yanlış cevaplar geliyor, gelmiyor değil. Peki teşekkür ederim tüm dinleyicilerime. Cristiano Ronaldo her penaltıyı o kullanıyor demiş dinleyicimiz. Bayrampaşa'dan Volkan ben, Ronaldo cevabını veriyorum. Bu arada penaltıdan gol oldu demiş dinleyicimiz. Evet, İngiltere-Hırvatistan mücadelesinde İngiltere penaltıdan Harry Kane'in kaydettiği golle 1-0'lık avantajına devam ediyor. Bana da bu bilgiyi ulaştırdığı için dinleyicimize şöyle bir ismine bakalım. Sevgili Orçun Bey'e teşekkür etmiş olalım. Selamlar, ben Sergio Agüero diyorum. İlk aklıma gelen isim o oldu. Futbol gurmeleri diyorsan kesinlikle bilindik bir oyuncu adı değildir. Geçmişten bir isimdir. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Peki olabilir, neden olmasın? Mbappe olabilir mi abi? Genç yaşta bile çok fazla penaltı kullanmıştı. Belki düşündüğümüzden de fazla kaçırmış olabilir. Alperen Güneş bu mesajı gönderen dinleyicim. Ben Salah diyorum. Son yıllarda sürekli penaltı atan oyuncular arasında şansımı Salah'tan yana kullanıyorum abi, seviliyorsun demiş. Yani şansını deneyen dinleyicilerimiz de var. Peki gönderebilirsiniz tabii canım. Önemli olan burada interaktif bir yayın yapmaya çalışıyorum. Yani aklınızdan ne geçiyorsa, sadece bu sorunun cevabı değil, gündeme dair aklınıza gelen yine bir konu varsa, bir görüş varsa onu da bana iletebilirsiniz. Milli takımımızı bir sonraki Paraguay mücadelesinde neler bekliyor? Ya da transfer döneminde temsilcilerimizin rakipleri hakkında görüşlerinizi de bana WhatsApp numarasından iletebilirsiniz. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Ronaldo cevabını veriyorum. Eğer doğru çıkmazsa da kendimi kınarım abi demiş. Peki, esprili bir mesaj olmuş. Güzel. Ronaldo'ya güvenen bir dinleyicim. Şöyle sizlerden neler geliyor bakalım. Bir soru yöneltmiş bana dinleyicim. Bir Dünya Kupası maçında aynı oyuncu hem gol atıp hem de kendi kalesine gol atarak maçın sonucunu tek başına belirlemiştir. Bu oyuncu kimdir, hangi maçtır ve skor ne olmuştur diyor dinleyicimiz. Bir Dünya Kupası maçı, bak bu önemli. Dünya Kupası diyorsanız hem rakip kaleye hem kendi kalesine gol atıyorsa, hani Hollandalı bir isim geliyor benim aklıma. Erne Brandt aklıma gelen ilk isim. Hollanda kiminle oynuyordu yanılmıyorsam, İtalya olması gerekiyor. 78, evet evet ya, 1978 yılında Hollanda-İtalya mücadelesinde yine ikinci tur grup aşaması karşılaşmasıydı. Hafızam beni yanıltmıyorsa ben Hollandalı Erne Brandt olduğunu düşünüyorum. Ha tabii ki maç kaç kaç bitti onu hatırlamıyorum. Şimdi yalan söylememe gerek yok. Ama ilk golü ben kendi kalesine Erne Brandt'ın attığını

0: Hatırlıyorum. Onu yakın bir geçmişte incelemiştim. Futbol tarihine biliyorsunuz meraklıyım. Tarih konularını seviyorum. Maçın ilk golünü kendi kalesine atmıştı. İlk yarıda gelmişti. Çok erken bir dakikada Erne Brandt topu ağlara göndermişti. Ve İtalya 1-0 öne geçmişti o golle birlikte. Hollanda ve İtalya diyorum ben. Doğru cevap mı? Dinleyicim yazsın. Ben en azından söylüyorum yayın sona ermeden. Sizler doğru cevap verdiniz. Bazıları yanlış. Bunları söylüyorum. Sevgili Fatih Bey, sorduğunuz soruya doğru cevap verebildim mi acaba? Merhaba, ben Mevlüt. İzmir'den yazıyorum. Ronaldo çünkü gole aşık bir futbolcu. En çok penaltı kaçıran futbolcuyu soruyorum. En çok penaltıdan gol atan bir oyuncu değil. Mevlüt Bey'in kafası karışık olabilir mi acaba? Tamam, ben Ronaldo cevabını alıyorum ya. İzmir'de de selamımı ileteyim dinleyicimizin de bu mesajından dolayı. Şöyle bir bakalım. Roberto Baggio derim. Bir penaltı kaçırdı, Dünya Kupası'nı kaçırmıştı. Kat sayı ne olur ki? Evet, onu da hatırlıyorum ya. Çok ilginç penaltılardan biriydi. Roberto Baggio. Son saniyelerde gelmişti değil mi? Doğru. İngiltere'nin ikinci golüne oynadım abi. Sana güveniyorum demiş. Yani bana güvenmeyin. Hani bana güvenmeyin. Böyle sorumluluk kabul etmiyorum ki. Öyle iddialı bir şöyle olur böyle olur gibi telkinimde olmaz. Hayatım boyunca olmadı. Ha, maçları izlemeye çalışıyorum. Takip etmeye çalışıyorum birçok karşılaşmayı. Yani sizler belki uyurken ben gece yarısı maçları izliyorum. Bakın o ayrı. Futbolu incelemeyi, tarihi okumayı seviyorum. Yine bunlar da ayrı bir konu. Ama benim tahminlerim de yanılabilir. Hepsi başarılı olmaz. Bakın olmaz demiyorum değil. Olmaz zaten. Tüm söylediklerim başarılı olmaz. Yanılma payım tabii ki var. Ama genel orana bakacak olursak, genel tabloda yani 4 tane maç söylüyorsam minimum 2 tanesi başarılı olur. Ha, 3'ü de zorlarım. Ki zaman zaman 4'te 4, 5'te 5 yaptığımda oluyordu. Bakalım İngiltere ikinci golü bulacak mı? Bir dinleyicimiz bir totem abi. Abi totemi unutma. Abi bırak şimdi Ronaldo'yu, bir totem yap. Hep böyle mesaj gönderiyor. Artık ne bekliyorsa İngiltere'de. İngiltere vatandaşı bile bu kadar gol beklemiyordur ya. Kendi takımlarından. Eminim buna. Hani ben Avustralya maçını izlerken sizin kadar heyecanlanmadım bu kadar. Ha, heyecanlandım da. Ama bu kadar yerimde duramayacak seviyede değildim. Ya sonuçta spor müsabakası. Ha, tabii kazanalım çok istiyorum da. Hani olmayınca da kızmıyorum sağa sola. Ya böyle oynanır mı gibi tepkiler vermiyorum. Spor müsabakası. Yani eninde sonunda biri kazanacak, biri kaybedecek. Bunu idrak etmek önemli diye düşünüyorum. Doğru, Hollanda 2-1 kazanmıştı o maçı. Güzel. Dinleyicimizin sorduğu soruya doğru cevap verebilmişim. Ama hafızam beni yanıltmıyorsa diye de altını çizdim. Ben Hollanda maçı olduğunu düşünüyordum o karşılaşmanın. Hollanda-İtalya mücadelesi 78 yılıydı ya. Evet, ben geçtiğimiz ay içerisinde çünkü böyle bir araştırmayı hatırlıyorum. Araştırmalarımda yer alan bir konuydu. Bildiğim yerden sordu dinleyicim. Ama maçın kaç kaç bittiğini bilmiyorum. 2-1 Hollanda kazanmış. Teşekkür ederim. Gana-Panama 0-0 1-1. İlk yarı 0-0 herhalde, ikinci yarı 1-1 bitecek diyor. 17.40 orandan iyi yayınlar. Peki, teşekkür ederim bu uyarınız için. 17.40 denerim belki ya. Hep siz mi deneyeceksiniz benim seçimlerimi? Ben de sizden bir kopya çekeyim. Ne olacak şöyle? Cüzi rakamlarla bir şansımı deneyeyim. Bu arada Hırvatistan etkili olabilir. Ceza sahası içerisine girmeye çalışırken rakibine bir faul yaptı burada Hırvatistanlı oyuncu. Tehlikeli olabilecek pozisyonlardan biriydi. Dedim acaba gol mü geliyor? Çünkü o denli tehlikeli bir ataktı. Kendi yarı alanında paslaşırken kaptırılan bir top 3 savunma oyuncusu arasına girince tabii ki burada da Hırvatistanlı oyuncu topu kaptırdı. 7 numaralı formasıyla, düzeltiyorum, 17 numaralı formasıyla Petr Susic topu kaptıran isimdi. Ya yani şut çekse belki daha etkili olabilirdi, bilmiyorum. Ben futbolcu olsaydım orada çalıma girmezdim. Hangi birini çalımlayacaksın ya? Halı sahada bile ben o riske girmiyorum. 3 tane oyuncu var karşında, savunma oyuncusu. Çizgide bekliyor. Yani onların arasına girmek ne kadar doğru bir hamle bilemiyorum. Ben direkt olarak şutumu çekerdim. Ha, girer girmez o ayrı bir konu. Ben oynadığım dönemde turnuvalarda, tabii Dünya Kupası değil canım, okullar arasındaki turnuvalardan bahsediyorum. Uzaklardan çok şut çekmeyi severdim. Maçların en fazla şut çeken oyuncusu olabilirim o dönemde. Orta sahadan bile şut çekiyordum. Sonra ne mi oldu? Beni artık kaleye koymaya başladılar. Kalede yer almaya başladım. Defanstan da şut çekilmez canım. Top ayağıma geliyor, ben direkt şut çekeyim. Ya girerse, ya gol olursa. Ha, bir tane öyle jeneriklik golüm var, onu unutmuyorum. Savunmadan atmıştım. Kaleci öndeydi böyle. Topun dibine bir girdim. Kaleci de topu göremedi. Çok enteresan bir goldü. Rüzgarın da etkisi vardı şimdi. Hadi bunu da itiraf edeyim. Bir rüzgar da yanılttı. Ama ne güzel gitti ya. Ne güzel gitti o top. Dünya futbol tarihinde en fazla penaltı kaçıran futbolcu kimdir dedik. Artık son cevapları alıyorum. Çünkü birazdan yayınımızın son bölümüne girmiş olacağız. Farklı bir soru daha sorabilirim. Şayet sizlerin de katılımı önemli. Messi, Messi, Messi diyorum abi demiş dinleyicimiz. Çok emin. Ama atılan golden bahsetmiyorum. Az önceki dinleyicim gibi soruyu yanlış anlamış olabilir. Penaltı kaçıran, en fazla dünya tarihinde penaltı kaçıran futbolcuyu soruyorum. Dinleyici Messi cevabını verdi. Sevgili Sinan Bey, Sinan Bozyer, peki teşekkür ediyorum. İngiltere'nin ikinci golü gelecek abi, totem yapmana gerek yok. O iş bende demiş Erdal Bey, peki size de teşekkür ediyorum. İngiltere 1, Hırvatistan 0, dakikalarda 29'u göstermekte mücadelede. Su molasından sonra sanki tempo biraz düştü. Yani İngiltere'nin oyunu biraz düştü derken sağ kanattan içeri çevrilen bir top son anda savunma müdahale etti ama Bellingham yerde kaldı. 3-4 tane İngiltereli oyuncu elini havaya kaldırdı. Maçın hakemine itirazlarını sürdürüyorlar. Bakalım, bir penaltı beklentisi vardı. Topa tam dokunacakken Bellingham yerde kaldı ama maçın hakemi pek oralı olmadı. Kale vuruşuyla oyun başladı ve kullanılan kale vuruşu da direkt olarak İngiltereli oyunculara geldi. Kalecisine kadar geldi. Şimdi top tekrardan orta alanda, İngiltereli oyuncularda, İngiliz oyuncularda diyelim. Şöyle bakalım bir yandan diğer karşılaşmalarımızda neler oluyor. Son dakikaları oynanan yine Amerika'da bir mücadele bizleri karşılıyor. Oakland Roots 0, Birmingham Legion 1. Onun dışında basketbolda hazırlık karşılaşması heyecanı devam ediyor. Portekiz U21, İsveç U21 takımları arasında oynanıyor. Üçüncü çeyreğin son ermesine 3.56 gibi bir süre var. Portekiz 28, İsveç 52. Hani Portekiz futbolda da bugün berbattı. Herhalde basketboldan şansımızı deneyelim. Belki basketbolda bir şeyler yaparız edasında sahaya çıkmış gencecik basketbolcular ama yok. Oradan da bir şey çıkacak gibi durmuyor. 28'e 52 geride Portekiz basketbol takımı. U21 genç takımı bu arada İsveç karşısında geride. 24 sayılık bir fark oluştu. Üçüncü çeyreğin son ermesine de 3.36 gibi bir uzun süre var. Reklam arası mı? Peki, çok kısa bir reklam arasına gidiyorum. Sizler de artık son bölümdeyiz. Mesajlarınızı, katılımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yaklaşık bir 2,5 dakika mı? 3 dakika. Peki, maksimum 3 dakikalık bir ara. Sonrasında birlikteliğimize devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
9: Radyo Spor.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
0: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Martin Baturina saniyeler öncesinde topu ağlara gönderdi. Hırvatistan milli takımının golü geldi. 1,5 gol üstü bekleyen dinleyicilerimizin de burada gözü aydın diyelim değil mi? O beklentiler geldi. Bakalım İngiltere'nin ikinci golü gelecek mi? Martin Baturina, yani Como takımında forma giyen çok önemli isimlerden biri. Çok yetenekli isimlerden biri. Ben Como'dan başka bir takıma transfer olacağını düşünüyorum. Ha bu sene mi olur, ilerleyen dönemde mi bu transfer gerçekleşir bilemem. Ama oyun tarzına baktığımızda orta sahada süre alan bir oyuncu, çok genç oyunculardan biri. 23 yaşında henüz, 2003 doğumlu Martin Baturina Hırvatistan'ın golünü kaydeden isimdi. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan çok düzgün ve sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 32 milyon euroluk da bir piyasa değeri olduğunu hatırlatayım. Gelecek yıllarda adını sıkça duyabileceğimiz oyunculardan biri. Şöyle 2 sene maksimum süre içerisinde çok önemli takımlarda süre alacaktır diye ben düşünüyorum. Sorunun cevabına gelecek olursak, evet, Cristiano Ronaldo cevabını veren dinleyicilerimizi tebrik ediyorum. Şimdi sorunun dışında son bölümdeyiz. Şöyle bakalım saatlerimize, bir 16-17 dakika maksimum sürem kaldı. Bu süre içerisinde de sizlerden yorum bekliyorum. Ne konuda peki? Hemen aktarayım. Süper Ligimizde forma giymiş, evet, hep Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Biraz da ivmeyi Süper Lig'e kaydıralım. Hani özledik canım. Kaos Ligi falan diyoruz da. Ben Süper Lig maçlarını hafta sonu izlemeyi özledim. Öyle söyleyeyim. O yüzden Süper Lig'le alakalı bir soru soracağım. Süper Lig tarihinde savunma bölgesinde forma giymiş en agresif yabancı futbolcuyu soruyorum. Size göre tabii ki bu herkese göre farklı bir isim olabilir. Burada en agresif Süper Lig'de oynamış yabancı savunma oyuncusunu seçmeye çalışacağım. Sizlerin yorumları bu anlamda çok ama çok değerli. Size göre en agresif yabancı stoper oyuncusu kimdi? Süper Lig'imizde oynamış. Mesajlar gelirken ben de okuyamadığım mesajlara döneyim. İlk yarı 1.5 gol üstü oynadım ve ilk yarı ev sahibi 1.5 gol üstü oynamıştım. Bir tanesi geldi. Belki kalan bölümde İngiltere'nin de bir golü gelir abi. İyi yayınlar demiş. Yine sevgili Cem Altı Parmak bu mesajı bizlere iletiyor. Yani İngiltere o su molasından sonra kötü performans gösteriyor. Bunu söyledim. Bir 10 dakika, 12 dakika önce de ifade ettim. Hırvatistan takımı yani içtiği sudan sonra bambaşka bir oyunla karşımıza çıktı. Yani şu an daha baskılı, daha fazla topa sahip olan bir takım görünümüne sahip Hırvatistan milli takımı dakikalarda 38'i hatta 39'u göstermekte. Bir birlik eşitlik devam ediyor. İngiltere'nin golünü Harry Kane kaydetti. 12. dakikada penaltıdan gelen bir gol. Sonrasında az önce 37. dakikada Martin Baturina topu ağlarla buluşturdu ki şık bir goldü. Hazırlanışını da izlemekte fayda var. Hazırlanış olarak da mükemmel gollerden biri. Hırvatistan'ın beraberlik golünü atan Martin Baturina çok güzel bir gole imza attı. Şu an 40. dakikaya doğru ilerlemekteyiz. Bir birlik eşitlik sürüyor. Diyelim ve şöyle mesajlarımıza devam edelim. Neler gelmiş dinleyicilerimizden okuyamadığım mesajlarda. Bence Panama maçı da berabere bitecek abi diyen bir başka dinleyicim adını paylaşmamış. Gana-Panama mücadelesi. Beraberlik bekliyormuş. Süper Lig'de oynamış ve yabancı olacak, Türk değil. Süper Lig'de oynamış en agresif savunma oyuncusunu soruyorum. Dinleyicilerimize göre bakalım kimler olacak en agresif savunma oyuncuları. Hani benim sizlerden istediğim şu. Aklıma gelen 3 tane, 4 tane evet bu soruya cevap verebileceğim isim var aklımda. Ama biraz beni geçmişe götürmenizi istiyorum sizlerden. Aa evet ya bunu nasıl hatırlamadım diyebileceğim cevapları bekliyorum. Hadi bakalım gelsin o cevaplar. Lugano İsmail ben demiş. Lugano cevabını vermiş. Tekirdağ'dan yazan dinleyicim. İngiltere'nin golünü bekliyordun sen abi. 1.5 gol üstü geldi diye sevinme. Ama bence İngiltere gol atar. İyi yayınlar demiş. Yani dinleyicim burada bana kötü bir cümle mi söyledi, iyi bir cümle mi anlayamadım. Sen İngiltere 2 gol atar dedin. İlk yarı 2 gol çıkınca sevinme. Ama bence de atacak ya İngiltere 2. golü. Böyle enteresan bir mesaj. Ha tabii ben İngiltere'nin 2 gol atacağını söyledim. Yani ilk yarı 1.5 gol üstüne gider dedik ama burada İngiltere'den bekliyorum o ikinci golü demiştim. Oranı yükseltebilmek için tabii ki böyle bir tercihte bulundum. Şu an 1-1 devam eden bir karşılaşma. Dakika kaç olursa olsun bakalım. Ben beklemeye devam ediyorum. Ki canlı yayında genelde verdiğim maçlar başarılı oluyor. Şöyle bir geçmiş yayınlarımı da gözünüzde canlandırın. İstiyorsanız ben sosyal medyadan bunun istatistiğini sizlerle paylaşayım yayından sonra. Instagram'da sadece Görkem Tezer hesabını kullanmaktayım. Onun dışındaki hesaplar bana ait değil. X platformunda, Twitter'da vesaire bir hesabım bulunmuyor. Instagram'da Görkem Tezer. L ile değil soyadım. Soyadımın son harfi R olacak. Bunu yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Bu arada çok ilginç bir fotoğraf yükledim ben. Ona da bir bakın. Profil fotoğrafını değiştirdim. Burada da çok genç duruyorum. Bu fotoğrafta da çok genç gözüküyorum. Bir de kapalı alanda niye gözlük takıyorum değil mi? Akıllara gelen ilk soru. Derken İngiltere'nin ikinci golü geldi. Harry Kane müthiş bir kafa vuruşu ve topu ağlara gönderdi. Rahatladım. Sonunda İngiltere biraz beni hayal kırıklığına uğratacak mı acaba diye düşünürken o gol geldi. Güzel bir kafa vuruşu sonrasında geldi. Harry Kane kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. An itibariyle 42. dakikada güzel yükselmiş ha. Güzel yükseldi ve çok net bir kafa vuruşuna imza atmış Harry Kane. Bence dünyanın en iyi santroforlarından biri. En iyi santroforu bile diyebilirim. Haaland. Yok, ben Haaland'ın çok yetenekli olduğunu düşünmüyorum. Harry Kane kadar yetenekli olduğunu düşünmüyorum. 2-1 güzel, bizim tercihimiz başarılı oldu. Radyo Spor'da beni dinleyen dostlarım yine günü noktalarken güzel bir kupon kazanmış oldular. Öyle söyleyeyim. Devamını da Instagram'dan paylaşacağım. Gece seansı maçlarını Görkem Tezer hesabından Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Peki son bölümdeyiz. Bir 10 dakikam kaldı. Sizlerin yorumları önemli demiştim ve cevaplar geliyor. Süper Lig tarihinde oynamış ama yabancı olacak, altını çizeyim. Süper Lig'de oynayan yabancı futbolcu olarak en agresif savunma oyuncusu kimdir? Yani savunma ve agresif dendiğinde aklınıza ilk kim geliyor? Beni eskilere götürmenizi çok istiyorum. Yani hatırladığım isimler var da şöyle bir eskilere gitmek de istiyorum açıkçası. Dinleyicilerime böyle bir hatırlatmada bulunayım. İzmir'den Halil Kabakoğlu, Galatasaraylı Van Gobel demiş dinleyicimiz. O bayağı bir eskiye gittiniz ya sevgili Halil Bey. Gelin gelin biraz daha yenilere gelin. Hadi eski demişken o kadar da eskiye gitmeyelim canım. Lugano cevabı yine sevgili Mert Bey, Lugano demiş. Yani Lugano diyen bir başka dinleyicim daha sevgili Ardahan. Ardahan değil mi? Doğru. Ben de Ardahan'dan yazıyor sandım. Özür diliyorum. Ardahan'mış dinleyicimizin adı. Peki. İlk defa duyduğum isimlerden biri. Anlamı nedir diye sormayacağım. Anlamı nedir diye sormayacağım. Şöyle bakalım. Bir Lugano cevabı daha. Yani Süper Lig'de oynamış en agresif savunma oyuncusu olarak herkesin aklına Lugano mu geliyor? Yapmayın. Beklediğim isimler var. Belki de şu an mesaj göndermeyen o kişilerin aklındaki mesajı bekliyorum ben. O isimleri bekliyorum. Yayını kapatmadan önce şöyle bir o agresif ismi bana yazın. Savunmada stoper tandeminde oynayan. En agresif ama en agresif böyle hırçın, rakip savunmayla uğraşmayı seven, taraftarlarla uğraşmayı seven oyuncu yabancı olacak. Yabancı olacak ve Süper Lig'de oynamış olacak. Artı 5 işareti geldi İngiltere-Hırvatistan maçının ilk yarısının sonuna oynanmayan süre olarak artı 5 işareti geldi. Şimdi bir serbest vuruş kullanacak İngiltere milli takımı ki o noktalardan gollerini hatırlıyorum ben İngiltere takımının. James topun başında, o vurabilir ki başarılı vuruşları var. James vurdu, savunmadan geri döndü, kötü bir vuruştu, yavaş bir vuruş ve barajdan geri döndü top. Şimdi Hırvatistanlı oyuncularda ama golün ardından bir baskı görüyorum. İngiltere milli takımı ön alanda baskı kurmaya çalışıyor. Rakibini hızlı çıkartmamaya çalışıyor. Su molası öncesindeki oyun tarzına geri döndük. İngiltere ön alanda basmaya devam ediyor. Hırvatistan çıkarken kaptırılan topları yine benim dikkatimi çekiyor ve uzun toplarla rakip yarı alana çıkmaya çalışan bir takım görüntüsünde. Su molasının ardından bu durum değişmişti. Ama İngiltere'nin Harry Kane'in attığı gol sonrasında da yine o maçın başlangıcındaki durumu yaşıyor gibiyiz. 2-1 hadi bir gol daha demiş sevgili Bülent Bey. Yani daha ne olsun? Yani 5-1 olsa 6. golü isteyeceksiniz herhalde, bilmiyorum. Hani eleştirmeyeyim. Ben de istedim zamanında canım. Ben de çok istedim. Maç 6-6 hadi ya bir gol daha olsun. Onlardan biriyim ben de, hiç merak etmeyin. Yani gol oldukça gol istiyoruz. Bir yerde duralım. Duralım. Şurada artı 2 geride kalmış. 3 dakika var ilk yarının sona ermesine, uzatmanın tamamlanmasına. Dinleyicim bir gol daha istiyor. Umarım gelir. Umarım gelir. Ne diyeyim? Ben ilk yarı ev sahibi 0.5 gol üstünü bildim. Ev sahibi ilk yarı 1.5 gol üstünü bildim. Benden bu kadar. Yani daha da riske girmek istemiyorum ilk yarıda. Ha, ikinci yarıdaki tahminimi merak ediyorsanız da dediğim gibi Instagram'dan bana İstek göndermeniz yeterli ya da mesaj da atabilirsiniz, sorun değil. Ben zaten paylaşımı yaparım. İkinci yarıyı şöyle biraz izleyeyim. İlk yarıda 3 gol çıktı. Şimdi ikinci yarı nasıl bir başlangıç olacak? Hırvatistan değişikliğe gidecek mi? Bu arada maçı izleyemeyenler için bir İngiliz taraftar ekrana geldi az önce yayıncı kuruluş tarafından. Çok ilginç bir dansı vardı. Yani çok ilginç hareketler eşliğinde bir dans yaptı kendisi. Yani çok enteresan. Ben o görüntüyü tekrar izlemek isterim. Abimiz golün sevincini çok enteresan hareketlerle kutladı. Öyle bir dans stili de görmedim hayatımda. Ha, bizim halaya biraz benziyor da yok. Ya, iki kolu birden oynuyor oradaki taraftarın. Çok enteresandı ya. İlk defa gördüm. Fotoğrafın çok gençleşmiş abi diyen dinleyicim. Evet, profil fotoğrafımı, daha önceki fotoğrafımı hatırlayanlar biraz gençleştiğimi söylüyorlar, ne yalan söyleyeyim. Yo, aslında hepsinde aynı yaştayım ya. Aynı yani, fotoğrafların hepsi güncel. Arada bir 3 ay 4 ay oynuyordur, maksimum 5 ay oynuyordur. Ama takım elbiseli olan fotoğraf, evet, biraz beni yaşlı gösteriyordu, ne yalan söyleyeyim. Bir de sert bakmıştım orada, sert bakmıştım. Görkem Bey, bizim Fenerbahçeli Lugano. İstanbul'dan Ali Sürek demiş. Bizim derken ben hiçbir takıma burada ön plana çıkarmam. Ben Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı değilim. Ben futbol severim, onu söyleyeyim. Beni katmayın, beni katmayın. Lütfen, lütfen sevgili Ali Bey. Ama Lugano herkesin aklına gelen isimlerden biri. Yani Lugano'nun dışında yok mu yabancı bir savunma oyuncusu ya? Şimdi dinleyicilerime beyaz mendil sallayacağım burada. Yok, beyaz mendil de yok. Alayım ben yarın ya, yayına gelmeden önce. A4 kağıdını sallıyorum hep. Lugano dışında oynayan en sert savunma oyuncusu. Ben Lugano'yu da katıyorum işin içine. Çünkü hep cevaplar Lugano. İllaki vardır. Bakın, benim aklıma 3-4 tane oyuncu geliyor ya. Süper Lig'de oynamış, agresif dendiğinde yabancı futbolcu olarak akıllara gelen. Sadece Lugano değil. Şöyle bakalım. Ankara'dan Bilal ben. Melo diyorum ama Melo biraz savunmanın önünde yer alıyordu. Yani libero diyebiliriz. Ön libero pozisyonunda oynayan bir oyuncuydu. O yüzden ben Melo olabilir mi bilmiyorum. Melo olabilir mi bilmiyorum. Dinleyicimiz inatla abi bir gol daha, bir gol daha deyip duruyor. Bilmiyorum ya, artı 3'ü de geride bırakmak üzereyiz. 2-1 İngiltere önde. Hadi gelsin İngiltere bir gol daha atsın ki ya da yesin abi kalesinde bir gol görsün. 3-1 olsun, 2-2 olsun. Hadi yeter ki dinleyicim kazansın. Ne diyeyim? Son 5 dakikam kaldı. Dinleyicim arka arkaya yazıyor. Ya bırakın Ronaldo'yu, Lugano'yu. İngiltere maçından ilk yarı 4. gol çıksın diyor. Hadi çıksın, ne diyeyim, çıksın. Ha, inanmıyorum ama çıkacağına. Çünkü son 1,5 dakika kaldı. Hatta 1,5 dakikadan bile az bir süre. Ha, olur mu? Olur. Futbol bu. Ona bir şey diyemem. Böyle uzun uzun da bir maçtan bahsedince genelde totem devreye giriyor. O ayrı bir konu. Ama gol olacakmış gibi de bir izlenim yok. Hadi umarım olur, ne diyeyim, İngiltere maçından. Şöyle bakalım. İyi yayınlar. Ankara'dan İlhan. Trabzonspor'dan Yesic. Rıdvan'ın ayağını kırmıştı demiş dinleyicimiz. Evet, doğru hatırlamış. Ya bir oyuncu var, onu yazmadınız hala. Yabancı olarak. Süper Lig'de oynamış. O oyuncunun adını henüz yazan bir dinleyicim yok. Teessüflerimi iletiyorum. Şöyle bir bakalım. Akşam akşam güzel maç oldu. İyi yayınlar İzmir'den Umut ben. Güzel kazandım demiş dinleyicim. Bakalım tercihlerine. İlk yarı KG var. Ve ilk yarı 1,5 gol üstü. Dinleyicim, evet, iki kuponu da başarılı olmuş. Umut Bey'i tebrik ediyorum. Güzel, başarılarınız daim olsun. Şöyle bakalım. Dünyanın en agresif futbolcusu sayılan Pepe Beşiktaş'ta oynadı ama Türkiye'de o kadar agresif değildi demiş. Doğru. Pepe vardı Beşiktaş'ta, sevgili Kemal Yavuz bu mesajı gönderen dinleyicim. Bu arada inanmazsınız, Hırvatistan'ın golü geldi. Hırvatistan'ın ikinci golü geldi. Petr Musa attı yanılmıyorsam. Yani bir doldur başalt pozisyonu ve savunmanın aksadığı anlardan biriydi. Büyük ihtimal santrası olmayacak. Çünkü 45 artı 5'i de geride bırakmak üzereydik. Son şansıydı. İlk yarıda son pozisyondu. Hırvatistan an itibariyle 2-2'yi buldu. Yani bugün hangi maçtan bahsettiysek, yani olmaz bu kadarı da artık dediğimiz tüm maçlardan goller geldi. Şu an ben de kendimden bir korkmaya başladım. Bir tedirgin oldum. Ne yalan söyleyeyim. 2-2 oldu. Çok enteresan. Ha, ben 2-2 olur demedim bu arada. Umarım olur dedim. Hani benim öyle bir iddiam yoktu. Kendimi ön plana çıkarmıyorum, yanlış anlaşılmasın. Ben 2-2 olacak ya da bir gol daha çıkacak gibi bir şey söylemedim. Benim iki tane tercihim vardı. Onlar geldi. Ha, dinleyicim çok istiyordu. Totem mi yaptık artık bilmiyorum. İşe yaradı. Sevindim ya dinleyicimiz adına. Ha, İngiltere ilk yarı 1 diyen dinleyicilerimiz adına da üzgünüm. Ona da yapabileceğim bir şey yok. Beşiktaş'tan Zago, Gebze'den Mustafa ben ve Beşiktaş'tan yine Pepe cevabını veriyorum demiş. Peki Vida cevabı, gol abi diyen dinleyicimiz, evet gol geldi. Beşiktaş'tan Zago cevabı, agresiflik yabancı futbolcu mu, savunma mı? Evet, savunma olacak ve yabancı olacak. Fenerbahçe'den Jansen, Beşiktaş'tan Zago, Galatasaray'dan Popescu. Galatasaray'dan bir oyuncu adını yazmanızı bekliyorum. Nasıl aklınıza gelmiyor ya dinleyicime bu ya? Şimdi yayını bırakacağım, gideceğim ya. Böyle de bir tepki verdim şu an dinleyicilerime. Yayını bırakacağım, gideceğim. Zaten son dakika içerisindeyim. Az bir buçuk dakikam kaldı. O yüzden böyle rahat rahat bırakacağım, gideceğim diyorum. Galatasaray'da en agresif bir futbolcu vardı. Onun adını biri yazsın gitmeden önce. Lütfen rica ediyorum. Ya içimde kaldı. Birazdan ben mi açıklayayım? Savunma oyuncusu diyorum. Savunmada Atletico Madrid'den transfer oldu. Hadi öyle söyleyeyim, ipucu da vereyim. Adını söylemeyeyim ama çok iyi bir savunma oyuncusuydu. Eski Ali Samiyan Stadyumunda oynuyordu o dönem Galatasaray maçlarını. Atletico Madrid'den transferi gerçekleşti. Daha ne diyebilirim? Filipescu demiş dinleyicimiz. Yine Fenerbahçe ve Sivas'tan bildiğimiz Bilica. Peki, teşekkür ederim. Melo tabii ki Ankara'dan özgür. Hayır, değil. Yani benim aklımdaki savunma oyuncusu o değil. İyi yayınlar, kolay gelsin. Bence İngiltere ikinci yarı iki tane daha atar demiş. Yani goller gelir ya, goller gelir. Az önce de söylediğim gibi temponun yüksek olacağını ben düşünüyorum. Ki şayet şöyle bir durum var. İkinci yarıda benim seçimimi merak ediyorsanız da Instagram'dan ulaşmanız yeterli olacaktır. Ben ne yapmanız gerektiğini açıklayacağım hikaye bölümünde. Görkem Tez Er. Yanlış kişiye istek göndermeyin. Dinleyicilerime bunu uyarısını yapayım baştan. Görkem Tez Er. Leyle değil Reyle. Soyadımın son harfi. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Başka bir sosyal medya hesabım bulunmuyor. Peki bakalım. Zago cevabı. Teşekkür ederim Orkun Bey'e. İstanbul'dan Ekrem ben. Abi Beşiktaş'tan Zago demiş yine. Zago ne kadar çok Zago cevabı geldi ya. Galatasaray'dan Song cevabı yok. Benim sorduğum, aslında duymak istediğim o değil. Şöyle son mesajlarımı alıyorum. Uyfa Lucy. Ha, tamam ya. Okurken sevindim. Okurken sevindim. Dinleyicime teşekkür ediyorum. Evet, sonunda bildi dinleyicim. Ama Ufa Lucy yazmış. Yanlış telaffuz etmiş. Olsun, kabul ediyorum. Sonunda doğru cevabı aldım. Teşekkür ederim ama yazım hatası var. Yine kabul ediyorum. Bu haliyle kabul ediyorum. Ya Ufa Lucy yazmış dinleyici. Peki hadi, Ufa Lucy doğru. Evet, onu duymak istiyorum. Sevgili Kemal Bey. Capone mi? Hayır, değil. İyi yayınlar, iyi geceler Görkem kardeş. İstanbul'dan Uğur. Doğru cevap İstanbul'dan Uğur, stoper transferiydi. Haklısınız. İngiltere yenilir umarım diyen bir dinleyicim. Uyfal mı abi? Evet, Uyfal doğru. Gözümden kaçmış. Tabii birçok mesaj var. Gözümden kaçabiliyor, söyleyeyim. İngiltere'de umarım yenilir demiş dinleyicim. Ve son mesajımız Savic demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Yarın farklı konularla tekrardan karşınızda olacağım. Ha, sosyal medyadan da yazabilirsiniz abi. Yarın akşam şundan bahsedelim. Konu önerilerine açığım. Bunun da altını çizeyim. İnteraktif bir yayın yapmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca böyleydi. Tabii sizlerden de yine sosyal medyadan da hesabımı interaktif kullandığımın bilgisini paylaşayım. Oradan da dinleyicilerimle zaman zaman konuşmaya çalışıyorum. Mesajlar geldikçe. İyi yayınlar Görkem. Beşiktaş'tan İsmail diyen bir başka dinleyicimiz. Yani bu dinleyicimiz yayını ne zaman kapatmaya başlasam, yani son cümlelerimi söylerken bir bakıyorum, pat, dinleyicimizden mesaj geliyor. Beşiktaş'tan İsmail. İyi yayınlar Görkem kardeş demiş. Peki, teşekkür ediyorum İsmail Bey'e de. Yani artık bir ritüel oldu. Yayını tam kapatıyorum, bir bakıyorum soluma döndüğümde ekranıma. Evet, sevgili İsmail Bey, o anı nasıl denk getiriyorsunuz hiç anlamıyorum. Yine selamlar, saygılar Beşiktaş'ta kendisine de sevgilerimizi iletmiş olalım. Bu aralar yoğunum, kahve içmeye gelemiyorum ama önümüzdeki iki hafta içerisinde bir hafta içi sürprizi yapacağım. Bir yıllık izinden 2-3 gün kullanayım. Görüşürüz, gelirim yani yanınıza, hiç merak etmeyin. O kahvenizden içeceğim. Sürekli beni kahveye gel diye çağıran bir dinleyicim. Hani kahve dediğim kafe ya. Kafede de bana kahve ikram edecekmiş. Peki, seve seve yolum düştüğü takdirde uğramaya çalışacağım. Herhangi bir gün diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Hoşça kalın.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 17 Haziran 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Tabii ki Dünya Kupası'nı bu programda da ağırlıklı olarak konuşacağız. Şu anda saat tam 7'de Dünya Kupası J grubunda Avusturya-Ürdün maçı var. Maç henüz başlamadı. Maç önü seremoni yapıldı. Şimdi futbolcular bir arada birkaç dakika içinde Avusturya-Ürdün karşılaşması başlayacak. Biz de tabii ki bir taraftan hem maçı burada takip edeceğiz, hem de dün oynanan ya da sabaha karşı oynanan karşılaşmaları konuşacağız. Aslında şu ana kadar oynanan 3 karşılaşmadan da bayağı bir malzeme çıktı. Sondan başlayalım. Arjantin-Cezayir sabaha karşı 4'te başladı ve Arjantin turnuvaya 3-0'lık bir galibiyetle başlamayı başardı. Bir önceki Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan önünde bir mağlubiyet almıştı Arjantin. Bu sefer Cezayir önünde sürprize izin vermedi ve Lionel Messi ilk 11'de başladığı karşılaşmayı hat-trick'le tamamladı. 3 golün 3'ü de Lionel Messi'den geldi. Turnuvada şu ana kadar hat-trick yapan tek isim Arjantinli oyuncu. 3 golünün ikisi ceza sahası dışından attığı şutlarla geldi ki ikisi de gerçekten çok güzel goller. Diğer golünde de McAllister'ın şutunda kaleci topu sektirdi. Seken topa ceza sahası içinde koşusunu yaptı. Messi kaleci sağa uçarken o kalecinin soluna doğru topu gönderdi ve o şekilde gol olmuş oldu ve Dünya Kupası tarihine geçti. Lionel Messi attığı 3 golle Klose'yi, Dünya Kupası'ları tarihinin en golcü oyuncusunu yakaladı. Yaptığı hat-trick'le Dünya Kupası tarihinin hat-trick yapan en yaşlı oyuncusu oldu. Birçok rekor dün hem Messi tarafından hem Mbappe tarafından kırıldı. Onlardan hepsinden bahsedeceğiz. Diğer tarafta gece 1'de Irak'la Norveç karşı karşıya geldiler. Norveç maçın favorisi olarak çıktı. 4-1 kazandı. Ama kazanırken bölüm bölümde zorlandığını okudum açıkçası sabah baktığım yorumlarda. 29'da Haaland öne geçti Norveç. 39'da Hüseyin'in golü Irak'a beraberliği getirdi. 43'te bir kez daha sahne alan Haaland ki 43'teki golde de Irak savunmasının büyük bir hatası var. Geriden topla çıkmaya çalışırken Haaland araya giriyor ve golünü atıyor. İlk golde de soldan yapılan ortada arka direkte çok iyi uzanıyor topa. O şekilde golü atıyor Haaland. İlk Dünya Kupası maçında o da 2 gole ulaşmış oldu. 76'da Östigard'ın golü, duran top golü, Norveç 3-1'i buluyor. Ve 90+6'da da Hüseyin'in kendi kalesine attığı golle Norveç mücadeleyi 4-1 kazanıyor. Gece akşam 22'de Fransa'nın karşılaşması vardı. Fransa'da Senegal'le oynadı. Zor bir maç aslında kağıt üzerinde Fransa için ki ilk yarısı gerçekten zorlu geçti Fransa açısından. İlk yarıda pozisyon üretmekte, şut çekmekte, rakip ceza sahasına girmekte bir hayli zorlanan, hatta kendi kalesinde de pozisyonlar veren bir Fransa gördük. Orada da Jackson'ın direkten dönen topu, Sar'ın yine kaçırdığı ceza sahası içinde net bir pozisyon var. Senegal gole daha yakın olan taraftı. Ama gol çıkmadı. Devreye 0-0'lık eşitlikle girildi. İkinci yarıda da bu sefer Fransa vitesi yükseltmeyi başardı. Golden önce Olise ile ve Mbappe ile girdiği iki net pozisyon var. İki karşı karşıya atak var Fransa'nın. Oralarda zaten gol geliyorum diyordu. Senegal ilk yarıdaki görüntüsünden uzaktı. Nitekim 66'da Olise'nin ara pasında Mbappe tekte çok iyi bir vuruş yaptı. İlk pozisyonda yapamadığını bu pozisyonda yaptı ve Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. Attığı bu golle Fransa futbol tarihinin en golcü unvanını egale etti Giroud'la ve son bölümde 90+6'da attığı golle de o rekoru kırdı. Şu anda Mbappe 27 yaşında Fransa futbol tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Platini gibi, Henry gibi, işte Giroud rekor ondaydı. Onun gibi isimleri geride bırakmayı başardı. Şimdi önünde Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu olma durumu var. Gerçi orada da Messi pek Mbappé'yi rahat bırakmayacak gibi gözüküyor ama Mbappé bu formuyla da gerçekten çok şeyler vaat ediyor. Diğer gol Fransa'da Barcola'dan geldi. O da 80'de oyuna girdi. Topla ilk buluşmasında ilk Dünya Kupası maçında golü atmayı başardı. 90 artı 5'te de Mbaye Paris Saint-Germain'in genç yıldız adayı. O da Senegal adına maçın tek golünü kaydetti ama tabii Senegal için yeterli olmadı bu gol. Şimdi Avusturya-Ürdün maçı az önce başladı. 4 dakika geride kalmış durumda 0-0'lık eşitlik var bu karşılaşmayla birlikte. Günün maçları Amerika saatiyle en azından sona erecek ve bugün de artık yavaş yavaş ilk maçlar sona erecek. Bugün de merakla beklenen takımlar tabii sahaya çıkacak. Mesela Portekiz, Cristiano Ronaldo dün bu sabaha karşı Messi'nin hat-trick'inden sonra bakalım Ronaldo nasıl bir maç çıkaracak. Onlar da Demokratik Kongo Cumhuriyeti önünde olacaklar. Saat 23'te İngiltere Hırvatistan'la oynayacak turnuvanın şu ana kadarki en sert maçlarından biri olması muhtemel bu mücadelenin. Onu söylemek lazım. Gece 2'de Gana Panama ve 5'te de Özbekistan Kolombiya karşılaşmaları var Dünya Kupası'nda. Ertesi günde artık yeni maçlar, yeni hafta başlayacak. Orada da 19'da Çekya Güney Afrika mücadelesi bültende gözüküyor. Evet, Dünya Kupası ile ilgili gündem bu şekilde. Peki kulüp gündemlerinde neler var? Fenerbahçe'de hala teknik direktör belli olmuş değil. Ama bugün gelen bazı haberlere, iddialara göre Aykut Kocaman ismi resmi olarak açıklanabilir. Açıklanmama sebebine dair de dün birkaç yorum gördüm. Belki vaktimiz olursa onlardan tabii ki bahsedeceğiz. Beşiktaş'ta transfer konusunda hareketlilik var. Sol bek, santrfor, kaleci konusunda isimler ortaya atılıyor. Teklifler yazılıyor hem yurt içi basında hem yurt dışı basında. Onlardan bahsedebiliriz. Galatasaray'da Torreira'nın paylaşımı konuşuldu bayağı. Veda gibi bir paylaşım yaptı. Uruguaylı orta saha şoförüne veda etti. Havalimanında bir mesajı var Lucas Torreira'nın ama Emre Kaplan, Aspor'un Galatasaray muhabiri, bunun bir veda değil, tam tersi, hani dönecek, tatile gitti. Hatta Galatasaray sözleşme uzatmak istiyor, maaşını da iyileştirme düşünüyor dedi. O konuşulabilir. Zanyolu'nun menajeri Udinese transferi için bir açıklama yaptı. O da enteresan bir çıkış oldu. Ondan bahsedebiliriz. Genel olarak bir çırpıda bahsedeceğim gelişmeler bunlar kulüp takımlarında. Avrupa çapında da Milan'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Ruben Amorim son olarak Manchester United'da çalıştırıyordu. Aslında Milan'ın pek gündeminde değildi haberlere baktığımda ama birkaç gündür yazıldı. Hep hemen resmi açıklamada geldi İtalyan takımından. Bakalım nasıl bir birliktelik olacak Milan Ruben Amorim birlikteliği, onu da hep beraber göreceğiz diyelim. Aramızı verelim, aradan sonra da maçları konuşmaya başlayalım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda Dünya Kupası maçlarını konuşmaya başlayacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk, sen de hoş geldin.
0: Keyfin yerinde mi?
1: Vallahi güzel geceydi. Yani herkes şovunu yaptı.
0: Beklenen isimler.
1: Beklenen isimler. Dünyanın önemli golcüleri. Messi de kapanışı, daha doğrusu hani daha kapanmadı da Arnautovic 4 gol falan atmazsa bu karşılaşmada yani. Öyle bir şey olmazsa hani Messi şovuyla şeyi tamamladık, geceyi tamamladık. Messi'nin hat-trick'i tabii, hani bakıyorum şöyle, insanlar duygusal da yaklaşıyor Messi'nin gol atmasına artık. Tribünler işte Messi'ye karşı olan sevgi, o gol attığı zaman insanlar bayağı mutlu oluyor. O da tabii çok mutlu oluyor. Dünya Kupası'na acayip bir giriş yaptı. İnanılmaz bir giriş. Şimdi okudum ben de gelirken. 200 kez kendi milli takım formasını giyen oyunculardan biri oluyor.
0: Tarihte 3. isim. Cristiano Ronaldo en çok giyen. Aynen, bir de galiba Suudi bir oyuncu.
1: Aynen var. 228 kez giymiş Cristiano Ronaldo. İşte Messi de dün 200. kez formayı giydi. Öyle bir şeyle başladı. Maçtan önce 6 Dünya Kupası'nda oynayan tek oyuncu olma şeyi, ne derler, zaten alacaktı onu. Onu aldı. 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayan oyuncu.
0: İlk oyuncu.
1: İlk oyuncu. Bu da inanılmaz.
0: Ronaldo da egale edecek bugün oynarsa da.
1: Evet. Onun yanında Dünya Kupaları tarihinde en çok gol atan oyunculardan biri oldu değil mi? 16 golle.
0: Tabii Klose'yi yakaladı, Klose'yi egale yakaladı, etti.
1: Klose'nin rekoru. Yani daha ne yapacak bu adam? Bir şey daha var galiba.
0: Dünya Kupası'nı hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu. 38 yaş, 357 gün, doğum gününe de bir şey kalmamış. Messi'nin rekoru da Cristiano Ronaldo'ya aitmiş. 33 yaş, 130 günde bu rekoru hani 5,5 yaşla falan kırıyor. Roger Milla'nın 2 gollük en yaşlı oyuncu rekorunu yine geride bırakmış. O da Roger Milla 30 yaş, 34 günken bir maçta duble yapan en yaşlı oyuncuyken, Messi işte 38 yaş 357 günde bunu başarmış. İki gol attığında yani.
1: O İlk ve yapmış. Son golü çok güzel.
0: Cezasız dışı goller.
1: Dışından goller. Çok iyi yerlere vuruşlar. Tabii hani Messi gibi bir isim o kadar boş bırakılmaması lazım ama futbol bu işte. O alanları zaman zaman buluyorsunuz. Messi de affetmemiş.
0: Orada tabii takım arkadaşları da herhalde, onların hareketliliği, onların koşuları da Messi'yi sürekli boşa çıkartıyor. Hani evet. Takım arkadaşları olmasa Messi bu kadar da herhalde boşta bırakılacak oyuncu değil zaten. Onun etkisi olduğunu düşünüyorum ben.
1: %100 öyle. Bunun yanında Arjantin'le alakalı olarak hep söylemiştik, yani iyi takımlar. Takım olgusunu oluşturmuş durumdalar. Hani Arjantin takımı içerisinde rol paylaşımı konusunda ya da başka bir konuda sıkıntı yok gibi gözüküyor. Yani gene 2022'de olduğu gibi Messi'nin etrafında kenetlenmiş bir takım var. İşte De Paul, hani Messi'nin için rekorlar önemli değil, o takımı ön plana çıkartıyor. Bu da bizim için önemli. Yani bunu geçirmiş Messi takım arkadaşlarına. Zaten öyle olmasa 2022'deki şampiyonluk da gelmezdi. Şimdi 2022'de Suudi Arabistan yenilgisiyle başlamışlardı. Burada rahat bir galibiyetle başladılar. Zaten daha önceki karşılaşmalarda da ya iyi sonuçlar alıyorlardı. Hani belki biraz zayıf rakiplerle oynuyorlardı ama sonuçlar iyiydi hep. Yani özgüveni yüksek. Artık winner olmuş. Rollerin iyi dağıtıldığı. Yetenek havuzunun da bayağı iyi olduğu bir takım. Arjantin. Bakalım nereye kadar gidecekler. Hani bir tempo sorunları olduğunu düşünüyorum ben gene. O tempo sorunları iyi savunma yaparlarsa büyük bir problem olmaz. Çünkü her halükarda onların da yine her karşılaşmada gol atabilecek bir skor gücü var. İyi savunma yaptıkları zaman problem olmaz. Fakat işte savunmada da işte Romero'nun sakatlığı dendi. Ondan sonra Emiliano Martinez pek formda değil dendi. Beklerle alakalı bir şeyler yazıldı, çizildi. Tabii onu daha çok izleyerek göreceğiz. Ama şu an için tabii rüya gibi bir başlangıç. Bunun yanında belki bu Dünya Kupası'nda Ronaldo için, Messi için, o yaşa yakın oyuncular için 3 günde bir değil, böyle 5-6 günde bir karşılaşma oynanması da bir avantaj yaratabilir. Şimdi Messi'nin şeyini düşünsene, moralini düşünsene. Yani Messi gibi bir adamı böyle adeta Hani şey yapıyorsun, en iyi haline getiriyorsun. O halde şu an Messi. Yani müthiş morallenmiştir. Müthiş, özgüven kazanmasına gerek var mı dersen, bence var. Her sporcu o özgüveni ister. Hani vurdunun gol olması son derece önemli. O bakımdan da hani Arjantin için rüya gibi bir gece oldu.
0: Tempo son dedin. İlk yarıda Arjantin sadece 4 şut çekebilmiş. Tek isabet bulabilmiş. O da Messi'nin golü bu arada. Usta'ya müthiş bir gol attı bu. Turnuvada ceza sahası dışından bayağı gol oldu. Bu da Schmidt sanıyorum Avusturya'da dakikalar 21'i gösteriyor. Ceza sahası dışından merkeze doğru bir noktadan kendi sahana doğru acayip sert. Ayak içi gibi de ama sert de gitti
1: Evet.
0: top. Çok iyi bir vuruşla Schmidt olması lazım. Ekranına gelirse teyit edeceğim. Avusturya 1-0 öne geçirdi. Topa daha fazla sahip olan takım olarak gözüküyordu ilk bölümde.
1: Evet, şimdi atmış.
0: Avusturya Schmidt golü atan isim oldu. Sola doğru gelişen bir atak. Merkeze bir pas. Sağına çekiyor ve plaseymiş aslında. Ama iyi gidiyor top. Boş kalıyor
1: Sert ama yani
0: merkezde.
1: plase de sert yani.
0: Evet,
1: Ayak içi
0: ayak
1: ama
0: içi.
1: çok sert yani.
0: Kaleci zaten uzanamıyor bile. Ancak izlemekle yetiniyor Ürdün file bekçisi. Ve Avusturya 1-0 öne geçti. Beklendiği gibi oldu diyebiliriz. Gerçi şimdi maçın istatistiklerine bir taraftan bakıyorum. Bu gole kadar aslında isabetli şutu yokmuş Avusturya'nın. Ürdün 2 isabetli şutu gözüküyor. Tabii nasıl şutlar, şimdi tam maçı da sürekli takip edemedik dikkatli şekilde ama Ürdün'ün iki isabet üçte gözükürken Avusturya ilk isabette ceza sahası dışından golü attı. Ben Arjantin istatistiğinden bahsediyordum. Cezayir önünde ilk yarıda sadece 4 şut. Tek isabet gol. Gol beklentisi sadece 0-20. Rakip ceza sahasında Arjantin 4 kez topla buluşabilirken Cezayir 9 kez buluşmuş. Daha iyi gözüken taraf. Korneri yok Arjantin'in, Cezayir'in 2 korneri var. Ama işte Arjantin
1: Yakın
0: Messi
1: ama
0: farkıyla
1: biliyorsun.
0: öne geçti.
1: Yani bu istatistikler hep yakın oluyor Arjantin'de. Öyle örnek veriyorum. Hani topla oynuyorlar ama bakıyorsun üretkenlik konusunda daha az üretmiş Arjantin topla oynamasına göre, yani maçtaki dominasyonuna göre. Bu genelde Arjantin maçlarında olan bir şey. Çok sürpriz değil.
0: Bu maçta da ilk yarıdaki XG işte 0.30 toplamı da önündeki kaynak 0.29 diyor. Dünya Kupası yani bu Dünya Kupası'nın en düşük XG üretilen ilk yarısı olmuş. Sıkıcı gözüken bir ilk yarı. İkinci yarıda da bu arada Arjantin sadece 6 şut atmış. Rakip kaleye 5 isabet bulmuş. O 5 isabette 2 gol buldu. Zaten Messi'nin ikinci golünde isabetli şutu McAllister atıyor. Seken topu Messi atıyor.
1: Rakibin
0: Cezayir'de
1: xG'si kaç? Tüm
0: toplam
1: maç boyunca.
0: tüm maç boyunca 0.31, Arjantin'in 1.23.
1: 0.31 işte, yani Arjantin'in iyi tarafı bu.
0: Arjantin'in kalesine isabetli şut gelmiyor
1: Evet,
0: maç boyunca.
1: evet.
0: 7 şutun
1: Ki
0: hiçbir
1: yani
0: isabetli
1: mesela
0: değil.
1: Cezayir yetenekli bir takım. Yetenek havuzu öyle çok sınırlı olan bir takım değil
0: Mahrez girdi oyuna ikinci
1: Cezayir.
0: yarı mesela.
1: Ama dün hani senle hazırlık karşılaşmalarını

0: Bu bizim de böyle Messi gibi değil ama ceza sahası dışından şut yeteneği çok iyi olan Orkun, Hakan, Arda gibi oyuncularımız var. Denediler. Abdülkerim hatta en çok yaklaşan oyuncu oldu değil mi? Stoperimiz. Direğe de nişanladı kalecinin çelmesiyle. Biz atamadık. Çözemedik rakibi. Rakip bizi çözdü. İşte bazen de böyle oluyor. Peki şimdi Arjantin maçı ile ilgili bir de McAllister'ın maç sonu röportajından bir ifade benim de dikkatimi çekti. Sen Depol'dan bahsettin. McAllister da diyor ki onun eskisi gibi olmadığını söylüyorlar ama bu gece herkes Messi'nin hala en iyisi olduğunu gördü. Ve biz de onun etrafında şekillenmiş bir takımız diyor. Depol'ün dediği de işte rekorlar Messi'nin umurunda değil. Onun önceliği takım ve bu bizim için inanılmaz diyor. Herkesin bir Messi'ye saygı duruşunda bulunduğunu zaten saha içindeki tavırlardan anlıyorsunuz. Bir de saha dışındaki bu açıklamalarla da pekişiyor aslında. Messi'nin o takımın içindeki statüsü gerçekten şu an çok farklı bir seviyede. Maçı tabii biz 90 dakika takip edemedik sabaha karşı oynandığı için ama takip edenlerden gördüğüm kadarıyla yine aslında Messi'yi Sinan Yılmaz galiba yazmış. Hani minimum efor harcatarak etrafındaki oyunculara o fiziksel yükü vererek Messi'den en iyisini yine almayı başardı diye yazmış Scaloni için ki zaten Messi ancak bu şekilde efektif kullanabilirsiniz. Yani Messi bu yaşında artık öyle pres yapayım sürekli topsuz koşu atayım durumunda değil. O hatlar arasında bekliyor, süzüyor, nerede ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Gerektiği yerde tabii ki hareketleniyor ama bunu minimum enerjiyle yapıyor. Acayip bir
1: Belki çok uzun
0: teknoloji.
1: süredir böyle ki. Uzun süredir böyle. Hani ta bizim seninle konuştuğumuz Messi koşmuyor zamanlarından beri. Sen onu söyleyeli kaç sene oldu hatırlamıyorum bile artık. Yani hani Messi için hani Luis Enrique'nin Mbappe'den istediklerini isteyemezsiniz. Öyle bir dünya yok yani. Bunu o zaman seninle de tartışmıştık. Yani bu adam senin tarif ettiğin gibi artık iş bitirmek için sahada. Onu da hala üst seviyede yapabiliyor.
0: Aynen yaptığı müddetçe de herhangi bir problem yok. Mesela hani yine örnek olacak. Ama Icardi Galatasaray'da da o da çok koşmuyor artık fizik olarak belli bir seviyenin altında ama mesela Icardi'nin durumu çok insanlara şey yapıyor, geçmiyor. Takım onu taşımıyor ya da Osimhen olduğu için mi bilmiyorum. Icardi mesela eleştiriliyor benzer durumda. Bir gol de atıyor bir de adam aslında bakarsan ama olmuyor orada bir uyumsuzluk var ama Messi'de öyle bir şey yok. Messi hem atıyor hem attırıyor. Bir oyun aklı,
1: Ama
0: oyun içinde
1: pozisyonların
0: sürekli.
1: bence farklı olması da çok etkili. Şimdi Messi savunmanın önünde konumluyor kendini. Yani savunmanın kucağında oynamıyor. Biraz kaçıyor savunmadan doğal olarak. Sen dedin ya hatlar arasında. Ama Icardi stoperlerle birebir oynamak. Yani o fiziki mücadeleye girmek zorunda. Topla buluştuğu zaman da Icardi'nin aksiyon alamadığını görüyorsun. Yani top ayağına dolaşıyor, istediği pası veremiyor. Messi'de öyle bir durum yok.
0: Dribling yeteneği Icardi'nin o kadar yüksek değil. Messi alıp götürüp kendine
1: Icardi'nin
0: şut
1: hiç
0: imkanı
1: yüksek
0: yapıyor.
1: olmadı. Bir de şimdi fazla kilolar, sakatlık, ondan sonra tutulamayan bir form. Öyle olduğu zaman, yani top Icardi'nin ayağına geldiği zaman olmuyor yani orada o problem olan. Yoksa dediğin gibi yani Icardi de skor üretiyor mu? Üretiyor. Ama onun dışında çok büyük fark var eski Icardi ile arasında.
0: Az önce Messi koşmuyor dedik. Bir arkadaşım WhatsApp grubundan beni etiketlemiş. Messi koşmuyor diyebilir miyiz diye. Programı dinliyor. Yoksa denk mi geldi? Çok anlamadım. Amerika'da şu an
1: Dinliyordur
0: arkadaşım.
1: büyük ihtimalle.
0: Amerika'da belki açmıştır dinliyordur. Şimdi yazar dinliyorsa denk geldiyse de acayip bir denk gelme oldu. Evet Arjantin'de başladık. Cezayir önünde 3-0'lık galibiyet geldi. Bakalım diğer maçlarda Arjantin neler yapacak? Bir önceki turnuvadan farklı başladı, galibiyette başladı. Araya gidelim, 7:31 saatlerimiz. Aradan sonra bir Irak-Norveç yapalım, geriye doğru gidelim. Ondan sonra da tabii ki Fransa maçında Mbappé'yi bayağı konuşuruz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: ceza sahası dışından attığı golle 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Ürdün şu ana kadar 3 isabetli şut gönderdi Avusturya kalesine ama bu şutlardan gol çıkaramadı. Avusturya'nın hala tek isabetli şutu gözüküyor Şimid'in pozisyonu. Tek golü var XG olarak Ürdün şu anda daha önde. Hatta bir topu da direkten dönmüş istatistiğe göre. Onu da kaçırmışız biz. Ürdün bir topu direkten dönmüş. Öyle çok kolay bir maç geçmeyecek gibi gözüküyor Avusturya için. Peki biz Arjantin Cezayir maçını konuştuk. Gece bir de Irak'la Norveç karşı karşıya geldiler. Norveç uzun bir aranın ardından Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. Haaland için tabii ki ilk Dünya Kupası maçıydı ve o da başlangıcı iki golle yapmayı başardı Irak önünde ilk yarıda. Önce Wolf'un ortasında arka direkte topa çok iyi dokundu, çok iyi bir koşu, tam Haaland'lık bir gol. İkinci golde de pres yaparken Irak geriden topla çıkıyordu ve sağ stoperin kaleciye verdiği pas yavaş kaldı. Kaleci de pek anlayamadı topun yavaş kaldığını. Hamle yapmakta gecikti. Haaland araya girdi. Hemen kale ağzında topu ağlarla buluşturdu. İkinci gol öncesi tabii kalesinde bir gol de gördü Norveç. 39'da skor 1-1'e gelmişti. İran attığı golü göremedim bu arada. Güzel bir gol denmiş. Sen görebildin mi Ali abi?
1: Yok, ben de görmedim.
0: Haaland'ın gollerini gördüm de İran'ki paylaşılmamıştı benim takip ettiklerim arasında.
1: Aynen, ben de orada niye koymamışlar o golü? Haaland'ınkileri izledik
0: Okuduğum
1: hepsini.
0: kadarıyla, evet, iyi denmiş ama hani bakarız birazdan nasıl bir gol olduğuna. İlk yarı 2-1 Norveç üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarıda uzun süre yine 2-1 gidiyor skor. 73'te Norveç 4 değişiklik birden yapıyor. Turnuvada bilmiyorum daha önce tek seferde 4 değişiklik yapan hoca olmuş muydu ama Norveç yapıyor. O değişikliklerden 3 dakika sonra da oyuna o giren isimlerden biri olan Østigard, bir savunma oyuncusu, Odegaard'ın kornerinde Norveç adına farkı 2'ye çıkarıyor. Norveç orada rahatlıyor. Son bölümde de 90+6'da da Hüseyin'in kendi kalesine attığı gol, galiba ilk golü atan oyuncu bu sefer kendi kalesini buluyor ve mücadele 4-1'lik Norveç galibiyetiyle sona eriyor. Norveç için beklenen başlangıç buydu. Farklı bir galibiyet. Sonuçta averajın da kritik olabileceği bir Dünya Kupası üçüncülük ihtimalinde en iyi üçüncülerden biri olmak için averaja da ihtiyaç duyulabileceğini dün Ali abi bahsetti. Çok da doğru yaptı. Norveç'te 3 farklı bir galibiyette başlangıcı yapmış oldu.
1: Evet, Senegal'deki farklı mağlup olunca Norveç açısından şimdi grupta işler istediği noktaya geldi. Şimdi Senegal tabii oynadığı zaman grubun en zayıf halkası Irak'la, onlar da farklı yenmeye çalışacaklar ama -2'den başlayacaklar. O yüzden Norveç'in 3 gol bulması onlar adına önemliydi. Aslında tabii karşılaşmayı takip etmedik ama dün hani maçtan önce şöyle bir Irak takımı incelendiğinde zaten Irak'la alakalı olarak da pek umut verici şeyler söylenmiyordu. Yani kupadaki en zayıf takımlardan biri olduğu dile getiriliyordu. Dün Norveç'in benim önümdeki istatistiklerde 5 tane büyük fırsat yakaladığını görüyorum. Bu rakam Irak'ta sadece bir gol beklentileri de birinin altında kalmış. Evet, 11 tane şut çekmişler Norveç kalesine ama tek isabetli şut ve genelde gol beklentisi düşük kalmış. Pas isabet oranları %81'de kalmış. Hani çok da garip değil bu skor. Onu söylemek gerekiyor. Zaten çok zor bir gruptalardı. Şimdi Fransa ile Senegal'le de oynayacaklar. Yani Irak'ın zaten işi çok zordu. O şekilde devam edecek gibi gözüküyor.
0: Evet, o zaman bu maçla ilgili bir de şöyle bir not okudum. Onu da tabii notlarım arasına almadım ama Norveç'te Haaland'ın babası, Sørloth'un babası, bir de bir oyuncunun daha babası, o 98'deki Dünya Kupası'nda
1: Gördüm onu ben de,
0: forma
1: evet.
0: giymişler.
1: Evet.
0: Oğullar da işte o Dünya Kupası'ndan 28 yıl sonra Thorsvelt'ti galiba diğer oyuncu, Norveçli. Bu üç ismin babaları forma giyerken şimdi oğullar olarak onlar da Dünya Kupası'nda boy göstermişler. Bu da tabii çok büyük bir gurur olsa gerek. Thorsvelt de 73'te oyuna girmiş. Sørloth zaten maça ilk 11'de başlamıştı. Haaland da ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı. Peki dünün en yine konuşulan karşılaşmalarından biri oldu Fransa-Senegal mücadelesi. İki farklı yarı izledik dünkü karşılaşmada. Fransa ilk yarıda adeta uyur gezer moddaydı. Pek fazla risk almadı Didier Deschamps. Aslında hücum hattına baktığında inanılmaz şeyler vaat eden bir hücum hattı. Çok heyecan verici. Olise, Dembele, Mbappe, solda Doué, merkezde Rabiot gibi bir isim. Bekte Theo Hernandez var bir tarafta. Ama hücumda ne var derseniz ilk yarı boyunca Fransa'da pek bir şey yok. İlk yarıda sadece tek şut çekiyor Fransa. İlk 15 dakikada şutu yok. Dünya Kupası tarihinde 66'dan bu yana ikinci kez bir maçın ilk 15 dakikasını boş geçmiş Fransa, ki ikinci kez Deschamps dönemine denk geliyor. 2022'de Tunus maçında da benzer bir istatistik varmış. İlk yarı boyunca tek şut yine Fransa'nın 66'dan bu yanaki en kısır ilk yarılarından biri. Dünya Kupası finalinde 2022'de ilk yarı sıfır şut, hiç şutları yokmuş. 2018'de finalde yine Hırvatistan maçı ilk yarı sadece bir şutları varmış. Dünkü Senegal maçında da ilk yarı bir şut var. İlk yarı istatistik olarak da Deschamps'ın Fransa'sı tarihin en belki bu anlamda kötü istatistiklerini yapan takım. Çok kötü bir Fransa. Senegal çok daha hareketli gözüktü. Daha net gol pozisyonları bulan taraf oldu. Jackson ve Sarr'la pozisyonlara girdi. Sarr da aslında çok iyi bir oyuncu da, o son dokunuşlarda sıkıntı yaşadı. Kale ağzından vurduğu şut üstten avuta gitti. Jackson'ın şutu bence iyiydi. Güzel bir noktaya gitti. Biraz hatta şansı yaver gitse top orada Menyan'a çarpıp kaleye de girebilirdi. Dışarı çıkmayı tercih etti top. O Senegal'in şanssızlığı oldu. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı dokunuş yapmadı. Şey olarak, oyuncu değişikliği olarak Deschamps. Yoksa Olise'yi daha çok merkeze alıp Dembele'yi biraz daha sağa attı. İlk yarıda da aslında Olise çok merkeze girdi. Hatta geriden oyun kurmaya da çalıştı sıklıkla. Bayern'de alışık olduğumuz görüntünün dışında bir kullanım vardı Olise. İkinci yarıda yine merkezde kullandı onu ama aması Olise maçı çözmeyi başardı. Aslında daha önce de çözebilirdi. İkinci yarının başında karşı karşıya pozisyon kaçırdı. Mbappe kaçırdı. Orada Fransa gollere yaklaştı ve ikinci yarının pek ilk yarı gibi geçmeyeceğinin sinyallerini de daha ikinci yarının başlarında almıştık. Senegal eski ilk yarıdaki etkinliğinde değildi. Ve nitekim 66'da da Olise'nin Mbappe'yi kaçırmasıyla birlikte Mbappe bu sefer affetmedi. Kalecinin sağından topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Mbappe için de Dünya Kupası oldu mu farklı bir mod açılıyor. Dün o modu yine açtı. Kylian Mbappe ilk yarı o da pek ortada yoktu. İkinci yarı çok net bir karşı karşıyayı kaçırdı önce ama ayarı yaptı ikinci pozisyonda.
1: İlk yarı attı. Bazı pozisyonlarda topu kontrol etmekte de zorlandı yani.
0: Evet.
1: Hani acemi bir oyuncu gibi iki pozisyonda.
0: Çok güzel bir ara pası gelmişti Dembele'den galiba ilk yarıda. Çok kötü bir ilk dokunuşta ayağından açıldı, dediğin gibi şuta dönüştüremedi o hata. Ama ikinci yarı eski ayarlarına döndü Mbappe. Hatta sondaki gol tabii çok daha olağanüstü bir gol, ceza sahası dışından kalecinin de üzerinden golü atıyor. Benim de tahmin oyunundaki 2-1'lik skor Mbappe'nin golüyle güme gidiyor. Ali abinin 3-1'lik skoru Mbappe'nin o golüyle geliyor değil mi?
1: Evet, ben 3-1 diye düşünmüştüm karşılaşmayı.
0: Evet, bir de Barcola tabii dünün öne çıkan ismi oldu. 80'de ilk oyuncu değişikliği olarak tercih edildi. Mesela Cherki'den önce Barcola'yı tercih etti Deschamps. Barcola da Rabiot'un pasında, o da çok iyi bir çapraz koşuyla hareketlendi. İyi bir plas aşırtmayla, plase dediği aşırtmayla farkı 2'ye çıkardı. 90+5'te Mbaye'nin golü, PSG'li oyuncu 2-1 oldu ama işte sonrasında Mbappe hemen golü atıp maçı bitiren isim oldu ve o da Fransa futbol tarihine geçti. Dün attığı iki golle birlikte Olivier Giroud'u geride bıraktı. 58 gol olmuş. Kylian Mbappe daha 27 yaşında bu rekoru kırdı. Önünde istese 10 yıl daha var. Dünya Kupası'nda da büyük ihtimal bu turnuvada rekoru kıracak. Acayip bir noktaya götürüyor işi. Milli takımlar bazında Mbappe.
1: Bu 15. Dünya Kupası karşılaşmasıydı. 14. gol oldu Dünya Kupalarında değil mi? 14 maçta 12 golü vardı. Yani 15 maçta 14 gole yükseldi.
0: Bu arada benim kaynağımda 12. maçı.
1: 12. maçı olamaz. 7'şer tane maç oynadı çünkü Dünya Kupası'nda. İki Dünya Kupası'nda oynadı. İki Dünya Kupası'nda da finale çıktı. 7'şer maç. Toplam 14 yapar. 12 golü vardı. Bu 15. maçıydı. 14. gol oldu.
0: Tamam, yani benim kaynağım öyle göstermiyor da bakacağım, ben de kontrol edeceğim şimdi.
1: Kontrol et. Senin kaynağını düzeltelim. Düzeltme ver kaynağını.
0: Haklısın. Yedi. Dünya Kupası 7 tabii, evet. 14.
1: Hı. O belli canım zaten. İki Dünya Kupası oynadığı için ikisinde de finale yükseldi ya.
0: Hani belki arada bir oynamamıştır, bir
1: Yok yok.
0: şeydir.
1: 14 maçı var. 12 golü vardı.
0: Niye bu benim kaynak çok yanlış yazmış direkt ya? 11 maç yazmış. Güveniyoruz, alıyoruz notlarımız arasına. Peki var mı başka ekleyeceğin?
1: Valla yani Senegal takımı da bence beklenildiği gibi çıktı. Bana sorarsan. Fransa milli takımı da. Yani dün karşılaşmayı izlerken çünkü Fransa'nın ben hazırlık mücadelelerini takip etmiştim. Hazır karşılaşmalarında da yani Fransa son derece ağır, son derece yavaş hücum eden, böyle hiçbir şeyi acele getirmeyen bir havası vardı. İşte bir maçı kaybettiler biliyorsun. Öteki maçı da 3-1 kazanmışlardı hazırlık döneminde. Şimdi dün mesela Fransa milli takımını izleyen yani ilk yarıda Doué ile Dembele oyunda mıydı değil miydi anlamadı. Hadi Mbappé'yi iki pozisyonda gördün. O lise senin dediğin gibi bir pozisyonda işte çok geriye geldi. Belki topla buluşamadığı için oyun kurmaya çalıştı. Fakat hani Doué ile Dembele adeta yoklar oynadılar. Oyarzabal'ın bir başka şeyi versiyonu gibiydiler. İlk yarı bitti bu arada Mert.
0: Evet, 1-0 Avusturya
1: Sıfır.
0: Ürdün önünde üstünlüğünü korudu.
1: Evet. Ürdün fena oynamadı. Ben de az önce biraz takip ettim bir 5-6 dakika kadar. Fena değillerdi o bölümde. Ama 3. bölgede biraz orada da kararlarda ve yaratıcılıkta sıkıntı yaşadılar. Yoksa Avusturya'nın üzerine gittiler. Onun dışında bakıyorsun mesela Kunde ile Hernandez dün ileri çıktı mı ilk yarıda? Neredeyse çıkmadılar. Yani bu tamamen bence taktiksel anlayışla alakalı. Bu da ne demek? Biz turnuva oynuyoruz. Senegal karşılaşması. Grubun kağıt üzerindeki en zor rakibi. Biz kazayla başlamayalım. Bir kazaya kurban gitmeyelim anlayışı. Yoksa hani Fransa'nın elindeki kadro tempoyu yükseltemez mi? Yükseltebilir. Fransa rakibini ileri itemez mi? İleri de itebilir. Ama onları tercih etmediler. Gerçekten senin anlattığın gibi adeta ağır çekimde bir Fransa milli takımı izledik. Diğer tarafta Senegal'in maç başlangıcı çok iyiydi. İlk 5-6 dakika gerçekten iyi başladılar. Zaten bir korner atarak başladılar maça. Ama ondan sonra Senegal takımının da ciddi anlamda işte genelde bu sorun oluyor. Karar verme ve bazı fundamental eksikleri olduğunu görüyorsun izlediğin zaman. Şimdi Fransa dün karşılaşmayı nasıl çözdü? Aslına bakarsanız yani müthiş iki tane arapası izledik. Yani iki tane koşu var ama paslar Rabiot ile Olise'nin pası yani ikisi de 10 üzerinden 10'luk paslardı.
0: Hatta ilk golden önceydi herhalde. Olise yine Mbappe'yi çok iyi kaçırdı da Mbappe orada koşuyu mu ayarlayamadı? Ayağını mı
1: Doğru
0: koordine
1: diyorsun.
0: edemedi? O da iyi bir
1: Doğru diyorsun.
0: pastı. Spiker ondan da bayağı etkilendi.
1: Doğru söylüyorsun. Peki bütün maç boyunca Senegal'den öyle pas çıktı mı?
0: Öyle
1: Yani bir
0: pas
1: tane
0: atacak bir oyuncu
1: işte yok.
0: yok
1: Aslında
0: mu?
1: var biraz. Ndiaye var
0: Yedekte
1: Everton'lu.
0: olan.
1: Evet. Araya gitmemiz lazımmış diye. Batukan
0: Evet.
1: çok agresif yaklaştı. Hemen mi gitmemiz gerekiyor? Sanırım hemen gitmemiz gerekiyor.
0: 30 saniye.
1: 30 saniye. Yani bütün maç boyunca Senegal'den öyle bir oyunu akıl koyan oyuncu görmedik. Evet atletler, evet iyi işler yapmaya çalışıyorlar fakat olmuyor. Aradaki bence o kumaş farkı diyeyim ben, fundamental farkı direkt olarak sonuca da yansıdı.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.40 saatlerimiz şu anda Dünya Kupası'nda Avusturya-Ürdün maçı oynanıyor. Saat 7'de başladı. Dakikalar 38'i gösteriyor. Avusturya şimdi

0: 7 ile 9 saatlerimiz Fransa-Senegal mücadelesini konuşuyoruz. Fransa'da Mbappe maçın yıldızı oldu. Gerçi maçın oyuncusu ödülü Michael Olise'ye gitmiş. Olise'de ilk golde asisti yapan isimdi. Mbappe'de maç sonu Olise ile oynamanın rahatlığından bahsediyordu. O koşuları yaptığında o pası Olise'den alabileceğini bildiğinden bahsediyordu. Didier Deschamps Mbappe'yi övdü. Onun çok fazla eleştirildiğinden, haksız yere eleştirildiğinden bahsetti. Her an oyunu değiştirebilecek bir yeteneğe sahip olduğunu dile getirdi ki gerçekten öyle anlık bir patlama, bir koşu, bir çapraz koşu stoperini ekarte etti. Diğer stoper de tabii ki arka tarafından koştuğu için Mbappe'nin farkında değildi. O hareketsiz kaldı. Bu tarz oyuncular bir koşuyla gerçekten işleri değiştirebiliyorlar. Mbappe de Fransa ile bunu çok sıklıkla başarıyor.
1: Ama Mbappe'nin genelde zaten eleştirildiği konu saha içerisindeki oyunu değil. Hani saha içerisindeki oyununun zaten seviyesi ortada, bugüne kadar yaptıkları ortada. İşte sen az önce Mbappe'ye giriş yaparken bu yaşta Fransa milli takımının tarihindeki, yani bahsettiğimiz takım Fransa milli takımı, en golcü oyuncu olduğunu söylüyorsun. Ondan sonra dönüyoruz diyoruz ki bu Dünya Kupası'nda büyük ihtimalle Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu olacak. Real Madrid'de attığı gol sayısı ortada. Yani saha içerisinde tabii ki eleştirildi Mbappe, ama asıl darbeyi saha dışından, işte takım arkadaşlarına yaklaşımından, oradan yiyor. Biraz rol modeline benziyor o konuda.
0: Dayanamadın değil mi?
1: Dayanamadım. Yapacak bir şey yok.
0: Peki dün bir pozisyon oldu. Mbappe ile Sadio Mane ceza sahası içinde karşı karşıya geldiler. Mbappe yine koşusunu attı. Topu kurtardı Mane'den. Mane'nin bir müdahalesi oldu. Hakem korneri gösterdi önce. Sonra VAR pozisyonu inceledi ve hakem Fagani'yi kenara çağırdı. Burada bir ihlal olabilir. Siyah beyaz bir hata tespit etti ki çağırdı hakemi. Hakem izledi pozisyonu. Biz de ekran başında tekrarlarını izledik. Ne düşündün izlerken pozisyon için? Ben mesela şöyle düşündüm. Kendimi, yorumunu söyleyeyim. Ya bunun için mi çağırdın VAR'a dedim. Ya bunun neresi siyah beyaz bir hata? Hani bir müdahale ufaktan var. Görüyorum. Ama
1: ayak ayağı var mı sence?
0: Ya işte bacak ayağı var herhalde. Bacağı mı?
1: Bence Mane. Ayak ayağı yok.
0: İşte bacaktan
1: bacak
0: var.
1: Bacak var. Aynen.
0: Ben dedim ki hani bu yani varlık bir şey değil, ama hani VAR'a da çağırdıktan sonra bir müdahalede var mı? Var herhalde, verir diye düşündüm ama vermedi. Ben takdir ettim mesela hakemi izlerken vermemesi için.
1: Bence ekran başındaki herkes senin gibi hissetti. Yani Fransız olmayan herkes.
0: İşte ben şimdi yurt dışından hakem yorumlarına baktım. Herkes clear penalty, clear penalty, eski hakem yorumcuları falan öyle denmiş. Dün Murat Feyz Tanırlı'ya baktım, o iyi demiş yani. Doğru karar gibi, yani varlık bir şey değil demiş. Onu görünce
1: hem varlık bir şey değil, hem de penaltı olduğunu da düşünmüyorum ben açıkçası. Hani o pozisyonla, o müdahaleyle Mbappe avantajını kaybetti gibi bir şey bence yok o pozisyonda. Hakemi de çok beğendim bu arada. Bir tek şeyi hata yaptı yalnız.
0: Ayağa basmayı kendi gözünün önünde görmedi. İsmail Assar'ın ilk yarıdaki pozisyonu, onu hatırlıyorum ben de. Hata devam etti. Fransa hücuma çıktı. Tam gözünün önünde net bir basma, sarı kart, fauldü. Faul dayı vermedi orada. Benim aklıma kaldı. Sen hangisinden bahsediyorsun?
1: Bence VAR'a gittikten sonraki hareketi gerçekten kafa karıştırıcıydı.
0: Ha, penaltı zannetti.
1: Eliyle işaret etti. Hani doğal olarak böyle gösterince ben de penaltı diye düşündüm.
0: Önce bir penaltı yok gibi bir şey yapması lazım değil mi?
1: Aynen
0: yok.
1: Öyle. Aynen o öyle.
0: Bildiniz.
1: Aynen öyle. Spiker arkadaşımız da yanıldı. Tribünler de yanıldı dediği gibi. Ben de ekran başında anlamadım. Ne yaptı şimdi? Penaltı mı verdi dedim böyle. Ondan sonra bir anlamadık. Bir boşluk oldu. Ondan sonra anlaşıldı. Bir tek orada bence bir vücut dilinde hata vardı. Ama onun dışında bütün kararlarında çok sakin. En sevdiğim hakem tarzı. Sakin, kendinden emin. Hiçbir aceleye getirmiyor hiçbir kararını. O bakımdan ben bayağı beğendim hakemi. VAR pozisyonunda da doğru olduğunu düşünüyorum. Yani o tarz penaltıların çok hafif olduğunu düşünenlerdenim hala futbolda. 3-5 kişi kaldık. Böyle o kale artık teslim edilmek üzere futbolda. Ama ben hala hani orada müdahale var mı? Var, ama Mbappe'nin bütün avantajını yok ettirecek ya da o pozisyonda tamamen işte Mane'ye avantaj sağlayacak bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Yani normal bir temas olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben kararı doğru buldum ama biliyorsun genelde benim penaltılarla ilgili düşüncelerim hakem hocalarının tersine çıkıyor yani. Bu da hayatın gerçeği şu an.
0: Ben sabah takip ettiğim hesaplardan biri herhalde daha etik olması lazım. Eski Premier Lig hakemi Graham Scott'ın pozisyonla ilgili yorumunu paylaşmış. İlk açıda, ikinci açıda, üçüncü açıda hepsinde penaltı gözüküyor
1: Dünyada
0: demiş.
1: da, Mars'ta da, Ay'da da her yerde penaltı diyor yani.
0: Evet ve hatta bu hakem miydi? Notlarım arasında yok da biri şey demiş. Hani bu çok bariz bir hata. Son Dünya Kupası maçı olabilir. Hani cezaya girebilir bu hakem
1: Nasıl
0: diyen
1: bir
0: bir
1: Fransız lobisi var kardeşim?
0: hakem yorumcusu da çıktı. Onu da gördüm. Bu hakem de olabilir. Yine Graham Scott eski hakem. Kendi bu ismin de yorum olabilir. Sonra baktım böyle birkaç. Yine benzer hakem yorumları gördüm. Hani penaltı olması gerektiğine dair. Bir de hoşuna gitmeyecek ama Arjantin maçında da Messi'ye kırmızı kart gösterebilecek bir pozisyondan
1: Onu
0: bahsedilmiş.
1: gördüm. Messi'nin tabanı birinin baldırında.
0: Evet.
1: Onu gördüm.
0: Fotoğrafı görünce
1: Fotoğrafı
0: zaten
1: gördüm.
0: kırmızı kart izlerken tabii çok kırmızı
1: Sen
0: kartlık
1: pozisyonu gördün mü?
0: videoyu gördüm
1: Hmm.
0: sonrasında. Gerçekten
1: Kırmızı kart mı?
0: arkadan
1: Şiddet var mı?
0: çok öyle gaddarlık ayak yere basmıyor
1: O zaman
0: havada.
1: geçelim.
0: Ama hani ona da işte kırmızı kart olmalı diyenler var. Tabii bunlar lobilerin işi mi? İşte sen az önce Fransa lobisi dedin. Burada Portekiz lobisinin işi mi? İşte Arjantin anti Messi timinin işi mi bilmiyorum ama orada da öyle bir tartışma olmuş. Şu ana kadar kırmızı kart sadece tek bir maçta.
1: İlk karşılaşmada çıktı.
0: İlk maç 3
1: Meksika
0: kırmızı
1: Güney
0: kart. Başka da
1: Afrika
0: kırmızı kart
1: maçında.
0: çıkmadı.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Önceki Dünya
0: düşünüyorum.
1: Kupaları dörder kartla tamamlamıştı.
0: Hı.
1: Daha
0: Son iki
1: tabii
0: Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası'nda diğer Dünya Kupalarına göre çok daha fazla maç olduğu için o geçilir.
0: Şu ana kadar iki penaltı düdüğü
1: İki
0: çalınmış.
1: penaltı mı çalındı?
0: Onu gördüm. İşte VAR uyardı 3 olabilirdi ama olmadı. İki penaltı. VAR'ın çok fazla devreye girmediği sanki bir turnuva oluyor.
1: Doğru.
0: Onu söyleyebiliriz. Yani bu pozisyonda da bence girmese çok daha yerinde olurdu. Orada bir vakit kaybı oldu.
1: Hakem kamerası güzeldi pozisyondan sonra. Onu bir verdiler. Hakem
0: Hı.
1: pozisyonu görüyor. Etrafındaki oyuncular video oyunu gibiydi. Gördün mü
0: Hı.
1: o pozisyonu?
0: Yani hakem açılarını gördüm de hani öyle bir
1: Ha.
0: etki şey olmadı.
1: Hemen karşısında 3-4 tane oyuncu geldi. O lise ellerini
0: Hı.
1: açıyor. Öteki bakıyor böyle hakeme. Hemen böyle hakeme. O hakem kamerası benim hoşuma gitti. Penaltı pozisyonu
0: Evet,
1: sonrası.
0: farklı bir açı sunuyor bize.
1: Oyuncuların reaksiyonları.
0: Ben dünkü maç için ilk yarı en az 5 dakika uzar bahsi önermiştim.
1: Daha doğru o da
0: 6
1: geldi.
0: dakika uzatma verildi. Şansım o işte Sarı'nın ayağına basılan pozisyonda hakem faul çalmadı. Oyun devam etti. Tam Fransa ciddi bir atak yapacakken durdurdu hakem de bu arada orada. O tedavi oldu. Kenarda bekledi
1: Doğru.
0: falan. O sayede benim bahisse rahat geldi ama mesela Avusturya maçında baktım. İlk yarı 4 dakikalık bir uzatma. Yemiş az önce Avusturya Ürdün.
1: Ona da mı öyle, o şekilde?
0: Bir şey demedim. Buna
1: Ha.
0: ben Avusturya gol yemeden kazanır dedim.
1: Ha. Ben de buna ilk yarı bir demiştim.
0: Ha, sen rahatsın artık bu
1: Ben
0: saatten
1: rahatım
0: sonra.
1: artık.
0: Ben düşüneyim. Arnautovic oyuna giriyor bu arada.
1: Evet.
0: İkinci yarının başında.
1: Kral girsin. O da 37 yaşında. Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak ama Avusturya'nın biraz daha iyi işler yapması gerekiyor ikinci yarıda. Yani bir şey olabilir burada.
0: Sürpriz
1: Maç,
0: gelebilir mi?
1: evet. Dengeye gelebilir bir anda.
0: Zaten Arnautovic'i 46'da hemen oyuna almak eğer sakatlık yoksa o hocanın da Ragnik'in de pek memnun olmadığının bir göstergesidir.
1: Ragnik zaten karşılaşma öncesi kupalarda örnek verdi. Bizim maçı da o örnekler arasına koydu. Hani bu da bu karşılaşmada nasıl oynamamız gerektiğini net bir şekilde gösteriyor dedi. Biraz daha Avusturya'nın şeyi arttırması gerekiyor gibi.
0: Valla hücum istatistiklerinde Ürdün 8'e 6 şutlarda önde. İsabette 3'e 1 önde. Direkten dönen bir şutu var.
1: Evet.
0: XG'de 0.39'a 0.27 önde. Rakip ceza sahasında topla buluşmada 18-15 Avusturya ama 15'te fena değil.
1: İşte dengede gidiyor maç yani. Hani
0: Ürdün
1: öyle bir
0: için.
1: Avusturya bir üstünlüğü yok yani. Hani
0: Topa daha fazla sahip gözüküyor 64'e 36. Ki bu arada benim baktığım kaynağın istatistiği Dünya Kupası'nda farklı bir topa sahip olma istatistiği paylaşıyor. Onu
1: evet,
0: görüyorsunuzdur.
1: aynen.
0: Ortada top diye bir şey koymuşlar. O da çıkıntılık gibi geliyor bana ya. Onu niye değiştiriyorsunuz? O güzeldi ya normal. 64'e 36 işte. Değil mi?
1: Kimsenin sahip olamadığı top olarak nitelendiriyorlar onu. Öyle bir şey yaptılar.
0: Alışık değiliz öyle istatistiklere.
1: Ne diyorduk az önce? Avusturya konusundan önce, Arnautovic'ten önce.
0: Fransa falan şeyler.
1: Hakemler demiştik.
0: Hakemler var.
1: Ha senin şeyin,
0: Bahis.
1: tercihin.
0: Dünya Kupası'na dair şeyler aslında. Genel bir görüntü çiziyoruz sanki.
1: Evet. Dün Ben de bu karşılaşma için biliyorsun çok yüksek oranlı bir şey söylemiştim.
0: Ha evet. Baktı mı ki olmadı.
1: O da bayağı ilgi çekti. 41 oranı vardı. Her iki takımın da her devrede üçer korner kullanması gerekiyordu. 3-2 3-2 bitti. Bayağı yaklaştı. Özellikle Fransa maçında ilk yarının son anda Senegal'in girdiği pozisyonda iki kez korner olma ihtimali vardı. Hem orada oyuncu çizgiye inerken Fransız oyuncu müdahale edebilseydi korner olacaktı. Hem de ayağın içiyle out attı ya. Mesela daha böyle kaleye bulan bir şut olsa belki kaleci dokunacak, korner olacaktı. Çoğu kişi de akıllı bir şekilde hani ikişer kornerden almış.
0: Onlara ne kaçtı
1: Onun
0: mesela?
1: da 7 idi oranı.
0: İyi.
1: Oradan da bayağı insan kazanmış, o hoşuma gitti. Dün o bakımdan da şeydi, iyiydi yani. Bir tane tweet attım, bayağı 100 bine yakın görüntülenme aldı tweet.
0: Ciddi mi?
1: Evet, ne
0: Ha ben
1: hikmetse.
0: bakmadım sonraki tweetini gördüm
1: Aynen.
0: de
1: Bayağı şey oldu
0: bu
1: yani.
0: kadar ilgi çekeceğini ben de
1: İnsanların ilgisini
0: düşünmemiştim.
1: çekti.
0: Peki birkaç mesaj okuyalım mı? Şu ana kadar dinleyici mesajlarına pek yer veremedik. Mehmet Bey demiş ki üçüncülük puan sıraması ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Son durum nedir demiş ama şu an çok erken yani üçüncülük tablosu için.
1: Ben gene de söyleyeyim.
0: Ha, sen dün bakmıştın da hani şu an üçüncülük için hala çok erken daha başlamayan gruplar var. Bugün bitecek artık ilk karşılaşmalar. Ama Ali abi bahsetsin. Atilla Tükkal o da pozisyon penaltıydı ama Mbappe almayı beceremedi. Mertens olsaydı demiş. Hiç, o
1: Ne demiş?
0: pozisyonda Mertens olsaydı o pozisyonda 3 tane penaltı çıkarırdı demiş. Mbappe de fena değil o konularda. Mbappe'yi de küçümsemeyin. Günaydınlar. Hem sabah yayınınızı yapıp hem Dünya Kupası maçı izlemek rüya gibidir demiş. Valla maçı öyle
1: İzleyemiyoruz canım.
0: izleyemiyoruz. Ali abinin zaten şu an arkası dönük gibi böyle sola dönmesi gerekiyor. Ben ekrana doğruyum ama konuştukça hani iki şeyi de aynı anda insan yapmakta zorlanıyor. Maçtan ben pek bir şey anlamadım şu ana kadar onu söyleyeyim. İstatistiklerden bakıp farkına varıyorum ama milli maç olsa daha farklı bir hava olurdu tabii ki. Merhaba iyi yayınlar diliyorum demiş Ozan Ün. Portekiz maçında kesin penaltı olur. Ronaldo da penaltıyı atar diye bir mesaj
1: Şu
0: göndermiş.
1: an hala 3 grupta tabii karşılaşmalar başlamadı. Bir tanesi canlı olması lazım. 2 grupta mı başlamadı? Ürdün var çünkü. Evet, 2 grupta.
0: Şevvele.
1: 2 grupta başlamadı. Biz hala sonuncuyuz. Daha tabii maçını oynamamışlar var. Ama 2 fark yediğimiz için işte Senegal mesela, o da 2 fark yedi ama gol attığı için bizden yukarıda mesela. Şu an öyle. Yani aslında galip gelemeyen 4 takım gözüküyor. Çekya, Ekvator, daha doğrusu mağlup olan hepsi tek farkla mağlup olmuş. Senegal ve biz 2 farkla mağlup olduk. Biz gol atamadığımız için şu an yokuz. Diğer takımların puanı var. Yani Hollanda, Belçika, Brezilya, Katar, İspanya hepsi birer puanda gözüküyor. Ama daha çok erken tabii bunun için. Genel ara ara söyleriz ama. Burada önemli olan 12 gruptaki üçüncüler arasında ilk 8'e girmek. Orada da puan eşitliğinde genel averaja bakılacak. İşte o yüzden de attığınız, yediğiniz her golün ciddi anlamda bir önemi var. Dünya Kupası'nda eğer grubu üçüncü bitirirseniz.
0: Birazdan milli takım oyuncuları Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın'ın dün ya da bu sabaha karşı ya da gece işte düzenlediği basın toplantısından detayları da paylaşacağız. Onu da hatırlatayım. Zeki Bey dinleyicimiz Fransa maçındaki penaltı pozisyonunda spiker hakemin penaltı kararını yanlış ifade ettiği için dünkü olaydan dolayı da bayağı panik yaptı kendini izah etmek adına demiş. Öyle bir hissiyatım olmadı ama artık evet hata yapınca da insanlar işi biraz espriye de vurdu. Mesela Cezayir maçında da galiba spiker böyle birkaç Cezayir diyeceğine Fas mı demiş. Böyle bir dili sürçmüş ya da yanlış karıştırmış anlık. TRT'nin o açıklamasından sonra tabii biraz fazla dikkat ediliyor ama TRT'nin açıklamasından sonra dün öğlen de bahsettik. Biraz daha bir yumuşama oldu sanki spiker arkadaşımız içinde. Onu da ekleyeyim.
1: Ama yani yumuşama oldu da adam işini kaybettikten sonra ne olacak? Çünkü 2 gün konuşulur. Üçüncü günde
0: Gol
1: çok
0: oldu.
1: güzel
0: Ürdün
1: gol oldu.
0: attı.
1: Evet, çok güzel gol oldu.
0: Dakika 50. Ürdün 1-1'i yakaladı. Az önce de yine soldan tehlikeli bir atak geliştirdi Ürdün. Savunma arkasına sakmıştı. Ortada Avusturya uzaklaştırmıştı. Şimdi 50'de Avusturya önünde beraberliği buldu. Tribündeki Ürdünlü futbol severler de ekrana geliyor. Ürdünlü golü atan oyuncu da sakin Olvan diyor. Olvan secdeye yattılar gol sevincinde takım olarak. Kaç numara? 9 numara değil mi Olvan? Sol açık gibi gözüküyor bu pozisyonda. Hızlı bir hücum.
1: Direkt hücumlara gittiğini söylemiştik dün. Ürdün. Hat-trick'te hatırlarsan.
0: Soldan geliyor. Önünde stoper ya da bek var. Uzak ama, kalıyor.
1: Ama çok iyi vuruş.
0: Uzak kalıyor ve sağına çekip rahat bir plaseyle ceza sahasına girdikten sonra.
1: Bir şey diyeceğim. Rahat bir plase deme Mert ya. Yani plase rahat da plase çok kaliteli.
0: Hayır. Hı. Plase kaliteli ama yani savunmacının alakası yok oyuncuyla. Evet, çok evet. Rahat açıyı kendi ayarladı vurdu.
1: Aynen.
0: Vuruş güzel ama aynen. Rahat vurdu. Zorlayabilir de avustuyor savunmacısı ama uzak kaldı. Uzak kalınca da affetmedi. Ürdünlü oyuncu. Bu Beşiktaşlı mıydı senin dediğin?
1: Evet, Ürdün. Sellami. Sellami hocam dedi. Sakin olun dedi.
0: 11 numaralı formayı kaldırdı golü atan oyuncu.
1: Büyük ihtimalle bir sakatlık vardır.
0: Evet, bir sakatlık vesaire. Olarak herhalde arkadaşını andı Ürdünlü. Futbolcular da evet, Avusturya-Ürdün mücadelesi dakikalar şu anda 51. Bir birlik eşitlik bulunuyor. Avusturya ilk yarıda Şimid'in ceza sahası dışından plasesiyle öne geçmişti. Şimdi Ali Olvan ceza sahası içinden bir plaseyle. Yine aynı köşeye, aynı kale. Aynı ayakla çekilen bir şut ve yine gol. Maç 1-1'e geldi. Bakalım Avusturya buradan.
1: Daha az önce söyledik mi? Yani. Hani buraya gelebilir dedik maç.
0: Benim bahsim de gitti. Avusturya gol yemeden kazanır. Bu gece aslında 3'te 3'tüm. Fransa maçı.
1: Tamam, %75'te iyidir.
0: Norveç'te Haaland gol atar. Norveç kazanır. Arjantin maçında da 2-3 gol dedim. Çok golle bir maç olmaz dedim. O da 3-0. Tam sınırda bitti. Bu maç olmadı. Olur tabii dediğin gibi. 4'te 4 olsa daha iyiydi de. Burada kaybettik. Senin ilk yarı bir güzel bir bahis olmuş. Peki dinleyici mesajları okuyordum. Onlardan biraz bahsedeyim. Emre Salman Mbappe'nin efetinden bahsetmiş. Burak dinleyicimiz akşamki hakemi Türkiye'ye getirirseniz bütün sorunları çözer demiş. Tabii bu hakemin kolay faul düdük çalmaması da hoşuma gitti benim. Benim bir hakemde en dikkat ettiğim nokta oyunun akışını sağlaması, kolay faul düdüğü çalmaması. Kesinlikle Fagani bunu başardı. Bazı faulleri de atladı maalesef. O hataları da yaptı. Ama oyunun temposu için güzel oldu bir izleyici olarak. Ben yönetiminden çok memnun kaldım. Messi'nin toplam kaç gol oldu diye bizi Google veya yapay zeka olarak kullanmış 16. dinleyicimiz. 16 gol. Klose'yi yakaladı Dünya Kupaları tarihinde. Bir gol daha atarsa onu da geride bırakacak.
1: Messi 6 Dünya Kupası 16 gol. Mbappe 3 Dünya Kupası 15 gol. 14 gol. 15 maç 14 gol.
0: Maç başına golde Fonten, Just Fonten 1958.
1: Onu hatırlıyor, o bir kupada 13 falan gol attı.
0: 6 maç 13 gol gibi, evet, bir şey. Onun istatistiğine zaten yaklaşabilecek herhalde bir isim yoktur. Bilmiyorum. Orada istatistik hakim değilim ama tahminim o yönde, liderdir. Ama modern zamanda Mbappe'nin istatistiği gerçekten çok olağanüstü. Günaydın demiş dinleyicimiz Zafer Yıldız. İran, Ürdün kadar istemedik ilk maçı demiş. Eleştirdiler bu yönde milli takım için.
1: Yani bence Afrika'dan ve şeyden gelen takımlar, Asya'dan gelen takımlar, yani Asya elemelerinden gelen takımlar şu ana kadar sınıfı geçti.
0: Zaten düne kadar Asya'dan gelenlerin mağlubiyeti yoktu.
1: Doğru.
0: Ama dün ne oldu?
1: Irak.
0: Ha, Irak kaybetti.
1: Irak işte, yani Irak zaten bekleniyordu, öyle söyleyeyim, hani bekleniyordu ama şimdi mesela şu Ürdün takımını izliyorsun, beklentilerin üzerinde. Hı hı. Orası kesin. İran takımı beklentilerin üzerinde çıktı. İşte Kape Verde beklentilerin üzerinde mücadele etti. Afrika'dan puanı aldı. Hani genel olarak bir tek hayal kırıklığını şu ana kadar, yani hayal kırıklığı dememek lazım. Çünkü beklenildiği gibi demek lazım. Düzelteyim. Yani Irak düşünüldüğü gibi çıktı. Mesela Mısır'da gene Belçika karşısında iyi bir futbol ortaya koydu. Şu ana kadar iyi gidiyorlar. Hı hı. İşler kötü değil. Tunus, onu da eklemek lazım. İsveç önünde istediğini alamadı.
0: Hoca gönderdi.
1: Ama normal yani, hani o kadar da olacak.
0: Ürdün bir tehlikeli atak daha geliştiriyor. Dakika 55 sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Ürdün'ün oyuncu ceza sahası dışına çıkardı. Topu kontrol etti. Vuruşu yaptı. Avusturyalı oyuncudan döndü top. Ürdün tehlikeli gelmeye devam ediyor Avusturya önünde. Avusturya hala maçın kontrolünü tam olarak eline alabilmiş değil. Hücumda topu yine tutamayıp Ürdün atağa gelişiyor. Baskıyı kurdu Ürdün diyelim. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.24 saatlerimiz Avusturya-Ürdün maçında dakikalar 60. Şimdi Avusturya sağ beki Poş'la ceza sahası içi çaprazından bir şut denemesi yaptı ama üstten avuta farklı gitti.
1: 60 dakikada tek isabetli şut, o da gol.
0: Hala tek isabetli şutu evet. Var dediği gibi Ali abinin. Ürdün'ün 4 isabetli şutu gözüküyor. Az önce Avusturya'da oyuncu değişiklikleri oldu. Alaba'nın çıktığını gördüm. Önündeki kaynaktan tabii daha yenilenmemiş ama iki oyuncu değişikliği oldu Avusturya'da. Devre arasında da Arnautović Kalajdzic'in yerine oyuna girmişti. Ama oyun Avusturya için pek değişmedi şu ana kadar. Şimdi yine birkaç mesajla devam edeyim. Az önce Ürdün'de
1: 3 oyuncu değişikliği olmuş.
0: 3 müymüş? Ben 2 görmüştüm.
1: Danso, Vanner ve Çukwu Emeka. Dümle sokunuyordu o. O şekilde öyle. Değil mi? Üçü birden oyuna giriyor. O da zaten dün sana söylemiştim. Avusturya milli takımında 25 yaş altında olan tek oyuncu o.
0: Çukwu Emeka.
1: Evet.
0: Dortmund oyuncusu mu şu an?
1: Tek oyuncu o. Danso girmiş. Vanner girmiş.
0: Alaba çıktı galiba. Alaba çıktı, Danso evet. Girdi evet. Onun yerine. Aynen. Vanner de hücuma yönelik bir opsiyon. Çukwu Emeka da bir merkez orta saha oyuncusu. Az önce Ürdün'de 11 numaralı forma dedik ya. Bir dinleyicimiz İzmir'den Erman. Göztepe'li Sabra için o forma kalktı demiş. Göztepe'nin getirdiği genç Ürdünlü Sabra için kalkmış. Teşekkür ediyoruz bilgi için dinleyicimize. Nazım Uygur, o da milli takımda bir şekilde gol atıyor ama demiş, bizim sistemimiz, forvetimiz olmadığı için hep üzüleceğiz gibime geliyor. Biraz daha hırçın oynamak gerekiyor demiş. Şimdi bununla ilgili de dün Dünya Kupası'nda mücadele eden takımlara bakıldığında bazı takımlarda da santrfor eksikliğinden, yoksunluğundan bahsediliyor. Mesela Belçika'nın 11'inde Lukaku yok, De Ketelare var. Mesela De Ketelare bir santrfor değil. Gerçi Belçika maçı da iyi geçiremedi. Puan kaybetti Mısır önünde. Almanya'da Havertz bence bir santrfor değil. Net bir santrfor değil. Bitiriciliğiyle ön plana çıkmış bir isim değil. Mbappe bence santrfor değil. Önde oynuyor ama iyi bir bitirici. İspanya'da Oyarzabal için, o da kariyerinin zaten en başında bir kanat gibi çıkmıştı. Sonra santrfora evrildi ama klasik bir santrfor değil bana kalırsa. Malen şu anda Hollanda'da santrforda oynuyor ama o da direkt santrfor değil. Roma'daki performansıyla şu an o da santrforda oynuyor. Fas'taki Saibari, o da Bayern Münih'e transfer oluyor. O da PSV'de gördüğüm kadarıyla 10 numara oynayan bir isim. Güney Kore'de Minson ilk tercih olarak en önde başladı ama o da direkt bir santrfor değil. Kerem zaten değil. Burada hani bunun dezavantajını yaşıyoruz mu bilmiyorum ama Kerem de çok fazla gol attı son dönemde milli takımda. Yani gol konusunda, pozisyona girme konusunda Kerem'in pek bir sıkıntısı yok diye düşünüyorum. Diğer milli takımlarda da illa pivot özellikli isimlerle oynamıyorlar. Dediğim gibi daha forvet karakterli oyuncularla da tek santrfor oynuyorlar ve bir şekilde sonucu almayı başarıyor. Bizim bir takım da bundan önce Barış Alper'le oynuyordu. Sonra Kerem'le oynamaya başladı. Milli takım Avrupa Şampiyonası'na gitti. Gruptan çıktı. Çeyrek finale yükseldi. Ulusal A Ligi'ne çıktı. Dünya Kupası bileti aldı ve santrforsuz oyunuyla aldı. O yüzden yani olsa belki evet daha iyi olur milli takım için ama bu haliyle de milli takım iyi. Sonuçta belki şöyle de düşünmek lazım. Evet, dezavantajı vardır. Pivot olmayan özellikle bir isimle oynamanın ama onun da farklı avantajları vardır. Sonuçta evet belki kafa toplarında Kerem etkili değil ama daha hızlı, daha araya kaçan, koşu atan, koşu gösteren bir oyuncu Mbappe gibi. Pozisyona o açıdan daha rahat girebiliyor. Biz işte bu artı yönlerimizi daha çok öne çıkarıp o eksi tarafları da geride bırakmamız lazım. Bence işin püf noktası bu. Her türlü sonuca gidilebiliyor futbolda.
1: Bence püf noktası elinde bir santrafor varsa gerektiğinde o santraforla da oynayabilmek. Yani Güney Kore'nin elinde bir santrafor var. Beşiktaş'ın santraforu. Oh. Gerekirse sonu kenara atar. Oh'la oynar. Bizim elimizde Deniz Gül var. Oynayabiliriz. Gerekirse, icap ederse. Yani böyle futbolu santraforlu oynayan ya da santraforsuz oynayan takımlar diye ikiye bölmek bence çok doğru bir bakış açısı değil. Mesela dün Senegal'in elinde Nicolas Jackson vardı değil mi?
0: Evet.
1: Santrafor. Bayern Münih'in santraforu işte. Bayern Münih'in Harry Kane'den sonra gelen adamı. E ne oldu? Yani o santraforla oynadı, çok büyük fark mı yarattı? Hayır. Santrafor sonrasılarda fark yaratabilir miydi? Belki. Ama maçtan maça göre, rakibe göre, maçın içindeki şartlara göre düşünmek lazım. Yani tabii ki bir A planın olsun. Fakat elinde öyle bir oyuncu varsa niye kullanmayasın? Neden kullanmayasın? Bazı karşılaşmalarda daha hareketli olman gerekebilir. Bazı karşılaşmalarda baskı yaptığında o santrafora ihtiyacın olabilir. O santraforun oyun özelliğine göre sen de oyununu değiştirebilirsin. Yeter ki kadronda o tarz oyuncular olsun. Ama işte ben böyle oynuyorum. Ama işte Mert Elam gibi bir santrafor var elimde. Olsun. Ben Mert'i görmeyeceğim. Çünkü ben böyle oynuyorum diye düşünmek beni çok rahatsız ediyor futbolda. Ya da tam tersi. Hani mesela senin elinde etkili, hareketli kanat oyuncuları var. Ama sen illa santraforla oynayan bir teknik. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir zorunluluk yok. Belki o maç Mert'in maçı değil. Belki o yarı Mert'in yarısı değil. O esnekliği göstermiyorlar ne hikmetse. Ben orayı pek kafam basmıyor o tarafa. İşin o tarafına. Yani neden illa bir planda devam etme inadı var ki? Yapma oynadı. Değiştir. Rakibe göre. Çünkü yani rakip analizi yapmıyor musun? Yapıyorsun değil mi? En fazla yapılan şeylerden bir tanesi.
0: Guardiola bile hani en şey teknik direktör, o bile nasıl rakip analizi yapıyor yani.
1: Oyuncular sürekli söylüyorlar. İşte çok fazla video izliyoruz. Rakibin her yönünü biliyoruz. Bir de maçın kendi içindeki duygusu var. Burada ne demek istiyorum? Yani kimin neye ihtiyacı olduğu, belki adamın orada bir puan işine gelecek. Bir puan işine geldiği noktadaki oyun anlayışıyla 3 puan için oynarkenki oyun anlayışı farklı. Bir de maçın havasını, maçın anlamını da iyi analiz etmek gerekiyor. Sadece iş bu takım 4-2-3-1 oynuyor, 4-3 oynuyor diye değil. O maçın o anki hali de çok önemli. Onları birleştirdiğin zaman zaten nasıl çıkman gerektiği de bence ortada. Bilmiyorum, ben çok gereksiz bir tartışma olarak görüyorum bunu futbolda. Bir şey böyle, hani biz şöyle oynuyoruz. Tamam.
0: Gol oldu bu arada. Avusturya.
1: Yapma ya.
0: 67'de Arnautovic'in golüyle öne geçti. Kornerden.
1: Pek tak etmemişlerdi ya.
0: Soldan bir korner kullandı. Top öne düştü. Son anda gördüm. Yere düştü top. Ceza sahası içinde, penaltı civarında. Arnautovic tekte vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. Avusturya maçta bir kez daha öne geçti. Dakika şu an 68 oldu. 67'de
1: herhalde
0: geldi.
1: İkinci isabetli şutta gol oldu.
0: Olabilir. Bir tartışma var şu an. Ürdünlü oyuncular faul bekliyorlar. Bir organizasyon kornerde. Kaleci topu tam olarak uzaklaştıramıyor. Arnautovic'in top önüne düşüyor. Kaleci beni ittirdiler diyor.
1: Kaleciye dokunmuyor. Yok, kaleci bir kere kendi arkadaşını itiyor.
0: Kaleci kendiyi uzaklaştıramıyor gerçekten.
1: Rakibin demin de bir hata yaptı. Hakem o hatada düdüğü çalmadı. Yan topa çıktı. Genelde bizim ligde gördüğün şekilde bana müdahale verdiği yüzünü tuttu. Yere yattı. Hakem önü devam ettirdi. Hı hı. Devam ettirdi. Pozisyon geçti. Pozisyon açılınca anca durdurdu şeyi, oyunu. Burada da bir şey hatası var. Hakem de golü verdi zaten.
0: Tabi yani bu pozisyonun şey hiç yok, alakası yok. Hani VAR falan devreye girmez bu pozisyonda. Avusturya 2-1 öne geçti. Ürdün'ün oyuncuların...
1: Bir dakika, golü vermedi. Ölümden çekilin işareti yapmış.
0: Verecek zaten. Buradan bir şey çıkmaz. El var diyor biri. Bir elle oynama mı var Avusturya'da? Ona bakalım. Faullük bir şey yok çünkü. Avusturyalı oyuncu Poş Arnautovic'e top gelmeden vücuduyla topu bir dürtüyor. Orada kola temas var mı? Var gibi.
1: Var mı?
0: Görüyorum ben. Evet, vücuttan sanki kola temas ediyor gibi. Ama bir ihlal mi yoksa değil mi o temas? Şimdi var. Bakalım, pozisyonu kontrol ediyor. Hala kontrol ediyor. Şu an kaptanlar hakemin karşısında, Arnautovic ve Ürdün'ün kaptanı, o da hakemle konuşuyor. Ama var inceleyecek o pozisyonda. Kaleciye yapılan faul değil de elle oynama var mı yok mu, herhalde ona bakılıyordur. Faullük bir şey yok çünkü pozisyonda. İki oyuncu da boşa dil döküyor aslında hakeme.
1: Hakem kim acaba?
0: Hakem kim? Bakalım. Beyda.
1: Beyda.
0: Beyda. Ama nerenin hakemi? VAR uyarı yaptı Hakem kenara geldi. Dahane Beyda. Hakem 34 yaşında. Moritanyalı.
1: Ben de onu diyecektim. Bir hakem. Moritanyalıdır.
0: Moritanyalı bir hakem şu anda karşılaşmayı yönetiyor. Asya Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final yönetmiş bu sezon. 11 Nisan'da şu an pozisyonun tekrarı ve gerçekten
1: el pozisyonunu gösteriyor direkt.
0: Poş'un eline çarpıyor top ve çarptıktan sonra Arnautovic'in önüne düşüyor. Gole
1: eline değil aslında.
0: Koluna yani.
1: Koluna işte çarpıyor ama FIFA'nın kabul ettiği şeyin altında. Buradan döner bu gol.
0: Kabul ettiği şey ne?
1: Hani şurası var ya, üst formadan üstüne gelmesi lazım. Burada altına geliyor formanın.
0: Ve sonrasında da gole evet yol açtığı için de pozisyon ihlal olarak değerlendirilecek çok büyük ihtimalle. Hakem ama hala izliyor. Öyle çok hızlı bir karar vermedi. İzledi.
1: Bak tekrar bak, gördüm ilk çarptığı anda.
0: Geri döndü.
1: İptal edecek ya.
0: Tabii buradan iptal olur bu gol. Şu an hareketini yaptı. Açıklıyor. Tabii biz duyamıyoruz açıklamasını. Ve evet, iptal etti golü. Ürdünler evet, gol gibi seviniyorlar tribünde.
1: Haklılar da.
0: Aynen, 1-1 mücadele.
1: Avusturya çok hak etmemişti 2-1 öne geçmeyi.
0: Evet, sen hala futbolun hak etme üzerinden. Tam şey, klasik Türk mantığı, hak etmeden öne geçilmiyor. Ve bu arada Avusturya'nın gerçi şimdi 3 isabet 3'te gözüküyor ama biri iptal olacak herhalde. Bir isabet 3'te daha olmuş. Hı, golden sonra. XG'de de 0.98'e 0.51 gözüküyor. Gerçi gol iptal olunca o da azalacak ama bakalım son 20 dakikaya girildi. Su molası verilmedi diyecektim.
1: Şimdi onu da verdi galiba.
0: Mesela keşke VAR incelerken verseydi, vakit kazanmaz mıydık ya? Hem VAR'ı bekledik, hem üzerine bir de şimdi su molası 3 dakika beklenecek. Oyun yani bir 6-7 dakika durmuş olacak. Bu da stratejik sanki bir hata oldu.
1: Şimdi bakalım gene o oyun durmasından sonra, dün senin bahsettiğin istatistikte olduğu gibi oyunun momentumu değişecek mi şu an, çünkü Ürdün'ün istediği şekilde gidiyordu oyun. Şimdi bir gol oldu. İşte gol verilmedi. Bir su molası, dediğin gibi oyun yaklaşık herhalde minimum bir 5 dakika duracak. 5-6 dakika duracak. Bakalım momentum değişecek mi?
0: Peki şimdi 8.37 olmuş saatlerimiz, mesaj okumayayım. Bir araya gidelim. Aradan sonra da milli takım oyuncularımızın...
1: Su molasına mı gidiyorsun sen de?
0: Gerçekten evet, su molası benim için de doğru bir tespit. Su molası yapalım. Aradan sonra da Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın'ın açıklamalarıyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.44 saatlerimiz Avusturya-Ürdün karşılaşmasında skor 2-1'e geldi. Bu sefer gol geçerli sayıldı Avusturya. Kornerde rakibinin kendi kalesine attığı golle, Al Arab'ın golüyle maçta bir kez daha öne geçti. Arnautović pozisyonu içindeydi. Rakibini bozdu. Rakibi de işte sırtıyla, o kafasının arkasıyla böyle topa istemsiz bir dokunuş ve ağlarla buluştu. Avusturya son bölüme bir farklı önde giriyor. Reklam arasında Ali abi dedi ki dün yayında hani 4'te 4 olur mu, olabilir mi diye konuşmuştuk. Favoriler bir önceki gün kazanamamıştı hiç. 4'te 0 yapmıştı. Şu ana kadar 3'te 3 gidiyorlar. Bu maçta da Avusturya tekrar öne geçince 4'te 4'e doğru gidiliyor. Fransa 3-1, Norveç 4-1, Arjantin 3-0. Hatta
1: en kötüsü 3 gol attı.
0: Aynen, en biten kötü 2 fark bitti. İkisi 3 fark bitti. Bu karşılaşmada da tek farklı bir Avusturya galibiyeti şu anda mevcut. Ürdün'de de oyuncu değişiklikleri geliyor. Peki şimdi milli takımla devam edelim.

0: edeceğiz dedim. Dün gece Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın basın mensuplarının karşısına çıktı. Onların açıklamalarından dikkat çeken notları paylaşacağım. Neler demiş oyuncular? Uzun da bir basın toplantısı olmuş okuduğum kadarıyla. İzlemedim. Ama okuduğum kadarıyla şimdi TFF'den de okuyacağım. Bazen çok motive olunca olmuyor diyor Uğurcan Çakır. Bizim için de öyle bir gün geçti. Tabii ki üzüldük ama Paraguay maçında hatayı telafi etme şansımız var. Önümüzde alınacak 6 puan var. 24 yıl sonra buraya geldik. İşte gururlandırmak istiyorduk. Duygusal anlamda bunun baskısı da vardı. Ama isteğimiz sahaya yansımadı diyor. Bu maçı unuttuk. Artık iki final maçına odaklanıyoruz. Bunları kazanmak istiyoruz diyor. Kadroyla ilgili çok fazla değişen isim olmadı. Takım içindeki arkadaşlık çok iyi. Bu da bize çok büyük başarılar getirdi demiş. Türk milleti bizi eleştirebilir. Başarılı olunca nasıl göklere çıkarılıyorsak bir maç kaybedince eleştirebiliriz. Bu eleştiri bizim başımızın tacı. Futbol oynuyorsanız bu eleştiri açık olmanız gerekiyor. Bir final maçı kaybetmedik. Telafi şansımız var. Ders çıkaracağız diyor Uğurcan Çakır açıklamasında. Bakalım başka neler demiş. Hiçbir maç kağıt üzerinde kolay değil diyor. Analizlerde bazı şeyleri görebiliyorsun ama sahada rakibin isteğe odaklanması daha fazlaysa ne kadar yetenekli olursan ol seni yenme şansı oluyor. Dünyanın en iyi takımı denilen İspanya bile berabere kaldı. Ana amaç tabii ki çeyrek final, yarı final yapmak diyor ama tekrar şu vurgu yapıyor. Maçlar sahada oynanıyor. Kağıt üzerinde herkes kolay bir gruptayız diyordu. 400'e yakın maç oynadım kariyerimde. Kolay maç kazandığımı hatırlamıyorum demiş Uğurcan Çakır.
1: Unutmuştur, o yüzden hatırlamıyordur. 400 maçın hepsini hatırlamıyordur. Ya geçen gün şey oldu, çok bir araya gireyim. Bak adam unutmuyor, ben unuttum. Neyse dur, aklıma gelince. Bir İngiliz oyuncuyla röportaj yaptılar Mert.
0: Milli takımdan mı?
1: Yok, eski yani popüler oyunculardan bir tanesi. Casillas. Casillas, tamam.
0: İspanyol.
1: Şimdi. İspanyol. Ya 20 sene önce, 25 sene önce oynadığı maçları sordular. Hepsinin skorlarını bildi, biliyor musun? 5 ya da 6 tane maç sordular. Ama böyle şeyi soruyorlar mesela. Hani 17 Nisan 2007 Albacete mesela.
0: Nasıl bilebilir onu?
1: Bildi, hepsini bildi. Ya 5'te 5 yaptı ya 6'da 6 yaptı.
0: Lizansendir ya.
1: Valla
0: önceden söylemişlerdir böyle.
1: Valla bilmiyorum yani.
0: Çok zor ya Albacete'yi falan, nereden hatırlayacaksın?
1: İki tane şey sordular. El Clasico sordular.
0: Onları zaten.
1: Onları bildi.
0: Unutmazsın hani, da. Albacete'yi falan.
1: İnanamadım, ağzım açık kaldı. Olabilir tabii yani, öyle dediğin gibi mizansen olabilir de.
0: Çok zor çünkü yani, bilmiyorum, belki doğrudur da hani.
1: O yüzden diyorum zaten, unutmuştur. Şimdi 400 tane maçın hangisini hatırlarsın? Kaç tane maç aklında kalır?
0: Yani Casillas değilsen.
1: Neyse, kapa parantez. Birden aklıma geldi, heyecanlandım. Casillas'ı unutabilirdim, unutmamışım. Bak o da iyi.
0: Evet. Şimdi Samet diğer basın önüne çıkan oyuncumuz oldu. O da bu turnuvada süre alır mı tartışılır. Rotasyonda sanki şu anda dördüncü oyuncumuz gibi gözüküyor. Yani Merih Abdülkerim, Ozan Kabak da alternatifi gibi gözüküyor. Kağıt üzerinde tabii ki bu. Samet ne demiş? Maça iyi hazırlanmıştık. Bizi buralara kadar getiren şey birlik ve beraberlik olmuştu. Bu hiçbir şekilde bozulmayacak diyor. Sadece bir maç oynadık demiş. Bu maç bizi yıldırmadı. İlk maçlarda beklenmeyen sonuçlar olabiliyor. Bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum. Bazı şeyler yazılıp çiziliyor. Bu da bizi üzüyor. Böyle şeyler söz konusu bile değil. Bu takım Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana beraber oynayan bir ekip. Birbirini çok iyi tanıyan, seven bir takım demiş. Böyle mağlubiyetler bizi kendimize getiriyor. Ben takıma çok güveniyorum. Hep toplantı halindeyiz. Yazılanlara gerçekten üzüldük. İnşallah Paraguay maçında telafi edeceğiz diyor. Bu durum bizde baskı yaratmıyor. Sonunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz demiş Samet. Eleştiri olmazsa futbolun bir anlamı kalmıyor. İyi söylemler olduğu gibi kötü söylemler de olacak. Biz çabuk sinirlenen ve çabuk yumuşayan bir yapıya sahibiz. İnsanımız böyle. Şu anda herkes Paraguay maçı bir an önce gelsin de sahaya çıkalım diye düşünüyor. Mesela bu da aklıma geldi benim.

0: Açıklamalarda şimdi uzun da sosyal medyada gördüğüm kısımlardan bir kesit aklımda. Mesela işte kimi oyuncunun diyor bıyığı, kimi oyuncunun saçı eleştiriyor diyor. Bunlara hani girmeye gerek yok demiş. İşte Melih Demiral ve Eren Elmalı'dan bahsediyordu. İkisiyle de çok yakın arkadaş bu arada. Samet ona bir dem vurmuş. Ama işte bizim ülkemizde işler kötü gittiğinde insanların saçı, başı, bıyığı her şeyi eleştiriliyor. O kısmı gördüm. Ben bunları anlamıyorum diyor Samet bu eleştirileri. Eleştirinin en ağır yapılsın, kötü oyun eleştirilsin. Uğurcan kötü oynayınca ben ona sallarım. Ben kötü oynayınca o bana sallar. En iyi eleştiriyi biz zaten yapıyoruz. Maçı kaybedince sabaha kadar uyumadık. Kaptanımıza da farklı imalarda bulunuyorlar. Üzülüyoruz. Kaptanımız da üzülüyor demiş. Yine şu an önümde göremiyorum ama şu...
1: Uğur Karakolukçu'nun söylediklerinden bahsediyor herhalde.
0: Ne demiş Uğur Karakolukçu?
1: İşte Hakan seçiyor. Hakan'a yakın olanlar
0: Milli
1: milli
0: takıma
1: takımda
0: seçiyor.
1: olabiliyor. Ondan sonra o tarz şeyler söyledi. Büyük ihtimalle ondan bahsediyor.
0: Yani
1: Kaptanımıza da söyledikleri dediği o yani.
0: enteresan. Ama çok anormal bir şey mi? Bence değil. Dünyanın
1: Hangisi?
0: birçok Hakan'ın etkisinin olması seçimlerde. Belli bir yere kadar bence anormal değil. Bu diğer milli takımlarda da olduğunu düşündüğümüz bir şey. Ama onun tabii sınırı var. Bu sınırı da ben çizemem, bilmiyorum. Sınırı aştı mı Hakan, aşmadı mı, ama bir yere kadar etkisinin olması kadar doğal bir şey yok. Bu tarz oyuncular kaptansan ve o karşılığı da sahada veriyorsan, bugün Mbappe de çok güçlü bir oyuncu, Messi de çok güçlü bir oyuncu. Ronaldo da her takımın kaptanı, bence kendi içinde bir gücü var. Bir söz hakkı vardır. Bir de tabii Hakan üzerinden okunuyor ama ben bu milli takımda bu arkadaşlığın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Bunda Hakan'ın ne kadar payı var bilmiyorum. Ama varsa da kötü bir şey değil. Bir kulüp takımı hüviyeti sağlıyor bence bizim milli takım. Ben o yüzden mesela İrfan Can Kahveci'nin alınacağına %100 emindim.
1: İşte bu yüzden alınmasından emin olmaman lazım.
0: Ama sadece bu da olmaz işte.
1: İşte
0: Performans da var
1: sadece o
0: ama.
1: gözüküyor ama yani. Şimdi İrfan Can performansı var mı? Hangi performansı var?
0: Ama abi işte milli takım zaten sen de biliyorsun ya, sadece performansla değil, bazen kulüp takımı gibi kulübünde
1: Tamam.
0: iyi oynayamayan, kulübüne süre
1: Tamam.
0: alamayan oyuncu da
1: Doğru.
0: alınıyor.
1: İrfan Can o kategoride mi ama?
0: Tamam, bugün İrfan Can'ı
1: Hani
0: alma, Yusuf'u mu
1: şu
0: alacaksın?
1: açıdan
0: Kimi
1: söylüyorum.
0: alacaksın bana?
1: Aralı alabilirsin.
0: Tamam, Oğuz'u çıkarırsın İrfan'a gelene kadar.
1: Anlatabildim mi? Oğuz'u çıkartırsın. Hani şimdi orada tam olarak senin dediğin gibi yani o ince çizgiyi iyi ayarlamak gerekiyor. Ben seninle yakın arkadaşım ama performans göstermiyorum ama sana çok yakın olduğum için sana en yakın oyunculardan biri olduğum için eğer dedikleri gibi milli takıma çağrılıyorsa büyük problem. Büyük problem. Çünkü o çağrılan oyuncunun ya milli takım performansının çok iyi olması lazım ya da kulüp performansının belli bir seviyede olması gerekiyor. Ama şimdi bir sene ortalarda olmayan bir oyuncu milli takımda o zaman kontenjan kapatmış oluyor. Yani başka o kontenjana çağırabileceğin aday varsa ki bizde var. O zaman onu kapatmış oluyorsun. Oradaki işte bütün zaten bütün olay o çizginin ne tarafa gittiği. Eğer sadece böyle çok yakın arkadaşız işte şöyle iyi böyle iyi tamam kaliteli oyuncu gelsin tarzı bir şey varsa eyvah derim. Öteki türlü ise sana katılıyorum. Tabii ki bir ağırlığı olacak bazı oyuncuların. Fakat işte onu tam bilemiyoruz seninle. Hangi seviyedeyiz?
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

9.02 saatlerimiz, Avusturya-Ürdün maçı hala devam ediyor. Dakika 90+8, 10 dakikalık bir uzatma verildi. Turnuvadaki belki de en çok uzatmanın olduğu maç oldu. İlk yarı 4 dakika uzamıştı. Bu maçın ikinci yarısı tabii ki VAR'ın devreye girmesiyle birlikte sumalası derken 10 dakikalık uzatma. Ürdün'de baskı kurmaya çalışıyor son bölümde beraberlik golü için ama Avusturya'da kontralar kovalıyor. Şu anda da bir kontra fırsatı bulmaya çalışıyor Laimer'le ama sete yerleşti Avusturya. Onlar da beklediklerinden çok daha zorlu bir 90 dakikayı geride bırakıyorlar. Kazanırlarsa da

0: bundan sonrası için işleri o kadar kolay gözükmüyor. Şimdi sıradaki maç kimle? Avusturya'nın Arjantin'le 22 Haziran'da gözüküyor. Arjantin-Avusturya mücadelesi bir yandan da grubun liderlik maçı olacak. Son maçı da Avusturya Cezayir'le oynayacak. O maçta tahminen grup için ikincilik karşılaşması olacak. Beklenti de Arjantin'in 9 puanla lider bitirmesi, Avusturya'nın 6 puanla 2, Cezayir'in de 3 puanla 3. olması, ama bu Ürdün Cezayir'i de zorlayabilir gibi gözüküyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak karşılaşmalar. Biz reklamdan önce milli takımdan bahsediyorduk. Hakan Çağanoğlu'ndan bahsediyorduk. Orada Urkala Kukçu'nun yorumu üzerinden, ben farkında değildim, o yorumu görmemiştim ama Hakan'la ilgili böyle bir eleştiri varmış. Oluyor tabii, işler kötü gittiğinde genelde bu tarz eleştiriler ön plana çıkıyor. İyi gittiğinde pek konuşulmuyor. İşin doğası bu. Yapacak bir şey yok. Futbolcular da dedi az önce, Uğurcan demişti galiba, bu işi yapıyorsanız bunlar da bu işe dahil, bunlarla da baş etmek durumundasınız maalesef. İnsanları çünkü değiştiremiyorsunuz. Ağızlarını bantlayamıyorsunuz. Onlar konuşacaklar. Siz burada bunu yönetmekte mükellefsiniz. Tabii sadece siz değil aslında, belki burada başka türlü tabii nasıl yönetilir onu da bilmiyorum. Burada federasyonun, işte hocanın, iletişim ekibinin devreye girmesi gerekir. Mesela dün Güney Kore'deki bir olaydan bahsettik öğlen. Güney Kore'de de Güney Koreli basın mensupları antrenmanda Heung Min Son'un askere gitmemesiyle alakalı ya da askere çok kısa vadeli gitmesi kaynaklı bazı şeyler söylemişler. Penaltı kazanacak herhalde Avusturya.
1: Evet, demin güzel bir pozisyona girmişti Avusturya. Güzel paslarla ceza sahası içerisinde Anatovic'i buluştururlar. O da çaprazda vurdu. Ürdünlü oyuncu kayarak topa müdahale etti ama kayarken eline çarptığını gördü var. Buradan herhalde penaltıyı verirler. 17 numaralı oyuncu gördün mü? Hı hı. Eline geliyor. Destek eli değil tabii, diğer eli. Ondan sonra top ona çarpıp kornere çıkmıştı. Hakem kornere verdi. Şimdi pozisyonunu izliyor ve penaltıyı verecek çok büyük ihtimalle. Yani Avusturya için 3. gol atma şansı olacak. Eğer penaltı olursa da herhalde Sabitzer mi atar, Anatovic mi atar? Sabitzer mi atar?
0: Bilmiyorum kim penaltıcı. Sabitzer iyi mi penaltılardı? Normalde Arnautovic derdim ben. Sahada o varken.
1: Bakalım,
0: tecrübe, ben de şut tekniği de çok iyi.
1: Hocamın bu kadar izlemesini gerektirecek bir durum yok. Bu penaltı. Hı hı. Şimdi ben gene yanılırmışım penaltı olduğu için.
0: Yok, penaltı hocam, bunda bir şey yok. Bu çok basit. Ben de niye bu kadar izledi çok anlamadım. Başka bir detaya mı bakıyor acaba?
1: Emin olmak istiyor.
0: Ama 10 kere izledi yani. Bu çok net gözüküyor ilk açıdan da. Ben az önce Güney Kore örneğini veriyordum. Güney Kore'de de işte bu Heung Min Son'la dalga geçmiş bazı Güney Koreli muhabirler, kendi muhabirleri yani, ve Güney Koreli oyuncular da röportaj artık vermiyormuş Güney Koreli basın mensuplarında. Hatta milli takımın,
1: evet, penaltıyı verdi,
0: iletişim sorumlusu istifa etmiş bu basın mensuplarının söylediklerini işte engelleyemedi diye gibi bir sebepten. O da çok garip ama öyle bir şey yaşanmış. Bizde bilmiyorum işte bu tarz yorumlar, eleştiriler yapılıyor ama milli takım bazında bir şey yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bizde yapılacak maksimum şey genelde işte akreditasyon yasağı oluyor. Öyle şeyler, ama zaten Uğur Karakuç'un böyle bir şeye de ihtiyacı yok herhalde. O da evinden yayın yaparak eleştirilerini dile getirebiliyor. 3-1 oldu. Arnautovic topun başına geçti. Ters köşe. Kalecinin sağ tarafına attı. Kaleci sol tarafa uçtu ve Avusturya 3-1'i buldu karşılaşmada. Peki bir de Samet'in ifadelerinde şu vardı hatırladığım kadarıyla. Basına açık olan antrenmanlarda diyor, ben o esnada bir şey yapmamaya çalışıyorum diyor. Çünkü bir şey yapsak, yani orada bir şey olsa, topla yapsak ya da arkadaşça böyle bir şeyler yapsak hemen basına malzeme oluyor. Artık neyin malzeme olup neyin olmadığını kestiremiyorum. O yüzden hiçbir şey yapmamayı tercih ediyorum. Put gibi duruyorum diyor. Samet Akaydın, ki Merih Demiral'ın YouTube kanalına konuk olduğunda da oradaki işte Eren Elmalı ve Merih Samet'le dalga geçmişlerdi. Bir antrenmanda galiba topla alakalı çok iyi gözükmemiş yaptıkları, böyle futbolcu bile gibi gözükmüyormuş artık ne yaptıysa Samet. Eleştirmişler, dalga geçmişler o zaman. Samet de herhalde oradan yola çıkarak pek o toplara girmiyor. Çünkü gerçekten dediği gibi yani sosyal medyada neyin viral olacağını, neyin linçe yol açacağını insanlar kestiremiyor. O an için basit gözüken bir şey belki bilerek topla o kadar kötü oynuyor. Ya da o an öyle denk geldi. Ama işte sosyal medyada topçu değil, milli takımda ne işi var, şöyle böyle gibi yorumlara sebep oluyor. Samet de bundan dolayı pek bir şey yapmadığını söylüyor basın açık kısımlarda.
1: Avustralya maçı öncesi Avustralya teknik direktörü Popovic Türk milli takım ile alakalı yorum yaparken onların daha önce Dünya Kupası'na katılan oyuncusu yok. Dolayısıyla bu onlarda bir baskı ve stres yaratabilir. Bizim işte 9 tane oyuncumuz bir önceki Dünya Kupası'nda da yer almıştı dedi. Bunun üzerine bizim oyuncular da sinirlendiler. Kızdılar. Dediler ki baskı mı? Çok komik. Biz Süper Lig'de oynuyoruz. Süper Lig'de ikisi baskıyı biliyor musunuz? Dediler.
0: İsmail mi dedi? Benim aklımda İsmail kaldı.
1: İsmail. Aynen. Doğru söylüyorsun. İsmail Yüksek söyledi. Ama pek de öyle olmadı. Ortaya çıkıyor. Gördüğün gibi. Hani işte bu da bizim Samet'in de söylediği gibi duygusal yapımızla alakalı. Yani her şeye hemen bir tepki vermek, sert bir tepki vermek gerektiğini düşünüyoruz. Sanki o tepkiyi vermesek geride kalacağımızı hissediyoruz herhalde. Mesela Popovic öyle bir şey söyledi. Gül geç değil mi? Yok illa hani böyle daha üst perdeden bir cevap. Yani illa üste çıkma durumu var. Böyle dikkat edersen insanlarla konuştuğunda da benzer duyguya kapılabilirsin. Yani bir şey söylüyorsun mesela onu düşünmek yerine daha sert üstten bir cevap vermeyi tercih edebiliyorlar. Bu var, bizde var ama gördüğün gibi şimdi bir başka milli takım oyuncusu da diyor ki sıkıntı yaşamamak için put gibi duruyorum. Bu ne demek? Demek ki baskıdan etkileniyorsunuz. Demek ki baskı var, stres var. Demek ki Süper Lig'de oynamak o baskının ortadan kalkmasını beraberinde getirmiyor. Bunlar da hayatın gerçeği. Yani biraz daha normalleşmemiz lazım her konuyla alakalı olarak. Yani oyuncular kendileriyle ilgili yapılan eleştirilere illa bir düşmanlık, illa sert cevap, illa işte günlerini göstereceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Federasyon başkanının akbabalar, o şu bu. Hani buralara girmeden kimin ne dediğine bakarak, çünkü her eleştiride insan alması mümkün değil ama bu kadar insan konuşurken arada doğru ve haklı eleştiriler de var. Dolayısıyla onları dikkate alırsınız. Olmayanı dikkate almamaya çalışırsınız. Ama her şeye cevap vermek, her şeye cevap yetiştirmek zorunda değiliz. Her şeyden bir düşman yaratmak zorunda değiliz. Fakat işte görüyorsun yani o bu kadar dedikleri gibi değil. Hani öyle baskıdan etkilenmiyoruz, etkilenmemeye çalışıyoruz. İstediğini söylesin. Öyle bir durum olmadı ortada yani.
0: Kolay mı zaten?
1: Değil hani.
0: Peki genelde oluyor ya basın toplantılarında teknik direktörler rakibi şöyle pek fazla sinirlendirmek istemezler. Hı-hı. Guardiola da her zaman hakkını verir çok Hı-hı. zayıf rakiple de oynadığında. Mesela Avustralya'nın yaptığı da aslında mantıksız değil miydi Avustralya hocasının böyle bir tespiti söylemesi? Mesela bizim
1: ya
0: 9
1: bir şey
0: tane...
1: söylemedi ki.
0: Yok Ali abi demeye çalıştım o değil. Bir şey söylemedi basit bir şey söyledi de mesela aynen. Bu normalde hani Guardiola'dan böyle bir şey duyar mısın mesela? Ya da o tarz bir teknik direktörden rakibi böyle motive edici. Mesela bugün eğer biz 3-0 kazanmış olsaydık Avustralya maçını. Mesela Avustralya'da da şey denmeyecek miydi? Ya hoca sen niye Türkiye'ye sataşıyorsun? Onların yok Dünya Kupası tecrübesi
1: diyecekti.
0: Yok.
1: Tamam ama bir kişinin bilinçli olarak o yola gitmesi demek seni de o yola çekmemesi gerekiyor. Yani sen o yola düşme o zaman. Zaten hayat öyle değil mi? Onunla alakalı değil mi? O istediğini söyleyebilir. Söylesin istediğini. Sen niye oradan kendine bir şey çıkartıyorsun hemen? Ya da niye onun yoluna giriyorsun? Hep konuşurduk ya. İşte şunu söylüyorlar. Bir oyuncu mesela sahada işte kırmızı kart görüyor ya da sinirleniyor. Sinirlerine hakim olamıyor. Sinirlerine hakim olamadıktan sonra gidiyor rakibe basıyor. Değil mi? Hakeme itiraz ediyor. Kart görüyor. Ondan sonra bunu anlatıyoruz mesela. İnsanlar da diyor ki işte tahrik ettiler. Tahrik ettiler. Bizi tahrik ettiler. O zaman da diyorduk ki haklı olarak. Diğer 10 oyuncu niye tahrik olmuyor da o oluyor. Değil mi? Çünkü o yola girmeyi tercih ediyor. Yani oradan bir şey çıkartıyor. Oradan olayı kişiselleştirip oradan kendi kendine kavga ediyor ve zararını görüyor. Diğer 10 oyuncu niye aynı takımda rakip aynı şeyleri yapıyor. Onlar kırmızı kart görmüyor. Sen diye kırmızı kart görüyorsun. Demek ki olayı nasıl aldığınla alakalı. Yani Popovic o yola girdi diye mesela bizim oyuncular da neden o şeyi giriyorlar ki ona kanıyorlar ya da ona düşüyorlar yani. Popovic söyler. Dün İbrahim Hacı Osmanoğlu için söylemedik mi? Fatih Terim'in söylediklerini yani. Hani tamamen yanlış anlamış. Tamamen yanlış anlamış. Ama bir alternatif de hiç cevap vermemekti. Şimdi ne oldu? Cevap verdi. Yani Fatih Terim orada kazanan taraf oldu. Çünkü adamın ne söylediği belli, niyeti belli. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun söyledikleri saçma sapan havada kalan şeyler oldu. Konuşmalar oldu. Yani ne oldu şimdi burada?
0: Dün bununla ilgili Serdar Çelikler bence güzel bir ne noktadan demiş? Bakmış. Benim hoşuma gitti.
1: Ne demiş?
0: Baskıyı diyor bu sayede biraz kendi üzerine çekti İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yaptı bilmiyorum diyor. Ama hani milli takım konuşulacağına biraz daha fazla kendisi konuşuldu diyor.
1: Peki tamam öyle olsun.
0: Yani şey olarak tabii ki niyetini o da bilmiyor. Bilerek mi bilmeyerek mi? Ki başkan olunca bunu bilmeden de yapmış olabilir. Ama sonuç olarak biraz o oldu gerçekten. İş hani milli takımdan biraz İbrahim Hacı Osmanoğlu'na kaydı eleştiri okları. O baskı hani kısmen ona gitti. İbrahim Hacı Osmanoğlu da çok koymaz hani diye düşünüyorum. Burada onu gösterebilecek biri. O açıdan bakmış hoşuma gitti şey olarak. Bakış açısı olarak yani.
1: Bence biraz zorlama olmuş. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu öyle bir profil olmadı.
0: Yok sonuç olarak
1: pek
0: ama.
1: Pek yani strateji düşünmediği.
0: Tamam onu
1: yani
0: en fikir.
1: Direkt o duygusal olarak aklına gelirse söyleyen bir profil olduğu için çok öyle planladığını düşündüğünü zannetmiyorum. Dediğin gibi sonuç olmuş olabilir. Ama yani Avustralya teknik direktörü yani Türk milli takımında Dünya Kupası tecrübesi olmayan oyuncu yok dediği zaman neyine alınıyoruz ki? Yani bunun baskısını yaşayabilirler dediği zaman alınacak ne var ki? Neden alınıyoruz ki? Hani anlatabildim mi demek istediğimi? Normal bir şey söylemiş bence. Hani söylediği tespitte de yanlış bir şey yok yani. Var mı Dünya Kupası tecrübesi olan oyuncu? Yok. Baskı olabilir mi? Olabilir tabii. İlk Dünya Kupası. Milli takımı izleyenler şunu yazmadı mı? İlk 5-10 dakika oyuncular çok stresliydi. Ondan sonra şöyle oldu böyle oldu diye. Olabilir.
0: Peki tersten yaklaşalım Ali abi. Biz Avustralyayız. Evet. Avustralya biz. Bizim hocamız Montella diyor ki maçtan önce rakibimizin Dünya Kupası tecrübesi olan oyuncuları yok. Biz bu konuda çok tecrübeliyiz. İyiyiz. Şöyleyiz böyleyiz. Benim hoşuma gitmezdi mesela rakiple ilgili
1: tamam.
0: Böyle bir tespit yapmak.
1: Okey gitmeyebilir. Ben bu doğru demiyorum ki.
0: Tamam ben de diğer kısmına yanlış demiyorum. İsmail aynen. Yüksek de buna cevap vermek zorundaydı ama diyorum ki cevap verdik ama onlar da bizi böyle şey yaptılar. Bence kısmen tahrik ettiler. Ama bu onların şeyini bozmadı mesela. Hani böyle bir şey başlattılar bizi. Normalde istemezsin değil mi rakibi? Hep konuştuğumuz şey değil mi? Rakibi böyle maç öncesi
1: tabii.
0: Motive etmek istemezsin. Aynen, yanlış öyle. Yaptı bence Avustralya evet. Stratejik olarak.
1: Tamam.
0: Demeye çalıştığım şey bu. Yani ben milli takım hocamdan böyle bir açıklama tamam. Duymak istemezdim böyle bir maç öncesi. Niye rakibi motive edeyim ki?
1: Doğru.
0: Ve kazansaydık eğer gerçekten bence Avustralya'da da bunun üzerinden okunabilirdi. Hani hoca sen niye böyle şeyler söyledin de Türk milli takımını daha da motive ettin. Zaten adamlar bizden iyi denebilirdi. Ben o kısma vurgu yapıyorum ama dediğin gibi bu açıklama yaptıktan sonra sadece cevap vermek bence de en güzeli. Konuşarak değil. Sonuçta İsmail Yüksek konuştu da ne oldu? Sahada kaybettik. O kısma katılıyorum. İlla cevap vermek zorunda değiliz.
1: Artı hani bence genel olarak söyledikleri de öyle çok tahrik edecek, bizi gaza getirecek bir şey de değildi. Hani niye
0: sence değil onca o.
1: Hani söylenen bir gerçeği bu şekilde alıyoruz ki. O da işte duygusallığa bağlıyorum ben genel olarak. Hani adam iki takıma baktığı zaman büyük ihtimalle Popovic Türk milli takımı ve kendi milli takımına baktığı zaman Avustralya milli takımı lehine söyleyebileceği çok az şey olduğu için büyük ihtimal bunu söyledi diye düşünüyorum ben. Hani takımlara baksan, oyuncu kalitesine baksan, geçmişte yaptıklarına, yapabileceklerine, potansiyele baksan Avustralya ile ilgili neyi iyi söyleyebilirsin? Öyle değil mi? Yani. O da diyor ki biz üstü Dünya Kupası'na katıldık. Ondan sonra işte bu takımdaki 9-10 oyuncu Dünya Kupası'nda da vardı. Burada biraz tecrübeliyiz. Yani bunu söyleyebiliyor büyük ihtimalle kendi takımıyla alakalı olarak.
0: Ama rakip hani, üzerinden iyi bir şey kendine söylemek zorunda mı?
1: Ya bak sektör. Değil ama değil. Anlatabildim mi? Bunu söylemesi hani bizim buradan işte neler söyledi bu adam ne yaptı? Bize hakaret etti mi? Hakaret var mı? Var mı?
0: Yok abi.
1: Yani hakaret olmadığı sürece neyin gazına geliyoruz? Yani bunu pekala biri de söyleyebilirdi yani. Sen ben de bakardık. Ben derdim ki 6 kez şeye katılmışlar. Dünya Kupası'na katılmışlar. Daha tecrübeli gözüküyorlar. Diyebilirsin. Söyleyebilirsin bunu yani. Hani Buralarda diyorum ya, çok enerji kaybediyoruz, çok zaman kaybediyoruz. Kendi işimize bakmamız lazım. Çünkü zaten çoğu takımdan iyiyiz. Kadro olarak, kalite olarak, potansiyel olarak bunu gösterdik. Oralara enerjimizi şey yapabilirsek, hani tutabilirsek ya da o enerjiyi oraya yönlendirebilirsek daha başarılı olacağız. Çünkü çok kolay böyle bir şey oluyor. Hani bir anda böyle yangın oluyor her şey. Yani böyle bir kıvılcım bir anda birinin, yani Fatih Terim'in söylediği bir anda 3 günlük konu oluyor yani. Adamın daha ne dediği anlaşılmadan. Anladın mı? Birinin saçının şeyi, birinin bıyığı 4 günlük konu oluyor. Bu kadar büyük konular olmaması lazım. Hani Dünya Kupası oynarken bizim uğraştığımız, konuştuğumuz şeyler bir garip geliyor bana. Gündemimiz bir garip geliyor. O bakımdan da hani daha konsantre, işine bakan, az konuşan, çok iş yapan bir takım hayal ediyorum ben.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin'in fiyatı 65.859 dolar. Dün 66 bin doların biraz üzerindeydi. Çok sert bir hareket olmadı. 24 saat içerisinde TL olarak da 3.044.434'te.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: ...9.25 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Bugün 4 karşılaşmayla birlikte artık grup aşamasında ilk maçlar sona erecek. Bugün maçlar saat 20'de başlayacak. Portekiz K grubunun favorisi Demokratik Kongo ile karşı karşıya gelecek. 1.18'lik bir galibiyet oranı var Portekiz için. Gollü bir maç mı bekleniyor? Hayır. 2.5 gol üstü 1.65, 2.5 gol altı 1.84, oranlar yakın. Saat 23'te İngiltere-Hırvatistan, bu da L grubunun en kritik maçı, bir anlamda liderlik maçı gibi gözüküyor. İngiltere 1.57 ile maçın favorisi, Hırvatistan 4.47 ve beraberlikte 3.44 olarak belirlenmiş. Hırvatistan'da 2018'in finalisti, kadroda bir kulüp takımı gibi Hırvatlar'da yıllar boyu benzer isimlerle yola devam ediyorlar. Bakalım İngiltere'ye karşı bir zorluk çıkarabilecekler mi? İngiltere'de de dün kadroda bir değişiklik oldu. Livramento sakatlığı sebebiyle kadrodan çıktı. Şaloba onun yerine dahil edildi bek olarak. Alexander Arnold tercih edilmemesi de İngiliz basında gündem olmuş gördüğüm kadarıyla. Ve gece saat kaç oluyor? 2. Gana Panama mücadelesi. Bu da L grubunun, İngiltere'nin olduğu grubun diğer maçı. Gana galibiyeti 2-0-9, Panama galibiyeti 3-0-3 olarak belirlenmiş. Ve saat 5'te de Özbekistan-Kolombiya mücadelesi oynanacak. Kolombiya 1-24'te bu maçın favorisi. Özbeklerin de Dünya Kupası tarihindeki ilk maçı olacak bu karşılaşma. Yine iddiada çok sayıda bahis seçeneği var. Şu an Portekiz maçında 1400'ün üzerinde bahis seçeneği görüyorum. Biz de Ali abiyle farklı farklı şeyler deniyoruz. Kimisi tutuyor, kimisi tutmuyor ama o bahislere bakmak bile keyifli açıkçası. Gerçi biraz fazla, biraz kafa da karıştırıyor. Neyi seçeceğini insan şaşırıyor ama meraklısına gerçekten çok çok seçenek mevcut. Değerlendirebilirsiniz.
1: Bugünkü maçlar için ne düşünüyorsun?
0: Bugünkü maçları ben düşünmüyorum ya, genelde yayından sonra düşünüyorum. Şimdi hani Portekiz galibiyeti desem zaten pek bir anlamı olmayacak. Orada yine ben detay bulacağım kendime. Özel kısmından herhalde birkaç bahis yakalarım diye düşünüyorum. İngiltere-Hırvatistan, İngiltere galibiyeti 1.57 alır mıyım? 1.57'ye değer mi? Biraz daha yüksek olsa belki düşünürdüm. 1.80 civarı ama 57 düşük geldi. Tuval hocama da pek güvenemiyorum. Kane'e güvensek de. Gana-Panama açıkçası az gollü bir maç olacağını düşündüm ama burada da oran yine 2.5 gol altı 1.46 gözüküyor. Belki ilk yarı 0 gibi bir bahis düşünülebilir. Özbekistan-Kolombiya'da da sen bu tarz maçlarda ben de değerlendiriyorum. İlk yarı favori takımın galibiyeti. Güzel bir oran 1.70. Belki onu deneyebilirim. Ama Özbekleri de bilmiyorum. Karşıma alır mıyım?
1: Evet, hepsine bir şey söyledim bak. Düşünmüyorum dedin ama.
0: Abi zorlarsan çıkar zaten.
1: Sonuna kadar geldik.
0: Ama sağlıklı çıkmaz yani. Ben sadece ilk etapta düşündüklerimi söyledim. Sende de oluyor bazen. Yayın sonrası daha farklı düşünüp bahsini değiştiriyorsun. Bunlar şimdilik yorumlarım. Merak edenler için tabii iddia.com'da da bizim yazılarımız var.
1: Spoiler'ı verdin. Tamam, güzel.
0: Onları da takip edebilirsiniz.
1: Evet, herkese bol şans.
0: Sen bir şey demiyor musun?
1: Ben bir şey demiyorum.
0: Niye benim ağzımdan zorla aldın?
1: Ben bir şey demeyeceğim için.
0: Ha, demeyeceğin için mi? Seni de zorlayalım. Anlık ne gelen neler geliyor hakkında. Mesela korner bahsi alır mısın bugün? İngiltere-Hırvatistan.
1: Vallahi bilmiyorum. Ya İngiltere-Hırvatistan'da korner bahsi almam.
0: Yok. Temposuz oyun falan diye.
1: Yok ya, temposuz değil. Yani bu tarz maçlarda biraz daha hani bildiğimiz, izlediğimiz takımlarda o çok hoşuma gitmiyor benim. Bir tarafın daha bilinmez olması lazım.
0: Öyle mi?
1: O tarz bir seçeneğe yönelmek için. O yüzden onu almam. Ben orada İngiltere üzerinden giderim diye düşünüyorum.
0: Galibiyet üzerinden.
1: Yani öyle düşünüyorum. Hırvatistan çok beğendiğim bir takım değil benim. Bakalım.
0: Evet, o zaman iddiada günün maçları futbolda bu şekilde.
1: Herkes aynı şeyi söylüyor. Dün Messi performansından sonra bugün Ronaldo
0: ne yapar?
1: Ne yapar? Strese girmiş midir? Parçalar mı kendini diye düşünüyor herkes. O bakımdan da maçı izlemek güzel olacak.
0: Saati de güzel bir saat. Evet. Saat 20. 22'de bitecek karşılaşma. Bugün basketbolda da Süper Lig final serisi 3. maçı oynanacak. Beşiktaş Gain, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Seride durum 1-1'e gelmişti. Fenerbahçe Beko ilk maçı kaybetmiş. İkinci maçı da farklı kazanmıştı. Dün de Beşiktaş Gain'in oyuncusu Berkurt'un annesine sosyal medya paylaşımı bayağı bir konuşuldu. Belki de herhalde maç boyu hakaret edilmiş. Ben maçı takip etmedim ama annesinin ifadesi o şekilde ki belki Fenerbahçe'den yetişmiş bir oyuncu. Pek hoşuna gitmemiş Berk'in annesinin. Şimdi seri Beşiktaş'a taşındı. Beşiktaş'ta da Jonah Matthews'un tabii aşil tendonunun kopması haberi büyük bir handikap Beşiktaş açısından. Serinin dengesini kesinlikle değiştirecek bir sakatlık oldu. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi İletelim Beşiktaş camiasına da aynı şekilde. Bakalım bugün kazan taraf şampiyonla son bir galibiyet yaklaşacak. 3 yapan burada şampiyon oluyor. Final serisinde şu an durum 1-1, tekrar hatırlatayım.
1: Evet. Voleybolda Milletler Ligi'nde ikinci etapta bugün başlıyor.
0: Aynen. Bizim milli takımımız da Ankara'da, Ankara Spor Salonu'nda Belçika ile oynayacak. Oradaki oranlar da tabii yok bizim çok favori olduğumuz için. Belçika galibiyeti 7-13 olarak belirlenmiş. Biz ilk etabı Brezilya'da bayağı yedek ağırlıklı, yedeğin yedeği ağırlıklı hatta bir kadroyla oynamıştık. Şimdi aslında oyuncuların çok çok büyük bir kısmı döndü. Melisa var, Zehra var, Cansu var pasörde, Hande Baladın var, İlkin var, işte pasör yedeğimiz Elif Şahin var, Eda yok orta oyuncu olarak. Yaprak Erkek var, smaçör. Salih Şahin var. Jack Kısal var. İyi bir takımla geldik yani. Bu etapta 4'te 4 hedefleyebiliriz. Bir önceki etabı biz 4'te 2 ile bitirmiştik. Bu arada erkek milli takımı da beklentinin ötesinde.
1: Onlar da 4'te 2 ile bitirdi.
0: Evet. Bir performans gösterdi. Galibiyet alamayabilir gibi konuşuyorduk biz geçen hafta ama 2 galibiyet aldı milliler. Şimdi burada kendi seyircimiz önünde elbette 4'te 4 bekliyoruz. Bizi Ankara'dan dinleyen dinleyicilerimiz varsa ki çok vardır. Acaba maça gidecekler mi bu akşam? Maçların saati de güzel, 19.30. 4 maçımız da yanılmıyorsam aynı saatte oynanacak Ankara Spor Salonu'nda. Genelde bizde olan turnuvalar Antalya'da olsun, işte İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun salonlar hınca hınç doluyor. Çok da iyi atmosfer oluyor. Şimdi Dünya Kupası da belki çakışıyor ama milli takım maçıyla çakışmıyor. O yüzden ben dolmasını bekliyorum.
1: Dolar.
0: Salonun güzel bir atmosfer olabilir. 20'de tabii Dünya Kupası maçı var ama böyle erkenden belki bu maçı açıp bununla başlayıp belki hatta iki maçı birden imkanınız varsa aynı anda izlemekte bir seçenek olabilir. Onu da söyleyelim. Daha çok maç var bu arada. Eğer iddiada da oynamak istiyorsanız saat 11'deki Çekya-İtalya maçı. Hatta şu an galiba canlı oynanan bir maç da var. Başka çünkü yerlerde de başladı. Milletler Ligi ikinci etabı. Onları da değerlendirebilirsiniz. Diyelim son hatırlatma da ne olsun? YouTube'daki programımız olsun. Ortaya Karışık 10. bölüm yayına verildi pazartesi günü. O programı da Lucky Analiz YouTube kanalından takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorumlarınızı da atabilirsiniz, bize destek olabilirsiniz bu şekilde.
1: Bugün kadınlarda Amerika Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0'la geçmiş. Şu an Kanada Hollanda mücadelesi oynanıyor. Orada da ilk seti Hollanda 1-0 kazanmış. İkinci sette de 7-7'lik eşitlik var.
0: Hı hı. Evet, bu bölüm böyle bitti. Reklama gidelim. Reklamdan sonra son bölümde karşınızdayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.40 saatlerimiz, hepimiz Dünya Kupası ile ilgili haberleri herhalde sosyal medyadan, radyodan, televizyondan, işte dijital içeriklerden takip ediyorsunuz. Herkes enteresan şeyler görüyor, bilgiler. Peki bunun kadar enteresanını gören oldu mu ya da bu dediğimi gören, duyan oldu mu acaba? Bir tane yaban hayatı fotoğrafçısı var, Nick Volpe isminde. O tabii son iki günkü maçlar öncesi için bunu söylüyor. Demiş ki daha fazla ülkesinde daha fazla kuş çeşitliliğine sahip olan takımların daha az çeşitliliğe sahip olan takımlara karşı hep üstün geldiğinden bahsetmiş. Bir tek fil dişi sahili Ekvator maçında bunun tersi yaşanmış. Bunun üzerine The Athletic'ten bir yazar konuyu almış, çok uzun bir yazı yazmış falan filan. Denk geldi mi hiç böyle bir habere? İnsanlar farklı düşünüyorlar, çok zorluyorlar. Kuş çeşitliliğinden Dünya Kupası maç sonuçlarına dair yorumlar çıkarması ve bir spor gazetesinin de ya da işte nasıl diyeyim sitesinin de bununla ilgili kocaman bir yazı yazması bayağı garibime gitti. Yazıyı bir yere kadar okuyayım dedim ama bitiremedim tabii ki. Ama böyle enteresan şeyler görüyorsunuzdur diye yani, düşünüyorum. İnşallah tek ben görmemişimdir bu haberi.
1: Bunu ben görmemiştim ama buradan bir şey çıkmaz yani, çok zorlama.
0: Tabii canım zaten yani ben enteresan şey olsun diye söylüyorum.
1: Atletik'in yazarı da o da herhalde bir şey bulamadı yazacak. Onun üzerinden gittiğine göre.
0: Yok ya, çok güzel şeyler buluyorlar da bir de bunu yazalım demişler bence. Ben okuyorum çünkü daha Atletik şu anda, hani sen BBC'cisin genelde, onları takip ediyorsun. Başka da bir şeye bakmıyorsun. BBC de çok iyi bir kaynak ama The Athletic de bence bu işi bayağı iyi yapan kurumlardan biri.
1: Yapıyor. Ben sadece o yazar özelinde söyledim. Hı-hı. Hani o herhalde bir şey bulamadı da bunu konu almış diye düşündüm yani.
0: Olabilir tabii ki. Dünya Kupası ile ilgili dün öğlen bahsettiğimiz haberden sabah da bahsedelim. Merih Demiral'ın bıyıklarını kestirmesi, Eren Elmalı'nın saçlarını eski haline döndürmesi dün konuşuldu. Saçlarını değiştiren Barış Alper ve Mert Müldü'yle ilgili herhangi bir haber görmedik açıkçası. Onlar aynı şekilde herhalde devam edecekler. Dünya Kupası'nda Japonya'nın hocası çok konuşuldu. Biz konuşmadık değil mi? Japonya'nın hocasını kenardan kaldırdığı tabelaları.
1: Yok.
0: 45, 3, 1, 45 mesela siyah yazılmış. İşte 3 kırmızı yazılmış. Hepsinin kendi içinde bir sete veya bir anlayışa denk geldiği, rengin bile orada önemli olduğu. Ve oyunculara kenardan bağırmak yerine, ki koca stadyumlarda sesini duyurmak çok kolay bir şey değil, böyle bir taktik geliştirdikleri söylendi. Benim de hoşuma gitti yani, yaratıcı bir fikir ama aklıma şu geldi. Oyuncular mesela bunların hepsine hakim mi?
1: Ya hakimdir diyorum. Hakim olmasa yapar mı? Zaten kaç tane olabilir yani? 87 tane yok.
0: 45'i gördük orada abi.
1: 45 tane de olmayabilir diye düşünüyorum ben.
0: 45 yazısı vardı, bilmiyorum. 1'den 45'e kadar yani, var mı? O nasıl?
1: 45 yani yoktur büyük ihtimalle.
0: İşte benim endişe, ama o kadar varsa onu ezberleyemez.
1: Tabii yani onu bence de ezberleyemez.
0: Ama niye 45?
1: Hepsinin bir, şey, bir kodu vardır onun, bir şeyi vardır. Mantığı belki vardır. 4-5 bir şeyi çağrıştırıyordur onlara. O şekilde.
0: 4 ile 5'i yapın arda arda mesela. Evet. Belki 5 tane şey var.
1: Olmuş olması gerekir. Bence de güzel bir düşünce. Çünkü genelde teknik direktörlerin sağ kenarından bağırması beyhude bir çaba olarak gözlemleniyor. Bir de hani örnek veriyorum, Ali ile Mert'e sesini duyurdun, Ahmet ile Mehmet'i duyuramayabiliyorsun. Onların konudan haberi olmayabiliyor. O yüzden hani oyuncuların bizim takım böyle bir şey yapabilir diye böyle arada kulübeye baktıklarında öyle bir şey görmesi ve ona göre saha içerisinde hani artık seti neyi değiştiriyorlarsa, anlayış da olabilir, set de olabilir. O bence benim de hoşuma gitti. Güzeldi o. Dünya Kupası'nın güzel şeylerinden biri şu ana kadar.
0: Ve yine aynı teknik direktör Moriyasu Hollanda maçından sonra da ki Hollanda maçından sonra haliyle basın toplantısı odasında Hollandalı gazeteciler de var ve onlara dönüp geçmişte onu yetiştiren Hollandalı hocalardan bahsediyor. Onu ve tabii ki Japon futbolunu geliştiren, daha o zaman amatörken Japon futbolu, Hollandalı antrenörler gitmiş ülkeye ve o antrenörler sayesinde de Japon futbolu işte bugünlere kadar gelmiş. Onun üzerinde de çok büyük emeği var. Hani sizin aracılığınızla Hollanda'ya da minnettarlığımı iletiyorum gibi bir ifade kullanıyor. Bence bu da çok güzel bir jest Moriya Su'dan. Görmek istediğimiz davranışlar. Japonlar zaten birçok farklı alanda takdiri topluyorlar. İşte maç sonları hem taraftarlarının hem futbolcularının işte tribünleri ve soyunma odasını temizleyip çıkmaları artık bir gelenek, bir haber değeri taşımıyor. Artık temizlemezlerse herhalde haber değeri taşıyacak. Yine aynısını yaptılar çünkü ilk maçtan sonra. Üzerine böyle bir jest Hollanda'ya karşı oynadığı maçtan sonra bence takdire şayan, güzel bir örnek olduğu için de ben o gün değinememiştik ama bugün en azından değinmiş oldum. Ve artık Dünya Kupası ile ilgili haberleri bitirip kısa kısa kulüp takımlarından haberler paylaşayım. Fenerbahçe'den başlayacağım. Fenerbahçe'de hala teknik direktör konusunda bir belirsizlik var. Ama dün Onur Özkan'ı gördüm mesela. O da spor yorumcularından. Bugün Aykut Kocaman artık resmen açıklanacağını duydum. Birkaç gündür de zaten kulüpte çalışıyor. Teknik direktör gibi çalışıyor diyor. Sercan Hamzoğlu kulübe sormuş %51 hala Aykut Kocaman mı diye. Evet yanıtını almış ama neden hala resmi açıklama yapılmadığını bilmiyoruz diyor. Ama şöyle bir ihtimalden bahsediyor. Aziz Yıldırım'ın takımın hocası sensin ama biz de sürecin içinde oluruz şeklinde bir ifadesi olmuş Aykut Kocaman'a. Yani biraz daha işine karışma sinyali vermiş. Yani belki soyunma odasına inmek, belki teknik kararlara karışmak, artık ne buradan kastedilense bilmiyorum. Aykut Kocaman'ın da buna pek sıcak bakmadı. Anlaşmanın şu ana kadar duyurulmamasının sebebinin de bu anlaşmazlık olduğunu dile getiriyor Sercan Hamzoğlu. Çünkü bu konuda da bir şey var. Anlaşmazlık, bir bilinmezlik, belirsizlik. Bizim de çok anlam veremediğimiz bir durumdu. Ama böyle bir iddia söylemiş. Bana mantıklı geldi. Ama tabii bu tabii gidip basın önünde de söylenmeyecektir. Ama böyle bir iddiada olduğunu bilin, onu söyleyeyim. Fenerbahçe'den dün resmi açıklama olarak şu geldi. Fenerbahçe Radyosu yeniden Fenerbahçe'nin kontrolünde dendi. Saatin Saran döneminde çıkılmıştı değil mi Radyo Fenerbahçe'den? Böyle bir karar alınmıştı. O da olay olmuştu Fenerbahçe içerisinde. Yani bazı futbol severler bu kararı beğenmemişlerdi. Ve Aziz Yıldırım da gelir gelmez ilk icraatlarından biri olarak radyoyu tekrar Fenerbahçe bünyesine kattı. Şu ana kadar merak ettim, baktım. Aziz Yıldırım döneminde mazbat alındıktan sonra 3 açıklama olmuş. İlki Aykut Kocaman'ın ya da onu düşünerek yapılan yalanlama. Maraton alt E-Tribün'le alakalı onun yeniden yapılandırılma bilgilendirilmesi ve Fenerbahçe Radyosu açıklaması. Bu açıdan hani başlangıç hızlı ama taraftarın tabii ki daha çok beklediği şey hoca ve futbolcu transferi. Bugün hocayla bir başlangıç bekleniyor. Transferlerde de herhalde kendi, çünkü adaylık döneminde bir tarih bahsetmişti Haziran ayı içerisinde. O tarihe kadar transferlerin yetişeceğini söylemişti. Onların da yavaş yavaş açıklanması bekleniyor. Peki Galatasaray'da dünün gelişmesi, Torreira'nın

0: paylaşımı oldu. O da şoförü Eray Saylan'la havalimanından bir paylaşım yaptı. Seni çok özleyeceğim dostum. Dünyanın senin gibi insanlara daha fazla ihtiyacı var, demiş Lucas Torreira. Bunu okuyan da tabii ki bunun bir veda olduğunu düşünüyor. Ben de aynı şeyi düşündüm. Açıkçası çok farklı bir şey düşünmedim. Zaten çok da haber yapıldı Lucas Torreira için takımdan ayrılacağına dair. Ama Emre Kaplan'ın videosuna sonra denk geldim. O da diyor ki hani kulübe sordum. Öyle bir transfer yok. Hani İstanbul'daydı sezon bittikten sonra. Şimdi Uruguay'a tatile gidiyor. Herhangi bir problem yok. Hatta oyuncuyla sözleşme uzatma görüşmeleri yapılıyormuş. Sözleşmesinde bir iyileştirme düşünüyormuş Galatasaray yönetimi. Bakalım süreç nereye gidecek? Genelde ilk etapta zaten böyle haberler yalanlanıyor. Sonradan ortaya çıkıyor. Bana biraz öyle hissettirdi. Ne yalan söyleyeyim. Emre Kaplan istihbaratına saygı duymakla birlikte benim gördüğüm komple bir veda gibiydi. Açıkçası hatta şeyi hatırlattı biraz. Tedesco'nun şoförüyle vedasını hatırlattı. O da duygusal bir veda etmişti en son İstanbul'dan ayrılırken. Bir de Emre Kaplan'ın videosunda Onur Özkan'ın da işte Davinson'un aldığı ücret şu an 5,5 milyon euro civarı bir ücretmiş. Singo yine 5'in üzerinde ücret alıyormuş. Barış Alper'in ücreti neredeyse oralara kadar çıkmış. Yani dile kolay, bu bizim büyük takımların da maaşları acayip bir seviyeye geldi.
1: Torreira'nın maaşı neymiş şu an?
0: 3 küsür herhalde. O da biraz mutsuzmuş bu durumdan. Yani herkese zam yapıldı, bana niye yapılmadı gibi. Galatasaray zaten yükseltmeyi düşünüyormuş ama işte bir taraftan da böyle bir veda gibi mesaj Uruguaylı'dan. Bakalım orada zaman neyi gösterecek. Dün TRT'nin haberi, Icardi'nin Galatasaray'dan istekleri diye 7 milyon euro maaş ve 3 yıllık sözleşme istemiş. Belli de bir maç sayısını içeren oynama garantisi talep etmiş Mauro Icardi, ama Dursun Özbey'in buna pek sıcak bakmadığı dile getiriliyor. Dün Okan Buruk, o da Kafa Sports'ta Candaş Tolga Işık'ın konuydu. Icardi konusunda o da teklif yaptık, bekliyoruz diyor. Yani bayağı Galatasaray gerçekten bekliyor şu an Icardi'yi gözüken o. Ben çok gerçekçi bulmuyordum ama Icardi cephesinden de hala bir geri dönüş gelmemiş. Ya da geldi, belki Galatasaray karşı teklif yaptı. Ya da düşünüyor. Süreç hala ortada.
1: Yani Icardi'yi çok konuştuk. Fakat gelinen noktada hani Icardi evet derse ne olacak sorusu da ilginç bir soru oluyor. Yani Galatasaray Icardi evet dediği anda bir başka santrafor daha alır mı?
0: Yani yerli alırsa. Yabancı olarak Icardi ile 10 oluyoruz zaten diyor Okan Buruk.
1: O zaman Bertu gibi bir isim.
0: Tabii Bertu
1: alır. Gündeme gelecek Galatasaray için. Yani mesela Galatasaray'da farklı bir profilde de bir santrafor ihtiyacı olabilirdi. Mesela biraz daha koşucu, hani sen hep söylüyorsun ya, fizik olarak Osimhen'e yakın ama daha koşucu bir genç bir oyuncu mesela. Sanki o profile daha çok ihtiyacı var gibi Galatasaray'ın, ama orada da büyük ihtimal hani Icardi evet derse o zaman Barış Alper o profilde olan oyuncu diye belki Galatasaray'a düşünüyor, öyle bir planlama yapıyor. Fakat yani Icardi kabul ederse teklifi, gelecek sene de bayağı Icardi konuşuruz.
0: Evet, gözüken o bu haliyle. Son olarak Beşiktaş'tan bahsedeyim. Beşiktaş'ta da transferde dün bayağı bir isim yazıldı artık. Beşiktaş'ta da hoca belli olduktan sonra isimlerin sayısı her geçen gün artıyor. Dün hani takip ettiğim Beşiktaş'ta işte Sercan Dikme, Ertan Süzgün, Murat Özen, hepsi birer ikişer isim yazmışlar. Tabii en çok heyecanlandıran isimler herhalde santrfor için bahsi geçen oyuncular. Mesela Abola haberlerden biri, Pavlidis için Beşiktaş'ın Benfica 35 milyon euro teklif ettiğini söylüyor. İşte Ertan, Murat Özen, onlar yayında birlikteler. Dušan Vlahović şu anda gündemdeki isimlerden biriymiş ve ne istiyorsanız vermeye hazırız bilgisi verilmiş Vlahović cephesine. İtalyano da oyuncuyla görüşmüş. Oyuncuda böyle
1: pazarlık yoktur herhalde Beşiktaş'ta. Hani masaya bu şekilde oturmazsın diye düşünüyorum. Ne istiyorsan vermeye hazırız diye masaya oturmazsın hiçbir futbolcuyla. Yani Messi ile otursan dahi hani eğer böyle bir şeyin yoksa, Suudi Arabistan'da petrol kuyun yoksa, Suudi Arabistan devlet fonu arkanda değilse, bu şekilde kimseyle masaya oturmazsın. Yani bu hiçbir mantığı yok. Hele Beşiktaş'ın hiçbir mantığı yok.

0: İnşallah öyle değildir.
1: Yani ben
0: İnşallah bu haber doğru değildir Mert.
1: Haberi okuyorum. Abi ne doğru olmasa yani sen buradan Vlahovic'in ne kadar geleceğini düşünüyorsun ki? 5 milyona mı gelecek adam?
0: Ya zaten söylüyorum işte geçen sene 11 milyon euro oluyordu.
1: Tamam o paraya gelecek. Burada demeye çalıştı. Hani senin beklentini karşılarız diyorlar Vlahovic'e. Yani ben öyle yorumluyorum. Ne istiyorsan vermeye hazırız. Beklentini karşılamaya hazırız yani. Aslında aynı şeydi. Vlahovic'i zaten başka türlü ikna edemezsin.
0: Juventus'tan 11 olan adam 11 milyon euroya Beşiktaş'a gelmez.
1: Ama 11 net almıyor orada.
0: 11 sen net dedi alıyor.
1: Onun kendi 11 geliyor.
0: Hayır 21. 21 maaşı.
1: Ha neti mi 11? Tabii neti 11. Ben dün yanlış anlamışım o zaman. Sen çünkü vergide de kendi ödüyor dedin ya.
0: Kendi ödüyor. 21 milyon euro ödüyor onu Juventus.
1: Ha 11'e kendi. 11. Tamam burada 15 maaş falan en az ister o zaman. Oyuncu da gelen teklifleri bekleyip acele etmeyeceğini ifade etmiş.
0: Nasıl Beşiktaş cepte?
1: Şu an öyle gözüküyor. Gerçekten. Haber doğruysa tabii ki. Sol bek için Monaco'dan 2004'lü Ouattara kiralık teklifi yapılmış. Kontenjana uyan isimlerden biri. Bir de Clermont forması giyen Türk oyuncu İlhan Fakılı. Şu anda Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer isim kanat oyuncusu. Onun da adını herhalde bundan sonra daha sık duyacağız diyelim. Programın sonuna gelmişiz. Bugünlük program bitti. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
5: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.03'ü gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar yani 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi biliyorsunuz gündeme dair soru, görüş, öneveri düşünenler için 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çerçeve okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Playoff yarı finalinde Beşiktaş Galatasaray Fuzuli 95-93 yendi ve seride durumu 2-0'a getirerek final biletini aldı. Bugün rakiplerimiz belli oluyor biliyorsunuz. Kura çekimi saat 14'te gerçekleşecek ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa için mücadele edeceği eleme turlarında kurallar bugün çekilecek. Sarı Lacivertler Devler Ligi ikinci eleme turunda Hertz İskoçya takımı ya da Górnik Zabrze Polonya ile eşleşecek. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir ikinci eleme turunda mücadele edeceklerini söyleyelim. Avusturya yenilgisi sonrası Montella Paraguay maçı için radikal karar almış ve kadroda bir revizyona gitmiş. Detayına birazdan gireceğim. Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın'dan açıklamalar vardı. Desteğe ihtiyacımız var diye. Onun detayını birazdan konuşacağız. Tabii ki demin de söylemiş olduğumuz gibi Beşiktaş'ın rakiplerini 3 aşağı 5 yukarı muhtemel rakipler belli oldu. Detayını vereceğim. Galatasaray'da Icardi'nin yeni sözleşme talebi ortaya çıktı ama Dursun Özbek'ten bu sözleşme talebi veto edildi. Neydi bu? Detayını birazdan söyleyeceğiz. Bakalım şimdi WhatsApp'a dönelim. Yurt dışından bir dinleyicimiz yazmış. Devrim Bey yazmış. İlk mesajımız o. Günaydın Aygün abim. Almanya'dan Devrim. Sen senelik iznini ne zaman kullanacaksın? Ben de o tarihte izne çıkarım. Sen olmanca radyonun tadı olmuyor demiş sevgili kardeşim ya. Ne kadar güzel insansın. İzne çıkmazsam ne yapacaksın? Günaydın. Alo, günaydın.
6: Günaydın. Günaydın Aygün abi.
5: Kimle görüşüyoruz?
6: Ben Yener İstanbul'dan.
5: Buyurun.
6: Nasılsın abi işte?
5: İyidir, siz nasılsınız?
6: Teşekkür ederim. Abi bu dün bir federasyon başkanı açıklama bahsettiğinde.
5: Evet, gördüm. Dün o konuyu konuştuk zaten. Ben de anlamadım niye böyle açıklama yaptı. Şimdi,
6: yani Fatih Terim bir şey dememiş ki abi.
5: Evet, doğru.
6: Yani Fatih Terim hani basın toplantısında Sayın Şenol Güneş'e çok teşekkür ettim, aradım bilmem şöyle böyle. Fatih Terim'e yok Akbaba, yok bilmem çakallar, yok bilmem neler. Yani bu nasıl bir üsluptur, bu nasıl bir şeydir, yani ben anlamadım yani bu. Nereden cesaret alıp Fatih hocam gibi bir tane hoca, yani Türkiye'nin, yani bana göre yani Türkiye'nin en büyük hocalarından biridir. Bana göre bir tanesidir yani. En önde gelendir. Yani böyle bir ne biçim bir konuşmadır abi, yani ben anlamadım yani bu. Nasıl bir şey? Şimdi Bizim çocuklar dedik, doğru mu abi, gönderdik,
5: evet,
6: oraya.
5: Evet.
6: Sen bunu kaç gündür de bahsediyorsun, billalar bilmem.
5: Evet, paralar maralar diyorum.
6: Şimdi şöyle bir şey vardır, biraz arzuya kaçacak, kusura bakmayın dedim. Diyorlar ki eşeğin aklına karpuz kapı düşürürsen böyle olur abi.
5: Doğru. Anlatabildim doğru,
6: mi?
5: Doğru.
6: Yani şimdi bizim çocuklarımız bize örnek, sen niye billa veriyorsun? Yani mesela bir ara hatırlıyor musun abi, Almanya, İspanya, dünya en zor şampiyonu İspanya, doğru mu abi?
5: Doğru, yani, doğru.
6: Doğru. Adamlar şampiyon olmuşlar abi. Yani o zamanın 1.800.000 mi 2.800.000 euro birim vermişler ya.
5: Doğru.
6: Ben anlamıyorum abi, bu milli takım para kazanma yeri değil ki. Yani çocukları görüyoruz, bir suratlarında bir değişiklik var, görüyoruz değil mi Aygün abi?
5: Evet, görüyorum.
6: Yani
5: evet.
6: Bu mutsuzluk var yani, bu belli yani. Yani yok çok mutlular, aile ortam var diyor ama yalan konuşuyorlar bence abi. Bir sıkıntı var yani milli takımda. Molten'le buna dair yani abi hocamız yani.
5: Ufak tefek bir operasyon yapacak kadroda.
6: Var abi, var.
5: Peki ekleyeceğim bir şey var mı abi?
6: Teşekkür ederim.
5: Sağ ol abi, görüşmek üzere. Şimdi dün bu konuyu konuştuk aslında ama ben yani bugün bakıyorum gene bu konu devam ediyor. Gazetelerde de var. Özellikle YouTube'larda gazeteciler de bu konuyu çok fazla konuşuyorlar. Ya ben hakikaten Sayın Fatih Terim'in açıklamalarından böyle bir şey anlamadım. Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu metin yazılı olarak verilmiş. Ya metin yanlış verildi. Ya metni yanlış anladı. Yani şimdi Fatih Hoca ne demiş? Hadi onu okuyalım. Kendimize şöyle bir motto koyamaz mıyız? Neyiz? Kimiz? Ne istiyoruz? Nereye gidiyoruz? Hedefimiz ne? Böyle bir şey koymuşlar herkes. Bu en doğal şeydir. Şu andan sonra biz buradan çıkar mıyız? Çıkarız. Kendi işimizi zora soktuk. Turnuvalardan alınan her puan, atılan her gol çok önemli. Bir golle biz bir grup geçemedik. Çekya'ya 3-1 yensek direkt çıkıyoruz. 48 takımda üçüncülere de şans var. Kimse bırakmak için bir düşünceye kapılmamalı. Bu maç bitti. Biten her şeye başlayan başka bir şeydir. İki maçımız var. Euro 2008'de Portekiz'e 2-0 yenildik. Sonra yarı finaldeydik. Türk milli takımının önünde iki maç var. Mesela son maça kadar mücadeleyi sürdürmek, bir galibiyetin bile götürebileceği bir turnuvadayız. Bazen yanlış bilinen doğruları anlatacağım. Allah Allah diyecekler. Bazen doğru bilinen yanlışları anlatacağım. Hayda denecek. Bu platformda çok şey yerini bulacak. Gerekirse ismen, gerekirse cismen, gerekirse herkesin anlayacağı şekilde ima ederek ay, güneş, gerçek hep çıkar. Açıkçası benim de keyfim kaçtı ama inanıyorum ki bizim çocuklar gereğini yapacaktır. Biraz zorlanacağız ama ben onlara güveniyorum. Beklediğimiz bir Avustralya seyrettik. Bize sürpriz gelecek bir oyun oynamadı. Avustralya herhangi bir değişiklik yapmadı oyunda. Kazancını buna borçlu. Çabuk oyna bizim hatalarımıza. Bizim milli takımımız yedekleri de kastederek hangi oyuncu oynarsa oynasın 5 dakika içinde sonucu değiştirebilirler. Son dakikalarda ben onlardan daha yaratıcılık ve meydan okuma bekledim açıkçası. Mücadele bekledim. Ne olursa olsun oyun disiplinden kopmamak lazım. Savunma yaptık ama rakibi hataya zorladık. Zorlamanın da tek yolu vardır. Çabuk oynayıp teker teker denenebilir. Biz oynamadık, oyalandık. Bu da her şeyde herhalde aşırı güveninizden geldi. İnşallah öyledir. Öbür maçta hallederler. Çünkü diye açıklaması var Sayın Fatih Hoca'nın. Ben anlamadım bu açıklamadan. Gerçekten anlamadığım için soruyorum. Şimdi şeye dönüyorum. Sayın İbrahim Hacı Osmanlı'na dönüyorum. Fatih Terim'e zehir zemberek sözler. Kimden hesap soracaksın? Elbette ki akbabalara, sırtlanlara en güzel cevabı biz veririz ama onların en güzel cevabı bu kardeşlerimiz.

0: herkesin sahada vermesi lazım tarzı bir noktaya bu nasıl geldi? Nasıl getirildi? Kim getirdi? O gelen yazı, döküman gelmiş çünkü. O gelen yazı kim tarafından yazıldı? O yazıdaki yani Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yerinde olsam ben, ya Fatih Hoca'nın videosunu izlerim ya. Kısa bir video zaten, yani çok da uzun değil. Ya o kısımla ilgili kısa. Ya nereden bunu çıkardınız? Anlamış da değilim. Yani hakikaten bir şey de söyleyemiyorum. Şenol Hocam'a teşekkür ediyorum diyor. Kendisiyle konuştum diyor. Fatih Hoca arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmanın başlangıcı ve son paragrafında yaptığı açıklamadan dolayı teşekkür ederim. Ama imparator lakabı işte bu halk verdi. İmparator yakışan şekilde ve o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim tarzı devam eden ve sonrasında da akbabalara, sırtlanlara kadar giden böyle değişik, enteresan bir açıklama yapmış Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Sevgili kardeşimiz kimmiş? Mahsun Demir'e de teşekkürler mesajından dolayı sevgili kardeşim. Yani beğenmezsen takip etmezsin sevgili kardeşim. Onu da sana söyleyeyim yani. Bu kadar net. Bizde zorlama yok sevgili kardeşim. Günaydın Aygün abi. Sinan ben. Seçimden önce her şey hazır deniyordu. Haziran ortasına geldi. Kurallar çekildi ama ortada ne hoca var ne transfer. Ben sitese giriyorum. Her gün yeni bir isim yazıyor. Transfer haberlerini takip etmekten menajerlik lisansı alacağız neredeyse. Bir an önce her şey netleşse dedikodu yapmaktan kurtulsak, biz de rahatlasak iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Şimdi kısa bir araya gidelim.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, telefon almaya devam ediyoruz. Günaydın. Mesajlarla ilgili okuyacağım abi, birazdan. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Günaydın.
2: Ankara'dan Murat abi, günaydın.
0: Murat, hoş geldin kardeşim.
2: Hoş bulduk abi. Çok üzülerek şöyle söyleyeyim abi. Biz milli takımımızı yenildiği zaman üzülen, kazandığı zaman hazırlık maçı dahi olsa sevinen bir ülkeyiz.
0: Doğru.
2: Sabah 6'da da olsa, sabah 5'te de olsa, gece 4'te de olsa, 1'de de olsa oturup o maçı izleyen bir ülkeyiz.
0: Doğru.
2: Milletiz. Şimdi bakıyorum federasyon, Sayın Federasyon Başkanı çıkıyor açıklamalar. Gerek yok abi. Sen orada takım motive etmek zorundasın. Sen yani o bunu demiş, şu şunu, herkes bir şeyler söylüyor abi.
0: Ama bir şey de dememiş ki ya Murat.
2: Yani... Sadece Fatih Hoca üzerinden demiyorum yani. Ülke genelinde şöyle baktığımız zaman yorumcular Montella'ya sallıyor, futbol üzerinde sallıyor. Tamam, iyi oynamadık, şöyle oynamadık ama bence hiç gerek yoktu abi. Yani evet. Çünkü şundan dolayı gerek yoktu. Ben Uğurcan'la Samet'in işte basın toplantısına, açıklamalarına bakıyorum. Yani bir tedirginler, bir gerginler. Yani hiç gerek yoktu yani. Bir de üstüne üstlük çocuklar yani onları dinliyor, görüyor. İster istemez basında olanlar her şeyi görüyorlar bu çocuklar. Hiç gerek yoktu yani bence.
0: Doğru.
2: Yani
0: doğru.
2: Ben şunu söylüyorum abi, bizim kadromuz çok kötü değil.
0: İyi bir kadromuz
2: çok
0: var.
2: Çok iyi bir kadromuz var. Ya biz Paraguay'la da Amerika'da da başa baş mücadele edecek bir takımız yani.
0: İnşallah.
2: Yani ben izlediğim maçlara bakıyorum şöyle yani ben... Tamam, Avustralya'ya yenildik ama yani biz o takımlardan çok çok çok üst düzey bir takımız yani.
0: Peki.
2: İnşallah Paraguay'a yenip abi herkesin sesini keseriz inşallah.
0: Peki, çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere. Yani bu konulara çok girmemesi gerekirdi Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Yani bence tekrar aynı şeyi söylüyorum. Yani ben Futbol Federasyonu'nda çalışıyorsam iletişim anlamında bu videoyu izletirdim arkadaş. Bak o yazı da bir cümleyi yanlış bir şey yaparsın, bir virgülü yanlış yere koyarsın, ne bileyim böyle bir başlığı farklı bir şey yaparsın, çok farklı bir şey çıkar. Yani o aynı şeyi söylüyorum, o yazıyı getiren kişi iyi niyetli değil, net. Bak, iyi niyetli değil. Cengiz Çetin ne demiş bakalım. Aygün Bey, Sayın Aziz Yıldırım teknik direktör benim takıma karışacağım, her şeye mücadele edeceğim gibi sözler söylemişti. Bu şekilde bir ortamda hangi teknik direktör gelip de çalışmak ister? Daha önce Aykut Kocaman çalışmadı mı bu takımda? Aynı dönem. O dönemde de Sayın Aziz Yıldırım soyunma odalarına iniyordu. Kadrolarla ilgili konuşuyordu. Yani şey değil ki. Böyle bir anlayış varsa teknik direktöre gerek yok. Bu durumu Aykut Kocaman kabul etmez. Takım da otoritesiz kalmaz zaten. Sanırım bu yüzden teknik direktör açıklanmıyor demiş. Ben Aykut Kocaman'ın açıklanacağını düşünüyorum bugün veya yarın. Günaydın. Alo.
3: Abi günaydın. Aygün abiciğim.
0: Günaydın. Kimle görüşüyoruz kardeşim?
3: İzmir'den Yıldırım ben abi.
0: Yıldırım, hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi. Ben seni devamlı dinliyorum ama 3-4 kez bağlandım. Çok da bağlanmayı tercih etmiyorum. Böyle çok böyle bir şey gördüğümde bağlanmak istediğimde bağlanıyorum.
0: Ne gördün peki?

0: muhabbete girmeyelim. O tip şeylere girmeyelim de.
1: Ondan dolayı yeniden bir şey yapmaya çalışıyor abi. Önce bunu bir açıklasın. Kendini ispatlasın. Ondan sonra şey yaparız. Abi bir de şunu söylemek istiyorum. Ya Fenerbahçe çok geç kalmıyor mu abi? Hocayı bile açıklamada, transferlerde.
0: Biraz geç kalmaya başladı. Onu da sana söyleyeyim ama bir an önce de hocanın açıklanması lazım. Yani hoca belli. Aykut Kocaman. Başka isim yok.
1: Abi ama
0: yani
1: çok
0: niye açıklanmıyorsun anlamış da değilim yani.
1: Her seferinde böyle taraftara bunu yaşatıyor. Böyle kanser çekiyoruz bu transfer zamanlarında. Hani böyle kanımızı çekiyor, transferleri yapıyor da geç kalıyor. Birçok fırsat da geçmiş oluyor. Yeniden bize bunu yaşattığı için teşekkür ederiz. Peki, kendine.
0: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Günaydın sevgili Aygün abi. Ben Muhammed Kemal. Fenerbahçe'mizden son haberleri alabilir miyiz demiş. İşte biliyorsun sevgili kardeşim, şu an pazartesi yönetim kurulu toplantısı vardı. Görev dağılımı yapıldı. Cihan Kamer daha önceki dönemlerde de çok da severim Cihan abi. Futbol şube içerisine geçmiş. Ona da yeni görevinde başarılar dilerim. Hoca ismin açıklanmasını bekliyoruz. Transferlerle ilgili görüşmeler yapıyor. Vedat Muriç'in İstanbul'a geldiği konuşuluyor. Belki bugün yarın Vedat Muriç ismi açıklanır ama bir an önce hoca ile beraber transferlerin bitirilmesi gerekiyor. Çünkü çok az bir zaman kaldı. Günaydın Mersin'den Memoli. Bizim maçlarımız neden sabah oynanıyor da Avrupa ülkelerinin akşam 20 ya da 23? direkt katılmalar var. Ona göre kamp yerlerin bile, mesela biz Arizona'dayız. Yani normal şartlarda bizim çok daha farklı yerde olmamız lazım. Günaydın diyelim. Dinleyicim var Batı. Bir dakika alıyorum Bedi, pardon. Ben de dinleyici var zannettim. Aygün abi hayırlı yayınlar. Fenerbahçe'nin kurası çekiyor. Hala teknik direktör açıklanmıyor. Çok geç kalınmıyor mu demiş İzmir'den Akif. Vallahi Fenerbahçe yönetimi şu anda dinliyor bizi. Bence de bir an önce açıklayın. Aygün Bey, Sayın Federasyon Başkanımızın öfkelenmesi şaşır değil. Bozuldu konuşu. Ülkemizde hesap sorma kavramından nefret ediliyor. Oysa ki Fatih Hoca hele turnuva bitsin ondan sonra bakarız. Hesabı sorulur mu sorulmaz mı demek istemişti diyor. Yok, hala öyle bir anlam çıkartmaya gerek yok arkadaşlar. Günaydın. Alo.
2: Günaydın, kolay gelsin.
0: Teşekkürler, kimle görüşüyoruz?
2: Koray ben, İstanbul Çatalca yine. Aygün Bey, ilk defa iki gün üst üste düşürüyorum, dişimi kıracağım.
0: Hoş geldiniz Koray Bey, kırmayın dişi. Dişçiler çok biliyorsun Allah.
2: Evet valla siz de tatile git. Siz de henüz tatile çıkmamışsınız.
0: Çıkmadık efendim.
2: Bekliyorum ben sizi Çatalca tarafında, çok güzel bir serpme kahvaltı, kuzu tandır, işletmemiz çok keyifli.
0: İnşallah
2: mutlaka
0: efendim.
2: Tatile çıkmadan buyurun gelin, bekleriz.
0: İnşallah efendim, inşallah. Buyurun dinliyoruz efendim, hoş geldiniz tekrar.
2: Şimdi çok kısa konuşacağım, dün de konuyla ilgili konuşmuştum. Bu açıklamalarla ilgili çok kısa bir örnek vereceğim. Mesela çok basit, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı kim? Buna bir bakalım. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı kim? Yani Diallo mesela. Hı hı. Almanya'nınki zaten. Yani hani bu ülkelerdeki kafaya oynayan, gerçekten dünya futbolunda lider ülkeler yani literatüsünde bulunan, listenin en başında olan ülkelerin futbol federasyonu başkanları kim? Nereden geliyorlar? Ne yapmışlar geçmişlerinde? Nasıl seçilmişler? Nasıl yönetiyorlar? Bizim futbol federasyonu başkanımız kim? Ne yapmış? Futbol federasyonu başkanı Trabzonspor'un da kulüp başkanıydı. Hakemler odaya kilitlendi, şöyle oldu, böyle oldu falan derken, hı hı, bu beyefendi futbol federasyonu başkanı oldu. Yani Ali Kıran baş kesen diye tabir edilen insanları futbol federasyonu başkanlığına, ülkenin önemli noktalarına getirmekte fayda görmüyorum. Bu yüzden bu davranışların devamı süre gelecektir. Hiç kimse de yadırgamasın Hacı Osmanoğlu'nu. Zaten tavrı tarzı böyle bir insan. O yüzden beklenen sonuç yani.
0: Beklenen diyorsun. Anladım. Peki.
2: Evet. Bence her şeyin kökten değişmesi lazım. Bizim ülkemiz için çok zor bir durum. Ama inşallah değişir.
0: İnşallah. Kendinize çok iyi bakın.
2: Kolay gelsin.
0: Görüşmek üzere.
2: Sağ olun. Sağ olun.
0: Evet. Aygün Bey günaydın. En büyük başarısızlık TFF Başkanı olarak atanan şahsın diyor. Futbolcuların milli takım kampında transfer görüşmesi yapmasına izin veren şahıs, bu çocukların motive olmamasında da en büyük suçudur. Hemen görevinden affını istemeli. Göztepe'yle hayrettin. O konuda da haklılar aslında baktığın zaman. Yani milli takım kampında Merih'le Hakan Çağlanoğlu ile yapılan transfer görüşmeleri vardı Sayın Hakan Safi'nin. Aygün abi, Acun ben, açıklamam eksik. Fatih Terim bir de iki maç bekleriz, ondan sonra hesap sorarız, kimden soracaksa diye bir şey söyledi diyor. Maçları bekle, o kısmı biliyorum. Maçları bekleriz ederiz, sonra hesabı sorarız, kim suçlu kim, ama bunlar şu anda takıma destek olunması gereken dönemde diyor Sayın Fatih Terim. Yani şimdi çıkıp da sana senden hesap soracağım tarzı bir açıklaması yok Fatih Hoca'nın. Günaydın. Alo.
3: Günaydın.
0: Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Günaydın.
3: Kayseri'den Mehmet Efe.
0: Mehmet Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz tekrar.

0: Dinliyoruz Mehmet Bey sizi.
1: Ya ben şunu söyleyeceğim.
0: Söyle.
1: Federasyon başkanımız için söylüyorum. Fatih Terim'in konuşmalarını Aziz Yıldırım yapsaydı aynı tepki verir mi? Benim söyleyeceğim yalnızca bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu da farklı bir bakış açısı. Onu da söyleyelim. Buna da saygı duyarız. Diyelim. Dinleyici almaya mı devam edeceğiz? 10.25 son 1-2 dinleyici alalım. Ondan sonra yavaş yavaş programın ikinci bölümüne geçelim. Aygün Bey günaydın, iyi yayınlar. Hacı Osmanoğlu'nun Galatasaray alerjisi olduğu için Fatih Terim ne derse desin bir de kendi yerine rakip gördüğü için muhtemelen bu şekilde cevap vermesi normal demiş. Akbabalar sırtlanlar ne yazık ki biraz yanlış konuştu diye açıklama göndermiş Melih Bey. Teşekkürlerimize. Melih Bey ne güzel bir isim bu ya. Ne güzel bir isim. Atina mı burası? Atina'da da böyle bir yer var çünkü. Günaydın.
2: Günaydın abi Mehmet, ben nasılsın abi?
0: Mehmet iyiyim, sağ ol, sen nasılsın, hoş geldin kardeşim.
2: Valla iyiyim abi, bir yandan iyi olmaya çalışıyoruz, bir yandan böyle insanların çıkıp
0: açıklamalar
2: Ali Kıran baş keten
0: tarzı.
2: Yani abi TFF başkanı mısın, mafya babası mısın abi sen? Bu milletin, bu halkın hesap soramadığı, kurup hesap soramadığı kişi kaldı mı? Siz kimsiniz abi? Yani çıkıyorsunuz. Bak ben dikkat ediyorum abi. Ben Galatasaray taraftarıyım. Hı hı. Galatasaray taraftarı ya da Galatasaray'la, yani Galatasaray yöneticisi, Galatasaray kulübü, Galatasaray'ın eski futbolcuları, eski teknik adamları bu tür bir açıklama yaptığı zaman TFF başkanı çıkıyor, direkt hemen cevap vermeye çalışıyor abi. Ya sen hakemleri odaya kilitlemiş bir insansın sen ya. Yani hangi ne dürüstlüğünden bahsediyorsunuz abi? Fatih Hoca'nın ne saygısızlığı var abi yorumlarda?
0: Valla ben bir şey göremediğimi söyledim zaten Mehmet. Yani
2: ya bir şey yok ki abi. Bir şey yok abi. Hani çıkıp böyle Akbaba yok, sırtlan yok, kaplan. Yani.
0: Ya bir federasyon abi, başkanına yakışmayacak cümleler dememiz lazım. Ha, doğru mu?
2: Ya yakışmıyor abi. O yakışmıyor. Bunun yakışmadığı gibi. Ya senin milli takım kampında transfer görüşmesi yapıldı ya. Çık bunun hesabına sen önce. Çık bunun açıklamasını yap önce ya. Takım, milli takım Dünya Kupası'na hazırlamaya yani hazırlanırken senin milli oyuncuların orada transfer görüşmesi yaptı ya. Ya çıkın bundan hesabını ver abi. Çıkın bundan açıklamasını yapın ya. Ortalığı durduk yere geriyorsunuz, gerdiriyorsunuz.
0: Sen
2: teşekkür
0: de gerilmişsin.
2: Abi, iyi yayınlar abi. Sağ olun.
0: Hadi görüşürüz, kendine bak. Sen de gerilmişsin. Aygün ben Abdullah, Fenerbahçe teknik direktör sence neden açık? Ya hakikaten bir bilgim yok ya. Ya Fenerbahçe'de teknik direktör belli. %99.9 Aykut Kocaman. Abi niye açıklamıyorsunuz hala? Ben onu anlamış değilim yani. Hayır, Aykut Kocaman'a da yanlış yapılıyor, hata yapılıyor bu konuda. İtibarsızlaştırmaya başladınız Aykut Kocaman'ı. Herkes diyor ki acaba bak. Şimdi dün evvelsi gün bir arkadaşla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ya acaba herhalde diyor Montella mı acaba diyor Aykut Kocaman açıklamadıklarına göre diyor. Dünya Kupası'ndan belki diyor onu mu bekliyorlar diyor. Ne bileyim bir kısmı diyor ki Nuri Şahin acaba onunla mı görüşmeler yapılıyor diyor. Yani bence yanlış. Çıkın açıklayın abi. Hani belliydi her şey? Hani her şey belliydi? Günaydın. Son dinliyoruz. Günaydın.
3: Günaydın Aygün abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
3: İzmir Karşıyaka'dan Serkan ben.
0: Serkan hoş geldin.
3: Sağ ol abi.
0: Hoş geldin. Nasılsın?
3: Zaman sağ ol abi. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Teşekkürler. Sağ ol kardeşim. Dinliyorum seni.
3: Zaman zaman arıyorum, düşürüyorum. Zor oluyor ama.
0: Olsun kardeşim. Gene işte, sağ ol. Allah razı olsun.
3: Şimdi rahmetli Kemal Sunal'ın bir Sahte Kabadayı filmi vardı. İzlenmiştir muhakkak.
0: İzledim o filmi ya.
3: Abi işte başkana yakışmıyor yani bu tarz konuşmalar. Maalesef. Öyle duruyor. Maalesef. Öyle duruyor.
0: Maalesef.
3: Ta ki şöyle bir şey. Fatih Terim Hoca da eleştirebilir. Bunu da kimse şey yapamaz. Ben Beşiktaş taraftarıyım ama Fatih Terim'e bu konuda destek veriyorum. Eleştirebilir yani. Çok normal bir şey bu. Hiç kimse her koltuğa yapışmak zorunda da değil. Hı hı. Yani orayı zamanı geldiğinde bırakmasını da bilmek gerekiyor.
0: Doğru.
3: Ha, bırakmıyorsa da devlet büyükleri görevden alabilirler.
0: Doğru.
3: Hacı Osmanoğlu rakibimiz Avusturya diyecek, evet, kadar futboldan da bir alaka, haber bir insan maalesef. Böyle de bir durum var.
0: Doğru.
3: Yani bu kafalar Türk futbolunu yönetmemeli. Yani buraya işte Rıdvan Dilmen gelebilir, Fatih Terim gelebilir. Daha başka Beşiktaş'ta bir sürü efsane futbolcu var.
0: Rıdvan Dilmen de Fatih Terim gelmesi, işte Rıdvan Dilmen gelirse Galatasaray camiası, Fatih Terim gelirse Fenerbahçe camiası. Bak buraya gelebilecek isim baktığın zaman, ya ben hep onu söylüyorum, Saffe Sancaklı ya.
3: Evet, evet, o da olur. O yani, olur abi, efsane bir futbolcu.
0: Efsane
3: doğru.
0: Bir futbolcu. Fener'de oynadı, Beşiktaş'ta oynadım demek istedim. Galatasaray yani 3 büyüklerin, 4 büyüklerin karşı çıkmayacağı bir isim. Doğru mu?
3: Kesinlikle. Bu bence
0: en son spor yasasını hazırlayan isimlerden bir tanesi.
3: Yani, tarafsızlığına da inanabiliriz yani.
0: Aynen yani. Ben bir değişim bekliyorum Dünya Kupası sonrası. Ne sana söyleyeyim? Yani bana gelen güzel bir isimler var. Bir iki isim var. Mesela Mesut Özil ismi çok fazla ön plana çıkıyor şu aralar.
3: Yok abi, yok. Yani Türk milli takımını tercih etmeyen Mesut Özil'i neden biz federasyon başına getireceğiz? Yani çok saçma bir şey olur. Bilmiyorum. Bence kesinlikle düşünmemeleri lazım. Ama Hacı Osmanoğlu eğer devam etmeyi şey yaparsa, bakın futbolcuların kafasını karıştıran da kendisi. Para muhabbetleri girdi. Takım geriye gitti farkındaysanız. Evet. Bu villa milla işleri girdi. Her dönem bu takım çok güzeldi. Çok güzel konsantreydi. Her maçı. Bu takım her takımı yenebilir Aygün abi. Öyle değişik bir takım bu.
0: Doğru.
3: Çok farklı potansiyel var. Çok iyi oyuncular var.
0: Doğru.
3: Ne zaman ki bu para olayları girdi, kupa öncesinde villa vesaire, takımın motivasyonu düştü farkındaysanız. Ve sahada yoklardı.
0: Gereksiz yere villalar millalar girdi. İşin içine maalesef yani, bulundu. Doğru söylüyorsun.
3: Umarım Paraguay maçında iyi olurlar. Biraz kendilerini toparlamışlardır belki de. İnşallah kazanırız. Yani kalkıyor sabahları izliyoruz gönülden. Bu peki, kadar insan fedakarlık yapıyor. Onlar da herhalde ona göre oynayacaktır bu maçta.
0: Peki, çok teşekkürler.
3: Sağ olun abi.
0: Kendine iyi bak, görüşmek üzere. Bunu okuduk. Bir dakika dur. Çok fazla mesaj var arkadaşlar ya. Yani sıra sıra okumaya çalışıyorum. Selamünaleyküm abi. Yeni Bosna'dan Bilal ben. Fatih Hoca bir cümle kullandı, hesap soracağız diye. O kelime yanlış anlaşıldı diyor. İşte ya videoyu izlese. Bak demin ne dedim sana? Bir cümle içerisinde bir virgülü farklı bir yere koysan, noktayı farklı bir yere koysan çok farklı anlamlar çıkabilir. Videoyu baştan sona izlese aslında. O kısmı izlese Sayın İbrahim Hacı Osman'a, ya arkadaşlar kusura bakmayın, ben yanlış yaptım der. Bak der. İzlemiyor. Önüne gelen kağıttan okumaya kalkmış. Diyor bir döküman geldi diyor, işte konuşmasıyla ilgili döküman geldi, oradan okudum diyor. Video izle abi ya. Akşama kadar oturuyorsunuz otelde. Aç cep telefonundan. Hadi otelin internetinden gir. Hadi kendi internetiniz de gitmesin. Otelin internetinden girin. İzleyin abi. Bir şey demiyor ki. Eleştirebilir de yani, ne var yani. Ama yani çakallar, akbabalar, bunlar ne gerek var bunlara ya? Gereksiz şeyler. Şunları okuyalım, ondan sonra araya gidelim. Aygün Bey merhaba. Sizce söylendiği gibi Volkan Demirel, Selçuk Şahin farklı bir takımla anlaştı. Kayt ile bir ekipte Aykut Kocaman başarı olur mu? Yoksa fikir çatışması ve ego savaşına döner mi? Valla Volkan'la Aykut Hoca zaten sevgili Volkan Demirel ne dedi? Ben Aykut Kocaman'ın her zaman yardımcısı olurum dedi. O tip açıklaması var. İleriki dönemlerde olur mu bilemem. Ama ilk dönemlerde bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Şimdi kısa bir araya gidelim.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Futbol aradan Nurgül Günaydın'la sohbetimize başlıyoruz. Günaydın Nurgül. Trabzon'da havalar nasıl?
5: Günaydın. Havalar çok güzel Trabzon'da. Yaz mevsimine yani çok çok sıcak olmasa da giriş yaptı Trabzon diyebiliriz.
0: Sen o zaman yavaş yavaş yaylalara doğru çıkmaya başlarsın.
5: Yani biraz evet dinlenme modundayız. Ama tabii Trabzonspor'da hareketlilik de bitmiyor biliyorsun. Bir yandan da takibimi sürüyor. Ama tabii kendi şehrinde olmak daha da kolaylaştırıyor işi diyebilirim aslında.
0: Evet, tam ümitler tükenmişken Trabzonspor 5. transferini takasla yapacak tarzı bir haberler var, dolaşıyor bugün. Stopere yapılacak hamle için Konyaspor'dan Ali Demirbağ'la ilgileniyor diye bir haber var. Oradan başlayalım istersen. Neler söylesin sevgili Nurgül, günaydın. Var mı böyle Adil Demirbağ transferle ilgili bir dedikodu mu, gerçek mi, neler söylersin?
5: Yani şöyle aslında çok çok konuşulmaya başlandı. Evet, Fatih Tekke de istiyor sanırım Adil Demirbağ'ı. Ama Samet Akaydın da var biliyorsun. Samet Akaydın da Dünya Kupası maçları sonrasında büyük ihtimalle hem açıklanacak hem de Trabzonspor'a dahil olacak. Adil Demirbağ'la ilgili evet çokça ben de gördüm. Takas diyorlar işte Kazım Olay benim taktiklerinin işte ödenmediği yönünde söylemler de var. Onun artık bir oyuncu daha şeklinde çokça şeyler yazıldı çizildi ama şunu sadece söyleyebilirim. Bu konuda Fatih Tekin'in evet oyuncuyu istediği yönünde genç rotasyonlu kadroda da değerlendirecek belki. Ama tabii bir yandan da Trabzonspor'un kendi genç oyuncularıyla iki tane oyuncuyla yollarını ayırmış olması bir anda şaşkınlıkla karşılandı. Trabzonspor'un böyle bir tercihte bulunmak istemesi de dediğim gibi biraz da farklı da yorumlandı. Ama Adil Demirbağ'la ilgili de ciddi anlamda evet Fatih Hoca'nın da isteğiyle Trabzonspor'un talipli olduğunu ifade edebiliriz. Takas tabii o konuda çok net bir şey yok. Şu ara zaten Ertuğrul'dan biraz hani frene bastı deriz ya. Çok hızlı bir giriş yaptı. Şimdi sanıyorum Dünya Kupası'nın sona ermesini bekliyorlar. Tabii bir iki takviye daha yapacak. Takımın Temmuz ayının hemen başında toplanacak olmasını düşünecek olursak o zamana kadar da bütün transferleri tamamlamak istiyor. Dediğim gibi sık sık da Fatih Teke ile İstanbul'da bir araya geliyorlar. Transferle alakalı neler yapılabileceği, hangi bölgelere takviye gerektiği konusunda da görüş alışverişinde bulunuyorlar. Tabii şu son dönemde yazılan isim de Adil Demirbağ. Ama dediğim gibi hani %100 tamam bitti mi bu transfer? Yok yani ben ona tam bitti diyemiyorum. Dediğim gibi biraz daha beklemek gerekiyor. Özellikle Samet'in de Trabzonspor'a dahil olacak olmasından dolayı belki bu transferde
0: Samet hani bir sondaki... biraz kafaları karıştıracak gibi geliyor bana Trabzon'da ya.
5: Yani kafaları karıştıracaktan ziyade tabii Trabzonsporlu taraftarlar bu konuda da ikiye ayrılmış durumda. Hani belki yararlı olabileceğini düşünenler dediğim gibi 60'ın üzerinde belki de maç oynayacak Trabzonspor. Rotasyonlu kadroda değerlendirilebilir. Çünkü seninle de çok çok konuştuk geçen sezon. Trabzonspor'da özellikle stoper mevkiinde çok sıkıntılar yaşadı. Orada sürekli evet. olarak farklı oyuncularla Fatih Tekke sahaya çıkmak zorunda kaldı. İşte zaman zaman Okay'ı sakatlanma dönünce zaman zaman işte Salih Malkoçoğlu'nu zaman zaman işte çok maç deneyimi olmamasına rağmen belki Ozan Tufan'ı da belki bir kez orada bir iki kez denemişti. Batagov'un sakatlığı, Savic'in sakatlığı aynı döneme denk geldi. Ama Çivuke'nin tabii devre arası transferi Trabzonspor'da yüzleri güldüren en önemli belki evet. de gelişmeydi. Şimdi tabii şimdi konuşulanlardan bir tanesi de Çivuke ve Pina'ya da talipliler oldu. Ama ben şunu çok net biliyorum. Tabii net bilmek de yetmiyor aslında. Her şey değişebilir futbolda sen de biliyorsun. Pina ve Çivuke özellikle ve de Onaçu Trabzonspor'un bu sezon satılmayacak oyuncular arasında. Ama tabii rakamlar ne olur çok yukarı çıkar mı? Çok cazip teklifler gelir mi? Orada da tabii çok net konuşmak yanıltır diye düşünüyorum.
0: Ernest Muçin'in bonservisini almıştı. Noah Saviola, evet. Sidney evet. Lopez Cabral, Ruslan evet. Malinovski'yi transfer etmişti evet. değil mi? Resmen evet. Bunlar duyurulmuştu onu söyleyelim. Evet. Sanki Trabzonspor o ilk şampiyon olduğu dönemdeki gibi bir hamlelere gidiyor. Yani kampa tam anlamıyla hazır bir takım olarak gitmeyi düşünüyorlar tabii, gibi geliyor. Ne diyorsun?
5: Kesinlikle yani aslında geçen sezonda aynı şeyi yapmak istedi ama bunda çok başarılı olamadı. Transferlerde sorunlar yaşandı zaten kamp sürecinde sen de çok çok konuşmuştuk hatta transfer gelişmelerini an be an takip ediyorduk gerçekleşmeyen transferler son anda vazgeçilen transfer yani vazgeçen isimlerle şahit olduk çok hayal kırıklıkları da yaşandı aslında bunu da yaptı aynı 2022 sezondaki yaptığı şeyi yapmak istiyordu Trabzonspor ama olmadı bu sezon biraz daha erken yani sezonun biter bitmez düğmeye bastı Ertuğrul'da zaten Fatih Tekke solu İstanbul'da aldı. İstanbul'da yaşayabiliyorsunuz. Orada evet. bir araya geldiler. Toplantıları gerçekleştirdiler. Ben onun öncesinde de sezon içinde de sık sık görüştüklerini biliyorum transfer konusunda. Az çok takımda yol ayrımına gidilecek oyuncular belliydi. eksik bölgeler zaten kendini gösteriyordu Fatih Tekke. Son 5-6 haftada da bunu dile getiriyordu zaten. Kimlerle devam edilip kimlerle devam edilmeyeceği, hangi bölgelere kesinlikle transfer yapılması gerektiği yönünde fikir alışverişinde bulunuyorlardı. Bunu zaman zaman basın toplantılarında bize de ifade ediyordu. Ama tabii sezonun bitmesiyle birlikte oldukça hareketli bir süreç yaşandı Trabzonspor'da ve dediğim gibi de biraz böyle hani bu sezon biraz daha şampiyonluk iddiasıyla başlamak istiyor. Geçen sezon bunu çok dinlendirmedi Fatih Tekke. Çünkü hani belki kadrosundaki kendi istediği gibi transferlerin gerçekleşmemesinden dolayı hani çok güvenemedi. O yüzden hep istiyor şeklinde kullandığı ifadelerini sen de hatırlayacaksın. İstiyordu içinde olmayı bekliyorum şeklinde. Ama tabii bu sezon biraz daha iddialı olacak. Biz de merak ediyoruz aslında bu sezon o ifade mi olacak, yoksa işte hedefimiz bizim şampiyonluk mu olacak? O şekilde öyle bir parolayla mı yola çıkacağız? Ama şu andaki yapılanmaya bakarsanız Trabzonspor oldukça iddialı girecek sezona. Yani bu saatten sonra da ben en az diyorum 3 transferin daha gerçekleşmesini bekliyorum. Çünkü Trabzonspor'un gerçekten oldukça maç sayısı fazla olacak. Rotasyonlu kadroya çok çok ihtiyacı var. Sakatlar, cezaları göz önüne bulundurduğunuzda da bunun kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. O yüzden en az diyorum 3. Belki onun yanına 1-2 takviye daha, hani daha genç rotasyonda düşünülebilecek oyuncular da dahil edilebilir.
6: Yani sen devam edecek diyorsun bu operasyonlar evet. Devam edecek.
5: Dünya Kupası'ndan sonra devam edecek. Çünkü geçtiğimiz sezon biliyorsun çok iyi transferler yaptı Trabzonspor. Felipe Augusto, Olayi, Pina, Chibuke. Yani bu isimler gerçekten çok önemli katkı sağladı. O yüzden Trabzonspor aynı şekilde, aynı ekiple beraber aynı tempoda bana göre Dünya Kupası'ndan sonra da sürprizler yapabilir.
6: Devam edelim. Aygün Bey merhaba demiş. Bir dakika, dinleyicimizin mesajı nereye gitti ya?
5: Kayboldu.
6: Hayır, Osman Şenkal şey demiş. Gene kanat transferinde sıkıntı mı yaşayacağız diye bir mesaj atmış sevgili Osman Şenkal. Ne diyorsun? Sağ kanat. Alo.
5: Yani
6: Nurgül gitti zannettim.
5: Yaşanacağını düşünmüyorum ben. Sağ kanatta zaten Zıpkov'un yerine bir transfer yapılacak. Ama tabii inceleyip sık dokumak lazım. Oraya tam oturacak bir isim gerekiyor. Sol kanada zaten Savioğlu'yu transfer etti biliyorsunuz. Evet. Kanatlar çok önemli Trabzonspor'da. Onaçı'yı besleyecek kanatların önemi aslında geçen sene çok kendini göstermişti. Çünkü zaman zaman Zıpkov'un performansı çok inişli çıkışlı bir grafik sergilemişti. O yüzden bu sezon daha nokta atışı transfer yapmak için inceleyip sık dokuyacak. Oraya nokta isim almak istiyor. Savioğlu zaten dediğim gibi dahil edildi. Şimdi yani sağ kanata çok böyle oturacak bir isim bakıyor Trabzonspor. Belki kafasında bir iki tane netleştirilen isim var ama Dünya Kupası bekleniyor. Onu söyleyeyim, hatta dün görüştüm ben böyle kendi bilgi kaynaklarından da konuştum. Sen sohbet ettik tabii. Her şeyi de yazamıyorsunuz biliyorsunuz.
6: Doğru.
5: Sadece
6: sen Dünya bana Kupası söyle ama ben şey yaparım yani.
5: Tamam. Söylerim.
6: Nurgül, bir şey sana soracağım. Şimdi son dönemlerde özellikle birkaç gündür ki sen İbrahim Hacı Osman'ı çok iyi tanıyan bir isimlerden bir tanesin. Sayın İbrahim Hacı Osman'ın açıklamaları biraz milli takımın da çok önüne geçmeye başladı. Özellikle tabii Fatih Terim'le ilgili yapmış olduğu açıklamalar. Bilmiyorum, takip edebildin mi o kısımları?
5: Evet.
6: Senin yorumunu da merak ediyorum. Çünkü niye? Sayın İbrahim Hacı Osman'ın hakikaten en iyi tanıyan isimlerden bir tanesi. O anlamda yorumunu çok merak ediyorum. Neler söylersin bu anlamda? Sayın İbrahim Hacı Osman'ın açıklamalarıyla ilgili
5: ben,
6: neler söylersin?
5: Tabii Şenol hocamızın, Fatih hocamızın o programında yani bazı bölümlerini takip ettim. Gerçekten çok değerli isimler. Türk futbolu adına çok önemli açıklamalar da yaptılar. Şenol Güneş'in açıklamalarını özellikle ben gerçekten çok da seviyorum Şenol hocamı. Oradaki bazı ifadeleri de çok değerli. Hani Dünya Kupası'nda Dünya Kupası 3. olduktan sonra Türkiye hani beni herkes yok saydığı için madalyamı belki de orada isteyen çalışan emekçi birisine verdiğimi söyledi. Zaten beni yok saymışlardı. Çünkü başarıda Şenol Güneş'in ismi çok geçmedi. Ben orada haksızlık yapıldığı kanaatindeyim Şenol Güneş'e. Fatih Terim'in açıklamaları tabii eleştiri. Fatih Seçim de Türk, Fatih Terim de Türk futboluna çok büyük hizmetleri olan çok büyük bir hoca. Ya bu süreçte biz çok çabuk eleştiriyoruz. Herkes hepimize ben de eleştirdim. Yani işte hocanın değişikliklerini eleştirdim. Ama tabii kişisel olarak fiziksel anlamda oyuncuların saçı başı gözüyle ya da işte bıyığıyla ilgili çok bir yorum getirmedim. Şöyle düşünüyorum. Evet çok odaklanamamışlar belki takım. Oyuncular biraz hani 24 yıl sonra gitmenin heyecanı mı dersiniz? Hevesi mi dersiniz? Olabilir, hepsi de genç kardeşlerimiz ama futbolu eleştirebilirsiniz. Ama kişileri hedef alan eleştirileri, açıklamaları, yani ben tasvip etmiyorum kim olursa olsun. Hacı Osmanoğlu'nu ben de eleştirdim çokça. Çok da iyi bir diyalogumuz da var kendisiyle. Zaman zaman gazeteci olarak biz de tabii yaptıkları eleştirilecek şeyler konusunda eleştirimizi yaptık ama ben Fatih Terim'in yani kişisel anlamda yaptığı eleştirilere çok katılmıyorum. Ben çok açık konuşmak gerekirse şunu söyleyeyim mi? Yani Fatih Terim Türk milli takımında olsun, işte kendi takımında Galatasaray'da olsun, kendine çok iyi bir medya ekibi kurmuştu. Benim kendi düşüncem bu. Çok iyi bir medya ekibi kurmuştu ve Fatih Tek'e hani tabii Fatih, o da eleştirildi. Fatih Terim çok eleştirilmiyordu belki ama onu da eleştirenler olmasına rağmen çok fazla değildi. İbrahim Hacı Osmanoğlu bunu yapmadı. Yani kendisine bir medya ekibi, medya ordusu kurup işte alıp bunları işte belki Dünya Kupası'na götürmedi. İşte orada kendisiyle ilgili hani böyle çok yazacak, olumlu şeyler yazacak ekip oluşturmadı. Biraz burada yalnız kaldı diye düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman sosyal medyada yani o kadar tanıdık isimler de aynı eleştiriyi yapmaya başladı ki Fatih Terim'i o kadar çok sahiplenmeye başladılar ki. Yani bütün bu isimler hepsi de medyanın içinde. Yani tanıdığımız isimler çok enteresan. Dediğim gibi yani Fatih Terim'i sahiplenip İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun evet çok eleştirilecek yanı vardır belki futbol severleri olarak. Ama yani bu olayda parasız bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Benim düşüncem İbrahim Hacı Osmanoğlu daha öncekiler gibi kendine çok büyük bir medya ordusu, medya grubu kurup da işte belki Amerika'ya götürmediği için böylesine bugün çok acımasızca her konuda eleştiriliyor. Yani oturmuş Infantino'nun yanında oturuşu bile eleştiriliyor. Hani bir insana çok kızarsınız da dersiniz ya yürüyüşü bile fauldür. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu oraya geldi. Yani sonuçta Türkiye Futbol Federasyonu Süper Ligi, yani Futbol Federasyonu Başkanı, Süper Lig'de eleştirirsiniz. Hakem kararları, şunları, her şeyi eleştirirsiniz ama bu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı nasıl ki Cumhurbaşkanı'na karşı bugün insanlar saygı duymak zorunda. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da oradaki Türkiye'yi temsil etmesinden dolayı yani oturuşundan rahatsız oluyor insanlar. Infantino neden orada soğuk durmuş? Yani orada oturan herkes Infantino ile İngilizceyi takır takır konuşup da sohbet etmeye gitmiyor sonuçta. Herkes ülkesini temsil etmek için gider, oturur kendisine ayrılan yerde. Maçını izler. Ya bunu bile eleştiriyor artık insanlar. Ben burada haksızlık yapıldığı kanaatindeyim. Yani bakın ben Trabzonlu bir gazeteci olarak dediğim gibi Trabzon Galatasaray maçı öncesinde İbrahim Hacı Osmanoğlu'na kimsenin sormadığı soruyu sorup
6: sorduğun için sana soruyorum işte o yüzden
5: ve orada zaten hatta bana tepki de göstermişti kendisi. İşimizle duygularımızı karıştırmamak gerektiği kanaatindeyim ben. Ben burada İbrahim Hacı Osmanoğlu'na haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Mutlaka o da gururunu yaşayacak. Türkiye milli takımı onun döneminde Dünya Kupası'na katılıyor. Niye gururunu yaşamasın ki? Yani her şeyi eleştiriliyor. Bakın bugün Aziz Yıldırım seçimi kazandı. Kızıyla beraber sahada o kadar güzel metiyeler düzülüyor ki. Ya çok da sevimli bir kızı var. Ama yani niye aynı hoşgörü İbrahim Hacı Osmanoğlu'na gösterilmiyor? Yani o yüzden dediğim gibi ben burada art niyet ararım. Ne yazık ki benim düşüncem o. İbrahim Hacı Osmanoğlu biraz belki bu konulardan tecrübesiz, medya ile alakalı böyle bir oluşuma gitmedi. Demek ki onlar da herkes acımasızca eleştirisini yapıyor. Ben
6: şey okuyorum. Kısmı kötü. Yani tabii o sırtlanlara işte ak babalara yani,
5: Evet, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun tarzı bu zaten. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu hepimiz biliyoruz. Yani Trabzonspor Kulübü Başkanlığından işte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçildikten sonraki işte söylemleri, vaatleri, kullandığı ifadeler hep o şekilde konuşuyor. Yani tabii ki onun kullandığı bazı ifadelerde çok tasvip edilecek şeyler değil belki. Ama dediğim gibi işte oradaki o eleştirilerin dozu o kadar yükseldi ki belki de son gelen eleştiri biraz da Fatih Terim'in eleştirileri biraz da son haddine geldi demek ki. Ama ben tabii ki onun da o ifadelerini, kullandığı kelimeleri tasvip etmiyorum. Tabii Futbol Federasyonu Başkanı daha vakur, daha sakin kalmalı. Yani bunun için de çok iyi bir kendine o anlamda ben hani danışman mı dersiniz, yanındaki ekibi mi dersiniz, iletişim iyi olmalı. İletişim insanların kesinlikle dediğim gibi daha sakin kalmalı. Anında sıcağı sıcağına her şeye cevap vermek gerekmiyor. Sonuçta o da Türk futboluna hizmet etmiş büyük bir hoca. Ben sadece Fatih Terim nezdinde değil, ben yapılan eleştirilerin büyük çoğunluğunda gördüm sosyal medyada. Biraz haksızlık yapıldığı kanaatindeyim. Çok acımasızca eleştiriliyor. Henüz ilk maç, belki cumartesi akşamı galip gelecek, Amerika'yı yenecek bu takım ve yine aynı eleştiri yapanlar bu kez göklere çıkaracak milli takımı, zoru başardı denecek. Peki burada İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ne söylenecek? Yani tabii ki çok farklı şeyler de var ama ben bu kadar söyleyeyim. Ben kimseyi hani o suçlu demiyorum ama benim bakışım bu. Acımasızca eleştirileri çok fazla buluyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nda biraz daha sakin, biraz daha vakur kalması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii o da yine ekiple alakalı bir şey. Kendine
6: Nurgül, şunu sana soracağım ya. Araya mı gitmemiz gerekiyor? Ha, ara yokmuş. Şunu sana sormak istiyorum. Ha, pardon, ara varmış. Çok özür dilerim Nurgül. Çok kısa bir aramız, aradan sonra sevgili Nurgül Gülen'de sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara. Kısa bir ara.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
6: Evet, Futbol Aradan Nurgül Günaydın'la sohbetimiz devam ediyor. Burhan Bey diyor ki sevgili Nurgül, Fatih Hoca bu sezon 10. haftayı göremez diyor. Katılıyor musun Fatih Tekke ile ilgili? Alo.
5: Yani çok katılmıyorum ben çünkü çok acele etmiş yani 10. hafta. Ya biz biraz böyle öngörü konusunda çok iddialıyız. Yani işte hemen ilk iki maçı kaybettim, bir de Avrupa kaybettim. Bu hoca işte 10. haftayı ya da 8. haftayı göremez şeklinde, evet, yapılıyor bu tür yorumlar ama o kadar acımasız olmamak gerekiyor. Sonuçta sezonu kupayla kapatan bir hoca Fatih Tekke. Ben biraz daha şans veririm diye düşünüyorum. Çok fazla iddialı oldu 10. haftayı göremez şeklinde. Çünkü yeni bir yapılanma, dediğim gibi şampiyonluk hedefiyle de Trabzonspor biliyorsunuz başlayacak muhtemelen sezona. O yüzden biraz daha sabretmek gerekiyor.
6: Devam edelim sevgili Nurgül. Gelen mesajlar var. Tabii ki deminki konuyla ilgili mesajlar da geliyor. Milli takımla ilgili son olarak neler eklemek istersin sevgili Nurgül? Günaydın. İlk maçımızı maalesef Avustralya'ya kaybettik.
5: Evet, milli takıma bir de yani tabii biraz acele ettik belki. Acele derken eleştirimizi futbol anlamında yaptık. Hocanın değişikliklerinden tutun işte sahaya sürdüğü ilk 11'den. Ben de aynı şeyleri düşündüm. İşte orada Kerem'in bir fotoğrafı var ki tabii olmayan bir fotoğraf.
6: Yapay zeka ile oluşturulmuş bir fotoğraf.
5: Ne yazık ki ben orada Kerem'e de bir haksızlık yapıldığı kanaatindeyim. Yani o kalkıp da oyuncu beni burada oynat hocam dediği için olmadı onlar. Hocanın takdiri sonuçta oyuncuların dizilişi. Ama mutlaka eleştiri olacak. Hoca da yanlışlarını kendi de görecek. Belki eleştirilerden ders de alacak. Maç çok önemli. Cumartesi günü Türkiye gerçekten çok önemli bir maça çıkacak. Stres yükü biraz daha fazla olacak. Ben akşam Uğurcan Çakır'la Samet Akaydın'ın basın toplantısını da izledim. Saat gece 12'deki basın toplantısını. Biraz rahat görünmeye çalışsalar da üzerlerinde
6: stres var değil mi hala?
5: Var. Kesinlikle var. Çünkü o maçı mutlaka ama mutlaka kazanmak zorundalar. Hayal kırıklıkları, taraftarların, bir ülkenin ve yapılan eleştirileri onlar da okuyorlar. Çünkü sosyal medyayı çok yakından takip ediyorlar. Umarım galibiyet alır ve maça kadar umutları taşır. Çünkü Amerika maçı daha da önem arz edecek. Belki bu maçı kazanırsa Türkiye Amerika maçına biraz daha özgüvenli çıkacak.
6: Batı.
5: Ona da adaptasyon süreci diyelim.
6: Nurgül, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Benim sormayı unuttum. Senin söylemek istediğin bir şey var mı?
5: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Kamp sürecinde de görüşmek üzere.
6: Kampta görüşeceğiz zaten. Slovenya mıydı? Neresiydi?
5: Salzburg yakınında bir kasabada olacak. Güzel bir yer.
6: Tam dönemi mesela hava anlamında da ben sana söyleyeyim.
5: İlk 10 gün sanıyorum, bir hafta 10 gün Trabzon'da hazırlanacak.
6: Bir ara Erzurum falan yapıyordu değil mi Nurgül?
5: Yani evet, Erzurum'da olacaktı, kısa bir Erzurum ama olmadı. Maç ağırlıklı bir kamp olacak diye tahmin ediyorum.
6: Peki. Çok teşekkürler Nurgül,
5: ben
6: günaydın.
5: Teşekkür ederim.
6: Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet, attığımızda futbol aradan Nurgül Günaydın vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Herkesin bir görüşü var arkadaşlar. Görüşlere saygı duyacağız. Onu da söyleyeyim. Yani Nurgül'ün açıklamayla ilgili de tepkiler de var. Destekler de var. Onu tekrar söyleyeyim. Ama şunu söylememizde fayda var. Bu konulara çok fazla girilmemesi gerekiyordu. Yani Fatih Hoca bir açıklama yapmış. İbrahim Bey bu açıklamayı yapması daha iyiydi. Yani şimdi bak ne dedi demin? Dün akşam 12'de dedi. Basın toplantısını dedim gece 12'de. Futbolcular hakikaten ben hatta notlarım için almıştım onların da cümlelerini. Destek anlamında moraller çok bozuk futbolcularda. Yani onlar da desteğe ihtiyacımız var diyor. Yani ben ilk kez Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın'dan böyle bir cümleyi bir maç sonrası, kalan iki maç öncesi duydum. Yani taraftar desteği var. Çünkü orada demek ki neler yaşandığını bilmiyoruz şu anda kampta. Kampta neler yapıldığını bilmiyoruz. Yani çünkü Amerika çok detaylı da antrenmanları basın mensup arkadaşlar çok fazla izleyemiyorlar. İçeriden çok fazla bilgi akışı gelmiyor ama demek ki bir gerginlik var. Bir de sosyal medyada da biliyorsunuz şu anda İnanılmaz bir derecede yaylım ateşi yapılıyor milli takıma. Bazı milli futbolcular işte kiminin saçından tut, kiminin bıyığından tut, kiminin giydiği kıyafete kadar inanılmaz ağır eleştiriler var. Arkasından bir de şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim olayı gündeme geldi. Bir yandan da gitmeden önce işte 1 milyon dolarlar Bodrum'da villalar. La beraber milli takım futbolcuları sanki para göz gibi gösterilmeye çalışıldı. Üste koyduğun zaman hakikaten milli futbolcuların biraz da moral mi anlamında motivasyonlarının bozulduğunu görüyoruz. Şu an hattımızda spor yazarı Tekin Toklucu var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar sevgili Aygün.
6: Teşekkürler. Hocam şeyden başlayalım, milli takımdan başlayalım. Milli takım kamptan hakikaten baktığım zaman şimdi suratlara da bakıyorum. Futbolcuların biraz morallerinin yerlerde olduğunu görüyorum. Yani toparlanmaları evet. Aslında 3 puan yetiyor milli takımımıza. Kalan 2 maçta alınan 3 puan yetiyor. Desteğe ihtiyacımız var açıklamaları var. Son anda bir de İbrahim Hacı Osmanoğlu Fatih Terim arasında bir söz düellosu başladı. Üste koyduğumuz zaman biraz sanki kampın havası bozulmuş gibi, neler söylersiniz?
7: Vallahi biz kendi ayağımıza basmayı çok seviyoruz sevgili Aygün. Çünkü son Avustralya maçında alınan yenilgiden sonra eleştiri oklarını her tarafa yönlendiren insanlara gün doğdu adeta. Ve arka arkaya sanki her şey olmuş bitmiş, tamam Türkiye yukarılara çıkamayacak gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bence bu çok yanlış. Çünkü müsabakaları izliyoruz farkındaysanız. İspanya gibi bir takım bile ilk maçından galibiyette çıkamadı. Bunun birkaç örneği var tabii ki Dünya Kupası'nda ama milli takımımız evet beklenen bir sonucu alamadı. Aslında kötü de oynamadık ama rakibimiz çok iyi kapandı ve biz onların 9 kişilik duvarının içine bizden de 6-7 tane oyuncumuz girince orası bir kalabalık bir duvar haline geldi ve orayı geçemedik ne yazık ki. Ve dönüşte geçiş oyunundan yediğimiz 2 tane golle de sahadan yenik ayrıldık ama bu her şeyin sonu değil. Nasıl kurallar çekildiği zaman biz işte hepsini yeneriz, lider çıkarız vesaire diye böyle bir her zamanki gibi uçtuysak şimdi de yere düşmememiz gerekiyor. Çünkü Türk milli takım, bizim milli takımımız iyi bir kaliteli oyunculardan ve karakterli oyunculardan kurulu. Ben bunun üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum bundan sonraki müsabakalarda.
6: Evet, biraz moral motivasyon anlamında millilerin biraz moralin bozulduğunu gördüm ama ben de aynı şekilde bu gruptan çıkacağımızı tahmin ediyorum. Alacağımız bir 3 puan bizi bir üst sıra çıkaracak.
7: Hocam, Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim.
6: Evet hocam, onu izleyebildiniz mi hocam? Yani ben videoyu izlediğimde ben Sayın Fatih Terim'in çok öyle...
7: Çok gereksiz bence. Çünkü bakın, aynı şeyi bir başka spor adamı yapsaydı şu an sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulurdu. Fakat ne yazık ki sosyal medyada kuvvetli olan bir kesim var. Şu an hep metiyeler düzenliyor.